0: Ya mutlaka İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte Fred de mutlu olmuştur ama ya Fred'in de o sezona göre 2 yaş daha fazla aldığını da unutmamak lazım.
1: Vallahi evet, ne olursa olsun Ömer'im. Fred'siz orta sahayla hücum bağlantısı kopuyor abi. Fenerbahçe'nin sıkıntısı o.
0: Peki hocam, o zaman şunu söyleyeyim, yani sorayım. Fred oynasın, İsmail oynasın, kim oynamasın? Yani şimdi Genduzi 30 milyon euro verdin, neredeyse Genduzi'yi mi kulübeye kulübede bırakacaksın, ya da işte aynı şekilde yüksek maliyet.
2: Kimi satabileceğin, maliyetinden çıkabileceğin oyuncu varsa.
0: Yani 6 ay önce aldın mı oyuncu?
1: Geldi mi Greenwood, Girassi, Kerem? 3. Asensio 4.
2: Asensio 4 defans, vazgeçmem.
1: 8. Kaleci 9, 2 kişi oynayacak abi. Biri Fred, bir tanesini de seçecek. Kante mi, Genduzi mi, İsmail mi? Ben bilemem. Ben olsam İsmail oynar.
0: Ben hocanın Fred'i ilk 11'de düşündüğünü sanmıyorum.
2: Vallahi görmek lazım. İşte hazırlık karşılaşmalarında hocanın planlamasını da görmek lazım.
1: Genduzi Fred'in yapacağı işi yapamaz.
2: 2 sene önceki tabii Fred ile şu anki Fred arasında onu da görmek tabii ki çok önemli. Acaba abi, kimlerden Fred çıkacak? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü yani bu kadar çok yabancı olası olan Fenerbahçe hangilerinden vazgeçecek? Çok önemli. Yani
0: muhtemelen.
2: Musaba'dan hani, çıkacak yani bir
0: Musaba,
2: kere. Amrabat'tan
0: çıkılır.
2: Çıkılır.
0: Livakovic.
2: Bekao.
0: Ne yollara ayrılacak? Bekao. Tabii Bekao. Omar Fayet var. Mimovic var. O isimler de yollara ayrılır.
1: Onlar iyi noel.
2: Carlos. Olabilir.
1: Kim?
2: Carlos.
1: Ha Carlos, evet olabilir, doğru. Kim var başka?
2: O Fayet U23'e giriyormuş zaten. Çok ya. Harçimura, yani O Fayet, Mimovic, Nene, Şerif, yani. U23.
0: Evet, Nene,
2: Kontenjan.
0: Şerif. U23'e dahil.
1: Ben onu bilmem abi. Fenerbahçe takımı var ya, varlığıyla yetinmeyip zirveyi ve şampiyonluğu hedefleyen takımdır. Onun için İsmail yatacak, kalkacak, düşünecek. Beni hangisi büyütebilir diyecek. Kararını verecek. Öyle düşünmeden ayıracak ayırması gereken ne yolları abi. Şimdi bak, ben demin ne dedim? Geçen sene itibariyle Asensio ile Genduzi'yi, değil mi? Onları söyledim. Asensio takımın yıldızı, Genduzi de takımın motoru dedim, değil mi? Geçti abi o iş. Şimdi o dediğimiz insanlar gelirse, o Greenwood, Girassi, öyle kolay değil artık. Asensio'nun işi de kolay değil, sana söyleyeyim.
2: Asensio, ben
1: öyle saklanarak oynamak. Ondan sonra bu boş kutlara gelecek.
2: Hocam Asensio var ya.
1: Zeki adam.
2: Asensio, eğer sorarsan.
1: Gitti mi?
2: Yok, gitmedi. Ben en kilit oyuncu olacağını düşünüyorum ben.
1: Aa, bak ne diyorum. Kaliteli. Takımın hücum lideri
2: tabii.
1: Asensio. Ama öyle davranacak. Öyle zaten sağ kanata gittiği zaman mutsuz. Taliska'yı bir ara yedik. Ne oldu? Talisca nerede?
0: Talisca'ya
1: abi, bir Talisca varsa kalmadı senin kadronda.
0: Bence bu arada Talisca'yla da yollar ayrılabilir.
1: Ayrılsın bence. Bir an evvel onu Arabistan'a mı geri meri gönder gitsin abi. Niye? Bütün takımın organizasyonunu bozan
2: geçen adam. Geçen sene çok fazla gol atan oyuncuydu.
1: O attı. Gollerini de alsın gitsin
2: Talisca'sız
1: abi.
2: Talisca'sız maç kurulu düşünemiyorduk.
1: Talisca gollerini alsa sana bir şey mi? Gene ikincilikte kalır bence Fenerbahçe. Ama takımın organizasyonunu bozuyor. O onun derdi. Kopup topla dönüş yapıp kendine şut opsiyonu yaratmak. O bakmıyor Asensio nerede, Kerem nerede. Şeye gelse şeye de bakmaz, Greenwood'a da bakmaz, Girassi'ye de bakmaz. O şut atmaya bakıyor. İsmail bunların planlarını yapmıştır ya. Şimdi ön bölgede hangi oyuncu aksiyon yaratabilir? Hangisi hangisiyle uyumlu? Önce onları bir belirler.
2: Hazırlık maçları
1: ben orta sahadaki
2: dört gözle bekliyorum ben
1: oyuncu kalabalığı.
0: Peki.
1: Bak, işte oyuncu şişkinliği dediğim bu. Kadro şişkinliği dediğim bu işte.
2: Her gelen üç oyuncu
1: şimdi orta
2: alıyor.
1: Sahada İsmail sabaha kadar düşünecek hangisini yiyeyim, hangisini olacak
2: küstüreceğim, hangisini devam edeceğim.
1: Halbuki şimdi almamış olsan Alvarez ne oldu orada? O kiralık mıydı bizde?
0: Alvarez kiralıktı. Tamamlandı.
1: İyi bari oradan yırttın. Amrabat'tan yırtıyorsun. Kante'ye bir Arap geri istese versen iyi olur.
0: Hocam
1: benim İsmail'imle Fred'im var.
0: Şimdi farklı bir maaşa geldi. Aynı maaşa geri gitmez.
2: Gitmez.
1: Abi, benim İsmail'le
0: açık konuşmakta fayda var yani.
1: Ömer'im, benim İsmail'le Fred'im var ya. İkisi aslanlar gibi orta sahayı götürür abi.

0: öbürlerini
1: kendisi ne yapacaksın?
0: Gönder gitsin abi. Kendisi mendisi abi. Yalandan öyle dalanmalan. Abi bana var ya. O oyun aklı olacaksın abi. Aksiyon yaratacaksın. Kreatif işler yapacaksın. Dünyanın en kolay işi ne biliyor musun? Defans önünde oynayan adamlar. Gelen rakibi karşıla. Agresif herife çatış matış. Al topu ver yanındakine. Ne güzel iş ya. Hiç su hesabına dokunma abi. Onun için...
2: Bence biraz haksızlık oldu hocam Genduzi'ye.
0: Yok yok olmaz ya. Genduzi mi vardı abi şampiyon olduğumuzda falan ya.
2: Genduzi zaten yeni Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda çok genç bir oyuncuydu yani.
0: Yani ben artık Fenerbahçe'de bu Asensio ile Genduzi olduğu zaman şöyle denge oluşuyor diyorum yani biri hücum aklı biri tempo mücadele falan. Ben artık vazgeçtim bu sene ondan. Eğer bu transferler olursa hiç öyle ikisiyle birlikte şu denge oluşuyor, bu denge oluşuyor demem artık. Abi Greenwood var ya, uçar. Kerem ona uyar. Cirası yazar, tabelayı değiştirir. Arkasında abi Asensio ince işler yapar.
2: Fred ona heyecan verici.
0: İsmail de arkalarını toplar.
2: Kesin. Peki şimdi geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da transferde önemli hamleler var. Trossard için muhtemelen Belçika'nın elenmesini bekliyor Serhan abi.
1: Evet.
2: Beşiktaş. Nübel transferiyle de ilgili bugün yine önemli çıktı. Bir bilgi. Zaten oyuncuyla anlaştığı hani Beşiktaş'ın çok önceden konuşuluyordu ama Bayern Münih'le de artık anlaşmanın olduğu ve Nübel'in de imzaya kaldığı konuşuluyor. Yani baktığımız zaman Nübel, Trossard gerçekten iyi eklemeler geliyor Beşiktaş'tan.
1: Tabii ki yani Nübel özellikle Beşiktaş'ın istediği bir kaleciydi. Ve Bayern Münih'te de iyi işler yapan 1.93 boyundaki bir kaleciden bahsediyoruz. Kendini kanıtlamış 29 yaşında iyi işler yapabilecek kapasiteye sahip bir kaleciden bahsediyoruz. Ama ben burada oyunun tamamıyla değişeceğini düşünüyorum. Özellikle transfer dönemini güzel geçiren Beşiktaş var. İstediği oyuncuları alan bir Beşiktaş var. Trossard transferi ben en azından ufkunu ve oyun şeklini çok fazla değiştireceğini düşünüyorum. Eğer olursa o transfer. Özellikle hem kenarı kullanmak hem içeri kat edebilmek, içeride çalımı yapabilmek, pozisyon açabilmek, oyuncuları orada meşgul edebilip orada alan açabilmek her türlü çok yönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Beşiktaş'ın bu transfer döneminde tamamıyla gaza bastığını ve artık taraftarına güzel bir futbol ve en önemlisi ise erkenden veda etmeyen bir Beşiktaş izlettireceğini düşünüyorum. Güzel bir transfer dönemi geçiriyor ki Trabzon'da keza öyle, Beşiktaş'ta keza öyle. Fenerbahçe fena değil, o istenilen transfer olursa Fenerbahçe'de yapacak. Galatasaray'ın da zaten planlaması var. Bence artık şov tarzı değil de böyle akıl transferlerinin olduğu bir sezona girdiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda Beşiktaş'ta güzel transferler yapıyor.
2: Ya artık risk hani eşiği oldukça düşük transferler yapıyor Beşiktaş. Bu yaz transfer hani dönemine bakıldığımızda ki Beşiktaş'ın da ihtiyacı vardı.
0: Nihayet. Yapsın abi şimdi. Beşiktaş'ta rakip savunmayı açacak organizasyon konusunda sıkıntı oldu. Çer'in yaşadığı sıkıntılardan dolayı takıma çok katkı veremeyince El Bilal Ture bir ara bir sakatlandı filan. Yani rakip şeyi savunmaya açacak organizasyonlarda sıkıntı çekti Beşiktaş. Şimdi böyle mesela Bayern Münih'ten alınan bir oyuncu transferi camiayı ikna eder abi. Coşku verir. İsmi ne olursa olsun. İşte kalite dediğim bu. Beşiktaş'ta eksik olan oydu. Beşiktaş yaptığı transferlerle kalite katacak.
2: Biraz da hocam böyle derler ya tribüne çekecek oyuncu.
0: Çekecek abi. Şimdi bu konuda planlamayı iyi yapacak bir profil Önder Özen. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Ya böyle gitsin abi şimdi. Bu bizim Beşiktaş camiasının potansiyeli çok çabuk ayağa kalkabilecek bir potansiyel abi. Yapacak iyi transferlerle, kaliteli transferlerle şampiyonluk yarışına dahil olur. Biz de daha zevkli bir lig seyrederiz. Abi öyle kopup giden takım olduğumuz tadı tuzu da kalmıyor.
1: Evet, 2 sene boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ile kafa kafaya giden bir serüven vardı. Ve daha sonra Beşiktaş'ın erken avlu attığı ve geçen senede çok sıkıntılı bir sezon geçiren

0: ve ardından Sergen Hoca'nın göğüsüyle beraber siper olduğu, yönetimin de önüne geçtiği bir periyot vardı. Ama sonrası da kötü bitti. Şu an zaten yönetim hem enerji toplamak istiyor hem de üstündeki o negatifliği taraftar üstünde atmak istiyor. Tabii ki iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Özellikle yapması gereken de bir Beşiktaş olduğunu görebiliyoruz.
1: Yani Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe'de orta sahada bir yaratıcılık eksikliği vardı. Fenerbahçe hızlı pas oyunu oynayamıyordu. Fenerbahçe de rakip savunmaya açacak organizasyonlarda zayıftı. Aynı şey problemler Beşiktaş'ta da var. Beşiktaş'ın orta saha kalitesi kayboldu. Rafa Silva gitti. Öbürü neydi? Kıvırcık orta sahada enerjik. O da gitti. Abi.
2: Cezan'ı mı söylüyorsun?
1: Fernandez'i. Yani şimdi abi bu adamlar orta sahaya dinamizm katıyordu ya. Enerji veriyordu.
0: Ama Orkun ondan sonra toparladı orta
1: Orkun
0: sahayı.
1: Orkun enerji vermiyor ama bak. Orkun
0: şimdi şeyle ve Salih'le beraber iş yapacağını düşünüyorum ben.
1: Mücadele gücü yüksek, evet, rol model olmaya çalışıyor takım içerisinde. Ama Orkun çok çabuk adam olmadığı için zaman zaman oyun aklı iyi olduğu
0: ama,
1: için
0: çok inisiyatif aldı. Çok inisiyatif.
1: Sonlara doğru açıldı iyice. Başta onda da bir baskı vardı. Yüksek maliyetinin getirdiği baskıyla daha fazlasını vermek istedi, o olmadı. Tersi tersi gider böyle olduğu zaman. Öyle oldu Orkun. Ya derbilerde maç kaybettirdi Orkun.
2: Hocam maliyetten de ziyade bence hani Süper Lig'e biraz alışmakta zorluk çekti diye düşünüyorum.
1: Yani. Öyle benim demin saydığım kriterler olmayınca.
2: Yani şöyle bazen daha düşük tempoya da alışmakta zorlanırsın. Hani dediğim yanlış anlaşılmasın. Orkun çok önemli liglerde oynadı. Burada bence daha düşük tempo oynandığı için ona da alışmakta zorluk yaşıyor.
1: Şimdi hem yaratıcılık hem ön bölgede organizasyon eksikliği haliyle oyun sıkıştığı zaman da hızlı pas oyunu da olmayınca taraftar da tepki gösteriyor. Ondan sonra da diğer taraftar tepki gösteriyor diyor takımlarımız. Abi futbol ne gerektiriyorsa onu yap ya. Yani sen şampiyon olmak istiyorsan bana çok mantıksız geliyor. Elindeki en kaliteli oyuncuları vermek mantıksız geliyor bana abi. Niye veriyorsun abi?
2: Yerini dolduramıyorsan. Yani, tabii ki satabilirsin, satış yapacaksın. Abi, ama yerini doldurmuyorsan orada bir hata oluşuyor tabii.
1: Onun için abi şimdi hele bir şöyle kaliteyi yükseltip şampiyonluk yolunda ben de adayım desin Beşiktaş. Ondan sonrasına baksın abi. Çünkü şu an taraftarları aynı şekilde Fener camiasında. Onlara verilecek tek sürpriz şampiyonluk. Onlara doğru bahsedilecek tek ikna edici şey de şampiyonluk. Bu yolda erken kopan Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Onun için bizim ligimizde kalite, hani diyorum ya şimdi Dünya Kupası'nda çalışkanlar yeteneği geçmeye başladı falan diyorum ya. Ama bizim ligimizin dinamiği kalite çözüm üretir bizde. Bizde kalite çözüm üretir. Ama ne zaman? Parçaları doğru birbirine eklediğin zaman.
2: Ya da kalite daha net belli oluyor.
1: Belli oluyor yani. Onun için abi şimdi yapılan transferler şu an itibariyle iyi.
0: Nokta transfer, ihtiyaç transferi.
1: İhtiyaç. Tabii. Aynı zamanda yani ligin kalitesini
2: gösteriyor hocam. Beşiktaş Trossard'la anlaşıyorsa, Nübel'le anlaşıyorsa, yani hani isimlerin imzaladığını varsayıyorum. Demek ki Beşiktaş'ın hani transfer planlaması bu sene bambaşka şekilde
0: yerlere
2: olacak.
0: Geldi. Tabii.
2: Onu gösteriyor bize
0: tabii,
2: bu.
0: Tabii. Ama zaten başka türlü yapamazsın. Çünkü iki sene boyunca gerçekten sıkıntılı bir Beşiktaş izlettim taraftarına. Ya bu sene de o taraftara bir şeyler veremezsen artık seçim kaçınılmaz olacak. Bunu da bilen bir yönetim modeli var.
2: Serhan abi zaten şu çok önemliydi bence. Şu da Beşiktaş'ta hep gözden kaçtı. Şimdi ya tutarsa transferleri, tamam hani maliyet olarak düşük ama işte sürekli göre maya çalıyorsun ama karşılığını almayınca da bu sefer geri dönüş sana daha maliyetli oluyor.
0: Doğru.
2: Ve birkaç sene üst üste Beşiktaş bunları yaşayınca o krizden de hani çıkmak kolay olmadı. Çünkü şimdi bir anda takımı da değiştirmeye çalışıyorsun. Çok yüksek bir maliyet. Dediğim gibi biraz daha böyle bunu sayı fazla olduğu için ya tutarsa transferleriyle yapıyorsun. Ama o transferler

0: De hani ya tutarsa transferi %80-90 başarıya ulaşmaz. %50-60 ancak ulaşır. Sana, öyle olunca da sonrası daha zor oluyor.
1: Bak sana katılmakla birlikte belki hep bunu söylüyorum. Şu son transferleriyle Beşiktaş belki bir önceki transferlerinin yanlışlığını ortaya çıkardı ama ne zaman tempo yapacak? Ne zaman sete dönecek? Henüz o olgunlukta olmayan bir takım çıktı ortaya. Ya abi büyük takım oyun kimliği olur abi öyle. Doğaçlama oynamaz.
2: Şimdi oluşturuyor hocam Beşiktaş. İki tane transferle oyun şimdi, kimliği çözülecek değil
1: şimdi tabii. Şimdi işte. Yani. Ben yok geçen seneden bahsediyorum. Ne zaman tempo yapacak? Ne zaman set oyununa dönecek?
2: Ya geçen sene karmaşa vardı. Bir takım vardı. Karmaşa vardı. Bence teknik adam kaynaklı bir karmaşaydı.
3: Tabii Rafa Silva sıkıntısı yani, vardı. O, daha sonra
1: Sergen Hoca hiçbir zaman dert edinmedi ki kendine Beşiktaş'a. Şu anda umurunda mı zannediyorsun?
3: Sağlam olan bir Sergen Hoca vardı.
1: Sergen umurunda mı şu anda Beşiktaş'ta? O bakıyor keyfine abi. Dert eden kim biliyor musun? Bak Fatih Tekke. Al. Takdir ediliyor bak. Zor bir göreve soyunmuş. O da büyük takım.
3: Hem üretiyor, hem satıyor, abi. Hem para kazandırıyor, hem oynatıyor.
1: Evet abi.
3: Şimdi şu an gelelim. 10 oyuncu. 10 oyuncu bak şu an Trabzonspor.
2: Değil mi? Gelelim Trabzonspor'a. Aral transferi de muhtemelen artık imzaya kaldı. İşte Trabzonspor bu arada para harcamıyor değil. Böyle hani bir düşünce
3: doğru,
2: var genelde.
3: Parayı doğru oyuncuya veriyor.
2: Aynen öyle. Yani muhtemelen 13-13,5 milyon euroya o civara Aral transferi bitecek.
3: Bir de şunu yapıyor yani oyuncuların
2: ama çok daha fazlasını kazanıyor.
3: Ücretlerini düşük oyunculardan seçiyor. Bırak o da çok önemli. Bak mesela şu an için Andre Onana, Ernest Muçi, Saviola, Ruslan Malinovski, Cabral, Aral Şimşir, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Meta Mimaroğlu, Thierry Karadeniz. Yani bu kadar transferi bitirme noktasına getirmek.
2: Destek vereyim abi. Şimdi muhtemelen Trabzonspor'un bu sezon savunma dörtlüsü muhtemelen.
3: Hı hı.
2: Kanatlarda Cabral, Pina savunmanın kanatlarında.
3: Tamam.
2: Tandemde de Batagov, Vivo olacak gibi.
3: Doğru.
2: Şu anda.
3: Tamam.
2: Bu dörtlünün maaşı sence ne kadar toplam maaş?
3: Maaş anlamında mı? Düşük 2 milyon mu?
2: 4 milyon euro.
1: Heh. Nasıl dördün?
3: Evet. Çünkü ben biraz önce söyledim zaten oradan.
2: Ya Trabzonspor bu anlamda da mükemmel bir planlamayı imza atmış durumda. Gerçekten özel hani burada bir tebrik etmek lazım. Cabral, Batagov, Vivu, Pina.
1: Vallahi helal olsun.
3: Yani normalde ne beklersin? 20 milyon euro dersin ben değil mi?
1: 15 derim. Aa, en kötü 15
3: dersin işte.
2: Ya hocam yani, Trabzonspor transfer nasıl yapılır? Kadro planlaması çok nasıl yapılır? Ve bu arada sadece hani bu dört oyuncuyu maaş olarak değil olay bir araya getirmek. Bu dört oyuncuyu şimdi Cabral hücuma daha fazla katılabilen bir bek. Pina ben hücum aksiyonlarını da çok beğenmekle birlikte daha dengeli de olabilen bir bek. Şimdi bir taraf daha hücumcu bir taraf daha dengeli olabilen bir bek. Tandeme baktığımızda Batagov ayağı iyi, iyi pasör, uzun pas atabiliyor, topla çıkabiliyor. Vivu iyi bir kesici. Yani öyle bir denklem yapmış ki Trabzonspor.
1: Birbirini tamamlamış.
2: Aynen öyle. Yani hem bekler hem tandemde oynayan oyuncular. Ya bu planlama da çok özel.
1: Tabii canım. Bir de kaleciyle stoper uyumları vardır ha.
3: İşte bunları kimse yapınca düşünmüyor. Fatih Tekke oluyorsun işte. Biz ben mesela geçen sene onu dedim yani. Fatih Tekke'nin net bir şekilde Trabzonspor'un katkısını gördük. Hem oyuncuları oynatabilme, hem o oyunculardan verim alabilme, hem de doğru oyuncuyu doğru yerde oynatabilme yetisine sahip bir hocadan bahsediyorduk. Ben bu sene bana sorarsan Trabzonspor şampiyonun en büyük adalarından bir tanesi. Hem kadro yapılanması hem oyunculara katma değer kazandırması hem de Fatih Tekke'nin hem oyun anlamını oyunu iyi okuyabilmesi. Ben bu sene Trabzonspor'u favori yaptığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum sana. İyi bir mirasla geliyor. Son 2-3 yıldan iyi bir mirasla geliyor Trabzonspor.
1: Doğru. Ama burada bir sorun var. Trabzon takımının taraftarla bütünlüğünü sağlaması lazım Fatih Tekke.
2: Bence bütünlükte bir sıkıntı yok hocam.
1: Yok geçen sene bir
3: yani şöyle ya. Taraftarın ilgisi çok istenilen seviyede değildi. Tabii ki maçlara baktığımızda.
1: Adam teknik
3: şampiyonla oynayan Trabzonspor'a geçen
1: tabii. Tabii abi şimdi bak ilk maçlarda bomboş tribünlere oynuyorlardı ya. Şimdi gerçekleri söylemeye çalışıyor adam diyor ki yeni kurulmuş bir takımız. Genç bir kadroya sahibiz. Hiç ummadık bir maçta sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için şampiyonluktan çok bahsetmeyelim. Eşime bile bunu söylüyorum diyor. Adam yani gerçeklerle

0: Bunu kovalayan Trabzonspor vardı.
1: Son 3 haftaya kadar.
0: Tabii. Yani gerçekten ben bu şeylerin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum.
2: Her şeyden önemlisi çocuk bir sistem yaratmaya çalışıyor. Yok. Fenerbahçe'de yok. Beşiktaş'ta yok. Okan Hoca oturtturdu Galatasaray'da. Son 3-4 senedir. Adam bir şey oturtturmaya çalışıyor. Bir oyun kimliği yakalamaya çalışıyor.
3: Peki.
2: Buna destek olmak lazım.
3: Programı Zafer Tüzüme ve Serhan Türk çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar hocam.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
0: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.
13: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
14: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson. Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti Luis Diaz. Yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel.

0: Kimi yaptı ortayı, bir kafa ve gol. 12. golü Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da kover. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Gayet bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor. 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği ilk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa

0: Leipzig soldan geliyor. Nusa, Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol! Romulo! Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa, Nusa. Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
1: Raum yine orada.
0: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun.
1: Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz, Diaz,
0: Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise, Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma.
1: Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada.
0: Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane.
1: Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende,
0: Diomende, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım.
1: Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah.
0: Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
2: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
1: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry

0: Bir şut da o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve Borda kaybediyorlar.
0: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
0: Sabitzer. Bir uzun topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kalec Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı, Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.

0: pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimi gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
1: Hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Transferde az gol sezonu başladı.
3: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
2: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
3: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
2: En doğru kulis bilgileri, özel haberlerde biten transferler anında az spor ekranında.
3: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
2: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi akşamlar, Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber'e Beşiktaş'la başlıyoruz. Çünkü siyah beyazlarda sıcak gelişmeler var. A Spor muhabiri Efecan Öztaş bizimle birlikte. Efecan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray Baloğlu, yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika önce veya yarım saat önce vermiş olduğun o son dakika bilgisiyle başlıyoruz. Beşiktaş'ta kaleci arayışı artık mutlu sonla tamamlanıyor. Alexander Nübel konusunda detaylar için sözü sana bırakayım.
1: Evet, Beşiktaş uzun bir süre önce Alexander Nübel'le anlaşma sağlamıştı ama Bayern Münih'le anlaşma sağlayamamıştı. An itibariyle artık Alexander Nübel'in de Bayern Münih kulübüne kurduğu baskı sonucu Beşiktaş'ta olduğunu söyleyemek doğru olabilir. Bunu söyleyebiliriz Koray Baloğlu. Alexander Nübel transferinde Beşiktaş Bayern Münih ile her konuda anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Hem Beşiktaş'ın uzun süreli baskısı hem de Alman kalecinin uzun süren baskısı sonucunda Bayern Münih bu baskıya dayanamadı ve artık Beşiktaş'ın teklif ettiği 5-6 milyon euroluk rakamı kabul etmiş duruma geldi. Bunu söyleyeyim Koray Baloğlu. Önemli bir transfer. Beşiktaş 10 Haziran'da Alexander Nübel ve menajeriyle İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından yaklaşık 2 gün önce Alexander Nübel'in nişanlısı İstanbul'a geldi ve İstanbul turu yapıldı. Alexander Nübel'in nişanlısına İstanbul tanıtıldı ve ardından hem oyuncu tarafının baskısı hem de Bayern Münih'in buna karşılık vermemesinden dolayı sözleşme şartlarını Bayern Münih Beşiktaş'ın teklifini kabul ederek kısa bir süre içerisinde resmi imzalar atmasını bekliyoruz.
0: Evet, detaylar daha sonra herhalde açıklanacak. Şu an için elinde var mı sözleşme süresi veya bonservisle ilgili 5-6 milyon euro civarında bir rakam dedin ama sözleşme konusuyla ilgili bir detay var mı şu an için elinde?
1: Şu an için benim öğrendiğim, tabii net bir bilgi olarak bunu söyleyemiyorum ama benim öğrendiğim, erişebildiğim bilgi şu yönde: 3 senelik bir sözleşme olduğunu duydum ama tabii teyitli olarak da söyleyemiyorum. Bunu teyitlediğimde daha net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bonservis rakamı olarak da tek hanede bir rakam. Bu 5

0: 6 milyon euro civarında olacak. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş aslında çok ciddi bir miktarda hem Alman milli takımı kalecisini hem de Bayern Münih'in ikinci kalecisini transfer etmiş olacak.
1: Evet. Beşiktaşların çok merak ettiği konulardan birisi de Trossard meselesi. Orada görüşmeler nasıl ilerliyor?
0: Evet, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Başkan Serdar Adalı hedeflediği isimleri birer birer kadroya kazandırırken şimdi tüm mesai artık Leonardo Trossard transferine çevrildi. Trossard'ın avukatı transfer görüşmelerini finalize etmek için şu an itibariyle Londra'dan İstanbul'a geliyor. Uçakta salı günü, yani yarın, Beşiktaş Trossard'ın avukatıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve bu görüşmede kontrat süresi ve oyuncunun alacağı maaş, sözleşme konuları konuşulacak. Beşiktaş bu transferi de artık kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor. Oyuncu tarafı menajerinin isteklerinin absürt olduğunu söylemiştik biz geçtiğimiz hafta. Daha sonrasında oyuncunun bundan haberi yokmuş. Ve Trossard bu absürt isteklerini duyunca menajerine biraz da kızmış. Onu söyleyebilirim Koray Bololu. Ve Beşiktaş'ın istediği rakamlara doğru gelmeye başlamıştı. İmza ücreti istemişti Trossard'ın menajere. İmza ücreti, Trossard bunun haberdar olmadığını söylüyor ve ardından kaldırıyorlar. Ve Beşiktaş'a daha olumlu görüşmelere doğru ilerliyorlar. Beşiktaş tarafı artık Trossard'da imza atmak için Belçika-Amerika maçının sonucunu bekliyor. Belçika-Amerika maçında eğer Belçika elenirse Beşiktaş Trossard'ı bir an önce İstanbul'a getirerek ardından Slovakya kampına katılmasını sağlamaya çalışacak. Tabi gözler tamamen artık Belçika'nın oynayacağı Amerika karşılaşmasına çevrilmiş durumda Koray Bolu. Süre çok olumlu ilerliyor. Beşiktaş bu transferi de finalize etmeye çok yakın.
1: Evet, bir de golcü arayışı var. Golcü arayışındaki son detaylar, bilgiler nelerdir?
0: Evet, biz Beşiktaşlı yetkililerle de konuştuğumuz da bize şunu ifade ediyorlar. Vlahovic'in çok istendiğini, çok istediklerini, Sayın Başkan Serdar Adalı'nın en büyük hayallerinden biri Sırp golcüyü kadroya katmak olduğunu söylüyorlar. Ama şu ifadeyi de kullanıyorlar. Beşiktaş 10 Ağustos'tan önce Vlahovic'le ilgili çok net adımlar atamayabilir diyorlar. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Önemli bir konu. O yüzden 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş Vlahovic'i aslında beklemeye doğru geçmiş durumda. Golcü konusu bu şekilde. Vlahovic'e de an itibariyle Beşiktaş'tan çok daha iyi bir teklif yapan kulüpte bulunmuyor. Sayın Başkan Serdar Adalı Vlahovic'e şunu söyledi. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz dedi. Onu söyleyebilirim Koray Bololu. Vlahovic de Vincenzo Italiano ile 3 defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu bir telefon görüşmesi olduğunu söyleyebilirim bu 3 kere telefon görüşmesinin gerçekleştirilmesini. Çünkü Vlahovic Beşiktaş'a ben gelmem demiyor ama an itibariyle geleceğim de demiyor. Yani biraz da 5 büyüklükten teklif bekliyor. 5 büyüklükten bu teklifleri bulamadığı anda da rotayı Beşiktaş'a çizebilir, onu söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'ta da golcü adayları var. Alternatif isimler tutuluyor. Vlahovic olmazsa Beşiktaş yönetimi Lukaku ismini gündemine almış durumda ve Patrick Schick de adaylar arasında olan isimlerden bir tanesi. Ki Beşiktaş yönetimi Nisan-Mart aylarında Patrick Schick tarafıyla Leverkusen'le de bir görüşme gerçekleştirmişti. Patrick Schick İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Leverkusen'de eğer Beşiktaş'ın iyi bir teklif yapması durumunda Patrick Schick'i bırakabilecek seviyelere gelebilir. Onu da söyleyelim ki Sergen Yalçın takımın başına dursaydı Beşiktaş golcü anlamında büyük ihtimalle Patrick Schick'e gidecekti. O detayı da verebilirim. Sergen Yalçın'ın lisesinde olan isimlerden biriydi. Beşiktaş Patrick Schick'i de adaylar arasında bulunduruyor. Eğer Vlahovic'ler olumsuz bir sonuç gelirse hem gözler Patrick Schick'e hem de Lukaku'ya çevrilmiş olacak Koray Bolu.
1: Efecan, senin ekleyeceğin başka bir bilgi varsa aktarmanı rica edeyim, yoksa teşekkür edelim sana da.
0: Hayır, kırmızı bir bilgi vererek de ben veda etmek istiyorum. Beşiktaş yerli kaleci anlamında Doğal Alamder'le görüşüyor Başakşehir Kulübü'yle. Bu bilgiyi verebilirim kırmızı bir gelişim olarak.
1: Evet.
0: Başakşehir Kulübü de Beşiktaş'ın isteğini biliyor. Sıcak bir görüşme. Yaklaşık bu transferinde eğer o Ersin Destanoğlu 10 gün içinde 5 gün içinde cevap vermezse sonuçlanmaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Doğal Alamder şu an Beşiktaş'ın ikinci kaleci konumunda en büyük adaylarından biri. Beşiktaş bu transferi de kısa süre içerisinde bitirmek istiyor Koray Bolu.
1: Yani Ersin olumlu geri dönüş yaparsa Doğan Alemdar'a devam edecek Beşiktaş yine, Ersin olmadığı takdirde mi sadece?
0: Ersin olmazsa Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna katacak.
1: Evet, önemli bir bilgiyi paylaşıyorsun. Bunu da

0: aktarmış olalım. Beşiktaş Doğan Alemdar için Başakşehir kulübüyle görüşüyor dedi Efecan Öztaş. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Efecan'a.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Siyah beyazlarda transfer gelişmelerini özetlemiş olduk böylece. Alexander Nübel için Beşiktaş Bayern Münih ile anlaşmaya vardı dedik. Vlahovic için 10 Ağustos'a kadar bir zaman var. Oyuncu 5 büyüklükten gelecek teklifleri bekliyor. Beşiktaş teklifini yaptı burada beklemede ve Ersin Şahit Beşiktaş'ın teklifini kabul etmezse siyah beyazlar ikinci kaleci pozisyonu için de Doğan Alemdar'ı düşünüyor ve buna yönelik de görüşmelere başladığını ifade etti Efecan Öztaş. Siyah beyazlarda durum böyle. Şimdi Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verdi sarı kırmızılılar. Real Madrid'in genç yıldızı Arjantinli Franco Mastantuono'yu listesine aldı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanı için alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor. Sarı kırmızılılar Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Franco Mastantuono için fırsat kolluyor. Galatasaraylı idarecilerin İspanyol ekibinin Mastantuono'yu kiralık göndermesi halinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun potansiyeline sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arjantinli futbolcu hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Franco Mastantuono için düzenli forma şansı bulması adına kiralanmasının gündeme gelebileceği ve Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Ağustos 2025'te 45 milyon euro bonservisle River Plate'den Real Madrid'e transfer olan Mastantuono geride kalan sezon 17'si ilk 11, 35 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.
0: İtalyan basını Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'le Como'nun ardından Inter'in de ilgilendiğini yazdı.
3: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
0: Galatasaray yabancı kuralı doğrultusunda genç orta saha oyuncularına yöneldi. Sarı Kırmızılıların listesinde Burnley'den Leslie Ugochukwu ve Brighton'dan Carlos Baleba yer alıyor.
4: Galatasaray orta saha transferinde önceliği satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerine kuruyor. Sarı Kırmızılıların orta saha için listesinde Burnley'den Leslie Ugochukwu ve Brighton'da forma giyen Carlos Baleba bulunuyor. Galatasaray'ın Ugochukwu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken masada satın alma opsiyonlu kiralama maddesi de yer alıyor. 2004 doğumlu Fransız orta sahanın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için sarı kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray bu durumu Burnley'e karşı bir koz olarak kullanmayı ve İngiliz ekibine daha yüksek bir teklif yapmamayı düşünüyor. Sarı Kırmızılılar yabancı sınırındaki özel kontenjana uyan Brighton'ın ön liberosu Carlos Baleba için de nabız yokladı. İngiliz ekibi 22 yaşındaki Kamerunlu orta saha için 50 milyon euro gibi bir bonservis talep ediyor. Galatasaray ise şu aşamada zorunlu olmayan satın alma opsiyonu

0: kiralama formülü üzerinde duruyor. Sarı kırmızılıların iki oyuncu için temaslarını sıklaştırması bekleniyor.
1: Ana habere Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir süredir gündeminde olan Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer, Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Danimarka kulübüyle de bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Aral Şimşir'in yarın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un genç futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor. Milli takımın da formasını giyen Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'le Avrupa'nın 4 büyük liginden takımlar ilgileniyor. Bu sezon ilk 11'de daha fazla oynamak isteyen 27 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'la konuşup kararını verecek.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de yoğun bir mesai yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki transfer ekibi takıma katılacak oyuncular için temaslara devam ediyor. Forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendiren Sarı Lacivertliler, sağ kanat ve bir forvet transferi daha yaparak kadrosundaki temel eksikleri tamamlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Özellikle orta saha mevkiinde ciddi bir kalabalık var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred ve İsmail Yüksek'in yer aldığı orta saha rotasyonunda 4 isim de 11 potansiyeli taşıyor. A milli takımla Dünya Kupası'na katılan İsmail Yüksek, bu sezon daha fazla forma şansı bulmak ve takımın as oyuncusu olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi gösteren takımlar var. Nottingham Forest, Bayer Leverkusen, Como ve Marsilya İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe İsmail'le yola devam etmeyi düşünse de deneyimli futbolcu kendisine ilgi gösteren takımlara kapıyı kapatmıyor. Başarılı oyuncunun İsmail Kartal'la görüşüp yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon 32'si ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıkan İsmail Yüksek 2 gol 3 asist kaydetti.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Son 16 turunda Brezilya ile Norveç karşı karşıya geldi. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf Haaland ve arkadaşları oldu.
3: Tarihinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Dünya Kupası finalinde de ev sahipliği yapacak New Jersey stadında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Brezilya'da Bruno Guimarães 14. dakikada penaltı kaçırdı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 80. dakikada kilidi açan Erling Haaland 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Brezilya uzatma dakikalarının son anlarında kazandığı penaltıda Neymar'la skoru 2-1'e getirdi ancak kalan sürede başka gol olmayınca Norveç maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveç teknik direktörü Ståle Solbakken, oyuncularının hücumda da savunmada da doğru şekilde oynadığını söyledi.
4: Maç her iki tarafa da gidebilirdi. Bunu kabul etmeliyiz. Kalede Nyland, hücumda Haaland maçın kaderini değiştirdi. Oyuncuların maç planını kusursuz uyguladı. Brezilya'yı yenmek için her şeyin doğru işlemesi gerekiyordu. Haaland dünyanın en iyi golcülerinden biri. Bugün de çok iyi oynadı. Uzun toplarda etkiliydi. Fiziksel olarak da çok hazırdı. Brezilya savunmasına zor anlar yaşattı. Son 8 takım arasındayız. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
3: Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.
5: Elbette hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Muhteşem bir turnuva geçirmedik ama iyi mücadele ettik. Hatta bugün zaman zaman galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Penaltı konusunda istatistiksel olarak en iyi oyuncumuz Rafinha'ydı. Sonra Neymar, sonra Igor Thiago, sonra Bruno Guimarães, sonra da Martinelli. O an sahada olan en iyi penaltıcımız Bruno olduğu için o attı. Bu bir son değil, Brezilya için yeni bir dönemin başlangıcı. Bence Brezilya bu Dünya Kupası'nda sonuna kadar mücadele edebilecek güçteydi. Maç uzun süre kontrolümüz altındaydı. Ancak Norveç savunmada çok iyi kapandı ve işimizi zorlaştırdı. Şimdi yapmamız gereken çalışmaya devam etmek, kendimizi geliştirmek ve yeni çözümler üretmek. Futbolda yenilgiler de var. Bu mağlubiyeti yeni dönemde bize güç verecek bir ders olarak göreceğiz.
3: Adını son 8 takım arasına yazdıran Norveç, 12 Temmuz'da Miami Stadyumunda oynanacak çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
1: Brezilya Dünya Kupası'na veda etti. Sambacılardaki belirgin düşüşte devam ediyor. Futbolun en önemli ülkelerinden birisi Brezilya tabii ki. Norveç'e oyun olarak da kaybeden Brezilya nasıl bir yol izleyecek bundan sonrası merak ediliyor.
6: Brezilya'ya Carlo Ancelotti de çare olmadı. 4 yıl önce Hırvatistan'a şanssız şekilde elenerek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden sambacılar 2018'de de yine aynı aşamada Belçika'ya yenilmişti. Bu sefer son 8'e dahi kalamadılar ve Norveç'e karşı aldıkları yenilgide şanssız oldukları söylenemez. Brezilya'nın sadece %32 topa sahip olması, Norveç'in 627 başarılı pasına karşı yarısından daha az, 298 başarılı pasta kalması Güney Amerikalıların eski günlerinden çok uzakta olduğunu ortaya koyan istatistiklerdi. Bütün Dünya Kupalarına katılan tek takım ve 5 kezle en çok şampiyonluk yaşayan bir ülke için yaşananlar büyük başarısızlık. Carlo Ancelotti geçen yıl Mart ayında Arjantin'den 4-1'lik bir hezimetin ardından göreve geldi. Milli takımın başında çıktığı 16 maçın 10'unu kazandı, 3'ünü berabere bitirdi ve 3'ünü kaybetti. Dünya Kupası elemelerinde zorlanan, gelişinden önce 5 maçın 4'ünü kaybeden bir takımı toparladı. Ancak bu yeterli olmadı, Brezilya'nın şimdi büyük bir değişime ihtiyacı var. Eskiden çok güçlü, çok büyüleyici oldukları orta sahaya oyuncu bulmakta zorlanmaları büyük sorunlardan biri. Yaratıcı orta saha oyununa sırt çevirmek Brezilya'nın düşüşünün sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Eskiden kazanamasa da kupanın en iyi takımı olarak nitelendirilen Brezilya son birkaç turnuvaya favorilerden biri olarak bile gelemiyor. Ancelotti Japonya maçında sakatlanan Lucas Paqueta'nın boşluğunu dolduramadı. İtalyan teknik adam aynı özelliklere sahip başka bir oyuncusu olmadığını itiraf etti. Deneyimli teknik direktörün kadro seçimi de eleştiriliyor. Sadece 5 orta saha oyuncusuyla turnuvaya gelmek Brezilya kadrosunun eksiklerinden biriydi. Güney Amerika ülkesi çok kanat oyuncusu yetiştirmesine rağmen yeterli sayıda kaliteli orta saha oyuncusu yetiştiremiyor. Neymar tercihi de tartışılan konulardan biri. Ancelotti taraftarın çok istediği Neymar'ın ancak hak ettiği takdirde kadroya alınacağını söylemesine rağmen kırmızı çizgisini ihlal etti. Norveç'e karşı ülkesinin tek golünü penaltıdan kaydeden Neymar için milli takımda yolun sonu göründü. İlk kez 2010'da Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlık maçında Brezilya formasını New Jersey Stadyumunda giyen Neymar aynı statta son karşılaşmasına çıktı. 130. kez milli takım formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu 80 golle tüm zamanlarda Brezilya'nın en golcü oyuncusu unvanına sahip. Ancelotti'nin anlaşması 2030 Dünya Kupası sonunda bitecek. Kariyerinde büyük başarılar kazanmış 67 yaşındaki Carlo Ancelotti büyük bir revizyonu gerçekleştirebilecek bir isim mi yoksa sorun çözücü mü? 2002 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından en iyi derecesi 2014'te evinde düzenlenen turnuvada yarı final olan Brezilya, futbol severlerin dikkat merkezinde olmaya devam edecek.
1: Dünya Kupası her zaman sürprizlere açık bir organizasyon. Futbolda zaten ekstra sürprizlere açık bir oyun olduğu için zaman zaman favori takımların elendiğini görüyoruz ama Brezilya artık eski Brezilya mı? Her turnuvanın açık ara en önemli favorisi olan, Dünya Kupası denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Brezilya'nın durumu düşündürücü. Şimdi Brezilya'yı Onur Özkan'la birlikte konuşacağız. Takvim Gazetesi spor müdürü, aynı zamanda A-Spor yorumcusu Onur Özkan bizimle birlikte. Onur, hoş geldin.
7: Hoş bulduk sevgili Koray, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Brezilya'yı kim eleyecek? Bu Brezilya'yı kim durduracak soruları vardı.

0: eskiden. Şimdi artık bu sorudan çok uzağız. Kimilerine göre turnuva başlarken bırak favori olmayı, sürpriz yapabilir belki denilen bir Brezilya haline geldi sambacılar. Sence bunun nedeni ne? Pek çok şimdi sebep sayılıyor. Onları ben de sana aktarayım. Ardından üzerine konuşalım. Eskisi gibi oyuncuların çıkamamasının sebebi kimine göre çocuk yaşta antrenman sahalarına bu isimlerin çıkıyor olması, kimine göre yanlış planlama, kimine göre yanlış kararlar. Sen bu işin neresinden bakıyorsun? O yıldızlar topluluğu artık uzak gözüküyor. Takım halinde de kolektif bir futbol olmayınca sonuçlar buraya geliyor. Sana göre bunun sebebi ne? Brezilya neden düşüşte?
1: Ya tabii Brezilya adına çok uzun şekilde konuşabiliriz ama önce şuradan başlamamız gerekiyor. Bu sadece Brezilya'nın sorunu mu? Sorusu bence daha önemli. Bence bu şu anda dünya futbolunda birçok eski lider ülkenin yaşadığı problem. Dünya futbolunda net bir eksen kayması var sevgili Koray şu anda. 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başlarına damga vuran takımlardan, ülkelerden İtalya 2 Dünya Kupası kaçırmış durumda şu anda. Yani eski gücünden çok uzakta. Almanya ve Hollanda turnuvaya çok erken veda etti. Bu net örnekler önümüzde. Ve Brezilya aslında sadece Brezilya'da sınırlı değil bu. Baktığımız zaman Hollanda, Almanya, İtalya'nın kadro yapılarına da bakalım. Onlara da çok büyük bir kalite erozyonu olduğunu görüyoruz. Hatta ilerleyelim. İngiltere belki son yıllarda çok iyi bir turnuva takımına dönüştü. Ama kadro kalitesi 90'ların, 2000'lerin başlarındaki gibi mi? Bence değil. Burada bir tek Fransa'yı ön plana çıkartabiliriz. Bence güç kazanma anlamında, kalite anlamında. Onların da tabii ki devşirme oyuncularla beraber bu gücü kazandığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Hani Fransa'yı ayrı bir yere koyalım. Hatta ve hatta şu anda Avrupa'nın, dünyanın en iyi takımlarından olan İspanya'nın bile bence kadro kalitesi görece olarak 90'ların ya da 2000'lerin başlarının gerisinde. Ama onlar takım olgusunu yakaladığı için şu anda bence başarılılar. Şimdi Brezilya'ya dönecek olursak, evet, çok net bir kadro erozyonu, bir kalite erozyonuna sahipler. Şimdi Brezilya daha önce de aslında Dünya Kupalarında çok hüsran yaşadığı dönemler oldu. Mesela 70'ten Brezilya 20 yıl sonra, işte 22 yıl sonra, 30 yıl sonra bir Dünya Kupası'nı kazanabildi 2002'de. Ama aradaki boşlukta yine Brezilya hep iyi kadrolara sahipti. Fakat sonuç alamamıştı. Bu kez önümüzde çok daha büyük bir kaos ve problem var Brezilya adına. Ben net bir itirafta bulunayım. Hani futbolu az çok yakından takip eden birisi olarak görürdüm kendimi. Ya Brezilya'nın kadrosunda tanımadığım iki tane oyuncu vardı mesela. Şimdi ben meslek olarak hani takip etmek zorundayım dünya futbolunu. Ben eğer bilmiyorsam, bu benim ayıbımdır bir taraftan, ama hani Brezilya'nın da içinde bulunduğu kaotik durumu net bir şekilde gösteriyor bence bu. Yani Brezilya'nın kadrosunda nasıl hani insanların ezbere sayamadığı oyuncular olabilir? Şimdi tabii bu birçok sebebe bağlanabilir ama bu oyuncu kuraklığı problemini aslında dönem dönem birçok ülke yaşadı. İşte Almanya 2006 Dünya Kupası ev sahipliğini yaptı, kupa sonrası. Burada bir adım attı. Bir altyapı devrimi, bir akademi devrimi gerçekleştirildi. Sonra bir Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı Almanya. Ama evet, halen baktığımız zaman yıldız oyuncu üretme konusunda bir problem var ama dediğim gibi sevgili Koray, bu dünya futbolunun problemi. Bak 90, 94, 2002, hatta 2006 Dünya Kupalarına gir, kadrolara bir bak. Bak emin ol, her takımın 4-5 tane dünya starı oyuncusu var, her takımın. Fakat bugüne döndüğümüz zaman kaç tane dünya starı futbolcu sayabiliyoruz? Bir elin parmaklarına geçmiyor. Yani bu, evet, Brezilya'nın net bir problemi ama Almanya'nın şu anda dünya starı bir oyuncusu var mı? Bence yok. İtalya'nın var mı? Yok. Hollanda'nın var mı? Yok. İspanya'nın dünya starı dediğimiz oyuncusu 18 yaşında henüz. Yani İspanya'nın şu an bir Raul'u yok. Baktığımız zaman bir Hierro'su yok. Yani dünya takımlarının, dünya ülkelerinin, yani aslında top 10 dediğimiz ülkelerin birçoğu şu anda bu oyuncu kalitesi kuraklığını yaşıyor. Bu sadece Brezilya'nın problemi. Tamam, Brezilya şaşırtan kısımda. Hatta Arjantin. Dünya şampiyonu Arjantin'in emin ol kadrosu, bak kadro kalitesi 98 kadrosunun gerisinde fersah fersah. Sayalım tek tek, inanılmaz bir kadroydu o. Ben ezbere sayarım. Şimdi dolayısıyla burada aslında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Oyunun fizikselleşmesi, oyunun temposunun artması, maç sayılarının artması, oyun hızının farklılaşması artık bizi yıldız oyunculardan fiziksel oyunculara doğru götürüyor. İşte Afrika takımlarının bu turnuvada dönem dönem yaşadığı başarılar, elde ettiği galibiyetler. Norveç'in İskandinav ülkesinin elde ettiği zaferler. Hep fiziksel kaliteyle öne çıkan ülkeler bunlar. Kolombiya. Atletizm ve fiziksel kalitesiyle ön plana çıktı turnuvada. ABD. Dolayısıyla artık yıldızların, yani top ayağındayken üretenlerin değil de top rakipteyken üretenlerin takımına dönüştü artık ekipler. Dolayısıyla artık burada bir eksen kaymasına şahitlik ediyoruz ve bunun en ağır bedellerinden birini de Brezilya diyor.
0: Evet. Brezilya denildiğinde akla, yani şöyle bir söz söylerim sık sık. İngilizler futbolu buldu ama dünyaya futbolu aşık eden ülke Brezilyalılardır. Bu bir, bana göre subjektif bir yorum tabii ki, ama bana göre böyle bu.
1: Doğru.
0: Yani izlediğim futbolcular Romario'sundan Bebeto'suna, işte yani bek oyuncusu dersin mesela, ilk ofansif bekler anlamında tarihi yazan ülke Cafu'suyla, Roberto Carlos'uyla yine Brezilya'ydı. Yani bek oyuncuları bile inanılmaz görsel şölen izletiyordu. Ronaldinho'yu falan saymıyorum, o zaten gelmiş geçmiş en estetik futbolculardan birisi. Brezilya dediğinde hep böyle futbol cambazlığı aklımıza gelir. Bugün işte zaman zaman Vini Junior'un yaptığı, işte Vinicius Junior'un yaptığı hareketler gibi. Brezilya biraz kendine has özellikleri mi kaybetti? Bu fizikselliğe ayak uydurayım derken en iyi yaptığı şeyi mi bozdu sence peki?
1: Ya tabii o da etken olabilir ama dediğim gibi artık dünya futbolunda aranan oyuncuların profilleri değişti. Yani işte 90'larda, 2000'lerde, 2010'ların başlarında yetenek hep ön plandaydı oyunda ama artık yetenek öncelik değil ne yazık ki. İşte görüyoruz Dünya Kupası'nda birçok takımın topa sahip olmadan aslında tur atladığını ve zaferler kazandığına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla artık burada oyuncu profilleri değişmiş durumda. Şimdi Brezilya'nın oyuncu profilleri bir kültür anlamında, senin de söylediğin gibi yetenek hep kokan oyuncular, işte bireyselliğin ön planda olduğu oyuncular, samba dediğimiz aslında oyunun içine katılan görsellik ön plandaydı Brezilya'da. Şimdi Brezilya kulüpleri altyapılarda özellikle bu, evet dediğin gibi, bu yeni jenerasyona ayak uydurma çabasında kendi özlerinden kopmuş olabilirler mi? Olabilir tabii ki, bu bir seçenektir, bu bir sebeptir ama şunu da ben görüyorum Brezilya'da. Avrupa kulüplerinin çok takibinde artık Brezilya ligleri ve oradan oyuncuları 16, 17, 18 yaşında henüz daha olmadan transfer ediyorlar sevgili Koray. Ve bu oyuncuların %90'ı Avrupa'da kayboluyor. Şimdi 90'larda ya da 2000'lerin başlarında, 80'lerde durum böyle değildi. Brezilya'dan oyuncular daha olmuş şekilde Avrupa'ya geçiyorlardı. Yani 20'lerinde, 21'lerinde, 22'lerinde belki de. Ama 16, 17 yaşında siz Brezilya'nın işte Corinthians, Palmeiras, São Paulo takımlarında parlayan yıldızların hemen aldığınız zaman oradan 10 futbolcunun biri ayak uydurabiliyor Avrupa futboluna ve 9'u kaybolup gidebiliyor. Aslında Brezilya futbolunun, milli takımın ana sorunlarından bir tanesi bu bence. Kendi liglerinde oyuncuları muhafaza edemiyorlar artık. Hatırlayalım, Brezilya milli takımı eskiden mesela Güney Amerika elemelerine ve Copa Amerikalara kendi liginden oyuncularla giderdi. Çünkü neden? Brezilya ligi öyle güçlü, kaliteli bir ligdi ki oradaki oyuncular bile aslında o kupayı kazanabilirlerdi. Ve o takımlar Brezilya'yı aslında Dünya Kupası'na taşıyordu, elemelerdi. Ama artık öyle bir durum yok.
0: Evet.
1: Brezilya Ligi'nde ne kadar iyi oyuncu varsa %90'ı 16, 17, 18 Avrupa'ya transfer oluyor.
0: Bu işler bir anda düzelmez ama sence Carlo Ancelotti bu anlamda doğru isim mi bu yapılanma için?
1: Şunu düşündüler Koray, biz oyun oynayamıyoruz. Biz kendi oyunumuzu sergileyemiyoruz, skor alalım bari dediler. Bu anlamda dünyanın en pragmatist hocalarından biri Ancelotti'yi getirdiler. İşte Brezilya'nın futbol, hücum futboluyla İtalyanların savunma futbolu sentezlerinde nasıl bir şey ortaya çıkar dendi. Olmadı, çorbaya döndü. Ben Ancelotti'nin asla doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Brezilya'nın kendi özüne dönmesi gerekiyor bir kere öncelikle. Yani Ancelotti ile skor bir şekilde alınabilir belki ama Brezilya'nın skora değil şu anda. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu yapılanma da Brezilya'nın futbolunu çok iyi bilen, o kültürü çok iyi bilen bir isimle gerçekleşebilir. İşte 94'te Carlos Alberto Pereira'nın yaptığı gibi, yani bunu ancak birisi yapabilir. Bu bence Ancelotti değil.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz Onur Özkan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Brezilya'yı detaylı şekilde konuşmuş olduk böylelikle. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere 10 kişi kaldığı maçta ev sahibi ülkelerden Meksika'yı elemeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mexico City Stadyumunda oynanan mücadelenin 36. ve 38. dakikalarında Jude Bellingham skoru 2-0'a getirdi. Meksika 42. dakikada Quiñones'in golüyle İngiltere'ye cevap verdi ve ilk yarı 2-1 İngiltere üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere'de Kuansa, rakibi Gallardo'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından 54. dakikada kırmızı kart gördü. 60. dakikada İngiltere

0: İngiltere'nin kazandığı penaltıyı Harry Kane gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Meksika adına Raul Jimenez 69. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 10 kişi kalan İngiltere 1986'da Maradona'nın golleriyle Arjantin'e yenildiği statta Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel muhteşem bir performansa imza attıklarını söyledi.
1: Duygularım gerçekten çok karışık. Bu takımın karakteriyle ve ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyuyorum. Ama bir yandan da yorgunum, duygusalım ve Jordan'ın sakatlanmış olması beni üzüyor. Bileğinden sakatlandı ve şu anda hastanede. Görünen o ki ciddi bir sakatlık. Böyle bir gecede onun yanımızda olmaması gerçekten üzücü. Neredeyse final kazanmış gibi hissediyorum. Gerçekten muhteşem bir performans ve inanılmaz bir sonuçtu. Oyuncularım adına çok mutluyum. Benim için de kariyerimin en özel anlarından biriydi. Son iki günde burada yaşadıklarımız, bu ülkede olmak, stada giderken yol kenarındaki insanları görmek, bunların hepsi çok özeldi. Tüm zorlukların üstesinden gelerek kazanmış olmak da bu geceyi unutulmaz kılıyor.
0: Turnuvaya veda eden Meksika'nın teknik direktörü Javier Aguirre ise sonucun acı verici olduğunu ifade etti.
2: Es muy doloroso porque...
3: Erken yediğimiz iki gol işimizi çok zorlaştırdı. İlk yarının sonunda geri dönebileceğimize inanıyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da farklı yollar denedik ama başaramadık. İngiltere savunmayı çok iyi yapan dünyanın en güçlü takımlarından biri. Yine de elimizden geleni yaptık. Bu yenilgi gerçekten çok acı veriyor. Hayal kurduk, umutlandık ama böyle elenmek insanı derinden üzüyor. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Yaklaşık 2 aydır birlikteyiz ve hepsi başı dik ayrılmalı. Eleştiri olacaksa bana yapılmalı. Çünkü sahada ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydular.
0: Thomas Tuchel'in öğrencileri 12 Temmuz'da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Miami Stadyumunda Norveç'le karşı karşıya gelecek.
4: Şimdi Dünya Kupası'na minik bir ara veriyoruz. Canlı görüntülerle karşınızdayız. Fenerbahçe yurt dışı çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı lacivertliler yeni sezona hazırlanıyor. Avusturya'dan canlı görüntüler an itibariyle Fenerbahçe antrenmanından ekrana yansıyor. A-Spor yayınında siz bu görüntüleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda A-Spor Radyo ortak yayınında olduğumuzu da hatırlatalım. Sarı lacivertliler ilk etap çalışmalarını Düzce'de Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirmişti. Ve ardından 5 Temmuz itibariyle de yurt dışında ikinci etap kamp çalışmalarına başladı Fenerbahçe. Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde sarı lacivertliler kamp çalışmalarına başladı. 5 ila 14 Temmuz arasında bu kamp çalışmaları devam edecek. 14 Temmuz'da sarı lacivertliler İstanbul'a dönüş yapacaklar. Tabii çok fazla futbolcu var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Bir yandan topla birlikte çalışmalar, ısınma çalışmaları. İrfan Can Kahveci görüntüye yansıyor. Hemen arkasında Kerem Aktürkoğlu var. İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve Osterwolde takımda kalacak demişti. İki isim de şu an antrenmanda. Çağlar Söyüncü, Levent Mercan ve Bartu Elmas çalışan gruptaki futbolcular. Anderson Talisca yine Avusturya kampında performans veren isimlerden birisi. Vedat Muriç'in sakatlanmasının ardından, ki Vedat'ın da yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı söylenmişti, gözler Anderson Talisca'da olacak. Fenerbahçe henüz bir başka santrfor takviyesi yapmadı. İlk transferi Aziz Yıldırım yönetiminin Vedat Muriç oldu. Ardından Nathan Ake'yi kadrosuna kattı sarı lacivertler. Mert Hakan Yandaş yine ısınan futbolcular arasında görüyorsunuz. Kendisiyle de bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. İsmail Yüksek milli takım sürecinin ardından yine kampa katıldı. Mert Hakan Yandaş bir senelik yaşadığı zor günlerin ardından tahliye oldu ve yeniden Fenerbahçe forması için sahada mücadele ediyor, kampta yer alıyor. 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mert Hakan Yandaş'ta sarı lacivert.

da bulunuyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi içinde mücadele edecek. İkinci eleme turundan katılıyor temsilcimiz. 22 Temmuz'da tabii ilk resmi maç. Bu maç öncesi Avusturya kampı çok değerli ve kritik bir öneme sahip. Şu an antrenman devam ediyor. İsmail Kartal oyuncularını uyarıyor. Gördüğünüz üzere genç isimlerin başında İsmail Kartal ve 6'ya 3 çalışması. Fenerbahçe ilk resmi maçını 22 Temmuz'da Gornik Zabrze ile oynayacak. Kendi sahasında, ardından 29 Temmuz'da da deplasmanda sahaya çıkacak Polonya ekibine karşı. Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

Heyecan başlıyor Wembley'de. Ve işte zil çaldı. Bu dev karşılaşma başlıyor. Boşluk arıyor. Joshua'da, Klitschko'da şu saniyelerde. Bakın oldukça dikkatli. Oldukça konsantrasyonu sağlam rakibine. Çok ciddi şekilde bakıyor orada. Bir sarılma daha hemen ilk başta Anthony Joshua'dan. Tabii her iki boksörün de fırtına gibi girmesini beklemiyoruz. Anthony Joshua'nın karşısında Eric Molina yok. Dominic Brazil yok. Charles Martin yok. Her ne kadar kendisini zorlasa da Dillian White yok. Bir tecrübe abidesi Vladimir Klitschko var. O yüzden kontrollü olmak zorunda Anthony Joshua. İlk round'un ilk dakikasını geride bıraktık. Kontrollü bir başlangıç diyebiliriz her iki boksörden de. Bir sol geliyor Vladimir Klitschko'dan. Rakibini süzüyor Anthony Joshua. Bir boşluk arıyor ama tabii o Klitschko mesafeyi çok iyi ayarlar o Klitschko. Rakibine bu fırsatı tanımıyor ilk dakikalarda. Bir direkt denemesi Anthony Joshua. Hemen Vladimir Klitschko buna cevap veriyor. Sol geliyor Anthony Joshua'dan. Hemen onu direkte süslemek istedi ama tam hedefe oturmadı Joshua'nın yumruğu. Yine Joshua'dan sağlı sollu yumruk denemeleri. İlk roundda yıkabilecek mi Anthony Joshua? Uzun kollarının avantajını kullanmak istiyor Vladimir Klitschko. Şu dakikalarda uzaktan dövüşüyor Ukraynalı boksör. Müthiş bir tezahürat var Wembley'de. Bu desteği de arkasına alan Anthony Joshua. Bakalım neler yapacak.

Sol geliyor. Klitschko içeri girdi. Joshua hemen püskürtüyor Vladimir Klitschko'yu. Bir sol boşa gitti. Joshua daha statik dövüşüyor, daha çakılı dövüşüyor şu dakikalarda ama Vladimir Klitschko'nun ayakları daha hızlı, rakibin etrafında dolaşmak istiyor. Yani ringde hareket eden taraf Vladimir Klitschko şu dakikalarda ve bu efsane karşılaşmada ilk round sona eriyor. Anlaşmaya göre %50-%50 bölünecek para. Yani 13 milyon sterlin gibi bir rakam alacak her iki boksör de. Buna yayın haklarını eklediğimiz zaman, televizyon haklarını eklediğimiz zaman, kapıyı eklediğimiz zaman büyük ihtimalle 15 milyon pound'a çıkacak gibi gözüküyor ki, ilginç bir not. Bundan önce 18 maça çıkan Anthony Joshua sadece 13 milyon sterlin kazanmıştı. Yani bu 18 maçta kazandığı parayı Anthony Joshua sadece bu maçta cebe indirecek. Ve ikinci round. Köşelerinden direktifleri aldılar. İkinci round başlıyor. Bir sağıyla giriyor Vladimir Klitschko. Joshua hemen cevap vermek istiyor Klitschko'nun bu hamlesine. Uzaktan yine direklerle rakibini açmaya çalışıyor Anthony Joshua. Bir sol Vladimir Klitschko'dan. Joshua solla rakibini birazcık böyle bir kendine yaklaştırmaya çalışıyor ama bakın direklerle üstüne gidiyor rakibinin. Vladimir Klitschko'nun da bir direk ustası olduğunu unutmamak lazım. Jablarıyla rakibini bezdiren, rakibini yıkan bir demir yumruk Vladimir Klitschko. Fiziksel olarak da daha kaslı bir görüntüsü var Anthony Joshua'nın. Bazı boks otoritelerinin de tepkisine neden oluyor. Hani çok fazla kas, çok büyük yumruk gücü değildir diyorlar ki doğru. Sollarla yine Klitschko'nun üzerine gidiyor Joshua. Bir sağ çıkartıyor, omuzda kaldı. Bir sol daha Anthony Joshua. Birazcık hareketlendi maç. Bir sol daha Joshua. Daha hareketli. Görüyorsunuz ayak hareketlerini Vladimir Klitschko'nun. Bir sağ daha çıkarttı Joshua. Bir sol Klitschko'dan. Paratta kalan bir Joshua yumruğu. Tam istediği vuruşları yapamıyor şu dakikalarda AJ. Gerçekten şu dakikaya kadar mesafeyi oldukça korumayı başardı Vladimir Klitschko. Arkaya iki sol geliyor Anthony Joshua'dan. Böyle eskimlerle rakibine yaklaşmaya çalışıyor Vladimir Klitschko. Dikkatini dağıtmak istiyor bir taraftan da rakibinin. Titanların savaşı. İki dev ringin ortasında. Acaba iplere doğru itebilecek mi Vladimir Klitschko rakibini? Oldukça kontrollüler şu saniyelerde tam böyle yaklaşır gibi yapıyor Vladimir Klitschko ama tabii atak yapmaya da çekiniyor çünkü karşısında da çok güçlü bir Anthony Joshua var. Tabii burada bir taktik savaşı da olduğunu unutmamak lazım. 18 karşılaşmaya çıkan Anthony Joshua en fazla 7 round dövüştü. Bunlardan bir tanesi, bakın burada güzel bir yumruk. Hemen karşılık vermek istemiş Anthony Joshua. Bak burada güzel vurdu, sıyırdı birazcık da. Hani çenesi de çok güçlüdür
Joshua'nın keza

Klitschko'nun da öyle. Biraz önce söylediğimiz gibi en fazla 7 round dövüşmüş Anthony Joshua. 12 round maçı yok. Biri Dillon White ki zorlandığı maçlardan biriydi. Öbürü de Charles Martin değil, Dominic Brazil pardon. Dominic Brazil maçında 7 round sürmüştü. Acaba maç kondisyonu var mı? 12 round çıkartabilir mi? Soruları var Anthony Joshua ile ilgili. İşte bu noktada Vladimir Klitschko da bu karşılaşmayı uzatabildikçe uzatmaya çalışacak. Hani işi puanlamaya götürmek isteyebilir Ukraynalı tecrübeli boksör. Ve 3. rounda girdik. Bakalım kıyamet ne zaman kopacak ringde? Şimdi rakibinin üzerine doğru gidiyor Anthony Joshua. Oldukça dikkatli Ukraynalı. Açık vermek istemiyor. Joshua bir sağ çıkarttı. Yine Klitschko bu sefer rakibine bir yumruk teşebbüsünde bulundu ama sarılmayla noktalandı. Yine gidiyor. Bir aparkat çıkartıyor oradan Anthony Joshua. Biraz hareketlendi karşılaşma. Joshua'dan bir sağ sol daha oturmadı. Çok güzel kaçtı orada Vladimir Klitschko. Şimdi gövdeye bir yumruk denedi Anthony Joshua. Şiddeti düşük. Oldukça hızlı Vladimir Klitschko'nun izliyorsunuz. Adeta ringde dans ediyor Vladimir Klitschko. Daha merkezde olan Anthony Joshua daha böyle çakılı bir boks yapıyor. Yani bu da Vladimir Klitschko için avantaj teşkil edebilir. Yormaya çalışıyor rakibini Vladimir Klitschko. Bu çok açık. Anthony Joshua'nın mutlaka bir patlama yapıp Vladimir Klitschko'nun üzerine gitmesi gerekiyor. Taktik savaşı demiştik ve onun da mutlaka erken bitirme arzusu vardır. O da istemez 12 round dövüşmeyi. Üçüncü roundda son anlara doğru geliyoruz. Joshua'dan hamleler geliyor. Şimdi Vladimir Klitschko tam üzerine doğru giderken rakibinin bir sarılma. Hakem hemen ayrılın diyor. Ve bu raundunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vladimir Klitschko ve antrenörü Jonathan Banks biraz önce görüntüye geldiler. Bu roundunda önemli anları ekranlara yansıyor. Bazı boks otoritelerinin tepkisine neden olduğu Joshua'nın çok fazla kilo alması. O da çünkü kariyeri boyunca 113.44 kilo dövüşmedi. Hatta amatör yıllarında 99 kilo 100 kilo olarak çıktığı karşılaşmalarda daha başarılı olduğu iddia ediliyordu. Yani bu aldığı 30 pound yani 13 kilo onun hanesine bir dezavantaj maddesi olarak yazılabilir diyor bazı boks otoriteleri. Hani çok fazla kas yapmasını da istemiyorlar Joshua'nın ama o da emin adımlarla yolunda gidiyor. Dördüncü round başladı. Hızlı girdi iki boksör de. Hızlı girdi Anthony Joshua şu anda savunmada diyebiliriz. Eskivlerle kaçıyor. Vladimir Klitschko rakibinin üzerine doğru gitti. Hemen hakem ayırdı orada sarılmayı. Şimdi yine

Joshua bir arayışa girdi, sarılmayla sonuçlandı. Klitschko hızlı girmeye çalıştı bu raunda. Yokluyor, arıyor Vladimir Klitschko. Şimdi iki direk denemesiyle rakibini püskürttü. Joshua bir de sağ çıkarttı, bir sol çıkarttı, çok güzel. Çok güzel yumruklar geliyor Anthony Joshua'dan. Maçta tansiyon giderek yükseliyor değerli izleyiciler. Bir direk denemesi Vladimir Klitschko'dan. Hakemin ayrılın dediği noktada Joshua'nın vurması Klitschko'yu biraz öfkelendirdi. Direklerle yine gidiyor Vladimir Klitschko, dans etmeye devam ediyor ringde. Oldukça hareketli yaşına rağmen. Güzel hazırlanmış bu karşılaşma Vladimir Klitschko. Ciddi bir yaş farkı var her iki boksörün arasında. Gövdeye gelen bir yumruk, bir direk daha çıkartıyor. AJ. Bu raundunda son dakikasına girdik. Güzel bir sağ geldi. Anthony Joshua'nın bu yumruğu tribünleri heyecanlandırıyor. Bir sağ daha geliyor Joshua'dan. Şu dakikalarda etkili Anthony Joshua. Ama Vladimir Klitschko da rakibin etrafında dönmeye devam ediyor. Onun amacı belli, yormak istiyor. Tabi ters bir boşluk bulursa, rakibinin bir boşluğunu bulursa da ters bir yumrukla yıkma hedefinde Vladimir Klitschko. Son anlar, dördüncü roundda. Gerçekten güzel bir karşılaşma oluyor. Heyecan zirvede. Bir testi kırılacak, bakalım hangisi. Bu roundunda sonuna geldik. Yani gerçekten ortada bir müsabaka geçiyor diyebiliriz. Robert McCracken görüntüde. O da 29 Nisan 2000 senesinde Kate Holmes'la WBC kemeri için karşı karşıya gelmiş ve kaybetmişti Robert McCracken. Amatör yıllarından bu yana Anthony Joshua ile birlikte, bakın burada çok güzel bir sağ çıkartıyor Vladimir Klitschko. Harika bir yumruk Vladimir Klitschko'dan. Ama Joshua bana mısın demedi burada. Şöyle hafif bir sarstı ama çenesi oldukça sağlam bir isim Anthony Joshua. Ve 5. raunda geldik. Heyecan dozu giderek artıyor. Oo, çok güzel başladı. Çok güzel başladı Anthony Joshua. Zor durumda acaba, zor durumda mı acaba? Bakın çok hızlı girdi. Çok hızlı girdi bu raunda. Çok hızlı girdi, çok zor durumda Vladimir Klitschko. Düşecek mi? Düşecek mi? Düşüyor. Vladimir Klitschko yerde. İnanılmaz bir rahat başlangıcı. Saydırıyor. Anthony Joshua saydırıyor. Bir knockdown geldi 5. raundda. Anthony Joshua durdu. 5. raundda rakibini düşürdü. Şimdi kroki olmuş durumdaki Klitschko'yu tam anlamıyla yere sermek isteyecek. Ama Klitschko da karşılık veriyor. Karşılık veriyor. Kaşında da bir açılma var Ukraynalı'nın. Yani bu darbeler alan Klitschko, bırakın yıkılmayı, bırakın sendelemeyi, Anthony Joshua'nın üzerine gitmeye devam ediyor.

Devamını getiremedi. Devamını getiremedi Anthony Joshua. Yani o 5. round'daki başlangıcın sonunu getiremedi. Şu anda da kontrolü ele almaya çalışan isim Vladimir Klitschko. Bir sol çıkartıyor Joshua. Klitschko'nun kaşında da bir açılma var. Oraya çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko'dan güzel bir uppercut geliyor. Şimdi rakibini sıkıştırmaya çalışıyor. Ukraynalı boksör. Yani anlaşılır gibi değil. Anthony Joshua'da da bir yorgunluk alameti var. Gücünün tamamını mı kullandı acaba? O round girişinde hafif sendelemeler başladı Anthony Joshua'da. Hani tam rakibini yıkacak, yıktı derken Anthony Joshua şu anda dağılmış durumda. Maçı lehine çevirebilir mi Vladimir Klitschko şu dakikalarda? Bir uppercut daha geliyor Klitschko'dan. Bir sağ bir sol. İplere dayadı Anthony Joshua'yı. Gel diyor Anthony Joshua. İnanılmaz bir maç değerli izleyiciler. Ben böyle round görmedim. İnanılmaz bir giriş yaptı Anthony Joshua. Sağlı sollu yumruklar, bakın. Bir bomba gibi girdi Britanyalı boksör. Ne olduğunu şaşırdı Vladimir Klitschko. Sağ sol uppercut derken bakın burada oldukça zorladı Vladimir Klitschko'yu Anthony Joshua. Hatta kaşını da açtı. İşte burada gelen o inanılmaz sol. Ardından sağ yumruğu oturmamış. Bu otursa belki yere düşen Klitschko kalkamayacak ama güzel karşılık da veriyor orada Vladimir Klitschko. Bakın burada bir uppercut. Karşılıklı yumruklar geldi bu roundda. Ama yani Joshua'nın da devamını getirememesi gücünün tükendiği anlamına geliyor diyebiliriz. İşte bu yüzden maçı 12 rounda taşımak istiyor Vladimir Klitschko. Altıncı roundda boşa gitti yumruk Vladimir Klitschko'dan. Hani Joshua'da da biraz yorgunluk var. Hakem köşeye gönderdi Anthony Joshua'yı. Dişliğini taktı, dişliğini unutmuştu, onu tespit etti hemen. Dişlik takıldı Anthony Joshua'ya. Klitschko bakalım. Bu kontrollü boksunu sürdüremeyecek mi? Düştü. İnanılmaz bir yumruk geliyor Vladimir Klitschko'dan. İnanılmaz. Anthony Joshua yerde. Bugüne kadar düşmedi Joshua. O da hayatın gerçeklerini görüyor şu anda. İnanılmaz bir yumruk geldi Ukraynalı'dan. Bir knockdown'da Vladimir Klitschko yapıyor. Bir önceki roundun sonlarına doğru sallanmaya başlamıştı Anthony Joshua. Bunu iyi değerlendirdi Vladimir Klitschko ve 6. roundda düşürüyor Britanyalıyı. Bakalım bunu işleyebilecek mi Klitschko? Hani Anthony Joshua'yı da böyle yakalamışken Klitschko'nun devamını getirmesi gerekiyor. Boşa gitti. Bir sağ geliyor Vladimir Klitschko'dan. Hemen orada iplerden uzaklaşıyor derken köşeye sıkıştırdı. Klitschko.
Bakın Joshua'da enerji kalmadı gibi gözüküyor. Hani Vladimir Klitschko kalibresindeki, Vladimir Klitschko tecrübesindeki bir boksörün devamını getirmesi lazım. Yorgunluk alametleri başladı Joshua'da. Bir sol çıkartıyor Joshua. Bir sol daha Joshua'dan. İnanılmaz bir karşılaşma. İnanılmaz bir karşılaşma. İki knockdown izledik. Önce Anthony Joshua düşürdü Vladimir Klitschko'yu. Bu roundda da Vladimir Klitschko Anthony Joshua'yı knockdown ediyor. İnanılmaz bir yumruk. İnanılmaz bir yumruk. Bakın değerli izleyiciler. Demir gibi vuruyor. Demir gibi vuruyor Ukraynalı. Anthony Joshua şaşkın. Böyle bir şey beklemiyordu. Ama niçin devamını getirmiyor Klitschko? Şaşkın. Watford'lu çocuk şaşkın. Köşelerden son direktifleri aldılar. Robert McCracken Joshua'ya, Jonathan Banks Vladimir Klitschko'ya direktifleri verdi ve bu müthiş mücadelede 7. round başlıyor. Bugüne kadar Anthony Joshua 7 round'dan fazla dövüşmedi. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biri Dominic Brazil karşısında, bir diğeri de Dillian White karşısındaki Dillian White bugüne kadar Anthony Joshua'yı en zorlayan isimlerden biri. Ama artık Klitschko diyebiliriz ki Klitschko Joshua'yı yere düşürdü. Şimdi köşeye sıkıştırdı Klitschko. Bir direk çıkartıyor hemen oradan. Kontra ile cevap veriyor Anthony Joshua. Joshua da Klitschko da bu knockdownların devamını getiremedi. Artık yavaş yavaş roundlar ilerledikçe de boksörler yoruluyorlar. Kolay değil böyle bir performans. Bir direk çıkartıyor Vladimir Klitschko. Haydi diyor Anthony Joshua. Bir şeyler söylüyor orada Ukraynalı'ya. Hemen bir sarılma. Klitschko arıyor. Boşluğu arıyor. Joshua o 5. round'un sonlarındaki 6. round'un tamamındaki görüntüsünden yavaş yavaş sıyrılmış gibi tekrar bir toparlamış hali var. Gerçekten inanılmaz bir 5. ve 6. round izledik bu dev mücadelede. Bir direk denemesi Vladimir Klitschko'dan. Kapandı orada Anthony Joshua. Çok güzel sağlı sollu yumruklar Anthony Joshua'dan. Evet, toparladı biraz Britanyalı. O sersemliği üzerinden atıyor. Ve bu round'un da sonuna geldik. Yani gerçekten tarihe geçecek bir maça tanıklık ediyoruz.

0: Combinations, jab right hand, left hook. Yep. Jab right hand, left hook, body head. Come on, combinations, step back.
1: Kombinasyonlarla, kombinasyonlarla rakibinin üzerine gidiyor Joshua köşesi. Ve görüntüde WBC Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Deonta Wilder. Büyük ihtimalle bu maçın galibiyle kapışmak isteyecektir. Ona meydan okuyacaktır WBC'nin bronz bomber lakaplı bombacısı Deonta Wilder. O da yorumcu koltuğunda bu karşılaşmayı değerlendiriyor. Hem de muhtemel rakipleriyle ilgili tiyolar topluyor diyebiliriz. Deonta Wilder. Geldik 8. rounda. Bu karşılaşmada Anthony Joshua'nın kariyerindeki en uzun maç olarak şu anda kayıtlara geçti. Klitschko alışık uzun maçlara, sağ sol geliyor Vladimir Klitschko'dan. Klitschko alışık uzun maçlara, en son maçı Tyson Fury. 12 round, ondan önce Brian Jennings 12 round. Yani son iki maçı 12 round. Yine orada bir kıvılcım çıktı. Bakalım alev ne zaman çıkacak. Çok dikkatliler, artık çok dikkatliler. Klitschko'nun da sol gözünde hafif bir kapanma söz konusu. Güzel bir yumruk denemesinden kaçıyor güzel bir eskimle. Anthony Joshua hemen yine ringin ortasına geldi. Nijerya asıllı Büyük Britanyalı Anthony Joshua. Maçın başından bu yana dikkat ettiyseniz Vladimir Klitschko oldukça hareketli. Ayak hareketlerine bakın. Çok daha güzel kullanıyor bacaklarını rakibine nazaran. Bir sağ çıkartıyor Anthony Joshua. Hemen kapandı orada Britanyalı. Uzaktan arıyor. O direkleriyle arıyor Vladimir Klitschko. Bakalım boşluğu bulabilecek mi Ukraynalı boksör? Bir direk daha. Şimdi sollarla rakibini püskürttü Anthony Joshua. Direkt daha Ukraynalı'dan hemen cevap veriyor kontrayla AJ. Hani boşluğu bulursam yıkarım diyor Anthony Joshua ama buna müsaade etmiyor. Mesafeyi çok iyi ayarlıyor Vladimir Klitschko. Kolay değil Joshua'ya da yaklaşmak. Aynı şey Joshua için de geçerli. Bir direk daha Klitschko. Şimdi sollarla geldi Anthony Joshua. Bu yumruklar Wembley'i heyecanlandırdı derken gong çalıyor. Bu raundun da sonuna geldik. Hemen orada bir pres yapılıyor Vladimir Klitschko'nun gözüne. Hayden Panettiere görüntüde değerli izleyiciler. Vladimir Klitschko'nun hayat arkadaşı Heroes dizisinde Claire Bennett karakterine hayat verdi. Ünlü bir Hollywood yıldızı Hayden Panettiere. Heyecan fırtınası Wembley'de. Bakalım neler olacak. Israrla kombineleri kullan diyor Joshua'nın antrenörü Robert McCracken. 9. rounddayız. Yine hızlı girmeye çalıştı orada Anthony Joshua ama istediği gibi

iş yapamadı. Yani boksörler de yavaş yavaş demeyelim ama yani yoruldular artık. Taraftar tezahüratlarla canlandırmaya çalışıyor her iki boksörü de. Ama ringde dans etmeye devam ediyor Vladimir Klitschko. Yani yaşına göre oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bu maça oldukça iyi hazırlanmış Ukraynalı. Kazanmak istiyor. Kemerleri almak istiyor. Tyson Fury'ye kaptırdığı kemerleri bir kez daha evine götürmek istiyor Vladimir Klitschko. Hem de Anthony Joshua'yı yenerek. Tam sarıldıkları anda bir sağ çıkartıyor Vladimir Klitschko. Sarıldık niye vurdun diyor Anthony Joshua. Bir sol paratta. Bir sağ boşa Vladimir Klitschko'dan. Oo, güzel bir kontra geliyor Anthony Joshua. Rakibin etrafında dönmeye devam ediyor Vladimir Klitschko. Bir boşluk arıyor Ukraynalı. Hani Anthony Joshua da 5. ve 6. roundlardaki o sersemliği üzerinden attı. Adeta şarj oldu. Şarj oldu bu sürede Anthony Joshua. Yine uzakta Vladimir Klitschko. Yakın bir boks olmuyor. Maçın başından beri gerçekten oldukça temkinli iki isim de. Hani Anthony Joshua bu maçın bu kadar zor olacağını bence tahmin etmiştir. Bir sağ çıkarttı Anthony Joshua. Şimdi gövdeye çalışıyor Britanyalı boksör. Son saniyelere geliyoruz. 9. roundda. Roundun son anları sarılmalarla geçti. Bir sağ bir kontra Anthony Joshua'dan. Gong çalıyor. Boksörler köşelerine gitti. Değerli izleyiciler, gerçekten bir boks şöleni izliyoruz. Son yılların en güzel maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Adres Wembley, tribünlerde 90 bin izleyici. Biletler 3 ay öncesinden tükendi. Bu karşılaşmanın biletleri 3 ay öncesinden tükendi. Müthiş bir görsel şov. Hani evet, Evander Holyfield ve eski şampiyon Lennox Lewis, iki eski şampiyon yan yana. İngiltere rejisi bu dev isimleri ekrana getiriyor. Onlar da heyecanla bu karşılaşmayı takip ediyorlar. Belki eski yıllarını hatırlıyorlar bu iki boksör. Benim de son derece takdir ettiğim, sevdiğim iki isim. Ve 10. round'dayız. Heyecan fırtınasında 10. round'dayız. Klitschko maçı buraya kadar taşımayı başardı. Hedefi 12 round'du. 12 round götürmek istiyordu en kötü olarak. Bunu getirdi buraya kadar. Yani puanlamaya giderse de kafa kafaya şu anda. Hani benim tek düşüncem, hani ev sahibi avantajı yanında olur mu? Hakemler takdir hakkını Joshua'dan yana kullanır mı? Bunu düşünüyorum. Adil bir puanlama olması lazım. Joshua adeta dirildi. Yani o da gerçekten iyi hazırlanmış. Tüm otoriteleri şu anda bence haksız duruma getirdi Joshua. 10 round, 12 round gitmez diyorlardı Joshua için. Bayağı da gidiyormuş. Bir
bir sağ denemesi. Şimdi sağ sol geliyor Anthony Joshua'dan. Hareketlendi Anthony Joshua. Gövdeye bir yumruk. Boşa gitti. Bir sol geliyor Vladimir Klitschko'dan. Onuncu raundun son anlarına doğru geliyoruz. Bir sol çıkartıyor Joshua. Direkt denemesi sarılmayla neticeleniyor. Güzel bir eskivle kaçtı orada Anthony Joshua. Oo, kafalar biraz orada sanki tokuştu, bir headbutt mı? Yaklaşmıyorlar birbirlerine. Yaklaşmıyorlar birbirlerine. 11. rounda geleceğiz. 11. rounda geleceğiz. Ortada bir müsabaka diyebiliriz. Bakın burada demir gibi bir yumruk daha geliyor. Vladimir Klitschko'dan puan alıcı bir yumruk. Bakın son derece güzel. 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç. Ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringte. Bir sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar. Gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ bir sol. İnanılmaz bir aparkat. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü. Yine düştü. Yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı çamacı. Halen ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var, ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor, işlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor. Şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor. Joshua vuruyor, Joshua vuruyor. Bitti. Bitti, hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu müthiş maç 11. round'da bitiyor.
Tony Bellew bile ringe fırladı. Bakın orada.

maç görmedim uzun zamandır. WBA, IBF ve IBO kemerleri. Bakın bu rounddan. Oo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler ama Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü, bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini Krakow olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da. Dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada. Hala orada, rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Bu maçta da, bu maçta da Anthony Joshua, Muhammed Ali'nin tahtına aday gösterilen Anthony Joshua, krallık demeyelim ama prensliğini ilan etti diyebiliriz. Bundan sonra bakalım Tyson Fury ile mi dövüşecek, yoksa Deontay Wilder'la bir kemer birleştirme maçına mı gidecek değerli izleyiciler? Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor. Daha fazla devam etmesini istemiyor Vladimir Klitschko'nun. Sporcu sağlığı da boksta son derece önemli. Chris Eubank Jr., Nick Blackwell maçı akıllarımıza geliyor. Durdurmamıştı hakem o maçı. Darmadağın olmuştu Blackwell. Ve en sonunda hastanelik oldu. Komada kaldı 6 ay. O eski şampiyon darmadağın etti Chris Eubank Jr.'ı. O günden bu yana hakemler daha dikkatliler. Oldukça zor durumda. Bakın Vladimir Klitschko ve hemen Birleşik Amerikalı hakem atlıyor orada. Yeter diyor. Bu maçın galibi AJ, yani Anthony Joshua diyor. Şimdi eli havaya kalkacak. Michael Buffer anonsu yapıyor. Evet, Joshua da ne kadar mütevazi, ne kadar mütevazi. Belki de çocukluk kahramanı Vladimir Klitschko'nun elini kaldırıyor. IBF'ini koruyor. Diğerlerini alıyor, kemerleri birleştiriyor. Anthony Joshua. AJ. Anthony Joshua kemerleri boynuna taktı değerli izleyiciler. Joshua. Wembley yıkılıyor. Kendi evinde, kendi izleyicisi önünde Anthony Joshua. Tarih yazıyor. Tarih yazıyor.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Caner İşbeğendiren ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte mesela.

0: mesajlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Hoş geldiniz. Caner,
1: hoş bulduk.
0: Merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Taner, merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Yeni imajınla birlikte.
1: Ben aynıyım aslında ama.
0: Evet, bana öyle geldi. Yeni imajlıymışsın gibi.
1: Gözündeki
0: yani.
1: Perdeler kalkmış diyelim.
0: Olabilir. Doğru söylüyorsun. Bir farklı geldi. Yok ama değil mi, bir değişiklik?
1: Bu aynı mı? İzleyenler evet. De yani zaten.
0: Gençleşmişsin ondan.
1: Yeni tıraş berberden çıktım.
0: Saatler olsun.
1: Bunu berberim Recep'e övgü olarak.
0: Evet.
1: Alalım
0: Recep'e
1: buradan.
0: Selamlar buradan.
1: Evet.
0: Berberiniz aynı mıdır?
1: Benim hep aynıdır. Yani
0: çocukluktan
1: 8
0: beri.
1: 8 yıldır aynı berberdeyim.
2: Yok, benim mümkün değil. Ben 17 yaşında geldim buraya. Yani değiştirdim aslında. Şimdi bir süredir Ali abim var. O tıraş eder beni. Onu aldatmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Evet. Öyle ama yani gidiyorum, oturuyorum koltuğa. Direkt tıraş etmeye başlıyor. Çok güzel bir şey. Hiçbir şey anlatmıyorsun ya kuaförüne.
1: Evet. O büyük konfor.
2: Tabii tabii.
0: Abi ya anlatsam da gerçi yine aynı cildini yapanlar da var yani.
2: Ya çok da zaten pek bir saçımız yok da yani.
1: Berber dediğin evine yakın olacak. Bizim gibi özellikle sürekli ekrana belli bir standartta çıkması gerekenler için en büyük konfor yakın berber ve iyi berber. O yüzden
0: doğru.
1: Buradan Recep'e ikinci selamı iletmiş olayım.
0: Recep'e bir daha sakalı artık şey Recep'ten olur bu
1: Recep'e
0: saatten.
1: Recep'e bedava olmaz.
0: Yani tuttuğun takımla berberin değişmez diye bir söz var. Katılıyor evet. musunuz ona?
1: Yani evet.
0: Caner, şu an sen mecburi değiştirdiğin için, şehri değiştirdiğin için sen üstüne alınma.
1: Takımını daha sık değiştiren gördüm ben. Yani berberini değiştirmeyen daha çok var.
0: O
1: biraz
0: kadar.
1: Daha böyle tabii yani o büyük bir semt değişikliği yaşamıyorsan genellikle aynı berberde gidiyorsun.
2: Şimdi mesela
1: yani.
2: Zorunluluktan bir şehir dışında tıraş olmak zorunda kaldım tabii. Mesela geldin kuaförüne bakıyor şöyle bir.
1: O zaman değiştiriyorsun.
2: Ya bu saçı bozmuşlar sanki.
1: Hemen sallar bir de.
0: Tabii.
1: Ben mesela burada bazen binadaki berber arkadaşlara gitmek zorunda kalıyorum, hemen Recep sallıyor ya. Yapamamışlar.
2: Yapamamışlar.
0: O klasiktir ya. Bakar şöyle bir, sen başka yerde tıraş
1: sen
0: mı oldun?
1: Sen başka yerde tıraş oldun. Benim işim değildi.
0: Nasıl olmuş diyorum ben de hep bilerek öyle. Nasıl diyorum? İşte idare eder. Çok i̇dare. Da böyle mesleki hani sallamaz ya hocalar burada yayılır yerlerine. O da onun gibi idare eder. O şekilde. Şimdi önemli transfer haberleri var. Gündemde yer alan diğer konular da var. Hepsini konuşacağız ama sıcağı sıcağına şu şeyle başlayalım bence. Kaşla göz arası Trabzonspor Aral Şimşir'i kadrosuna kattı.
1: Evet.
0: Bence üzerine konuşulması gereken isimlerden birisi. Çünkü potansiyeli var. Geçen sezon çok iyi bir sezon geride bıraktı. Danimarka'da hatta sezonun oyuncusu seçildi Aral Şimşir. Hatta milli takıma neden alınmadı? Yani Dünya Kupası kadrosunda neden yoktu diye de konuştuğumuz bir futbolcuydu. Dilerseniz bir yandan ben o detayları paylaşayım sizinle birlikte. Trabzonspor 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. 15 milyon euro bonservis bedeli verilecek Midtjylland'a bonuslarla birlikte. Aralığında yani artık 12'yi geçmedi gerçi, yarın itibariyle İstanbul'a, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde de Trabzonspor'un resmi olarak bu transferi noktalamasını bekliyoruz. Taner, seninle başlayalım.
1: Evet.
0: Aral Şimşir. Nasıl değerlendiriyorsun? Bekliyor muydun böyle bir takviye?
1: Şöyle tabii konuşuluyordu ama bu kadar hızlı beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor her dönem elini en hızlı tutan takımlardan bir tanesi. Bu gerçek ve özellikle şampiyonluğu kovalayan takımlar içerisinde en hızlısı. Aral konusu hep bir gündemdeydi. Ama açıkçası Temmuz ayının başında Aral transferini bitirmesini de kulübün beklediğimi söylersem herhalde gerçek dışı olur. Ve önemli bir iş. Yani Trabzonspor'un Aral gibi birçok transferi var ve bu dönem muhtemelen yine Trabzonspor önümüzdeki sezon yaptığı hamlelerle birlikte çok konuşulacak. Ve nokta atış hamleler yapıyorlar. Yani ben Aral'dan da performans alabilecekleri düşüncesindeyim sevgili Koray. Ve Aral'ın da milli takım serüveni muhtemelen hızlanacaktır önümüzdeki dönemlerde ama zaten gösterdiği potansiyel bile Trabzonspor için transfere 70 gibi duruyor.
0: Evet. Caner, sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Kuşkusuz öyle. Zaten ya bu kadar kısa süre içerisinde Trabzonspor'un bu transferi sonuçlandırması, tabii ki bu dönemde taliplerin olması çok normal. Çünkü bu kontenjan sınırından kaynaklı olarak zaten ağırlıklı büyük kulüplerin hepsi zaten yerli rotasyonunu güçlendirmek adına bir transfer rotası belirlemiş durumdalar. Aral Şimşir de bu hedeflerden bir tanesiydi. Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu oyunculardan birisiydi. Benim sadece şaşırdığım nokta şu oldu. Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın bir açıklaması oldu. Bizim en çok fazla yüksek bütçelerimiz yok, transfere ayrılacak gibi. Orada biraz aslında sitem eder bir tonda, yani Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerinin aslında bu piyasayı ne kadar yükselttiğine dair bir vurgu yapmıştı. Ama Trabzonspor'un yani bu işi de erkenden tamamlaması ve yani 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle bu işi sonuçlandırması gerçekten takdire şayan bir başarı. Ki geçtiğimiz sezon sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi yani Danimarka Ligi'nde olağanüstü bir rakamla gol sayısı anlamında zaten asist kralı oldu Danimarka Ligi'nde. Yani ilerleyen zamanlarda A-Milli forma altında da daha fazla şans bulacağına inanıyoruz. Ama Aral Şimşir fiziğindeki oyunculara ben hep şuna dikkat ediyorum. Mesela Aral Şimşir ne kadar yetenekli bir oyuncu olursa olsun, bu fizikteki oyuncular mesela hep kariyerinin sonuna kadar sürekli diyet yapmak zorunda. Bugün özellikle ona dikkat ettim. Biraz Aral Şimşir izledim. Şöyle baktım, çok klas bir oyuncu. Ama hayatının yani futbol kariyerinin son evresine kadar sürekli diyet yapmak zorundadır belli oyuncular. Mesela Olcan Adın öyleydi. Çok kolay kilo almaya müsait oyuncular. Wesley Sneijder öyleydi ki nitekim futbolu bıraktıktan sonra biraz o hormonal değişikliklerle birlikte kilo almalar da başlıyor.
0: Diyet Aral'da yapmak biraz zorunda olmayan futbolcu yok ki zaten.
2: Yok ya, bazı oyuncular genetik olarak daha şanslı olabiliyor. Yani karbonhidratı en azından tolere edebiliyor mesela. Daha yüksek karbonhidratla beslenir. Mesela Mustafa Yumlu örneği vardı. Çok evet, fazla karbonhidrat ağırlıklı besleniyordu. Çok yani genetik yapısı itibariyle çok kilo almaya müsait değildi mesela. Ama kimi oyuncu vardı, hani su içsem yarar derler ya. O minvalde biraz daha böyle özel diyet yapmak zorunda kalan futbolcular var. Aral'da çok kilo almaya müsait bir oyuncu. O bağlamda hani biraz çok alakasız oldu. Konunun biraz dışına çıkmış oldum ama yani yeteneğinden hiç kuşkusuz bunu tartışmayız ama biraz bu konuda da özen biraz göstermesi fiziksel gereken bir oyuncu. Çünkü Türkiye'ye geliyor. Bizim zaten mutfağımız ne kadar iyi. Hem Karadeniz olsun hem Türkiye'nin birçok bölgesinde gastronomi anlamında.
0: Sen fiziksel olarak biraz daha böyle oyuncuyu kalın mı gördün yani?
2: Onu kalın buldum evet. Kesinlikle öyle. Yani bu konuda biraz dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yoksa tabii ki yani yeteneğine ya da teknik kalitesine dair bir şey söylemiyorum. Sadece bazı oyuncular biraz daha size olarak handikaplı olabiliyorlar. Aral'da biraz kilo almaya çok meyilli bir fiziğe sahip. O yüzden o da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Türkiye Ligi'ne gelen oyuncular biraz evet, ister istemez o işte bizim yöresel yemeklerimizle kilo almaya biraz daha müsait, elverişli bir ortamda bulabiliyorlar kendilerini. O yüzden
0: Midtjylland'da 12 gol, 21 asist Taner geçen sezon. Evet. Milli takımda da hazırlık maçlarında özellikle iyiydi. Makedonya maçında vesaire.
1: Koray şöyle, yani Caner'in bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi Aral'la alakalı mutlaka Trabzonspor sağlık heyeti ve fizyoterapistleri ve Fatih Hoca bir raporlama isteyecektir. Yapacaktır da. Şimdi bu gördüğümüz kalın gözüken vücudun arkasında büyük bir kas grubu yer alıyorsa bu bambaşka bir senaryo. Ama tabii ki de eğer fiziksel anlamda kasın da haricinde yüksek bir yağ yüzdesi bulunuyorsa bu başka bir senaryo. Ama ben Aral'la alakalı şundan bahsedeyim. Geçtiğimiz yılki performans rakamlarında 10 gol 18 asist 42 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 42 maça çıkmış ve 2644 dakika oynamış bir oyuncunun toplamda sahada 2644 dakika sahada kalıyorsunuz. Buna antrenman performansı, hazırlıklar, bir de kendinize ayırdığınız vakit ve bununla ilgili fiziksel duruma baktığımız zaman ben Aral'ın yüksek bir yağ yüzdesine sahip olmadığı düşüncesindeyim. Yani bu kadar fazla maça çıkan, bu kadar fazla antrenman yapan, milli takıma gelen bir oyuncunun ve skor anlamında da geçtiğimiz yıl 28 gole katkı sağlamış bir ismin muhtemelen o görüntüde olan kalın görüntünün arkasında yüksek bir kas oranı var. O yüzden de ben senaryoyu buradan okuyayım. Aral'la alakalı da Trabzonspor scout ekibi bu transfere onay verirken, ki onay transfer genellikle scout ekibinden geçiyor öncelikle Trabzonspor'da, mutlaka Aral'ın bu görüntüsünün arkasına ne yattığının da analizini yaptıkları kanısındayım. 2024-25 sezonuna göre performansını neredeyse oyuncu 3 katına çıkarttı. Yani skor performansını 3 katına çıkarttı ve bu performansın da yukarıya çıkmasının en büyük sebebi kendisine çok iyi bakıyor. Ve şu an 24 yaşında ve Trabzonspor kariyerinden sonra muhtemelen Uluslar Ligi, Avrupa

0: eşiği atlattıktan sonra ciddi manada o kas yorgunluğuyla birlikte belli deformasyonlar yaşanabiliyor. İşte Rodri'nin yaşamış olduğu sakatlıklar gibi. Tabii ki bunlar en kötü senaryolar. Hani bunları konuşmayalım ama teknik kalitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani birebir de kolay adam eksiltebilen ve dar alanda oldukça meziyetli bir oyuncudan bahsediyoruz ki Trabzonspor'un aslında aşağı yukarı bu sezon oynamak istediği oyunun Fatih Tekke'nin kafasında belirlediği oyun şablonunu aşağı yukarı biraz kestirebiliyoruz. Çünkü Trabzonspor bu sezon dominant bir oyun oynayacak. Özellikle Anadolu rakiplerine karşı biraz daha onları geriye yaslayıp orada işte zorlandığı sekanslarda kilit açabilecek türevde bir oyuncu Aral Şimşir. Bu özelliğiyle ön plana çıkacaktır. Yoksa tabii ki atletizm de belli ölçüde talep ediliyor ama dediğimiz gibi yani Trabzonspor gibi işte ligin o dört büyükler diye tabir ettiğimiz takımlar biraz daha dominantlıkta yani oyunu tamamen üçüncü bölgeyi yıktıkları için doğal olarak o dar alanda biraz daha meziyetli ve kilit açabilecek türevde oyuncular daha çok daha kıymetli oluyor. Aral Şimşir de bu özelliğiyle zaten ön plana çıkacaktır ki rakamlarda bunu fazlasıyla gösteriyor zaten.
1: Taner, sence Türk oyuncu kalitesi Trabzonspor'un ne aşamadaydı? Bu anlamda da değerlendirmek lazım bence bunu.
2: Tabii yani şimdi yabancı ve wonderkid diye tabir edebileceğimiz potansiyelli oyuncularla Trabzonspor geçtiğimiz yıl transfer rotasını belirledi.
1: Doğru.
2: Şimdi bu sezon da benzer bir hikayeyi aslında imza atarken yabancı kuralının biraz daha hikayesini ya da rotasını değiştirmemesinin etkisiyle birlikte Trabzonspor da sanki burada bir B planına geçti gibi gözüküyor. Yani burada çok emindi bu arada. Yani kulüpler yabancı kuralında federasyon esneyeceğini düşündüler. Bundan önceki yıllarda hep olduğu için ve mevcut federasyon bunda esneme yapmayınca birçok kulüp bir anda B planına geçti. Aral'dan bahsetmeyeyim ama Aral 24 yaşında ama birçok transfer harekatı ile alakalı da kulüplerin adımlarını değiştirdiğini söyleyebilirim. Trabzonspor yerli potansiyelinde şöyle aslında sevgili Konrad. Evet. İsterse yapabilecek bir kulüp. Yani burada neden bahsediyorum? U19 takımıyla dünyanın en iyi ekiplerinden birine sahip olan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. O yüzden buradaki potansiyellerini hala daha yeterince kullanmamış olan bir Trabzonspor var. Yani bu nedir? Belki şampiyonluk hedefiyle olan odaktan dolayı gençlere ya da gençlere tabir etmeyeyim ama Süper Lig deneyimi kısıtlı olmuş oyuncuları sahaya sürmekte tedirginlik hissediyor olabilir Trabzonspor. Ama bir gerçek var. Bugün deseler ki herkes yerliyle oynayacak bu ligde deseler Trabzonspor ligin şampiyonu olur. Evet. Öyle bir potansiyelden bahsediyoruz. Çünkü akademi yatırımını çok iyi yapan ve altyapıdaki oyuncularıyla Türkiye'nin değil sadece dünyanın da sayılı kulüplerinden bir tanesi olan bir Trabzonspor var. Sadece buradaki potansiyelleri kullanma konusunda sanki Trabzonspor yavaş kalıyor. Ya bu nedir? Sen eğer kendi kulübünde U19 takımdaki oyuncularını oynatma konusunda hafif bir şüphen varsa tam şampiyonluk yolunda ben oynuyorum. Burada bu oyuncuyu oynatmak yerine diye hep bir şüphem ve bir ikilemin varsa ver oyuncuyu Alanyaspor'a, ver oyuncuyu Kayserispor'a, ver oyuncuyu Rize'ye, ver oyuncuyu Sebat'a. Anlatabiliyor muyum? Yani kirala.
1: Evet.
2: Oyuncular biraz daha başka yerlerde lig deneyimi elde etsinler, gerekiyorsa yurt dışına. Bu konuda biraz daha bir operasyona ihtiyaç var ama bu da sağlanırsa Trabzonspor çok büyük bir havuza sahip.
0: Doğru. Yani evet. Yarışmacı takım olmak için biraz yetiştirici kulüp olma hüviyetinden çıkıyor kulüpler ister istemez. Yani Trabzonspor'un bu özelliği çok zaten konuşuyoruz ki şu anda mesela transfer gündeminde yine Ahmetcan Kaplan ismini konuşuyoruz Trabzonspor'da. Belki de bu konuda herhangi bir girişim olduğu olmadı. Çok emin değilim ama şimdi Ahmetcan'ın Trabzonspor'a geri döndüğü bir senaryoda Avrupa Kupalarında altyapı oyuncusu olarak kadroya ekliyorsunuz. O da çok önemli bir avantaj. Yani sizin altyapınızdan çıkardığınız bir değer.
1: Bakalım bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gibi bir tek kupalı sezon mu olur? Veya şampiyonluk yolunda da daha iddialı bir Trabzonspor olur mu? Hep birlikte göreceğiz. İlk etapta bu transferlerle birlikte gücüne güç kattığını düşünüyor musun Trabzonspor?
2: Ben düşünüyorum. Yani bu transferleri eğer ki Ağustos ayının ortasına doğru yapmış bir Trabzonspor olsaydı mutlaka o alışma dönemi, kampı kaçırma ve hocaya adapte olma gibi süreçler yaşayıp biraz sezonun başına zorlu girebilecek bir Trabzonspor olabilirdi. Ama o kadar hızlı hareket ediyorlar ki

0: Ve bundan önceki Trabzonspor'un yaptığı transferleri isabet ettirme yüzdesine baktığımız zaman da bu potansiyeller büyük ihtimal sahaya olumlu yansıyacak ve Trabzonspor gücüne bir güç katmış gibi gözüküyor. Son 5 haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalmış olan bir Trabzonspor'un da bu hamleleri yaptıktan sonra muhtemelen hedefi şampiyonluk olacaktır sevgili Koray.
1: Şu an 6 Temmuz, yani 7 Temmuz'a gireceğiz. Yani Trabzonspor şu anda son hani Aral Şimşir'i de transfer ettikten sonra bildiğim kadarıyla 9. transfer olacak bu sene. Yani çok önemli bir girişim bu. Yani sezonun henüz bu evresinde daha takımlar kamp evresini daha tamamlamadan yani Trabzonspor'un sezon öncesinde bu oyuncuları takıma kazandırması çok çok önemli bir iş ki genelde çünkü hep Ağustos ayına sarkan transferler biraz ister istemez o planlamaların aksaması takımları biraz geriye götürebiliyor. Trabzonspor'un bu evreden itibaren bilmiyorum belki maksimum 1-2 takviyeye daha yaparak herhalde tamamlar diye tahmin ediyorum. Bir stoper alacaklar diye biliyorum. Onun haricinde belki bir savunma ağırlıklı bir merkez orta sahayla tamamlarlar transferi diye düşünüyoruz. Tabii gidecek oyuncular olur mu bilmiyoruz tabii oradaki planlama ne aşamada ama
2: evet.
1: Şu anda 9 tane transfer oldu. Yani önemli işler yapıyor şu an itibariyle Trabzonspor.
2: Bir transfer haberi gelecek dakikalar içerisinde, hatta belki de daha kısa bir süre içinde, onu söyleyelim. Yunus Emre Kaplanoğlu editörümüz şu anda bağlantıyı ayarlıyor derken ekrana da yansıdı. Doğan Alemdar Beşiktaş'ta siyah beyazlılar 23 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katıyor. Detayları A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan, bugün özel haberlere imza attın, atmaya da devam ediyorsun. Saat 18'de yaptığımız bağlantıda son sözlerin olarak demiştin ki Beşiktaş Doğan Alemdar için de görüşmelere başladı demiştin ve bu iş artık herhalde mutlu sonla tamamlandı. Detaylar nelerdir? Sözü sana bırakayım.
3: Teşekkürler Koray Bololu. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Biz 18'de yine seninle beraberdik. Yaptığımız bağlantı esnasında da ben bu bilgiye erişmiştim ve A-Spor ekranlarından ilk olarak vermiştik. Dediğimiz gibi Beşiktaş Doğan Alemdar'a bir teklif yaptı. Başakşehir'le görüşmelerini sürdürüyordu ama bu görüşmeler an itibariyle sonuçlanmış durumda. Doğan Alemdar Beşiktaş'ta diyebiliriz artık. Siyah beyazlar hem Doğan Alemdar transferinde resmi anlaşmayı kısa sürede tamamladı ve Başakşehir kulübüyle de anlaşmayı tamamladı. Artık Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Şu anda Başakşehir'in kamp yaptığı bölgede bulunuyor. İstanbul'a gelecek kısa süre içerisinde ve ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampına da katılmış olacak. Beşiktaş Ersin'den cevap bekliyordu. Cevap vermesinin uzun bir süre almasından dolayı Beşiktaş Midland maç öncesinde kaleci rotasyonu içinde transferini tamamladı. Artık Beşiktaş'ın ikinci kalecisi konumunda Doğan Alemdar'ı göreceğiz ve Nübel transferinin de tamamlandığını söyleyebiliriz. Onu da söylemiştik. Beşiktaş kısa süre içerisinde Midland maçına kadar iki kaleci transferini gerçekleştirmiş oldu Koray Baloğlu.
2: Önemli bilgiler paylaşıyorsun. Hakikaten bugün özellikle çok formdasın sen de. Seni de tebrik edelim. Nübel haberini de ilk duyurdun yine A-Spor ekranında. Ardından şimdi Doğan Alemdar'ı da yine paylaşıyorsun. O zaman buradan doğal olarak şu sonuç ortaya çıkıyor herhalde. Ersin Destanoğlu dönemi Beşiktaş'ta sona erdi diyebilir miyiz artık?
3: Evet, çok teşekkür ederim Koray abi. Senden bunları duymak da ayrı bir güzel bir şey. Beşiktaş'ta da dediğim gibi Ersin Destanoğlu süreci de artık tamamen noktalanmış oldu. Ersin de artık yoluna büyük ihtimalle Avrupa'da devam edecek diyebiliriz.
2: Efecan, seni hemen bırakmayacağım yalnız. Doğal olarak da Beşiktaşların merak ettiği diğer konular da var. Hazır yayına da almışken onları da soralım istersen. Biz akşamüstü ana haberde konuştuk. Ama tekrar etmeni rica edin. Malum aradan ciddi bir zaman dilimi geçti. İnsanlar işte oluyor, dışarıda oluyor. Takip edemeyenler varsa belki o yayını izleyenler tekrara düştüğümüzü düşünmesinler, o yüzden bunun için hatırlattım. Trossard meselesi. Trossard konusunda son durum nedir? Tekrar özetlemeni rica edeyim.
3: Evet, Beşiktaş Trossard'la ilgili görüşmelerini sürdürüyordu. Biz Arsenal kulübüyle büyük ölçüde anlaşmayı sağladığını söylemiştik. İngiliz kulübü tarafından herhangi bir sorun yok. Ama Trossard'ın menajerinin absürt istekleri olduğunu ve bu istekleri Beşiktaş'ın çok karşılamaya niyetli olmadığını söylüyorduk ama Trossard bu durumdan haberdar değilmiş. Öncelikle onu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Trossard bu menajerin absürt isteklerini öğrendikten sonra oldukça rahatsız olmuş ve ardından görüşmeleri tekrardan revize edilmesini istemiş. Menajeri de bunun üzerine istedikleri o uzun kontrat süresini Beşiktaş'a karşı yenilemişti. Yeni bir kontrat süresine geçildi. Onun bilgisini vermek istiyorum. 3+1 yıllık bir anlaşma söz konusu kontrat süresinde. Hem Beşiktaş tarafı hem oyuncu tarafı anlaşmış durumda. 3+1'lik bir anlaşma söz konusu. Trossard'ın istediği bir yıllık ücret var. Mali anlamda Beşiktaş'ın da kendisine teklif ettiği bir ücret var. Şu an bu detaylar görüşülüyor. Onu söyleyebilirim. Artık yavaş yavaş da Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor diyebiliriz. Ama buradaki en büyük engel şu anda süreci yavaşlatan kısım. Gece saat 3'te Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın bir maçı var. Beşiktaş Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika'yı elemesini bekliyor aslında, kısaca onu söyleyebiliriz. Eğer Belçika ne kadar kısa sürede elenirse Dünya Kupası'ndan Beşiktaş'la Trossard'a o kadar daha hızlı bir şekilde kavuşabilir. Beşiktaş bu karşılaşmayı bekliyor ama arkadan da görüşmeler sürüyor. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Trossard'ın avukatı aynı zamanda Salih Hoca'nın da avukatı. Beşiktaş'la birebir görüşmeleri yapmak için Londra'dan bugün İstanbul'a geldi. Yarın da sözleşme detaylarıyla ilgili daha net bir görüşme yapmak için Beşiktaş kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek Trossard'ın avukatı. Ve artık burada da ben tarafların anlaşmasını bekliyorum. Beşiktaş yavaş yavaş Trossard'la anlaşmaya hazırlanıyor yani, Koray Bolalı.
2: Evet, Vlahović konusuyla ilgili de yine son bilgileri aktarmanı rica edeyim.
3: Tabii ki Beşiktaş Vlahović'i artık bekleme konumuna geçti. Kendi resmi teklifini yaptı. Siyah beyazlı kulüp Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncu oldukça fazla istiyor. Çok istiyor. Hatta Beşiktaş'ın forvet konusunda Vlahović oldukça istekli olduğunu biz her yayınlarımızda söylüyoruz. Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncuya ve oyuncu tarafının menajerine şu ifadeyi net bir şekilde kullandı. Onu da dile getirebilirim. Sen bize gelmek istersen biz senin tüm mali şartlarını karşılayacağız. Ne istiyorsan veriyoruz, yeter ki gel mesajını verdi Sayın Başkan Serdar Vlahović. Ama ben bu konunun yarın ya da öbür gün bitmesini beklemiyorum. 10 Ağustos'a kadar bir süre durumu var Vlahović'te, bir bekleme konumu var ki Beşiktaş da kendisini bekleyecek. Oyuncu tarafı Beşiktaş'tan teklif bekliyor ki Vincenzo Italiano'nun da eski öğrencisi olduğu için de ve 3 kere de telefonla görüştüklerini biz söylemiştik. Bu telefon görüşmelerini oldukça iyi bir konumda geçtiğini de söyleyebiliriz. Beşiktaş Vlahović'le Vincenzo Italiano tarafında bastırıyor. Ben görüşmelerin de süreceğini söyleyebilirim Vincenzo Italiano tarafından kullanarak. Ki Italiano da oldukça çok istiyor oyuncuyu. Ama dediğim gibi 10 Ağustos'a kadar bir süre istemiş Vlahović. Yani Beşiktaş'ın teklifine ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt veriyor. Ama buradaki en büyük artı da Vlahović'e Beşiktaş'ın en iyi teklif yapmış olması. Ve kendisine teklif yapan kulüplerinde kendisini ilk 11'e düşünmemiş olması Beşiktaş'ı ön plana koyuyor. Ve Beşiktaş'ın da dediğimiz gibi mali anlamda oldukça iyi bir teklif yapmış olması Beşiktaş'ı 2-3 adım ileriye taşıyor. Zaten hem İtalyan'a hem de Sayın Başkan Serdar'ın kendisine şunu vaat etti. Sen Beşiktaş'a gel, bu takımın star ol, ilk 11 oyuncusu ol, biz senin üzerine bir takım kuralım ve başarıya odaklanalım mesajını verdiler. Bu da aslında Vlahović'i Beşiktaş'a hayır dememeye iten konumlardan biri olarak bulunuyor ki kendisinin de alternatifleri var. Vlahović'ten gelecek olumsuz yanıta karşı siyah beyazlı ekip çalışmalarını sürdürüyor. Orada hem Lukaku'nun ismi geçiyor hem de Patrick Schick'in ismi geçiyor ki Sergen Yalçın devam etseydi Beşiktaş'ta Patrick Schick'e gidecekti Beşiktaş ki Mart ayında ve Nisan ayında bir görüşme gerçekleştirilmişti hem Patrick Schick tarafıyla hem de Leverkusen tarafıyla. Onlar da olumlu bakıyorlardı Türkiye sürecine ama Beşiktaş Dusan Vlahović tarzında bir isim geldiği zaman tabii ki buna hayır diyemedi ve görüşmelerini oraya doğru çevirdi. Ama alternatif isimler de bunlar, Koray Bulalım.
2: Evet. Bundan sonrası için peki hangi bölgelere takviye bekliyorsun? Yani kaleciyi konuştuk, sol açığı konuştuk, santrforu konuştuk. Farklı bölgeler için de arayış var mı?
3: Evet, Beşiktaş'ın hedefinde bir bu transferleri gerçekleştirdikten hemen sonra bir sol stoper pozisyon hamle yapma isteği var, arzusu var. O bölgeye hem yerli adaylar hem de yabancı adaylar konuşuluyor ki o bölgeye ben Beşiktaş'ın iki tane transfer yapmasını bekliyorum yerli ve yabancı olarak. Felix Udokai'nin ayrılığı var. Beşiktaş orada da oyuncu tarafına takım bulursan gidebilirsin dedim. O bu mesajı verdi, onu da söyleyelim. Felix'in ayrılığı sonrasında Beşiktaş o bölgeye hem yabancı hem de yerli bir adayla görüşme gerçekleştirecek. Bir diğer konu da hemen orta saha konusu. Vincenzo Italiano hem 8-10 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu istiyor. Hem de 6 numaraya yine alternatif yaratabilecek bir isim istiyor. Yani orta sahaya da iki transfer daha düşünülüyor, Koray Bulu.
2: Kepecan Öztaş aktardı. Doğan Alemdar'ı Beşiktaş transfer ediyor. Siyah beyazların kampına katılacak 23 yaşındaki kaleci Kayseri Spor çıkışlı Taner. Evet. Sen de yakından tanırsın.
0: Çok iyi tanırım Doğan'ı. Yani çok gurur duyuyorum. Dodo lakaplıdır. 11 yaşında Kayserispor Akademi'ye ilk

0: lisansını yapıp girdiği günleri çok iyi bilirim. O günden bugüne ve gerçekten de aslında insanın futbol hayatı çok ince bir çizgi, oradan bahsedeyim. Bundan 6 yıl kadar önce Kayserispor'da Lung oynuyor. Lung'un arkasında Bilal var. Yanlış hatırlamıyorsam Bilal'in arkasında Doğan var. Hatta Doğan 4. kaleci gibi bir pozisyonda. Ve o dönem Kayserispor sportif direktörü, şu an Sarıyer'in de teknik direktörü olan Bülent Bölükbaşı'na Doğan geliyor. Diyor ki ya hocam, ben Bülent abi diyor, ben burada süre alamam. 4. kaleci durumundayım, 3. kaleci durumundayım. Sezonum da yanacak. Müsaade et, ben gideyim. Kendime bir alt lig takımı bulayım, gideyim diyor. Hatta menajer de o dönemler bir takım ayarlıyor. İşte TF1'den 2'den falan. Kayserispor da Süper Lig'de. Bülent Bölükbaşı da kendisine diyor ki sen duracaksın Doğan diyor ve sıra sana gelecek diyor. O dönem Lung sakatlanıyor, Bilal sakatlanıyor ve Doğan'a sıra geliyor. Doğan daha şu an işte kaç 23. yaşında Doğan? 23 yaşında. Bundan 5 sene, 6 sene öncesinden bahsediyorum. Düşün yani 18'lerin başında.
1: Evet.
0: Kayserispor kalesine geçiyor ki Kayserispor'da profesyonel imzasını 2018'de atıyor. Tam o zamana tekabül ediyor zaten. Yani profesyonel imzayı atıyor. Ve Doğan öyle bir sezon geçiriyor ki Kayserispor'da çok hızlı bir şekilde kendini yurt dışına attı. Çok da güzel paralar attı. Eğer o gün, bugün Sarıyer'in teknik direktörü olan Bülent Bölükbaşı Doğan'a tamam Doğan sen gitse deseydi, büyük ihtimalle Doğan şu anda alt liglerde kalecilik yapıyordu. Hakikaten de oraya muhtemelen saplanıp kalacaktı. Orada bir dik duruş sergiledi. O da mücadelenin içerisinde kaldı. Kendini çok geliştirdi. Çok böyle 1.95 boylu, hacimli, iyi bakan kendine bir kaleci. Ve bunun meyvesini de topladı. Azminin meyvesini topladı. Ve o dönem Kayserispor'un altyapısına bir menajer ekibi dadanmıştı. Onu da söyleyeyim. Ve Kayserisporlu akademideki çocukları kandırarak işte sizi milli takıma göndermeyiz. Öyle bir güçleri, öyle bir durum olmadığı halde. Sizi işte milli takımdan men ederiz gibi. Bir dönem milli takıma asfel kader ya da bir şekilde girerek emek göstermiş oyuncuları kandırarak Kayserispor'dan ve alt ligleri götürmeye çalıştılar. Doğan bunların içinde miydi hatırlamıyorum. Ama
1: nasıl yani, yetkiyi bize vermezseniz, menajerliğini bana vermezsen milli takım göremezsin.
0: Aynen, göremezsin falan gibi böyle bir şey. Doğan onların içinde de olabilir bu arada. Yani tam,
1: yani bu tehdide uygulanan oyuncular.
0: Muhtemelen onlardan bir tanesi. O dönem çünkü akademideydi. Ve o dönemde yine Bülent Bölükbaşı bu ekibi oradan göndermişti ki Bülent Bölükbaşı bir ara sporda da programlara gelmişti. Çok da kaliteli bir spor adamıdır. Ve Doğan böyle badireler atlatarak geldi. Bak 23 yaşında sevgili Koray, uluslararası deneyim elde etti. Güzel paralar kazandırdı. Ve milli takımın kalesine de geçebilecek bir isim. Ama Beşiktaş'ın sahip çıkması lazım. Yani şunu da söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş bir kaleci transferi daha yapıyor. Ve Doğan büyük ihtimalle o rekabet içerisinde yine çabalayacak. Ve Doğan bunu tercih ediyor olması da, yani bugün Nünye transferinin olma ihtimali bu kadar yüksek olduğu bir kulübe imza atmaya hazırlanan bir Doğan'ın bulunuyor olması bile onun mücadeleciliğini gösterir. Kesinlikle. Yani her kaleci bunu yapmaz. Yani çünkü Doğan bugün herhangi bir Süper Lig takımında, hani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi kenarda bırakıyorum, direkt az kaleci olarak oynar zaten. Ama o rekabete girmeyi tercih edecek kadar da özgüvenli bir isim. Bu yüzden de Beşiktaş çok büyük bir, çok karakterli bir oyuncu kazandı. Ama ona sahip çıkmaları lazım. Yani burada Ersin'in başına gelen o yuhalamalar, ıslıklamalar, sahip çıkmamalar, hatalı gol yiyen kaleciyi gerçekten de bezdirircesine söylemlerde bulunmaktan ziyade Beşiktaş taraftarı da aynı kulübün kendi iç yapısını değiştirdiği gibi kendisini bu konuda bir dizayn etmesi lazım. Ama Doğan çok karakterli ve Beşiktaş için de bence çok kıymetli bir transfer hamlesi oldu.
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun kesinlikle Caner?
2: Ben de katılıyorum. Zaten o mental eşiği atlatmış bir isimden söz ediyoruz. Her ne kadar böyle bir rekabet olsa dahi her zaman, yani sezon içerisinde birinci kaleciliği bile zorlayabilecek bir isimdir Doğan. Zaten bu sezon hem Ziraat Türkiye Kupası hem de birçok kul vardı. Zaten şans bulma ihtimalini zaten kuvvetli görüyoruz tabii ki Nübel ya da başka bir alternatifin olması durumunda bile.

0: Doğan'ın bu denklemde birçok karşılaşmada bu sezon oynamasını tabii bekliyoruz. Kendisine iyi bakan bir profesyonel. 4 sene Fransa'da oynadı. Sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptı ve şimdi yeniden Beşiktaş'ta ve bugün baktığımızda az önce Taner abin de söylediği gibi milli takım kapısını aralayabilir. Çünkü çok genç bir isim ve kendisine de çok iyi bakan bir profesyonel. Kendisi için de hayırlı olsun. Beşiktaş camiası için de hayırlı olsun. Bakalım ilerleyen dönemler bize ne gösterecek. Gerçekten yani her türlü sürprize gebe bir transfer periyodu yaşıyoruz. Çünkü şu evreye kadar Doğan'ın adı hiç büyük takımlarla anılmamıştı aslında. Hep Ersin Destanoğlu devam edecek mi etmeyecek mi, yeni bir sözleşme tabii imzalayacak mı ihtimali üzerine konuşuyorduk. Ve tamamen Beşiktaş'ın şu an kaleci arayışlarında hep yabancı kaleciye odaklandığımız bir dönemde Doğan'ın ismi hiç geçmemişti. Ve bir anda Doğan Alemdar transferi biraz da sürpriz oldu açıkçası. Hayırlı olsun diyelim, bakalım bundan sonraki süreç neler gösterecek.
1: Ersin'in tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Çok mantıklı. Yani Ersin artık denedi, kalabilirdi de ama şu anda Nünye transferinin, şimdi Doğan transferinin olmadığı bir hikayede, şimdi Ersin kalsaydı muhtemelen ikinci kaleci olacaktı. Belki de bunu artık istemedi. Yani bir şekilde gitmeyi tercih etmiş olmasına da saygı duymak lazım. Hull City ihtimali zaten konuşuluyor. Ersin de bu arada az önce Doğan için söylediğim ifade Ersin için de geçerli. Ersin birçok Süper Lig takımında forma giyer. Yani atar kendisini, yani alır o formayı da. Ersin iyi bir kaleci. Evet. Ama yıprandı. Bazen o yıpranmalarda da ön yargılar oluşabiliyor ve taraftarla Ersin arasındaki o bağ çok inceldi ve koptu da yer yer. Tekrar bağladılar, tekrar koptu. Bu yüzden de artık daha fazla belki de denemeye de gerek yok. Bu yüzden Ersin milli takımın kalesini de koruyabilecek bir potansiyel olduğunu bize defalarca gösterdi. Böyle bir yeteneğin de Beşiktaş'ta ikinci kaleci olarak dönem dönem protestoların arasında kalıp da belki de yeteneğinin körelmesine de izin vermememiz gerekiyor. Ersin bunu yaptı. Bence doğru bir kariyer seçeneği. Ama tabii nereye gideceğine de bakmak lazım.
1: Hull City'de bu arada Ersin Destanoğlu çok konuşuluyordu ama orada da bir ters köşe oldu. Rangers'dan Jack Butland'ı evet, kadrosuna dahil ettiler. Onlar da deneyimli kaleciyi şu an için Ersin yani oraya olmayacak gibi sanki duruyor. Ve Süper Lig'de çok rahatlıkla devam edebilir bu arada.
2: Tabii.
1: Ya pek çok haber vardı. Şimdi mesela Konya Spor'la bazı haberler gördüm ama ne aşamada yani kulübede şey yapmadık, teyit de etmediğim için bir şey diyemiyorum.
0: Belki yani İstanbul kulüplerinden Başakşehir olabilir mi acaba? Şimdi Deniz Dilmen var orada bildiğim kadarıyla.
1: Muhammed var ama.
0: Muhammed var.
1: Muhammed varken Ersin
2: zor. Muhammed yani milli takımda
1: da çünkü.
2: Ya gerçekten geçtiğimiz yıl kurtarış yüzdesi en iyi takımlardan, oyunculardan bir tanesiydi Muhammed. Ve milli takım için de benim daralmış olan kadroda olmasını beklediğim bir isimdi.
1: Son dakika bilgisi geldi. İspanya 90+1'de turu atlayan taraf oldu. Merino'nun golüyle birlikte İspanya Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı İspanyol ekibi. Bir tarihe tanıklık etti maçı izleyenler. Çünkü bir efsane bugün son kez Dünya Kupası'nda forma giydi. Cristiano Ronaldo'dan bahsediyoruz. O da hakikaten şu an Ronaldo'cular üzgün.
2: Evet.
0: Hissetmiş miydi bilmiyorum ama abi özür dilerim araya girdim. Hissetmiş miydi bilmiyorum ama bugün tam da İspanya maçından önce bu açıklamayı yapması da biraz manidar oldu. Yani tabii doğal sonuçtur hani İspanya Portekiz eşleşmesinde İspanya'ya kaybedip elenmesi Portekiz'in, ki bence Portekiz de çok güçlü bir jenerasyonla bu turnuvada mücadele ediyordu. Daha da ilerleyebilirlerdi. Ben biraz daha işin tabii duygusal tarafı, Cristiano Ronaldo'nun Messi'nin de ilerlediği denklemde ilerlemesini istiyordum açıkçası. Bakalım yani.
1: Birazdan özeti vereceğiz bu arada, onu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda karşılaşmanın özeti sizinle birlikte olacak. İspanya Amerika Birleşik Devletleri Belçika eşleşmesinin galibiyle oynayacak çeyrek finalde, o hatırlatmayı da yapalım. Portekiz'in yolu tabii ki zor bir yoldu. Şans ağlarını ördü, kader ağlarını ördü. Messi'nin yolu biraz daha rahattı. Buradan çıkamadı Portekiz. Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'na veda etmiş oluyor. Hakikaten bir devin sonuna geliyoruz. Bir devrin sonunda bir devin hüznüne şahitlik ediyoruz tabii ki bir yandan da.
2: Tabii yani hayalleri biraz daha burada ileriye gitmekti. Şimdi Pele'yi yakalamayı planlıyor biliyorsunuz gol sayısında. Bunun için de Suudi Arabistan'da epey bir mesai harcıyor. Şimdi Messi'nin o kadar rahat diye tabir edebileceğim bir ağaçta devam eden bir Arjantin'de olması ve muhtemeldir ki Kolombiya çok büyük bir reaksiyon vermezse ki verebilir de tabii. Arjantin çok yüksek bir olasılıkla kendini finale atacak ve Messi'nin ikinci kez burada kazandığı bir hikayede kariyerine Dünya Kupası'nı yazdıramamış bir Ronaldo hep bir eksiklik hissedecek. Yani Ronaldo'nun kariyerinde tek eksik kupa Dünya Kupası.
1: Evet.
2: Ve bunu hissedecek.
1: Doğru tabii, Messi kazandı onu. Ronaldo'nun kariyerinde böyle bir parça eksik. Ronaldo'cular
0: çok isterdi.
1: Yasta tabii. Bugün hüzünlü bir akşam. Messi'ciler seviniyordur belki ama bir gerçek var tartışmasız. İki futbolcu hakikaten damga vurdu yani. Muazzam bir rekabet bireysel anlamda izlettiler bize. Bir daha böyle bir rekabete de denk gelir miyiz, gelmez miyiz bilmiyoruz.
2: Yani çok güzel yıldızlar çıkıyor. Arda Güler geliyor. Mbappe 23, yani Mbappe daha 27 yaşında, 28 yaşında. Mbappe devam ediyor. Yani daha hikaye yazacak çok oyuncu çıkar ama artık Ronaldo ve Messi gibi 2-3 oyuncuya kalan bir dönem değil. Muhtemelen çok daha yıldızlarını göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Ronaldo ve Messi'nin zamanında Ronaldo ve Messi gibi yıldız olmak daha zor. Ya bugün bilimin de geldiği noktaya baktığımız zaman bu denli fazlaca yıldızın olduğu bir hikaye dünya futbolunda görüyoruz ve bu biraz daha sıradanlaştı. Ya bundan 10 sene önce Messi, Ronaldo olmak ya da yıldız olmak gerçekten daha zordu diye düşünüyorum.
1: Birazdan daha detaylı konuşacağız zaten bu konuyu. Onu söyleyelim, özetle gelecek Dünya Kupası köşemizde detaylandıracağımızı söyleyelim. Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferi için Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı bilgisini paylaştık. Az önce ekrana da verdik. Doğan Alemdar da yedek kaleci olarak en azından şimdilik öyle planlama.
2: Belki de alır formu.
1: Tabii belli olmaz bu işler. Allah korusun bir sakatlık olur veya sakatlık olmasa da formsuzluk olur. Diğeri tabii iyi tutturur. Oynayabilir. O işler hiç belli olmaz.
2: Ama zor bir rakibi var. Tabii. Yani geçtiğimiz yıl gayet de böyle az kaleci formuyla oynamış bir ismin arkasında kalacak ya da kalmayacak bilmiyoruz. Forma adaleti olan bir teknik direktörle çalışan, ki göreceğiz onu, İtalyano muhtemelen öyledir diye düşünüyorum. Doğan başarırsa da Türkiye için de çok kıymetli bir hikaye olur.
1: Caner, Nübel transferini nasıl yorumluyorsun Beşiktaş için?
0: Yani Nübel zaten oyuncu tarafıyla anlaşılmıştı. Orada tamamen Bayern Münih tarafıyla bir anlaşma durumu söz konusuydu. Oyuncu geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta kiralık olarak geçirmişti. Zaten uzun vadeli planları içerisinde Bayern Münih'in aslında Neuer'in bir nevi halefi olarak gördükleri bir oyuncuydu. Çünkü Neuer 2027 yılında futbol kariyerini sonlandıracaktı. Fakat Nübel'in burada kendisinin bireysel anlamdaki tercihiydi aslında Bayern Münih'ten ayrılmak. Çünkü arkada beklemek istemiyordu zaten oyuncu ve geçtiğimiz sezonu hani bu plan doğrultusunda Stuttgart'ta tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon Stuttgart oyun planında, yani sisteminde aslında oyun kurucu bir stoper olarak konumlanmıştı. Bu da şunu gösteriyor, zaten stil olarak ayak kalitesi oldukça iyi bir kaleci Nübel ve top dağıtma konusunda da oldukça mahir bir isim olduğunu da paylaşalım. Burada tabii ki bir alternatif daha var. Hani Nübel'i her bir aksilik olması durumunda Beşiktaş'ın gideceği ihtimallerden bir tanesi de Vanya Milinkovic-Savic'ti bu arada. Onun da bilgisini paylaşalım. O da Napoli'de forma giyen isim. Gerçi işte Allegri geldikten sonra sezon içerisinde onunla alakalı bir plan olmayacağı yönünde bir İtalyan basınında haberler çıkmıştı. Tabii Nübel'de artık sona yaklaşıldı diyelim. Yani iş %90-%95 seviyelerinde, az önce Efe Can'ın da aktarmış olduğu gibi. Yani iki kaleci de aslında baktığımızda ortak noktada, her ikisi de ayakları oldukça iyi kaleciler. Sadece tek fark Nübel'in birebirleri biraz daha güçlü. Eğer ki olursa tabii ki Beşiktaş ciddi manada ayakları çok iyi bir oyun kurucu kaleci kazanmış olacak. O güç bir rekabet olacak tabii Doğan Alemdar için de, ama forma adaleti konusunda Taner abiye de katılıyorum. Zaten Vincenzo Italiano önceki takımlarında da hep farklı formasyonlarda bütün kadrodaki tüm isimleri değerlendiren bir teknik adam olduğu için tek bir oyuncu da hiçbir zaman sabit kalmaz. Bu da aslında Doğan'ın da sezon içerisinde birçok karşılaşmada şans bulacağını da gösteriyor.

0: Ümit ediyoruz tabii ki, Türk bir kaleci olduğu için birinci kaleci olmasını isteriz elbette. O formayı kapmasını isteriz ama bakalım sezon içerisinde neler gösterecek. Çünkü transferde her türlü sürprizler yaşanabiliyor. Biz şu an Nübel ismine odaklanıyoruz ama bambaşka bir isim, işte az önce söylediğim gibi Vanya Milinkovic-Savic olabilir ya da bambaşka hiç ismini dahi duymadığınız bir oyuncuyu bir anda bitirebilir Beşiktaş. O yüzden sürprizler de. Nasıl?
1: Nübel tamam da zaten.
0: Ya evet, yani yine de işte her türlü sürpriz biliyorsunuz yaşanabiliyor. Ben çok eskiden hatırlarsınız Miroslav Stoh olayı vardı Galatasaray'ın resmi sitesinden. Bile evet. Yayınlanmıştı ki.
1: Sen resmi açıklama gelene kadar temkinli yaklaşırım
0: aynen
1: diyorsun.
0: Öyle. Ben öyle yaklaşıyorum ki yani Galatasaray'ın resmi sitesinde gördüğümüz bir isimden bahsediyoruz. Miroslav Stoh Galatasaray'da yazıyordu Galatasaray'ın kendi sitesinde. Evet. O transfer o zaman sonuçlanmamıştı. Oyuncu Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Ya bu gibi durumlar da yaşanabiliyor. O yüzden yine de hep temkinli olmakta fayda var. Son ana kadar beklemekte fayda var. Ama Nübel çok büyük ölçüde Beşiktaş'a gelecek gibi görünüyor. %90 diyelim en azından şimdilik. İyi bir kaleci. Bakalım ilerleyen zamanlar neler gösterecek bize.
1: Taner, Beşiktaş'ın son yıllardaki hayal kırıklıklarında kaleci meselesini nereye koyarsın?
2: Güzel soru. Yani ortalama. Yani herkes kadar diyeyim.
1: Yani ana etkenlerden birisi olarak sayabilir misin?
2: Ben ana etken olarak saymıyorum. Beşiktaş'taki problemin en başında yönetim istikrarsızlığı geliyor. Yani özellikle bir dönem seçilen bir başkanın gerçekten de Beşiktaş tarihinin en diplerinde kalabilecek seviyede bir yönetim modelini sergilemiş olması Beşiktaş için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Diğer taraftan teknik direktör istikrarsızlığı, işte gerçekten Fernandes gibi örneğin hiç elle tutulur bir tarafı olmayan bir teknik direktör tercih edilmesi. İki, öz evlatçılık modelini benimseyip Beşiktaş'ın asıl ihtiyacı olan teknik mantığın içine girmek yerine bizim evladımız diye düşünerek yürüdüğü futbol akıllarını ve teknik direktörlerle sıklıkla çalışmayı tercih etmesi onları kendi kabuğuna kapattı. Yani burada kaleciye gelene kadar mantalite ile ilgili Beşiktaş'ın problem yaşadığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakiplerine baktığımız zaman Trabzonspor dünyanın ücra köşelerinden transferler yapıp birçok hamle yaparken Galatasaray gerçekten de bakıyorsunuz oyun anlayışı olarak bambaşka seviyelerde mücadele verirken Fenerbahçe keza onlar da kendi içinde problemler yaşasa bile bir şekilde yoluna yürümeye çalışırken Beşiktaş'ın ısrarla öz evlatçılık yapıp kendi kabuğuna çekilen, kapanan, çerçevesini çok dar bir yerden bakmaya çalışan bir mantıkla yönetilmiş olması Beşiktaş için bence en büyük problemdi. Önder Özen'le birlikte İtalyano hamlesinin gelmiş olması ve buna benzer dokunuşlar Beşiktaş'ın vizyonunu ve çerçevesini genişlettiği izlenimi veriyor bana. Beşiktaş'ın öncelikli olarak hastalığının nerede olduğunu tespit etmeye ihtiyacı var. Önder Özen bu anlamda bir şeyleri tespit etmeye çalışıyor kendi nezdinde ve yaptığı hamlelere bakılırsa da tespit etmiş gibi duruyor. Ve bundan önceki yönetimler bu tespiti yapabilecek donanımda olmadıkları halde sanki yapmışçasına çok devasa transferler yaptılar. Büyük paralar harcadılar, olurum olmaz mıya bakmadılar, hoca kararı verdiler, hücum için kurulmuş bir kadroya defansif bir oyun, teknik direktörler getirdiler ya da defans kurgusu çok ağırlıklı kadrolara hücumcu teknik direktörler getirer gibi gibi. Bence tamamıyla planlama problemi. Ve bu planlama probleminde Beşiktaş birçok oyuncusunu kaybetti. Yani sadece kalecisini değil ki. Yani bugün Trabzonspor'da büyük işler yapan bir isim bile Beşiktaş'ta varlık gösteremedi. Yani bu ve buna benzer şeyler.
1: Kim için diyorsun? Muçi mi diyorsun?
2: Evet, Muçi için yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün birçok oyuncu Beşiktaş'tan gittikten sonra yıldızlaşıp Beşiktaş'tayken vasat ve vasat altı seviyeye iniyorsa o zaman sen kurgunu düşüneceksin. Ve şu an Beşiktaş kurgusunu düşünüyor. Bir şeyleri sistemini kurgulamaya çalışıyor. İşte Nübel hamlesini yapıyor, Doğan'ı getiriyor, İtalyano'yu getirdi, işte Önder Özen ilk geldi. Bunlar kıymetli adımlar. Ama her şeyin başında da sabır. Beşiktaş'ın bir kere geçtiğimiz sezonun başında feda sezonu demesi gerekiyordu. İlk olarak. Bunu yapmayıp sezona ben Galatasaray'la yarışacağım, Fenerbahçe'yle yarışacağım diyerek giren Ve bu yönde hatta açıklamalar yapılan

0: bir başkanlık modeliyle Beşiktaş geçtiğimiz yıla girdiği için çok büyük yaralar aldı.
1: Orada başkan da bence farkında yaptığı hatanın.
0: Ve biraz
1: çünkü şöyle, biz burada yayın yaptık mesela. Serdal Adalı'yı da yine o yayında da ben vardım sunucu olarak. Evet. Yine aynı şekilde Hüseyin Bey, Hüseyin Yücel yayınında da vardı. Mesela seçim dönemiydi, zor bir dönem. Orada mesela normalde ne olur? Seçim döneminde başkanlar daha yüksek perdeden vaatlerde bulunur, değil mi? Ben yayında çünkü net sorduğumda başkan hiç böyle yüksek perdeden şunu alacağız, bunu getireceğiz, öyle uçacağız, böyle kaçacağız. Hep böyle ayaklar yere basarak şey yaptı. Ama daha sonra seçildikten sonra belki de camia içi baskıyla olabilir. Veya bilmiyorum, o an belki net resmi tam şey yapamadılar. Orada birkaç tane kritik şey var başkanın sözü. Onun üzerinden çok eleştirildi. Bir, bayrakları çıkarın, şampiyonluğa hazırlanın sözü. İkincisi de bakacağız rakiplerimizde kim var, ona göre biz de futbolcu alacağız dediğinde doğal olarak zaten ilk akla gelen örnek Galatasaray'da Osimhen varsa demek Beşiktaş'ta ona göre birilerini alacağı geldi iş.
0: Bunlar yanlış strateji.
1: Oradan dolayı buradan tepkiler oluştu.
0: Geriye dönüldü sezon sonradan içinde dönüldü. Ama söz ağızdan bir kere çıkıyor ve siz başkansanız söylediğiniz söz unutulmuyor. Ve bu Beşiktaş'ın sırtında hep bir kambur oldu. Ama farkındaysanız son dönemlerde Sayın Başkan Serdal Adalı'nın neredeyse hiç yapılanmayla ilgili, transferlerle ilgili zaten hiç yok. Tamamen Önder Özen üstünden gidiyor süreçler. Bu da Beşiktaş için hatalı bir ifadenin sezon boyunca sırtlarda kambur olmasının önünde engel oluyor. Bu kıymetli bir durum. Ama tekrarlamış olayım. Beşiktaş'ın bunca yıldır şampiyon olamamasının en büyük sebebi 2003 yılı, yani 2003 Şenol Hoca'nın dönemini de dahil edelim. O dönemki şampiyonlar gruplarından namalip çıkılan, ligde şampiyon olunmuş dönemini de dahil edelim. Beşiktaş'ın o dönemden sonra hiçbir planlaması yok. Bak, abartsız yani, hiç planlaması yok. Yani kısa vade, orta vade, uzun vade, yol haritası yok. Takım ne oynamak istiyor belli değil. Bu oyuncular neye göre seçildi belli değil. Sabah ilk uyanıp gelen menajerin sanki oyuncusu transfer edilmiş gibi transfer harekatları yapıldı. Şimdi böyle olduğu zaman da kadro istenileni vermiyor. Ama şimdi biraz daha ayakları yere basan bir mantıkla Beşiktaş ilerliyor. Bu stratejiden kopmazsa Beşiktaş şampiyonluk yarışına tutunur. Ama koparsa giden yine milyon eurolar olur.
1: Evet. Camianın da bir iç huzuru sağlaması gerekiyor. Özellikle yani dikkat ediyorum.
0: Divanda falan olanlar.
1: Divanda olanlar normal değil. Ne bileyim, sosyal medyadaki şeyler normal değil. Oray, ben zaten sosyal medyada bu arada şeyleri dikkate almıyorum. Bilmiyorum artık yani. Zamanla bunu öğretti sosyal medya bana. Yani troll dediğin troll olmayabilir mesela. Sensindir belki. Belki insanlar çekindiği için de adını soyadını yazmıyordur veya bilinsin istemiyordur orada. Daha rahat yazmak için. Profil fotoğrafı yok. Normal isim soy isim yoksa ben ciddiye almıyorum. Ama bilmiyorum kimin yazdığını çünkü. Yani 12 yaşında bir çocuk da yazıyor olabilir veya işte 50 yaşında bir profesör de yazıyor olabilir ama bilmediğim için ciddiye almıyorum çok söylenenleri.
0: Ya ama şöyle bir gerçek var Koray, ne yazık ki dijital medyanın bu 15-12-13 yaşında o yumurta hesapların doğurduğu reaksiyonlarla kelebek etkisiyle bir kar topu oluşturup sonrasında buradan bir kriz çıkartabildiğine ne şahit oluyoruz. Bu özellikle sezon içerisinde hakem hataları oluyor, hakem hatası olmasa bile varmışçasına yapılan söylemlerle birlikte bir bakıyorsunuz kulüpler açıklama yapmaya başlıyorlar. Bu yüzden kulüplerin de bu konuda dik durması lazım.
1: Dünya Kupası'nda İspanya adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz'i son dakikada bulduğu golle birlikte 1-0 mağlup etti İspanyollar ve sahadan mutlu mesut şekilde ayrıldılar. Mikel Merino oyuna sonradan dahil olmuştu. 90. dakikada golü atan isim. 1-0'lık galibiyet sürprizdi benim için bu skor diyen var mı?
2: Ya demeyiz tabii. Normal bir sonuç İspanya'nın turlaması. Esas sürpriz tabii ki Brezilya'nın, Almanya'nın, Hollanda gibi ekol ülkelerin çeyrek final etabını bile görmeden elenmiş olmaları. Ki buradaki en büyük sürpriz hiç kuşkusuz Brezilya. Çünkü Dünya Kupaları dendiğinde akla ilk gelen ülke genelde Brezilya olur. Sonuçta tabii ki jenerasyonlar değişiyor ama Brezilya her zaman bir tehdittir. Her Dünya Kupası'nda önemli bir tehdittir. Ama ne olursa olsun Brezilya'nın çeyrek final etabından yer almadığı bir turnuvada hepimizi şaşırtıyor normal olarak. Bakalım bundan sonraki süreçte, yani benim tabii turnuvanın en başından beri benim favorim Fransa'ydı. Zaten bunu ilk yayınlarımızda evet. da ifade etmiştim. Bireysel anlamda çok fazla öne çıkan isim oldu.

0: olduğunu söylemiştim. Nitekim çok zorlu maçlar oynanıyor ki mesela Fransa'da çok zorlu bir Paraguay sınavı atlattı. Orada da yani oldukça gaddarca faullere maruz kalmıştı Fransa
1: maçı. Bugünkü
0: maç
1: olarak neler söylersin? İspanya-Portekiz maçında daha durağan bir oyun oldu.
0: İlk yarı biraz daha dengeli ve kontrollüydü. Tabii ilk yarıyı biraz daha net biçimde izledik çünkü o sırada yayına da girmemiştik henüz.
1: Evet.
0: İlk yarıyı biraz daha net biçimde izlemiştim. Daha kontrollü, iki tarafta birbirini tartar nitelikte bir oyun ortaya koyuyordu. Çok normal yani bu etaplarda çünkü iki tarafta hata yapmamak adına kolay kolay risk alamıyorlar. Yani zaten maçın artık belli bir evresinden sonra artık o belli kırılmalardan sonra yorgunluklar da belirince takımlar risk almaya başlıyorlar. Nitekim burada daha sabırlı olan taraf günün sonunda kazanan İspanya oldu. Yani çok da sürpriz bir sonuç olmadı. Sadece Cristiano Ronaldo adına biraz üzüldüğümü söyleyebilirim. Dramatik bir son oldu onun için. Belki biraz daha ilerleyebilirlerdi. Bakalım yani hayırlısı olsun diyelim. Bundan sonrası için ben tabii ki gönlüm Fransa'nın şampiyonluğundan yana.
1: Taner, maç seni memnun etti mi bir futbol sever olarak?
2: Yani hayal kırıklığı yarattı. İspanya'nın daha erken maçı çözmesini beklerdim. Yani Portekiz'in daha fazla oyun içinde kalma mücadelesi vardı ama İspanya'nın bu kupayı kazanması yönünde eğer isteği varsa bir kere Portekiz gibi ekiplere karşı çok daha dominant oyun oynamayı bilmesi lazım. Şu ana kadar şampiyon takım olacağız biz ya da İşte o 2008'deki İspanya benzeri oyunları oynayamayan bir İspanya var. Portekiz'de zaten Ronaldo'nun çok fazla sırtına binmiş bir oyun var. Ama bu sırtı alma kısmını Ronaldo kendisi yapıyor. Ve bir yerden sonra da insan şunu düşünüyor. Yani 41 yaşındaki Ronaldo'nun takıma faydasının kadar acaba zararı daha mı fazla artık diye de insan düşünmüyor değil.
1: Sence?
2: Bence artık zararı biraz daha fazlalaşıyor. Yani çünkü oynayamadığı halde markasının ve ülke futbol üstündeki ağırlığını da kullanarak kendini kadroda gösteriyor. Kadroya giriyor. Belki yerinde çok daha potansiyel genç bir ismi sahada görsek çok daha etkili olabilir artık. Bu yüzden vaktiyle bırakmak en iyisi. Yani bugün 38 yaş, 39 yaşındaki Messi'yi izlediğim zaman sahanın her yerine adım atan, maç başına 70-80 kez topla buluşan, 15-20 kez her maç top ikili mücadeleye giren, dribling yapan bir Messi, skor üretiyor ama bunları da yapan bir Messi varken Ronaldo'da bunları göremiyorsun. O zaman da insan şunu sorguluyor işte, acaba Portekiz için Ronaldo bir fayda mı yoksa daha çok bir zarar mı artık? Biraz daha ikinci taraftayım.
0: Evet,
2: ve kenara vaktiyle kenara gelip kulübede bile oturmuyor. Yani kendini kulübede oturtacak bir teknik direktörü de çalışılmasına da müsaade etmiyor. Öyle bir ağırlığı da var. Bu yüzden Ronaldo defteri Dünya Kupası için kapanmıştır. Neymar defteri de Dünya Kupası için kapandı. Kevin De Bruyne defteri de muhtemelen kapanıyor. Salah defteri kapanıyor. Messi bence bir dönem daha görecek gibi Dünya Kupası.
1: Bir turnuva daha görür mü?
2: Görür gibi gözüküyor Messi. Ama bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman bu Dünya Kupası'nın birçok yıldızın artık son jübile turnuvası ve Ronaldo burada belki de hiç oynamasaydı zihinlerde daha farklı yer alabilirdi ya da kulübede olmayı kabul etseydi belki de şu maçın 90+1'deki golünü atan isim olabilirdi.
1: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası macerası sona erdi bu karşılaşmayla birlikte. Maçtan önce kendisi açıklamıştı. Bu son maçım olsun istemem dedi İspanya maçı ama korktuğu başına geldi. 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu. Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki tüm zamanların en golcü futbolcusu. Dünya Kupası eleme golü atan en yaşlı futbolcu. Ve 11 Dünya Kupası golüyle birlikte bu muhteşem organizasyondaki, bu turnuva özelinde 2026 için demiyorum, genel olarak Dünya Kupası için söylüyorum. Bu güzel organizasyondaki macerası bu şekildeydi. 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atabilmek başarısı.
2: Tabii şimdi Ronaldo Arjantin'de doğmuş bir Cristiano Ronaldo olsaydı Messi ile olan kupa sayısı Messi'deki gibi Ronaldo'da olacaktı. Şimdi Portekiz'de doğduğu için bu performans rakamlarının içerisine bir Dünya Kupası

0: yerleştiremedi.
1: Vardır. Bazı oyuncular seçtikleri kulüpler ya da bulundukları milli takımlar sebebiyle çok iyi oynasalar bile o kupayı elde edemezler. Ronaldo bunlardan bir tanesi ama onda bu eksik hep olacak. Çünkü tarih, evet 6 Dünya Kupası'nda da gol atmış isim olarak onu yazacak ama 6 Dünya Kupası'nda da kupayı kazanamamış bir isim olduğu da kayıtlara geçmiş durumda.
2: Evet. 11 Haziran 2006'da Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkıyor Cristiano Ronaldo. 17 Haziran'da ilk Dünya Kupası golünü atıyor. 15 Haziran 2018'de ilk Dünya Kupası hat-trick'ini yapıyor. 23 Haziran 2026'da 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oluyor. Yine aynı gün Portekiz'in Dünya Kupası tarihindeki tüm zamanların en golcü futbolcusu. 2 Temmuz'da da Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu unvanını eline geçiriyor ve 6 Temmuz'da da bugün itibariyle son Dünya Kupası maçına çıkıyor Cristiano Ronaldo. Dünya futbolundan bir Ronaldo geçti.
1: Evet. Ronaldo'dan veda mesajı da geldi bu arada.
2: Geldi mi?
1: Geldi.
2: Ne diyor?
1: Yani 41 yaşında hala üst seviyede oynayabileceği gösteren bir idol falan diye anlatmış bir şeyler ama finalinde veda ediyor yani.
2: Evet, zaten söylemişti maçtan önce evet. De yine bakalım bu arada herhangi bir yeni bilgiler var mı onunla ilgili olarak diye. Portekiz teknik direktörü demiş ki bu Dünya Kupası'nda en iyi oynadığımız maçtı demiş.
1: Önceki maçlara bakıyorum.
2: Roberto Martinez.
1: Olabilir bu arada, gerçekten de zaten hep böyle diken üstünde maçlar oynadılar. Biraz daha böyle İspanya gibi dişe diş bir takıma karşı, ki görece İspanya daha üstün bir takımı Portekiz'e göre. 90+1'e kadar direnmiş olmaları da önemliydi ki eğer İspanya 90+1'de gol atmasaydı Portekiz için belki uzatmalar avantaja dönüşebilirdi.
2: İspanya bu arada 35 maçtır yenilmiyor. Yenilmezlik serisi bu karşılaşmayla birlikte 35 maç. 5 maçtır da gol yemiyorlar.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla mağlubiyet alan oyuncusu olmuş Ronaldo. 8 kez de.
2: En fazla mağlubiyet alan oyuncusu. Bunu kesin Messi'ciler hemen yaymıştır.
1: Bunları da söyleyelim lütfen.
2: Kesin Messi'ciler çıkardı
1: o istatistiği. Hep övgü söylemleri lütfen, bunları da söyleyin.
2: Adam 6 Dünya Kupası görmüş yani, daha mecbur. O kadar yenilgi olacak. Namalup mu gitsin, ne yapsın? Diyorum ya, kesin Messi'ciler çıkarmıştır o şeyleri. Onlar da aleyhte istatistikler hemen çalışıyorlar şu an. En çok kalesinde gol gören takımın oyuncusu oldu falan evet. Diye mesela. Lamine Yamal maçın ardından Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor. Ona olan saygısını gösteriyor. O üzüldüğü, gözyaşlarına hakim olamadığı sırada ilk teselli eden isimlerden birisi de Lamine Yamal. Yamal sizce bu ikiliden birinin yerini doldurabilir mi?
1: Vallahi Yamal ve Arda bana çok potansiyel, dünyanın böyle ses getirecek ki zaten şu anda da getiriyorlar ama biraz daha bizim milli takımımız keşke bu turnuvayı iyi geçirseydi. Arda için çok daha iyi bir hikaye olacaktı ama Arda'nın önce çok daha fazla turnuva var. Yamal'da da var. Mbappe de büyük ihtimal bir iki tane daha turnuva görecektir. Ama yani Yamal'da Arda Güler'de yeni Messi Ronaldo demeyeyim ama ikisi de ileride Messi ve Ronaldo izlercesine bize keyif verecek gibi gözüküyor.
2: Yamal Arda Güler mi yoksa Haaland Mbappe mi sizce?
1: Ben Haaland Mbappe'yi bir nesil üst olarak görüyorum.
2: Ha daha tamam evet, anladım. Jenerasyon olarak daha
1: alt bir jenerasyon olarak bakarsak ya da üst jenerasyon mu diyeyim bilmiyorum ama şimdi Mbappe ile evet orası biraz daha üst segment oluyor. Üst taraf oluyor. Yani Yamal Arda daha genç bir jenerasyon bu anlamda.
2: Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ronaldo ısrarı mı sence sonunu getirdi? Bu arada Rodri Portekiz-İspanya maçının oyuncusu seçildi.
3: Evet, maçın oyuncusu seçildi. Yani buna çok şaşırmadım açıkçası, Rodri'nin maçın oyuncusu seçilmesine. Çünkü Rodri'yi orta sahadan çekin, İspanya'nın orta sahası zaten çok evet. Büyük oranda düşer gibi. Yani Arda bizim en önemli kıymetimiz, değerimiz. Yani ben Arda'yı tabii ki üzerinde bir beklenti yaratmamak adına çok fazla da böyle onu farklı bir değer, yani tabii ki bizim çok büyük bir değerimiz ama onu böyle farklı bir noktada değerlendirmek istemiyorum. Tabii ki izlerken her anından keyif almak istiyoruz Arda'nın evet. Da Kenan'ın da.
2: Onları da konuşuruz. Bir ara vereceğiz. Tamam. Özet gelmiş çünkü Caner.
4: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'e İspanya kozları.

0: Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den. Sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında. Yamal vurdu. Kaleci başarılı. Atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta. Kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo, bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan sekti. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiği kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandes yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas. Gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino. 90 artı 1'de sahne alıyor. Mikel Merino. Derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: İspanya çeyrek finale yükseldi. Artık rakibini bekleyecek ya Amerika Birleşik Devletleri ya da Belçika olacak. Rakibi de bu eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecekler. Ricardo Quaresma Portekiz'le ilgili konuşmuş. Hemen onu söyleyelim sıcağı sıcağına. Dünya Kupası'nda baştan sona her şey kötü gitti. İyi oynadığımız, iyi atak yaptığımız veya şanssız olduğumuzu söyleyebileceğimiz tek bir maç bile olmadı. Bugün bile oyunu İspanya kontrol etti. Anlamsız oyuncu değişiklikleri, bunu söylemekten bıktım ama Roberto Martinez geldiğinden beri beni hiç etkilemedi. Geldiğinden beri Portekiz'in harika bir maçını hatırlamıyorum. Gerçek bu. 50 taktik denedi, hiçbir işe yaramadı. Sonuç, eve dönüyoruz. Hayal kırıklığı bitti demiş Ricardo Quaresma. Roberto Martinez'i hedef almış.
2: Quaresma Martinez'i gözüne kestirmiş. Öyle okudum, yani dinledim söylediklerini. Belli ki hocayı bir an önce hoca gitsin diye bir uğraşı var gibi duruyor. Ben bu kadar kötümser değilim Portekiz'le alakalı. Yani Quaresma'nın bir ajandası olabilir. Ama Martinez'in
1: istifa etti bu arada, son dakika bilgisi. Roberto Martinez Portekiz milli takımındaki görevinden istifa etti. Quaresma
2: hedefine ulaştı.
1: Eleştirileri tabi sadece Quaresma değil.
2: Kaç tane hoca oldu bu
3: arada? Evet, ben de onu düşünüyordum bir yandan.
1: Neredeyse... Şöyle diyor Quaresma, herkesin tarihin en iyi Portekiz kadrosu dediği milli takımla turnuvaya son 16 turunda veda ettik. Neye göre tarihin en iyisi, ne kazandılar demiş.
2: 90 artı 1'e kadar İspanya'da ayakta kalmak falan, yani bana biraz gerek yok gibi geldi.
3: Bence de bu
2: istifaya. Ama neredeyse her elenen takımın hocası da veda ediyor. Suudi Arabistan'da federasyon başkanı bile gitti. İnanılmaz bir tablo var ve Tunus daha turnuva devam ederken hoca değiştirdi. Böyle ilk mağlubiyetten sonra bu kadar fazla kıyımın olması da Demek ki takımlar bu turnuva için çok

0: büyük hedefler koymuşlar. Hayal kırıklıkları da vedaya sebebiyet veriyor.
1: Biz bugün İspanya'yı tamamen etkisiz hale getirdik. Portekiz halkı bu takımla gurur duymalı demiş Roberto Martinez.
0: Ya hocaların söylemleri biraz garip oluyor. Şeyde işte Pochettino'nun söylediği gibi ya. Bazen adrenalinle birlikte söyledikleri ifadeler maç sonrasında tutmayabiliyor. Ama tabii ki Martinez'in söylemleri Pochettino'nun söylemlerinden daha tutarlı tabii. Pochettino iptal olan kırmızı kartı bile doğal karşılayacak kadar taraflı konuya bakarken Martinez'in söylemleri 90+1 İspanya'ya karşı olayı taşıyabilmiş olmak bile Martinez için bence iyi bir senaryo.
1: Tabii Donald Trump pozisyonu yorumladı, biliyorsun değil mi onu?
0: Tabii tabii.
1: Evet.
0: Donald Trump'a
1: böyle faal olmaz dedi. Faal bile yok dedi burada.
0: Trump şimdi yarın Türkiye'ye gelecek. Muhtemelen burada da bir açıklama
1: sorulur
0: yapacak.
1: Sorulur mu diyorsun?
0: Ya Belçika heyetiyle
1: maçın bir sonucu sorulur muhakkak şimdi. Bugün bu maçın gece oynanacağı sonucu, için.
0: Bir de gol de gelirse bir diğer taraftan Belçika heyeti de NATO zirvesinde Trump'la yan yana geldikleri zaman orada mutlaka bir ekranlara yansıyan bir konuşma olabilir.
1: Evet.
0: Yani ilginç bir buluşma olacak. Tam denk geldi hikaye.
1: Haksız yere kırmızı kart gösterildi Balogun'a demişti Donald Trump.
0: Trump ama kırmızı kartın ne olduğunu bile aslında tam olarak bilmiyormuş.
1: Ha şöyle diyor, yaptığı harekette kırmızı kartlık bir şey yok. Hatta bir faul bile değildi. Hızla koşan iki futbolcu vardı ve istemsizce bir çarpışma oldu. Son sürat koşarken ayağınızı kontrollü bir şekilde basamazsınız dedi.
0: Ya bir şey söylemeyeyim. Şimdi herkese buradan sallıyor, Trump'a da sallıyor.
1: Evet, oraya da gel, oralara kadar atın. Ey Trump.
0: Yani ama şöyle, yani Trump'ın başka açıklamalarında da aslında kırmızı kartı da tam olarak bilmediğini ifade ediyor. Belli ki danışmanları ona bir metin veriyorlar.
1: Donald Trump okuyor. Futbol maçı ne kadar izliyordur ki zaten?
0: Yani belli ki daha farklı branşları daha çok yoğunlaşmış hayatı boyunca.
1: Evet. Sıcağı sıcağına hemen günümüz, tabii neden Amerika Belçika maçını konuştuk? O maçın galibiyle çünkü İspanya karşı karşıya gelecek. Roberto Martinez, Portekiz teknik direktörü, milli takımındaki görevinden istifa etti dedik. Onun üzerine konuşuyoruz. Ronaldo, Portekiz halkı bu takımla ve bu oyuncularla gurur duyabilir. Gerçekten çok yazık oldu demesi de enteresan. Yani biz maçı izlediğimiz başka bir maç mıydı acaba? Anlamadım.
2: Ya çok tabii gurur duyulacak bir performans yok ortada için, ama çok acaba böyle yerden yere vurulacak kadar da kötü bir senaryo da yoktu ortada. Yani sonuçta hani bu takım gruplarda elenmiş bir ya da faciayı bir tabloyla karşı karşıya kalmış bir Portekiz milli takımı yok şu anda. Tabii ki bu beklenti seviyesinin yükselmesiyle alakalı. Sonuçta çok hani güçsüz bir jenerasyon yok. Yani orta sahasına baktığımızda hakikaten çok kuvvetli bir Portekiz milli takımı var. İddialı bir milli takımdı.
1: Ha, şöyle bak kadroyu sayayım şimdi. Hadi kaleciyi geçtim. Bekler Cancelo, Mendes.
0: Tamam.
1: Tamam, gayet iyi. Stoperler Diaz, Vega, Ruben Diaz zaten. Orta saha Vitinha, Neves, Bruno Fernandes merkezi. Kanatlarda Neto'yla Joao Felix. İleri uçta Ronaldo. Sonradan oyuna aldığı isimler Bernardo Silva, Rafael Leao gibi oyuncular var.
2: Ya
1: Francisco Conceição yine oyunu almış. Diogo Dalot, Nelson Semedo.
2: Ya Portekiz'in merkez orta sahası bu turnuvanın en güçlü ilk 5 kadrosundan biri desek çok hani kimse buna itiraz etmez herhalde, değil mi? Ya Vitinha'sı, Neves'i çok formda oyuncular, bir de yani hani daha yeni sıcağı sıcağına Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncular. Tabii. Bunlar.
0: Yani Fransa'nın yanında evet, yani biraz Fransa'yı biraz daha ağır koyabilirim ama çok
2: doğru doğru.
0: Müthiş bir kadroları var ya. Yani.
1: Gonçalo Ramos yedekte mesela, süre almıyor.
0: Evet.
1: Ruben Neves oynamıyor.
0: Ama öyle işte hikaye öyle baktığımız zaman biz de Dünya Kupası'nda olmamız gerekiyor.
1: Gerçi Ruben Neves artık Arabistan düşüyor.
0: Kadroyu herhalde bireyler üstünden okuyacaksak bizim de bir zahmet olmamız gerekiyordu. Hikaye bazen kadroda
1: bizde de işte hoca eleştirildi ya daha çok. Zaten bu kadro en iyi jenerasyonlardan
0: olmuyor
1: biri diye.
0: Bazen işte iyi kadro iyi sonuç getirmeyebiliyor. Görüyoruz işte yani Yeşilburnu Adaları neler yaptı. Kadro iyi miydi? İyi oyuncular vardı ama bütünün içerisinde iyi oyun vardı daha çok. Yani bence Portekiz o ahengi yakalamakta zorlandı. Yani şu karşılaşmada büyük övgülerle bahsediyor olması da bazılarının en büyük sebebi İspanya gibi turnuvanın favori takımlarından bir tanesine karşı bu denli ayakta kalabilmiş olmalarıdır. Ama finalinde İspanya ceza sahasında sadece 11 kez topla buluşmuş olan bir

0: Şimdi elendi zaten. Elenmiş takımın neyini söylüyorsun diyenler olabilir de. Velev ki elenmeseler şuraya bak. Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, İspanya, Belçika hepsi aynı yoldan ilerliyor. Karşı karşıya gelme ihtimalleri var. Diğer taraftaki yola bakarsan işte en çok tartışılan şey buydu. Yani bu kadar tesadüf olur mu diye.
1: Evet.
0: Arjantin'in olduğu bölümde Brezilya, İngiltere, Arjantin. En önemli takımlar bunlar. Yani bir tarafta herkes birikmiş. Bu arada Fas'ı filan saymadım. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Hollanda'yı söyledik de yani Fas'ı da diğer tarafa koysan orada da şey olur. Yanlış anlaşılmasın anlamda.
2: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Donald Trump bu ağacın dallarını erkenden fark etseydi kırardı büyük ihtimal. Yeniden kurguluyoruz.
0: Erkenden fark etse Amerika diğer tarafta olurdu kesin.
2: Bir anda bakmışsın Cezayir bu tarafa gelmiş.
0: Evet, yok, yani biraz daha böyle dengeli bir ev sahibini at. Meksika'yı falan atardı oraya. Nasıl olsa onlar alıştı çünkü Meksikalıları sürekli şey yapmaya. Ondan dolayı
2: Güney Amerika şeyi.
0: Sosyal mesajlar vermiş olalım. Meksika'yı atarlar.
2: Kim izliyorsa artık burada.
0: Evet, Meksikalı kardeşlerimize selamlar. Az Narcos falan izlemedik diyormuş. Yani Arjantin'in yolu kolay gözüküyor. Bu arada Mısır sürpriz yapar mı sizce?
2: Yani beklemiyorum.
3: Ben de beklemiyorum. Çok düşük bir ihtimal.
2: Yani Mısır, Arjantin artık buradan hikayeyi yazar gibi gözüküyor. Çünkü Brezilya'nın elenmiş olmaları onları bir motive etti ben gibi gözüküyor. Ve temsiliyet açısından da Arjantin'in burada yeşil burun maçı iyi geçmedi. Ama orada da iyi bir kaleci performansı aslında oyunun farka gitmesini engelledi.
0: Bozinha'ydı.
2: Bozinha. Yani bu hikayede Mısır aynı direnci gösteremeyebilir ama Kolombiya-Arjantin maçı çok yakın gibi gözüküyor. Ama orada da Arjantin'i çok favori göremiyorum. Kolombiya çok enteresan geliyor.
0: Kolombiya öyle. Ben yine de Mısır'dan da yani Yeşilburun Adaları maçından sonra bazı defoları bence Arjantin'in ortaya çıktı.
2: Yani burada eğer Mısır Arjantin'i geçerse yani Norveç-İngiltere maçında da ben İngiltere'yi favori göremiyorum. İyi oynuyorlar ama böyle geçer mutlaka diyebileceğim bir maç değil Norveç'in oyunundan dolayı. Hani Infantino'nun hiç istemeyeceği bir hikaye gerçekleşir.
0: Arjantin şey anlamında bence karizmayı çizdirdi. Yeşilburun Adaları maçında. Yani yenilmez bir takım. İşte bu takım öne geçtiğinde eyvah farka gider. Korkusu bence Mısırlılarda olmaması lazım. Şayet oyundan kopmazlarsa maç içinde yani 1-0 veya 2-0'ı da dahil ediyorum buna. 2-0 yani iki farklı geriye düşse de disiplin olarak saha içi disiplinden kopmazlarsa inan bence Arjantin karşısında geri dönülebilir ya. Çünkü ben... Yeşilburun maç içinde bunu iki kere yaptı. Üçüncüsünü de yapıyordu, süre yetmedi. Yani bir panik haliyle onlarda da böyle kontrolsüz bir savunma düşüncesi oldu. Orada bir bocaladıkları ciddi bölümler vardı. Bir maça özel mi bilmiyorum ama.
2: Bu imkansız değil tabii canım. Yani Mısır da bunu yapabilir. Fakat Mısır'ın kadrosuyla Yeşilburun'un kadrosuna baktığım zaman evet yani Mısır yine daha iyi gözükebilir. Ama Yeşilburun çok organize bir şekilde gelmiş buraya. Yani Mısır'a göre. Mısır Salah üstünden oyun kurgulamaya çalışırken sıklıkla Yeşilburun ise bütün oyuncularının rol aldığı işte kaleci Bozinha'dan tut da her noktada bir oyuncunun mutlaka bir rolün olduğu bir sistemi var. Mısır'da bu yok. O yüzden aslında Arjantin karşısında Mısır'ı bir adım daha geride gördüğümü söyleyeyim.
0: Evet. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Bugün FIFA'nın yapmış olduğu açıklamaya hazır ağaç ekrandayken yani, bir yandan
2: trajik da trajik bir durum.
0: Yani Trump'ın Infantino'yu aradığı iddiaları vardı.
2: Ya bu
0: tarz, Infantino bunu kabul etti.
2: Evet ya Koray, bu tarz turnuvalarda bu tarz dokunuşlar hep olmuştur. Fransa 98'den tutun da işte görüyoruz 2026'ya kadar ki 98'le alakalı da Platini yıllar sonra bir radyo programına çıkıp Fransa'yı o turnuvada aslında biz ittik gibi bir açıklama yapması bile bunun bir kanıtıdır. Ama bu kadar göstere göstere yapıldığına ilk kez şahit oluyorum.
0: Peki şeye ne diyorsunuz? UEFA'nın da yazılı açıklama yaparak FIFA'ya çünkü söz söylemesi ve eleştirmesi.
2: Şimdi orada şöyle bir durum var. UEFA bir kere sınırı aşıyor. Sınırı aşma sebebi şu.

0: UEFA ile hiç alakası olmayan bir hikaye bu. Yani UEFA'nın
1: başka bir hesap var yani burada gözüken değil mi?
0: Ceferin FIFA başkanlığını oynuyor çünkü. Yani Ceferin ülkeye alınmayan Somalili'ydi yanılmıyorsam hakemi. Somalili
1: evet.
0: miydi?
1: Somalili evet, evet.
0: hakemi maç atamış olması apar topar UEFA'nın. Bununla ilgili açıklama yapmış olması, bu konuya girmiş olması. Şimdi buna FIFA cevap verdi. Yani Ceferin FIFA başkanlığını oynuyor. O yüzden de burada bonus toplamaya çalışıyor. Şimdi Belçika'nın oyunu aldı mesela. Ya da oradan Somali'nin oyunu aldı. Ve buna benzer muhtemelen Türkiye'nin oyu da büyük ihtimal Ceferin'e gider. Öyle bir durumda. Ve buna benzer şeyler. Yani belli ki UEFA başkanı FIFA başkanlığına oynadığı için de burada hikayelere giriyor ama hiç yetkisi olan bir asıl İFAB'ın açıklama yapması lazım. Siz ne yapıyorsunuz diye.
1: Evet.
0: Yani İFAB'ın bir dik duruş gösterip bir açıklama yapması lazım.
1: Yani UEFA'nın söyledikleri yanlış mı? Değil. Bence
0: değil.
1: De %100 doğru.
0: Ama ne işin
1: ama burada bir taht diyalogta. Kavgası olduğu da aşikar. Yani
0: evet.
1: Hazır yakalamışken ben
0: bunu
1: buradan yürüyeyim ifadesi var. Yoksa UEFA'nın kararlarının adil olmadığını biz çok net biliyoruz.
0: FIFA da oradan diyor bu arada.
1: Hatırlatalım bazı şeyleri
0: lütfen.
1: De UEFA'da masum olmadığını unutmasın. Meri Demiral Bozkurt selamı yaptı. UEFA organizasyonuydu.
0: Doğru.
1: Değil mi? Bozkurt
0: evet.
1: Türklerin işareti ezelden beri. Yani tarihte de var. Tarihçiler söylüyor bunu yani. Bana inanmanıza gerek yok. Tarihçilerin ifadeleri. Alman hükümetinin baskısıyla Meri'ye ceza verdirdi UEFA.
0: Doğru. Siyaset.
1: Değil mi?
0: Burada da yeni siyasette
1: sonra ne oldu? İsrail takımı Beşiktaş'a gol attığında oyuncu asker selamı verdi. Yalandan bir ceza. Para cezası. Yani UEFA'nın pek çok biz zaten tutarsız uygulamasını gördük Türk takımlarına karşı. Yurt dışında takımlar es geçildi. Fenerbahçe seyircisiz oynadığı maçta stadyum dışından atılan bir paraşüt meşale nedeniyle
0: evet.
1: ceza aldı. Tam sorumluluk denildi vesaire denildi. Ama Lyon Beşiktaş maçında mesela Beşiktaş taraftarına saldırıldı. Dakikalarca sürdü. Lyon hatırı sayılır bir ceza almadı. Tribünde insanlar darp edilmesine rağmen.
0: Doğru.
1: Yani işine geldiği yerde UEFA istediği gibi zaten cezalar veriyor. Bu anlamda FIFA'yı bu noktada eleştirmesi içerik olarak metin doğru ama
0: ona düşmez.
1: Yani sen önce bir aynaya bak denir.
0: Ona
1: yaptıklarını
0: düşmez yani.
1: Hatırla denir yani.
0: Gereksiz o bir şekilde ayrı. De ortamı daha da germe durumu ortaya çıkıyor. Şimdi FIFA UEFA'ya cevap vermiş. Senin turnuvanda da görüyoruz böyle şeyleri. Niye şimdi bize itiraz ediyorsun
1: ya
0: diye.
1: Tamam bir orada taht kavgası var.
0: Belli
1: yani dediğin gibi. Galatasaray'da genç orta saha futbolcuları gündemde yabancı kuralından dolayı. Caner bugün bizim haberlerimizde de vardı. Real Madrid'in genç futbolcusu Franco Mastantuono. Sarı kırmızıların listesinde şayet Real Madrid oyuncuyu kiralık olarak göndermek isterse Galatasaray'da burada bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Herhalde bu profilde isim göreceğiz. Sen ne diyorsun? Hem bu isimle ilgili olarak bilmiyorum tanıyor musun ama bu anlam bu transfer politikası süreciyle ilgili.
2: Ya, çok
1: nedir?
2: Fazla isim var tabii ki şu anda zikredilen bu transfer döneminde ama ağırlıklı olarak zaten profillere dikkat ettiğimizde oyuncuların birçoğunun genç olduğunu görüyoruz. Zaten hep genelde şu anda Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin çoğunlukla kontenjan transferi yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yerli rotasyonunu güçlendirmek bir yana. Gündemde çok isim var. Galatasaray'ın zaten başlıca en çok istediği isimlerin başında Can Uzun geldiğini zaten söylüyoruz. Birçok yayınımızda bunu ifade ettik. Artık çok fazla tekrar da etmek istemiyorum bir yandan. Çünkü hem orada Frankfurt kulübünün taleplerini biliyoruz. Yoksa Can Uzun ve ailesi tarafını Galatasaray ikna etti. O konuda hiçbir problem yok. Ama sadece burada Frankfurt tarafının talepleri yüksek. Onlar sonuçta itibariyle şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu kuralları ve buradaki kontenjanı bildikleri için dolayısıyla Galatasaray'ın yerli bir oyuncuya gideceğinden dolayı da orada biraz rakamı yüksek çekiyorlar. Yani 50-60 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentileri var ama Galatasaray'ın hiçbir şekilde bu rakamlara çıkmak gibi bir niyeti yok. Bunun yanı sıra alternatif isimler gündeme geldi. Martin Odegaard ismi yine konuşulan isimlerden bir tanesi oyuncunun temsilcisiyle
1: evet.
2: Yine burada İstanbul'da görüşüldü ama orada da Arsenal cephesiyle alakalı yine bir sorun var. Oyuncuyu aslında Arsenal elinden çıkarmak istiyor. Yani uzun vadede böyle bir planları
1: Ödegard'ı.
2: Var. Aynen öyle. Çünkü zaten şöyle yani sakatlık durumundan ötürü oyuncu zaten son 4 sezonda aşağı yukarı 40-45 maç altına düşmeyen oyuncu son sezonunda toplamda işte 22 maça tekabül eden seviyede bir ilk 11 sayısı var. Aslında bu önemli ölçüde bir düşüş. Yani tabii ki Martin Ødegaard şu anda Dünya Kupası'nı izliyoruz, evet.

0: hani herhangi bir sakatlık durumu söz konusu değil ama günden güne aslında oyuncunun da ritmi düşüyor tabii. Yaş ilerledikçe.
1: Ama geçen sene yaşadığı sakatlıklar etkili oldu. Tabii, normalde tabii. Alışılagelmiş bir senaryo değil.
0: Ya muhakkak kesinlikle öyle ama yine de işte az önce söylemiş olduğum gibi ağır, yani öncelikli olarak daha çok genç bir oyuncu profili. Yani burada Can Uzun Galatasaray'ın aslında Okan Buruk'un talep ettiği oyuna biraz daha oyun onun kafasındaki oyun sistemine çok daha uygun bir profil. Çünkü Can Uzun genelde Galatasaray'ın Okan Hoca'nın talep ettiği öndeki önde baskı pres oyununa son derece elverişli. Bunun yanı sıra aynı zamanda kreatifliği de yüksek bir oyuncu. Zaten Galatasaray genelde Süper Lig özelinde değerlendirdiğimizde dominant oynayan, topa genelde %60'lar seviyesinde topa sahip olup oyunu rakip yarı alana yıkan ve orada kapalı savunmalar, derin blokları çözmeye çalışan bir oyun oynuyor ve bu noktada da zaten şutör oyuncuların şutlarına ya da işte oradaki ofansif oyuncuların kreatifliğine biraz dayanan bir oyun planı var. Bu bağlamda Galatasaray aslında hücum oyuncusunda aradığı en baştaki ilk kriterlerden bir tanesi önde pres ve tabii ki kreatiflik. Bu bağlamda Can Uzun öne çıkan isimlerden bir tanesi. Senin de söylemiş olduğun gibi yine alternatif birçok oyuncu var ve yine merkez orta saha isimleri de şu anda gündemde. Bunların başında şu anda Tottenham forması giyen Pape Matar Sar geliyor. Galatasaray'ın şu anda aslında merkez orta sahayı ilk transfer etmek istediği isim ama tabii ki burada yine Tottenham cephesinin çok yüksek bir bonservis beklentisi var. Bununla birlikte yine gündeme gelen bir diğer oyuncu Leslie Ugochukwu. O da Burnley'de oynayan 2004 doğumlu oyuncu, yine bir kontenjan transferi olacak Galatasaray için. Galatasaray'ın 2 milyon euroluk bir kiralama artı 20 milyon euro bir opsiyonla oyuncuyu almak gibi bir niyeti var. Tabii burada da Burnley tarafının aslında yaklaşık 35 milyon euro seviyelerinde bir talebi olduğunu söyleyelim. Yani kiralama tarafına çok sıcak bakmadığını ama tabii ki oyuncu Burnley küme düştüğü için ayrılma ihtimali çok kuvvetli. Bu da Galatasaray'ın yine radarında olan oyunculardan bir tanesi olduğunu paylaşalım. Leslie Ugochukwu biraz profil olarak aslında, şimdi ben böyle söyleyince belki yanlış anlamasın izleyenlerimiz ama ben genelde oyuncu profillerini izleyenlerimize tarif ederken böyle hangi oyuncuya stil olarak benzediğini genelde tarif etmeye çalışıyorum. Biraz Patrick Vieira ekolünden olan bir oyuncu, yani 1.90 boyunda fizikli, top kazanma becerisi oldukça yüksek bir isim. Baskı altında top taşıma yönü oldukça kuvvetli. Topu saklama ve ilk at baskısını driplingle geçme özelliği de oldukça güçlü olduğunu söyleyelim. Yani dikine pasları da oldukça efektif bir isim.
1: Evet.
0: Rennes'de yetişti. Yani önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şu anda aslında bir merkez orta saha ve bir tane de ofansif, yani 10 numara diye tabir ettiğimiz bölgeye ivedilikle takviye yapması bekleniyor.
1: Teşekkür ediyorum mesajlar için, izleyicilerimize başta tabii, ardından size. Taner ve Caner İş Beğendiren'le birlikteydik. Son sayfayı noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu geceler, huzurlu, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar.

0: Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'i. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
1: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Öyle de oğlu pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor. Adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
0: Pinto bıraktı. Endia'ya ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
2: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
0: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır hayır. Bayrak havada. Filelere giden top. Gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. Sıfır önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da... ...yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
3: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkaf'ı şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian, yeniden Olcan, orta şansı, yaptı ortasını Egemen, boşta kalan top, gol pozisyonu, son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru, Musa Sol gole gidiyor, Musa Sol ve gol! 9. dakika, Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
4: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sov'la Bebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sov bir anda kendisini derin topa kurtarınca...
0: Aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sov'la

0: Ait koşuyor. Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydın'ı elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
1: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
0: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
1: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
0: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
1: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sow. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sow'dan Pierre Vebo'ya. Ondan kayt. Şimdi Musa Sow. Musa Sow üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sow ve Tolga. İki güzel hareket daha.
0: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor.
1: Karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top. Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
0: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
1: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek İlk düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin'in üzerine giriyor rakibinin. Ortasında yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
2: Çok güzel çıkardı.
1: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
1: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Orkera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara.

0: Messi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
1: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Albirek. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş topu alana gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış. Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
2: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
2: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar, gol pasının da altını çizmek lazım.

0: Müthiş. Çok güzel. Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Cedric Bakambu, Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı olur.
0: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şecu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya.

Hani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Sıçarak kullandı Galatasaray Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yani Bajic topun gerisinde, ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Visca. Visca vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor hata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan, sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut, yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi.

0: Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre. Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Etriano topun gerisinde. Etriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Sukubiç topun gerisinde. Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada.
1: Şimdi Fenerbahçe şu ana kadar.
0: Şansı bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden.

0: Mudat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! Sissoko! Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. Hani dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernanda vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobilya Akhisar Spor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisar Sporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen, bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatma. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Juray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direkt ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağalarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi. Evet.
0: Şimdi Suat Aslanboğa

0: kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakasetas'a sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşürdü Barafona. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika, arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa, Soltan kanada doğru orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol!
1: Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Diyarbaşıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'i kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Eder Bilgin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu vardan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez.

0: sahasında. Junior Fernandez kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörlot aldı. Sörlot gidiyor. Sörlot ceza sahasına yaklaştı. Sörlot ceza sahasında. Sörlot! Sörlot! Alexander Sörlot!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörlot ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı ikiye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörlot. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa

0: İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sinesem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz.

Türkiye Kupası Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı kaydeden arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol! Ramazan Civelek. Yukatel Kayseri Spor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan. Sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu. Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoya'nın golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Galvanoviç sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Galvanoviç kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayseri Spor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanote! Kanote 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
0: Varda Riva'dan gelen

0: offside çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam. Yani
1: hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivas Spor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Spor'u 3-2 mağlup eden Sivas Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un değerli izleyenler. Kupa Sivas Spor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Villan Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi.
2: İpi çekti bence.
0: Villan Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozayt'sa Mihazayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'ye doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
2: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir
2: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor değerli seyirciler. Kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onuaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onuaçu gidiyor tek başına. Onuaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onuaçu. Ceza sahasında. Onuaçu! Onuaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onuaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top ağlara mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onuaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var.

0: Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: işte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedik. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı. Yunus Akgün, baskı Galatasaray'dan. Yunus ortaladı. Bir vuruşla gol. Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy, tekrar Savic, Ozan, Savic, Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu, Osimhen yerde kaldı, sarı kart, maçtaki ilk sarı kart, Savic'e çıkıyor, yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
2: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya, Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın ekibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
2: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen! Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.

0: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı ile Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynama itirazı var.
0: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş Davison var karşısında cezalarına. Vişya. Vişya çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleci de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol. Morata. Bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük. Kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasızdır.
1: Hiç tartışmasız. Hiç tartışmasız. Evet. Muslera. Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.

drone kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler.

0: başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muçil oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Naçu! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tümosan Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Büyük sevinç Trabzonspor'da. Müthiş orta. Asiste dönüştü Pina'dan. Onu açı. Topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
1: Deniz. Savunma arkasına doğru Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Tümosan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserve top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol. Çıkardı. İkinci hamleyi yine Muleka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Muleka.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finale havalandırdı. Muleka skora dengeyi getirdi. Konyaspor bir birlik eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
1: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Muleka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
0: Cezalar iç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Muleka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
1: Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Muleka

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti.
2: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkıları.

0: Tarihte bugün, 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçar.
6: Jet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz ifadelerini kullandı.
10: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
12: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
13: Nerelerden biriydi. İspanya son dakikalarda bir gol kaydetti ve Portekiz'i kupanın dışına itti. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım. Başlıyoruz.
14: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan, net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal

0: Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya takta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo, bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan çekti, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiği kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandes yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90+1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: Son 16 turunda dün gece oynanan bir karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri Belçika mücadelesiydi. Belçika Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 mağlup etti. Dünya Kupası son 16 turunda ev sahiplerinden ABD ile Belçika karşılaştı. Seattle'daki Lumenfield Stadyumunda oynanan mücadelenin 7. dakikasında De Ketelaere Belçika'yı öne geçiren golü kaydetti. ABD adına Malik Tillman 31. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 33. dakikada tekrar sahneye çıkan De Ketelaere skoru 2-1'e getirdi ve Belçika ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Belçika, Fanake'nin 57. dakikada uzak mesafeden attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te Romelu Lukaku ağları bir kez daha havalandırdı ve Belçika ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Rudy Garcia'nın öğrencileri çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak. Kanada ve Meksika'nın ardından Pochettino yönetimindeki ABD'de son 16 turunda turnuvaya veda etti. Bu sonuçla ev sahibi ülkelerin tamamı 2026 Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu. Dünya Kupası'nda bizi bekleyen kalan karşılaşmalara ve tabii ki alınan sonuçlara bakalım. Son 16 turunda değerli izleyenler, birbirinden keyifli karşılaşmalar izledik. Tabii süre kısaldıkça maçların seyir zevki de artıyor diyebiliriz. Son 16 turunda alınan sonuçları bir hatırlayalım birlikte. Kanada-Fas mücadelesi Fas'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Favori zaten bu karşılaşmada kuşkusuz Fas'tı. Paraguay-Fransa mücadelesinde Fransa'nın tek gollük üstünlüğü vardı. Brezilya Norveç'le geçtiğimiz gün karşı karşıya geldi. Norveç bu mücadeleyi 2-1 kazandı. Meksika İngiltere mücadelesinde de İngiltere'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı bu maç. Meksika buraya, bu maça gelene kadar hiç gol yememişti turnuvada. Portekiz İspanya maçı da İspanya'nın tek gollük üstünlüğüyle bitti demiştik. Az önce özet görüntülere de baktık. Amerika Birleşik Devletleri Belçika mücadelesini de Belçika 4-1 kazandı.

0: Fransa ile Fas bir üst turda karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. İspanya-Belçika mücadelesini yine izleyeceğiz çeyrek finalde. Norveç-İngiltere'de bir başka eşleşme oldu. Arjantin-Mısır mücadelesi bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde oynanacak. Turnuvanın kuşkusuz favorisi Arjantin. Bakalım Mısır'a karşı Messi ile birlikte nasıl bir performans sergileyecek. Kolombiya yine performans olarak beğenilen takımlardan biri. Onlar da bugün saat 23'te İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Brezilya'dan bahsedelim. Az önce sonuçları da verdik. Norveç'e mağlup olmuştu takım. Bu belirgin düşüş şu anda Brezilya'da devam ediyor. Norveç'te oyun olarak da kaybeden sambacılar acaba bu mağlubiyetin ardından nasıl bir yol izleyecek?
1: Brezilya'ya Carlo Ancelotti de çare olmadı. 4 yıl önce Hırvatistan'a şanssız şekilde elenerek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden sambacılar 2018'de de yine aynı aşamada Belçika'ya yenilmişti. Bu sefer son 8'e dahi kalamadılar ve Norveç'e karşı aldıkları yenilgide şanssız oldukları söylenemez. Brezilya'nın sadece %32 topa sahip olması, Norveç'in 627 başarılı pasına karşı yarısından daha az, 298 başarılı pasta kalması Güney Amerikalıların eski günlerinden çok uzakta olduğunu ortaya koyan istatistiklerdi. Bütün dünya kupalarına katılan tek takım ve 5 kezle en çok şampiyonluk yaşayan bir ülke için yaşananlar büyük başarısızlık. Carlo Ancelotti geçen yıl Mart ayında Arjantin'den 4-1'lik bir hezimetin ardından göreve geldi. Milli takımın başında çıktığı 16 maçın 10'unu kazandı, 3'ünü berabere bitirdi ve 3'ünü kaybetti. Dünya Kupası elemelerinde zorlanan, gelişinden önce 5 maçın 4'ünü kaybeden bir takımı toparladı. Ancak bu yeterli olmadı, Brezilya'nın şimdi büyük bir değişime ihtiyacı var. Eskiden çok güçlü, çok büyüleyici oldukları orta sahaya oyuncu bulmakta zorlanmaları büyük sorunlardan biri. Yaratıcı orta saha oyununa sırt çevirmek Brezilya'nın düşüşünün sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Eskiden kazanamasa da kupanın en iyi takımı olarak nitelendirilen Brezilya son birkaç turnuvaya favorilerden biri olarak bile gelemiyor. Ancelotti Japonya maçında sakatlanan Lucas Paqueta'nın boşluğunu dolduramadı. İtalyan teknik adam aynı özelliklere sahip başka bir oyuncusu olmadığını itiraf etti. Deneyimli teknik direktörün kadro seçimi de eleştiriliyor. Sadece 5 orta saha oyuncusuyla turnuvaya gelmek Brezilya kadrosunun eksiklerinden biriydi. Güney Amerika ülkesi çok kanat oyuncusu yetiştirmesine rağmen yeterli sayıda kaliteli orta saha oyuncusu yetiştiremiyor. Neymar tercihi de tartışılan konulardan biri. Ancelotti taraftarın çok istediği Neymar'ın ancak hak ettiği takdirde kadroya alınacağını söylemesine rağmen kırmızı çizgisini ihlal etti. Norveç'e karşı ülkesinin tek golünü penaltıdan kaydeden Neymar için milli takımda yolun sonu göründü. İlk kez 2010'da Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlık maçında Brezilya formasını New Jersey Stadyumunda giyen Neymar aynı statta son karşılaşmasına çıktı. 130. kez milli takım formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu 80 golle tüm zamanlarda Brezilya'nın en golcü oyuncusu unvanına sahip. Ancelotti'nin anlaşması 2030 Dünya Kupası sonunda bitecek. Kariyerinde büyük başarılar kazanmış 67 yaşındaki Carlo Ancelotti büyük bir revizyonu gerçekleştirebilecek bir isim mi yoksa sorun çözücü mü? 2002 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından en iyi derecesi 2014'te evinde düzenlenen turnuvada yarı final olan Brezilya, futbol severlerin dikkat merkezinde olmaya devam edecek.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Norveç'e mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bu karşılaşmalarda, daha doğrusu turnuvada özellikle performans olarak beklentileri karşılayabilecek mi dediğimiz kişi Brezilya'da Neymar'dı. Ama bu gerçekleşmedi ve son oynanan karşılaşmanın ardından Neymar da milli takım kariyerini noktaladı.
2: Neymar milli takım kariyerine başladığı yerde veda etti. 2026 Dünya Kupası'ndan Norveç'e yenilerek turnuvadan elenen Brezilya'da Neymar, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Takımının tek golünü penaltıdan atan Neymar, Pele'nin ardından Brezilya formasıyla 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ikinci futbolcu.

0: futbolcu oldu. Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli yıldız, "Denedim, çok denedim, artık bitti. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı. Milli takım kariyerinde 130 maçta 80 kez ağları sarsan Neymar, sambacıların en çok gol atan oyuncusu oldu. Brezilya formasıyla ilk maçına 2010'da Amerika Birleşik Devletleri karşısında MetLife Stadyumunda çıkan ve gol de atan yıldız futbolcu aynı yerde milli takım defterini kapattı. 34 yaşındaki Neymar Brezilya formasıyla 4 Dünya Kupası'nda yer alıp şampiyonluk kazanamayan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Thiago Silva aynı durumu yaşadı. Neymar Brezilya milli takımıyla 2013 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca 2016 Olimpiyatlarında altın madalya elde etmişti.
1: İngiltere'nin 32 yaşındaki gol makinesi Harry Kane milli takımı sırtlamaya devam ediyor. Yıldız oyuncu İngiltere tarihinin Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını pekiştirdi.
2: Harry Kane İngiltere'yi Dünya Kupası'nda taşımaya devam ediyor. 32 yaşındaki İngiliz gol makinesi 2026 Dünya Kupası son 16 turunda boş geçmedi ve gol sayısını 6'ya çıkardı. Yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın attığı ikinci golde de asist yaptı. Golcü oyuncu bu golle milli takım kariyerinde 119 maçta 85 gole ulaştı. 3 farklı Dünya Kupası'nda da forma giyen Kane 16 maçta 14 gole imza attı. 2026 Dünya Kupası'nın grup maçlarında Hırvatistan'a 2 gol atarak duble yapan Harry Kane, Panama mücadelesinde takımının kazanmasında büyük rol oynadı. Harry Kane son 32 turunda Demokratik Kongo karşısında da 1-0 geriye düştüğü maçta 2 gol atarak İngiltere'nin geri dönüşünü gerçekleştirdi. Son olarak ev sahibi Meksika ile çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelen İngiltere milli takımında bir gol bir asistle yıldızlaşan Kane, ülkesinin son 8 takım içerisinde yer almasında pay sahibi oldu. İngiltere Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya'yı eleyen Haaland'lı Norveç'le karşılaşacak.
1: ...2026 Dünya Kupası ile birlikte adını üst üste ikinci kez son 8 arasına yazdıran Fas milli takımı gelişmiş bir futbol ülkesi olma yolunda da ilerliyor. Önemli adımlar atılıyor Kuzey Afrika temsilcisinin başarılı yakın geçmişine. Şimdi birlikte haberimize bakalım.
3: Fas'ın dünya futbolundaki yıldızı her geçen gün daha da fazla parlamaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihe geçen Atlas Aslanları, hükmen kararla gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son yıllarda elde ettiği başarıların tesadüf değil, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu bir kez daha göstermekte. Bu yükselişin temelleri ise yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Yeniden yapılandırılan Fas Futbol Federasyonu önderliğinde geniş çaplı bir süreç başladı. Yeni antrenman tesisleri inşa edildi. Kulüplere destek sağlandı. Antrenör eğitim programları geliştirildi. Genç yeteneklerin keşfi için ülke çapında bir oyuncu tarama sistemi oluşturuldu. Amaç kısa vadeli başarılar değil, yıllarca devam edecek, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi kurmaktı. Bu projenin merkezinde ise Rabat yakınlarında hayata geçirilen 6. Muhammed Futbol Akademisi yer aldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen yetenekler burada hem akademik eğitim aldı hem de profesyonel futbola hazırlandı. 6. Muhammed Akademisi zamanla sadece Fas'ın değil Afrika'nın da en önemli futbol gelişim merkezlerinden birine dönüştü. Fas'ın yükselişindeki bir diğer kritik adımsa Avrupa'da yetişen Fas kökenli futbolcuların milli takıma kazandırılması oldu. Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol eğitimi alan oyuncularla sistemli bir iletişim kuruldu. Federasyon bu isimlerin milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Federasyon bu isimleri milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Böylece Avrupa futbol kültürüyle yetişen yıldızlar, ülke içinde geliştirilen yerli yeteneklerle aynı takımda buluştu. 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 19'unun Fas dışında doğmuş olması, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri oldu. Müzik yatırımlar kısa sürede sonuç vermeye başladı.

0: 6 yaş milli takımlarında elde edilen başarılar kurulan sistemin doğru işlediğini gösterdi. Fas genç milli takımlar düzeyinde önemli dereceler elde etti. 2025 yılında FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı. Altyapıdan yetişen futbolcular da milli takımın iskeletini oluşturmaya başladı. 1998'in ardından 2018'e kadar Dünya Kupası'na katılamayan Fas futbolundaki dönüşümün dünyaya ilan edildiği turnuva ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti. Fas artık sadece sürpriz sonuçlar alan bir takım değil, dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olarak görülmeye başladı. 2026 Dünya Kupası'ndaysa Atlas Aslanları sahaya yeni bir futbol kimliğiyle çıktı. 2022'de savunma disiplini ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan Fas, teknik direktör Muhammed Ohabi yönetiminde topa daha fazla sahip olan, ön alanda baskı kuran ve oyunu yönlendiren bir yapıya dönüştü. Brezilya karşısındaki etkili performansı, Hollanda'yı penaltılarla elemesi ve Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Fas'ın artık Dünya Kupası'nın elit takımları arasına girdiğini ortaya koyuyor. Son Afrika şampiyonu ve Dünya Kupası yarı finalisti Fas'ın hikayesi, futbolda gelişmekte olan ülkeler için emsal niteliği taşıyor.
1: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Sandro Tonali'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
2: Tottenham yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirdi. İngiliz ekip Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi renklerine bağladı. Londra temsilcisi bu transfer için Newcastle United'a 108 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede 7 milyon euroluk bonus maddeleri de bulunuyor. İtalyan orta saha Alexander Isak'ın Liverpool'a 145 milyon euroluk transferinin ardından Newcastle tarihinin en yüksek bedelle satılan ikinci futbolcusu oldu. Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham daha önce de Mateus Fernandes'i yaklaşık 100 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Tottenham savunmaya 60 milyon euro karşılığında Jan-Paul Van Hekke takviyesi yaparken Marco Senesi, Andrew Robertson ve Martin Dubravka'yı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sandro Tonali kariyerinde Brescia, Milan ve Newcastle United formaları giydi. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla 53 resmi maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.
1: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Takım 23 Temmuz tarihinde de kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.
2: Galatasaray 2026-2027 sezonu için sahaya iniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde start verecek. İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarten kasabasında devam edecek. Sarı Kırmızılılar Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçına ise Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Süper Lig'de çıkacak.
1: Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'le Como kulübünün yakından ilgilendiği haberlerini aslında haftalardır sizlerle paylaşıyoruz. İtalyan basınından bir iddia daha geldi. Bu iddiaya göre Como'nun ardından Inter kulübü de Davinson Sanchez'i istiyor.
0: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon

0: Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Madrid'in genç yıldızı Arjantinli Franco Mastantuono'yu listesine ekledi.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanı için alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor. Sarı Kırmızılılar Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Franco Mastantuono için fırsat kolluyor. Galatasaraylı idarecilerin İspanyol ekibinin Mastantuono'yu kiralık göndermesi halinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun potansiyeline sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arjantinli futbolcu hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Franco Mastantuono için düzenli forma şansı bulması adına kiralanmasının gündeme gelebileceği ve Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Ağustos 2025'te 45 milyon euro bonservisle River Plate'den Real Madrid'e transfer olan Mastantuono, geride kalan sezon 17'si ilk 11, 35 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe'nin oyuncusu İsmail Yüksek'le Avrupa'nın 4 büyük ligindeki takımlar yakından ilgileniyor oyuncuyla. Bu sezon ilk 11'de daha fazla oynamak istiyor İsmail Yüksek. İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirecek ve ardından da kararını verecek.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de yoğun bir mesai yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki transfer ekibi takıma katılacak oyuncular için temaslara devam ediyor. Forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendiren Sarı Lacivertliler sağ kanat ve bir forvet transferi daha yaparak kadrosundaki temel eksikleri tamamlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Özellikle orta saha mevkiinde ciddi bir kalabalık var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred ve İsmail Yüksek'in yer aldığı orta saha rotasyonunda 4 isimde 11 potansiyeli taşıyor. A milli takımla Dünya Kupası'na katılan İsmail Yüksek, bu sezon daha fazla forma şansı bulmak ve takımın as oyuncusu olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi gösteren takımlar var. Nottingham Forest, Bayer Leverkusen, Como ve Marsilya İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe İsmail'le yola devam etmeyi düşünse de deneyimli futbolcu kendisine ilgi gösteren takımlara kapıyı kapatmıyor. Başarılı oyuncunun İsmail Kartal'la görüşüp yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon 32'si ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıkan İsmail Yüksek 2 gol 3 asist kaydetti.
1: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e eski takımı Dinamo Zagreb 3 milyon euroluk bir teklif yapacak.
3: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Hırvat ekibi Ocak ayında kiraladığı 31 yaşındaki kalecinin bonservisi için yaklaşık 3 milyon euroluk teklif yapacak. Fenerbahçe 2023 yazında Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı file bekçisiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertliler Hırvat kaleci

0: Beşiktaş kaleci transferine noktayı koyuyor. Siyah beyazlar uzun süredir ilgilendiği Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim Alman file bekçisi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor. Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel 49 maçın 14'ünü kalesini gole kapatırken 70 gol yedi. Kariyerinde Schalke ve Monaco'da da görev yapan 29 yaşındaki kaleci Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Beşiktaş, Doğan Alemdar'ın transferi için Başakşehir kulübüyle de anlaşma sağladı. Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da önemli bir adım attı. Siyah beyazlar Başakşehir forması giyen kaleci Doğan Alemdar'ı gündemine almıştı. Başakşehir ve Doğan Alemdar'la anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 23 yaşındaki kaleci kısa süre içerisinde siyah beyazların Slovakya kampına katılacak. Beşiktaş'ta uzun süredir bir golcü arayışı da var biliyorsunuz. Listedeki ilk isim Vlahovic'ti. Ancak diğer adaylar da gündeme gelmeye başladı.
1: Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Hücum gücünü yükseltmek isteyen siyah beyazlılar yeni sezon için Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku ve Patrick Schick'ten birini kadroya katmak istiyor.

Listenin ilk sırasında uzun süredir gündemde olan Dušan Vlahović yer alırken Sırp futbolcunun siyah beyazlılara henüz kesin yanıt vermemesi ve diğer seçenekleri de değerlendirmek istemesi nedeniyle Beşiktaş alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların Vlahovic'i alternatif olarak belirlediği ilk isim Romelu Lukaku. Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı yıldız için ilk temaslar kurulurken 33 yaşındaki golcünün Fransız ekibi Monaco ile de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın golcü listesindeki son alternatif ise Patrick Schick. Devre arasında da gündeme gelen Çek futbolcu için yeniden şartlar değerlendirilecek.

0: Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki golcünün şu an için ayrılığa sıcak bakmadığı belirtilse de Beşiktaş yönetiminin Şik transferini rafa kaldırmadığı bildirildi.
1: Trabzonspor 2026-27 sezon öncesi hazırlık kamp çalışmalarına da başladı. Bordo Mavili ekip teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovski, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı. Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde devam ettirecek. Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir süredir gündeminde olan Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviller Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Danimarka kulübüyle de bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Aral Şimşir bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un genç oyuncunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol 21 asistlik performans sergiledi.

0: Sırada günün gazete manşetleri var. Haberlere, transfer gündemine, gazetelerde bakalım. Foto maçla başlayacağız. Hemen sür manşete geliyorum. Greenwood haberi her gün olduğu gibi bugün de var. Greenwood Fener'de sarı lacivertliler Nathan Ake'den sonra Avrupa'yı sallayan yeni bir transfere imza atmayı planlıyor. Yılın transfer bombasını Fenerbahçe patlatıyor demiş Şafak Gözmen. Varsa yoksa Can Uzun. Galatasaray 10 numara transferine yoğunlaştı. Cimbom Can Uzun için Eintracht Frankfurt'a yaptığı 35 milyon euroluk teklifi 40 milyona çıkardı. 60 milyon euro talep eden Bundesliga ekibi de 50 milyon euroya kadar indi. Bild gazetesi pazarlıkların sürdüğünü ve bu transferin zaman alsa da mutlu sonla biteceğini yazdı. Aslan'dan Baleba sürprizi. Galatasaray Brighton forması giyen 22 yaşındaki Baleba'yı istiyor. Cimbom Kamerunlu ön libero için 50 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. John Duran'la ilgili de John Duran bekliyor demiş Fotomaç gazetesi. Aral demiştik, hayırlı olsun. Transferin fırtına takımı Trabzonspor Aral Şimşir'i de bitirdi. Bu akşam saat 20'de Trabzon'a gelecek olan 24 yaşındaki sol kanat 4 yıllık imza atacak. Yarın da idmana çıkacak. Nübel Beşiktaş'ta Kartal 29 yaşındaki Alman kaleci için Bayern Münih ile 5+5 milyon euroya anlaştı. Alexander Nübel yarın İstanbul'a gelecek ve 4 yıllık imza atacak. Fanati'ye gelelim. Greenwood tek gündem. İtalya'daki evini boşalttı ancak yasal prosedür gereği Marsilya'nın dünkü idmanına katıldı. Oyuncu da maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren kulübü de ayrılığa hazır. Ancak çizme ekibi bonservisinin yarısını Manchester United'da olduğu için alabileceği en yüksek teklifi bekliyor. Aslan'da 10 numara için 2 aday var. Fernandez ya da Can Uzun, TFF'nin yabancı kararında geri adım atmaması Galatasaray'ın transfer politikasını değiştirmesine neden oldu. Bu yüzden Can Uzun adı listenin en başına yazıldı. Ancak Frankfurt 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini de talep ediyor. Cimbom ise 40 milyon euro seviyesine çıkmış durumda. Yine yeniden Lukaku, Vedat Muriç'in ardından bir golcü daha almak isteyen Fenerbahçe, Watkins, Girassi ve Vlahovic'den oluşan listeye Romelu Lukaku'yu da ekledi. Napoli ile bağlarını kopartan Belçikalı Yıldız için görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'ın da listesindeki isimlerden biriydi Lukaku. Yine bahsetmiştik. Fikstür çekimi 9 Temmuz'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah gazetesindeyiz. Mükemmelsiniz. 12 dev adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 devirerek 6'da 6 yaptı ve grubunu da namağlup bir şekilde lider tamamladı. Çağdaş Alıcı'nın buradaki haberinde Can Uzun var. Can Uzun için İtalyan Milan ve Napoli nabız yokluyor. 20 yaşındaki hücumcu da Galatasaray 45 milyon euroluk bonservisi düşürmek için pazarlıkta. İki Serie A kulübü ise sol şeritte hızlanmaya başladı. Milliyete gelelim. Boğa Ronaldo'yu evine yolladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz'i 90+1. Dakikada Merino'nun attığı golle geçerek çeyrek finale yükseldi. Boğalar yoluna devam ederken son kez Dünya Kupası'nda yer alan Cristiano Ronaldo gözyaşları içinde turnuvaya veda etti. Hürriyet'teyiz. Bir milletin gözyaşları, 5 kez de Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke olan Brezilya üst üste 6. kez turnuvaya erken veda etmekten kurtulamadı. Ronaldo'dan sonraki süreçte Brezilya'nın en büyük yıldızı olarak gösterilen Neymar'ın milli takım kariyeri de hüsranla bitti. Neymar da ağlayarak milli takıma veda etti önceki gün. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti de bu bir son değil, Brezilya'da yeni bir dönemin başlangıcıdır şeklinde bir yorumda bulundu. Gazete manşetlerine baktık, haberlere döndük. Eski milli futbolcu ve TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, milli takım teknik direktörü Montella'yı çok başarılı bulduğunu söyledi.
1: İyi bir takım oyunundan bireysel oyuna değişme meyilli bir karaktere müsaitiz biz. Bunun sadece oyuncuyla, karakteriyle alakalı değil, etrafındaki paydaşlarla da alakalı. Bu paydaşlar kimdir? Bu paydaşlar ebeveynleridir, menajerleridir, kendi kulüpleridir ve medya iletişim anlamında. Turnuvadan önce bunu İbrahim Başkan'la da paylaştım. Montella'yla da dönem dönem bunları paylaşma fırsatım oldu. Maalesef o kadar çaba sarf edip Dünya Kupası'na gelip bu şekilde turnuvadan ayrılmak hepimizi üzdü. Burada hiç kimse kendisini temsil etmiyor. Ya burada hepimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Burada isimler önemli değil. Burada ülkemiz önemli. Burada da o egolar hiçbir şekilde yeri yok. Tabii ki top çizgiyi geçmediğinde farklı konular da çıkıyor. Ama ana sebep dediğim gibi odaklanma, neyi temsil ettiğini bilmek ve onun bilinciyle sahaya çıkmak. Konu isimler ve şahıslar olduğunu düşünmüyorum. Ya Montella şimdi bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını gördü. Bunu çok başarılı buluyorum. Konunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğumuza inanıyorum. Ya ben aslında oyuncular üzerine konuşmak istemiyorum. Yani Hakan da illaki eksiği hatası olmuştur. Ama sevdiklerinde bazen bu eleştiriler oluyordur. Burada önemli olan Hakan ne yapacak ve federasyon bu konuyu nasıl ele aldı? Deniz Ündav'la aslında biz Kuntz döneminde temas halindeydim ben. Farklı düşündüğünü, farklı hedeflerinin olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti. Buna da saygı duymak lazım. Biz gayet ciddi, profesyonel, Deniz Gül'ü nasıl kazandırdığımız gibi, Can Uzun'u nasıl bizimle beraber olduğu gibi, Aral'ın bizimle nasıl beraber olduğu gibi, o konuda vicdanımız çok çok rahat.
0: A Milli Basketbol takımımız Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son hafta maçında İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. Grubunu da 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son haftasında A Milli Basketbol takımı İsviçre'yi konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Ay Yıldızlar 95-72 kazanarak 2027 Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı. Milliler ikinci turda D grubundan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha deplasmanda iki kez karşılaşacak. Takımların birinci turda aldıkları galibiyetler ve puanlar ikinci turda silinmeden hanelerine işlenecek. İkinci turda grupları ilk üç sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Türkiye-İsviçre mücadelesinin ardından yapılan açıklamalara bakalım.
2: 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarılar nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta tabii 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi işler yaptılar. Milletimizi de sevindirdiler. Teknik heyeti de tebrik ediyoruz. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Grupta Sırbistan gibi basketbolda ekol olan bir ülkeyi iki maçta da yenerek grup liderliği 6'da 6 üste taşınan puanlar. Tabii bir sonraki ayakta da öbür gruptan gelen takımlarla beraber büyük bir avantaj. İnşallah Katar'daki 2027 Dünya Kupası'na takımımız katılmayı hak edecek. Onun için gerekli adımları atıyorlar.
3: A milli takımımız tabii Sayın Bakanımız da söylediği gibi geçen seneden beri çok güzel bir İmeyle, güzel bir grafikle devam ediyoruz. Hocamızın 100. maçına çıkması, galibiyetle bu maçı noktalamamız bizim için de çok değerli. Hocamızın bu takımda çok büyük emeği var. Sporcularımızın burada çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri gerçekten oynadıkları basketbolla, verdikleri özveriyle gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Bu grubu gerçekten birinci bitirmek çok değerli, çok önemli. Ama dünya şampiyonasına gitmek için de bir grup daha, bir altı maçımız daha var. Orada da aynı istikrarla, aynı motivasyonla olacaklarına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi sporcularımız şu an bulunduğu yeri gerçekten hak ediyorlar ve onlar da bunun bilincindeler. Ve inanıyorum ki Onlar da bu seviyede kalmak için elinden gelenisini yapacaklardır. Biz de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz.
4: Evet, basketbol milli takımımız şu anda Avrupa'nın en iyi takımı durumunda. Bunu ben söylemiyorum. Bunu resmi Uluslararası Basketbol Organizasyonu

0: Federasyonu FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz şu anda ve bunun hakkını da verdik bu grupta. 6'da 6 yaptık. Çok önemli bir kere. İki Sırbistan galibiyeti var. Ki deplasmandaki Sırbistan galibiyeti çok önemli. Bosna galibiyeti çok önemli. Şimdi bir sonraki gruptan İtalya, İzlanda ve Litvanya gelecek. O gruba da lider başlayacağız. Orada da tabii ki hedefimiz büyük. Kalan maçlarımızda da yani kazanıp hepsini kazanıp ama şu anda 6 galibiyetteyiz. Yani 3 galibiyet bile bizi 2. Dünya Kupası'na taşıyacak. Oyuncuları kutluyorum. Bir kere her şeyden önce hepsi büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla bu milli takıma giriyorlar. Nerede oynuyorlarsa oynasınlar yani. NBA'de oynasınlar, Euroleague'de oynasınlar, Avrupa Kupalarında Türkiye'de. Bunu diğer milli takımlarda zor görüyoruz diğer ülkelerde. Biz bunu başardık bir aile olarak. Tabii ki burada Türk halkının basketbol milli takımına olan sevgisi, desteği yıllar sonra tekrar zirveye çıktı. Geçen yılki Avrupa ikinciliğinden sonra biz de bunun sorumluluğuyla en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Evet tabii benim için ben de bugün öğrendim. Sizler istatistik tutuyorsunuz. A milli takımdaki 100. maçımızmış. Gururluyum bu konuda. Gururluyum ama önemli olan maç sayısı değil. Önemli olan Türkiye'yi en iyi şekilde başarılarla temsil etmek. Geçen yıl kıl payı biliyorsunuz Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. 25 yıl sonra ilk kez bir Avrupa şampiyonasında gümüş madalya aldık. Şimdi hedefimiz önce Dünya Kupası'na katılmak. Adım adım. İnşallah oraya katılırsak geçen yıldan kalan bir hesabımız var. Onu kapatmaya çalışacağız. İnşallah Doha'da önümüzdeki sene ama önce adım adım gidip ayaklarımızı yere basıp Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Ben de tabii ki Türk milli takımında 100. maça çıkmış olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Evet, U17 milli takımımız büyük bir başarıyla dünya dördüncüsü oldu. Kolay değil arkadaşlar. Yani dünya dördüncüsü olmak ve kıl payı bence madalyayı da kaçırdı. İşte buradaki özellikle Sırbistan maçında son saniyelerde yaşanılan bir anlamsız bir hücum faulü. Ama en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiler ve işlerinde 2-3 tane de çok ileriye dönük oyuncu var. Bunlardan daha önce de dediğim gibi önümüzdeki dönemde A milli takım kadrosuna da almayı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle 2 oyuncuyu A milli takım kadrosuna inşallah bir sağlık sakatlık problemi olmazsa A milli takım kadrosuna da davet edeceğiz. Türk basketbolu iyi oldu arkadaşlar. Türkiye bir basketbol ülkesi. Türkiye'de çocuklar basketbolu seviyor, aileler basketbolu seviyor. Bugün bunu gördük. Yani saat 7'de İstanbul'da hafta içinde İsviçre maçı ki yani çok önemli bir maç değil. Burada 18 bin kişi Sinan Erdem spor salonu dolu. İnşallah biz de bunun hakkını vermeye devam edeceğiz. Altyapıdan üst yapıya kadar.
1: Gerçekten gururluyuz. Bu takım parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün de gerçekten çok iyi basketbol oynadık. İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip orada madalya kazanmak. Bence en önemli kısmı da atlattık. Bundan sonra üst grupta kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız.
2: Ya aslında biz son 2-3 seneler o basketbol kültürünü çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Çok fazla bir şeyler değiştirmeden planlarımızı sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü her gün öne çıkan oyuncularımız zaten belli. Buradaki ekstra oyuncularımızın da vereceği katkılar önemli oluyor. Özellikle bir sonraki gruptan itibaren çok daha zor maçlar olacak. Oradan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum.
3: Ya öncelikle bütün takımı tebrik ediyorum. Çünkü ilk Bosna maçıyla birlikte bu gruptan 6'da 6 ile çıkıyoruz. Diğer grupta karşılaşacağımız takımlar da beklenmedik mağlubiyetler de aldılar. O yüzden bugünkü maç da ekstra önemliydi. Çok saygı duyarak oynadık aslında. Çünkü bu tarz maçlar böyle zor olabiliyor. Özellikle son periyota girdiğinizde bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama biz ciddiyetle maçın sonuna kadar profesyonel bir şekilde oynadık.
4: Ordu'da denizcilik ve kabotaj bayramı kapsamında yağlı direk etkinliği düzenlendi.
5: Yağlı direk etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi. Altınordu ilçesindeki Taşbaşı iskelesinde gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılar denizin üzerine yaklaşık 40 derecelik açıyla yerleştirilen 12 metre uzunluğundaki gres yağı ile kaplanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştı. Toplam 57 kişinin katıldığı yarışmayı 3. turda geçen ve daha önce de organizasyonda birincilik elde eden İsmail Ali Özyer kazandı. Hem denge hem de cesaret gerektiren görevde direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran Özyer altın ödülün sahibi oldu.
4: Sabah sporundaki ilk saatimize noktayı koyuyoruz. Kısa bir aramız var, sonra 9'da buradayız.

Fenerbahçe'nin son gerçek efsanesi. Sadece attığı ve attırdığı goller nedeniyle değil, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan futbolcu kişiliğiyle de Fenerbahçe için unutulmaz bir isim Alex de Souza. Alex, 14 Eylül 1977 tarihinde Brezilya'daki Paraná eyaletinin başkenti Curitiba'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine de 1995 yılında doğduğu şehir olan Curitiba'da başladı. 1995'ten 2001 yılına kadar Brezilya'da forma giyen Alex de Souza, Serie A takımlarından Parma'da yaşadığı kısa deneyimin ardından yeniden ülkesine geri döndü. Brezilya milli takımında oynadığı dönemde Fenerbahçe onun sadece formasını alabilir denirken, 20 Haziran 2004 tarihinde sarı lacivert renklere transfer oldu. Alex'in Türkiye'ye transferi sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye Ligi'nin de kaderini değiştirecek.

0: dile kolay. Sarı lacivertli formayla tam 344 resmi maça çıktı Alex. Bu maçlarda 172 gol, 139 asistle oynadı. Yani ter döktüğü neredeyse her maçta skora katkı yapmayı başardı. Bu gollerin arasında hangileri yok ki? Türkiye'de şampiyonluk, Avrupa'da tur getiren birbirinden güzel goller. Ve rüya gibi geçmiş 8,5 sezon.
1: Alex orta geldi, seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü.
0: Alex de Souza 2004-2005 sezonunda çıktığı 31 maçta 24 gol atıp 16 asist yaparak daha ilk sezonunda Türk futboluna damga vuracağını kanıtlamıştı. O böyle oynayınca Fenerbahçe için şampiyonlukta kaçınılmaz olmuştu. Ülkemize gelen pek çok yabancı futbolcu uyum problemi yaşarken Alex Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda aslan payına sahipti. Alex daha sonra verdiği bir röportajda Fenerbahçe'deki bu muhteşem başlangıcı ile ilgili bakın kimi öne çıkarıyordu.
2: Benim için kritik nokta Daum'du. Beni korudu oyun içinde ve tüm periyotta. Ve o süreçte ligi de öğrendim nasıl oynamam gerektiğinde. O dönemde Daum değil de başka bir hoca olsaydı belki ben de sıkıntılar yaşardım. Daum benim için önemli. Onu seviyorum çünkü beni korudu. O gittikten sonra Zico geldi ve benim için daha da kolay oldu oyunumu yansıtmak. Çünkü beni ve oyunumu iyi tanıyordu.
0: Yıllar yılları izledi. Ancak Alex'in performansı hiç değişmedi. Alex efsanesi büyüdükçe büyüyor, sarı lacivertli taraftarların gönlüne sığmaz oluyor. Zamanla Alex'in ailesinin tribünde oturduğu bölge bile Alex tribünü diye anılmaya başlanmıştı. Alex gol attığında sevincini onunla birlikte yaşamak isteyenler köşe bayrağının olduğu tribünde maç izliyordu artık.

Alex de Souza yarıda bıraktığı son sezon hariç 10 numaralı formayı sırtına geçirdiği tüm dönemlerde gol ve asist sayısı olarak forma numarasının altına düşmeyecekti. İşte sezon sezon Alex de Souza. 2004-2005 44 maç 29 gol 20 asist. 2005-2006 43 maç 20 gol 27 asist. 2006-2007 47 maç 20 gol 21 asist. 2007-2008 43 maç 18 gol 19 asist. 2008-2009 40 maç 17 gol 12 asist. 2009-2010 43 maç 21 gol 14 asist. 2010-2011 38 maç 28 gol 13 asist. 2011-2012 36 maç 17 gol 11 asist. 2012-2013 10 maç 2 gol 2 asist. Fenerbahçe, şike kumpasıyla mücadele edip birçok futbolcusunu kaybettiği tam bir kabus gibi çöken günlerde bile 17 gol atıp 13 asist yapmıştı Brezilyalı Yıldız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspert.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Spor Radyo Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Spor Radyo, sporun radyosu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan

0: finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Osipov radio. Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay

0: %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay öde... Tamam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
3: 2026-2027 sezonu için sahaya iniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde start verecek. İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarten kasabasında devam edecek. Sarı Kırmızılılar Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü, İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçına ise Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Süper Lig'de çıkacak.
4: İtalyan basını Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'le Como kulübünün ardından Inter'in de ilgilendiğini yazdı.
5: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
4: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Madrid'in genç yıldızı Arjantinli Franco Mastantuono'yu listesine ekledi.
6: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanı için alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor. Sarı Kırmızılılar Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Franco Mastantuono için fırsat kolluyor. Galatasaraylı idarecilerin İspanyol ekibinin Mastantuono'yu kiralık göndermesi halinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun potansiyeline sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arjantinli futbolcu hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Franco Mastantuono için düzenli forma şansı bulması adına kiralanmasının gündeme gelebileceği ve Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Ağustos 2025'te 45 milyon euro bonservisle River Plate'den Real Madrid'e transfer olan Mastantuono, geride kalan sezon 17'si ilk 11, 35 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.
4: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'le Avrupa'nın 4 büyük liginden takımlar yakından ilgileniyor. Bu sezon ilk 11'de daha fazla görev almak istiyor İsmail ve İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirecek, ardından da kararını verecek.
6: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de yoğun bir mesai yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki transfer ekibi takıma katılacak oyuncular için temaslara devam ediyor. Forvet

0: Hattını Vedat Muriç'le güçlendiren Sarı Lacivertliler, sağ kanat ve bir forvet transferi daha yaparak kadrosundaki temel eksikleri tamamlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Özellikle orta saha mevkinde ciddi bir kalabalık var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred ve İsmail Yüksek'in yer aldığı orta saha rotasyonunda 4 isim de 11 potansiyeli taşıyor. A milli takımla Dünya Kupası'na katılan İsmail Yüksek, bu sezon daha fazla forma şansı bulmak ve takımın as oyuncusu olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi gösteren takımlar var. Nottingham Forest, Bayer Leverkusen, Como ve Marsilya İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe İsmail'le yola devam etmeyi düşünse de deneyimli futbolcu kendisine ilgi gösteren takımlara kapıyı kapatmıyor. Başarılı oyuncunun İsmail Kartal'la görüşüp yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon 32'si ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıkan İsmail Yüksek, 2 gol 3 asist kaydetti.
1: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e eski takımı Dinamo Zagreb 3 milyon euroluk bir teklif yapacak.
2: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Hırvat ekibi Ocak ayında kiraladığı 31 yaşındaki kalecinin bonservisi için yaklaşık 3 milyon euroluk teklif yapacak. Fenerbahçe 2023 yazında Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı file bekçisiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertliler Hırvat kaleciden beklediği verimi alamamış ve geçtiğimiz sezon başında İspanyol ekip Girona'ya kiralamıştı. Hırvatistan'la Dünya Kupası'nda başarılı bir turnuva geçiren Dominik Livakovic eski takımına dönmeye sıcak bakıyor. Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşması halinde Hırvat ekibi Livakovic'le uzun süreli sözleşme imzalamayı planlıyor. Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezon 17 maçta görev alırken takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
1: Gazete manşetleri bölümündeyiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye biraz daha detaylı bakalım gündemdeki haberlerde hangi isimler var. Foto maçla başlayacağız. Can Uzun'u görüyorum hemen sağ üstte. Almanya'da yayın yapan Bild'e göre Galatasaray ile Frankfurt arasındaki pazarlıklar hala devam ediyor. Milan ve Napoli'nin de ilgilendiği Can Uzun transferinin zaman alacağı kaydedilenler arasında haber içerisinde. Bonserviste orta bir yolun bulunacağını söylemiş yine Bild gazetesi. Baleba çılgınlığı, sarı kırmızılar yeni sezon öncesinde orta sahayı yapacağı transferde gözünü artık tamamen kararttı. Brighton forması giyen 22 yaşındaki Kamerunlu ön libero Carlos Baleba'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray yaklaşık 50 milyon euroyu da gözden çıkarmış durumda. Aslan sahaya iniyor. Son 4 yılın şampiyonu olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bugün teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncularından yoksun bir şekilde start verecek. Okan Buruk izin verdi. Galatasaray teknik direktörü Buruk milli oyuncularına ek izin verdi. Başarılı çalıştırıcı milli futbolculardan iyi dinlenip Avusturya kampı öncesinde takıma dahil olmalarını istedi. Dünya Kupası'ndaki Davinson ise Ağustos'ta takıma katılacak. Fanatik'teyiz. Fenerbahçe bölümüne bakalım burada. Mason Greenwood bilmecesi. Fransız basını golcü oyuncunun Marsilya'daki evini boşalttığını, kulübüne ayrılık talebini ilettiğini yazdı. Hatta Greenwood'un sezon öncesi hazırlıklara katılmayacağı da öne sürüldü. Ancak İngiliz yıldız dünkü idmana çıktı. Hem Fenerbahçe hem de Roma Marsilya'yı ikna etmeye çalışsa da henüz iki kulüp de bunu başaramadı. Bu konuda Kanarya'nın daha avantajlı olduğu vurgulanıyor. Avusturya'da Fenerbahçe'yi takip eden Samet Yalçın kampın ilk gününü değerlendirdi. Herkes şans bulacak. Sarı lacivertliler deniz seviyesinde 602 metre yükseklikte bir dağ havasının ortasında yer alan doğayla iç içe bir kasabada hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp boyunca burada çoğunlukla yağışlı bir hava olacak. 36 oyuncuyu kafileye dahil eden

İsmail Kartal burada oynanacak 3 hazırlık maçında tüm öğrencilerini değerlendirme fırsatı bulacak. Lukaku'yu görüyorum. İlk saatte de yine gazetelerde vardı benzer bir haber. Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için yeni bir iddia. Romelu Lukaku. İtalyan basını Beşiktaş'ın peşinde olduğu Lukaku için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. Napoli'nin sözleşmesinde son senesine giren Belçikalı golcü için 10 milyon euro talep ettiği belirtildi. Dünya ünlü yıldızın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Devam ettik, sabaha geçiyoruz. Gol makinesi imzaya hazır. Fenerbahçe Oli Watkins transferinde önemli bir aşamayı da geride bıraktı. Aston Villa'nın İngiliz yıldızıyla yakından ilgileniyordu. Fenerbahçe biliyorsunuz 9 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldığı iddiaları var bu gazete içerisinde. Yönetim şimdi ada kulübüyle bonservis pazarlıklarını da sonuçlandırma hedefine girmiş durumda. Yine bu sayfa içerisinde şöyle Fenerbahçe bölümüne bir göz gezdirdiğimde Talisca ile ilgili bir bilinmezlik söz konusu. Hull City ile ilgili iddialar vardı biliyorsunuz. Top yönetimde demiş Sabah gazetesi. Milliyetteyiz. Sanchez'de limit 35 milyon euro. Como'dan sonra Inter'de Kolombiyalı stopere talip olurken Galatasaray olası transferin koşullarını belirledi. Sarı Kırmızılar Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla vitrine çıkan Davinson için en az 35 milyon euro bonservis talep edecek. Greenwood'da fark kapanıyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood için adeta seferberlik ilan edildi. İngiliz yıldızla yıllık 7,5 milyon euro karşılığında anlaşan Sarı Lacivertliler, Marsilya'nın bonservis beklentisine yaklaştı. Yöneticilerin de transfer için kulübe kasa kolaylığı sağlayacakları da aktarıldı. Vedat Muriç ile ilgili rövanş umudu. Adele sakatlığı bulunan Vedat Avusturya kampına götürülmedi. Kosovalı golcü İstanbul'da tedavi sürecine devam edecek ve kendisi için özel hazırlanan programı uygulayacak. Sarı lacivertli sağlık ekibi Muriç'i en kısa sürede sahalara döndürmeyi planlıyor. Rövanş mücadelesi içinde yoğun bir çaba harcanıyor takıma dönmesi için. Takvime geldik. Diaz yakın markajda. Fenerbahçe'nin Real Madrid'in yıldızını yakından takip ettiği ve Greenwood'la anlaşma sağlanamazsa 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçeceği öğrenildi. Dinamo teklif hazırlığında. Geçen sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Livakovic ile ilgili Hırvat basınında bir iddia ortaya atıldı. Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye 3-4 milyon euro civarında bir teklif hazırladığı da söyleniyor. Greenwood tercihini Sarı Lacivertlilerden yana kullandı. Fener net, Roma ise brüt 12 milyon euro maaş önerdi. Bonuslarla birlikte Marsilya'ya 45 milyon euro teklif etti Fenerbahçe. Roma da aynı rakama çıktı demiştik. Oyuncuysa Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ayrılık yok, zam var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte takımda kalması beklenen Osterwolde'nin maaşına zam yapılacağı öğrenildi. Çorum'un gözü Musaba'da. Çorum Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Anthony Musaba için Sarı Lacivertlilere teklif yaptığı öğrenildi. Teknik direktör Uğur Uçar'ın 25 yaşındaki futbolcunun transferini çok istediği de gelen bilgiler arasında. Gazete manşetlerindeki bu bölümü bitirdik. Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Siyah beyazlılar transferde hızlandı. Beşiktaş Alman kaleci Alexander Nübel'in transferi konusunda Bayern Münih kulübüyle anlaşma sağladı. Beşiktaş kaleci transferine noktayı koyuyor. Siyah beyazlılar uzun süredir ilgilendiği Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim Alman file bekçisi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor. Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel 49 maçın 14'ünü kalesine gole kapatırken 70 gol yedi.
Kariyerinde Schalke ve Monaco'da da görev yapan 29 yaşındaki kaleci Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kaldı.

0: kadrosunda da yer aldı. Beşiktaş, Doğan Alemdar'ın transferi için de Başakşehir kulübüyle anlaşma sağladı. Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da önemli bir adım attı. Siyah beyazlılar Başakşehir forması giyen kaleci Doğan Alemdar'ı gündemine almıştı. Başakşehir ve Doğan Alemdar'la anlaşma sağlayan Beşiktaş oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. 23 yaşındaki kaleci kısa süre içerisinde siyah beyazların Slovakya kampına katılacak. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde Vlahovic dışında iki yıldız isim daha bulunuyor.
1: Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Hücum gücünü yükseltmek isteyen siyah beyazlılar yeni sezon için Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku ve Patrick Schick'ten birini kadroya katmak istiyor.

Listenin ilk sırasında uzun süredir gündemde olan Dušan Vlahović yer alırken Sırp futbolcunun siyah beyazlılara henüz kesin yanıt vermemesi ve diğer seçenekleri de değerlendirmek istemesi nedeniyle Beşiktaş alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların Vlahovic'i alternatif olarak belirlediği ilk isim Romelu Lukaku. Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı yıldız için ilk temaslar kurulurken 33 yaşındaki golcünün Fransız ekibi Monaco'yla da görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın golcü listesindeki son alternatif ise Patrick Schick. Devre arasında da gündeme gelen Çek futbolcu için yeniden şartlar değerlendirilecek.

0: Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki golcünün şu an için ayrılığa sıcak bakmadığı belirtilse de Beşiktaş yönetiminin Şik transferini rafa kaldırmadığı bildirildi.
1: Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ın gündeminin ardından Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor milli futbolcu Aral Şemşir'i kadrosuna kattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir süredir gündeminde olan Aral Şemşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Maviller, Midland'de forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Danimarka kulübüyle de bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Aral Şemşir'in bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un genç oyuncunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral, Midland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol 21 asistlik performans sergiledi. Tekrar gazete manşetlerine dönüyoruz. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakacağız. Transferin iki hızlı takımı son günlerde biliyorsunuz. Beşiktaş'la ilgili Trossard gündemiyle başlayalım ki Fanatik gazetesinin hemen sür manşetinde Trossard'a özel plan başlığı yer alıyor. Başkan adalı 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasını Trossard için bir süreliğine kenara çekti. Belçikalı Yıldız'ın kulübe büyük katkı yapacağını düşünüyor Serdar Adalı ve kesenin ağzını da sonuna kadar açtı. Nübel demiştik, Nübel'de işlem tamam. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alman kaleci Nübel'in transferinde Bayern Münih'le anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Tecrübeli eldivenin menajeri İstanbul'a gelirken anlaşmayı tamamlamak üzere yönetimin yoğun bir mesai içinde olduğu da söyleniyor. Transferler yardımcı olacak. Henüz tam kadro çalışmadıklarını kaydeden Kartal'ın hocası Italiano, çok fazla 19 yaş altı oyuncuyla oynuyoruz. Transfer dönemi devam ediyor ve bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramıza katılacak. Çünkü kulüp bu sezon çok hırslı yorumunda bulundu. Şöyle

Sol tarafta kutu haberler var. 3 oyuncuya neşter vurdu. Beşiktaş teknik direktörü Italiano yeni sezon öncesi 3 futbolcunun menajerine oyunculara kulüp bulun talimatı verdi. Kim bu isimler? El Musrati, Amir Hadzi Ahmetoviç ve Onana. Foto maça geçtik. Prestiani için kran kırana Trabzonspor Benfica'nın 20 yaşındaki sağ kanadı için teklifini 13 milyon euro seviyelerine çıkardı. Portekiz devi ise fiyatın artırılmasını istedi. Temaslarsa devam ediyor. Aral Şimşir geliyor. 24 yaşındaki sol kanat bugün saat 20'de Trabzon'da olacak. Danimarka ekibi Midland'den alınan Aral Şimşir sağlık kontrolünden geçip 4+1 yıllık imza atacak. 1.75 boyundaki milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Sözleşme şartları ile ilgili bir bölüm var. Midland kulübüyle 13 milyon euro artı 2 milyon euro başarı bonusları olmak üzere toplam 15 milyon euro bandında bir paket karşılığında el sıkışıldığı söylenmiş. Doğru karar verdim. Genoa'dan alınan Ruslan Malinovski doğru bir karar verdiğini söyledi. Ukraynalı orta saha ilk günden itibaren kulübün ne kadar ciddi olduğunu gördüm. Bu benim için en büyük etkenlerden biriydi tercih konusunda yorumunda bulunmuş. Noah Saviolo ise Trabzonspor bana ciddi bir bonservis bedeli ödedi. Bu beni mutlu etti. Bunu hak ettiğimi herkese gösterme zamanı yorumunda bulunmuş o da açıklamalarında. Sabaha geçelim. Fırtına transferini bitirdiği Aral Şimşir'i bugün Trabzon'a getiriyor. Saat 20 iddiaları var. Yine bunu da belirtelim. Özel uçakla gelecek oyuncu. Buradaki sözleşme detaylarında da 12+4 milyon euroluk bonservis teklifini yükseltmek için Galatasaray'ın da masada olduğu detayları var. Ancak as başkan Kafkas Kavukçu'yu arayınca her şey ortaya çıktı. Bu şekilde bir haber. O gün Şahinoğlu'nun haberine gelelim. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nübel'den önce kız arkadaşı İstanbul'a ayak bastı. Geldi, gördü, gezdi, işi bitirdi. Beşiktaş transferde fırtına gibi eserken haftalardır uğraşılan Alman file bekçisi artık siyah beyazlı formayı giyebilecek. Oyuncu Dünya Kupası'ndayken kız arkadaşı Elin Rakowski İstanbul'a gelip şehri gezip işi bitiren isim olmuş. Nübel'de yarın İstanbul'a inecek. Trossard'da Beşiktaş'ta Kartal sol kanat oyuncusunda büyük mesafe kaydetti. Arsenal 18 milyon euroya evet dedi. Trossard'da 4 yıllık imza atacak. Milliyet'e geçtik. Sayfanın hemen en sonuna geldik. Kartal'dan 3 pençe daha. Beşiktaş, Kasumoto Arabi İlhan Fakılı'nın ardından milli orta saha Salih Özcan, kaleci Alexander Nübel ve genç eldiven Doğan Alemdar'ı renklerine bağladı. Salih'le 3, Nübel ve Doğan'la 4'er yıllık anlaşma sağlandı. Orkun öne çekti Beşiktaş kaptanı. Yarın Slovakya'ya giderek kampa katılacak siyah beyazlı kulüp Dünya Kupası'nda milli takım forması giyen yıldız futbolcunun cuma günü kampa dahil olacağını duyurmuştu. Ancak Orkun yaz tatilini erken bitirmeye karar verdi. Son gazetemiz bugünlük takvim olsun. Nübel'de mutlu son. Benzer haberler. Buraya geçiyorum. Lukaku'ya geliyorum. Vlahovic'i beklemek istemeyen Beşiktaş rotasını Lukaku'ya çevirdi. Az önce Fenerbahçe gazetelerine bakarken orada Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu da söylemiştik. Siyah beyazlar Sırp Yıldız'ın hem maliyeti hem de 5 büyük ligden gelecek teklifleri beklemek istemesi nedeniyle B planı olan Lukaku'ya yoğunlaştı. Yönetim Napoli ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Son olarak bir kutu haber görüyorum. Onay gözaltında Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş orta sahaya bir transfer daha yapmak istiyor. Dünya Kupası'nda Fas milli takımında görev alan, Kanada maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Onay'ı gündemine aldı. Yalnızca Beşiktaş değil tabii Avrupa'dan birçok kulüp de Onay'ı takip ediyor.

0: Bir karşılaşma, İspanya-Portekiz mücadelesi son anlarda uzatma dakikalarında İspanya bir gol buldu ve Portekiz'i kupa dışına itti.
1: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den. Sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında. Yamal vurdu. Kaleci başarılı. Atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta. Kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo, bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e. Savunmadan sekti. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş.

0: Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika'da Amerika Birleşik Devletleri'ni 4 golle mağlup etti. Dünya Kupası son 16 turunda ev sahiplerinden ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Seattle'daki Lumenfield Stadyumunda oynanan mücadelenin 9. dakikasında De Ketelare Belçika'yı öne geçiren golü kaydetti. ABD adına Malik Tillman 31. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 33. dakikada tekrar sahneye çıkan De Ketelare skoru 2-1'e getirdi ve Belçika ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Belçika, Fanake'nin 57. dakikada uzak mesafeden attığı golle farkı 2 yaptı. 90+3'te Romelu Lukaku ağları bir kez daha havalandırdı ve Belçika ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Rudy Garcia'nın öğrencileri çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak. Kanada ve Meksika'nın ardından Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD'de sonun 6 turunda turnuvaya veda etti. Bu sonuçla ev sahibi ülkelerin tamamı Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu. Şimdi bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Hem Dünya Kupası hem de transferleri konuşacağız. Haldun Domaç'la birlikte son 16 turunda birbirinden keyifli karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim Demet, çok sağ olasın. Güzel bir gün diliyorum sana ve izleyicilerimize. Dünya Kupası yorgunluğumuz devam ediyor bir yandan da. Onu evet. da söylememiz lazım. Tabii çok gece maçlarına fazla kalamıyoruz. Üçler, dörtler olunca ama akşam maçlarını keyifle izliyoruz. Yavaş yavaş da dikkat edersen olağan şüpheliler sahne almaya başladı. Daha doğrusu sahnenin sonunda çıkmaya başladılar ortaya.
1: Evet, peki hemen dün akşam bir konuşalım. Cristiano Ronaldo yine gözyaşlarıyla Dünya Kupası'na daha veda etmiş oldu. Milli takımı da artık bıraktı zannediyorum. Dünkü mücadelede İspanya son dakikalarda golü buldu. Şimdi İspanya bir üst tura yükselince Fransa İspanya arasında da kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı. Portekiz İspanya maçını evet. nasıl değerlendirirsin? Sonuna başlayalım.
2: Şimdi tabii Portekiz İspanya maçı aslında beklentilerimizin biraz altında kaldı oyun gücü olarak baktığımızda. İki takım da daha kuvvetli savunmayı ön plana çıkartıp ikili mücadeleyi yukarıya çekmeye çalıştılar ki gayet doğal. Çünkü kalite olarak baktığımızda iki takımda da kaliteli ayak çok fazla olduğu için eğer buralardaki en ufak bir boşluğunuz varsa onları değerlendirebilecek oyuncular varlığından iki taraf da haberdardı. Ama bu turnuvanın belki de Demet bilmiyorum bana katılacak mısın? Bu Dünya Kupası'nın en önemli etkisi son dakikalarda atılan goller. Yani kaç oldu bilmiyorum artık, 7 mi oldu 8 mi oldu son dakikada. Bu son dakika golleri tabii çok da atan için çok büyük mutluluk ama yiyen için de, yani o golü kalesinde gören için de çok büyük bir hüzün. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama son dakikalara kadar bu şekilde mücadele edilmesi başka bir tarafı. Yani şöyle bakmamız lazım. Acaba son dakika golleri bu takımların son dakikaya kadar oyuna asıldıklarının bir göstergesi mi diye bakacağız ki o açıdan baktığımızda doğru, başka bir açıdan baktığımızda acaba son anlara doğru bazı takımlar konsantrasyonlarını yitirip pozisyon mu veriyorlar, öyle de bakmamız lazım. Yani karmaşık bir durum tabii genel anlamda.
1: Fiziksellik belki burada ön plana çıkıyor olabilir, son ana kadar bunu koruyabilen takımlar gol de atabilir.
2: Aynen şöyle, yani demek ki bir bazı takımlar son ana kadar o fiziksel gücünü kullanıyor. Bazı takımlar da fiziksel ve mental olarak bir yorgunluk hissediyorlar. Evet. Öyle söylememiz evet. lazım. Yani sonuç itibariyle tabii genel anlamda bu tür büyük organizasyonlar, Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları gibi önemli organizasyonlardan sonra futbolun nereden nereye evrildiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz, tartışabiliyoruz. Galiba o süreye çok fazla bir zaman kalmadı. Yani şimdi şöyle ben bir önüme bakıyorum. Fransa, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, yani

0: Avrupalılar aslında yine şu ana kadar işte 5 takımla işin içindeler. 8 takımın 5'i, hatta belki İsviçre de gelirse, ki İsviçre Kolombiya maçında 6. bir takım olacak. Bu da Avrupa futbolunun hala dünya futboluna karşı çok egemen bir güç olduğunu net bir şekilde göstereceği bir görsel sahne olacak. Özellikle tabii futbolda, hani daldan dala atlayarak konuşalım. Brezilya futbolunun bugün geldiği nokta, Arjantin'in evet buraya kadar geldi, son 8'e doğru geliyor. Şimdi Arjantin Mısır'la oynayacak. Arjantin'in geldiği noktaya baktığımız zaman da evet şu ana kadar olumlu gidiyor, ama futbol olarak baktığımda açık söyleyeyim beni tatmin etmiyor. Evet, Messi'nin performansı gerçekten çok önemli, ama böyle baktığımızda bir takım bütünlüğü açısından yeterli değil. Yani burada bir Arjantin-Mısır eşleşmesinde dünyayı tersine döndürecek, çok şaşırtacak bir Mısır galibiyeti olur mu diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü gerçekten çok enteresan gelişmeler oluştu diyebiliriz. Sen de söyledin yayının başında, yani bu buluşmamızın hemen başında, ev sahibi ekipler artık turnuvaya da veda ettiler. Evet. Bu açıdan bakmak lazım. Onların da performansları aslında beklentilerin de üstünde ilerledi. Öyle söylemek lazım.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Balogun'un kırmızı kart kararı sonrası, tabii dün de ilk 11'de başladı, 90 dakikada sahadaydı, ama Belçika ciddi anlamda iyi bir performans göstererek de adını bir üst sıra yazdırdı.
0: Yani orada şunu söylemek lazım. Artık yani güç kimdeyse, ya yani şöyle bir söz var. Genelde kulaklarını çınlatayım. Şenol Hocam çok kullanırdı. Hukukun gücü değil, gücün hukuku diye bir cümle vardır. Gücün hukuku var. Balogun'un oynaması, yani böyle bir şey olamaz. Yani bu futbol adına bir skandal. Yani o zaman güçlü olan her daim bu işleri yapabilme becerisine sahip olacaktır. Yani bana göre çok doğru bir yaklaşım olmadı. Infantino çok büyük bir ödün verdi. Yani gücün hukuku işledi. Hukukun gücü işlemedi. Öyle söylememiz lazım. Ama sonuç işte yine Belçika'nın galibiyetiyle sonuçlanan bir maç oldu. Hem de üstelik farklı bir şekilde. Zaten Amerika'nın buraya kadar gelmesi, atletizmi, mücadele gücü, işte özellikle taraftarın katkısı vesaire gibi faktörlerle geldi. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri bu futbol dünyasının aranan ya da işte öne çıkan ülke futbollarından biri değil. Zaten bunu biliyoruz. Ama sonuçta geldiğimiz nokta şu, yani benim gözlemlediğim o, bilmiyorum sen de katılıyor musun? Avrupalılar yine öyle ya da böyle dünya futboluna egemen bir görüntüde olduklarını ortaya koydular. Belki burada bir Almanya hayal kırıklığı oluştu, bir Hollanda'nın belki hayal kırıklığı var. Eğer onlar da dünya futbolundaki yerlerine paralel bir görüntü sergileseydi, yani o zaman yani şöyle bir şey, Dünya Kupası değil yani Avrupa Futbol Şampiyonası izliyor olacaktık.
1: Doğru. Peki şimdi bir de çeyrek final eşleşmelerinin 3'ü belli oldu. Onları da değerlendirelim. Yani tekrar turnuva ağacı varsa verebilirsiniz arkadaşlar. Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere. Şu anda belli olan 3 eşleşme. Hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor diyeceğim ama sanırım Fransa, Fas dersiniz.
0: Yani Fransa, Fas biliyorsun bir sonraki Dünya Kupası'nın da ev sahibi olacak. Yani Fas'ın futbolu çok farklı. Yani şu ana kadar bizi en çok heyecanlandıran ülke futbollarından biri Fas milli takımının oynadığı oyun. Ve oyuncu kalitesi de aynı şekilde böyle. Ama Fransa'nın o kadar farklı, o kadar özellikle oyuncuları var ki, özel oyuncuları var ki, yani oyunun gidişatını bir anda değiştirebilecek kaliteye sahip oyuncuları var. Yani Fransa-Fas maçı gerçekten de beni çok heyecanlandıracak bir karşılaşma.
1: Peki Fas kazanırsa bir sürpriz mi deriz buna?
0: Sürpriz demem. Yani neden sürpriz demeyeceğimi söyleyeyim. Çünkü Fas bu Dünya Kupası'nda oynadığı futbol nedeniyle, bak siz başlarken konuşsaydık Demet, yani Fransa ile Fas bu turnuvada karşı karşıya gelecek deseydin en baştan ya Fransa bayağı %70-75'lerde ağırlığı olan bir ülke derdim. Ama şimdi o rakamı 55'lere falan çekiyorum Fransa'yı. Yani Fas'ın oynadığı futbol açısından bakıyorum. O açıdan söylüyorum. Yani şu andaki görüntü böyle ama...

0: Tabii ki hani şöyle bir duruma da baktığımızda eğer Fransa kazanırsa aa Fransa kazandı falan da demeyiz zaten. Yani
1: Evet.
0: zaten turnuva başlarken Fransa'nın ve İspanya'nın bu turnuvada ben de seninle yaptığım yayınlarda söylemiştim. Fransa ve İspanya bu Dünya Kupası'nın şampiyonluk yolundaki olağan iki takımıdır. Onlara eşlik edebilecek Arjantin gibi Brezilya gibi Güney Amerika ülkeleri var demiştik. Onlardan biri eşlik edemedi. Yani öyle söyleyebiliriz ama Fransa ile İspanya'nın devam ettiği gerçeğini vurgulamamız lazım. Yani ben burada Fransa, Fas'ta tabii ki Fransa önde ama Fas'ın sürpriz yapma ihtimalini cebimde tutuyorum. Yani onu özellikle söyleyeyim. Diğer eşleşme İspanya-Belçika eşleşmesine baktığımızda en baştan beri söylüyorum İspanya bence bu turnuvanın da bu Dünya Kupası'nın da favori takımlarından biri. Ama işte turnuva ağacı bazen başınıza bu tür dertler getirebiliyor. Şimdi oradan çıksa, 8'den çıksa iki takımın yani İspanya ve Fransa'nın oynama durumu söz konusu. Bu da turnuva ağacının azizliği diyelim. Diğer tarafta Norveç. Norveç'e baktığımız zaman Norveç, İngiltere. Orada da ben şansları eşit görüyorum.
1: Ben
0: Yani
1: de.
0: İngiltere'nin gelirken gerçekten Harry Kane'in yani şapkadan tavşan çıkardığı maçlar izledik. O nedenle hani İngiltere böyle eze eze o futbol üstünlüğüyle, skor üstünlüğüyle gelmedi. Onu
1: Evet.
0: özellikle söylemem lazım. Yani işte bir Meksika maçı son olarak yani orada belki daha avantajlı bir oyun oynadılar. 3-2 bitti ama şunu söylemek lazım. İngiltere'yi ben böyle hani egemen futbol oynayan bir ülke olarak görmedim. Norveç bana göre daha çok ne yaptığını bilen, nasıl oynaması gerektiğini bilen, yani bazı oyuncularını çok doğru bir şekilde kullanan bir takım. Hatta şöyle söyleyeyim, hani belki bilmiyorum, Norveç-Brezilya maçında oyuna egemen olan takım Norveç'ti. Brezilya sanki hani genelde öyle olur ya, savunmada
1: Evet.
0: kapanalım, geçişlerden ekmeğimizi çıkaralım noktasındaydı. Bu da bizim Brezilya'ya olan inancımızı biraz sarstı, öyle söyleyelim.
1: Peki.
0: Çünkü dünya futboluna sambacı olarak geçenlerin topu rakibe vererek savunmada beklemesi bizi biraz üzdü diyelim, öyle
1: Futbol
0: söyleyelim. Yani
1: değişiyor.
0: ben Brezilya kazansın demiyorum ama biraz üzdü bizi. Yani sonuç itibariyle Norveç, İngiltere'de de bu turnuvaya renk katan, hani bir kez daha izler misin dersen bir kez daha Norveç'i izlemek isterim
1: Ben
0: yani.
1: de. Peki şimdi biraz da
0: Kürekleri
1: transfer.
0: çekerken, kürekleri
1: Evet.
0: çekerken seni de gördüm
1: Keyifli.
0: kürek
1: Keyifli bir taraftar
0: çek.
1: grubu var. Benim de kısa bir Norveç seyahatim olmuştu. Güzel bir futbol ülkesi gördüm öyle söyleyeyim. 2 günlük bir seyahatti ama halk özellikle ciddi anlamda önem veriyor şu an Dünya Kupası'na. Peki transfere geçeceğim hızlıca. Şu an en hareketli gördüğüm Beşiktaş takım var. Onunla bir kısa başlangıç yapalım isterseniz. Çünkü kaleciye Nübel, sonrasında Doğan Alemdar, anlaşma sağlanan isimler, Trossard yine gündemde devam ediyor. Sadece golcü konusunda Vlahovic sanırım biraz geri planda kaldı. Lukaku gündemde. Hepsini kısaca değerlendirelim buyurun. Kaleciyle başlayabiliriz.
0: Değerlendirelim. Nübel konusunda bir hayli mesafe kat edildi. Zaten beklediğimiz bir transfer hamlesiydi ama Beşiktaş çok doğru bir transfer politikası da izliyor. Eğer Nübel olmazsa kim olur noktasında işte Bataja'yı gündeme aldılar. Yani birkaç ismi daha dikkatten kaçırmadılar. Ama Nübel konusunda asıl sorun şuradaydı. Bayern Münih'in istediği rakam, yani o rakamlar 10 milyon eurolar civarında, işte ödemeleri farklı bir şekilde yapılmak üzere oluşunca zaten Nübel konusunda bu transferin gelişimi olumluya döndü. Şimdi neden olumluya döndü? Çünkü Nübel zaten Bayern Münih'te oynamıyor. Sürekli her sene kiraya gidiyor.
1: Evet.
0: Bayern Münih'te dedi ki artık kiraya git gel, kiraya git gel de biz de rahatlayalım, sen de rahatla, bir takıma git, bonservisinle dediler. Bu aslında Beşiktaş'ın en büyük avantajıydı ve bu avantajını kullandı. Nübel'i kiralamak noktasından uzaklaştırdı ve böylece Beşiktaş'a yaklaştırdı, öyle söyleyelim. Şunu vurgulamak lazım. Tabii bütün oyuncuların hayallerinde bir transfer politikası var. Bir kariyer planlaması var. Şimdi onun kafasında da şöyle bir şey vardı. Bir 5 büyük ligden birisine gidebilir miyim diye. Ama anladığım kadarıyla o, yani ben Alman basınını da takip ediyorum. Öyle bir teklif alamadı. Alamayınca Beşiktaş'ın teklifi de cazip geldi ve Beşiktaş'a artık yani

0: imzalar olmadan net söyleyemiyoruz ama %95 civarında iş bitmiş oldu diyebiliriz. Doğan Alemdar ülkenin gelecek vadeden kalecilerinden bir tanesi. Onu da ikinci kaleci olarak oradaki mücadelenin içerisine sokması Beşiktaş'ın kaleyi garantiye aldığını gösteriyor. Ki geçmişte işte Mert Günok'la Ersin Destanoğlu gibi bir ikilem o yani daha doğrusu ikili oluşturmuştu. Şimdi de böyle bir ikili oluşturacak ki bu da çok önemli avantaj. Şimdi santrofor konusuna geçtiğimizde santrofor konusunda Vlahovic bence hayır demedi Vlahovic. Vlahovic de az önce söylediğim nedenle Beşiktaş'ı beklemeye alıyor. Yani şöyle acaba bana hayalinde bir Barcelona var. Barcelona teklif yapar mı? Acaba işte Premier Lig'den daha cazip bir teklif alabilir miyim diye düşünüyor. Onun için de dikkat edersen Beşiktaşlı yöneticileri bekletiyor. Yani işte bana 3 gün süre verin, bana 4 gün süre verin diye bekletiyor. Ama Beşiktaş'ın buna ne kadar sabrı olacak onu net bir şekilde söyleyemiyorum. Lukaku Dünya Kupası performansıyla geçen sene sakatlık nedeniyle çok oynayamadığı için ya ne oldu Lukaku bitti mi diyenler oldu. Ama işte Belçika milli takımındaki görüntüsü çok net bir şekilde ortada. Yani onun nasıl olduğu. Patrick Schick konusu da yani bu üç isimden biri üzerine odaklanıyorlar. Patrick Schick konusunda biraz daha zor. Çünkü oyuncu Bayer Leverkusen'den ayrılmak istemiyor. Ama o bugünkü kararı belki de yarın başka bir karar alabilir. Ama hala bence Vlahovic en öndeki oyuncu. Ama şöyle bir karar olur. Yani çıkar Nottingham Forest işte ne bileyim West Ham vesaire bir takım gelir der ki ben seninle anlaşmak istiyorum. Çünkü oralar çok daha cazip geliyor oyunculara. O takdirde biraz iş farklı bir boyuta gidebilir ama şu anda benim gördüğüm hala Vlahovic konusunda umut kesilmiş değil ve ayrıca Vlahovic çok özel oyuncu. Hemen şunu da söyleyeyim. Lukaku olursa ne olur dersen, Lukaku olursa da benzer durum olur. Yani Lukaku bu ligdeki bütün stoperleri çok hırpalayacak bir oyuncu. Bütün
1: Lukaku
0: stoperlerin
1: dediniz,
0: hepsini.
1: Fenerbahçe iddialarını okudum bugün. Fenerbahçe'nin de
0: Evet.
1: gündemine gelmiş.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
8: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
9: Bir reklam.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Bir reklam.
16: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 1985 yılının 29 Mayıs günü dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı, dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı, kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki, bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve 1 Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası, Liverpool oyuncusu Alan Hansen, "O geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim," diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Spor Radyo. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Reklam.
13: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
14: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Spor programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın son saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Ahmet Akcan bugün bizlerle birlikte, kalan bir saatimizde de kendisiyle sohbet edeceğiz. Transferleri, Dünya Kupası'nı konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Teşekkürler. Gayet iyiyim. Yani her ne kadar sezon bitmiş olsa da Dünya Kupası'ndan dolayı yine daha yoğun bir şekilde futbolla iç içeyiz. İzleyenlerimiz de Dünya Kupası'nı yakından takip ediyorlar büyük ihtimalle. Ben onlara çok da güzel maçlar kaldı önümüzde. Keyifli bir Dünya Kupası diliyorum ama her şeyden önce bugün hepsi için iyi bir gün olsun. Sağlıklı, mutlu, başarılı ve bol kazançlı.
1: Aynen öyle. Güzel dileklerle başladık. Şimdi Galatasaray'ın gündemiyle başlayacağız bu saat dilimimize ama yayınımız içerisinde Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampından görüntüler gelebilir. Sonrasında orada Beşiktaş'ı da konuşacağız. Görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. 15-16 günlük bir hazırlık İstanbul'da devam edecek. Ardından da 23 Temmuz tarihinde Galatasaraylı kafile oyuncular Avusturya'ya gidecek. Orada bir kamp gerçekleştirecek. Galatasaray hoca özellikle sonradan katılacak isimlere de biraz tolere göstermiş. Biraz daha geç katılabileceklerini söylemiş. Milli takımdan dönenlere.
2: Tabii şimdi bu sezon hazırlık dönemi biraz farklı olacak. Her şey bir tarafa, çok yoğun bir sezon geçirdi futbolcuların hepsi. Tabii Avrupa kupalarına katılanlar ve milli takımda olanlar o yoğun programdan iyice nasiplerini aldılar. Onların şu ana kadar hiç ara vermediklerini, bu yoğun yüklemelere karşı iyice yıprandıklarını Okan Hoca da gayet iyi biliyor. Dolayısıyla onların hazırlıkları için ayrı bir program uygulamak lazım. Bu sene bütün futbolculara özel, kişiye özel bir özellikle fiziksel yönden ayrı bir program uygulamak gerekiyor. Okan Hoca da bunu yapıyor. İşte bu yıpranmışlığı olan futbolcular biraz geç başlayacak. Kaldı ki geçen sene görevine devam eden hocalar, işte Okan Hoca gibi, Fatih Hoca gibi veya ligimizdeki diğer hocalar büyük bir ihtimalle

0: sezon bittikten sonra bütün futbolcularını bu programı göz önünde bulundurarak özel bir programla tatile gönderdiler.
1: Evet.
0: Yani normalde biz hazırlık dönemini 5 hafta olarak, 6 hafta olarak düşünürüz. Hı hı. Bazı futbolcular zaten hazır, biraz daha iyi konumda geliyorlarsa onlar biraz daha geç katılabilir. Galatasaray'ın bir sorunu olmayacak.
1: Peki transferle ilgili şimdi tabii biraz daha geç başlayacağını biliyorduk Galatasaray'ın. Sezonu da zaten geç açacak. Kadroya da baktığımızda şampiyon bir kadroyla zaten tamamladılar. Ama hem Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de bu kadar hızlı transferler bir anda gündeme gelince Galatasaray taraftarı bir soru işaretinde kaldı. Endişelenmeli mi peki taraftar sizce?
0: Bence endişelenmemeli. Şimdi ben diğer takımları da çok detaylı bir şekilde çalıştım. Onların yaptıkları, şu ana kadar yaptıkları transferleri de kattığımda hala Galatasaray'dan daha iyi, daha derin bir kadroya sahip olan kimse yok. Yani bu diğer takımların şampiyonluk şansı yok anlamına kesinlikle gelmemeli. Dünya Kupası da bize şunu gösterdi. İyi bir takımsanız, oyunun o iki yönünü de iyi oynuyorsanız, kadro kaliteniz biraz düşük bile olsa, yani çok iyi bir performans sergileyip çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. O yüzden Galatasaray 4 yıldır aynı teknik adam. Bu 4 yıl içinde her sene gelişen bir takım. Hı. Değişen değil bakın. Sıfırdan kurulan değil. Gelişen bir takım. Ve en önemlisi de Galatasaray'ın artık oturmuş oyun anlayışıyla camianın o derece büyük bir güveni var ki önümüzdeki sezon lig kadar Şampiyonlar Ligi'ne de önem veriyorlar. Orada da başarıyı hedefliyorlar. Planlar bu dönemde transferin işte yavaş yavaş başlayıp bitirilmesinden yanaydı. Galatasaray'ı bekleyen iki tane büyük sorun vardı. Bunlardan bir tanesi yabancı kuralı. Hı hı. Ki o konuda özel ricaları olmuştu. Diğer kulüpler dahil olmak üzere federasyon o kuralda bir değişiklik yapmayınca Galatasaray mecburen transfer planlamasını buna göre tekrar reorganize etti.
1: Ama dört büyüklere baktığımızda belki en az zorlanan takım bu konuda Galatasaray olabilir. Yani kadrodaki yabancı sayısı ve yaşları düşününce.
0: Bence de öyle. Yani Galatasaray'ın şu an göndermede çok sorun yaşayacağı futbolcusu yok. Evet, birkaç tane önümüzdeki sene birlikte çalışmayı düşünmediği futbolcu var Galatasaray'da, evet. Okan Hoca'nın. Ama onlar da kendilerini biliyorlar. Zaten gitmeye de hazırlar. İşte Nelson gibi, Yelert genç olmasına rağmen onun gibi. Buraya Galatasaray'ın kadrosundaki bütün futbolcuları sayabiliriz. Galatasaray için bir başka konuda Galatasaraylı futbolculara gelecek tekliflerdi. Şimdi Dünya Kupası'na işte Türk milli takımı gitti. Eğer iyi bir performans sergileyebilseydik gözü kapalı bir barışa bir teklif mutlaka gelir, evet, diye bekliyorduk. Hala teklifler var, hı hı, ama beklenen fiyat seviyede değil. Galatasaray'dan yine milli takıma giden başka oyuncular var. İşte Sanchez de onlardan biri. Sanchez'e teklifler var. Hı hı. Saray'a teklifler vardı. Icardi'nin durumu belli değildi. Yani Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular da transferi direkt etkileyecekti. Bunlar aşağı yukarı netleşti. Böyle olunca da Galatasaray'ın işi kolaylaştı. Galatasaray şu an için bir stoper arayışı içinde. Evet. Orta sahaya 8 numara, 6 numara konumunda bir futbolcu arayışı içinde, 10 numara arayışı içinde kaldı ki santroforla beraber kadroya baktığımızda derinliği de yaratma adına bir kanat oyuncusuna bile Galatasaray evet diyebilir. Ama Galatasaray şu an bunlardan hiçbirini almasa dahi hem lige başlayabilecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir 11'i var. Bu Galatasaray için çok büyük bir avantaj.
1: Davinson dediniz az önce, o konuya gelelim. Como iddialarını zaten konuşuyoruz haftalardır, evet, ama İtalya basınında bir iddia çıktı. Como'nun ardından Inter kulübü de Davinson'u istiyor deniyor.
0: Şimdi bu Davinson için de tamamıyla böyle heyecan yaratıcı bir teklif. Hı-hı. Ama Galatasaraylı futbolcuların hepsinin Galatasaray'da çok mutlu olduklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla bu teklifin eğer Sanchez'in Galatasaray'ın

0: Galatasaray'dan ayrılma noktasına kadar gelmesi için de hem Sanchez'e hem de Galatasaray'a oldukça cazip bir fiyatla gelmesi lazım. Como'nun veya Inter'in. Bu fiyatı teklif ediyorlar mı? Ondan çok emin değilim. Çünkü şu an konuşulan rakamlar, evet, Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmaması yönünde bir düşünce oluşturuyor.
1: Bir de yani hala 20 Dünya milyon, Kupası da 20, devam ediyor.
0: Evet, 20 milyona Sanchez'i Galatasaray kesinlikle bırakmaz. Kaldı ki iyi bir performans sergiledi. Ben bundan sonraki bölümde de iyi bir performans sergilemesini bekliyorum.
1: Yani Inter kulübünün sadece bir görüşme talebi olmuş. Yani herhangi bir fiyat gündemde değil ama Como dediğiniz gibi, evet, 20'lerde kaldı. Galatasaray'da üstüne vermek istiyor ya da vermek istemiyor.
0: Çünkü Galatasaray şu an gönderdiği her futbolcunun yerine birini almak zorunda. Evet. Yani Icardi'yi gönderdi. Şu an Galatasaray'daki o artıya dahil olmayan futbolcu sayısı 9'a düştü.
1: Evet. Ki biz Davinson aslında gitsin, kalsa bile belki bir stoper takviyesi yapılır diye konuşuyorduk. Tabii. Davinson giderse bu sayı 2 mi olur?
0: Davinson giderse bence 2 olmalı. Çünkü şampiyonlarla gidiyoruz. Kaldı ki Dursun Özbek Başkan'ın geçen seneki Uğurcan transferinden aldığı keyif, zevk ve başarı onu bu senede böyle taraftarı çok mutlu edecek, dünya yıldızı diyebileceğimiz iyi isimlerin transferine sıcak bakmasını sağladı. O yüzden en çok istediği futbolculardan biri de Van Dijk.
1: Evet.
0: Yani Sanchez kalsa bile Galatasaray onu alabiliyorsa bence mutlaka almalı. Başkanın bu konudaki yaklaşımları da taraftarı da bir beklenti içine sokuyor. Hı hı. Dünya Kupası'nda da yine onu gördük. Artık iyi defans yapmak zorundasınız sevgili Demet. Bazen birinci bölge katı savunma oynasanız bile iyi defans yapmanız lazım. Stoperler burada çok önemli. Bazen Galatasaray'ın oyun anlayışında olduğu gibi ön alan baskısı da yapıp defansınızı orta sahaya kadar da çıkarsanız bu çok önemli. Geçiş hücumlarına engel olamıyorsanız işte bizim milli takımımız gibi kaliteniz olmasına rağmen maç kaybedebiliyorsunuz. O yüzden Galatasaray'ın bir en azından iki eğer Sanchez giderse stoper transferi yapması lazım. Çünkü şu an Galatasaray'da Salah'ı sağ beke yazabiliyoruz. Ama Singo hem sağ bek hem stoper olabilir. O alternatiflerden biri. Eğer zorda kalır da Galatasaray şu an öyle bir tercihte bulunmazsa Lemina'nın da orta saha oyuncusu alındığı takdirde stoperde değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Galatasaray'ın kadrosunun bu derece alternatifli olması da büyük bir avantaj.
1: Peki Can Uzun'u soracağım. Bugün Fotomaç gazetesinde 7. sayfada Can Uzun'la ilgili, daha doğrusu Bild gazetesindeki iddiaya göre Frankfurt'la Galatasaray konusunda pazarlıkların devam ettiği haberleri vardı. Milan ve Napoli'de Can Uzun'la ilgileniyor iddiaları yer alıyordu ama transferin biraz zaman alacağı söyleniyor. Çünkü Eintracht Frankfurt aslında oyuncuyu çok göndermek istemiyor ama fiyat yükselirse orada kafalar karışabilir.
0: Ya Frankfurt'ta artık onun gideceğini veya gitmesini kabullenmiş gibi ama sözleşmesinde 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Hı hı. Yani bence ki aldığım haberler o. Frankfurt 50 milyon civarında, evet, dolaşıyor. Galatasaray'da sanki eğer zorlarsak 40'a bu iş bitebilir düşüncesinde. Can'ın da Galatasaray'a çok sıcak baktığını biliyorum. O yüzden bence Galatasaray'ın bu sene büyük bir ihtimalle gerçekleşecek dediğim transferlerinden bir tanesi o. Yabancı kuralından dolayı yerli futbolcular çok önem kazandı. Galatasaray'ın en büyük avantajı da o. İstersen daha sonra diğer takımları konuşurken diğer takımlar adına da oralara bakabiliriz. Bakıyoruz Galatasaray'da Uğurcan yerli, Abdülkerim yerli, Barış yerli, Yunus yerli. Yani ki yeri geldiği zaman Eren'i de orada oynarken gördük. İlkay'ın da görev aldığını gördük. Yani Galatasaray'da 4 tane 5 tane ilk 11'de oynayan yerli futbolcu var. Hı hı. Bunlardan biri de Can olursa Galatasaray için o yabancı kuralı konusunda da büyük bir avantaj olacak. O yüzden bütün takımlarımız için bulabilecekleri, alabilecekleri

0: kaliteli yerli futbolcu bu dönemde çok önemli.
1: Değerli hale geldi. Peki Galatasaray'ı noktalayacağım, ekleyeceğiniz bir şey yoksa eğer?
0: Galatasaray canı daha fazla 10 numara olarak düşünüyor. Demin oraya da birini zaten düşünüyorlardı. Evet. Osimhen'in arkasında işte yeni alınacak bir orta saha Torreira ikilisi veya Lemina Torreira ikilisiyle bence Galatasaray'ın eksikliğini büyük bir ölçüde giderecektir. Can oyunun önde sadece forvet arkasında değil, yeri geldiğinde kanatlara da deplase olabileceğini, öne de ikinci santrofor gibi gideceğini bilmek Galatasaray'ı bu transfere çok olumlu bir şekilde zorluyor.
1: Okan Hoca da seviyor böyle farklı mevkilerde görev alan oyuncuları ve kendisi de zaten buna yöneltiyor aslında oyun içerisinde de.
0: Artık hareketsiz duran oyuncuları kimse istemiyor. Evet. Yani ben hep Dünya Kupası diyorum. Çünkü bu tür büyük organizasyonlar futbolun gelişimi hakkında da bilgi veriyorlar.
1: Evet.
0: Orada da çok net bir şekilde artık devamlı hareket halinde olan ve yere geldiği zaman başka mevkilerde de görevler üstlenen futbolcular görmeye başladı.
1: Harry Kane mesela. Ya, her şeyi yapabiliyor neredeyse.
0: Ya, benim santrofor adaylarım da Eric Kane'i en başa koymamdaki en önemli nedenlerden bir tanesi o. Eric Kane'i bırakın 10 numara olarak oynasın, orta saha olarak oynasın. Yani geleceğin futbolcusunda da işte bu tür olumlu gelişmeleri bütün hocalar yavaş yavaş isteyecek. Kaldı ki böyle önemli oyuncuların defansın içine kadar gelip birinci bölge savunmaya yardımcı olduklarını da çok görüyoruz.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de de biliyorsunuz kamp çalışmaları devam ediyor. Biraz İsmail Yüksel'e parantez açmak istiyorum öncelikle. Avrupa'da 4 büyük ligde yakından ilgilenen kulüpler var İsmail Yüksel'le. Kimler bunlar? Nottingham, Leverkusen, Como ve Marsilya kulüpleri. İsmail aslında Fenerbahçe'de kalmak istiyor. 11'de daha fazla görev almak istediğini söylüyor. İsmail Kartal'la da bir görüşme gerçekleştireceklermiş. Ama tabii orta saha rotasyonu da kalabalık bir takım aslında Fenerbahçe.
0: Ben İsmail'in kalacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü demin söyledim, yerli futbolcular, İsmail gibi kaliteli futbolcular her takım için çok önemli. Yabancı kuralı için. Kaldı ki bir de takımdaki o aidiyet duygusunu futbolculara, yeni gelenlere aşılamak için bu tür futbolculara ihtiyacınız var sizin. İsmail de artık Fenerbahçe'deki diyelim herhalde 3-4 sene oldu iyi performansından dolayı neredeyse Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirdiği futbolcular konumuna geldi. Oradaki sorun Kante'nin gelişiyle Gendüzi'nin devre arasında gelişleriyle, hı hı, orta saha artık bir Kante-Gendüzi ikilisini biraz ön plana çıkardı.
1: Evet.
0: Hemen önde 3. orta saha oyuncusu da zaten Asensio oldu. Elinizde Asensio varsa onu da oraya ilk yazmanız gereken futbolcu konumunda görüyorum ben. Bu da İsmail'in az süre almasına neden oldu. Haklı yere İsmail daha fazla süre almak istiyor. Milli takımda oynuyorsunuz, kaliteli bir futbolcusunuz. İsmail Hoca ile görüşmek istemesini de çok doğal karşılamak lazım. Ama hem İsmail Hoca hem de bütün yöneticiler artı Fenerbahçe taraftarı İsmail'e kal diyeceklerdir.
1: Şimdi bu milli takım performansı da çok iyiydi İsmail'in.
0: Tabii. Böyle olunca da biz biraz da duygusalız. Bu tür futbolcuları biz duygusallıklarından vurup kalmalarını sağlıyoruz. Bence de kalmalı. Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlar. Orta sahada bir de İsmail gibi Fred var. Yani evet. Fred'in de İsmail Hoca ile çok iyi bir dönem geçirdiğini hatırlayacak, hı hı, olursak yani aynı şey Fred için de geçerli.
1: Aslında gider diye düşünüyordum ben ama İsmail Hoca geldikten sonra daha çok kalır taraftarıyım.
0: Şimdi bakın iki pozisyondan bahsediyoruz. İki tane sekizde oynuyorsunuz bazen. Hı hı. İşte Gendüzi, Kante. Bazen ikisinin yerine de iki tane başka orta saha oyuncusunun da olması lazım. İsmail ile Fred de orayı tam olarak tamamlarlar. Yani bence iki futbolcu da kalırsa Fenerbahçe için kazanç olur, kayıp olmaz.
1: Evet.
0: Günümüzde artık şu gerçeği de futbolcular kabullenecek. Yani o forma hiçbir zaman bir kişiye zimmetlenmiş değil. Orada, hı-hı, bir rekabet olur. O rekabette daha iyi performans gösteren ön plana çıkar, oynar. Ama bu tür takımlar Avrupa'da da oynadıkları için zaten rotasyon gereği bütün futbolcular da görev alacaktır. Yani birilerinin oynamayıp sadece kulübede oturması söz konusu olmaz. Ele ele böyle bir kaliteye sahiplerse.
1: Peki biraz

0: kale bölgesini konuşalım. Tabii diğer isimleri de konuşacağım ama bir Livakovic'den bahsetmek istiyorum. Çünkü eski takımı Fenerbahçe'ye teklif yapabilir. 3 milyon euroluk bir teklif yapacağına dair Dinamo Zagreb'in iddialar var. 2028 yılına kadar zaten Fenerbahçe ile sözleşmesi var. 2023 yazında bir sözleşme imzalanmıştı. 6 milyon 650 bin euroya gelmişti. Şimdi böyle bir teklifle Livakovic gönderilir mi eski takımına?
1: Göndermek zorundasınız. Yani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu eldeki o ilk ona giremeyecek olan yabancı futbolcular. Fenerbahçe'nin sayısı o kadar çok ki alacağı futbolcular kadar göndereceği futbolcular da önemli. Elinizde bir Ederson var. Kaldı ki Fenerbahçe'nin yerli kalecileri de bence gözü kapalı formayı verebileceğiniz kalitede. Mert Günok onlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: İrfan Can onlardan bir tanesi. Tarık onlardan bir tanesi. Ama Ederson'un sözleşmesi gereği ki seçimlerden önce de Aziz Yıldırım Başkan
0: kazanmamız
1: Ederson
0: gerek.
1: Gibi bir oyuncuyu kazanmamız gerekir yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Hı hı. Ben Ederson'un istekli bir şekilde kalacağını düşünüyorum. Buradaki belki de işareti veren konulardan bir tanesi Ake'nin transferi. Yani Ake her ne kadar Hollandalı olduğu için o transferde Dirk Kuyt çok önemli bir rol oynadı. Ama onun takım arkadaşı Ederson'la mutlaka çok özel görüşmeler yapılmıştır. Birlikte oynamaya daha önceden alışmış iki futbolcu. Bu Fenerbahçe için de bir avantaj. Yani Ederson'un kalacağı yerde Livakovic'i ekonomik yönden bir kaybınız olsa bile mecburen göndermek zorundasın.
0: Ederson konusunda da ya problem aslında biraz daha Ederson'un kalmak istememesiydi anladığım kadarıyla benim yani tepkilerden ve tavırlardan.
1: Geçen sene Fenerbahçe zorlu bir sezon geçirdi. Bakın şampiyon olamıyorsanız, taraftarın, camianın beklentileri bu kadar büyükken, kaldı ki sezon başı bir Mourinho ayrılığı oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'de Tedesco döneminde dalgalı bir dönem geçirdi futbolcuların hepsi. Ve sezonun sonuna doğru da takımdaki neredeyse bütün futbolcuların form seviyesi düştü. Şimdi bu kadar form seviyesi düşmüş futbolcuyla veya bir takımın kalesini koruyor olmak gerçekten çok zor. İster istemez öndeki o eksikler size de bazen çok olumsuz yansıyabiliyor.
0: Evet. Bir virgül koyacağım. Bir tabii. Sıcak gelişmemiz var. Beşiktaş yeni kalecisine kavuşuyor. Zaten bu sabah saatlerinde yayınımızda da sıklıkla bahsettiğimiz bir isimdi. Alexander Nübel bu akşam İstanbul'da olacak. Beşiktaş'a imza atmak için gelecek. Birazdan Beşiktaş kısmında da zaten daha da detaylandıracağız. Birazdan bir bağlantımız da olabilir. Tam da kaleci konuşurken Beşiktaş'ta da kaleci hareketliliği devam ediyor. Yine Doğan Alemdar genç bir isim. Aynı zamanda siyah beyazlara katıldı. Ama Nübel de önemli bir isim.
1: Mutlaka. Ben çok iyi bir performans sergileyeceğine de inanıyorum. Yani bizde şampiyonluk adayı takımların birçok mevkide bazı pozisyon yarışları olacak. Pozisyon şampiyonlukları
0: evet, öyle
1: olacak. İşte santroforların yarışı ayrı, kalecilerin yarışı ayrı. Galatasaray'da Uğurcan bence geçen sene tartışmasız bir numaraydı. Ki Onana'yı da Uğurcan seviyesinde Trabzon'da bir performansla evet. izledik. Ederson Nübel'le beraber yani müthiş bir kaleci çekişmesi izleyeceğiz.
0: Peki şimdi bu konuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Alspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan hoş geldin, günaydın öncelikle. Detayları senden dinleyelim.
2: Hoş bulduk Demet, dedik iyi yayınlar diliyorum sana ve konuğa da. Evet dün öğle saatlerinde Beşiktaş Alexander Nübel'le anlaşma sağlamıştı. Bayern Münih ile de anlaşmayı sağladığını söylemiştik. Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzalar atmasını bekliyor diye de haberleştirmiştik. Bu akşam Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel İstanbul'da olacak. Saatini henüz daha teyitleyemedim ama ilişkimde onu da paylaşacağım. Beşiktaş yeni kalecisine, Alman kalecisine kavuşacak. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş adına sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'da olacak. Ardından da resmi imzayı atacak Demet Gedik.
0: Efecan çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sana da. Tekrar etmiş olalım. Nübel Beşiktaş için bu akşam İstanbul'da olacak. Efecan'ın da dediği gibi sonrasında sağlık kontrolleri ve imzayı da atacak. Ardından da kampa katılır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum ama Fenerbahçe'de ekleyeceğiniz bir şey var mıydı?

0: Fenerbahçe'nin özellikle Şampiyonlar Ligi elemelerine geçiyor olması Türk futbolu adına da çok önemli. O yüzden takımda bazı eksikler var. Santrofor'u da ön plana koyabiliriz Ake geldikten sonra. Fenerbahçe'nin bir an önce bu eksiklerini tamamlayıp iyi bir hazırlık dönemi sonrası Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında başarılı olması dileğimizdir.
1: Peki Beşiktaş'la devam etmiş olalım. Nübel dedik, onunla ilgili şöyle birkaç bilgi vereyim. Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giymişti oyuncu. 49 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı. 70 gol yedi. Daha önce Schalke ve Monaco takımlarında yine forma giymişti. Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan kalecilerden biriydi. Bakalım Ersin sonrasında tabii Beşiktaş'ta nasıl bir performans gösterecek.
0: Benim beklentilerim büyük. Çünkü Türkiye ki Beşiktaş'a da daha önce gelmiş başka Alman kaleciler de var. Almanların kaleci eğitimini de iyi bildiğimi düşünüyorum. Ki Nübel'i de son dönemde özellikle Stuttgart'ı izlerken bazı maçlarını izlemiştim. Stuttgart son iki yılda çok başarılı. Bu senede Nübel'in performansı gerçekten çok olumluydu. O yüzden bence Beşiktaş Ersin'le yaşananlardan sonra kaleye çok çok faydalı olacağını inandığım Nübel'i transfer etti. Hayırlı olsun her ikisine de. Temenni ediyorum ki o beklentiler yerine gelir.
1: Doğan Alemdar'la da yine Başakşehir'le anlaşıldı bu oyuncu konusunda. Yerli rotasyonu için önemli bir isim kuşkusuz. Genç de bir oyuncu, 23 yaşında. Yakın bir sürede de Slovakya kampına onun da katılmasını bekliyoruz.
0: Doğan Alemdar da kaleye her zaman teslim edebileceğiniz bir oyuncu. Zaten çok genç bir yaşta Kayseri'den yurt dışına transfer olmuş.
1: Evet, Fransa'da oynamıştı.
0: Evet, bir oyuncumuz. O yüzden onun ülkemizde kariyerine devam ediyor olması yine Beşiktaş için önemli. Yani yerli bir güvenilir kaleciye sahip olmak çok büyük bir avantaj. Gerçi güvenilirlerden bir tanesi de Ersin'di. Ama bazen şartlar kaliteli olmasına rağmen veya Beşiktaş'a büyük katkı sağlamış olmasına rağmen bu tür ayrılıkları beraberinde getirebiliyor. Tabii. Bunu doğal karşılamak lazım.
1: Peki şimdi biraz da forvet konusunu konuşalım isterseniz. Forvet'te adaylar var ama ilk sırada kuşkusuz Vlahovic var, haftalardır konuşuyoruz. Ama bir ilerleme kaydedilemedi. Şimdi gündeme Patrick Schick ve Lukaku da geldi. Lukaku için yine Fenerbahçe iddiaları da aynı şekilde devam ediyor ama hocanın istediği kişi Vlahovic.
0: Evet, bizde şimdi aynı futbolcuyu birçok kulübe öneren farklı menajerler var. İşte isimlerin birçok kulüpte geçiyor olmasını o yüzden doğal karşılıyoruz. Alıştık artık buna. Benim için en önemlisi futbolcunun kalitesi ve bu transferin zamanlaması. Hem Beşiktaş için hem de Fenerbahçe için eleme maçları oynayacaklarını düşünürsek bu transferleri şimdiye kadar yapılması lazımdı.
1: Evet.
0: Bazen de çok inandığınız bir futbolcuyu beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Vlahovic'de olduğu gibi İtalyano, Vlahovic'i en iyi tanıyanlardan bir tanesi. O yüzden Beşiktaş'ın birinci tercihi Vlahovic. Dünya Kupası devam ettiği sürece Avrupa'nın özellikle iyi takımlarının da transferleri tam olarak şekillenmiyor. İşte hangi futbolcu ayrılacak, o ayrılırsa onun yerine kim gelecek, o rotasyonun içinde Vlahovic'de acaba benim bir başka ülkede, yani Premier Lig gibi örneğin, iyi bir takımda oynama şansım olabilir mi diye bu beklentileri görmek, onları değerlendirmek istiyor.
1: Ya Dünya Kupası öncesi bu arada biraz daha tabii sakatlık geçmişi de olması sebebiyle soru işareti vardı bence kulüplerin kafasında ama Belçika milli takımıyla şu an çok iyi gidiyor.
0: Vlahovic.
1: Yok, Vlahovic'i demedim ben.
0: Trossard'ı.
1: Lukaku.
0: Lukaku. Lukaku kesinlikle öyle. O sakatlık sorunundan dolayı ya kariyerinin sonuna geldi. Artık gündemden düştü diye konuşulan Lukaku her zaman çok kaliteli bir futbolcu olabileceğini Dünya Kupası'nda da gösterdi. Özellikle fiziksel avantajları bizim ligimize çok çok uygun biri.
1: Güçlü, ya fiziksel tabii, olarak güçlü gözüküyor.
0: Sakatlık konusunu değerlendirmekte Beşiktaş sağlık ekibinin işi. Eğer orada bir sorun yaşanmayacak gibi duruyor ise bence yapılabilecek

0: değil. Temenni ediyorum en kısa zamanda Beşiktaş'ın da bunu gerçekleştirmesi lazım. Çünkü takım hala çok eksik. Yani hazırlık kampında genç futbolcu ağırlıklı bir takımla kampı sürdürüyorlar. Hı hı. Şimdiye kadar 2'de hazırlık maçı oynadılar.
1: Evet.
0: Hocamız Vincenzo Italiano'nun da birinci hedefi Avrupa Kupası eleme maçlarını geçebilmek. Midland'da bence çok iyi bir takım. Belki kalite olarak Beşiktaş'ın teknik becerisine sahip olmasa bile takım olarak her zaman her takımı eleyebilecek bir takım. Yani Beşiktaş olumlu bir başlangıç yapmak istiyor. Onun için bu transferlerin bir an önce tamamlanmasında fayda var.
1: Hocanın bir açıklaması vardı. Siz de bahsettiniz. Kadroda çok fazla genç oyuncu var. Çok fazla 19 yaş altı oyuncusuyla oynuyoruz. Transfer dönemi devam ediyor ve bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular da aramızda yakında katılacak. Çünkü kulüp bu sezon çok hırslı gözüküyor. Oyuncularda da böyle bir durum var.
0: Şimdi hocanın yapısını biliyoruz. Beşiktaş'ın anlayışını biliyoruz. Bu ikisi örtüştü. Bu Beşiktaş'ın en büyük avantajı. Yani ben çok büyük bir keyifle Italiano'nun özellikle tempo konusunda, hız konusunda oyunun başından sonuna kadar hiçbir kopukluk yaşamadan bunu sürdürme konusunda, yani oyun yönetimindeki istikrar konusunda çok istekli olduğunu gördüm.
1: Bu oynanan iki hazırlık maçının ardından da tabii oradaki muhabirlerden de bilgileri alıyoruz. Daha çok böyle oyuncuların sert ve hızlı oynamalarını sürekli söylüyormuş hoca.
0: Bu Beşiktaş adına değil sadece Türk futbolu adına da büyük bir gelişim olur. Çünkü ligimizin temposunda değiştirmemiz gereken çok şey var. Bunu bizim takımlarımızdan biri ikisi uygulamaya başlarsa bu otomatikman diğer takımlara da yansıyor zaten. Dönem dönem futbolcular buna ayak uydurmakta zorlanıyor olabilirler. Ama Beşiktaş'taki bu yeni yapılanmada ben futbolcuların da sadece kampta değil bu isteklerinin sezon içinde de devam etmesini bekliyorum. Tabii oyun anlayışının oturması adına da biraz daha tamamlanmış kadroyla, biraz daha antrenmandaki kaliteyi de yükseltecek seviyedeki kaliteli oyuncularla kampı yapmayı çok önemli görüyorum. Çünkü hoca dedi ki tam olarak hazır olamayacağız ama fiziksel yönden en azından o dönemde iyi bir seviyede olacağız. Tam olarak hazır olamayacağımızın altında bir transferlerin eksik kalma ihtimali var veya geç gelme ihtimali var. Takımdaki uyum ve hocanın oturtmak istediği o oyunun tam olarak oturması bu kadar kısa sürede çok mümkün değil. Bunu kastederek söyledi. Ama oyunu geliştirmeyi düşünen bir Beşiktaş'ta yani bende ayrı bir heyecan yaratıyor.
1: Bir de kısaca Trossard'ı sorayım. O da Belçika milli takımıyla iyi bir performansı var ki dün gece oynanan Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında da 90 dakika sahadaydı oyuncu. Ama Belçika tabii nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Bir an önce de turnuva bitmeden Beşiktaş'ta konuyu netleştirmek istiyor.
0: Yani turnuva bitmeden değil, mümkünse hemen şimdi. Yani Trossard'ın dünkü performansı yine muhteşemdi.
1: Evet.
0: Yani şu ana kadar Trossard'a talip olmayan bazı kulüpler bile ona talip
1: dikkat
0: olabilirler.
1: Çekmiştir.
0: Her şey bir tarafa, zaten bilinen bir oyuncu. Yani sonuçta Arsenal'ın sürekli oynayan futbolcularından birisiniz. Rakipler çoğaldıkça Beşiktaş'ın işi zorlaşabilir. Bence Beşiktaş herhangi bir şekilde bu imzayı alabiliyorsa hemen bugün alsın, hiç beklemesin. Beşiktaş'a çok büyük katkısı olur, ondan eminim.
1: Peki kısaca bir de Trabzonspor yapacağım. Orada Aral Şimşir'i sormak istiyorum. Orada da Trabzonspor cephesinde hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor bu arada. Zaten transfere hızlı bir giriş yapmıştı takım. Aral konusunda da anlaşmaya varıldı haberleri var.
0: Çok iyi bir transfer. Yani diğer kulüplerimizde de adı geçti. Aral Şimşir'i alan kulüp demin söylediğim yerli futbolcu transferi konusunda çok önemli bir iş yapmış olur. Trabzon'un zaten kanat oyuncularına ihtiyaç var. Şöyle kadroya baktığımızda geçen seneden çok oyuncu kaybetti Trabzon. Neredeyse yeniden yapılanıyor. İşte kanat da onlardan bir tanesi. Geçen seneden giden kanatlar sonrası bu sene kanatta direkt oynayabilecek Saviola'yı yeni aldılar.
1: Evet.
0: Metehan Mimaroğlu yeni geldi. Thierry Karadeniz yeni geldi. Yani bunlardan hepsi de genç

0: ki Metehan'ı ayrı değerlendirmek lazım. O 30-31 yaşında. İki tane kanat için bu üç oyuncu kesinlikle yeterli değil. Ha, ne olabilir? Belki de Mustafa Eskiyelacı kanada çekebilirsiniz. Olabilir. Çünkü bir tarafta Pino oynuyor. Diğer tarafa da Cabral'ı aldı Trabzon. Ki Cabral da önde oynayabiliyor. Yani o son maçta attığı gol
1: neydi öyle?
0: Muhteşemdi. O yüzden Trabzon'un kanada ihtiyacı var. Önde Onaçu, Umut. Oraya bir üçüncü forvet de Trabzon'a yakışır. Ama Mustafa'yı önde düşündüğünüzde beklerde eksiğiniz çıkacak. Orta sahada bu transferler bence hem yeterli hem de kalite olarak da Trabzon için yeterli olabilecek seviyede. Stoperlere bakıyoruz. Savic, Batagov her ne kadar bir ayı daha olsa bile elde bir de Vaivo var ki değil ona mi? Da evet. teklifler varmış. Kaldı ki bir de Samsun'dan ilgilendikleri Van Drongelen var.
1: Evet.
0: Samet'le anlaştılar. Hı hı. Bence Trabzon hem planlama hem de zamanlama açısından bugüne kadar çok iyi geldi. Bir iki eksiğini de mutlaka gidereceklerdir. 9 futbolcu transferi çok geliyor olabilir. Ama Fatih Hoca sevgili Ulaş'ın yaptığı o röportajda da altını çizdi. Tebrik ederim Ulaş'ı da. Muhteşem bir röportaj olmuştu. Hala eksiklerimiz var derken Fatih Hoca belki camiaya bunu bu kadar net söylemiyor ama Trabzon'un hala transfere ihtiyacı var.
1: Peki çalışmalar başladı demiştik. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor Trabzonspor ve 21 Temmuz'a kadar da burada devam edecek. Bunu da söylemiş olayım. Transfer konusunu bitiriyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa Dünya Kupası'na geçelim.
0: Transferde işin ekonomisini kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Hı hı. Kulüplerimizin çok borcu var. O kadar büyük borç içinde taraftarların büyük beklentisi var.
1: Evet.
0: O sıkıntıları da göz önünde bulundurarak bizim dışarıya büyük paralar harcayarak bu oyuncuları getirme yerine o yıldızları kendi ülkemizde yetiştirirsek bence daha doğru olabilir. Olur. Trabzon peki. Bu konuda da çok usta, yani aldığı genç oyunculardan iyi paralar kazanıyor.
1: Peki değerli izleyenler, transfer bölümünü bitiriyoruz. Sırada Dünya Kupası bölümü var. Sabah Spor programına Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Hemen şöyle konuşmaya başlamadan önce dün oynanan Portekiz-İspanya karşılaşmasının özet görüntülerine bakalım.
2: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz-İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan çekti, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandes yan ağlar.

0: Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90 artı 1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: Portekiz kupanın dışında kaldı. İspanya mücadeleyi son dakikalarda tek golle kazandı. Maçtan önce içten içe İspanya'nın kazanacağını biliyordum. Ama Portekiz'i tutuyordum. Ronaldo'ya veda ettik.
2: Tabii kaybeden için hepimiz üzülüyoruz. Hele hele Ronaldo için üzülmemek mümkün değil. Yani Messi mi Ronaldo mu? Bir 20 senemiz böyle geçti.
1: Evet.
2: Ben hep Messi'yi biraz daha ön planda tutmama rağmen Ronaldo'ya da çok büyük saygı duydum. Yani o saygıyı da hak etti. Hala da hak ediyor. Her ne kadar son dönemde bazı eleştiriler olsa bile. Birini daha iyi anlayabilmek için kendini biraz da onun yerine koymak lazım. Empati yapmak lazım. Ya belki fiziksel yönden artık yaşınız gereği o gençlik yıllarınızdaki seviyede olmasanız bile, ya bir maç varsa o maçta oynamak istersiniz. Hele hele Dünya Kupası ise kesinlikle oynamak istersiniz. Hele hele dünya futboluna damgasını vurmuş bir Ronaldo'ysanız mutlaka. Tabii o yüzden ben onun böyle daha şaşalı bir şekilde milli takım kariyerini bitirmesini dilerdim. İşte Messi bunu başarabiliyor.
1: Evet.
2: Yani son dönemde sanki Ronaldo Messi kıyasında artık çok net bir şekilde Messi ağır basmaya başladı. Benim baştan itibaren favorim İspanya'ydı. Hı hı. En azından turnuva ağacının o bölümünde.
1: Turnuva ağacını da alabiliriz hazırsan.
2: Böyle hayalim vardı.
1: Biraz yavaş başladılar aslında İspanya.
2: Mutlaka. Şimdi bakın, o kadar yoğun, yorucu bir sezon geçiriyorsunuz, hı hı, ki telafi şansınız olduğu maçlarda tempoyu biraz daha düşük tutabiliyorsunuz. Futbolcuların konsantrasyonu biraz daha düşük olabiliyor. Hı hı. Biraz daha taktik gereği farklı oynayabiliyorsunuz ama işte finale yaklaştıkça artık hem tempo artmak zorunda hem konsantrasyon artmak zorunda. Dünkü maçta tamamıyla bir taktik maçı oldu. Önce benim hayalim vardı, o da Türkiye'nin grup birincisi olması. Eğer onu başarmış olsaydık dün Amerika'nın yerine Belçika karşısında biz olacaktık.
1: Evet.
2: Yani şu ana kadar beklentilerimde bir orada yanıldım. Bir de İspanya-Portekiz müsabakası benim hesaplarımda yoktu. Ben Portekiz'in grup birincisi olarak Kolombiya'nın yerinde olmasını bekliyordum.
1: Hı hı.
2: Ki öyle olsaydı bu turda rakibi İsviçre olacaktı. Portekiz'in daha rahat geçebileceği bir takım. Bazen gruptan birinci mi ikinci mi çıkıyorsunuz? İşte bunun ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani yanıldığım iki milli takım o ikisi oldu.
1: Belki Messi ile Ronaldo'yu da o tarafta olsaydı beraber karşılıklı izleyebilirdik.
2: Zaten işte çeyrek finalde o zaman birlikte izleyecektik. O da gerçekten apayrı bir keyif olacaktı bizim için. Ama onun dışında şu ana kadar beklentilerim doğrultusunda gidiyor her şey. Dünkü maçta da favorim İspanya'ydı. Her ne kadar Portekiz'in çok kaliteli bir kadrosu olmasına rağmen.
1: Peki şöyle algılar var Portekiz takımında. Hani Ronaldo oyundan çıktığında bir önceki mücadelede Portekiz daha iyi oynadı, asıl sorun Ronaldo mu gibi sorular var. Siz buna katılıyor musunuz?
2: Ya sorun olarak bunu değerlendirmemek lazım. Ama biraz daha hareketli bir santroforla, daha etkili bir santroforla Portekiz çok daha etkili olurdu. Şimdi bakıyoruz. İşte bu turnuva biraz da santroforların yarışı oldu.
1: Evet.
2: Yani Messi klasik santrofor olmasa bile işte santrofor sayabileceğimiz biri. Erik Haaland bunlardan biri. Hı
1: hı. Mbappe
2: bunlardan biri.
1: Kane
2: bunlardan biri. Yani kapanan takımlara karşı oyun tıkandığı anda bazen problem çözücü oyuncularınız vardır. Onlar problem çözerler ama o problemi çözerken de mutlaka gole ulaşmanız lazım. O yüzden orada çok iyi bir santrofor arıyorsunuz. İşte bundan kısa bir süre önceye kadar Ronaldo bu işi muhteşem yapıyordu. Ama bu sene ikinci maçında her ne kadar o iki golü atmış olsa bile o konudan biraz zayıf kaldı diyebiliriz. Veya eksik kaldı diyebiliriz. Dün de oyuna bakıyoruz. Yani iki takım da o kadar kaliteli ki hangisi turu geçse kaliteden dolayı onlara da bir çeyrek final yakışır diyecektik. Her iki takım da top rakibe geçtiği zaman yeri geldi birinci bölge defansa kadar geri çekildiler. Portekiz'de 9 kişiyle oraya geldiğinde Ronaldo önde kalıyordu. Ama İspanya geri çekildiğinde Oyarzabal dahil hepsi birden geriye geliyorlardı. Evet. Ki bazen de ön alan baskısı yaptılar. Özellikle Portekiz bunu zaman zaman denedi. Böyle taktik yönden tamamıyla konsantrasyonun zirve yaptığı, fazla pozisyonlu olmadığı, böyle atanın kazanacağı bir maçtı. Gol de öyle bir dakikada ya geldi evet. Ki artık telafisi yoktu.
1: Son bir şans vardı aslında ama tabii Ronaldo yetişemedi oraya çok. Biraz da uzaktı.
2: Yani o toplara yetişmek de çok kolay değil. Son yani dakika. Haaland da o toplara devamlı atlıyor uçuyor evet. Ama... Yani topun biraz daha ayağa gelmesi lazım.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri Belçika maçı ile ilgili ne söylersiniz? Belçika da bizim Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz bu arada. Yani öyle bir rakiplerimiz var ki Fransa, Belçika, İtalya.
2: Belçika bence en iyi futbolunu oynadı.
1: Çok iyi.
2: Dünya Kupası'nda. O yüzden
1: hırslandılar mı biraz acaba bu Balogun'un kırmızı kartı İtalya olunca?
2: Kesinlikle etkilemiştir onları pozitif yönde. Ben hep onu diyorum. Ya futbol çok adaletli bir oyun. Yani her şey bir tarafa, adaletsizliğin olduğu yerde bazen takımlar, futbolcular o adaleti sağlayamasa da futbol sağlıyor. İşte dün bunu çok net bir şekilde gördük. Evet. Yani o yapılan olay gerçekten çok çirkindi. Yani bütün dünya FIFA'yı hatta siyasi yönden Amerikan başkanını bile çok yadırgadı. Yani her şey bir tarafa, Pochettino'nun açıklamaları bile benim için çok
1: beni
2: üzücü
1: çok şaşırttı.
2: Açıklamalardı. Biz de özellikle negatiflikten beslenme alışkanlığı olduğu için biz bunu hep motivasyon unsuru olarak kullanırız. Ama bunu bir futbolcu gördükten sonra bunu kullanmaya evet. bile gerekiyor. Gereğini yapıyorlar. Dün baştan sona kaliteye bir de oyun disiplinini, çok iyi bir taktiği ve her şey bir tarafa fiziksel mücadeleyi de ekleyince Belçika işte çok kaliteli olmadığınız anda ne kadar zorda kalabileceğinizi Amerika gibi atletizmi çok iyi olan bir takıma karşı bile gösterdiler.
1: Peki son iki dakikamız kaldı. Ben de keyif aldım kesinlikle. Sonun alt turunda kalan maçlara bir bakalım. Son bir dakikada Arjantin Mısır'la bu akşam saat 19'da karşılaşacak. İsviçre ile de Kolombiya saat 23'te karşı karşıya gelecek. Son bir dakikamış. Bu maçlarla ilgili düşüncelerinizi de alayım.
2: Ben Arjantin'in ve Kolombiya'nın turu geçmelerini bekliyorum. Ama hem Mısır'dan hem de İsviçre'den eğer turu geçerlerse bir sürpriz takım olarak bahsetmemek lazım.
1: Evet.
2: Kolombiya'nın, Arjantin'in performansı daha iyi. O yüzden bizi çok keyifli çeyrek final müsabakaları bekliyor ama fırsatını bulmuşken bir daha söylemek istedim. Bence Dünya Kupası'na renk katan, beni de en çok mutlu eden olaylardan biri Norveçliler.
1: Evet.
2: Yani takım olarak sahada o küreyi çekmeleri, dün de Haaland zaten davula tokmakları vurmuştu. Hı hı. Ya futbolun güzelliği bu.
1: Bir sürpriz yapar mı dersiniz son saniyeleri?
2: Bence Brezilya karşısındaki performansları sürpriz değildi. Evet. İngiltere'yi bile geçebilirler. Neden bu olmaz? Hiç sürpriz olmaz.
1: Peki.
2: Yani çok keyifli oynuyorlar.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür
1: Ağzınıza
2: ederim.
1: Sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz. Size de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

Mitsu Doğan'ın koşuğuna, Mitsu Doğan'ın

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

an bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez can atıyor.

ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun!

0: Titiryası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün, 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

0: Aspor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'i konuşacağız. Transfer gelişmelerini sizlerle değerlendireceğiz. Tabii ki Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası'nda da serüven devam ediyor. Son 16 turundaki mücadeleler tamamlandı. Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Bugün de oynanacak tabii iki karşılaşmanın olduğunu söyleyelim. Arjantin-Mısır mücadelesi bu akşam saat 19'da. 23'te ise İsviçre-Kolombiya mücadelesi var. Dün oynanan karşılaşmada Portekiz'de İspanya karşı karşıya geldi. 90. dakikada Merino'nun golüyle İspanyollar turlamayı bildi. Turladılar. Çeyrek finale yükseldiler. Dün gece saat 03'te oynanan mücadelede ise bu gece diyebiliriz daha doğrusu sabaha karşı. Amerika Birleşik Devletleri Belçika ile karşı karşıya geldi. 4-1 bitti bu mücadele. Öncesine damga vuran bir konu var tabii ki. Birleşik Devletler Başkanı, Devlet Başkanı Donald Trump'ın tweet'i sonrası, paylaşımı sonrası Amerikalı oyuncu Balogun Belçika mücadelesinde kırmızı kart cezasını çekecekken bir yıl ertelendi. Belçika tarafından çok büyük tepkiler geldi. UEFA açıklama yaptı ama günün sonunda kazanan taraf 4-1'lik skorla Belçika oldu. Belçikalılar kalitesini ortaya koydu. Önemli bir galibiyet aldı. Kulüplere geçecek olursak da transfer gelişmeleri gerçekten şu an için hareketlendi diyebiliriz. Beşiktaş Alexander Nübel'le anlaştı. Kale konusunu tamamladı. İkinci kaleci transferini de bitirdi. Doğan Alemdar Başakşehir'den Beşiktaş'a katıldı. Ayrıca Trossard'ın şu anki süreçte Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'la anlaştığını söyleyelim. Forvet hattına bir takviyesi olacak Beşiktaş'ın ve büyük bir olasılıkla şu an en olma ihtimali yüksek futbolcu Romelu Lukaku. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Galatasaray sessiz. Neden sessiz? Bunu da stüdyo konuğumuz Ahmet Akcan'a yine soracağız. Hem Dünya Kupası'nı hem transfer gelişmelerini. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Fikri.
0: Çok teşekkürler hocam. Bayağı oldu hocam ya. Radyo evet, yapamıyoruz sizinle.
1: Radyo yapmamıştık uzun zaman ki radyo dinleyenleri, oradaki bizim takipçilerimiz benim için ayrı değerli. O yüzden radyo ile televizyon arasında da bir fark var. Evet. Buraya gelmekte ben çok keyif alıyorum.
0: Çok teşekkürler. Biraz daha
1: bugün
0: samimiyet
1: de,
0: var değil mi hocam?
1: Evet,
0: sanki öyle diyorlar.
1: Evet, o keyfi bana yaşattığın için teşekkür ediyorum.
0: Ne demek hocam
1: sana.
0: Her zaman bekleriz.
1: Yani samimiyet daha fazla. O kesin. Evet.

0: Televizyonda görüntüde olduğu için işte bazen de kıyafet dahil resmi kıyafetlerle
1: biraz daha rahatsın.
0: Burada biraz daha fazla espri yapabiliyorsun.
1: Evet.
0: Eğer olur, biz komedyen de değiliz veya espri konusunda çok güçlü değiliz. Bir hata yapsak bile izleyenlerimiz burada daha anlayışlı.
1: Kesinlikle öyleler. Kesinlikle öyleler.
0: Dinleyenlerimiz,
1: dinleyenlerimize de buradan çağrımızı iletmiş olalım. Yine sizler de sosyal medya üzerinden soru görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aspor Radyo Twitter, Instagram hesapları üzerinden. Benim şahsi hesaplarım Furkan Bozoğlu resmi Instagram, Twitter hesapları üzerinden. X üzerinden diyelim artık. Twitter değil. Yine soru görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hocam isterseniz Dünya Kupası ile başlayabiliriz. Çünkü sıcak biten maçlar var mesela. Sabaha karşı 6'da biten bir Belçika mücadelesi var. Amerika Birleşik Devletleri Belçika. Bu mücadele öncesinde Portekiz İspanya maçı vardı. Tabii ki size favorinizi de soracağım Dünya Kupası'ndaki. Nasıl değerlendirirsiniz şu anki süreçte son 16 turunu?
0: Son 16 turu böyle bir iki istisna dışında benim beklediğim gibi gelişiyor her şey. Tabii önce Türkiye ile ilgili hayallerim vardı.
1: Evet.
0: Ben takımımızın grup birincisi olmasını bekliyordum.
1: Değil mi?
0: Eğer grup birincisi olsaydık Avusturya şeyle karşılaşacaktık, Bosna ile.
1: Bosna Hersek sonrasında.
0: Bosna'yı geçeriz diyordum ki. Bosna'yı geçtikten sonra da dün Brezilya'nın karşısında, Belçika'nın karşısında biz olacaktık.
1: Evet.
0: Hatta daha önceki döneme baktığımda Belçika'ya karşı da turu geçme şansımız var. Bundan sonraki turda İspanya ile eşleşiriz. Hesabını yapmıştım. Daha turnuva başlamadan önce ben kendi turnuva ağacımı kendim yazmıştım zaten. Orada bir farklılık oldu. Bir farklılık da Portekiz'in grup birincisi olmasını bekliyordum. Eğer Portekiz grup birincisi olsaydı bu akşamki İsviçre maçını Portekiz oynayacaktı. Portekiz'in yerinde Kolombiya olacaktı. Dolayısıyla bir İspanya-Portekiz eşleşmesi olmuyordu. Bir Arjantin-Portekiz çeyrek final eşleşmesi vardı benim turnuva ağacı.
1: Güzel
0: müthiş
1: olurdu,
0: olurdu.
1: Messi ile
0: Ronaldo. Sağlık olsun.
1: Yani mesela Arjantin'in kazandığını düşünsek bile o maçta Messi ile Ronaldo bir el sıkışır, bir böyle sarılır mıydı birbirine mesela? Tarihi bir an olabilirdi yani.
0: Kesin olurdu.
1: Kesin olurdu. Ronaldo'nun son maçı olacaktı belki de işte. Dünya Kupası'ndaki son maçı. Messi'nin de tabii onun da son maçı olma
0: ihtimalle. Onun da son olacak artık. Yani bu değişiklik, bu iki değişiklik. Yani şu an bir de Brezilya-Norveç maçı için ben turnuva öncesi Brezilya geçmeli diye düşünüyordum Norveç'i.
1: Hı hı.
0: Ama Brezilya bence o kadar kötü bir performansa başladı ki
1: evet.
0: Tanınır gibi değildi. O yüzden Norveç'in Brezilya'yı elemesi de benim için artık sürpriz değil. Fransa-Fas, ki Fas'ı tebrik ediyorum.
1: Gerçekten yani öyle. Harika. 2022'de de yarı finale yükseldi.
0: Evet, ama kendi ülkelerinde altyapı çalışmaları için neler yaptıklarını ben biliyorum. Muhteşem. Eğer o yatırımları yapıyorsan, o çalışmaları yapıyorsan bu kadar iyi oynaman tesadüf değil. Zaten ülkenin veya halkın özelliği olarak futbola çok yatkın, teknik becerisi yüksek olabilecek futbolcuları var. Yurt dışında doğanlar dahil. Onlar tabii bilinçli bir şekilde yurt dışında doğmuş kaliteli futbolcuları da milli takıma katabildiler. Bizde arada bir işte başka milli takımlara giden oyuncular oldu. Özellikle Alman milli takımına. Bu da onlar için çok büyük bir avantaj. Hak ederek geldiler. Hollanda maçı kolay bir maç değildi ama buna rağmen haklı bir şekilde onu geçtiler. Arkadan Kanada, şimdi de Fransa ile oynuyorlar. Artık çeyrek finalde her türlü sonuç görülebilir. Bu taraftan da İspanya geldi. Belçika ile birlikte çok keyifli olacak. Yani Belçika'nın dünkü performansını ben çok önemsedim. Avrupa Uluslar Ligi'nde Belçika ile aynı gruptayız.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorsun bizde Fransa var, İtalya var,
1: Belçika var.
0: Belçika var. Belçika'yı iki maçta da yeneriz diye düşünüyordum ama dünkü performansla Belçika'ya karşı da işimiz kolay değil. O gözle biraz da
1: yani Senegal'e karşı 2-0'dan geriye

0: geri dönüp geldiler. Gerçekten önemli bir iş yaptılar. Elendi artık Belçika dedik. Bu noktada gerçekten çok çok iyi iş yaptılar yani. Şimdiki noktada zaten Amerika Birleşik Devletleri ile oynuyorsunuz. Bizim yendiğimiz bir takım bu arada hocam, evet. Biliyorsunuz yani grubun son maçı olsa bile böyle bir durum vardı. Yani gerçekten aklımına da getirmek istemiyorum yani, üzülüyorum çünkü milli takımımız adına. Yani biz de yapabilirdik, çok daha iyisini yapabilirdik ama sağlık olsun yani. Şaşırıyorum hocam bir de şuna, elenen takımlar teknik direktörleri veya federasyon başkanları, burada tabii teknik direktörleri biraz daha ön planda tutmak gerekir diye düşünüyorum, istifa ediyorlar. Dün de Roberto Martinez istifa etti.
1: 8-9 oldu ayrılan,
0: değil mi?
1: 8
0: bizim milli takımımızdan ayrılmıştı. Böyle bir şey biz de bekledik, beklememiz doğal diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz yani, Montella'yla yola devam etmek doğru mu, yoksa kısaca bir konuşmak istiyorum yani bunu da.
1: Ya ben daha iyi çözümler bulabileceğimizi düşünüyorum. Yani her şey bir tarafa, Montella'nın yabancı olmasından dolayı değil ama milli takımda yapılması gereken, bir teknik direktörün yapması gereken çok iş var. Bütün bu işleri yapacak hocalarımızın orada olması, evet, lazım. O kesin. Bir de bizde her hocanın işini zorlaştıracak bazı kötü alışkanlıklarımız var veya bizim gelişimimize engel olabilir, engel oluyor dediğimiz alışkanlıklarımız var veya bizim eksik yaptığımız konular var. Bunların olduğu yerde bizim milli takımımızda hep eksik olacak. Dolayısıyla hocalarda eksik olacak. Yani bizim İsimden ziyade önce bu konu başlıklarını belirliyor olmamız lazım. İşte demin ne dedik? FAS, uluslararası seviyede başarı elde etmek için gençliğine bir yatırım yaptı. Onun sonuçlarını da aldı. Evet. Ne diyoruz? İşte geçen Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'ndaki gelişmeler çok iyi. Demek ki doğru işleri yaptığın zaman oralara geliyorsun. Bir bakıyorsun şu an basketçilerimiz harika maçlar oynuyorlar.
0: Tabii grup lideri bitirdiler, evet, mesela.
1: 6'da 6 yaptılar. Müthiş. Gençlerimiz dünya dördüncüsü oldu. Demek ki bu ülkede doğru işler yapıldığında diğer spor dallarında da başarı geliyor. Keza voleybolcularımızı oraya sayabiliriz. Ama futbolda eksikler var. O da ne? Ben milli takım teknik direktöründen şunu bekliyorum sevgili Furkan. Biz hep şunu deriz. Futbolcu milli takımda diyelim futbolcunun gelişimine, futbolcunun fiziksel seviyesine çok etki edemezsin. Orada futbolcuda ne varsa onu sadece oynatırsın, yarıştırırsın.
0: Evet.
1: Futbolcu gelişimine katkı sağlayacak işlerle bizim milli takım teknik direktörlerimiz geçmişten beri hiç ilgilenmedi ve hala da ilgilenmiyor. Yani bu Dünya Kupası'na gitmeden önce sezon başında daha ben milli takım teknik direktörü olsaydım kulüp teknik direktörleriyle milli takım kadrosuna davet edeceğim futbolcularla ilgili mutlaka bazı proje çalışmaları yapardım. Onların fiziksel yönden daha hazır olmalarını sağlardım. Milli kulüp takımıyla beraber, kulüp teknik direktörüyle beraber. Diğer taraftan futbolcularımızın belirli eksikleri var. O eksiklerin giderilmesi için yine ortak çalışmalar yapardım. Bizde şu ana kadar bunlar, evet, hiç yapılmadı. Bunları birilerinin düşünmesi lazım artık. Ne diyoruz? 62 şut atmışız, gol yok. Eğer 62 şuttan hala biz gol atamıyorsak demek ki şutlarımızın kalitesi düşük.
0: Evet.
1: Bunu ya nerede işte öğreneceksin?
0: Bunu başarı olarak görmemek lazım işte.
1: Tabii bunu nerede düzelteceksin? Kulüp takımında. Ama bir teknik direktör de kulüp takım teknik direktörüne gidip dese ki ya hocam işte benim milli takıma davet ettiğim senin Furkan diye bir oyuncu var. Yani Furkan'ın gelişimiyle ilgili ortak çalışmalar yapabilir miyiz diye rica etse, bizim kulüp teknik direktörlerimizin hepsi bu ricayı kırmaz. Milli takım teknik direktörleriyle iş yapar. Diğer taraftan da ülke futbolunun gelişimiyle ilgili alınması gereken kararlar var. Bütün bunlara milli takım teknik direktörünün hiç müdahil olmadığını bile görüyoruz. Kulüplerin en büyük sorunu şu an için 10+4 kulüpler değişsin diyor. Federasyon değişmesin.

0: diyor. Peki Montella bu konuyu nasıl görüyor? Bu soruyu ona sormak lazım bir de.
1: Tabii.
0: Milli takımımızdan nasıl yansıyor? Buna benzer birçok konu var. O yüzden bizden olan insanlar bu konuları daha fazla önemserler. Kaldı ki ne olursa olsun artık takımlar iyice kapandı. Kulüp takımlarından haber yok. İçeride ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Milli takımda içeride ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Dünya Kupası'na giderken çok iyi birlik beraberliğimiz var diye hepimiz milli takımı yere göğe sığdıramadık.
1: Evet.
0: Orada iki mağlubiyet gelince ya o birlik beraberlik o kadar da iyi değil diye apayrı dedikodular gelmeye başladı. Yani her şeyden önce samimi olmak lazım.
1: Tabii ki.
0: Açık olmak lazım, şeffaf olmak lazım. Anca böyle olursak futbolcularımızı daha iyi seviyede geliştirebiliriz.
1: Kesinlikle hocam. Artık bundan sonra Uluslar Ligi'ne odaklanacağız. Euro 2028'e odaklanacağız. Daha uzun vadede 2030 Dünya Kupası'na odaklanacağız. Dileriz ki bu altın jenerasyon, mesela Belçika için söylüyoruz bunu. Belçika'nın bir altın jenerasyonu vardı. Şu an bu altın jenerasyonun sonuna gelmek üzereler ve bu Dünya Kupası'nda da çeyrek finale kalmayı başardılar. Bizim hali hazırda altın jenerasyonumuzun tam da en iyi olduğu dönemdeyiz. O sebeple bir şeyler bekliyoruz, bir şeyler başarmalıyız diyoruz. Bunu da yapacağımıza inanıyoruz. Bu Dünya Kupası'nda olmadı, artık Uluslar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda, Euro 2028'de.
0: Şimdi sevgili Furkan, dinleyenlerimiz lütfen beni yanlış anlamasınlar. Altın jenerasyon diyoruz. Bakın, gelişmenin birinci adımı önce kendi analizini çok doğru yapmaktır. Eksiklerim varsa onları kabullenmektir. Biz hep altın jenerasyon, altın jenerasyon diyoruz da bu jenerasyon ne kadar altın veya bu altın jenerasyonun eksiği yok mu, bunları konuşmamız lazım.
1: Tabii ki var.
0: Altın jenerasyonu oluşturan futbolcular çok kaliteli futbolculardır, değil mi? Kaliteli futbolcu ne yapar? İyi pas yapar. Biz Dünya Kupası'nda iyi pas yapabildik
1: Yapamadık.
0: Mi? Kaliteli futbolcu iyi çalım atar. Biz iyi çalım
1: atamadık,
0: atabildik
1: şut çektik,
0: mi?
1: Yani
0: kaliteli futbolcu iyi şut atar. Biz iyi şut atabildik mi?
1: Evet.
0: Veya kaliteli futbolcu geçiş oyunlarından gol yemez, iyi defans yapar. Biz bunu yapabildik mi?
1: Doğru.
0: Bu söylediklerimin hiçbirini yapamadıysak acaba biz ne kadar altın jenerasyonuz? Onu bir daha değerlendirmemiz lazım.
1: Doğru,
0: bakın.
1: Tabii.
0: Teknik beceri olarak bizde iyi seviyede olan futbolcular var. Ama fiziksel yönden birçok futbolcunun gerisindeyiz. Takım oyunu olarak birçok takımın gerisindeyiz. Biz analiz çalışmalarını bile isteyerek yapmıyoruz. Artık diğer takımlarda, sadece milli takımlar değil, kulüp takımlarında bile futbolcular analiz çalışmalarını okulda ders çalışır gibi çalışıyorlar. Evet. Sevgili Furkan.
1: Tabii.
0: Biz bunları da yapmıyoruz. Bütün bunları yapmazsan istediğin kadar teknik becerin olsun. Bakın, teknik beceri en yüksek hızda bir hareketi en doğru, en verimli bir şekilde yapabilmektir. Yapmak, evet. Bir defa bizim hız tempo konusunda sorunumuz var. Biz acaba konuştuğumuz kadar altın mıyız? Bence o soruyu bir daha değerlendirmemiz lazım. Çünkü analiz iki yönde olur. Bir rakip analizi, bir de kendi takımının, futbolcunun analizi. Biz kendimizi hiç analiz etmiyoruz bence.
1: Evet.
0: Böyle olunca da kendimizi geliştirmiyoruz.
1: Umarız hocam bundan sonraki turnuvalarda daha da iyi oluruz. Şu anki tek dileğimiz bu açıkçası. Şimdi tabii... Bundan sonra bugünkü maçları da konuşmak istiyorum tabii. Arjantin'le Mısır karşı karşıya girecek. İsviçre-Kolombiya maçları oynanacak hocam. Neler söylemek istersiniz bu iki maçla ilgili?
0: Ya şimdi Dünya Kupası ile ilgili çok notum var ama onları yanımda getirmedim. Ama buna rağmen bir defa bu Dünya Kupası'nda biz işte takım oyunundan bahsettik. Fiziksel seviyenin, temponun, konsantrasyonun, disiplinin ön planda olduğundan bahsettik. Bizim milli takımımız iki tane kapanan takımı açamadı.
1: Evet.
0: Bakıyoruz, bunu açmakta zorlanan başka takımlar da var. Neredeyse bütün takımlar var ama açan nasıl açtı? Büyük bir kısmı çok iyi santroforlarla açtı. Yani Haaland'la açtı, Mbappe'yle açtı veya Harry Kane'le açtı. Bir de Messi de ayrı bir durumda. Messi ile açtı. Şimdi Arjantin'de bir Messi var. Arjantin'de Messi

0: ve diğerlerinin ilişkisi tamamıyla örtüşmüş durumda.
1: Evet.
0: Yani bir birlik olmuşlar, bir takım olmuşlar. Messi de harika işler yapıyor. O yüzden daha önceki, geçen seferki dünya şampiyonu, kaliteli bir takım. Messi üst düzey formda, 7 golle gol krallığında Haaland'la, Harry Kane'le beraber yarışıyor. Mısır'a karşı avantajlı gördüğüm, turu geçmesini beklediğim takım. Salah da Mısır'ın yıldızı. Ama şu ana kadar beklentileri Salah'tan göremedim, evet, ben kendi adıma. Temenni ediyorum bugünkü maçta onları görebiliriz. O yüzden oradan Arjantin'in gelmesini düşünüyorum. Gelmesini bekliyorum. Diğer taraftan da Kolombiya, iyi olduğunu bilmeme rağmen Portekiz grup birincisi olur demiştim. Onlar grup birincisi oldular. Yani bugünkü İsviçre karşısında da favoriler. Ama İsviçre senelerdir belirli bir seviyenin üzerinde futbol oynuyor.
1: Evet.
0: Geçerlerse sürpriz olmasın. Orada da Kolombiya'yı bekliyorum. Zaten bu iki maçta sonuçlanınca çeyrek finalistler olduğu gibi belirlenmiş olacak. Demin de kısa bir şekilde girdik oraya.
1: Evet hocam.
0: Arjantin, Kolombiya çeyrek finallerden bir tanesi. Galibi de Norveç, İngiltere ile oynayacak ki orada da acayip bir rakip bekliyor.
1: Aynen öyle. Çok güzel olacak. Evet hocam, kulüplere geçebiliriz artık. Tabii Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Hepsini, tüm takımlarımızı hızlı hızlı konuşmak istiyorum. Beşiktaş gerçekten önemli işler yapıyor. Şu anki noktada açıkçası kaleci takviyesini tamamladı. Alexander Nübel'i kadrosuna kattı. Uttara isminde bir sol bek aldı. Monaco'nun sol beki. Hatta bilirsiniz hocam, Monaco'nun bir başka sol bekini de Galatasaray aldı. İsmail Jakobs'u almıştı. Yine bir, yani sol bek fabrikası gibi Monaco. Bu kez de Uttara isminde bir oyuncuyu kadrosuna kattı Beşiktaş. Daha öncesinde bir diz sakatlığı olmuş oyuncunun, ama 8 milyon euroya bonservisiyle kadrosuna kattı siyah beyazlılar. Şimdi ise kaleci takviyesine takviyesini tamamladılar. Bu akşam oyuncu geliyor Almanya'dan, Nübel. Almanya futbolunu da takip ettiğiniz için size ayrıca sormak istiyorum Alexander Nübel'in performansını. Bayern Münih'te yedek kaleci olmak ya çok zordur. Ya nasıl zordur? Sabır çok önemlidir yani o oyuncu için. Nübel de çok fazla tabii ki Neuer'in arkasında bekledi. Şu anki yaşına bakıyorum, 29. Bu oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katıyor Beşiktaş. Bunu da söylemiş olalım. 1.93 boyu var hocam. Paderborn doğumlu. Piyasa değeri 12 milyon euro. Stuttgart'ta 129 maça çıkmış. Monaco'da 97. Schalke'de 53. Bayern Münih'te toplamda 4 maça çıkmış.
0: Şimdi Bayern Münih'i bütün takımlardan ayrı değerlendirmek lazım. Hele hele kale söz konusuysa Neuer'in olduğu yeri ayrı değerlendirmek lazım. Neuer sadece Bayern Münih'in değil, dünyanın bir numarasıydı. Tabii. Kısa bir süre önceye kadar. Yine dünyanın en iyi 2-3 kalecisinden bir tanesi. O yüzden Nübel'in orada oynayamamasını doğal karşılamak lazım. Oynadığı takımlara bakıyorsun, hepsi de üst düzey takımlar. Yani Bundesliga'da 120 tane, 130 tane maça çıkıyorsun Stuttgart'la. Keza Monaco öyle. Bir de Alman kaleci eğitimini yakından biliyorum. Bu senede...
1: Doğru bir isim hocam peki Beşiktaş
0: bence
1: için.
0: Bence doğru isim.
1: Artık sanki kalecisini buldu diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz.
1: Ya geçen bence sene hocam isim, adını hatırlayamayacağımız bir tane kaleci takviyesi oldu. 1.97 boyunda bir kaleci geldi. Birinci ligde oynamazdı yani, öyle söyleyeyim. Ve Beşiktaş'ta hiç oynamadı. Sadece kaleci alalım, bu koltukta otursun diye kaleci alındı yani.
0: Vázquez.
1: Ve Vázquez hocam, bravo, teşekkürler.
0: Vázquez geldi ve hiç de oynamadı. Bir de geçmişte şimdi sorsam Beşiktaş'a Alman kaleci gelmiş miydi, Bayern Münih'ten gelmiş miydi diye birçok kişi hatırlamayabilir. Aumann diye bir kaleci geldi. Bayern Münih'in yedek kalecisiydi o da.
1: Aa, öyle
0: tabii
1: mi?
0: Ama onun yaşı ileriydi. yaşı ileriydi. O yüzden Nübel Stuttgart'taki performansıyla bence Beşiktaş'ta harika işler yapacak. Başakşehir'den de Doğan Alemdar'ı aldılar. Çok genç bir kaleci, gelişmeye açık bir kaleci.
1: Bu noktada Ersin Destanoğlu da herhalde gider.
0: Ersin zaten
1: üçüncü gidecek. Kaleci olmaz yani herhalde yani.
0: Buna karar verildiği için zaten Nübel alındı. O yüzden Beşiktaş'ta zaten kampta Emre Bilgin var. Emre ile beraber diğer genç kaleciler de var. İşte Emir, Ahmet, Tuğra isimlerini saymış olayım burada. Beşiktaş'ın bu dönemde en çok ihtiyacı olan şey, bakın, Önder Özen birinci olumlu hamleydi.
1: Kesinlikle.
0: İkinci olumlu hamleyi de Italiano ile yaptılar.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi transferleri yapıyorlar ama istediğin kadar kaliteli transfer yap, takım içinde çok iyi bir ortam yaratamazsan bunlardan evet. verim alamazsın.
1: Fenerbahçe örneğinde var hocam, hep var.
0: Beşiktaş'ta da var.
1: Beşiktaş'ta da var, doğru.
0: Yani Samet Hoca veya Feyyaz Hoca takımdayken şöyle bir açıklama yapmışlardı. Ya takım soyunma odasında bile soyunmuyor antrenmanlar için. Herkes kendi odasında soyunuyor, sağa iniyor. Takımda hiç birlik beraberlik yoktu. Birlik beraberlik olmayınca performans da kötü oluyor.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben bunların hepsinin düzeleceğini düşünüyorum. Kaliteli transferlerle de Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde kesinlikle olur. Sezon sonuna kadar bu sene belki takımın transferlerini istenildiği gibi bütün mevkilere tamamen bitiremeyebilirler. Ama Beşiktaş'ta kalede şu an için sorun yok diyoruz. Kaldı ki bir de Beşiktaş'ın bir avantajı, Beşiktaş'ın yabancı sorunu da yok.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray, Fenerbahçe futbolcu göndermek zorunda, fazlası var. Beşiktaş bu sorunlarını büyük bir ölçüde çözmüş durumda. Şimdi Beşiktaş hangi mevkilere kimi alacak? Beklere bakıyoruz. Mourinho sağ tarafta okey. Outara'yı aldılar sol beke. Hücum beki olmasına rağmen o da okey. Takımda Akbodu var. Ki teklifler geliyormuş Akbodu'ya.
1: Evet.
0: Düşünmek lazım. Jalo var. Udokai var. Beşiktaş'ın oraya bir transfer bence mutlaka yapıyor olması.
1: Hangi bölge hocam?
0: Stoper bölgesi.
1: Stopere değil mi? Yeni bir stoper lazım.
0: Tabi yani üst düzey bir stoper. Yani bakıyorsun diğer büyük takımların stoperleri muhteşem.
1: Skriniar, Nathan Ake, Galatasaray, Davinson, Abdülkerim, artık bence üzerine bir hamle yapılması gerekiyor Galatasaray'da. Yani biraz yıprandı bu oyuncular yani. Ama üst düzey oyuncular.
0: Galatasaray'da konuşacağız zaten.
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: Sene o arayış
1: Trabzonspor'da
0: içinde.
1: Zaten orada da iyi oyuncular var ama.
0: Batagov
1: Vivo, var. Envivu var.
0: Savic var.
1: Savic var. Oraya da gerekirse Savic gönderip böyle yerine başka bir stoper takviyesi mantıklı olur
0: Vivo
1: gibi geliyor.
0: Orada teklifler var. O giderse başka birini alacak. Onun için Samsun'dan Fandrom gelen de görüşme
1: doğru, yapıyorlar. Doğru doğru hocam evet.
0: Samet'i aldılar. Rize'den.
1: Samet Akaydın var doğru çok
0: milli
1: doğru.
0: Milli takımda yani orada da stoper eksiği yok. Orta sahaya bakıyoruz. Orta sahada Orkun var. Salih alındı. İyi bir ikili. Hemen önlerinde de Olaytan var.
1: Evet.
0: Yani tamam.
1: Endedin ve olacak mesela.
0: Şimdi Endidi de oradakilerden biri. Sen Avrupa Kupası'nda da oynuyorsun.
1: Evet.
0: Sayısal olarak hala eksiğim var. O bölgeye baktığında elinde olan Kartal Kayra var tek olarak. İki tane de genç Kerem ve başka bir Kartal var. Şimdi Beşiktaş'ın oraya bile takviye yapması lazım orta sahaya. Beşiktaş'ın eksiklerinden bir tanesi o. Kanatlara bakıyorsun. İlhan Fakılı'yı aldılar.
1: Evet.
0: Ama işte yine Çernik takımda kalıyor. Raşika kalıyor. Genç Devrim var. Orada da eksik var. Bence Beşiktaş'ın çok da iyi bir kanat oyuncusu.
1: Ya üst düzey bir kanat oyuncusu alması.
0: Kesinlikle alıyor olması lazım.
1: Önder Özen bunu planlamasını yapıyordur herhalde.
0: Mutlaka. Önder Hoca'ya her yönden sonuna kadar güveniyorum. Önde Oh var. Semih yeri geldi.
1: Evet.
0: İtalya deneyimiyle bir avantaj.
1: Oraya Lukaku geliyor hocam.
0: Bir de Mustafa Hekimoğlu var. Yani iki tane de genç var ama bir tane de iyi santrofor lazım.
1: Evet.
0: Bütün bu eksikler tamamlandığı takdirde Beşiktaş bence sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından kopmaz. Burada beni bu kadar rahat konuşturan da hocanın kararlılığı. İki tane hazırlık maçı oynadılar. Hoca gerçekleri açık açık söylüyor. Diyor çok genç futbolcu getirdik kampa diyor. Ki onun beraberinde getirdiği sıkıntılardan bahsediyor. Geçen sene Beşiktaş'ın ligi kötü başlamasındaki en önemli faktör oydu. 36 oyuncuyla kampa gittiler. Bunların çoğu gençti. Bu dönemde yeniden yapılanmanın olduğu yerde az ama çekirdek kadro.

0: tabii hem kanatta hem 10 numara bölgesinde kullanabilir Fenerbahçe. Bu transfer de bitme aşamasına gelmiş noktada Roma ile bir yarış içerisinde sarı lacivertliler. Fenerbahçe'nin yapılan transferlerle birlikte kadrosunu nasıl buluyorsunuz hocam?
1: Şimdi Fenerbahçe'ye de istersen böyle bir yabancı sayısına zaten kısaca değinmiştik. Kiraya verilmiş futbolculardan takıma şu an geri dönecek futbolcu olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Yani buradaki isimleri saymamız da
0: Livakovic var, Mimovic var.
1: Onlardan biri, Diego Carlos var, Ciku var, Amrabat var, Lincoln var. Yani bunların hepsini Fenerbahçe yine gönderecek, göndermek zorunda. Hatta eldeki geçen sene oynayan oyunculardan bile birkaçı gitmek zorunda. Şimdi Ederson kalede zaten Aziz Yıldırım seçimlerden önce söylemişti. Takımda kalacak. Ake geldiyse bu da Ederson'un kalacağına yönelik bir şey. Çünkü
0: takım arkadaşı.
1: Ake Hollandalı, Dirk Kuyt büyük katkı sağladı transferi için. Ama Ederson'la da konuştu. Birlikte oynadıkları bir oyuncu. Yani sen takımdan ayrılacak olsan herhalde senin çok samimi bir arkadaşın buraya gelmez.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden Ake'nin gelişi Fenerbahçe için bence büyük bir avantaj. Skriniar, Ake bir ikili. Arkada Ederson, Fenerbahçe'nin defansta iyi bir merkezi oluşuyor. Fenerbahçe'nin bekleri bir daha gözden geçiriyor olması lazım. Semedo dün oyuna girdi. Ama oyunun son bölümünde sol bek oynadı.
0: Evet, yani zaten başlamaz soldaydı.
1: Evet.
0: Nuno Mendes'in sakatlanmasıyla beraber.
1: O yüzden iyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. Geçen sene çok sorun yaşadı. Orada bir değişiklik olur mu onu bilemiyorum. Mert Müldür var. En azından yani Fenerbahçe'de sorun yaratmayacak iki futbolcu. Solda Archie Brown, Levent Mercan. Daha iyisini almadan Archie Brown'u göndermemek lazım. Orta sahası çok iyi diyoruz. Orta sahada Gendüzi Kante ikilisi. Evet, ismen çok iyi ama Kante için sözleşmesi çok yüksek. O yüzden indirim rica edeceğiz deniyor. İndirim rica ettiğin anda Kante'yi kaybedersin.
0: Aynen öyle.
1: Yani ve Kante'nin o paraları başka bir kulüpten alma şansı yok. Sanki gitme şansı da yok gibi.
0: Evet.
1: Bir futbolcu mecburen kalacaksa Fenerbahçe'nin bu sorunu çok doğru bir şekilde çözüyor olması lazım. Orada Fred var, İsmail var. İsmail de İsmail Hoca ile konuşmak istiyor bugün. Yani eğer ben yeteri kadar süre bulamayacaksam gideyim diye. İsmail'e izin çıkmaz. İsmail Fenerbahçe'de kalmaya devam eder. Fred İsmail Hoca ile iyi bir dönem geçirmişti. Brezilya'dan teklif olmasına rağmen Fred'in de kalmasında ben fayda görüyorum. İki mevki için dört tane iyi orta saha oyuncunuz var. Hemen forvet arkasında elinizde Asensio gibi yıldız bir futbolcu varsa onu oraya direkt düşünüyor olmak lazım. Ki yeri geldiği zaman Talisca'nın da orada oynayabileceğini varsayarsak orta sahada Fenerbahçe'nin bir sorunu yok. Fenerbahçe'nin sorunu tamamıyla ön bölgede. Sidiki Şerif kalıyor, genç. Vedat'ı aldın ama bir de santrofor sözü var başkanım. Evet. Bence uluslararası seviyede, üst düzeyde bir santrofor almaları lazım. Kanat oyuncularını da ayrı bir değerlendirecek olursak Amare Diouf yeni alındı, genç. Orada bir tek Kerem var. Musaba zaten gidecek diye konuşuluyor. Oğuz yerli futbolculardan oraya kesinlikle katkı sağlar. Cengiz'den, İrfan Can'dan ne alırsınız bilemiyorum. Nene gençliğiyle birlikte geçen sene bir dönem belki iyi görünmesine rağmen sezon genelinde Fenerbahçe daha iyisini arayacak mı, ona Fenerbahçeliler karar vermek zorunda. O yüzden Fenerbahçe'de transferde gecikmemeli. Hemen çok iyi bir santrofor. İşte Lukaku onlardan biri olabilir. Beşiktaş'ta adı geçiyor dedik. Vlahovic'le evet. Beraber. Onun yanı sıra da yani ben olsam çok iyi bir kanat oyuncusu da transfer ederim.
0: Fenerbahçe için mi diyorsun?
1: Evet.
0: Sola mı?
1: Ya her şey bir tarafa. Şu an Kerem normalde orada solda oynuyor. Hı hı. Yani Oğuz'u hem sağda hem

0: solda kullanıyorsun, Nene'yi sağda kullanıyorsun. Şimdi Galatasaray'ın şeylerine bak, kanatlarına bak. Sane bir tarafta, Barış bir tarafta.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin çok önünde. Yeri çok geliyor önemli. Yunus'u orada kullanıyorsun.
1: Doğru.
0: Galatasaray'ın bir
1: Noalang vardı bir de şimdi.
0: Tabii Galatasaray'ın bir kanat daha transfer etme ihtimali var. O yüzden Fenerbahçe'de daha iyi kadro yapacağım diyorsa ekonomik yönden zorlanıyor olsalar bile, sayısal yönden zorlanıyor olsalar bile bu transferleri yapmaları lazım. Fenerbahçe'de alınacak her yabancı futbolcu kadrodan birinin de gönderilmesi şartını beraberinde getiriyor.
1: Greenwood alınacak hocam büyük ihtimalle. Şu an süreç olumlu ilerlediği için bunu rahatlıkla söylüyorum. Sağ kanat ve 10 numara bölgesi için düşünülen bir oyuncu. Forvet arkasında da oynayan bir isim. Bu sebeple acaba Greenwood'la beraber transferde Vedat Muriç, Greenwood ileri uçta düşünülür mü bu noktada? Sağda çünkü rotasyonunuz var. İşte saydınız siz de. Böyle bir Greenwood etkisi ne olur Fenerbahçe'ye
0: gelirse? Şimdi ben isimlere girmedim. Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna bence ihtiyaç olduğunu söyledim. Evet. Greenwood'la görüşmelerin nedeni zaten o. Sevgili Erdem'in bizim programlarımıza yaptığı bağlantılarda bu transferlerdeki zorluklardan bahsediyor. Greenwood her şey bir tarafa, Marsilya 50 milyonun altına inmiyormuş. Bildiğim kadarıyla Roma da onu istiyor. Onlar da belirli bir seviyeye çıkmışlar.
1: 40-45 konuşuluyor şu an iki taraf
0: yani,
1: için.
0: O yüzden transfer kesinlikle çok kolay değil ama
1: çok
0: oluyorsa...
1: Çok para hocam ya. Çok para. Biz şimdi, yani bu seviyelerde para veriyoruz ama yani Fenerbahçe 15,5 milyon euro Vedat'a harcadı. 45 milyon euro neredeyse Greenwood'a harcayacak. Bu arada yıllık maaşını dahil etmiyorum. Yıllık da 6 milyon euro.
0: Evet. Kaldı ki bir de santrofor alacaksın.
1: Santrfor, eğer bunun üzerine Santrfor, şimdi bilmiyorum yani nasıl
0: Hayır,
1: olacak.
0: Hayır, Vedat Muriç'le ve Şerif'le mi götüreceksin orayı?
1: İşte
0: yani Greenwood tamam Santrfor oynayabilir ama demin bahsettiğimiz bir diyelim.
1: Üst düzey forvet ya, sonuçta rakipte Osimhen var yani.
0: Evet, bir Lukaku değil, bir Vlahovic değil. Yani olayı tamamıyla bu gözde görüyor olmak evet. lazım. Fenerbahçe'nin konuştuğu da çok önemli santrofor adayları vardı. Girassi'yi uzun bir süre konuştu.
1: Hocam şu an en yakın ismi söyleyeyim mi? Watkins. Watkins şu an. Oli Watkins, Aston
0: evet,
1: Villa.
0: O da şu son dönemde
1: İnanılmaz
0: konuşulanlardan
1: oyuncu.
0: Biri. O
1: ben
0: da
1: Girassi'den daha çok beğeniyorum.
0: Şimdi sen Watkins'i, Girassi'yi konuşuyorsan oraya kimseyi almamazlık edemezsin. Başkanın Tepki. İki tane santrofor sözü var. O yüzden bir santrofor, bir tane Greenwood kanat oyuncusu Fenerbahçe'yi apayrı bir seviyeye taşır kadro
1: tabii
0: kalitesi
1: ki.
0: Olarak. Beklerde bir hamle yaparlar mı?
1: Hocam,
0: tamamıyla ekonomiye
1: İsmail
0: bak.
1: Kartal'ın elinde mükemmel bir kadro olacak. Belli. Aziz Yıldırım ne eksikse yapacak gibi gözüküyor şu an Sayın Aziz Yıldırım. Bu noktada bence İsmail Kartal'ın hayatının en büyük şansı şu anki süreçte bu teknik direktörlük koltuğunda oturması. Bazı şeylere evet tamam demesi sebebiyle tabii ki o koltuğa oturdu. Bu noktada çok büyük bir imkanı var, çok büyük bir şansı var. Bunu nasıl değerlendireceğini de merak ediyorum ama unutmaması gerektiği nokta Galatasaray gibi çok güçlü bir rakibi var. Yine yarışmak zorunda olacak Galatasaray'la. Galatasaray'ın düşmesini bekleyecek çünkü şampiyon olmak için. Bu hasreti sona erdirmek için. Bunu da çok iyi kullanması gerekir diye düşünüyorum. Yani yönetim her şeyi yapacak çünkü transfer
0: Hayır,
1: anlamında.
0: Şimdi inşallah yapar. İnşallah diyorum. Türk futbolunun başarısı için bütün kulüplerimizin iyi olması lazım. Yine hangi takımı tutarsanız tutun.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin iyi olması için Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un iyi olması
1: Tabii
0: lazım.
1: Tabii ki.
0: Galatasaray'ın iyi olması için Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin iyi olması lazım. Pozitif rekabet dediğimiz şu. Ben bu dönemde Şampiyonlar Ligi eleme maçlarını daha fazla önemsiyorum sevgili Furkan. Çünkü Galatasaray'ın birlikte yarışacağın o şampiyonluk yarışına 6 haftalık bir süre var. Bu süre içinde zaten fikstür de bugün saat 2'de çekilecek.
1: Evet.
0: O zaman fikstürü de daha rahat konuşacağız.
1: Bugün perşembeydi galiba hocam.
0: Bugün bildiğim kadarıyla.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bugün, ben bir bakayım ona.
0: Bugün bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ama Şampiyonlar Ligi eleme maçları işte 2 hafta sonra başlayacak.
1: Tabii ki.
0: Şimdi

0: Fenerbahçe için bu kadar transfer lazım diyoruz. Transferler için para lazım diyoruz. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan en kötü ihtimalle bir 60 milyon euro para alacaksın oradan. Yani kalamadığın anda bu paralar da gitti. O yüzden bence Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçlarını çok önemsiyor olması çok önemli. Lazım. Ve transferleri de orada oynatacak şekilde yapması lazım.
1: Aynen öyle.
0: Elendikten sonra transfer yapmış ne faydası var?
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben bunu çok önemsiyorum.
1: Hocam gelir de çok büyük. Prestiji ayrı.
0: Tabii.
1: Geliri de apayrı. 35-40 milyon euro para kazanacaksınız yani. Ayrıca 8 maça çıkacaksınız. 4'ü içeride, iç sahadaki maçların gelirlerini düşünün yani.
0: Tabii canım.
1: İnanılmaz bir şey. Galatasaray çok ekmek yedi yani bu konuda.
0: Galatasaray
1: 60
0: zaten,
1: milyon euro kazandı.
0: Mutlaka. Şimdi sen Şampiyonlar Ligi'nde bu maçlara çıkıyorsan sponsorluk gelirlerini de ayrıca
1: ayrıca
0: hesaplarsın.
1: Sponsorluklar revize ediliyor. Daha yüksek rakamlara çıkıyorlar. O sonuçta onlar da.
0: Ve çok önemsediğim bir konu şu. Ben bazen işte çevremde veya sokakta futbolla ilgilenenlerle konuştuğumda Fenerbahçeli ise onlara net şu soruyu soruyorum. Yani şampiyonluğa olan inancın, takıma olan güvenin ne seviyede? Bu sene şampiyonluğa inanıyor musunuz diye. Şimdi Aziz Yıldırım yönetimi seçildi. Son ana kadar hiçbir hareket yoktu. Ake ile başladılar. O döneme kadar taraftarlar da umudunu yitirmişti.
1: Muriç var, şimdi, sonra Ake var tabii.
0: Muriç zaten sakatlandı.
1: Evet.
0: Yani o yüzden Fenerbahçe taraftarına yapılacak bu iyi transferler ayrı bir hava katacak, inanç tabii. katacak. Bunun da takıma olan ayrı bir güveni ve takımın kendine olan inancının artması demek, işin psikolojik yönünde Fenerbahçe'ye her transfer çok olumlu yansır.
1: Kesinlikle. Hemen Galatasaray'a geçiyoruz hocam. Galatasaray bugün topbaşı yapacak. Sezonu açıyor Galatasaray. Bugün saat 19.30'da Sayın Dursun Özbek'le açıklamalarda bulunacak. Hem orada transfer soruları da sorulacak Sayın Dursun Özbek'e. Mutlaka şu soru gelecek. Transferde geç kalındı mı veya bir problem var mı diye. Ama siz de mutlaka kadroyu analiz etmişsinizdir hocam. Kimler oynamalı, kimler oynamamalı? Buna bakacaksınız. Daha doğrusu hangi isimler alınabilir kısmına. Şu an Galatasaray'ın gündeminde Bruno Fernandes var, Can Uzun var. Bu noktada John Duran ismi gündeme geliyor, konuşuluyor. Ogu Çukwu diye bir orta saha oyuncusu gündemde. Soru işaretleri olan oyuncular var. Mario Lemina gibi sözleşmesi bitmiş bir oyuncu. Mauro Icardi gibi sözleşmesi yine bitmiş. 30 Haziran'da sözleşmesi bitmiş bir isim var. Aslında Galatasaray'da kadro yapılanması adına yapılacak çok şey var gibi geliyor bana. Ama siz ne dersiniz bilmiyorum.
0: Bence çok şey yok. Çünkü bence tablo oldukça net.
1: Hocam şöyle, Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisi artık biraz bu sene tökezleyecek gibi geliyor bana.
0: Şimdi şöyle net, en azından artık Icardi ile bir ayrılık olacak. O %100 olmasa bile artık tünelin ucunda ışık göründü.
1: Evet.
0: Lemina'da bir problem yok. Lemina yeni sözleşme uzattı. Lemina kalacak. Galatasaray geçen seneki kadroyu korudu şu ana kadar.
1: Geçen sene de korumuştu.
0: Ama
1: güzel gitti zaten.
0: Ama şimdi Galatasaray'da bir soru işareti şu. Sanchez'e teklifler var.
1: Evet.
0: Oradaki rakama göre Galatasaray gitmesine izin verebilir mi? Komodon 20 milyon euroluk bir teklif.
1: Inter'den de kesin teklif var bu arada.
0: İzin vermez. Inter görüşmek istemiş Sanchez'le.
1: Evet.
0: Oradan da teklif gelir. Galatasaray bence Sanchez'i onun yerine en azından onun kadar, hatta daha iyisini koymayı garanti etmeden gitmesine izin vermez.
1: Hocam Galatasaray'ın benim bildiğim istediği şu anki ücret, fiyat yani bonservis bedeli 30 milyon euro. Evet. 30'u veren Davinson'u alır diyor.
0: İyi güzel, sen 30'u aldın. Davinson'un yerine 30 milyona
1: kim alacaksın?
0: Onun diyorsun. Yerine en azından onun kadar daha iyisini koyabileceğim.
1: Ya hocam biz bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Ya bu sezon ortasında bu Davinson Sanchez çok eleştirildi. Ben evet. Ben çok savundum yani Davinson'u. Ya böyle bir şunu dedim. Davinson Sanchez'in eksikliğini o olmadığında anlarsınız diyordum mesela. Çünkü saha içerisinde olduğunda o güveni yıllardır verdiği için Galatasaray'da onun yerine başkası oynasa anlayacaksınız da bu süreçte de istikrarlı gitti dedim yani.
0: Şimdi sevgili Furkan.
1: Şimdi de değeri bindi yani anlamıyorum.
0: Şöyle Sanchez iyi bir futbolcu. Yani bir futbolcunun potansiyelini biliyor olmak çok önemli. Onun formsuz bir dönemi olabilir. Geçen sene yoğun yıpranmadan dolayı

0: Olayı Galatasaray'da bir ara futbolcuların hepsinin performanslarında bir düşüş yaşandı.
1: Evet.
0: Sakatlıklar çok oldu. Bir tek Arda Ünya'yla kulübede tek futbolcuyla maçlara çıktı Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Her takımın da çalışmasının şöyle olması lazım. Benim oyuncularıma teklif gelirse, iyi bir teklif gelirse, ki futbolcu da gitmek istediği zaman tutamıyorsun, benim onu gönderdiğim takdirde onun yerine en azından onun kadar iyisini koyabilecek çalışmayı yapmış olmam
1: tabii
0: lazım.
1: Ki. Zor hocam ya. 30 milyona gittiğinde kim alınır stoper bilmiyorum
0: ama
1: yani.
0: Ama bu çalışmanın Galatasaray tarafından yapılmış olması lazım.
1: Evet.
0: Elde Abdülkerim
1: Van Dijk
0: var.
1: Van Dijk ismi konuşuluyor şu an.
0: Van Dijk ismi konuşuluyor. Bence olabilecek transferlerden biri. Hele hele.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Davinson 30'a Inter'e gitti diyelim hocam.
0: Evet.
1: Van Dijk'in gelmesi
0: alacaksın.
1: Olur mu?
0: Olur.
1: Tamam.
0: Kaldı ki hayır ama yetmiyor şimdi. Singo'ya 30 milyon verdin. Singo'dan 30. istediğin performansı alamadın.
1: Alamadı.
0: Sakatlıkları var. Onu Okan Hoca'nın bir daha değerlendirmesi lazım. Diğer taraftan Lemina'yı da bir orta saha transfer ettiğin takdirde stopere çekiyorsun. Ama bakın bunlar hep devşirme oyuncular.
1: Evet.
0: O yüzden Galatasaray bence Sanchez kalsa bile iyi bir, çok iyi bir stoper transfer etmesi lazım. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Hele hele Sanchez gidiyorsa o zaman Galatasaray'ın belki de iki tane transfer etmesi
1: değil mi hocam
0: lazım.
1: Şimdi yani şu an hali hazırda Davinson, Abdülkerim varken Van Dijk'ın transfer etmeniz lazım gibi değil mi?
0: Evet. Yani şu şekilde Van Dijk, Abdülkerim, bak birini ettin. Yeri gelirse Singo, Lemina biraz sıkıntıyı beraberinde getirebilir. Tabii bütün bunlar da bir tane orta saha transferini şart koşuyor. Orta saha transferi için birçok isim gündeme geldi. Bu gündeme gelen oyuncuların içinde başkanın yine çok istediği Kamavinga vardı. Yine Turam hala mevcut ama son dönemde senin söylediğin Uge Çukwu gündeme geldi. Burnley'in, ki küme düştü Burnley.
1: Evet.
0: Onun içinde 2004 doğumlu. Yani Galatasaray'ın aradığı o 10 artının içine girebilecek bir orta saha.
1: 2003 sonrası.
0: Çünkü Galatasaray'ın sıkıntısı o. Şu an Icardi gitti. Kiralıkların hiçbirini takıma almadın. O 10'un içinde bir tane yerim var. Zaten santrofor almak zorundasın.
1: Tabii.
0: Icardi gitmiş. Senin alacağın her futbolcu için takımdan birini çıkarman lazım. Veya artı dördün içine girecek futbolcu transferi yapman lazım. Galatasaray'da federasyonun son açıklamasından sonra biraz daha artı dörde girebilecek
1: oyunculara yöneliyor.
0: Oyuncuların peşinde koşuyor. O yüzden böyle Ugo Çukwu gibi futbolcular ilginç. He. Buradaki en ilginç konu da yerli futbolcular, Türk futbolcular. Onun içinde Can biçilmiş kaptan. Frankfurt takımı 40'a kadar bırakacak deniyor ama şu an istediği rakam 50. Ben Can Uzun transferini Galatasaray'ın mutlaka bitireceğini düşünenlerdenim. Ki geldiği takdirde de Galatasaray için büyük bir avantaj olur.
1: Hocam Frankfurt'un başına Adi Hütter yeniden dönmüş gelmiş,
0: evet.
1: Bu arada. Adi Hütter de demiş ki Can Uzun'a, bu Alman basınına yansıyan haberler. Adi Hütter de demiş ki Can sen bizimle birliktesin. Hücum hattını tam anlamıyla seninle, sen merkezli kuracağım.
0: Evet.
1: O sebeple gitmeni kesinlikle istemiyorum diye ifadeleri var. Oyuncunun kendisi Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'a gelirim diyor. Hani şu an Frankfurt'ta yoluma devam ederim ama Galatasaray beni isterse ben gelirim diyor. Fakat Frankfurt'un 60 milyon euroluk bir beklentisi söz konusu. Galatasaray şu an bu rakamlara kesinlikle çıkamayız diyor. Galatasaray'ın son teklifi 35 artı 10 olacak şekilde, 45 milyonu bulacak şekilde bir planlama. Ve şu anki süreçte çok hızlı ilerlemiyor. Tabii ki dediğiniz gibi yani 10 artı 4 kuralı olduğundan dolayı Can çok önemli bir noktaya geldi yani. Burada tabii haberlerin çıkması da Frankfurt'un elini güçlendirecek.
0: Tabii şimdi Galatasaray'ın çok büyük bir avantajı yerli futbolcu konusunda şampiyonluğu oynayan takımların içinde en çok 11'de yerli oynatan takım.
1: Evet.
0: Uğurcan var, Abdülkerim var.
1: Yunus var, Barış Yunus Alper var.
0: Barış var. Yeri Eren geldiği Elmalı. Zaman Eren var, İlkay var. Bu Galatasaray için

0: büyük bir avantaj.
1: Evet.
0: Öteki takımlara baktığımızda sayı daha az. Diğer tarafta tabi camianın içinde konuşulan konular. Galatasaray dışarıya bilgi sızmamasına çok önem veriyor. Dursun Başkan'ın şu an üzerinde en çok durduğu konu.
1: Öyle mi?
0: Hiçbir konuda transferler dahil dışarıya bilgi sızmamalı. Sezon içinde biliyorsun bununla ilgili bir polemik de yaşanmıştı zaten, hı hı, Galatasaray'da. Hatta başka kulüplerde de olmuştu. Ama yine de camianın böyle konuştuğu, diyelim bizim de elde ettiğimiz bazı bilgiler var. Frankfurt için 50'ye inecek veya 50'yi kabul ediyor diye bize gelen bilgiler var. Hı. Galatasaray için de 40 okey diye gelen bilgi var. Sen 45 diyorsun. Onlar bonuslarıyla falan. Bu işin ben kesinlikle biteceğini düşünüyorum. Şimdi sen bir teknik direktör olsan, tabii ki ilk geldiğin dönemde futbolcu kalacak veya gidecek. Bunu çok bilmesen bile bütün futbolcularına onlarla beraber çalışacakmışsın gibi mesajlar verirsin.
1: Evet.
0: Adi Hüter'in can için konuştuğu konu tamamıyla o.
1: Sen bizim canımızsın diyor.
0: Evet, aynen öyle. Ama bir de şu var. Yani günümüzde para için insanlar canını bile veriyorlar.
1: Çok güzeldi hocam.
0: O yüzden Frankfurt'ta yani canı hele hele 50'yi bulursa havada verir.
1: Evet.
0: Ama 40-50 arasında bir fark var. İşte %10 sonraki satıştan pay gibi,
1: evet,
0: veya bazı bonuslar gibi. Dedik ya, bir futbolcu gitmek istiyorsa sonuçta
1: bir yolu bulunuyor.
0: Göndermen lazım. Evet. Bu transferin ben gerçekleşmesini bekliyorum.
1: Tabii yani. Şimdi aklıma gelen bir örnek var geçen sezondan. Benfica'da Orkun Kökçü gayet iyi bir performans sergiliyordu. Takımdaki yeri gerçekten önemliydi. İyi işler de yaptı orada. Ama Benfica diretti, istediği parayı yani daha fazla para istiyordu. 40 milyon eurolara, evet, çıkmıştı o dönemde de. Sonrasında 30 milyon euroya bu iş bitti ve 6 taksit yaptı diye hatırlıyorum ben Beşiktaş. Galatasaray da bu konuda taksit planlamasına gidebilir. Yani 3 taksitle ödeme şansı olabilir mesela. Taksitle kabul ettirebilir belki, işte 45 milyonu 15-15-15 şeklinde ödeyebilir. Ama benim bir de aklıma takılan şu var hocam. Mesela Aral Şimşir gibi bir oyuncunun ya Trabzonspor'a gitti. Çok büyük iş yaptı. Kesinlikle, evet, tebrik ediyorum. Trabzonspor inanılmaz iyi işler yapıyor bence. Müthiş bir kadro planlaması ilerliyor. Ama Aral Şimşir'i biz neden alamadık diye bence ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da iç çekeceğini düşünüyorum.
0: Zaten ilk daha milli takım Amerika'ya gitmeden önce Aral'la ilgili, ya Galatasaray ilgileniyor alacak diye bazı dedikodular çıkmıştı. Ben alınmasını kesinlikle bekliyordum. Demin onu dedim. Yerli futbolcular çok önemli.
1: Evet.
0: Trabzon'un kadrosuna bakıyorsun. Neredeyse 11'in tamamı yabancı.
1: Evet.
0: Yani o yüzden takımda kalacak, o takımın adiyetini, kültürünü, gelen futbolculara diyelim bir nebze de olsun anlatacak yerli futbolculara, hatta
1: aynen,
0: altyapından gelen futbolculara ihtiyacım
1: tabii
0: var. Aral Şimşir transferini Trabzon yaptı. Buradan tebrik ediyorum, alkışlıyorum.
1: Harika, kesinlikle.
0: Harika bir transfer.
1: Ben Galatasaray'ın yaptılar ve Fenerbahçe'nin çok büyük pişmanlık içerisinde olacağını düşünüyorum Aral konusunda. Yani.
0: Kesinlikle.
1: Yani kesinlikle, hem yaşı itibarıyla, hem yabancı kuralı itibarıyla, hem milli bir futbolcuya sahipsiniz, hem mesela rotasyonda kullanabileceğiniz bir oyuncu, yani bunu Trabzonspor için söylemiyorum, direkt oynayacak bir oyuncu. Fatih Hoca yavaş yavaş onu entegre edecektir kadroya. Ama Galatasaray'da şu söylenmiş, yani bu kadar paraya almaya gerek yok Aral'ı, zaten rotasyonda kullanırız düşüncesi, bu kadar paraya vermeye gerek yok denilmiş. Bence Aral Şimşir şu anki noktada hemen bir sezon sonra 25-26 milyona transfer olabilecek bir oyuncu potansiyelini içeriyor bende, yani bir sezonda.
0: Şimdi
1: 12'ye bitirdi işi Trabzonspor.
0: Hayır, dediğin kesinlikle doğru. Galatasaray'a bakıyorsun, Sane var, Barış var. Aral onların diyelim
1: farklı yanında. Bir özelliği de var Aral'ın ya, değişik bir stilleri var.
0: Yunus var, Yunus'a biraz daha yakın.
1: Aynen öyle.
0: Şey olarak.
1: Hem fizik olarak hem de oyun.
0: Evet olarak. oyun anlayışı olarak. Şimdi bu üç tane iyi kanat oyuncusunun olduğu yerde onlarla rekabete girmek tabii ki Aral'ın da yapabileceği bir iş. Galatasaray onu belki ikna edebilirdi daha erken girseydi.
1: Evet.
0: Ama Trabzon'a bakıyoruz şimdi.

0: Trabzon'da neredeyse Aral'ın ilk 11'de şu an için forması garanti gibi.
1: Tabii o avantajı var işte.
0: Kanatta. O tabii. Yüzden bir de Trabzon elini çabuk tuttu. Yalnız ben şunu da büyük bir keyifle görüyorum. Bazı kulüpler bir transfer için bir kulüp bir futbolcuyla görüşüyorsa artık devreye girmemeye başladı. Bu kulüpler arası ilişkide
1: yani saygı çok önemli güzel. Hocam ya zaten yani
0: bu noktaya geldikten sonra diğer 3 büyük kulüpte Aral'la ilgili konuşmayacaktır. O yüzden Aral Trabzon'a hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Şunu söyleyeyim.
1: Hocam geçen sezonki performansına bakıyorum. Mükemmel yani. Bir de oynadığı lig gerçekten kolay bir lig de değil yani. Danimarka liginden bahsediyoruz. Orada da dişli güçlü rakipler var. Orada da fiziğe dayalı bir futbol var. Hocam geçen sene 54 maça çıkmış. Bir kere çok istikrarlı. Evet. Bu yaşta.
0: Tabii 2000
1: yani şu anki oyuncu 2002 doğumlu. 54 maça çıkmış. 12 gol atmış. 21 asist hocam. 21 asist hem orta hem paslarla beraber 21 tane asisti var.
0: Şimdi Trabzon'da çok değişiklik oldu. Geçen sene takımda kanat oynayan oyuncuların hepsi gitti. Kanatta oynayabilecek şu an ellerinde hiçbir oyuncu kalmadı diyebiliriz. Onlar Saviola'yı aldılar.
1: Evet.
0: Hem sağda oynarım hem solda oynarım diye.
1: Hem Aral'ı aldılar bu şekilde.
0: Bir avantaj. Metehan Mimaroğlu'nu aldılar. Evet. Genelde solda oynuyor. 31 yaşında Metehan. Bir de Thierry Karadeniz'i aldılar. O da zaten genç bir oyuncu. Saviola da genç. Şimdi bu 3 oyuncunun içinde bence Aral'ın direkt olarak oynama şansı var. O da genç gerçi 2002'li söylediğin gibi. O yüzden bence Trabzon'un zaten o mevkide futbolcuya ihtiyacı vardı. Aral tercihi müthiş güzel bir şey oldu. Ha, bir de Mustafa Eskeylacı oraya sayabiliriz. Nedeni de şu, sağda Pina var, solda Cabral'ı aldılar.
1: Evet.
0: O neydi o Dünya Kupası'ndaki
1: hocam, gol ya? Hocam vallahi programımız bitiyor yani, ama gerçekten konuşacak ne kadar çok konu var. O gol neydi öyle?
0: Yani ama başka Trabzon alternatif beki yok. Şimdi bir tarafta Pina, bir tarafta Cabral oynuyorsa Mustafa Eskeylaç bence geçen sene...
1: Devam ediyorlar transfer hocam, yaparlar.
0: Harika bir sezon geçirdi. Mustafa Eskeylaç'ı istediğin zaman kanatta da oynatabilirsin. Evet, evet, zaten evet. Daha önce sağ kanat diye başlamıştı. Trabzon'da da eksikler var ama yakında tamamlarlar diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli görüşlerinizden dolayı. Çok güzel sohbet oldu. Çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim.
0: Ben keyif aldım. Sana teşekkür ediyorum.
1: Ne demek hocam? Her zaman bekleriz.
0: Dinleyenlerimize de onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum.
1: Çok
0: İnşallah yakında yine birlikte oluruz.
1: Okay Bey var, hep mesaj atıyor bize. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Furkan iyi yayınlar demiş, mesajını okumadan bitirmeyeyim. Biz Galatasaray taraftarı olarak yine transfer konusunda rahatsız oluyoruz. Tamam kadromuz iyi ve eksiklerimiz fazla ama 3-4 takviye şart. Bana kalırsa bu takıma bir stoper, 2 orta saha ve forvet şart. Yine geç kalıyoruz. Bugün Galatasaray çalışı yapılacak ama sizin görüşünüz ne olur demiş. Biz de cevap vermiştik aslında. Bayern Münih büyük ölçüde kadrosunu kuruyor ama 2 oyuncu transferi erken yaptı mesela onlar demiş. Şimdiden 2 transfer yaptılar demiş. Yeni oyuncular kampa katılmaları önemli bence. Ahmet hocama selamlar. Çok severim kendisini. Almanya Bielefeld'den Okay Bey'in mesajı. Böylelikle kapatmış oluyoruz programımızı. Size de selam var hocam.
0: Teşekkürler. Galatasaray'ın artık bu hafta transferlere bence de başlaması lazım.
1: Aynen öyle. Çok teşekkürler. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
3: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Selahattin Kınalı ve Onur Özkan bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı hoş geldiniz, merhaba. Nasılsınız?
1: Kendilerimizle birlikte evet. Hoş bulduk diyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Siz ve kendiniz. Onur Özkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk, nasılsın Ezgi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Sağ ol, ben de iyiyim.
0: Gerçekten çok iyiyim. Az önce Selahattin Kınalı'dan bir kağıt istedim, bana kağıt peçete verdi sağ olsun, ama siz de haklısınız. O da kağıt, o da kağıt yani günün sonunda.
1: Yazı tutuyorsa eğer her kağıt aynı işlemi görür.
0: Çok haklısınız. Yazı İnşallah yazı tutuyordur, deneyeceğim
1: tutuyor,
0: birazdan.
1: Tutuyor, bak bende kaç tane var.
2: Sen istek parça istemedin mi hayatında?
0: İstedim, istemez olur
2: muyum? Yazmıyor musun ona? Yazıyorsun sonuçta.
0: Doğru söylüyorsun ama benim istediğim peçeteler biraz daha kalındı. Bu biraz daha ince bir peçete. O yüzden bir denemem lazım.
1: Bu edebi bir peçete zarif.
0: Evet, kesinlikle. Peki hadi başlayalım, transfer gündemiyle başlayacağız. Beşiktaş özellikle son birkaç gündür oldukça hareketli bir transfer süreci geçiriyor değerli izleyenler. Uzun süredir beklenen bölge ve isim de aslında kale bölgesi. Nübel'le anlaşma tamam. Oyuncu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve sonra da Slovakya kampına katılacak. Beşiktaş'ta Salih Özcan hamlesi de yapıldı. Ottara zaten ilk açıklanan transferdi. Onunla birlikte artık biraz daha yıldız isimlerin hücum hattına yapılacak takviyelerin de beklendiğini söyleyebiliriz. Şimdi konuklarımızla detaylıca değerlendireceğiz. Onur, sana dönmek istiyorum. Hemen şöyle bir Beşiktaş'ın transfer gündemini Nübel'le başlayarak bir değerlendirelim.
2: Ya çok doğru gidiyor Beşiktaş'ta her şey. Böyle tahtaya da vuralım. Yani çünkü hep söylüyorum, ligimizin Beşiktaş'a ihtiyacı var. İyi bir Beşiktaş'a, yarışmacı Beşiktaş'a ihtiyacı var. O anlamda her şey şu ana kadar son derece iyi gidiyor. Biraz filmi başa saralım. Zaten bir futbol yapılanması var Beşiktaş'ta, işte Önder Özen'in başında olduğu. Hatta ekipte sevgili Gökhan Keskin'in, Gökhan Hoca'nın da olduğu bir yapılanma. Bir kere bu doğru yapılanma en başta. Oradan hani Beşiktaş düğmeni doğru ve düzgün bir şekilde iliklediği düğmeyi.
0: Evet.
2: O çok önemli. Sonra doğru hoca geldi. Yani doğru hocadan kastımız sadece teknik adamın ismi, cismi, kariyeri değil bu arada. Oynatmak istediği oyun ve bu oyunun camiaya uygunluğu. Bunlar da uyuşuyor bence birbiriyle. Bu da çok doğru bence bir tercih oldu. Ve ardından transfer yapılanması. İsimler şu ana kadar gerçekten çok mantıklı ve doğru teşhis konularak yapılmış. İşte Oğuttar'a bence sakatlık problemi yaşamazsa lige damga vuracak bir sol bek profili. Hatta izlemeyenler için biraz Nuno Mendes vari bir oyuncu. Fiziki yapısı itibariyle, oyun yapısı itibariyle Oğuttar'a. Sonra Salih Özcan zaten boşta. Hani bizim ligimiz için çok uygun ve milli takımda da gördük. Orkun Salih ikilisi son derece bence iyi şeyler vaat eden bir ikili oldu. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayan bir ikili aynı zamanda. O ikili oluşturuldu. Ve ardından da Nübel. Yani Nübel'le ilgili şunu söyleyelim. Eğer Neuer 45'ine kadar falan oynamazsa, yeni bir Dinozof vakası falan yaşamazsak, Nübel Alman milli takımın yeni kalecisi olacak.
0: Evet.
2: Birinci kalecisi olacak. Şimdi Baumann var. Baumann da yaşlı. Rotasyondaki Nübel ilk aday şu anda Neuer'in yerine. Çünkü yani Beşiktaş aslında potansiyel anlamda Alman milli takımın birinci kalecisini almış oldu. Maliyetlere bakıyoruz. Son derece mantıklı, makul maliyetlermiş gibi duruyor kağıt üzerinde. Yani şu ana kadar her şey bence çok planlı bir şekilde kusursuz ilerliyor. Yani planlı olması önemli. Yani Beşiktaş ortaya bir akıl koydu, bir plan koydu ve bunun üzerinden transfer yapıyor. Çünkü sadece iyi oyuncu almak yetmiyor. İşte o mühendislik dediğimiz ya da mimar dediğimiz şey önemli, burada devreye giriyor.
0: Panik transferi yapılmadığını görüyoruz.
2: Evet, kesinlikle. Ve hani
0: maç var diye.
2: Profiller son derece doğru. Hani istek ne, ihtiyaç ne, takım neye ihtiyaç duyuyor, o anlamda oyuncular gelmiş durumda şu anda. İşte o hatlara son derece ofansif, ligimize uygun atlet bir bek. Salih Özcan yerli, Beşiktaş'ın mimarisinde elini rahatlatacak bir
0: Orkun'la da uyum
2: faktör
0: sağlayacak.
2: Orkun'la uyumlu. Çok iyi bir kaleci alıyorsunuz. Kaleyi güvence altına alıyorsunuz ki kaleci bulmak gerçekten zor bir iş. Şu anda iyi kaleci bulmak gerçekten zor. Şu ana kadar dediğim gibi Beşiktaş'ta her şey çok planlı ve mükemmel şekilde ilerliyor. Bundan sonrası da tabii görmek gerekiyor. Yani günün sonunda planlama tamamlandığı zaman bir fotoğrafın bütününe bakalım. Daha net yorum yaparız ama şu anda fotoğrafın %20'lik 25'lik kısmı tamamlandı. Son derece güzel bir şey vaat ediyor bize sanki.
0: Peki gündemdeki diğer isimleri de konuşacağız ama mevcut yapılan hamleler üzerinden Selahattin Kınalı siz neler söylersiniz?
1: Az önce senin bülteni izlerken orada Vincenzo antrenmana çıktı ya.
0: Evet.
1: Vincenzo'yu görüyorum, böyle sağa sola gidiyor, çok istekli, çok arzulu. Oradan da şey dedim ya, Vincenzo kaç yaşındaydı bir baktım. Fatih Tekke ile aynı yaştalar.
2: Hatta 53 yaşında mı?
1: 48.
2: Aa, o kadar daha mı genç? Ben açıkçası şaşırdım şu
1: Fatih 3 ay daha büyük.
2: Ben daha yaşını fazla zannediyordum Allah'a bak.
1: Yani sanki aynı kumaş bu ikisi. Çok hevesli.
0: 77 doğumlu evet.
1: Değil mi? İstekli çalışıyor. Doğrusu Onur'un söylemek istediği ve söylediği gibi. Yani önemli olan sadece iyi oyuncuları almak değil. İyi oyuncuları takımın ihtiyaçları doğrultusunda alıp ve en önemlisi de oyuncuya ve teknik kadroya o oyuncuların bir uyum yakalaması için süre vermek. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası şimdiden ona hazırlanmalı. Yani rakiplerin Galatasaray ve Fenerbahçe yaklaşık 4 yıldır senden öndeler. 4 yıllık bir birikimleri var. Derme çatma da olsa yani Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de bir birikimi var. Mesela Fenerbahçe'nin 8 oyuncusu neydi? 6-7 oyuncusunu sayarsın hazır. Ve hepsi skora ve oyunu etkileyecek oyuncular. Ne kadar doğru adam alırsan al, eğer onlara kendilerini kanıtlayacak ve oyunun tekrarlarla edinilmiş kazanımlarını hem kendi kariyerlerine hem de takıma etki edecek noktaya taşıyacak zamanı vermezsen hiçbir anlamı olmaz. Gidersin yine seneye yeni oyuncular alırsın, yeni bir hocayla görüşürsün filan. Yani asıl olan oyuncu transferinden çok çağdaş dünyayı, çağdaş futbolun geldiği noktayı doğru yorumlayacak felsefi bir transfere ihtiyacı var takımların. Şimdi Beşiktaş bunun işaretlerini veriyor. Aldıkları oyuncular Salih Özcan hani öyle kimsenin aman ille de bizde oynasın demeyeceği bir oyuncu. Fakat onsuz da o tipsizler, onlar olmadan da takım olamıyorsun. Salih son milli takımının son Amerika oyunda gösterdi bize bunu. Orkun'la uyumu da gerçekten cesaret verici, umut verici. Onların etrafına şimdi Beşiktaş'ın iskeleti gibi olacak. Bana göre Beşiktaş tamamen Orkun takımı şu anda. Yani Orkun, çokları belki çok katılmazlar bana da. Ligin bence en değerli orta saha oyuncusu Orkun. Çok şey vaat ediyor, çok şey niyet ediyor. Öne oynama iradesi yüksek. Tribünlerle bağı iyi. Arkadaşlarını motive etme konusunda çok samimi olduğu da görünüyor. Yani böyle yalandan yere hadi koşalım değil. Orkun üzerine kurulmuş bir Beşiktaş, Vincenzo Hoca'ya da bu oyunun gerektirdiği kadar bir sabır gösterirse en fazla bir seneden şampiyon olamaz. Yani bu sene de olamayabilir. Ya bu dayatmayla takımın üzerine çullanırsa eğer camia, yine kaybeden cami olur. O yüzden asıl transfer edilmesi gereken şey yeni bir oyun inşası için gerekli olan sabır. Oyuncu Beşiktaş her zaman doğru oyuncular bulur. Buluyor zaten. Yanlış da oluyor ama doğrularını da buluyorsun. Sonuçta yani Beşiktaş'ın da futbol aklı var. İyi oyuncudan aşağı yukarı herkes iyi oyuncu kendini belli ediyor. Görüyorsun yani al işte sol bek diyor. Çok duymamıştım adını, baktım gayet iyi oyuncu yani. Ne öyle neler var.
0: Yalnız Beşiktaş'ta konuşulan konuların orta noktasının olmaması çok enteresan değil mi? Yani ya şampiyonluk ya Eylül-Ekim'de havlu atma. Yani şöyle Mayıs'a kadar işte şampiyonluk yarışının içinde olmak, o mücadeleyi dedim kovalamak.
2: Ya, yarışmacı evet. Beşiktaş'a evet. ihtiyacımız var. Salih ile ilgili mesela şunu söyleyeyim. Selahattin abi doğru söyledi. Yani mesela Beşiktaş şu anda bir yeni yapı oluşturmaya çalışıyor. Demonte vaziyette Beşiktaş yani. Parçalar henüz birleşecek. Hı-hı. Daha birleşmedi. Şimdi bir kutu geldiğinizde açıyorsunuz kutuyu. Çok değerli parçalar var burada bir sürü.
1: Hatta bazen fazla vidalar falan oluyor. Evet. Yanlış ifa koyuyorlar.
2: Bir sürü parça var burada. Burada da vidalar var. Şimdi kimse vidalara bakmaz. Herkes o parçalara bakar. Peki o vidalar olmadan parçalar birbirine oturuyor mu? Oturmuyor. Salih öyle bir oyuncu işte. O parçaları birbirine bağlayan futbolcu.
1: Çok güzel.
2: Baktığınız zaman çok değersiz gözüküyorlar ama çok da değerli aynı zamanda oyunun içinde. Hani İnsanlar çok böyle hep şeye takılıyor ya, gösterişli oyuncu olsun, çok yetenekli olsun, göze hoş gelen oyun oynasın. Tabii ki herkes onu istiyor ama bir de Salih gibi oyunculara ihtiyacı var bu oyunun. Dünya Kupası'nda görüyoruz. Çok daha kıymetlendi artık böyle oyuncular.
0: Tabii ki.
2: O yüzden çok doğru bir hamle.

0: ya sağlıyor hocam hamlesi.
1: Bu Nübel'le sözleşme süresi hakkında bir bilgi var mı?
0: Abi şu anda aldığımız bilgiler 3 yıl olacağı şeklinde sözleşme.
2: Çünkü 6,5 milyon euro bonservis.
1: Kaç doğumlu Nübel?
2: Milyon euro da.
0: Nübel 28 yaşında hemen olması lazım.
1: Yani Alman milli takımının kalecisini alıyorsun. Dediğin çok doğru. O yüzden bence süre olabildiği kadar uzun olsa iyi olur.
2: 96 doğumlu, 29 yaşında.
1: O yüzden diyorum. Mesela 35'e kadar kaleciler gider.
0: Tabii %100.
1: Yap bununla 4 yıllık, 5 yıllık sözleşme. Alman milli takımının kalecisini alıyorsun.
0: Ya 3 ya da 4 yıllık olacak zaten normal olarak. Belki opsiyonu vardır. 3 artı 1'i de olur.
2: Olabilir.
1: Yok ben şeyden korktum hani 1 artı 1 falan.
0: Yok mümkün değil. Bonservisi alıyor sonuçta. Yani minimum 3 sene olacak.
1: Evet, çok iyi bir kaleci alacak Beşiktaş. Yani imza atmadan hiçbir şeye inanamadığım için resmi imzalar atıldı mı bilmiyorum.
2: Bu akşam geliyor.
0: Bu akşam sağlık kontrolü.
2: 19.25'te geliyor.
1: Biz çok gelip git dönenler
2: o
1: oldu.
2: Ayrı.
1: Yani Trabzon için Aral için aynı şey söz konusu. İmza atılmadan
0: tabii ki transfer bitti diyemeyiz.
2: Evet,
0: aynen.
1: O yüzden ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ın kendi gerçekliğiyle samimi bir yüzleşme şey. İyi oyuncular almışsın, iyi teknik direktör gelmiş ve fakat şu oyunun sabır denen bir şeye ihtiyacı var inşa etmek için. O sabrı gösterirse eğer Beşiktaş'ı göstermeli artık çünkü 30-35 milyara gidiyor borçlar ve bunları başkaları ödemeyecek yani kredi kartı borcu gibi sen harcıyorsun başkası ödeyemiyor yani çocukların için ödüyoruz ya. öyle bir durum yok yani. O yüzden sabır.
2: Çok keyifli değil mi?
0: Çok keyifli değil mi?
2: Çok keyifli. Belli bir yaşa kadar. Sorumluluk aldığın yaşa kadar çok keyifli.
0: Sonra tam tersi yaşadığın zaman çok keyifli olmadığını
2: kesinlikle
0: anlıyorsun.
2: Kesinlikle öyle. Peki şimdi güzel bir yapılanma, doğru bir yapılanma dedin. Şimdi o yapılanmanın bir parçası Trossard ve Vlahovic de olabilir mi? Yani doğru adımın devamında bu tip yıldız oyuncular, biraz daha maliyetli evet. oyuncular da sonuçta Beşiktaş'ın gündeminde var. Sen birincisi bu transferlerin gerçekleşme ihtimalini ne kadar görüyorsun Onur? Bir de tabii ki dediğim gibi yapılacak katkı ve ihtiyaçlar doğrultusunda. Bu isimler mi?
0: Beşiktaş 2-3 sezondur şöyle bir yanlışa düşüyor sevgili Ezgi. Şunu diyorlar. Benim rakiplerim Fenerbahçe, Galatasaray değil mi? Ana rakiplerim, İstanbul'daki rakiplerim. Çok güçlü ve maliyetli, pahalı kadroları var.
2: Evet.
0: Ben de pahalı ya da maliyetli kadro kurabilirim. İşte ben de çok önemli yıldızları getireyim, pahalı yıldızları getireyim şeklinde bir düşünceli yola çıkılıyor ama Beşiktaş'ın kaç şampiyonluğu var? 16. 16 şampiyonluğunun kaçında Beşiktaş'ın rakiplerinden daha maliyetli kadrosu vardı?
1: Hiçbirinde. Belki bir tane.
0: Belki
1: vardı.
0: Şenol Güneş döneminde evet. o Talişkalı bir kadro vardı.
2: Abubakarlı, Gökhanlı, Caner Şampiyonlar Ligi. Ligi'nde başarılı olan
0: şimdi,
2: kadro. Evet.
0: O kadro şampiyon olamadı. Ondan önceki sezon evet, şampiyon oldu evet. o kadro. Sonra Negredo falan geldi olamadı şampiyon. Hı hı. Şimdi Beşiktaş zaten tarihsel gerçekliğinde böyle bir şey yok. Beşiktaş daha pahalı olduğu için değil, daha iyi takım olduğu için şampiyon oldu her zaman. Yani dolayısıyla artık bu yarışa bir son verilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın hedefi rakiplerinden daha iyi takım olabilmek olmalı. Daha pahalı takım olmak değil. Bence bu ayrım şu ana kadar doğru yapılıyor. Yani gördüğümüz o ama tabii ki şunu demiyorum. Beşiktaş gitsin yıldız oyuncu almasın demiyorum. Doğru yıldız oyuncuyu alsın. İşte doğru yıldız oyuncunun tarifi Leandro Trossard. Hiçbir şekilde bakmam maliyetine.
1: Onun da gelişi gitgide zora giriyor ya. İnadına iyi oynuyor.
2: Finale doğru gidiyor.
0: Yani evet dün de ABD yıkan evet. oyuncu oldu tabii ki. Yani burada evet bir sıkıntı var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. ABD maçı öncesinden bahsedelim. Bir anlaşma var şu anda. Hem kulüp tarafıyla var hem oyuncu tarafıyla. Yani %100 demiyorum. %90'larda bir anlaşma söz konusu. Ama tabii böyle oynadığı sürece bu iş değişir mi? Bana kolay gelmiyor. Niye biliyor musun? Çünkü Beşiktaş'ın anlaştığı bonservis ücreti çok kolay kolay başka kulüplerin vereceği paralar değil. 20 milyon euro bir rakamdan bahsediyoruz.
1: Oo, şimdi ya.
0: 31 yaşında bir oyuncu. Hı hı. Ben
1: çok.
0: Bakmam maliyetine bu arada. Hani Beşiktaş
1: ben bakarım.
0: Kimlere hayır şu anlamda bakmam. Bu para gidecek bir yere belli. Hani Beşiktaş bir bütçe ayırmış. Trossard olmasa 20 milyon euro X başka bir oyuncuya verilecek o para. O anlamda söylüyorum. Hani Trossard'a vermedik hani kasada kalsın denmeyecek.
1: Ama işte Trossard'ın geçmişini ve bugününü satın alıyorsun. Belki o 20 milyonla Beşiktaş'ın geleceğini ya, satın almak.
0: Çok hani örneklerini göremedik ya daha önce abi. O yüzden çok umudum yok. Hani,
1: akıllı gidiyorlar diyorsun ya o yüzden.
0: Hani yani. Şimdi bir de yıldız oyuncu ihtiyacı var ya. Taraftar hani bir yandan da bir yıldız oyuncu isteyecek dolayısıyla. O açıkta kapatmak gerekiyor. Trossard o yüzden diyorum hani bakmam maliyetine. Yoksa hani tabii ki tartışırız. Hiçbir kulüp şu an Avrupa'da doğru konuşalım o 20 milyon euroya vermez.
1: Yıldız oyuncu Ödegaard.
0: Tabii o ayrı.
1: Onun maliyeti ne?
2: Işte
0: o 45 milyon eurodan aşağı bir servis yok onun minimum. Oyuncuya da verilen maaş da 7-7,5 milyon euro yıllık net.
1: 7,5
0: evet. Onu da kimse vermez. Dolayısıyla hani eğer ki turnuva bittikten sonra Trossard çok idealist davranıp ya ben daha düşük paralara başka takıma giderim demezse eğer.
1: Ya da Amerika olmaz.
0: Evet, ya bu iş bence olacak gibi duruyor Trossard ve çok çok doğru bir oyuncu her anlamda. İki tane örnek var mesela onunla alakalı başka takımlarda. Dirk Kuyt, Dries Mertens. Yani hem saha içi yıldızı hem saha dışı yıldızı. İstikrarlı, aidiyetleri yüksek, profesyoneller, garanti performans. Yani Beşiktaş öyle bir oyuncu alıyor. Evet, ciddi bir rakam baktığınız zaman ama hani verdiğinizin karşılığını sahada alacağınız futbolcu aynı zamanda. Ben hani eğer kupa sonrası çok net bir karar değişikliği yapmazsa Trossard, idealist yaklaşmazsa
2: şimdi
0: olaya.
2: Şimdi İspanya ile karşılaşmasaydı daha görece düşük seviye bir rakibi olsaydı belki başka bir şey söyleyebilirdik ama yani bir mucize olmazsa Belçika için.
0: Ya elese mi? Dediğin gibi şöyle bir şey var. Yani Trossard'ı mutlaka isteyen olur ama Arsenal'e o parayı kimse vermez, Trossard'a da o parayı kimse vermez. Şu anda bizim ligimizin böyle bir gerçeği var. Yani biz koptuk gerçeklikten, onu artık biraz kabul etmeye başladık. Yani itiraz ediyoruz ama bir yandan da kızıyorlar bize. Niye susun size ne falan diyorlar. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani X futbolcu için İtalyan, İspanyol kulüplerinin veremediği maaşı biz veriyoruz. Daha mı fazla kazanıyoruz ki biz veriyoruz? Hayır. Daha fazla kazanmıyoruz, daha fazla açılıyoruz sadece. Dolayısıyla şu anda iş imza aşamasına gelmeye yakındı en son. Tabii ABD maçı sonrası biraz daha bakmak gerekiyor. Vlahovic işi zor. Şu anlamda zor. Çok doğru bir isim bu arada. İtalyano'nun varlığına rağmen doğru. Yani varlığıyla doğru isim bu arada. Başka hoca olsa ben derdim ki ya çok girmeyin bu topa. Çünkü adam sorumlu. Ama İtalyano tanıyor, biliyor, verim almış daha önce. Ama adam şunu diyor haklı olarak. Ben bekleyeceğim diyor. Yani size bugün yarım bir yanıt veremem diyor. Ağustos ortası. Hani göreyim tüm teklifleri. Dünya Kupası bitsin. Planlamalar netleşsin kulüplerde. Yani teklif bekliyor oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden. Açık söyleyelim. Yani Beşiktaş bu kadar bekler mi? Bence beklemez. Hatta bununla alakalı Beşiktaş'ın bir B planı da var. Romelu Lukaku. Hani daha kolay bir hedef şu anda. Ki o da çok iyi oynuyor bu arada. Yani evet. Beşiktaş'ın şansı. Kime el atsa iyi oynuyor. 4 maç sonradan girdi. 4 tane gol attı adam yani. Dünya Kupası tarihine geçti doğru. Bu arada o istatistiğiyle. Lukaku daha kolay bir hedefmiş gibi duruyor şu anda görece olarak. Hani ama oraya bir oyuncu Beşiktaş adına yıldız bir oyuncu gelecek sanki gözüküyor. Hani Vlahovic ama dediğim gibi Beşiktaş beklerse ancak olabilir. Beklenir mi? Bir Midland maçı var. Hani onun sonrası daha zor rakipler var ön elemede. Hani Beşiktaş sanki çok beklemeyecekmiş gibi ve B planına gidecekmiş gibi duruyor şu an.
2: Ama bir taraftan da Yang Yo var. Şu anda Semih kaldı. Yani en azından biraz daha elini rahatlatmaz mı transfer pazarlıklarında Beşiktaş'ın?
0: Ya doğal olarak öyle ama şimdi şöyle bir şey var. Yine bir Avrupa'da hüsran gelirse Beşiktaş adına oklar buraya çevrilir. Yani niye bir oyuncu almadınız buraya şeklinde. Bana göre de bu rotasyon hani her türlü zor bir kere Beşiktaş'ın eşleşmesi. Midland zor rakip. Hani bir de dönemsel olarak da zor. Yani sezon başlarında İskandinav ülkelerinden takımlar oynamak her zaman problem.
2: Yani az önce o verdiğin demonte örneği var ya şimdi evet. Midland maçına kadar ne kadarı acaba tamamlanacak?
0: İşte o yüzden hani burada bir fatura kesilebilir. Ya niye bir 9 numara almadınız kardeşim ondan elendik denebilir. Bizim ligimizde böyle bir gerçek var. Bana göre de eldeki rotasyon kötü bir rotasyon değil. Ama burada yönetim bir oyuncuyu yetiştirmek istiyor. O yüzden de hani bir de beklediğin zaman garantisi yok ki bu işin. Hani adam bekleyin 15'inde ben geleceğim demiyor ki. Yani 15'inden önce 15 Ağustos'tan önce ben size yanıt veremem diyor. Yani beklediğin sonrası ne olacak?
2: Bu arada zaten alınan transfer şimdi 7 Temmuz oldu. Geldi kampa katıldı. Özellikle de Dünya Kupası'nda forma giyen birisi zaten imkansız.
0: Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alıyorsan zaten Midland maçına yetişmesi imkansız. Tabii ki. Ama ondan sonraki tur da var. Dediğim gibi hani Vlahovic'te bekledin ama bir garanti yok işin ucunda.
2: Hayır, zaten yarın elense o oyuncular. Yok, 14 günlük bir izin tatil süresi gidecek, sonra antrenman zaten ama, kolay değil.
0: Burada önemli kısım şu Beşiktaş hani 15 Ağustos'a kadar bekleyip Vlahovic'ten olumsuz yanıt alırsa ne olacak ondan sonra? Lig başlamış oluyor.
2: Tabii.
0: Öyle bir sıkıntı.
2: Tabii.
1: Muhtemelen B planı vardır. Bizim şu an bilmediğimiz.
0: Şu B planı.
1: Bizim bilmediklerimiz de var. Lukaku herkes söylüyor zaten. Başarılı bir transfer yapılacaksa eğer zaten çok kamuya mal olmaması gerekiyor. O tarafını becermeleri gerekiyor. Ve ben Beşiktaş'ın da muhtemelen böyle bir çaba içinde olduğunu, B hatta C planı da olduğunu. Çünkü zaten neredeyse ilan edilmemiş bir iflas yaşayan kulüplerimizden biri Beşiktaş. Yine bu kadar para harcıyor. Bu kadar har vurup harman savurma lüksleri yok. Yani bunlar halkın takımları ve bu takımların geleceği neredeyse gelecekleri ipotek altına alınmış durumda. Daha da beter bir hale sokmanın kimse istemez. kulüpleri yönetenlerin kulübe aidiyetleri ve samimiyetlerini ölçebilecek, tartabilecek yeteneğimiz yok. Samimi olduklarını düşünüyoruz doğal olarak. Samimiyseler de transferleri yaparken de biraz kurum menfaatlerini düşüneceklerini varsayıyoruz doğal olarak. Ama az önce Onur'un dediği şekliyle gerçeklik zemininden koptuk zaten. Öyle transferle 15 milyonluk transferle normal transfere döndü.
0: Rekordu eskiden.
2: Uyguna döndü hatta.
0: Rekordu eskiden ya.
1: Topu kornel çizgisinden penaltı noktasına kadar atabilen adamlar 5 milyondan başlıyor.
0: Onu geçen Fatih Hoca dedi ya, yürümeye bilen futbolcuya 5 milyon euro istiyorlar dedi.
2: Ya evet.
1: Öyle mi dedi hocam?
0: Evet, ulaşıyor.
1: İşte benzer bir şey. O yüzden biz bilmiyorum, Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği 75 milyon sonrası dünyanın bize yönelik algısı değişti. Biz de bu algıyı kabullendik ama sanki. Hı hı. Yani biz de gidiyoruz, Trabzonspor gibi bir takım bile 10-15 verip oyuncular transfer etmeye başladı. Oyunculardan beklentiler, işte kulüp hedefleri falan, bunlar ayrıca konuşulabilir. Ama Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un varoluş felsefelerinden çok uzaklaşmamaları gerekiyor. Bu bir dönem. Bence bu illüzyonist bir dönem yaşıyoruz, transfer sürecinden bahsediyorum. Bu bir yerde patlayacak. Hep beraber herkes kendi kapısının önünde bir yığın, çöp yığını görebilir yakın zamanda. Ondan sonrasını da düşünmesi gerekiyor. Özellikle camiaların derinlerindeki akılların. Çünkü şimdi dört büyük kulüp bir şampiyonluk kutsamasıyla bana göre gerçeklik, futbolun dünyada evrildiği yerin gerçekliğinden de koptuk. Hı hı. İşte Brezilya çeyrek finalden elenen bir normal elenmesi, evet, normalleşmiş bir takıma dönüştü. Olacak
0: işte. Bir şey ekleyeceğim bu ekonomik harcamayla alakalı. Yani kulüplerin değişen yapısı aslında biraz da sen daha iyi bilirsin. Sosyolojik bir şey değil mi? İnsanların da aslında ekonomi kullanımıyla alakalı bir şey. Mesela eskiden benim çocukluğumda ya da siz daha ufak yaşlarınızda ne kadar paranız varsa o kadar harcardınız. Yani 100 kazanıyorsanız 100 harcardınız. Evet. Şimdi adam işsiz, iş arıyor, iPhone telefon alıyor mesela, ya da çok lüks bırakıyor, bir telefon alabiliyor. Yani ekonomi yönetimleri çok değişti. Borçlanma üzerine artık, insanların da ekonomisi borçlanma üzerine. Yani şunu düşünmüyor insanlar. Ben işte örnek veriyorum, bu sene çok fazla param yok, işte tatile gitmeyeyim örnek veriyorum. Hayır, o tatile gidilecek.
2: Onu bir statü sembolü olarak görmekten
0: yani, kulüpler de aslında böyle tabii. Yani evet. Ama sadece, ne kazandığımız önemli değil.
1: Sadece bizde böyle. Avrupalı yani, öyle bakmıyor. Avrupalı 10 doları varsa yani, 10 dolarlık yaşıyor.
2: Sadece yani kulüpler tuşlu telefonla geziyor ve bundan da
0: evet, bir sadece kulüpler için değil yani. İnsanlarımızın olaya bakışı, ekonomi yönetimine bakışı da çok fazla değişti son dönemde. Hep borçlanma üzerine bir şeyler yapılıyor. Borç ekonomisi yönetiyoruz. Yani ben şu kadar kazanıyorum, şu kadar harcayayım diye
2: durum,
0: mantık yok.
2: Ve bu durum günlük hayatta da bunu çok görüyoruz. Fiyat algısını da çok etkiledi.
0: Evet,
2: ne ucuz,
0: zaten
2: ne pahalı, aynen,
0: kesinlikle
2: neye
0: kaybettik
2: değer, bunu anlayamamaya yani başladık. Bunu futbolda da çok net
0: bir
2: görüyoruz.
0: Bir statümüz var, yani şunları almak zorundayız. Ya da şunları yapmamız lazım şeklinde bir gerçekliğimiz var. Onların ne kadar olduğuna bakmadan otomatikleşti biraz aslında harcamalar. Kulüplerimiz için de böyle.
1: Devlet otoritesi Avrupa Birliği sürecindeki işte piyasayı bırakınız yapsınlar modeline geçişi suistimal ediliyor çok fazla. Devlet de buna seyirci kalıyor. Mesela bir ufak sunun suyun satana maliyeti 3 lira 5 lira. Maliyeti en fazla 20 lira 25 liraya satılıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Öyle olunca da adamın 30 bin lira aylık geliri var. 100 bin liralık iPhone telefon kovalayabilir.
2: Marka vermeyelim biz yine de.
1: Adamın 30 bin lira aylık geliri var. Cümleyi tekrar kuruyorum. 100 bin lira verip bilmem ne marka telefon alabiliyor. Vermedim bak şimdi de. Ve tabii bu kapitalizmin insanlığı çürütmesiyle ilgili bir şey aslında. Çok derin bir konu. Girsek çıkamayız.
2: Yok,
1: borçlandırırsın insanları ve onları kendine köleleştirirsin. Şu an Avrupa'daki sistem de farklı değil. Almanya'da, Avusturya'da, Belçika'da, işte İsviçre'de falan insanlar iyi yaşıyor. Evet, ne yapıyor devlet? Orada da kapitalist sisteme egemen. Sana bir ev ve araba veriyor. Ömür boyu evin ve arabanın taksidini ödetiyor. Evin ve araban olmuş oluyor. Bizde de çok farklı değil. Biz de diyoruz ki biz Avrupalı değiliz. Biz kendi evimizi de kendimiz borçla yaparız filan. İşte 3 liralık oyuncuya 10 lira
0: Selahattin
1: veririz. Sonrasını düşünmüyoruz.
2: Ama yani öyle bir pas attı ki şimdi.
0: Muz orta yaptım Selahattin abi.
2: Gerçekten.
1: Tamam, muzu yedik, bitti. Yani peki, çıkamayız bu işin içinden.
2: Peki Beşiktaş'ın gündemine dair var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şu anda transfer devam ediyor. Artık akşam bir hatırlatalım. Nübel İstanbul'da olacak değerli izleyenler. 19.25'te bir aksilik olmazsa İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak ve sonra da kampa katılacak. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor diyelim. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Vincenzo Hoca'ya alanı çalın. Bu sene olmazsa kesinlikle önümüzdeki sezon Mayıs ayının son haftasına kadar Beşiktaş şampiyonluk mücadelesinin içinde kalır. Olur demiyorum. Bak bu oyundur. Bir top direğe vurur, iki direğe vurur, döner geriye olamazsın. Ama onun içinde kalır. Asıl olan da budur. O yüzden hocaya

0: bir alan açalım. Doğru bir adam gelmiş. Onun istediği doğrultuda transferler de yapılıyor. Yönetim bir şeyler ya eline geleni yapıyor. Evet. Ya son atılmış barut gibi bu. Ve bu noktada artık sabır göstermekten başka alternatif yok. Elde Beşiktaş kalmayacak. Peki. Mahalli olarak.
1: Bir bilgi daha verelim. Bir başka yeni transfer Beşiktaş'ta Doğan Alemdar'da bu akşam 18.40'da İstanbul'da olacak. Yine kaleci rotasyonunun bir diğer üyesi Nübel'le birlikte Doğan Alemdar'ı da yeni sezonda Beşiktaş Kalesi'nde izleyeceğiz diyelim. Ve şimdi devam edelim Galatasaray'la. Sarı Kırmızılılar da bugün sezonu açıyor değerli izleyenler. Yapılacak ilk antrenmanlar birlikte yeni sezon hazırlıkları başlayacak Galatasaray'da. Onur, transferde çok acele etmiyor Galatasaray. Bu da anlaşılabilir bir durum tabii ki rakiplerine göre sezonu daha geç açacağı için. Özellikle listesinde de çok yıldız isimler var, maliyetli isimler var. Bölge bölge birazdan onları da konuşacağız ama birkaç gündür en fazla konuştuğumuz için isim John Duran. İstersen buradan başlayalım. Neler sorarsın?
2: Şimdi Galatasaray'da biraz daha genel bakacağım önce. Şimdi sosyal medyaya baktığımız zaman çok yoğun bir eleştiri var şu an Galatasaray yönetimine. İşte rakipler transfer yapıyor. Evet. Trabzonspor planlamasını neredeyse bitirdi. İşte Beşiktaş yapıyor, Fenerbahçe yapıyor. İşte şu an Galatasaray'dan herhangi bir hamle ne gidiş ne de geliş kısmında olmadı. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Yani eleştirilere hitaben. Geç mi kaldı Galatasaray? Bence hayır. Henüz geç kalınmış bir şey yok. Birkaç oyuncu sayacağım mesela. Lucas Torreira, Dries Mertens, işte Mauro Icardi, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen. O oyuncuların ortak özelliği transferleri Ağustos ve sonrasında gerçekleşmiş. Yani Galatasaray çok önemli transferlerini aslında ligin başlamasına yakın ya da başladıktan sonra yapmış. Bu doğru mu değil ayrı konu ama hani geç kalınmış ve kalınmamış kısmında açıklamak istiyorum. Galatasaray'daki ana problem şu sevgili Ezgi. Hep bunlar yaşanıyor ve önlem alınamıyor. İletişim. Geçen sezon Galatasaray'ın transferinde o kadar çok yıldız oyuncu konuşuldu ki orta sahaya özellikle birçok isim yazıldı. Hiçbir yönetici çıkıp da ya arkadaşlar işte bizim bütçemiz şu, biz bu oyuncuları alamayız demedi. Beklenti yükseldi. Günün sonunda o oyuncu gelmeyince isyan çıktı. Şimdi bu sezonda başka bir şey oluyor Galatasaray'da, daha farklı. Mesela Okan Buruk diyor ki mesela beklentiyi yükseltmeyelim. Şimdi ne demek beklenti yükseltmeyelim? Hani bunun açılımı nedir? Mesela bu şeye benziyor ya. Ben konuşuyorum Galatasaray'ı. Arada sana diyorum ki Ezgi sen geçen bir şey yaptın unutmadım ben diyorum. Dönüyorum tekrar konuma devam ediyorum. Sana bir laf soktum arada. Şimdi bu olmaz böyle. Yani bir şey söylüyorsan bunun devamını getirmen gerekir. Havada kalmayacak bu. Kiralık oyuncular mesela sürekli Galatasaray'a yazılıyor. Her oyuncu kiralık. İşte yönetime yakın muhabirler diyor ki Galatasaray kiralık oyuncu bakıyor. Şimdi ne oluyor bu sefer? Bir infial oluyor sosyal medyada. Yine kimseden çıt yok. Ya biri çıkacak açıklayacak. Galatasaray'ın transferdeki hedefini, Galatasaray'ın bütçesini rakamsal olarak veremezsiniz tabii ki. Ama eli rahat mı değil mi? Engeller var mı önünde yok mu? Limit anlamında başka anlamlarda.
1: En son Okan Buruk genç ve yerli oyuncu dedi sadece.
2: Şimdi beklenti yükseltmeyin demek şu mu? Ya bizim paramız yok. Bu bir seçenek. İki limitimiz yok seçenek. Üç, ya biz genç oyuncu alacağız zaten hani kural gereği. Çok yüksek isimler, şaşal isimler beklemeyin demek. Bir şey diyorum ya, doğru bilgiyi vermek önemli. Ya çıksın bir Galatasaray yönetici yetkili desin ki arkadaşlar, ya biz kiralık oyuncu tabii ki alabiliriz. Ama sırf kiralık bakmıyoruz. Bizim ekonomimiz iyi, bütçemiz iyi, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Hani biraz sabırlı olun demiyorlar. Ya deyin. Çünkü neden deyin biliyor musun? Şimdi sosyal medyaya bakıyorum. Oradan bir kar topu yuvarlanmaya başladı. Şimdi o çığa dönüşünce de ne oluyor biliyor musun? Panik transferi geliyor yönetimden. Orada bir inanılmaz bir isyan başlıyor sosyal medyada. Yönetim aman susturalım bunları derken bir panik transferi geliyor. Ya bunlara gerek yok. Erden Timur gittiğinden beri bu yaşanıyor. İletişim. Taraftar bir şeyleri bekliyor, istiyor. Taraftar şunu ister. Ya bir aksiyon ister, bir haber ister ya da bir açıklama ister. İkisi yoksa problem vardır burada. Sen transferleri yapıyorsundur. O zaman açıklama yapmana gerek yok zaten. Çünkü konuşuyorsun zaten transferlerinde. Ama yapmıyorsan bir şey şu ana kadar. Bir planın da olabilir bu arada. Hiçbir itirazım yok. Ama açıkla. De ki taraftara.
0: Bir iki plan aynı zamanda açıklamama üzerine kuruludur.
2: Ama hayır şöyle bir şey.
0: Öyle oyuncular vardır ki.
2: Açıklamama üzerine bir planın varsa ve günün sonunda panik yapmayacaksan sorun yok. Ama geçmiş yıllarda şunu gördük. Sosyal medyada bir infial olduğu zaman panik yapılıyor. Mesela bugün Sayın Başkan 20'de sanırım toplantı bir açıklama yapacak basına. Bilemiyorum ne diyecek. Hani bu bir adım olabilir. Ama taraftar bir şey istiyor. Ya bir hareket istiyor.

0: servise alınan Icardi gibi, Osimhen gibi isimlere bakınca hani belki de önce bir deneyip görüp uyum sağladığını görüp sonra bonservisini almak gibi bir strateji de izliyor olamaz mı acaba yönetim?
1: Bak demek istediğim bu, Galatasaray dedim ya şu an transferde geç kalmış bir şey yok ama sadece kiralık mı alınacak? Yani Galatasaray bonservis verecek durumda değil mi? Ya şu değersin en azından. Evet biz kiralık oyuncu alabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Geçen sezon devre arasında da alındı. Ama biz bonservisiyle genç oyuncu da bakıyoruz şeklinde. Hani bir açıklama yapılabilir en azından bence. Yani buradan naçizane bir öneri. Yani yoksa ciddi bir şekilde sosyal medyada şu anda bir kıyamet kopmak üzere.
0: Evet evet çok tartışılıyor. Yani
1: yöneticiler takip ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum.
2: Ya şimdi, çocuğun ağladığı yerde kervan yıkarak yol alınmaz. Yani taraftar ağlar sızlar, alırsın bir tane yüksek kalibreli bir oyuncu, bir anda döner sana helal olsun yönetim der. Önemli olan yönetimin sorumluluk sahibi kişiler olarak kurumsal anlamda doğru adımlar atabilmeleri.
1: Şey, yani kurumsal
2: anlamda elbette iletişim önemli, seni anlıyorum.
1: Tabii ki önemli. Onu, biz de çok daha önemli. Çünkü şu insanlara ulaşıyor. İnsanlar şöyle anlıyor ya, Galatasaray'ın planı yok herhalde.
2: Mümkün mü? Son 4 yılı şampiyonluğunu planlıyor.
1: Ama şu yanlış, bak şimdi şöyle bir yanlış algı var Galatasaray'da. Galatasaray son 4 yılda her şeyi mükemmel yaptığı için değil, rakiplerinden daha az hata yaptığı için şampiyon oldu.
2: Futbol böyledir zaten.
1: Yani şu algılanmasın. Galatasaray saha içini saha dışını mükemmel yönetti 4 sene boyunca. Hayır böyle bir şey olmadı. Rakipler kadar hata yaptı, biraz daha az yaptığı için bazen bir maç, bazen bir kurtarış, bazen atılan yenen bir gol şampiyonluğu belirledi.
0: Hele de geçen sezon yani, en çok eleştirildiği sezon.
1: Dolayısıyla hani dersler şey hatalardan ders çıkarmama durumu var Galatasaray'da şu anda gözüken. Hani o yansıyor. Hatalardan ders alınmışsa da en azından bir iletişim orada bir insan olabilir. Bakın bir kişi, bir figür anlık olarak yani periyodik olarak bilgi verebilir taraftara. Ya bunlara ihtiyaç var bizde. Şimdi Duran işine gelecek olursak şöyle bir durum var. Yani Galatasaray istediği zaman olacakmış gibi bu transfer. Ama orada hani hep şu var. Ya Duran %100 kafalarda onaylanmış bir isim
0: evet,
1: değil.
0: Evet orada da biraz ikiye bölünmüşlük var şu var, an taraftarlar yani
1: %100,
0: arasında.
1: Evet, %100 hani, yani taraftarın içinde var. Okan Hoca'nın da kafası hani %100 ya emin değil. Yani ben kesin Duran'ı istiyorum demiyor. Şöyle diyor. Şartlar uygun. Ekonomik anlamda son derece uygun şartlar var. Hatta bir çılgınlık düzeyi var Duran'ın fedakarlığı. Adam çok ciddi maaşı bırakıp gelecek buraya gelirse eğer.
2: İsmi arada, geçen santforlar var ya 50 tane isim geçiyor. Oynayanlar, ismi geçenler hepsinin içinde hepsini bir araya koyuyor. Duran hepsinden özel bir santfor.
1: Ya işte zaten futbolculuk kısmında kimsenin bir itirazı yok zaten.
0: Saha dışı etkenler biraz düşündürüyor.
1: Ve adam yani o da para bırakacak derken parasını Suudi kulübü falan vermeyecek. Resmen bırakıyor parayı yani gelmek için. Burada Okan Hoca'nın şöyle bir düşüncesi var. Hani biraz daha bekleyelim, araştıralım daha iyisini bulabilir miyiz şeklinde. Bence günün sonu Duran'a varacak bu iş.
2: Hoca belki Duran'ı yönetememe kaygısıyla başka birine bakıyor.
1: Yok yani bence Okan Buruk hani
0: bugüne kadar bilmiyorum. O konu başarılı oldu.
1: Ya hep başarılı oldu. Bir de Duran'la görüştü Okan Buruk bu arada. Onu söyleyeyim de çok net garantiler verdi Duran. O Fenerbahçe'den ayrılık sürecini kendine bir tırnak içinde intikam aracına çevirmiş durumda ama bu da çok sağlıklı bir şey değil bu arada. Bu duygular.
2: Tabii genç adamlar.
1: Zarar verir.
2: Törpülenir, düzelirler.
1: Ama düzeltirsin. Şu anda ekonomik anlamda işte 2003 kontenjanına uyması, yedekliği kabul edecek olması falan çok doğru bir şekilde parçalar tutuyormuş gibi duruyor ama bence ilk transfer John Duran olacak Galatasaray'da. Onu söyleyeyim hani şu an gözüken bu. Daha önce birisi gelir mi? Çok zannetmiyorum.
0: Buyurun.
2: Şimdi söylemeye çalıştım. Kurumları yönetenleri de birazcık alan açmak gerekiyor. Yani taraftar nerede transfer filan bağırıyor diye de transfer yapılmaz yani. O öyle hatalı transferler yapıldı. Ben hep bizim Zeki Uzun Durukan'a Zeki Uzun Falcao diyorum. Falcao gelsin diye uğraştık. Bir türlü kurtulamadık yani. Tortularından, sorunlardan kurtulamadık. Yani sevgili rahmetli Mustafa Bey de başkan da bunu itiraf etti yani. Taraftarın baskısıyla oyuncu aldık. 50 milyon euro. Yani o yüzden o hatayı Galatasaray bir defa yaptı. Bir defa daha yapmama konusunda bir irade koyuyorlarsa saygı duymak lazım. Eğer beceriksiz olurlarsa da Galatasaray'a bu işi en iyi yapan kulüp Türkiye'de. Alırlar kongre kararı, yollarlar yönetimi. Büyük iş. Galatasaray'da eğer camianın beklentilerine karşılık veremiyorsan, camia senin geçmişteki şampiyonluklarını falan çok önemsemiyor. Geçmişte örnekleri oldu zaten Galatasaray'da da. Seni hemen gönderiyor, yenisine bakıyor. Öyle bir durumları var. Ha bu iyidir, kötüdür diye söylemiyorum. Yani iyi bir şeymiş gibi anlatıyor olmayayım da. Galatasaray'ın genetik kodlarında bu var. O yüzden yönetim başarısız olduğuna karar verilirse günün sonunda gönderirsin zaten. Ama şu anda kulübü yönetenler onlar. Birazcık saygı duymak, biraz sabır göstermek gerekiyor. Dünya Kupası varlığını ıskalamadan yani onu şöyle bir kenara koyalım dursun. Belki Dünya Kupası sonrasına bir planlama yapmışlardır. Ayrıca bir adamın ismi

0: çıktığında herhangi bir oyuncunun 3 lira isteyeceklerse senden 10 lira istiyorlar. Belki saklamaya çalışıyordu, onu da bilmiyoruz. Ve Galatasaray...
1: Can Uzun çok konuşuldu Ayyuk'a çıktı mesela, muhtemelen Can için.
0: O yüzden olmuyor
1: çok
0: zaten.
1: Çok ciddi bir pazarlık var.
0: 45
1: evet.
0: milyonlar. Tabii ki transfer olursa çok iyi olur da. Şeyi de soracağım Onur'a, onu sen daha iyi bilirsin. Bu ara Aral Şimşir çok konuşuluyor ya. Aral Şimşir Galatasaray ilişkisi ne? Tam onu bilmiyorum ben. Yani, sen biliyor musun?
2: Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği, ilgilendiği bir oyuncuydu Aral Şimşir. Listede olan bir futbolcu. Dünya Kupası öncesi bazı temaslar da oldu kulüple, oyuncuyla. Ama hani çok ileri bir noktaya varmadı. Sonra Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'ın planlaması başka bir noktaya evrildi. Hani şu iddia ediliyor ya, benim aldığım bilgi, hani son dakikada Galatasaray araya girdi. İşte Aral'a talip oldu, Aral'a telefonla aradı. Hani benim aldığım bilgi, ben sordum tabii ki, bu arada sorduğum insanlar bana yanlış bilgi de veriyor olabilir. Ama hani güvendiğim insanlar olduğu için söylüyorum. Hani biz araya girmedik aslında son dakikada. Trabzonspor'un anlaştığı bir oyuncuyu almak için bir çabamız olmadı şeklinde bir bilgi geldi bana. Hani Galatasaray olayı çok resmi boyuta taşımadı Aral'la alakalı. Plan proje vardı. Şu da olmuş olabilir bu arada. Hani Aral Galatasaray projesini çok kendine uygun görmemiş de olabilir. Çünkü Galatasaray Aral'ı alacağı zaman bir yedek oyuncu olarak almış oluyor. Yani orada bir Barış Alper Yılmaz, işte Leroy Sané, Yunus Akgün. Tabii. Yani oradan, onların alternatifi gibi. Ama Trabzonspor'a gittiği zaman hani direkt oyuncu olma şansı var Trabzonspor'da. Hani o yüzden de oyuncu...
0: Yani söylendiği gibi Trabzon'la bir yönetici aradı. Söyleyi
2: ben onu sordum. Hayır, böyle bir şey olmadı.
0: Rica etti, çekildi. Öyle
2: evet,
0: bir şey yok.
2: Yani. Benim duydum, öyle bir şey olmadı. Yani Galatasaray düşündü, taşındı, bir plan yaptı Aral'la alakalı, sordu, soruşturdu ama olay hiçbir zaman bir resmi teklif boyutuna ulaşmadı diye duydum ben.
0: Bana da şöyle geldi. Ben de sordum sağa sola da çok tatmin edici cevaplar alamadım. O yüzden sana da sordum. Galatasaray'ın elinde zaten kenarda oynayacak oyuncuları var. İşte Barış'ı, Yunus'u, Sanesi. Galatasaray kurumsal olarak Galatasaray'ın toplam aklı Aral'a bir yatırım yapmayı uygun görmedi. O yüzden transferden çekildiler. Ve fakat Danimarka kulübü Galatasaray'ın bu yarım da olsa isteğini fiyat artırmayı için bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Galatasaray ve Trabzonspor yöneticileri de muhtemelen bunu konuştular.
2: Olabilir.
0: Çekilin, boşuna yani, para
2: öyle bir şey yok. Geldi kulağımıza, varsa hani çekilin denmiş.
0: Öyle bir şey, evet öyle bir şey yok. Onun dışındakiler yönetici PR'ı gibi geldi bana.
1: Yalnız Aral'ın Türkiye'ye gelmesi her türlü Beşiktaş'a yaradı.
0: Tabii
1: silah maç öncesi.
0: Aynen, kim Beşiktaş'ı kim tehdit ediyor söyleyelim Ertuğrul Doğan'ı, onu da alır yani.
2: Açık bir şey söyleyelim Ezgi. Yani, tabii ki her futbolcu bir değildir ama. Şimdi bu arada takımları küçümsemek için söylemiyorum. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor sizi izliyor. İstiyor Galatasaray mutlaka ekonomik anlamda daha iyi bir rakam verir size maaş olarak. Çünkü tabii. takımın maaş skalası
1: evet,
2: farklı.
1: Evet.
2: Yani Trabzonspor'a gideceğiniz zaman alacağınız maksimum maaş bellidir. Galatasaray'da daha farklıdır bu maaş skalası. Ve artı bir Şampiyonlar Ligi faktörü var. Yani dolayısıyla hani Galatasaray çok istekli, arzulu olsa Aral'ı bence ikna ederdi. Hani bence ikna ederdi. Hani burada hani şu olabilir. Çok idealist futbolcular var hani dünyada. Ya evet. ben işte o oynayacağım takıma
1: direkt
2: gideyim, gelişim.
1: Istiyorum
2: ama bu
1: yani.
2: Hani her
1: evet.
2: futbolcu bunu yapmaz. Çok
0: bence
2: azdır bunun
0: de,
2: sayısı.
0: Bence de işin şifresi Onur, o dediğin yani. Aral oynamak istiyor. Trabzonspor'da oynama ihtimali çok daha güçlü Galatasaray'a göre. Ve bu da iyi bir şey. Çocuk oynamak istiyor. Çünkü bu bir oyun, o da oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi dahi olsa kulübe oturarak biz televizyondan o kulübeden izlemek istemiyor. Sahanın içinde olmak istiyor. O yüzden Aral çok doğru bir tercih yaptı.
2: Böyle doğrudur,
0: çok
2: böyle
0: doğru
2: dediğimse,
0: bir yere geldi.
2: Çok mantıklı bir karar.
0: Hayırlısı. Sonra Trabzon gündemini konuşurken konuşuruz Aral'ı yine de. Onur'u yakalamışken sorayım dedim.
1: Peki şimdi Galatasaray...
0: Ama bir şeyler söyleyeyim de öyle devam edelim Galatasaray'la ilgili. Galatasaray şu sol stoper işini çok ciddiye almıyor ya.
1: Tam oradan devam edecektim işte. Yani diğer bölgelerde...
0: Sezdim, sezdim.
1: Ya işte o kadar çok yayın yapıyoruz ki artık konuşmadan anlaşıyoruz biliyorsunuz. Tabii ki. Stoper bölgesiyle devam edelim. Direkt sizinle devam edelim hatta Selahattin Kınalı. Buyurun.
0: Yani bir de...
1: Sol stoper olarak değil aslında bu arada yani.
0: Sanchez'e de teklif
1: geliyor. Tabii yani hem sağ hem sol olarak çok fazla aday var. İşte en çok Van Dijk ve Kim Min-jae isimleri üzerinde duruluyor şu anda.
0: Yani Van Dijk'ın ismi çok güzel, çok klas. Fakat başarı çizgisi aşağıya doğru giden bir adam. Hiç kimseye önermem. İsmi güzel, kendi de güzel, yakışıklı çocuk falan. Forma sattırır ama o kadar yani. Kim Min-jae'yi tercih ederim yani. Eğer ikisi arasında kalınacaksa ama. Yani Galatasaray'ın... Ya futbol öyle bir noktaya evrildi ki artık iki tane stoper takımın en önemli oyuncuları oldu aslında o ikili oyuncular. O yüzden Galatasaray'ın şampiyonluğunun şifrelerinden birincisi belki Sanchez'in varlığı. Bazen oyuncu kötü de oynar fakat öndeki ve arkadaki oyuncu Sanchez'in varlığını bilir ve özgüven kaybı yaşamaz. Orada Sanchez var der. Sanchez öyle bir oyuncu.

0: Onu yollarsan o uyumu gösterebilecek o yetenekte bir adam bulma ihtimalin o kadar kolay değil. Kaldı ki senin sol stoperin de sorunlu. Yani Galatasaray stoper sorununu çözemese, yani Abdülkerim de bazen kızıyordur bana gidiyorsa kulağına. Abdülkerim Türkiye Ligi'nde her zaman iş yapar. Ona bir itirazım yok. Yine seni şampiyon takımında yine oynar ama sen son 16 hedefini koyduysan Şampiyonlar Ligi'nde orada duracaksın. O zaman Abdülkerim olmuyor. Milli maçlarda da olmadığını görüyoruz. Galatasaray'ın oyunlarında da olmadığını görüyoruz. Abdülkerim yine senin kulübende olur. Yine atarsa sahaya, yine sana katkı verir. Ama orada başka türlü ihtiyaçlar, başka türlü yetenekler istiyor o düzey, o seviye. Eğer Galatasaray sonun altıyı zorlama, hatta belki bir tık daha yukarısı konusunda samimiyse, o stoper tandemini Davinson Sanchez'i vermeyecek. Yanına da Davinson Sanchez gibi, şimdi onunla milli takımda oynayan çocuk, adını bilmiyorum, görüyoruz da.
1: Lukumi.
0: Onu alacak. Öyle bir tandemin olacak. Ondan sonra önde Torreira olur. Torreira'nın yanına başka birini alırsın. Sol kenara başka birini alırsın, almazsın. Ama senin o ikili ve kalecin, sağ bek, sol bek de tabii ki bunların tamamlayıcıları. Onlar sağlam değilse orada bir şey yapma şansın yok. O yüzden Galatasaray'ın bence en önemli şeyi stoper sorununu çözmek. Hem Davinson Sanchez'i netleştirmek, hem de kalıyorsa onun yanına en az onun gibi Şampiyonlar Ligi'ne katkı verecek çabuk, güçlü bir stopere ihtiyacı var.
1: Ya Galatasaray geçen sezon çok derin savunma krizleri yaşadı Şampiyonlar Ligi'nde. Dediği gibi Selahattin abi, ligde zaten bir şekilde çözülüyor ama Frankfurt'tan 5 tane gol yedi Galatasaray. Juventus deplasmanı 3-7, 7-8 yiyebilirdi. Liverpool maçında daha da fazlasını yiyebilirdi. Yani böyle bir gerçeği var Galatasaray'ın. Şimdi ama bu sadece savunma kaynaklı değil, takım savunmasından kaynaklı. Şimdi şöyle örnek verelim. Biz hep savunmayı oyuncu bazlı değerlendiriyoruz. Dünya Kupası'ndan bir örnek vereyim. Kupanın en iyi savunma yapan takımlarından biri kimdi? Paraguay'dı, değil mi? Peki Paraguay'dan şu an bir stoper alır mısın? Almazsın. Çünkü takım savunması gibi Paraguay.
0: Sabek alırım.
1: Ama yani gidip de gözün kapalı bir stoper almazsın. Ya da Meksika, ABD, İngiltere maçına kadar gol yemediler. Ama İngiltere'den, Meksika'dan bir stoper alır mısın? Kolay kolay almazsın. Çünkü takım savunmaları onların bir yere getirdi. Şimdi Galatasaray'da stoper kaynaklı problemler de vardı ama önlerindeki Lemina da Torreira kaynaklı problemleri de vardı Galatasaray. Sadece hani ya stoperleri kötü oynadı diyemeyiz. Ama Galatasaray'ın net bir şekilde savunmaya, Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir oyuncu transfer yapması gerekiyor ama bu sol stoper mi olmalı, ya da şöyle söyleyeyim, sol ayakta olmamalı mesela oyuncu. Sol stoper olmalı ama sol ayakta olmamalı. Niye biliyor musun? Şimdi elinizde sizin kullandığınız bir sol stoper varsa, sol ayaklı Abdülkerim Bardakçı, bir tane daha sol stoper aldınız diyelim ki. Şimdi Davinson'a bir şey oldu. İkisini oynatamıyorsunuz birlikte. İki tane sol ayaklı stoper oynayamaz. Oynayamıyor. O zaman ne olacak? Yine kriz. Galatasaray
0: Arda'yı hazırlayacaksın.
1: Ya o hocanın çok tarzı değil o genç oyuncu hazırlama işi. O zaman Galatasaray şunu yapacak. Sol stoper alacak ama İki tarafı da oynayabilen sağ ayaklı bir stoper olacak. Yani direkt bir sol ayaklı stoper transferi bence Galatasaray'ın planlamasına sıkıntı yaratır. Ama mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın çok ciddi bir şekilde savunma takviyesi yapması gerekiyor ama şu anda gördüğüm isimler hani
2: sanki o
1: biraz sonralara bırakılmış bir iş gibi mi duruyor? Eğer Galatasaray yeni sezona iyi bir stoper takviyesi yapmadan girerse Şampiyonlar Ligi'nde falan çok yüksek hedefleri olmasın Galatasaray'ın. Yani bundan sonra hani 16'yı geçelim falan hedefi varsa o rüyadan uyansın herkes. Şimdi mesela şöyle bir kriz var. Singo var, niye konuşmuyoruz? 30 milyon euroluk stoperi var Galatasaray'ın.
2: Ama işte öyle bir sakatlık
1: diyor muyuz?
2: Problemi var ki.
1: Davinson yoksa Singo var, Abdülkerim yoksa Singo var diyebiliyor muyuz?
2: Çünkü güvenip yola çıkamıyorsun sakatlık
1: işte
2: probleminden dolayı.
1: Galatasaray'ın böyle bir problemi var. Yani bunu çözmesi lazım. Singo Galatasaray'ın planlamasının neresinde mesela yeni sezonda? Sağ bek rotasyonunda mı, stoper rotasyonunda mı? Stoper rotasyonundaysa bu arada oyuncu almayın oraya.
0: Parayı kurtarsak da satsak niyet planlaması var
1: benim. Eğer stoper rotasyonundaysa o zaman oyuncu almayın. 30 milyon euro verdiniz çünkü Singo'ya, fayda sağlamaya bakın.
0: Çok iyi oyuncu ama sakat.
1: Sağ bek rotasyonundaysa o zaman başka bir yere gider iş. Yani çok enteresan. Galatasaray'ın bir Singo krizi var şu anda ve bunun çözülmesi gerekiyor. Bir rol verilecek oyuncuya. Denecek ki sen buranın rotasyonundasın artık. Ona göre planlama
2: yapılacak. Acaba biraz daha stoper takviyesini hani acele etmediklerini görüyorum dedin ya. Yine öncelik, o Ağustos sonrasını mı bırakacak, biraz fırsat transferi mi kollayacak?
1: Sevgili Ezgi, öncelik. Yani Galatasaray'ın en az orta saha kadar önceli bir stoper takviyesi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde gördük düştüğü durumları
0: Galatasaray. Galatasaray direkt gruplardan başlamıyor mu?
2: Evet. O yüzden dedim yani, acaba bir Ezgi'nin fırsat transferi olabilir mi diye. Alınabilir.
1: Ama bu fırsat transferi olabilecek bir iş değil. Bu öncelik. Yani planlamanın ilk sırasına yazılabilecek bir belki de takviye Galatasaray'da. Bence stoper takviyesi. Ama şu anda dediğin gibi bir fırsat olursa şekline dönüştüyse iş...

0: Bir de şöyle bir şey var Galatasaray'da planlamada. Bir tane yetişkin yabancı hakkı var Galatasaray'ın Icardi ayrıldığı için. Hı hı. Şu bir tane yetişkin hakkı nereye kullanılacak? Orta sahaya mı, stopere mi?
1: Orta sahaya belli ki Can için çok ciddi bir girişim.
0: Bir de 6-8 bakıyor ya Galatasaray. Hı. Bir 10 bakıyor, bir 6-8 bakıyor. Yani onun kararı verildi mi acaba? Yani yetişkin oyuncu nerede kullanılacak? Mesela yetişkin oyuncu stoperde kullanılabilir. Yani Galatasaray mesela deneyimli, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan, mesela daha önce ismi geçmiş Akanji tarzında bir profil alabilir mesela. Hani 30'un üstünde biraz, orada biraz da liderlik yapacak bir oyuncu da alınabilir. İlla genç oyuncu, bence yetişkin oyuncu hakkı stoperden yana kullanılmalı Galatasaray adına. Oraya genç değil de daha tecrübeli, oturaklı, deneyimli bir oyuncu alınmalı diye düşünüyorum.
2: Şimdi Galatasaray'ın transferdeki sessizliğine yönelik, kendisi kendisine komedyen dediği için, komedyen bir kardeşimizin bir paylaşımları olmuş, sabah görmüştüm. Camianın hissiyatını çok net olarak anlatıyor. Kulüp muhabirlerine de çok ağır söylemler kullanmış. Yani Onur'un dediği gibi taraftar biraz gerilmeye başlamış, bu paylaşımdan onu anladım ben. Bir an önce kulüp en azından bir açıklama yapmalı.
0: Dediğim bu işte, yani açıkladım mı? Yani bu tepkiler, ben yangın kısmında doğru demiyorum ama o iletişim kısmında çözülmezse bazı şeyler, yani Galatasaray taraftan çok ciddi bir tepki koydu, koymaya da devam ediyor şu anda. Çünkü şampiyon takım, gelirleri en fazla olan takım, hı hı, eli en rahat olan takım, çünkü yabancı göndermek zorunda değil şu anda. Bakın rakiplerinin 20 tane yabancısı var, hala oyuncu alıyor.
2: 22 olan var.
0: Yani Galatasaray'ın elinde fazla yabancı yok, öyle bir kriz yok, oyuncu almıyor, alamıyor şekline giderse iş, öyle bir algı oluşursa çok ciddi tehlike yönetim için. Yani zaten hani orada bir şekilde kaos çıkaralım, aman yönetimi suçlayalım, oradan bir şey alalım demek isteyen bir kitle de var. Buna malzeme vermeyeceksiniz o zaman.
1: Peki Onur, siz tabii her gün yine sayfalarda yer veriyorsunuz. Can Uzun transferi şu anda ne aşamada ve bu transfer acaba hangi şartlarda ve ne zaman bitecek?
0: Ya Galatasaray'ın şu anda teklif ettiği rakamla bu işin bitmesi kolay değil.
1: Yani Galatasaray'ın 30 mu
0: yani
1: en son?
0: Bonuslarla 30 olmaz. Hı hı. Yani Galatasaray Can'ı istiyorsa, bakın bir oyuncu istiyorsanız piyasası bellidir bu oyuncu. Şimdi Can Uzun'a gidiyorsanız bu oyuncunun yaptıkları belli Bundesliga'da, yaşı belli, o kulübün isteyeceği rakam belli. Hani siz masaya oturup ya 25 verelim diyemezsiniz. Bu kulüp 40'ın altına bunu bırakmayacak, çok net. Ha bu şey de olabilir, biz alttan başlayalım pazarla, yavaş yavaş çıkarız da olabilir. Ama Galatasaray şunu diyorsa ki ben 25'i alırım, 30'u alırım, alamazsın. Mümkün değil. Yani bir 40'lara falan çıkmanız gerekiyor. Frankfurt'un istediği 60'lar 50'ler de gerçekçi değil. İşte İtalyan basını yazdı, İngiliz basını da, Alman basını yazıyor. İşte Napoli istiyor, Milan istiyor. Yani şu anda bir teklif yok. Yokken bu işin bitirilmesi gerekiyor. Olursa teklif, o zaman iyice zorlaşır. Bakın şu anda Can'a tek talip Galatasaray. Fırsat var. Bir pazarlık yarış yok orada. Bir rekabet yok. Gideceksin oyuncu için pazarlığını yapacaksın, alacaksın. Bu iş gecikirse fiyat yükselecek. Çünkü araya başka kulüpler girebilir. Girerse o zaman 40'a da alamazsınız. Yani beklemek güzel bir şey ama beklediğin zaman çok fazla da işte bu arada tren kaçıyor. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Şu anki şartlar, yani Galatasaray'ın teklifiyle bu iş olmaz. Mutlaka rakamın artması gerekiyor.
2: Biz hep olaya şey gibi bakıyoruz. Hem 25 kuruş hem şoför mali olsun. Kendimiz bir oyuncu satacakken bekletelim, değeri artsın, öyle satalım diyoruz. Alırken de işte bir an önce alalım, en hızlı şekilde alalım. Dünyanın tek akıllısı biziz yani. Dünyanın niye bu halde olduğunu da bu şekilde anlıyoruz. Dünyanın tek akıllısı biz olduğumuz için. Dünya Kupası için ayrı bir bölüm açacak mısın?
1: Tabii ki.
2: Orada dünya demişken başka şeyleri de söyleyeceğiz. Trump'la Marant'la. Kevin De Bruyne'li Belçikalı. Yani Galatasaray'ın herhalde transfer yapacakken bir kaynak sorunu yaşayacağını Türkiye koşullarında hiçbirimiz düşünmüyoruzdur. Çünkü bir şekilde paralar bulunuyor. Nereden bulunduğu konusunda çok anlamıyorum bu işlerden ben. Çok meraklısı da değilim ama para çok. Ya futbolumuzun ederinden çok fazla para harcanıyor. Galatasaray yine para bulur. 40 milyon verip Can'ı alabilir yani. 40 olmasa 38'i alır. İşte 2 milyon.
1: 30-40 saniyen bu arada.
2: Onur'un dediği gibi. Ama çok fazla transferi yapmak da doğru işleri yapıyorsun anlamına gelmiyor. Ama Galatasaray'ın bir sol stopere, bir Onur'un dediği gibi olsun sağ ayaklı bir sol stopere, 10 numara işini halledebilecek, 8'i 10'u hepsini birden halledebilecek bir Can'a ihtiyacı var. Onları temel olarak o noksanlarını giderip lüks donanımlara sonrasında bakması o anlaşılır bir şeydir. Yani fırsat transferi falan dediklerinin o temel sorunları çözdükten sonra olacak işlerdir.
1: Evet.
2: Galatasaray önce enerjisini temel sorunları çözmeye adamalı ama dediğim gibi Yani biraz da sabır göstermeli. Yönetimin de yoğurdu yiyiş şekline saygı göstermek gerekiyor.
1: Peki. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 1985 yılının 29 Mayıs günü dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı, dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı, kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki, bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve bir Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark

0: Evanson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, "O geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim," diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybetti Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçar.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
6: Ajet. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
7: A Spor.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Ajansına devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde de transfer çalışmaları elbette devam ediyor. Bir taraftan yeni sezon hazırlıkları da tabii ki sürüyor. Bir taraftan biz gelecek oyuncuları konuşuyoruz. Diğer yandan da elbette takımdan ayrılması beklenen isimler de var. Şöyle bir genel Fenerbahçe değerlendirmesi yapmak üzere hemen yine konuklarıma döneceğim. Elbette sonrasında detaylara da gireceğiz. İsimleri de konuşacağız ama Onur, şimdi Fenerbahçe'nin gündemine baktığımız zaman yine Aziz Yıldırım yönetiminden belki biraz daha hızlı hareket edilmesi, biraz daha transferlerin arka arkaya açıklanması bekleniyordu. Şimdiye kadar biraz daha böyle sessiz ve ama emin adımlarla da ilerlendiğini söyleyebiliriz. Nasıl düşünüyorsun?
2: Ya bence Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu şartlarda çok hızlı bir transfer dönemi geçiriyor. Çünkü şartlar çok zorlu Ezgi, yani Fenerbahçe'nin yabancı sayısı, limitleri, acil ödenmesi gereken para, sıcak para ihtiyacı falan, hani insanlara dışarıdan çok kolay gözüküyor ama bence şu anda Fenerbahçe iki tane transferi gerçekleştirdi ve bu şartlarda son derece başarılı iki tane transfer oldu. Hı hı. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin ağır gittiğini düşünmüyorum. Tam tersi, yönetimi şu ana kadar iyi iş çıkardığını söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü zaten göreve geldiğinde yönetimin acil bulması gereken yaklaşık 50 milyon euroluk bir sıcak para vardı. Onu buldular. Hemen o ödemeleri yaptılar. Hı hı. Vedat Muriç geldi. Sakatlık ayrı bir şanssızlık. Bunu kimse tahmin edemez ama bir ihtiyaçtı. 9 numara ihtiyacı ve bu bir şekilde karşılandı. Savunma Fenerbahçe'nin acil ihtiyacıydı. Oraya Ake transferi gerçekleşti. Şu an Greenwood konusu çok sıcak Fenerbahçe. Dolayısıyla hani şartlar zorlu. Gerçekten evet. Zorlu. Ve ben Eylül ayının ikinci haftasında Fenerbahçe'nin oluşacak kadrosunu çok büyük merakla bekliyorum. Yani yönetim acaba ne kadar başarılı olabilecek, bu zorlukları ne kadar aşabilecek? Yani yabancıları göndermek ayrı bir şey, oyuncu almak ayrı bir sorun Fenerbahçe'de şu anda. İşte limitleri çok yüksek değil, gelir kapıları açmak gerekiyor, sıcak para karşılamak gerekiyor. Yani tüm bunların altından yönetim ne kadar kalkacak ben çok merak ediyorum açıkçası. Ama şu ana kadar bence iyi iş çıkarıldı. Ayaklar yere sağlam basıyor en azından, onu görüyorum. Bir plan var, bir plan dahiline gidiliyor. İşte sezon bittiğinde en büyük ihtiyaç neydi? 9 numara ve stoperdi Fenerbahçe'de. 2 tane oyuncu geldi buraya. Yani doğru ilerlenen bir transfer süreci var Fenerbahçe'de şu anda. Ama tabii dediğim gibi resmin bütününü görmemiz gerekiyor. Hı hı. Benim şu ana kadar beklentim daha düşüktü. En azından kısa vadede, ama bence yönetim iyi iş çıkardı.
1: Peki, detaylandıracağız isimler üzerinden. Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'nin transfer gündemi sizce nasıl ilerliyor?
3: Fenerbahçe'de kardeşlerim 30 saniyelerini alayım. Şöyle, Okan Yüksel diye bir gazeteci büyüğümüz İzmir gazetecilerinden sahafta buldum. Yani 90 yılında basılmış bir kitap. Gazeteci etiği nedir? Gazetecilik mesleğini nasıl onurunu korur konulu en az 10 tane yazısı var.
2: Abi kaç sayfa o kitap şu anda? Söyleyebilir misin?
3: Bu sayfa 150 sayfa.
2: Abi şu anda böyle bir kitap yazmaya kalksa yazar,
3: evet,
2: büyüğümüz, 1500 sayfa falan lazımdı. Yani 150 sayfaya sığdıramazdı yani. Yani 90'da 150 sayfa.
3: 90'da öyle şeyler yazıldı.
2: Şu an 1500 sayfa.
3: Öyle şeyler olmuş ki dişçiden gazeteci olmuş, avukattan gazeteci olmuş, her meslekten gazeteci olmuş. Fakat gazeteciler başka hiçbir meslekten olamıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Herkes gazeteci olabiliyor.
2: Şu anda da öyle.
3: Gazetecilerin başka bir iş yapma ihtimalleri olarak yok. Maalesef mesleğimiz fena halde bir erozyona uğruyor. Gazetecilik dışında herkes gazetecilik yapıyor. Gazeteciler dışında herkes gazeteci. Okan abimize buradan selam söylüyorum. Bak, yazdıkların 30 sene sonra da biri bulup okuyor Okan abi. Sağlıklı ömürler de dileriz kendisine. İzmir'e de selam ederiz. Ya Fenerbahçe'nin 22 yabancısı var. Onlardan kurtulmak bir dert. Yani geçmiş bahar mimozaları gibi doldurmuşlar takıma. Ve fakat gelen oyuncuların hiçbirini de kötü oyuncu diyemezsin. 22 oyuncuyu say. Hepsi iyi oyuncu. Ama planlama olmayınca şey gibi, gidiyorsun Mecidiyeköy ameli pazarına, bir kamyon ameli alıyorsun, getiriyorsun, inşaatta çalıştırıyorsun. Yani mevsim bittiği zaman onlardan kurtulabiliyorsun ama
2: abi, oyunculardan kurtulamıyorsun. Yani Semedo Portekiz milli takımda her maç oynadı neredeyse.
1: Doğru.
2: Archie Brown, şu anda teklifler var Premier Lig'den ciddi bir şekilde. Yani Şerif'e teklifler var baktığın zaman hani.
1: Gerçi gönderilecek isimler de onlar değil ama. Yani biraz daha kiralıktan dönen oyunculardan öncelikle çıkılmaya.
2: Onlardan da gönderilecekler olacak. Yani yetmeyecek.
3: 22 tane var çünkü.

0: Tabii doğru.
1: Takımın içinde bazı oyuncular gönderecek. Hatta sürpriz isimler de gidebilir.
2: Ya parasını bulup gönderebilirlerse en ideal olur. Yani onu aldın 7'ye 8'e kurtarabiliyorsan ne hala. Ama şunu görüyoruz. Oyuncuların hepsi iyi mi? Evet iyi. Niye başarı yok? Çünkü planlama yok. Yani oyuncular takım ihtiyaçlarından ziyade tribün ihtiyaçları, menajer ihtiyaçları, yönetici ihtiyaçları gözetilerek transfer ediliyormuş hissi var herkeste. Sadece ben değil, sokaktaki adamlar da artık bu transferlerin niye bu kadar köpürtüldüğünü, transfer işinin az çok herkes tahmin ediyor. Ya takım ihtiyaçları 3. sırada. Elbette takım ihtiyacı düşünülüyordur. Yani hepten herkese de gafıl atmıyoruz ama genel toplama baktığımız zaman 30-35 milyar borç, ortada herhangi bir başarı yok. Galatasaray kendisini teselli edebiliyor. 4 şampiyon şampiyonluğu var. Avrupa'da son 16 var. Fenerbahçe penceresinden bakınca bunlar da yok. Ve yeni gelmiş bir yönetim var. Geçmişte hesaplaşması tam olarak yapamasa da işte yeni döneme en azından 13 yıldır gelmeyen bir şampiyonluğu hasretine son vererek son bir işte hizmet etmek fikrindeki bir yönetim var. Fakat önde 30-35 milyarlık borç var. Ve rakibin Galatasaray bir tık önündesin. Eşik olarak bir üst eşikte gidiyor şu anda. Sen önce aradaki farkı kapatacaksın. Ya çok zor işleri yani gerçekten. Galatasaray'daki geçen senenin ortalarına itibaren başlayan mental düşüş bu sene de devam ederse evet Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da şampiyonluk şansı olacaktır. Ama ya devam etmezse Galatasaray ya kendini toparlarsa. Çünkü Galatasaray kendi içsel sorunlar yaşıyor. Teşhisi doğru yapıp tedaviyi de doğru isimlerle yaparsa Galatasaray yine senden yani 2 yıl 3 yıl bir eşik önde devam ediyor olacak. O yüzden çok doğru hamleler yapmak zorundasın. Bu bir keyfiyet değil artık, zorunluluk. 2 tane oyuncu alındı. İkisi de evet yine kağıt üzerinde doğru isimler ama ya Talisca da doğru isimdi. John Duran çok doğru isimdi. Kaça kaça gitti ya da yolladık bilmiyorum.
1: Kante de doğru isim.
2: Bir sürü doğru isim var. Kante değildi onu hep burada söyledik zaten ama. Yani Fenerbahçe'nin en güçlü yeri orta sahası.
3: Hayır, isim olarak.
2: İsim olarak evet ama ihtiyaç değil. Ona zaten Aziz Yıldırım kendisi de söyledi. Bu adama bu kadar parayı niye verdiler? Ama yani muhalefetteyken bu lafı ediyorsan iktidara geldiğinde de o çocuğa söyleyecek bir lafın olmalı. Hem ona hem Şerife. Yani başkan o konularda bence tecrübesiz yönetici duruşu sergiledi.
1: O zaman başkan olmayı düşünmüyordu çünkü. Aday olmayı da düşünmüyordu. O yüzden daha cesur.
2: O kadar kolay mı gelişti her şey? Ya ben
1: evet,
2: o
1: bir
2: kadar
1: anda gelişti bazı
2: düşünmediğini şeyler. Düşünemem yani. O çok yıllar önce değil çünkü 2-3 ay.
3: Ay yani çok eski döndük ama Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekilmesi çok zannetmiyorum hani orada. O da iddialı bir şey olacağını.
2: Yani yönetimlerin işleri çok zor. Geçmişte bu hataları yapanlar da aynı yöneticiler ama yani Fenerbahçe son 10 yıldır 15 yıldır iki tane isim etrafında dönüyor. İşte araya bir Hakan Safi girdi. O da çekildi ya da işte kazanamadı seçimi, destek bulamadı. Yine aynı isimle devam ediyor. Benim fikrim şu, başarısız olursa ki futbolda bunun normaldir, olur yani isimler en iyi isimler arasını tutmaz görüyoruz. Başarısız olursa yine dönecekler Ali Koç seçeneğine. Çünkü herhalde Fenerbahçeliler için Fenerbahçeliliği tartışılmaz isimlerden biri de Ali Koç. Parası da var filan. 7 yıl başarısız oldu. Yeni bir söylemle gelir. Yine kongre ona yetki verebilir ama ben de diyorum ki ya koskoca Fenerbahçe'ye başka isimler çıkarması gerekiyor. Genç adamlar, doktorlardan, avukatlardan, bilmem sosyologlardan Fenerbahçe markasını parası olmadığı halde bile taşıyabilecek adamlar vardır. Ama onlara fırsat verilmiyor. Onlara ya da önleri açılmıyor ya da bir şekilde önleri kesiliyor. Ya da cesaret edemiyorlar bu markayı yönetmek öyle kolay bir şey değil diye. Ama Türkiye gibi ülkelerde siyaset futbol kulüplerini belli bir politika üzerinden kontrol etme geleneğiyle devam ettiriyor spor yönetim işini. Yani sen doğru işleri yaparsan zaten siyaset sana yardımcı olacak. O kadar korkacak bir şey yok aslında. Ne yapacaksın? Gidip 35 yaşındaki Kante'ye 50 milyon euro bağlamayacaksın. Bitti. Fenerbahçe'ye bundan büyük hizmet olmazdı. Ama yok. Gidiyorsan hangi akıllı alınıyor bilemiyorum yani ben.
0: Şimdi Kante'nin sözleşmesiyle işte uğraşıyor Fenerbahçe yönetimle.
1: O
0: şartları değiştirmek.
1: Her şeyin olması mümkün değil.
0: Yani öyle görünüyor.
1: Mümkün. Nerede gözükmüş öyle
2: sırf
1: bir şey.
2: Kante değil diğerleri de aynı. Sırdık Şerif'in maaşı. Gerçi o gençtir. Belki tutarlar elde. Yani ben Sırdık Şerif'in iyi
1: transfer oyuncu, tek başına asla yanlış.
2: İyi oyuncu olduğunu
1: düşünüyorum. Planlama yanlış.
2: Yani ez cümle işleri çok zor. 22 tane oyuncu. Beni en az işine geldi. 24 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. 10 tanesinden kurtulmak zorunda. Bir de kontenjan sonu 10+4 sıkıntısı var.
1: Evet,
2: niye? Niye bunları yapıyorsunuz? Biz ille de şampiyon olacağız sözünü veriyorsun taraftara. Taraftara mahcup olmayalım. Verme söz

0: Açık olma. Sen zaten söz vermesen de şampiyonluk adayısın. Trabzonspor geçen sene lige başlama, ligde kalırsak iyidir mottosuyla başladı. Tabii biraz abartılı, az daha şampiyon oluyordu. Niye Trabzonspor çünkü? Fenerbahçe de öyle, daha da güçlü bir marka değil mi? Türkiye gündemine düşünürsen, yani istediği an yasalar değiştirebilen bir güç Fenerbahçe. Zaten hiçbir şey yapmasan da şampiyonluk adayısın. 3 tane doğru, 3 tane yanlışını az yap, 3 tane doğru ekle. Belki en büyük şampiyonluk adayı olursun. Yani çok büyük paralar harcayıp camiaları, taraftarı ayrıca bir beklentiye sokup germenin de bir alemi yok. Ama bir yandan da işte ne oluyor? Alıyorsun, Vedat alıyorsun, sakatlanıyor. Ya bir şanssızlık da var
1: çok
0: yani.
1: Çok büyük talihsizlik.
0: Metafizikle açıklanacak.
2: Yani onu her transferde böyle bir risk var yani. Tabii sonuçta ki onu öngöremezsiniz. Tabii ki.
1: Yani risk var ama şimdi ilk sezon açılışında daha sezon
2: bir
1: başı kampında.
2: Tabii. Başka pozisyondan
1: bir de Adele sakatlığı.
2: Evet.
1: Hani darbeye bağlı falan olsa yine neyse.
2: Şöyle bir şey de var Ezgi. Kamp dönemleri çok önemlidir oyuncular için. Kampı kaçıran futbolcunun
1: tabii
2: o yükleme dönemini kaçırması demek.
0: İlk yarı gitti ya.
2: Evet, yani çok belirli bir süre takımın fiziksel olarak gerisine kalacak anlamına gelir. Yani burada çok özel bir çalışma metodu çıkmazsa ortaya, tedavi metodu. Yani Vedat Mur için sadece 1,5 aydır, ondan sonraki performansını da geriye çekebilecek bir unsur oldu bu.
1: Ne o yüzden ki acaba işte iki transfer birden yapılabilir mi acaba?
2: Yok.
1: Gerçi hani, önce birinciyi bekliyor tabii taraftarlar.
2: Tabii yani Fenerbahçe'de şimdi Vedat'ın transferi, Vedat'ın sakatlığı olmasaydı eğer şöyle bir düşünce vardı. Ya biz hani Gornik Zabre maçını geçeriz. Hani Vedat, Talişka, Şerif hallederiz. Sonrası için acaba biraz daha bekleyelim mi şeklinde vardı düşünce ama şu anda böyle bir düşünce yok.
1: Hı hı.
2: Halen o maça yetişmesi bu arada kolay değil transferin. Yani burada kaç gün var önümüzde?
1: 21'inde işte bir şey 21'inde kalmadı. 14 gün
2: yani
1: kaldı.
2: Halen çok zor.
0: O maça Montella taktiğiyle çıkacak Fenerbahçe canım. Ya Talisca Santfor ya da Kerem.
2: Tabii şu anda gözüken bu Fenerbahçe adına. Şimdi şunu söyleyeyim tabii Selahattin abi söylediği gibi Fenerbahçe'nin bir kere bir ayrılık tarafında net adımlar atması gerekiyor. Yani bu hem planlanan oyuncular olacaktır hem de planlama dışında oyuncular olacaktır. Çünkü yetmiyor yani sadece planlama.
1: Sadece kiralıklar yetmiyor.
2: Kiralıkları sadece göndererek bu iş bir yere varmayacak. Çok net, çok sayıda çünkü yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin de. Bir kere bu çok net bir sınav. Yani yönetimin burada mutlaka.
1: Peki orada sürpriz isimler de olabilir, evet, dediğin isimler kimler
2: şimdi
1: olabilir
2: birincisi
1: acaba?
2: Şunu söyleyeyim.
0: Filip, İsmail.
2: Yok, İsmail asla bırakmak istemiyorlar.
0: Çok teklif varmış da ondan.
2: Teklif var ama asla bırakmak istemiyorlar. Şimdi kısa vade değil bu arada. Bir Talisca konusunda ben bir gelişme bekliyorum. Şimdi Asensio'nun varlığı zaten takımda belli. Talisca geçen sezonun büyük bölümünü 9 numara pozisyonunda geçirdi. Yani şu anlama geliyor. 9 numara aldığı anda Fenerbahçe oraya. Talisca Asensio'nun yedeği durumuna düşüyor.
1: Doğru.
2: Şimdi, Asensio'nun yedeği olan bir oyuncuya 11 milyon euro, 12 milyon euro maaş vermek mantıklı mı? Talisca bu rolü kabul eder mi? Kulübede oturursa kendini iyi hazırlar mı? Bunlar sorular.
0: 11 milyon maaş aldığı sürece oturur ya, ne olacak? Ya,
2: 11 oyuncunun oyuna bakışını tabii çok net bilemiyoruz. Yani böyle bir oyuncuysa ayrı bir şey. Ama Talisca bence oynamak isteyen futbolcu bu arada. Şimdi bir Talisca ayrılığı ben bekliyorum. Ama bu bugün yarın değil. Hani Fenerbahçe bir 9 numarasını alsın, bir kanat rotasyonu bir doldursun. Mesela Greenwood ve Asensio'nun olduğu bir yerde bir de Talisca olur mu takımın içinde? Ben çok zannetmiyorum, açık söyleyeyim. Ama bugün yarın olacak bir şey değil bu. Hani bir Ağustos bir geçsin, ondan sonra Fenerbahçe bir Talisca ile alakalı planlarını hayata geçirir. Artı Kante mevzusu. Şimdi orta sahaya bir takviye isteği var İsmail Hoca'nın. Şöyle
1: öyle
2: bir
1: mi
2: isteği var tabii. Bak şöyle bir isteği var. Şimdi Fenerbahçe'nin bir defansif oyuncuları var merkezde, bir de ofansif oyuncuları var. İşte Kante, Gendouzi, İsmail defansif oyuncular.
1: Evet.
2: İşte Asensio, Talisca, İrfan Can Kahveci ofansif oyuncular.
1: Fred.
2: Şimdi Fred iki yönü oynayan tek oyuncu, evet, Fenerbahçe. Tek gerçek 8 numarası Fenerbahçe'nin Fred.
1: Hı-hı.
2: Ve İsmail Hoca'nın oyunlarında 8 numaranın varlığının ne kadar kıymetli olduğunu da biliyoruz. Eğer ki hoca Fred'den şunu görürse, eski Fred'i gösterecek performansını, tamam o zaman bir şey yok. Ama hoca öyle bir Fred istiyor. Bu şu anki Fred mi olur? Yeni bir Fred mi olur bilemiyorum. O biraz da oyuncunun performansı. Mesela Fred'le ilgili şey diyorduk ya, kesin gidiyor. İsmail Hoca gelmese gidiyordu ama şu anda gidiyor diyemiyoruz. Çünkü hoca onun profilinde bir futbolcu istiyor mutlaka takımında. Hani köprü olacak. İki yönü oynayacak. Hem hücumda hem savunmada. Gidip gelecek iki kale arası.
1: Ama Gendouzi ve Kante'den de bu biraz beklenemez.
2: Yok,
1: mi yeni
2: beklenemez
1: sezon planlaması?
2: Yok, gider gelirler.
1: Evet.
2: Ama gidip geldikten sonra orada ne yapacaklar?
1: Hani Kante'den belki biraz daha az olabilir ama Gendouzi'den.
2: Yok, öyle bir oyuncu değil. Yani. Hocanın istediği profilde bir oyuncu değil. O yüzden de bu rotasyonda Yani
1: çünkü orta saha konusunu hiç

0: konuşmuyorduk
1: i̇şte
0: Fenerbahçe'de.
1: Konuşulmuyor, o yüzden söylüyorum. Şu anda zaten bu ana gündemi değil Fenerbahçe. Ama hocanın kafasında ya orada şöyle bir düşünce, iki altılı bir oyun çok hocanın istediği bir şey değil. Bir tane mutlaka orada bir 8 numara hoca istiyor. Ama tabii ki onu biraz zaman gösterecek. Hani Fenerbahçe'nin o kadar zor bir planlaması var ki iş oraya varır mı bilemiyorum. Ama Kante konusunda Fenerbahçe yönetimi o sözleşmeden çıkmak için uğraşacak. Hani talip gelirse mutlaka değerlendirilecek. Ha, o parayı birisi verir mi? O sözleşmeyi birisi karşılar mı? Çok kolay işler değil. Avrupa'dan imkansız. Tekrar Körfez'e gider mi? Zannetmiyorum. Ha, ayrılık şöyle olabilir. Tamam gitsin, bir kısmını biz karşılarız şeklinde olabilir belki ama Fenerbahçe yönetiminin planlamasında yani şu Kante'nin sözleşmesinden çıkalım var.
2: 3 yıllık
1: çıkmak da zorundalar.
2: 3 yıllık.
1: 2,5 yıldı biliyorum sözleşme. 2 sezonu kaldı. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla o Kante'nin sözleşmesinden çıkmak demek belki de 2 oyuncunun transferi için limit açmak anlamına geliyor. Bir de ezgi şu var transferde yönetimin yapmak istediği. Şimdi limitler açıklandı ya. Herkes şöyle zannediyor. İşte 30 milyon euro'luk limit var. Aldın 30 milyon euro'luk oyuncu, limit bitti. Hayır. Bu sezon ne verdiğin limitten düşecek. Yani örnek veriyorum, 30 milyon euroya bir oyuncu aldın ama bu sezonluk ödemesi 5 milyon euro. Limitten 5 düşüyor.
0: Aa, onu ben de bilmiyordum.
2: 5 yıllık sözleşme yapıyorsun. Ödeme şimdi, planı 5 yıllık.
1: Aynen. 5 yıllık ödeme planın var diyelim ki. Bu sene 2 veriyorsun oyuncuya. Ya da maaş 2 verdin, 3 de bonservis verdin
0: maaş
1: bu sezon.
0: Maaş bütçesi olarak.
1: Bu sezon hayır, 2 maaş verdin, 3 bonservis verdin.
0: Anladım,
1: ödeme
0: anladım,
1: anlamında 5 düşüyor. Yani
0: anladım.
1: Bonservisin tamamı düşmüyor. Kredi kartı gibi değil yani.
0: Anladım.
1: Taksitlendiriyorsun ama.
0: Tamamını çekiyor ya.
1: Yok. Limitte öyle bir şey yok. Doğrusu bu. Hep kredi kartıyla alakalı bir tartışma var. Niye böyle yapılıyor diye.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe yönetiminin transferde ana planlarından biri şu.
0: Ben de selam söyleyeyim.
2: Kapattım diyor.
1: Planlamadan bir tanesi şu. 2026 ödemelerinin olabildiğince az olması. Yani kulüplerle Fenerbahçe görüşürken şunu istiyor. Yani örnek veriyorum, Greenwood'la görüşülürken Marsilya tarafıyla 40 milyon euro mu? Ya 40 milyon euro verelim ama 2026'da olabildiğince az bir taksit ödeyelim. Ki limitten az düşsün. Hani ana planlamadan biri bu. 27'de biz limitleri arttırırız bir şekilde. Sponsorluk, Avrupa gelirleri falan derken hani bu yükselebilir. Ama Fenerbahçe yönetimi 2026 yılında olabildiğince az bonservis ödemesi yapmak istiyor. O yüzden de burada taksitlendirmelerde kulüplerden şu isteniyor. Bu sezon az olsun, sonra çoğalır o taksitler şeklinde. Yani o limit kısmı önemli çünkü insanlar şunu diyor. Ya Fenerbahçe nasıl Greenwood'a gidiyor? Zaten 40 milyon euro'luk limiti var.
0: Evet.
1: Değil. Bu sezon ne ödediğin önemli. Bu limitlerin içinde bu arada Ezgi, futbolcuya tuttuğun evin kirası bile var. Futbolcuya kiraladığın arabanın bir ücreti varsa kulüpten çıkan, o bile var. Futbolcuya verdiğin uçak bileti sponsor değilse eğer, kulübün kasasından çıkıyorsa o bile var.
2: Kasadan futbol, çıkan her şey var.
1: Futbol operasyonunun içinde, kulübün kasasından çıkan her şey limitlerin içinde. O yüzden de kulüpler
0: adına... Bunu sadece
1: adına
0: transfer limiti
1: değil
0: olarak kimsenin düşünmemesi lazım.
1: Ama bu sezonluk, yani bu sezonluk ödeme bu arada. Onu da altını çizelim.
2: Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu limitlerden ziyade bence o çözülüyor. İşte 14 tane fazla yabancı var, evet, ya. Mesele o ya, 10 tane. Onlardan nasıl sıkacaksın?
1: Ve bu şey, kuralın değişmemesi Fenerbahçe'yi bayağı olumsuz etkiledi. Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin elinde ki U23 oyunculara teklif var. Archie Brown, Nene ve Sidiki Şerif'e teklifler var. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncuları satıp yerine yetişkin yabancı almayı planlıyordu.
2: Dur.
1: Evet, şimdi bu oyuncular, evet, gittiği anda yerine yine U23 almak zorunda kaldı.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe yönetimi. Öyle planlamada
0: problem var. İşte o zaman demek ki stratejiyi de değiştirecekler, evet, ya da değiştirdiler. Bakalım, aynen, göreceğiz. Peki Trabzonspor'da Aras Şimşir konusu var. Az önce biraz değinmiştik. Şimdi detaylandıracağız. Bir taraftan savunmaya arayışların olduğunu da biliyoruz ki Fandron Gelen ismi birkaç gündür konuşuluyor. Selahattin Kınalı gündemdeki bu oyuncularla ilgili, yapacakları katkıyla ilgili neler söylersiniz?
2: Vandron Gelen'i Fatih Hoca geçen yıldan beri beğeniyor. Hatta başkana da söylemişti ama geçen sene de oldu bu muhabbet. Başkan Samsun Spor'la ilişkilerimizi iyi. Bize de şey yakışmaz dedi. Yani hem Musama transferinde bu olmuştu. Musama'nın 5 milyon euroya serbest kalma maddesini kullanma söz konusu olabilir mi diye düşündü Trabzonspor. Kanat oyuncusu Trabzonspor'un hiç yoktu biliyorsun. Ertuğrul Doğan teknik direktörüne, yani Fatih Tekke'ye, ya bize yakışmaz. İstesek parayı yatırıp alırız ama Samsun Spor bizim komşumuz, bize yakışmaz dedi ve hoca da makul karşıladı. O yıl öyle kapandı. Şimdi bu sezon Van der Önker'in ayrılma isteği var Samsun Spor'dan. Hatta bir Yunan takımıyla da anlaşmış. Trabzonspor da bunun üzerine

0: Yüksel Yıldırım'dan oyuncuyla görüşme izni istedi. O izin verildi. Samsunspor taraftarı biraz tepkili tabii Trabzonspor'a. Gerçek rakiplerinin Trabzonspor olmadığının farkında olmayan taraftar kitlesi diyelim. Vermeyin Trabzonspor'a, ne olursa olsun kafasında çok kişi var. Samsunspor yönetiminin de bunun çekincesini biraz yaşadığını biliyoruz ama buna rağmen izin verdiler.
1: Konuşan rakam ne abi şu an tam olarak? İstenen rakam 4 milyon euro mu?
0: Yok, 6 istiyor Samsunspor. Olympiakos'tan 6 istiyor. Olympiakos 4 milyon vermiş oyuncuya. Yani
1: Trabzonspor'dan daha mı fazla istiyor?
0: Trabzonspor'dan yani Yüksel Yıldırım da sonuçta şirket ya, kendi şirketi. Daha yüksek fiyat teklifi bekliyor. Trabzonspor'da konuşmalar devam ediyor. Bilmiyorum fiyat teklifi Yüksel Yıldırım'ı makul gördüğü bir düzeye erişirse Trabzonspor'a verecek mi onu bilmiyoruz. Çünkü tepkiler var kendisine. Ama onun dışında o olmasa da, Drangon'un olmasa da adi seçeneği var. Yine Trabzonspor altyapısına yetişen Ahmet Can seçeneği var.
1: 11'e mi oyuncu alacak bu arada Trabzonspor?
0: Yani Batagov,
1: adil, yani seçenek değil.
0: Batagov'un neredeyse ilk yarıyı kapatma ihtimalinden doğdu bu ihtiyaç. Aslında öyle bir ihtiyaç yoktu. Batagov Kasım gibi geri dönecek. Hatta geçen önce röportajda söylüyordu. Hala koltuk denekleri yürüyor Batagov. Kasım gibi geri dönecek. Bunun hazırlığı yani ilk yarı bitti.
1: O zaman adil değil yani daha üst profil bence bir oyuncu gidiyor Trabzonspor.
0: Ya hani yerli
1: çünkü Samet var elinde çünkü o profilde zaten.
0: Yerli olunca hani sol stoper oynama alışkanlığı evet. Adil'le yüksek ya.
1: Doğru.
0: Adil'in pozisyon bilgisi iyi. Evet. Samet'te o yok. Van Dronkölen de sol stoper. Bir de hocanın Dünya Kupası'ndan verdiği bir isim var. Sana az önce söyledim. İsmini vermedik tabii. Onunla da bir yandan Trabzonspor yönetimi onunla da görüşüyor. Hani o da olabilirse olsun diye. Ama şu ara en sıcak gündem Aral Şimşir. Aral Şimşir'le ilgili editör Furkan'a bir şey bırakmıştım. Manşet. Duyuyor musun bizi Furkan?
2: Duyuyordur tabii.
0: Şöyle diyorduk. Bana öyle geldi. Dün akşam birden aklıma geldi. Aral Şimşir'in de fiziksel yapısı yani böyle biraz Vakame'ye benzediği için. Diyoruz ki Nijeryalı Vaka gitti. Sivaslı Vaka geldi Trabzonspor'a. Oyun şekilleri aynı. Aynı şekilde Aral topla o kadar rahat bir ilişki kuruyor ki tıpkı Vakame gibi. Bak hala şeyi koymadı.
2: Yazalım bunu.
0: Furkan duymuyor musun Furkan?
2: Yazacaklar.
0: Bunu biraz ezberleyelim. He, yazılmıştı diye biliyorum da Furkan unutmuş demek ki. Bir sürü işle uğraşıyor tabii. Sol açıkta oyunu gerektiği zaman dinlendirecek de bir oyuncu. Evet, çünkü doğru. Trabzonspor tempolu oynamaya çalışıyor. Zaman zaman oyunu dinlendirecek adamlara ihtiyaç var. Aral Şimşir tam da o. Yani birisi Vakame 89 doğumlu. Aral kaçtı? Aral da 2002 falan galiba.
1: Evet. 2002 doğumlu.
0: Yani Vakame'nin tam 13 yaş gencini aldı Trabzonspor. Hem de Türk oyuncu. Trabzonspor'a gelerek milli takıma seçilme şansını biraz azaltmış olsa da Trabzonspor tercihi Aral Şimşir açısından da son derece isabetli bir tercih. Hocanın da onu istediğini biliyoruz sezon başından beri. Geçen sene de devre arasında galiba Aral'la yine konuşuldu. Aral'la Trabzonspor'un bir ilişkisi var. Trabzonspor ve yönetiminin Aral'la sağlıklı bir ilişki kurduğunu da anlıyoruz bu arada. Hani Aral Galatasaray seçeneğine rağmen oynayabileceği bir takım olarak gördüğü Trabzonspor'u seçti. Elbette Trabzonspor'un teknik adamı ve kulüp yapısıyla birlikte teknik ekibin toplam katkısı da önemli elbette. Genç oyuncuları oyun içinde oyunla birlikte geliştirip dünya piyasasına sunan bir markaya dönüşüyor olmasının da bunda etkisi var. Dışarıdan bu daha net görünüyor. İçeriden çok görünmeyebilir. Aral da bunu görüyor. Aral Trabzonspor'da bir eşik atlayabileceğinin farkında. Daha 24 yaşında bir çocuk bu. Yani Trabzonspor son transfer olduğu takım olmayabilir. Aral gelir burada 2 yıl, 3 yıl şahane bir performans koyar ki Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un iddialı olduğunu biliyoruz bu sene için. Diyelim Avrupa Ligi'nde çok dişli bir rakip çıktı. Takım henüz hazır değil. Trabzonspor oradan elendi. Konferans Ligi'nde en az yarı final kovalayacağını biliyoruz Trabzonspor'un. O anlamda Avrupa'da da ses getiren bir takım olabilir. Çünkü Fatih Tekke Trabzonspor'u çağdaş futbol nereye evrildiyse yani İspanya ne oynuyorsa işte Belçika, Yeşilburun nasıl elendi ya. Transfer yapıyor insanlar ya. Yeşilburun'dan gidin kim alırsanız al. Hepsi atlet. Takımın ihtiyacı varsa bak Yeşilburun'un kadrosuna. Ciddi söylüyorum. Tabanca gibi çocuklar var. 14'lü gibi hepsi. O dünyanın futbolda geldiği noktayı doğru yorumlayan ve o yoruma

0: de bir çaba, bir emek sarf eden bir teknik kadrosu var Trabzonspor'un. Geçen sene bunun su basman bölümünü, inşaatların ilk bölümünü su basman deniyor galiba. Su basman bölümünü attı Trabzonspor. Daha birinci katı çıkmamış. Bu sene birinci katı çıkıyor. Birinci katla su basman denge sorunu yaşamazsa Trabzonspor önümüzdeki 5 senede gerçekten tam bir Borussia Dortmund'a dönüşebilir. Umar ve dileriz bu yoldan geri adım atmazlar. Tek sıkıntısı şu anda. Trabzonspor kendi ürettikleriyle var ola gelmiş ve kendini böyle kabul ettirmiş bir markadır. Altyapıdan gelen çocukların fiziksel ve mental yetersizliklerini giderecek yeni bir yapılanma ve planlama yapmak zorunda Trabzonspor. Bunu yaparsa kendi çocuklarını da işin içine katar ve endüstriyel futboldan şehrin payını artırır. Yapamazsa o zaman işte gidip şeyleri yakalamak zorundasın. Olay'ı, Felipe'yi, İşte Noah'ı bilmiyoruz, Saviolo, o tür oyuncuları yakalayıp Çabral, onları bulmak zorundasın. O zorunluluğu yaşamamak için ya da o zorunluluk düzeyini aşağıya çekmenin tek yolu da senin üzerine oturduğun kömür madeninin içindeki elmasları bulmak, kendi çocuklarını. İşte o yapıyı maalesef Trabzonspor son yıllardır kuramıyor. Ben söylüyorum, Trabzonspor U19 3 yıldır üst üste şampiyon olmuş. Üst yapıda bir tane oyuncu var mı? Salih'i tutunmaya çalışıyor galiba, başka yok. O da en fiziksel olarak hazır olanlarından biri olduğu için, ki onun da eksikleri var. Fiziksel olarak hazır olsa Salih, belki Trabzonspor 6 numara aramayacak. Yani şu an Timi Folcarelli'nin
1: yeteneği.
0: Salih ön libero da oynuyor, stoper de oynuyor. Ön libero'da da, yani U19'da hep ön libero'ydu mesela, o final oynayan takımda. İki mevkiye de alışkanlığı var. Ama Trabzonspor'un çok fazla Salih üretmesi gerekiyordu son 3 yılda, son 5 yılda. Yani Yusuf ve Abdüş'ten sonra doğru düz oyuncu gelmedi ya. Niye? Yetenek sorunu yok çocukların. Bütün takım sporlarında, futbol bir takım sporu, Trabzonlu çocuklar katıldıkları her şampiyonada yarıya yarı final oynuyor, ya final oynuyor, şampiyon oluyor ya da ikinci oluyor. Demek ki çocukların, yetenekli çocuklarla ilgili bir sıkıntın yok senin. Senin o çocukları üst yapıya taşıyacak yeterlilikteki antrenör eksikliğin var. Mental eksikliğin var. Trabzonspor bu sorunu bir an önce aşmalı ki Türk futbolunun dünya futboluna yeni bir Borussia Dortmund olarak, model olarak sunsun kendini.
2: Onur, birkaç cümle de senden rica edeyim. Sonra Dünya Kupası da konuşalım ya, biraz.
1: Trabzonspor yaklaşık 1-1,5 yıldır bir Türk kulübü gibi hareket etmiyor. Yani Türkiye sınırları içinde ama bir Alman, bir Portekiz, bir Hollanda kulübü
2: sistemli
1: gibi davranıyor.
2: Sistemli bir şekilde ilerliyor.
1: Hayranlıkla izliyorum. Yani umarım Trabzonspor başarılı olur. Hani bu sezon bir pozitif ayrımcılık yapacağım Trabzonspor'a dair, net söylüyorum. Yani başarılı olsun ki bu sistemin devamı gelsin. Çünkü
2: örnek
1: başarılı
2: olsun.
1: Olmazsa sistemden geri dönüş olabilir. Umarım o olmaz.
0: Hayır, Trabzonspor'un başarılı olması. Bak şu gol aynı Vakame'nin Beşiktaş'a attığı gol. Bak aynı vuruş tekniği, aynı sakinlik. Bak şimdi. Vakame'nin Beşiktaş'a burada İnönü Stadı'nda bir golü vardı. Aynı gol. Biraz daha dışarıdaydı Vakame. Tık. Penaltı atar gibi. Çok yetenekli bir çocuk Aral Şimşir. Tabii Vakame de öyleydi. İnşallah Onur'un dediği olur. Trabzonspor bu yolda devam ederse diğer Türk kulüplerine de örnek olacak.
2: Evet.
0: Bu iş oluyormuş ya.
2: Tabii.
0: İlle de transfere gerek yokmuş.
2: Peki bakalım, Trabzonspor'un da transfer gündemi hareketli. Gelecek oyuncuları elbette yakından takip ediyoruz. O zaman biraz da Dünya Kupası konuşalım. Şimdi çeyrek final eşleşmeleri, dün oynanan karşılaşmalarla birlikte bir diğer belli olan eşleşme İspanya-Belçika oldu değerli izleyenler.
1: Eminiz değil mi?
2: Nasıl yani? Hani... Güzel yerden girdin Onur. Evet, hayır, gerçekten meslektaşımızı da o konuda tebrik etmek lazım. Son dakika bir değişiklik olmazsa Amerika Birleşik Devletleri turnuvaya veda ettiler. Gerçekten güzel göndermiş.
1: Özkan'a selam olsun. Yani hani ben bakıyorum telefonuma, Beyaz Saray'dan acaba açıklama var mı falan diye. Hani bilmiyorum, olabilir yani.
2: Son anda şey diyebilirler mesela. Amerika şampiyon olan takımla son bir maç yapıp kazanırsa turnuvayı alacak falan gibi.
1: Hatta Belçika'da bununla ilgili paylaşım yaptı. Bunu da saymayın şimdi diye.
0: Ya dün TRT spikeri arkadaşı tebrik ederiz. Özkan Öztürk'müş adı. Baktım
2: evet.
0: Hemen dün.
1: Yok, Özkan
0: çok
1: yaptı.
0: Çok şık bir espri yaptı. Helal olsun. İşte futbol, spor böyle güzel. Ara sıra sizi çizilen sınırların dışına taşabilirsiniz kardeşler. Bak hiçbir şey olmuyor. Bütün Türkiye sahip çıkıyor. TRT Genel Müdürü bile muhtemelen tebrik etmiştir çocuğu. Helal olsun. Böyle şeyler yapalım ara sıra. Bu bir oyun. Eğlenelim. Güzelleşelim. Ben Belçika'nın Afrika kıtasındaki o ağır insanlığından utandıran sömürgeleri tavrından dolayı Belçika'ya karşı hiç, yani Avrupalıların çoğu öyledir. Yani Almanlar hariçtir. Almanlar dünyayı sömürme konusunda

0: De Bruyne'nin, Kevin De Bruyne'nin yedek kalışı ilginç gelmişti bana. Ama işe yaradı. Demek ki De Bruyne 35 yaşına geldi. 32 olsaydı tam Türkiye'ye gelme vaktiydi aslında.
1: yazıldı, çok yazıldı.
0: De Bruyne'siz Belçika iyi top oynadı. Evet. Ve şimdi Belçika'da kimle oynayacak? İspanya'yla. Yani ben Belçika bu moralle,
2: Fransa, Fas.
0: Çünkü bütün dünyanın pozitif enerjisi Belçika'nın arkasına geçti şu anda.
1: Şimdi
0: o enerjiyle belki de İspanya'ya değinebilirler.
1: Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere oldu. Son eşleşme de bugün belli olacak. İspanya'yı da konuşmak lazım tabii ki. Yani belki Portekiz karşısında biraz daha fazla favori gösterilirken son anda kazanılan bir maç. Ronaldo'nun gözyaşları, Ronaldo'nun vedası, elbette bunları da konuşmak lazım Onur.
2: Ya aslında oyun anlamında İspanya önceden de golü bulabilirdi. Hani belki yine o dominant oyunu oynayamadı kağıt üzerinde.
0: Olur, daha önemlisi şu, İspanya kaybeder demiyorsun ya. İsterse 180 dakika 0-0 yine İspanya kazanır dedirtiyorsun.
2: İspanya'nın farkı şu zaten. Yani insanlar İspanya deyince hep hücum futbolu, ofansif oyuncular diye düşünüyor ama İspanya turnuvanın şu ana kadar en iyi savunma yapan takım.
0: Gol
2: yediler.
0: Bir tane.
2: Kalelerine en az şut gelen, kalelerinde en az gol beklentisi oluşan takım İspanya. Bu turnuvada farkı iyi savunma yapmak takım anlamında. Hani işte Lamine Yamal mı, işte Pedri mi ön plana çıkardı? Hayır. Takım savunması ön plana çıktı. İspanyolların. Ronaldo ile alakalı yani duygusallık oyunda yok artık. Bu çok net. Yani duygusal olmayacaksın. Yani realizm başka bir nokta. Ronaldo bu turnuvada olabilirdi. Ama bu turnuvada olarak Portekiz'e zarar verdi.
1: Bugüne kadar Portekiz'e çok şey kazandırmış. 10 kişi oynadı maçlarda. Evet,
2: bugüne kadar Portekiz'e çok şey kazandırmış bir oyuncuyken, Portekiz tarihinin en iyi futbolcusuyken, tartışmasız bence bu konu, bu turnuvayı kaybettirdi Portekiz. Tabii ki tek suçlu Ronaldo diyemeyiz ama şey, Rudi Garcia'nın elini öyle bir bağladı ki burada, yani adım atamadı ki teknik direktör burada. Ya ne yapacak yani şimdi burada Rudi Garcia dedim. Ernest şu an Martinez ne yapsın hani çok... Belçika'dan konuşulunca Rudi Garcia geldi aklıma. Hani Martinez elini kolunu bağladı. Oynatmazsan olmuyor. Oynatınca olmuyor. Oyundan çıkaramıyorsun. İşte Gonçalo Ramos bir önceki maç gol atmış, sana turu getirmiş Hırvatistan maçında. 11'de başlatamıyorsun gibi gibi. Yani burada duygusallık kaybetti. Realizm çok net bir şekilde kazandı. İspanya oyun anlamında, belki üretkenlik anlamında beklentilerin şu ana kadar gerisinde kaldı ama dediğim gibi turnuva takımı oldu İspanya. Bak,
0: eskinin Almanya'sı gibi.
2: Evet, İspanya'nın kadrosuna bak. 94'ün, 98'in, 2002'nin gerisinde bak. İsim isim gerisinde. Bak gerçekten gerisinde ama çok iyi takım İspanya ve turnuva takımı. Kazanmasını biliyor. Az gol yiyor, yemiyor, pozisyon vermiyor ve kazanmasını biliyor. Oyunun içinde kalıyor sürekli. Yani bu İspanya her şekilde devam edebilir yoluna. Kupayı kazanabilir. Öyle bir şu anda görüntü var. Evet, orada bir Fransa, belki bir İspanya eşleşmesi yarı finalde olacakmış gibi duruyor ama bilemeyiz tabii ki ne olacağını.
1: Tabii ki
2: öyle bir durum
1: yani
2: var.
1: Yani çok kolay olur dediğimiz birçok karşılaşma olmadı. O kadar kolay sonuçlanmadı.
2: Mesela bugün ne olacağını çok net bilemiyoruz ama sanki orada bir Arjantin-Kolombiya eşleşmesi
1: gibi
2: olabilir gibi duruyor kağıt üzerinde en azından. Yani evet, İspanya oyun anlamında dediğim gibi belki biraz geride kaldı ama çok iyi savunma yapıyorlar ve bir şekilde skor almasını biliyorlar.
0: Ben Brezilya'ya konuşmaya yayılıyorum. Brezilya Almanya'dan 7 tane yediği yıl 2014'ti galiba. Futbolunu Samba'dan birazcık Avrupa'nın modern futbolun ihtiyaçları doğrultusunda revize etmeyi düşündüler. 7 tane yediler Almanya'dan ama akıllanmamışlar. Kaç yıl oldu? 12 yıl oldu. Yine aynı Avrupa oyunu oynamaya çalışıyor Brezilya. Hayır sen Brezilyasın. Ya tamam, biz modern
1: futbol. Bir de üzerine Carlo Ancelotti'yi göreve getirdiler bu arada.
0: Carlo Ancelotti'yi getirirsen Avrupa oyunu oynayacaksın demektir. Ama ya sen coşkunla, adanmışlığınla, şov futbolunla Brezilya oldun. Yani birazcık bırak, sen de öyle oyna ya. İspanya, işte ne bileyim Fransa filan, bunlar zaten modern futbolun gerektiği şekilde oynuyorlar. Sen Brezilyasın. Sen kendi seni var eden genetik kodlarından uzaklaşırsan böyle son 3-4 dünya şampiyonusundan erkenden evine yollarlar seni. Ya sen kendin olsana. Brezilya başkası olmaya çalışırken darmadağın oldu.
2: Tarkan'ın şarkısı gibi diyorsun. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin.
0: Öyle bir şarkı da böyle. Başkası, Tarkan.
2: Ya gel bana sağcı ya da anca gidersin.
0: Evet. Yani evet.
2: Aynen bu oldu bak. Yani.
0: Belçika, Brezilya kendi oyun felsefesinden de uzaklaşarak futbol severleri de aslında ihanet etti. Ya bırak Belçika, Fransa, hep Belçika diyorum. Belçika tur atlayacak bak, görürsün. Ya sen Brezilyasın, i̇şte sen birazcık futbol severleri dünyaya
1: Belçika tur atlayacak dedi.
0: Çok diyorum ya.

0: Ondan dedim. Dünyaya futbolu sevdiren işte. Ülkelerden birisin Brezilya. Yani senin kendin olmaktan asla vazgeçmeden kaybedersen de kendin olarak kaybet.
1: Ya bu arada bu gecenin kaybederi bence ABD falan değil. Infantino kaybetti yani. Çok net yani.
2: Trump'la birlikte.
1: Trump da kaybetmedi canım. Trump bir güç gösterisi yaptı ve kazandı. Kendi adına kazandı. Bir güç gösterdi.
0: Infantino yani, 2015 şike
1: sürecinde. Infantino kaybetti.
0: Şike sürecinde de parayla kolayca satın alabileceğini göstermişti zaten. Onu parayla kolay herkes satın alabilir.
1: Adam şey kukla gibi ya.
2: Infantino çok enteresan.
1: Kukla gibi. Bir ipinden Suudiler tutuyor. Bir ipinden Katarlar tutuyor. Bir ipinden ABD'liler tutuyor. Yani para nerede? Bütün parası olanlar adamı kukla gibi oynatıyor. O da o kararları falan veriyor. Kendini yönettiğini zannediyor futbolu.
0: Okan Yüksel abimizin lafıdır. Onu bir daha ondan öğrendim yani. 50 yıl sonra. Diyor ki iki tip gazeteci vardır. Palto tutanlarla kafa tutanlar. İki tür yönetici vardır. Palto tutanlar. İşte palto tutanların birincisi de Infantino. Nasıl, hangi yüzle insanları yüzüne bakacak bilmiyoruz. Yani güce karşı irade koyma geleneği yok.
2: Başından vallahi her şehirde kendine bir ofis ayarladı. Amerika'da, Arabistan'da.
0: Senin seçtiğin hakemi içeriye almadılar. Evet. Sen adam olsan orada tavır koyardın.
1: Ya, takımı almadılar ABD'ye. İran almadılar ABD'ye. Adamlar Meksika'da kamp yaptı ya. Buna sesini çıkartmadı.
0: Ya şey dediği gibi.
1: Şey dedi bir de ya, pişkin İran'ı buraya getirmek bile bizim başarımız dedi. Getirmek evet. Ne demek ya? Adam hak etmiş. Gelecek tabii ki yani. Bundan nasıl başarı çıkartıyorsun sen?
0: Ahlaksız adam.
2: Yani Infantino gerçekten çok enteresan bir
0: versin bizi mahkemeye karakter. Ahlaksız adam diyoruz. Spor etiğinden yoksun. Futbolun ruhundan uzak. Bütün işleri organizasyon ve cukka olan bir FIFA organizasyonu izledik. Organizasyonda çok fazla sıkıntı yok ki saha içi. Ona bir şey demiyorum. Forma taşıyor çocuklar. İşte hakemler gayet iyi gidiyor. Güzel işler de var. Fakat öyle bir çirkinlik oldu ki bütün güzelliklerin üzerine siyah perdeyi çekti.
2: Peki şimdi bugün oynanacak karşılaşmaları da birkaç cümle değerlendirelim. 2 dakika sonra kimlere geçeceğim. Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya.
1: Ya yeşil burun önündeki Arjantin her takıma problem yaşar. Yani Arjantin hiç beğenmedim o maçı. Ama
0: yeşil
1: şekilde
0: burun hafife alma. Ben yeşil burunluyum.
1: Hafife alma değil abi. Yani Arjantin'in daha net bir galibiyet alması gerekiyordu. Tabii Arjantin kazanacaktır. Ama hani çok kolay mı ondan emin değilim.
2: Yani Kolombiya, yine Messi'nin ayağına evet. Bakacak bir Arjantin.
1: Kolombiya'yı çok beğeniyorum şu ana kadar. Bence turu geçecekler. Hatta şöyle söyleyeyim, o sağ taraftan Kolombiya final vizesi alırsa benim için hiç sürpriz olmaz. Çok iyi takım Kolombiya.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Hani benim adıma sürpriz olmaz Kolombiya'nın oradan tüm takımları geçerek finale kalması. O kadar iyi bir takım Kolombiya.
2: Norveç, ya. İngiltere dahil.
1: Dahil. Yani sürpriz, favori demiyorum ama sürpriz olmaz diyorum Kolombiya'nın böyle bir şey yapması benim adıma.
0: İsviçre bana hep atanamamış İtalya gibi geliyor. O yüzden son 16'yı oynamamış olması bile oynamış.
1: Onlar da turnuva takım bu arada.
0: Oynamış çok olması bile takımı. Başarı yani İsviçre için. İsviçre biraz ağır yani. Şey, o Çaka mesela takımı yönlendiriyor. Çok iyi ama ağır. Türk milli
1: takımı. Ama turnuva oynamasını biliyorlar yani.
0: Tabii iyi. O anlamda Türkiye'den çok daha önde.
1: Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde tur atlamışlar. Gruptan evet. Çıkmışlar yani. Çok güzel performans.
0: Hakan'ın yakını da tebrik edelim buradan. Gayet iyi işler çıkarıyor ve bir süreklilik de var İsviçre milli takımında. Muhtemeldir ki devam eder. İstifa eden hocalar kervanına katılmaz Hakan Hoca. Ve İsviçre'yi bir yani gösterdiğinden ya da cesametinden çok daha fazla sonuç alan bir takıma dönüştürdü İsviçre'yi. Ama tabii ki bu oyunun favorisi İsviçre diyemeyiz. Yine bu gruptan Kolombiya zirve yaparsa da çok şaşırmam. Yani evet. Arjantin çünkü Ezgi'nin dediği gibi çok fazla bakıyor Messi'nin ayağına. Evet. Messi de yani tamam taşıyor da.
1: Nereye kadar?
0: Yani bir günde Messi çalışmayabilir çocuk.
1: Çok emin değiliz o konuda.
2: Peki. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa?
0: Ben haydi. Ronaldo ile ilgili bir şey söyleyeyim.
2: Bir cümle.
0: O da içimde kalmasın. Ağladı tabii. Yani duygusallığa yer yok. Evet. Portekiz milli takımının Ronaldo dışında kalan bütün oyuncuları onun milli takımdan ayrılacak olmasında mutlu olmuşlardır. Onu da biliyoruz. Ama Ronaldo da bir ikon. Saha içindeki tarafıyla çok ilgili değilim ben. Çocukların çok sevdiği bir ikonlardan biri olarak dünyadaki bütün çocukların. Filistin konusunda gösterdiği hassasiyet için kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Ayrıca Fas ve Mısır milli takımlarının da kazanımlardan sonra Filistin bayraklarını açıp Amerika'nın ortasında sallamaları da bizim kalbimizden bir karşılık buldu. Onlara da ayrıca kesinlikle teşekkür ederiz.
2: O zaman haydi kim bilir. E Evet, hemen ilk sorumuz gelsin görelim. Güzel sorularımız var size.
1: Kim hazırlamış?
2: Kim hazırladı? Bu sefer yanlış bir şey söylemeyeyim. Geçen sefer
0: Serdar
2: yanlış
0: Serdar Saatçi Çorum'a gitmiş.
2: İbrahimov hazırlamış. Hı? Zor sorular olabilir.
0: Ezgi alt yazıya bakmıyor musun?
2: Bakıyorum. Trabzonspor Serdar Saatçı'nın Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Değerli izleyenler son dakika
0: hayırlı
2: olarak
0: olsun.
2: Paylaşalım. Hayırlı olsun diyelim. Milli takımda 146 gol atan Cristiano Ronaldo bu kategoride en yakın rakibine kaç fark atmıştır? 20'den az mı fazla mı?
3: En yakın rakibi Messi zaten. Ben 20'den fazla diye hatırlıyorum. Yani 22-23 civarıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam aradaki fark. Yani Messi'nin de bir 120 civarı, 122-123 civarı golü vardı galiba. O yüzden ben 20'den fazla diyorum. Bir miktar fazlaydı 20'den diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: 20'den fazla.
0: Konu hakkında bilgim olmadığı için konuya gugu kuşu mantığıyla yaklaşmayıp onun ne derse tersine diyeceğim, onun hakkını yemeyelim diye. Hiçbir fikrim yok çünkü. Rakamlarla ilgili. Ya ben 20'den fazla mı dedin
3: ben sen? Ben 20'den fazla. Yani 22-23 civarı düşünüyorum.
0: 20'den
3: böyle bir şey kalmış aklımda. Yanılabilirim.
2: Peki 20'den fazla dedi Onur Özkan, az dedi Selahattin Kınalı. Bakalım. Fazlaydı, tebrikler Onur. Şöyle Messi 124, Ronaldo 146.
3: 22'ymiş değil mi? Evet.
0: Ama şampiyona bitene kadar soru gülük kalabilir.
3: Ya, 20'nin altına
0: 3 tane atarsa
3: 20'nin altına iner.
2: Peki devam edelim, ikinci soruyu görelim. Dünya Kupası'nda 10 gol barajını geçen futbolcu sayısı hangi ülkede daha fazladır? Almanya, Arjantin, Brezilya, Fransa.
3: Güzel soru bu arada. Ha, Dünya Kupaları tarihinden bahsediyoruz.
2: Tabii.
3: Fransa'da yok diye hatırlıyorum.
0: Le Pen.
3: İşte onun dışında bir de Mbappe var. Hani bu ikilinin dışında 10 golü geçen oyuncusu benim hatırladığım yok. Mesela Hane'nin bile 8 golü var Dünya Kupaları tarihinde. Pierre Henry'nin. O yüzden Fransa değildir bu.
0: Almanya,
3: Brezilya'nın
0: Gerd Müller, Klinsmann, Klose.
3: Klose var, Gerd Müller var. Gerd Müller de olmayabilir bu arada. Gerd Müller yok.
2: Bir ülkede 5, diğerlerinde 2.
3: Yani akla ilk gelen tabii ki doğal olarak Brezilya.
0: Brezilya 5 diyor, diğerleri 2 diyor.
2: Kötü demiyorum. Bir ülkede 5 dedim, diğerleri 2 dedim.
0: İşte biz alt yazıyı öyle okuduk.
2: Peki.
3: Şimdi Arjantin'in Messi dışında kim olabilir? Maradona olabilir mi?
0: Yok.
3: Maradona değil.
0: Yok. Maradona bir doğru düz bir defa oynadı zaten.
3: Evet.
0: Buruşaga yani vardı. Batigol vardı.
3: Batistuta.
0: Batistuta ama kaç tane attı bilmiyorum.
2: Alayım yanıtları.
0: Ben Brezilya diyorum.
2: Brezilya.
0: Ronaldo'lar var. Neymar var.
3: Ben Almanya diyorum.
2: Almanya.
0: Bebeto
2: görelim
0: var.
2: Görelim. Almanya, tebrikler. Klose Müller, Klinsmann, Thomas Müller ve Helmut Rahn.
0: Kim?
2: Diğerleri
0: Helmut?
2: Iki. Rahn.
3: Çok eskilerden
0: adım ya onu.
2: Son soruyu da görelim hemen. Wimbledon'da şampiyon olan en genç erkek tenisçiyi soruyoruz. Boris Becker mi, Pete Sampras mı, Roger Federer mi, Carlos Alcaraz mı?
3: Yani hatırladığım kadarıyla Pete Sampras'ın bir 17'sinde bir 17-18'inde şampiyonu var diye öyle hafızamda kalmış. Çok eskiler çünkü. Yani bir Alcaraz'ı yeni jenerasyon. Geri kalan komple çok eski jenerasyon.
2: Yaş doğru, isim doğru mu?
3: Yapma bize bunu şimdi.
0: Bizim zamanımızda da ilk muhabirliğe bak.
3: Yani Federer'in,
0: Boris Becker
3: Federer'in hatırlamıyorum 17'sinde Wimbledon kazandığını. Yani bence ya Boris Becker'dir ya Pete Sampras'tır.
2: Alayım cevabı.
3: Ben Pete Sampras diyorum.
2: Pete Sampras değil.
0: Yugoslav Tito'ya demişler şeyi tarif et, ne yapalım siyasal girişimiz nasıl olsun, demiş ki sol sinyali yakın sağdan devam edin. Ben de Boris Becker'i düşünmüşken Carlos Alcaraz diyorum. Solu göster sağdan.
2: Siz bilirsiniz. Peki. Görelim.
3: Yani ikisinden biriydi zaten.
2: Tito yani.
0: Boris Becker'dı.
2: Evet. 17 yaşında toplamda 3 kez kazandı. Peki süremizin de sonuna geldik. Onur Özkan çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür
2: Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: As po Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 7 Temmuz 1943 yılında İstanbul-Londra uçak seferleri başladı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Az Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Mutlu günler değerli izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel'in transferi için Bayern Münih'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş, kaleci transferine noktayı koydu.

0: Siyah beyazlılar uzun süredir ilgilendiği Alexander Nöbel'i kadrosuna kattı. Yönetim Alman file bekçisi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Nöbel bu akşam İstanbul'a gelecek. Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nöbel 49 maçın 14'ünü kalesine gole kapatırken 70 gol yedi. Kariyerinde Schalke ve Monaco'da da görev yapan 29 yaşındaki kaleci Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Beşiktaş Doğan Alemdar'ın transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı. Birinci kaleci olarak Alexander Nübel'le anlaşan Beşiktaş rotasyonunu da güçlendirdi. Siyah beyazlılar Başakşehir forması giyen kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. 18.40'ta İstanbul'a gelecek 23 yaşındaki kaleci sözleşme imzaladıktan sonra kampa katılacak. Beşiktaş Trossard transferinde geri sayıma geçti. Arsenal'da anlaşan siyah beyazlılar oyuncu tarafıyla görüşmelerde son aşamaya geldi. Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı Yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde Vlahovic dışında 2 yıldız isim daha bulunuyor.
1: Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Hücum gücünü yükseltmek isteyen siyah beyazlılar yeni sezon için Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku ve Patrick Schick'ten birini kadroya katmak istiyor.

Listenin ilk sırasında uzun süredir gündemde olan Dušan Vlahović yer alırken Sırp futbolcunun siyah beyazlılara henüz kesin yanıt vermemesi ve diğer seçenekleri de değerlendirmek istemesi nedeniyle Beşiktaş alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlıların Vlahovic'i alternatif olarak belirlediği ilk isim Romelu Lukaku. Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı yıldız için ilk temaslar kurulurken 33 yaşındaki golcünün Fransız ekibi Monaco ile de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın golcü listesindeki son alternatif ise Patrick Schick. Devre arasında da gündeme gelen Çek futbolcu için yeniden şartlar değerlendirilecek.

0: Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki golcünün şu an için ayrılığa sıcak bakmadığı belirtilse de Beşiktaş yönetiminin Şik transferini rafa kaldırmadığı bildirildi.
1: Evet sevgili izleyenler, son dakika gelişmesiyle bültenimize devam ediyoruz. Salih Özcan Beşiktaş için geliyor. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Efecan Öztaş şimdi yayınımıza katılacak ve detayları ondan dinleyeceğiz. Sevgili Efecan, yayınımıza hoş geldin.
2: Teşekkürler Botan, yayınlar diliyorum sana.
1: Çok teşekkürler. Evet, Beşiktaşların beklediği Salih Özcan Beşiktaş için bu gece gelecek. Detaylar sende, sözü sana bırakıyorum.
2: Evet, Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan yarın tatil yaptığı Bodrum'dan İstanbul'a saatler 23.00 gösterdiğinde gelmiş olacak. Siyah beyaz ekip bonservisi elinde bulunan futbolcuyla 3 senelektir sözleşme imzalayacak. Kendisine de çok cüzi bir miktarda Beşiktaş maaş vermiş olacak. Oldukça yüksek talepleri bulunuyordu milli oyuncunun. Ama Beşiktaş'ta anlaşma zeminini oturttu ve yarın resmi imzayı atmak için ve ardından sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek. Daha sonrasında 10 Temmuz'da Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak Burhan.
1: Sevgili Efecan, çok teşekkürler detaylar için. Beşiktaşlılar Salih Özcan'a kavuşmak için az bir süre kaldı. Haberimize devam ediyoruz sevgili izleyenler. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kulüpteki geleceği ve yeni sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Madrid'in genç yıldızı Arjantinli Franco Mastantuno'yu listesine aldı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yabancı kuralındaki artı 4 kontenjanı için alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor. Sarı kırmızılılar Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Franco Mastantuno için fırsat kolluyor. Galatasaraylı idarecilerin İspanyol ekibinin Mastantuono'yu kiralık göndermesi halinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da genç oyuncunun potansiyeline sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörünü transferde önemli bir koz olarak kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arjantinli futbolcu hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabiliyor. Franco Mastantuono için düzenli forma şansı bulması adına kiralanmasının gündeme gelebileceği ve Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı belirtiliyor. Ağustos 2025'te 45 milyon euro bonservisle River Plate'den Real Madrid'e transfer olan Mastantuono, geride kalan sezon 17'si ilk 11, 35 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.
1: İtalyan basını Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez'le Como'nun ardından Inter'in de ilgilendiğini yazdı.
3: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Sanchez'in adı özellikle İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Kısa süre önce Como'nun 30 yaşındaki stoperle ilgilendiği dile getirilmişti. İtalyan ekibinin Sanchez için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray cephesinin bu öneriyi kabul etmeyeceği vurgulandı. İtalyan basını Como'nun ardından Inter'in de deneyimli stoperi gündemine aldığını öne sürdü. Inter'in bir süredir takipte olduğu Sanchez için Galatasaray'dan İstanbul'da bir görüşme talep ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılılar Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimi 30 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz yanıt verme kararı aldı. Ağustos 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 45 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
1: Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
4: Galatasaray 2026-2027 sezonu için sahaya iniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde start verecek. İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarten kasabasında devam edecek. Sarı Kırmızılılar Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü, İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek. Sarı kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçına ise Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Süper Lig'de çıkacak.
1: Fenerbahçe'de yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal geçen sezonun en fazla tartışılan isimlerinden olan Ederson'la devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim deneyimli file bekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
5: Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e eski takımı Dinamo Zagreb 3 milyon euroluk bir teklif yapacak.
0: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Hırvat ekibi Ocak ayında kiraladığı 31 yaşındaki kalecinin bonservisi için yaklaşık 3 milyon euroluk teklif yapacak. Fenerbahçe 2023 yazında Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı file bekçisiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertliler Hırvat kaleciden beklediği verimi alamamış ve geçtiğimiz sezon başında İspanyol ekip Girona'ya kiralamıştı. Hırvatistan'la Dünya Kupası'nda başarılı bir turnuva geçiren Dominik Livakovic eski takımına dönmeye sıcak bakıyor. Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe'nin transfer konusunda anlaşması halinde Hırvat ekibi Livakovic'le uzun süreli sözleşme imzalamayı planlıyor. Tecrübeli kaleci geçtiğimiz

0: Sezon 17 maçta görev alırken takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
1: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'le Avrupa'nın 4 büyük liginden takımlar ilgileniyor. Bu sezon ilk 11'de daha fazla oynamak isteyen 27 yaşındaki oyuncu İsmail Kartal'la konuşup kararını verecek.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de yoğun bir mesai yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki transfer ekibi takıma katılacak oyuncular için temaslara devam ediyor. Forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendiren Sarı Lacivertliler sağ kanat ve bir forvet transferi daha yaparak kadrosundaki temel eksikleri tamamlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Özellikle orta saha mevkiinde ciddi bir kalabalık var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred ve İsmail Yüksek'in yer aldığı orta saha rotasyonunda 4 isim de 11 potansiyeli taşıyor. A milli takımla Dünya Kupası'na katılan İsmail Yüksek, bu sezon daha fazla forma şansı bulmak ve takımın as oyuncusu olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi gösteren takımlar var. Nottingham Forest, Bayer Leverkusen, Como ve Marsilya İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe İsmail'le yola devam etmeyi düşünse de deneyimli futbolcu kendisine ilgi gösteren takımlara kapıyı kapatmıyor. Başarılı oyuncunun İsmail Kartal'la görüşüp yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon 32'si ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıkan İsmail Yüksek 2 gol 3 asist kaydetti.
1: Trabzonspor milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir süredir gündeminde olan Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer, Midtjylland'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi Danimarka kulübüyle de bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedelinde el sıkıştı. Aral Şimşir'in bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Trabzonspor'un genç oyuncunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Milli takımımızın da formasını terleten Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla geçtiğimiz sezon 12 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

0: Trabzonspor 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı. Bordo Mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovski, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı. Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde devam edecek. İspanya Dünya Kupası son 16 maçında Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
1: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında. Açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez...

0: Ceza müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya takta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu. Simon, Ronaldo bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan çekti. Direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandez yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90+1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: Cristiano Ronaldo Dünya Kupası kazanamadan kariyerini noktalayacak. Portekizli yıldız ülkesinin İspanya'ya elenmesinin ardından Dünya Kupası kariyerine gözyaşlarıyla veda etti.
2: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz turnuvaya veda ederken maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de son buldu. Portekiz formasıyla son kez Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu 20 yıllık turnuva serüveninde önemli rekorlara imza attı. Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 2006 yılında Almanya'da çıktı. O zamanlar 21 yaşında olan Portekizli forvet 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Portekiz 2006'da 4. olurken bu aynı zamanda Ronaldo'nun da Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi ile beraber 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo 6'sında da gol atan tek futbolcu.

0: 41 yaşındaki yıldız Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Cristiano Ronaldo bu zamana kadar yer aldığı 6 Dünya Kupası'nda 27 maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı. Josebio'yu geçerek Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçiren Ronaldo İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Normal, triste por salir así del mundial.
2: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü. Ben her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım. Bu bir futbolcunun hayatı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ama yoluna devam etmelisin. Evet, bu benim son Dünya Kupam'dı. Yarın da bugünkü gibi uyanacağım. Vicdanım rahat. Portekiz'le 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz tek bir şampiyonluk bile kazanamamıştı. Bu arada 2016 Avrupa Şampiyonluğumuz benim için Dünya Kupası ile aynı ağırlığa sahip. Bu yüzden vicdanım rahat. Hayat devam ediyor.
1: Contento. La verdad que el mayor título que gané la selección fue 2016.
0: Cristiano Ronaldo çok uzun milli takım kariyerinde dünya futbol tarihine geçen rekorlar kırdı. Portekiz milli takım formasıyla 233 maça çıkan ve 146 gol atan süper yıldız iki kategoride de rekorları eline geçirdi. Ronaldo Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Efsane yıldız Portekiz milli takımıyla Euro 2004 ikinciliği, Euro 2016 şampiyonluğu, 2019 ve 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
3: İspanya'nın uzatmalardaki golle Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından teknik adam ve futbolculara mikrofon uzatıyoruz.
4: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Merino'nun 90+1'de attığı golle çeyrek finale çıkmalarını son saniyeye kadar mücadele ve yedek oyuncuların katkısı olarak özetledi.
5: Her iki taraf için de olağanüstü bir maç oldu. Dünyanın en iyi ve benzer felsefeyi paylaşan iki orta sahası karşı karşıya geldi. Ne yazık ki birinin turnuvadan elenmesi gerekiyordu. Skorun son dakikalarda belli olmasının getirdiği heyecanı da eklerseniz harika bir maçtı. Son saniyeye kadar böyle mücadele eden bir takıma sahip olduğumuz için şanslıyız. Aynı hedefi paylaşan özverili bir takıma sahip olmak bir teknik adam için çok önemli. Özverili, uyumlu, cömert ve birbirini destekleyen bir gruba sahibiz. Herkes görevinin bilincinde. Yedek oyuncularımızın katkısı da muhteşem oldu. En üst seviyede 26 futbolcumuz var. Golümüzü atan Mikel Merino asla hayal kırıklığına uğratmayan güvenilir bir oyuncu. Bize daha önce de Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı.
4: Oyuna girdikten birkaç dakika sonra takımını çeyrek finale taşıyan Merino da golünü büyük bir rahatlama olarak tanımladı.
6: Müthiş bir sevinçle birlikte büyük bir rahatlama yaşadık. Bu tür maçlar uzatmaya gidince hem sahada futbolcular hem de bizi izleyen taraftarlar zorluk çekiyor. Bu yüzden maçın son dakikasında böylesine kritik bir anda takıma yardımcı olabilmek çok güzel. Takımda kararları veren hocamız ne yaptığını bilen biridir. Bize duyduğu güven de hak ettiğimiz bir şeydir. Onunla birlikte olduğumuz her zaman elimizden geleni yaptık ve uzun yıllar çok iyi performans sergiledik. Birbirimize karşı hissettiğimiz güven ve birlik duygusu da böyle zor zamanlarda öne çıkan şey oluyor.
4: Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez 3,5 yıldır başında olduğu takımına veda etti.
7: Terminamos con tristeza porque no es el resultado que queríamos.
8: Portekiz milli takımıyla son maçıma çıktım. Buradaki odak noktam Dünya Kupası'nı kazanmaktı ve bunu başarmadan devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Portekiz halkından aldığımız güç ve enerjiyi hayatım boyunca unutmayacağım. Oyuncularımı da çalışkanlıkları ve milli takıma bağlılıkları nedeniyle takdir etmek istiyorum. Milli takımda iyi oyunculara sahip olmak kolaydır. Ancak önemli olan bir takım kurabilmektir. 45 maçta gol ve puan açısından Portekiz tarihinin rekorunu kırdık. İspanya maçına gelince Dünya Kupası'nda favori olan bir rakiple karşılaşmamız oyun planımızı engellemedi. Çok iyi savunma yaptık, agresiftik. Ama Dünya Kupası maçlarını tanımlayan anlar vardır. Topun direkten dönmesi, 90. dakikada hızlı bir kontratakta oluşan fırsatlar gibi kritik detaylar. Örneğin Milletler Ligi finalini penaltı atışlarıyla kazanmıştık. Bunlar olur. Ama başarısızlık çaba göstermemek demektir. Oysa biz son dakikaya kadar mücadele ettik.
7: De todo povo português foi incrível agradecer isso e levo comigo uma memória para toda a vida.
3: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya Kupası son 16 turunda ev sahiplerinden ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Seattle'daki Lumenfield Stadyumunda oynanan mücadelenin 9. dakikasında Charles Dekételare Belçika'yı öne geçiren golü kaydetti. ABD adına Malik Tillman 31. dakikada serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 33. dakikada tekrar sahneye çıkan Dekételare skoru 2-1'e getirdi ve Belçika ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Belçika, Faneke'nin 57. dakikada uzak mesafeden attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te Romelu Lukaku ağları havalandırdı ve Belçika ABD'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Rudi Garcia'nın öğrencileri çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak. Kanada ve Meksika'nın ardından Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD'de son 16 turnuvaya veda.

0: eskisi kadar katı değil gibi görünüyor. FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece turnuvadaki 3 golüyle ABD'nin en skorer oyuncusu olan Balogun, Belçika maçında oynayabilecek duruma geldi. Gelişmenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakınlığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği önlediği için FIFA'ya teşekkür ederim mesajını paylaştı. Infantino'yu aradığını söyleyen Trump, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı. Spordan çok iyi anlarım. Pozisyon sadece iki sporcunun çarpışması. Faul bile değil. O hareketi bilerek yapamazsınız. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamadığını söylediklerinde şaka mı yapıyorsunuz dedim. Bu kadar saçma bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu olay Messi'nin başına gelse Arjantinliler ne düşünürdü? Ancak kararın güncellenmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından FIFA ve Infantino'ya tepki yağdı. Avrupa futbolunun yönetici kurumu UEFA, dünya futbolunun patronunu eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve savunulamaz, kırmızı çizginin aşılması ifadeleriyle eleştirdi. Belçika Futbol Federasyonu karara itiraz ederken şaşkınlıkla izledikleri durumu FIFA talimatlarının ihlali olarak değerlendirdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, federasyonlar, teknik adamlar ve futbolcular başta olmak üzere futbol camiasından gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Her başkanla görüştüğüm gibi Trump'la da görüştüm diyen Infantino, kendisine konuyla ilgili sürecin devam ettiğini anlattım. Karar bağımsız ve özerk bir şekilde alınmıştır ifadelerini kullandı. Belçika maçında forma giyen Balogun gol atamadı ve ABD 4-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Olayın kahramanı Birleşik Amerikalı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada "Sorumluluğum sahada görevimi yapmak. Ceza verildiğinde de ertelendiğinde de kabul ettim. Bu kararın tartışılması bence normal. Bu yüzden şaşırmadım" şeklinde konuştu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise onun kabahati yok dediği Balogun'un maçtan sonra kendisiyle konuşmaya geldiğini, oyuncuyu bu hareketi nedeniyle takdir ettiğini söyledi. Çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Belçika milli takımı sosyal medya hesabı da 4-1'lik galibiyetin ardından "bunu da değiştirin" paylaşımı yaptı.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi Dünya Kupası son 16 turunda tamamlanan maçların sonuçlarına hep birlikte bir bakalım. Evet, oynanan maçlar bu şekilde. Kanada-Fas karşılaşması. Fas bu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Fransa-Paraguay eşleşmesinde ise tek gol olan maçta maçı kazanan taraf Fransa oldu. Brezilya-Norveç maçında ise Norveç Brezilya'yı 2-1 geçmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Meksika-İngiltere maçında ise gollü bir karşılaşma oldu sevgili izleyenler. İngiltere bu maçı 3-2 kazandı. Portekiz-İspanya'da İspanya son dakika golüyle Portekiz'i elemeyi başardı. Maçı 1-0 kazandı ve son olarak ABD-Belçika maçı gollü geçen bir maç oldu yine. Belçika bu maçı 4-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Şimdi ise çeyrek finalde Fransa, Fas, İspanya, Belçika ve Norveç, İngiltere karşılaşmaları bizleri bekliyor. Dilerseniz bugünün gündemine de bir bakalım, oynanacak maçlarına bir bakalım. Saat 19'da Arjantin-Mısır karşılaşması oynanacak. 23'te ise İsviçre-Kolombiya karşısında olacak. Ve çeyrek finale bakalım hangi takımlar adını yazdıracak. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun son günü Arjantin-Mısır mücadelesiyle başlayacak.
2: Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le mücadele ettiği J grubundan 3-3 yaparak çıkan Arjantin son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile karşılaştı. Arjantin rakibini uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Son dünya şampiyonu Arjantin Afrika ülkelerine karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Güney Amerika temsilcisi Afrika takımlarına karşı oynadığı son 8 maçın tamamını kazandı. Arjantin'in Mısır karşısındaki en önemli kozu Lionel Messi olacak. 4 maçta 7 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, gol krallığı yarışında zirveyi Kylian Mbappe ve Erling Haaland'la paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini söyledi.

0: 이제
1: cuando esta selección hace años que viene jugando.
2: Bence takımımız iyi bir seviyede. 4 maçın 4'ünü kazandık ve bundan memnunuz. Elbette geliştirmemiz gereken yönler var. Turnuvanın favorileri şu ana kadar beklenen performansı tam olarak ortaya koyamadı. Dünya Kupası'nı kazandığımızdan beri her maça favori olarak çıkıyoruz. Ama futbolda her zaman istediğiniz oyunu oynayamazsınız. Böyle zamanlarda mücadele gücü, karakter ve takım ruhu devreye girer. Yeşilburun Adaları karşısında da bizi ayakta tutan bunlar oldu. O karakteri göstermeseydik elenebilirdik. Messi'nin durumu iyi görünüyor. Geçen karşılaşmada 120 dakika oynadı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Mısır çok kaliteli ve oturmuş bir oyun düzenine sahip. Bizi zorlayacak güçlü bir rakiple karşılaşacağız.
0: G grubunda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alan Mısır 5 puanla 2. sırada yer alarak bir üst tura yükseldi. Son 32'de Avustralya ile eşleşen Mısır rakibini normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek son 16 bileti aldı. Tarihinde ilk kez bu aşamalara gelen turnuvanın yenilgisiz takımlarından Mısır'ın Arjantin karşılaşmasında en büyük kozu Muhammed Salah olacak. Mısır teknik direktörü Hossam Hassan Arjantin karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
3: قدامنا فريق ايا كان المنافس ما بالك طبعا منتخب الارجنتين كل الاحترام والتقدير لي كل اللاعبين
4: Son 16 turundayız ve artık karşımızdaki rakip kim olursa olsun en iyimizi ortaya koymalıyız. Arjantin çok güçlü bir takım. Messi gibi bir efsaneye sahipler ama biz tüm rakiplerimize aynı saygıyla yaklaşıyoruz. 2,5 yıldır oyuncularımla kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmak için çalışıyoruz. Brezilya, İspanya ve Belçika maçlarında bunu gösterdik. Dünya Kupası her zaman karşınıza çıkmaz. Burada hem kendimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu anın hayalini uzun yıllardır kuruyordum. Hayatımı futbola adadım ve tek isteğim milli takımımın başarıya ulaşmasıydı. Sonuna kadar mücadele edip halkımıza gurur yaşatmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum.
0: Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının kazananıyla karşılaşacak.
4: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, Güney Amerika temsilcisi Kolombiya ile karşılaşacak. BC Play Stadyumunda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B grubunu 7 puanla lider tamamlayan İsviçre, son 32 turunda Cezayir ile eşleşti. İsviçre rakibini 2-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kolombiya maçı öncesi açıklamalarda bulunan Murat Yakın, kendilerini sert bir maçın beklediğini söyledi.
5: Man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft und es ist eine große Freude nicht nur für mich persönlich.
4: Güney Amerika takımlarının çok fiziksel olduğunu biliyoruz. Onların enerjisine karşılık vermemiz gerekiyor. Geri adım atmamalı ve onların bizi kışkırtmasına izin vermemeliyiz. Açıkçası en agresif maç olacak. Fark yaratabilecek birkaç oyuncuları var. Ama biliyorum ki bizde de bu nitelikler var. Birlikte çalışırsak, topa sahip olursak, iyi geçiş anları yakalarsak, rakip için çok tehlikeli olabileceğimizden eminim.
5: Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann können wir gegen jeden Gegner in Bedrängnis stellen und
2: Kolombiya ise K grubunu Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın önünde 7 puanla lider tamamladı. Güney Amerika ekibi son 32 turunda Gana'yı John Arias'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, İsviçre'nin organize bir takım olduğunu söyledi.
6: Taktik disiplinimize sadık kalmalıyız. Çünkü Kolombiya çok iyi organize olmuş bir takım. İyi hücum ediyorlar, iyi savunma yapıyorlar ve yıllar içinde oyunlarını geliştirdiler. 10 oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda da oynadı. Birçoğu Avrupa'nın en iyi kulüplerinde, Premier Lig'de ve İtalya'da oynayan deneyimli oyuncular. Bu yüzden çok iyi bir takıma karşı zorlu bir maç olacak.
5: Entienden bien los momentos del partido, del juego y eso nos va dando
2: Kolombiya'nın forveti Luis Suarez'e kendilerini kolay bir maçın

0: eklemediğini söyledi.
1: Turu geçmenin hayalini kuruyorum. Bireysel performanslardan ziyade kolektif olarak düşünmeliyiz. İsviçre harika bir rakip ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Dünya çapında oyuncuları var, maçın kolay olmayacağını biliyoruz.
0: Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde Arjantin-Mısır eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
2: Sevgili izleyenler, bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Aral Şimşir Trabzonspor için geliyor. Saat 19.30'da kendisi Trabzon'da olacak. Gelişmeleri sevgili Yunus Emre Sel'den alacağız. Telefon attığımızda kendisi. Sevgili Yunus, yayınımıza hoş geldin. Detayları senden dinleyelim. Trabzonsporlular heyecanla Aral Şimşir'i bekliyor. Söz sende.
3: Teşekkürler Batuhan. Yayınımız sana da hayırlı olsun diyelim.
2: Çok
3: tekrardan
2: teşekkürler.
3: Trabzonspor için de Aral Şimşir için artık geri sayım başladı. Oyuncuyu alacak olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ait uçak Danimarka'ya gitti. Oradan ailesi ve menajerleriyle birlikte Trabzon'a doğru yola çıkacak Aral Şimşir ve saat 19.30 civarında Trabzon'da olmasını bekliyoruz. Muhtemelen pasaport kontrolü ve diğer işlemlerle birlikte saat 20 civarında da havalimanından çıkış yapıp belki de Trabzonspor'un futbolcusu olarak ilk açıklamalarını da havalimanında yapmış olacak. Trabzonspor adına oldukça önemli bir transfer. Çünkü 10+4 kuralı devreye girdikten sonra yerli oyuncuların, milli oyuncuların da değeri bir o kadar artmıştı şu an itibariyle Süper Lig'de. Aral Şimşir hem sol kanatta hem ofansif orta saha bölgesinde Trabzonspor'un hücum hattını güçlendirebilecek oldukça önemli bir isim. Bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon avro seviyelerinde bir rakamın kamuya aydınlatma platformuna açıklanmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle Trabzonspor'da 4 bölge için daha arayış var. Sağ kanat pozisyonu için Benfica'da forma giyen pres, yani Trabzonspor'un en çok istediği oyuncu. Stoper pozisyonunda hem Ahmetcan Kaplan hem de Van Drongelen için Trabzonspor görüşmeleri yapıyor şu an itibariyle. Defansif orta saha pozisyonu için yeniden arayışlar başladı. Orayı da güçlendirmek istiyor Trabzonspor. Aynı zamanda Felipe Augusto'nun ayrılığının ardından da forvet hattı için önemli isimlerle görüşüyor Trabzonspor. Bunlar arasında Drosinimi, Tolara Kodere, Thomas Popcek gibi oyuncular da yer alıyor. Önümüzdeki günlerde bu bölgelerde de bazı hareketlilikler yaşanmasını bekliyoruz.
2: Teşekkürler Yunus Emre Sel. Evet, Trabzonspor'da transfer sürecindeki son gelişmeleri sevgili Yunus Emre Sel bizlere aktardı ve yayınımıza Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Brezilya futbolundaki belirgin düşüş devam ediyor. Norveç'e oyun olarak da kaybeden sambacıların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
4: Brezilya'ya Carlo Ancelotti de çare olmadı. 4 yıl önce Hırvatistan'a şanssız şekilde elenerek Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden sambacılar 2018'de de yine aynı aşamada Belçika'ya yenilmişti. Bu sefer son 8'e dahi kalamadılar ve Norveç'e karşı aldıkları yenilgide şanssız oldukları söylenemez. Brezilya'nın sadece %32 topa sahip olması, Norveç'in 627 başarılı pasına karşı yarısından daha az, 298 başarılı pasta kalması Güney Amerikalıların eski günlerinden çok uzakta olduğunu ortaya koyan istatistiklerdi. Bütün Dünya Kupalarına katılan tek takım ve 5 kezle en çok şampiyonluk yaşayan bir ülke için yaşananlar büyük başarısızlık. Carlo Ancelotti geçen yıl Mart ayında Arjantin'den 4-1'lik bir hezimetin ardından göreve geldi. Milli takımın başında çıktığı 16 maçın 10'unu kazandı, 3'ünü berabere bitirdi ve 3'ünü kaybetti. Dünya Kupası elemelerinde zorlanan, gelişinden önce 5 maçın 4'ünü kaybeden bir takımı toparladı. Ancak bu yeterli olmadı. Brezilya'nın şimdi büyük bir değişime ihtiyacı var. Eskiden çok güçlü, çok büyüleyici oldukları orta sahaya oyuncu bulmakta zorlanmaları büyük sorunlardan biri. Yaratıcı orta saha oyununa sırt çevirmek Brezilya'nın düşüşünün sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Eskiden kazanamasa da kupanın en iyi takımı olarak nitelendirilen Brezilya son birkaç turnuvaya favorilerden biri olarak bile gelemiyor. Ancelotti Japonya maçında sakatlanan Lucas Paqueta'nın boşluğunu dolduramadı. İtalyan teknik adam aynı özelliklere sahip başka bir oyuncusu olmadığını itiraf etti. Deneyimli teknik direktörün kadro

0: Bu seçimi de eleştiriliyor. Sadece 5 orta saha oyuncusuyla turnuvaya gelmek Brezilya kadrosunun eksiklerinden biriydi. Güney Amerika ülkesi çok kanat oyuncusu yetiştirmesine rağmen yeterli sayıda kaliteli orta saha oyuncusu yetiştiremiyor. Neymar tercihi de tartışılan konulardan biri. Ancelotti taraftarın çok istediği Neymar'ın ancak hak ettiği takdirde kadroya alınacağını söylemesine rağmen kırmızı çizgisini ihlal etti. Norveç'e karşı ülkesinin tek golünü penaltıdan kaydeden Neymar için milli takımda yolun sonu göründü. İlk kez 2010'da Amerika Birleşik Devletleri ile hazırlık maçında Brezilya formasını New Jersey Stadyumunda giyen Neymar aynı statta son karşılaşmasına çıktı. 130. kez milli takım formasını giyen 34 yaşındaki futbolcu 80 golle tüm zamanlarda Brezilya'nın en golcü oyuncusu unvanına sahip. Ancelotti'nin anlaşması 2030 Dünya Kupası sonunda bitecek. Kariyerinde büyük başarılar kazanmış 67 yaşındaki Carlo Ancelotti büyük bir revizyonu gerçekleştirebilecek bir isim mi yoksa sorun çözücü mü? 2002 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından en iyi derecesi 2014'te evinde düzenlenen turnuvada yarı final olan Brezilya, futbol severlerin dikkat merkezinde olmaya devam edecek.
1: ...2026 Dünya Kupası ile birlikte adını üst üste ikinci kez son 8'e yazdıran FAS, gelişmiş bir futbol ülkesi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Kuzey Afrika temsilcisinin başarılı yakın geçmişine hep birlikte bir bakalım.
0: FAS'ın dünya futbolundaki yıldızı her geçen gün daha da fazla parlamaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihe geçen Atlas Aslanları, hükmen kararla gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdürüyor. Kuzey Afrika temsilcisi son yıllarda elde ettiği başarıların tesadüf değil, uzun soluklu bir projenin sonucu olduğunu bir kez daha göstermekte. Bu yükselişin temelleri ise yaklaşık 15 yıl önce atıldı. Yeniden yapılandırılan FAS Futbol Federasyonu önderliğinde geniş çaplı bir süreç başladı. Yeni antrenman tesisleri inşa edildi. Kulüplere destek sağlandı. Antrenör eğitim programları geliştirildi. Genç yeteneklerin keşfi için ülke çapında bir oyuncu tarama sistemi oluşturuldu. Amaç kısa vadeli başarılar değil, yıllarca devam edecek, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi kurmaktı. Bu projenin merkezinde ise Rabat yakınlarında hayata geçirilen 6. Muhammed Futbol Akademisi yer aldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen yetenekler burada hem akademik eğitim aldı hem de profesyonel futbola hazırlandı. 6. Muhammed Akademisi zamanla sadece FAS'ın değil Afrika'nın da en önemli futbol gelişim merkezlerinden birine dönüştü. FAS'ın yükselişindeki bir diğer kritik adımsa Avrupa'da yetişen FAS kökenli futbolcuların milli takıma kazandırılması oldu. Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde futbol eğitimi alan oyuncularla sistemli bir iletişim kuruldu. Federasyon bu isimleri milli formayı giymeye ikna etmeyi başardı. Böylece Avrupa futbol kültürüyle yetişen yıldızlar, ülke içinde geliştirilen yerli yeteneklerle aynı takımda buluştu. 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 futbolcunun 19'unun FAS dışında doğmuş olması, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri oldu. Yatırımlar kısa sürede sonuç vermeye başladı. 6 yaş milli takımlarında elde edilen başarılar, kurulan sistemin doğru işlediğini gösterdi. FAS genç milli takımlar düzeyinde önemli dereceler elde etti. 2025 yılında FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazdı. Altyapıdan yetişen futbolcular da A milli takımın iskeletini oluşturmaya başladı. 1998'in ardından 2018'e kadar Dünya Kupası'na katılamayan FAS futbolundaki dönüşümün dünyaya ilan edildiği turnuva ise 2022 Katar Dünya Kupası oldu. Kuzey Afrika temsilcisi son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi unvanını elde etti. FAS artık sadece sürpriz sonuçlar alan bir takım değil, dünya futbolunun önde gelen ülkelerinden biri olarak görülmeye başladı. 2026 Dünya Dünya Kupası'ndaysa Atlas Aslanları sahaya yeni bir futbol kimliğiyle çıktı. 2022'de savunma disiplini ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan Fas, teknik direktör Muhammed Oabi yönetiminde topa daha fazla sahip olan, ön alanda baskı kuran ve oyunu yönlendiren bir yapıya dönüştü. Brezilya karşısındaki etkili performansı, Hollanda'yı penaltılarla elemesi ve Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Fas'ın artık Dünya Kupası'nın elit takımları arasına girdiğini ortaya koyuyor. Son Afrika şampiyonu ve Dünya Kupası yarı finalisti Fas'ın hikayesi, futbolda gelişmekte olan ülkeler için emsal niteliği taşıyor.
1: Değerli izleyenler, gün ortasının sonuna geldik. Bizden hemen sonra spor gündemi yayınımız devam edecek. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Chaos på radio.
1: Hepsiburada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Sporun gündemini Az Spor ekranlarında sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Stüdyo konuklarımız ise Cem Kerpiçler ve Salim Manav. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş teşekkürler. Bulduk. İyi yayınlar.
0: Güzel bir yayın olsun. Nasılsınız?
2: İyiyiz. Teşekkürler.
1: İyiyiz. Sizlerle Salim birlikte olmak keyifli.
0: Salim'le zaten herhalde 2 gün önce yine son sayfada beraberdik.
1: Evet. Güzel.
0: Bu ara birlikte çok yayın yapıyoruz Salim.
1: Ama enerjiniz yüksek. Evet. Ben izliyorum.
0: Çok seviyorum Salim'i. Bazen yayında neden Salim'e bu kadar çok takılıyorsun diye yazıyor.
2: Biz normalde de iyi arkadaşız.
0: Normalde de tabii arkadaşlığımız, dostumuz olduğu için çok da sevdiğim için biraz aynen. Zaman zaman Salim'le tabii uğraşıyorum yayınlarda, doğrudur.
2: Allah razı olsun. Cem abiyle de en son yine biz son sayfa
1: son
2: yayınında
1: sayfada
2: birlikteydik.
1: Birlikteydik.
0: Doğru.
2: Hatta
0: beraberdik.
2: Üçlü.
0: Hatta.
1: Beraberdik.
0: Beraberdik, doğru.
2: Çifte vatandaşlığı da var demişti. Sen ilginç demiştin. Aklıma direkt o geliyor.
1: Enteresan demiştim ama.
2: Enteresan.
1: Yüksek enerjili program bizi bekliyor gibi geliyor, evet. Bana. Şimdiden aldığım
0: belirtiler bu. Geldiğince gündem de hareketli bu arada. Transferde, evet. Artık hareketli günler, hareketli saatler yaşamaya başladık. Beşiktaş şu sıralar

0: Transferin en hızlı takımı belki de siyah beyazlı ekipte önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün spor gündemine de Beşiktaş'la başlayacağız. A Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'ta Beşiktaş'ın gündemini ve son gelişmeleri bizlere aktarıyor olacak. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
1: Sana ve konuklarına yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Beşiktaş gibi aslında Efecan da iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Efecan, evet. Öncelikle tebrik ediyorum seni haberlerinden dolayı da. Bugün iki kalecisine kavuşacak Beşiktaş. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar akşam saatlerinde İstanbul'da olacaklar. İlk olarak istersen bu iki transferin detaylarını biraz konuşarak başlayalım. Sonrasında ise sırada hangi mevkiler, hangi isimler var onu da yine sana soruyor olacağım.
1: Evet Furkan Yıldız, teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Ayrıyeten de Salim Manama'da buradan çok selam yolluyorum. Kendisiyle de transfer döneminde oldukça yoğun bir mesai harcıyoruz. Arada sırada konuşuyoruz. Tabii ben Nübel transferiyle başlamak istiyorum. Beşiktaş 10 Haziran'da Nübel'in temsilcisiyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve Alman kaleciyle bu görüşme sonrasında anlaşma sağlamıştı. Daha sonrasında Bayern Münih tarafıyla görüşmeler sürüyordu ve dün itibariyle bu görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlandı. Beşiktaş Nübel'e 3 senelik bir kontrat önerdi ve bu kabul edildi. Beşiktaş formasını giyecek yaklaşık 3 sene boyunca Alexander Nübel, Almanya milli takımının oyuncusu, Dünya Kupası kadrosunda bulunuyordu. Bayern Münih'ten de 5+5 milyon euroya transferi gerçekleşmiş oldu ve akşam 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek. Siyah beyazlı taraftarlarına buradan tekrardan bilgisini sunmuş olalım. Beşiktaş 19.45'te Alexander Nübel'i Atatürk Havalimanı'na indirecek. Sağlık kontrollerinden geçirecek yarın öğle saatlerinde ve ardından 10 Temmuz'da da Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak. Bu bilgi de vermiş olalım ve Doğan Alemdar, biz dün saat 18 yayınında yaptığımız yayında A-Spor ekranlarında bu ismi ilk defa duyurmuştuk. Doğan Alemdar Beşiktaş görüşmesi var Başakşehir'le demiştik ve iki kulüp ardından gece geç saatlerde anlaşmaya vardı. Beşiktaş Doğan Alemdar'la 4 senelik bir anlaşma sağladı. 4 sene boyunca kendisini de Beşiktaş forması altında izleyeceğiz ve oyuncu tarafına da cüzi bir miktarda maaş verilecek. Başakşehir tarafına ise yaklaşık 2 milyon euro civarında bir ücret ödeyecek siyah beyazlı ekip. Görüşmeler 2 gün içerisinde aslında sıklaştı ve dün öğle saatlerinde Sayın Başkan Serdar Adalı ve Göksel Gümüştağ, Başakşehir Kulübü Sayın Başkanı Göksel Gümüştağ ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından akşam saatlerinde de bu transfer sonuçlandı. Beşiktaş 4 senelik kontratı imza attı. Doğan Alemdar için de Beşiktaş taraftarlarının bilgisine sunalım tekrardan. Saat 18'de İstanbul Havalimanı'na gelecek. Beşiktaş bir gün içerisinde hem birinci kalecisine hem de ikinci kalecisine kavuşmuş olacak. Miklat maçında Beşiktaş kaleci rotasyonu da bu şekilde belli olmuş oluyor Furkan Yıldız.
0: Peki Efecan, artık kale bölgesi tamam. Sırada hangi mevkiler var, hangi isimler var Beşiktaş taraftarı bunu da merak ediyor. Bu arada gerçekten özellikle bu transfer döneminde şimdi isimlere baktığımızda işte Uattara, İlhan, Salih Özcan da yine her konuda anlaşmaya vardığını sen de ifade etmiştin daha önceki yayınlarda. Ve kalede Nübel'le Doğan, sırada hangi mevkiler var, taraftar bu anlamda oldukça heyecanlı. İsimler taraftarı mutlu da ediyor gördüğümüz kadarıyla. Trossard ismi çok fazla merak ediliyor. Belçika'nın Dünya Kupası serüveni bu arada devam ediyor ama Beşiktaş'ta Trossard konusunda yeni bir gelişme var mı? Bu sürecin nasıl sonuçlanmasını bekliyorsun?
1: Tabii ki senin de dediğin gibi önemli isimlerle Beşiktaş kontratları imzalıyor. Nübel, Almanya milli takım oyuncusu, Doğan Alemdar, A milli takımının havuzunda bulunan isimlerden bir tanesi, Salih Özcan, tekrardan A milli takımımızın önemli oyuncularından biri, İlhan Fakılı, Türkiye U21'in önemli oyuncularından biri, önümüzdeki yıllarda A milli takımımızda oynayabilecek isimler olarak adından söz ettiriyor. Ottara Fransa U21 takımında oynuyor. Beşiktaş önemli isimlere gidiyor. Tabii senin de bahsettiğin gibi ben Trossard meselesiyle başlamak istiyorum. Beşiktaş Amerika ve Belçika'nın arasındaki oynanan karşılaşmayı net bir şekilde takip ediyordu. Ama buradan Beşiktaş'ın istediği sonuç çıkmadı. Belçika tur atladı. Yaklaşık 4-1'lik bir skorla Belçika bir üst tura çıktı ve Trossard'ın da oldukça iyi bir performansı vardı ki özellikle çok iyi bir asist katkısı da sağlamış oldu. Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biri olarak da adından söz ettiriyor. Beşiktaş kulübü geçtiğimiz hafta kendisinin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmişti ve biz de A-Spor ekranlarında yaptığımız yayınlarda şunu ifade etmiştik. Trossard'ın menajeri oldukça absürt isteklerde bulunuyor demiştik. Ben bunu detaylıca araştırdım ve özel bir haber yaptım. Sayın Başkan Serdar Adalı Trossard'la iletişim kuruyor. Menajeri dışında gelişiyor bu durum. Ve Trossard Sayın Başkan Serdal'a şunu ifade ediyor: benim bu absürt isteklerden haberim yoktu diyor ve daha sonrasında menajerine bir dönüş yapıyor. Bu durumdan rahatsız olduğunu söylüyor ve Beşiktaş'ta şu andan itibaren o istediği, menajerin istediği uzun süreli kontrat konusunu ortadan kaldırıyor ve Beşiktaş'ın istediği seviyelere geliyor. Yani bu da 3 artı 1 yıllık bir sözleşme Furkan Yıldız. Beşiktaş kontrat süresinde Trossard'la anlaşma sağladı. Onu söyleyebiliriz ama mali anlamlarda hala tam anlamıyla bir anlaşma söz konusu değil. Siyah beyazlı kulüp, biz bunu Alspor ekranlarından ilk olarak tekrardan söylemiştik, Arsenal kulübüyle bonservis konusunda anlaşma sağladı. Şu an Beşiktaş mali anlamda Trossard'ın istediği ücretlere çok yakın bir seviyede ve bu ücretlerde de Trossard'da yavaş yavaş artık yakınlaşmaya başlamış durumda. Yani artık Trossard'da da Beşiktaş adım adım Beşiktaş forması giydirmeye doğru ilerliyor diyebiliriz. Ama işte buradaki en büyük nokta da şu: Trossard'ın Dünya Kupası'nda ne zaman eleneceği. Yani gözler tamamen Belçika'nın İspanya ile oynayacağı karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bugün Beşiktaş kulübü yetkilileri Trossard'ın avukatıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Bunu da söyleyebilirim Furkan Yıldız. Dün öğle saatlerinde Trossard'ın menajeri, aynı zamanda Salih Özcan'ın da menajeri ve avukatı da aynı avukat, İstanbul'a gelecek demiştik. Londra'dan İstanbul'a geldi dün gece geç saatlere doğru. Bugün de öğle saatlerinde Beşiktaş kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyorlar şu an. Ben de bu görüşmelerin final görüşmeleri olduğunu söyleyebilirim. Hem bilgi olarak hem de düşünce olarak Furkan Yıldız. Beşiktaş adım adım artık Trossard'a çok yaklaşıyor. Beşiktaş kulübü yetkilileri de bunu ifade ediyorlar. Sayın Başkan Serdar Adal'ın da en büyük hayali de sol kanatta bu ismi Beşiktaş kulübüne kazandırmak. Beşiktaş taraftarlara Trossard ismini hediye etmek. Biz de tabii artık bu final görüşmeleri gerçekleştikten sonra neticeyi artık Aspor ekranlarından vermek için bekleyişe geçmiş durumdayız. Tabii önemli transferlere imza atıyor siyah beyaz ekip ama hem şu an Midland maçı olduğu için tempoyu yükseltmiş durumda. Tempo şu şekilde yükseldi: kaleci bölgesinde, sol bek bölgesinde ve sol kanat bölgesinde. Biz de bunu sık sık yayınlarımızda dile getiriyorduk. Bu üç bölgeyi Beşiktaş Midland maçına kadar yetiştirmek istiyor diyorduk. Bu transferler Midland maçına yetişiyor gibi duruyor. Şu an Trossard'da yetişirse ardından Midland maçının hemen sonrasında bir stoper arayışına çıkacak siyah beyaz ekip. Onun da sonrasında orta sahada daha da net isimlere gidecekler. 8-10 pozisyonunda oynayan bir oyuncu transfer etmek istiyor siyah beyaz ekip. Şu an net bir isim vermek doğru olmaz. O yüzden isim kullanmıyorum. Somut bir adım olmadığı için kullanmıyorum. Ama isimler de somutlaştıkça burada da isimleri kullanmak istiyorum. Forvet konusunda da Vlahovic konusuna değinmek istiyorum ki Vlahovic'in de alternatif isimleri var. Beşiktaş Sayın Başkan Serdar Adana'nın önderliğinde Vlahovic'i siyah beyazı formaya giydirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ama edindiğim son bilgiler de şu yönde Furkan Yıldız: Vlahovic 10 Ağustos'a kadar beni bekleyin demiş. 10 Ağustos'a kadar siyah beyazlı kulüp Vlahovic'den gelecek teklifi bekleyişe geçmiş durumda. Tüm teklifini yaptı siyah beyazlı ekip. Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncu tarafına şunu söyledi: sen Beşiktaş forması giymek istersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz, tüm mali isteklerini yerine getireceğiz dedi. Ve yeter ki sen bu takıma siyah beyazlı formaya giymeye tamamım, ben bu Beşiktaş formasını giymek istiyorum ve İstanbul'a geleceğim de dedi. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Vincenzo Italiano faktörünü kullanmak istiyor Sayın Başkan Serdar Adalı ki İtalyan teknik adam da Beşiktaş'a imza attı ilk dakikadan itibaren Dušan Vlahović'i çok istiyor. Başkanla yaptığı, Beşiktaş adına yaptığı pazarlıklarda, Beşiktaş takımına gelmek için yaptığı pazarlıklarda Dušan Vlahović'in ismini zikrediyor ve bonservisi elinde diyor. Benim oynatmak istediğim oyunda en önemli konumda bulunabilecek bir isim ve ben Fiorentina'da kendisiyle çalıştım. Beşiktaş'ta da bu ihtimal doğabilir. Tüm şartların karşılanmasını, tüm olanakların kullanılmasını istiyorum diyor. Ve Beşiktaş Vincenzo Italiano'ya da Dušan Vlahović'le görüşmesi için bir yetki de veriyor. İtalyan teknik adam 3 defa telefonla görüştü Sırp golcüyle. Bu 3 görüşmede de Dušan Vlahović ne evet dedi ne de hayır dedi. Ama görüşmenin bir tık daha olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü Dušan Vlahović İtalyano'ya çok değer veriyor, çok önem veriyor. Onun altını çizmek istiyorum. Beraber çalışma isteğine de hocasını tabii kırmadığını, o da kendisinin arzuladığını söylüyor. Ama 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Eğer bu istediğim teklifleri bulamazsam Beşiktaş'a gelebilirim. Daha sonra konuşabiliriz diyor.

0: Ağustos tarihini aslında işaret etmiş oluyor Dušan Vlahović. Bu konuda da Beşiktaş'ın yaptığı teklif şu an birinci sırada. Dušan Vlahović'e Beşiktaş'tan daha iyi teklif yapabilen bir kulüp yok şu anda mali anlamda. Ve ilk 11 oynama anlamında da bir arzusu var oyuncu tarafının. İlk 11 oynamak istiyorlar ve kendisine teklif yapan takımlarda da bunu alamamış. Bu teklifi alamamış. Hep yedek olarak teklifler gelmiş Dušan Vlahović'e. Onu da bildirmek istiyorum. Sayın Başkan da kendisine zaten şunu söylemişti ki Vincenzo İtalyan'la da ona bunu ifade ediyor. Sen Beşiktaş'a gel ve bu takımın süperstar ol, yıldızı ol. Ve aynı zamanda ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından biri olarak bizim en önemli parçalarımızdan biri ol diyor. O yüzden de Beşiktaş'ı bir adım burada diğer takımlara nazaran öne çıkaran konumda bu olarak yer alıyor. Tabii alternatif isimler var mı Beşiktaş'ta? Var. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Dušan Vlahović olmazsa eğer aklında yatan isimlerden bir tanesi Lukaku. O da Belçika forması giyiyor. Trossard'ın Belçika'dan takım arkadaşı. Önemli bir ilişkileri var. Lukaku, Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hedefinde olan bir isim. Eğer Dušan Vlahović'ten istenen yanıt gelmezse Beşiktaş rotayı Lukaku'ya çevirecek. Lukaku'yla beraber Beşiktaş'ın alternatiflerine bulunan Sergen Yalçın göreve devam etseydi belki de gidilecek en önemli isimlerden bir tanesiydi. Patrick Schick. Kendisiyle ve kulübüyle Leverkusen'le Beşiktaş Mart-Nisan aylarında bir görüşme yapmıştı. Zaten Sergen Hoca'nın isteği doğrultusunda. Oyuncu tarafı da Leverkusen tarafı da aslında sıcak bakıyordu. Beşiktaş'ın yaptığı bu ilgiye, görüşe, teklife sıcak bakıyordu. Hem oyuncu tarafı hem Leverkusen tarafı. Ama daha sonrasında Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasıyla beraber Beşiktaş'ın ilgisi de sona ermişti. Ama Beşiktaş eğer Dušan Vlahović'in istediği yanıt alamazsa ilk önce Lukaku'ya gidecek. Ardından Patrick Schick'e yönelmiş olacak Furkan Yıldız ki forvet adaylarına baktığımızda da hep profil olarak aslında neredeyse aynı isimler diyebiliriz oyun tarzı olarak. Bu da İtalyano'nun aslında kafasal olarak hangi oyunu oynatmak istediğini bizlere gösteriyor diyebiliriz Furkan Yıldız.
1: Peki teşekkür ediyoruz Efecan. Beşiktaş'ın transfer gündemine dair oldukça detaylı bir şekilde bize son durumu aktarmış oldu. Kendisine kolay gelsin dileyelim. Transfer döneminde Beşiktaş ciddi bir atağa kalktı. Uçaklar kalktı siyah beyazlı takımda ve bu akşam iki kalecisi birden İstanbul'da olacak. Alexander Nübel saat 19.45'te, Doğan Alemdar ise saat 18.40'da İstanbul'da olacaklar. Beşiktaş için hayırlı olsun diyelim ve konuşmaya da başlayalım. Şu ana kadar Nübel ve Doğan'la birlikte 5. takviyesi oldu Beşiktaş'ın. Uattara ile başlamıştı. İlhan Fakılı, Salih Özcan, Nübel ve Doğan Alemdar. Cem Kerpiççiler, nasıl yorumlarsınız takviyeleri?
2: Beşiktaş'ın en büyük transferi Önder Özen oldu. Önder Özen aklı Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra Beşiktaş doğru hedeflere doğru bence Önder Özen'in aklındaki oyun modeline uygun İtalyano ile birlikte hedeflerine adım adım yürüyecek transferler yapmanın peşinde. Bize bunu çok net gösteren emareler var. İtalyano oyunu önde oynamak isteyen bir teknik direktör. Zaman zaman hücum yapmak isteği o kadar fazla ki savunmadaki riskleri de göz önüne alınıyor. Uattara önemli bir tercih. 21 yaşında ön tarafta Beşiktaş'ın baskılı oyununda potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Nübel çok önemli bir kaleci. Almanların kaleci ekolünü uzun uzun anlatmak gerekiyor. Altını çizerek evet burada oyun başlangıçları çok önemli. Herkes atacağı 30-40 metrelik toplardan bahsediyor ama ben farklı bir özelliğini söyleyeyim. Topu aldığında hemen eliyle çok hızlı bir şekilde başlatıyor. 20-25 metreye çok net toplar atıyor. Bunları göreceğiz. Evet, ayağı gayet temiz ama liderlik özelliğini göreceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam Tedesco Schalke'de ona bu görevleri verirken liderlik görevini onun kimliğinden de bahsetmişti. Beşiktaş dönüp bakıyorsunuz Salih bence çok çok önemli bir transfer. Merkezde Orkun Salih ikilisi özellikle Orkun'u biraz daha ceza sahasına ön tarafa atabilmeniz adına Salih'in o merkezde olması kıymetli. Fakılı bence birebir de çok rahat adam geçen potansiyeli olan bir oyuncu. İlginç bir kanat oyuncusu, sadece çizgiye hapsetmiyor kendini, içeriye devrilmeleri var, driplingi var. Dönüp bakıyorsunuz şimdi Vlahović isminden bahsediliyor. Bütün bunların toplamında Beşiktaş kendi DNA'sına uygun. Beşiktaş önde oynayacak. Beşiktaş kısa sürede sonuca gidebilecek, sonuç alabilecek ve

0: tempoyla rakiplerini boğan bir anlayışı sahaya yerleştirmek istiyor. Burada Beşiktaş'ı diğer kulüplerden ayıran bir nokta var. Hızla hedeflerini doğru seçip ve hızla hiç tereddüt etmeden bu hedeflere yürümesi. Ben bunu kıymetli biliyorum. Çünkü Dünya Kupası sürecindeyiz. Çok zor transferler yapmak. Ama Beşiktaş'ta bir akıl var. Bu akıl çerçevesinde planlanmış bir sistem var. Bunu geniş fotoğrafa baktığımızda çok net görüyoruz. Adım adım işler yapılıyor. Ve ben İtalyano ile birlikte normal şartlar altında Beşiktaş'ın bu sezon başarılı olacağını düşünen taraftayım. Çok net, kitabın ortasından konuşayım. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa ben İtalyano ile Beşiktaş'ın bu sezon lige damgasını vurabilecek nitelikte işlere imza attığını söyleyebilirim.
1: Cem abi, şuna katılacak mısın bilmiyorum ama ben daha önce birkaç kez de yayınlarda şunu söylemiştim Beşiktaş'la ilgili. Son 5 sezonda bir başarısızlık var Beşiktaş'ta. Evet. Son şampiyonluktan bu yana ve özellikle buna rağmen, bu başarısızlığa rağmen değişmeyen bazı yüzler vardı. Yani sonuç ne olursa olsun Beşiktaş'taki yeri ve görevi diyeyim, geleceği diyeyim pardon, sağlam olan bazı isimler vardı ve ben bu durumun değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu transfer döneminde benim adıma Beşiktaş'ta gördüğüm en keskin değişikliğin bu anlayış olduğunu görüyorum ve yüzler değişiyor. Bugün kaleci bölgesinde Beşiktaş isimlerden tamamen bağımsız bu iki takviye yaparak aslında bir kimlik değişikliğine gideceğini de bence vurgulamış oluyor. Doğan da Nübel de çok iyi kaleciler. Evet. Nübel zaten evet Bayern Münih'te belki forma şansı bulamadı ama Bayern Münih'te de yani Neuer gibi bir gerçek olduğunu unutmamak gerekiyor. Buna rağmen Monaco'da, Stuttgart'ta, daha önceki yıllarda Schalke'de hep forma giymiş ve düzenli olarak da oynamış bir isim ve Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda da Neuer'in hemen arkasındaki ikinci isimdi. Nübel belki ilerleyen yıllarda Almanya'nın birinci kalecisi de olacak. Bu kimlik değişikliğini sanki Beşiktaş bu transfer döneminde en net şekilde yaşayan takım gibi geliyor bana.
0: Furkan Yıldız analizinin altına %100 imzamı atarım.
1: Teşekkür ederim.
0: Cenk Erpçiler imzasıyla çok doğru bir yerden konuya yaklaştın. Benim transferleri sayarken özellikle saymadığım bir isim vardı ki ben biraz önce senin söylediklerinde bunun doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Trossard. Beşiktaş'ta Trossard, ben uzun süredir şunu söylüyordum. Galatasaray'da Mertens neler yaptıysa Beşiktaş'ta da Trossard onları yapabilir, daha fazlasını da yapabilir. Çünkü Beşiktaş'ın kanatta gibi gözüken aslında merkezde bir oyun aklı olur. Ve topları oraya ona attığınız zaman sizi çok rahat bir şekilde ön tarafta öngörülemez bir takım haline de getirebilir. İnanılmaz bir iç koridor pası görebilirsiniz. Sert bir şut görebilirsiniz. Rakibin eksik yönlerini görüp takımı o bölgeye doğru çok rahat çekebilen bir profil. Bir oyun aklı. Beşiktaş çok doğru isimlere gidiyor. Aklındaki isimlere giderken tereddüt etmiyor. Çünkü bir plan var. Ve bu isimler dahilinde yola çıktığımızda Beşiktaş'ın ön tarafında Trossard olduğunu düşündüğümde ben bir an evvel lig başlasın, heyecanla oturalım, Trossard seyredelim istiyorum. Ki bence inanılmaz bir şekilde lige de damgasını vurabilecek bir oyuncu. Uttara üzerinden şunu söyledik, ön tarafta evet potansiyelli bir oyuncu. Fakat ben özellikle onun ön tarafa baskıya gittiğinde, oyunu önde karşıladığında arkasındaki merkezin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Salih hemen orada sol tarafa kayabilir. Beşiktaş'ın stoper anlamında da neler yapacağı, nasıl transfer yapılacağı, orada kimin oynayacağı mühim o bölgede. Murillo ile birlikte asimetrik bir oyun düşüneceğiz. Bütün bunları bir sepete koyduğumuzda benim önüme çıkan kaliteli bir meyve tabağı. Ama bunları lig başladığında göreceğiz.
2: Evet.
1: Salim, nasıl değerlendirirsin iki takviyeyi, kaleye Nübel ve Doğan hamleleri?
2: Cem abiden benzetme bekliyordum. Kaliteli bir meyve tabağı benzetmesi geldi. Şöyle, Beşiktaş'taki zaten temel problem direkt kaleci transferiydi. Çünkü Beşiktaş kampa gittiği zaman kaleci noktasında sıkıntı yaşıyordu. Emre Bilgin kaleci pozisyonunda direkt gitti.
1: Emre ve Emir var şu an.
2: Emre ve Emir vardı. Sonrasında altyapıdan gelen genç kardeşlerimiz vardı. Beşiktaş kaleci pozisyonuna Nübel ve Doğan Alemdar'ı dahil etti. Rotasyondan Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin olacak ya da Emir olacak. Rotasyon bu şekilde. Beşiktaş'ın şu ana kadar transfer politikası da iyi.

0: bir sıkıntı yok. Ancak şöyle bir durum var. Yani ben böyle direkt net yorumlar yapmaktan da kaçınıyorum. Beşiktaş transfer dönemlerinde her sezon iyi isimleri kadrosuna dahil etti. Piyasada bilinen isimleri kadrosuna dahil etti. Burada takım oluşturabilmek çok çok önemli. Yani Temmuz ayında net bir şekilde her şey güzel gidiyor, her şey iyi dersem yanılırım. Çünkü futbolun kanunu değişmez. Futbolda kanun nedir? Siz hazırlanırsınız. Şans faktörü de burada çok çok önemli.
1: Tabii.
0: Uzun bir maraton. Bu maratonda takımınızdaki oyuncuların hem mental hem fiziksel, fiziksel ve mental kondisyonlarının yanı sıra sakatlık durumları çok çok önemli. Beşiktaş'ın aslında temel problemi şuydu. Bunu biz daha önceki yayınlarda Koray abiyle de konuşmuştuk. Beşiktaş yabancı futbolcu noktasında önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Mesela bir fırsat transferi olarak görebilirsin. Murillo benim beğendiğim bek oyuncularından
1: Çok iyi oyuncu.
0: birisi. Agbadu tartışılır. Çünkü Agbadu transferi ile ilgili ilk geldiğinde de söylemiştim. Yanına Agbadu'nun iyi, hızlı, atik bir stoper lazım. Hamle oyuncusu. Hamle oyuncularının zaten tipik özelliğidir. Hamle oyuncusu ağır olur ve sezgileriyle birlikte olayı kapatmaya çalışır. Bu noktada Beşiktaş'la ilgili işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Beşiktaş'ın temel problemi o noktaya gelecek olursam Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini arttırması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonu hatırlayalım, ondan önceki sezonları hatırlayalım. Beşiktaş, sen bir benzetme yaptın, ben de yapacağım.
2: Şu an 3
0: Beşiktaş,
2: taklit yaptı yerli. Doğan, Salih ve İlhan.
0: tamam, İlhan geleceğe yatırım transferi.
2: Evet,
0: Önder Hoca'nın
2: Doğan iyi bir yedek kaleci bence.
0: İyi bir
2: Yani
0: yedek kaleci olabilir.
2: belki formayı da alır tabii. Şimdi yanlış anlaşılmasın.
0: Yanlış
2: Hani form
0: anlaşılmasın
2: durumuna
0: ama
2: göre ama
0: yani
2: kağıt
0: şu an
2: üstünde
0: kağıt
2: planlamada
0: üzerinde görülen bu.
2: Salih
0: Salih
2: milli
0: Özcan,
2: takımın dünya
0: ya Salih
2: sesi
0: Özcan'la
2: kadrosunda olan
0: ilgili
2: bir isimdi.
0: yani şu yorumlara da ben katılmıyorum. Salih önemli bir transfer. Salih'le ilgili insanlar yorum yaparken önemli bir transfer. Borussia Dortmund'da oynamak kabiliyet işidir, yetenek
2: 4 yıl.
0: işidir.
2: 4
0: 4
2: sezon
0: yıl,
2: boyunca.
0: 4 sezon boyunca oynadı. Son sezonunda maç sayısı çok eksik ama zaten dolu dolu oynasaydı ne yazık ki ülkemize transfer olmazdı. Süper Lig'e gelmezdi. Şöyle bir durum söz konusu. Orada orta sahaya net yabancı oyuncu transferi bekliyorum. Zaten siz şampiyonluğu oynayacaksanız 6 numaranız çok iyi olacak. Beşiktaş'ın temel problemine gelecek olursam da son 2 sezon gördüğüm bizlerin tecrübe ettiği saha içinde Beşiktaş'taki temel problem şuydu. Beşiktaş ilk 11'e çok iyi transferler yaptı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde özellikle de yerli oyuncu bazında kaliteli ayakları yoktu. Yani bu adeta şey gibiydi. Şöyle bir benzetme yapalım. Catering firmalarının şirketlere, özel şirketlere gönderdiği yemekler olur. Ana yemek ve ara yemek. Arada dağlar kadar fark vardı. Yani halk arasındaki jargonla ifade ettiğimiz zaman ana yemek et kavurma, yardımcı yemek ıspanak gratendi. Yiyene saygı duyarım ama arada bir fark var. Yani aradaki fark böyle. Buradaki fark çok fazla olmamalı.
2: Ama onu seven de var, onu seven de var Salim yani.
0: Abi ben yemeği benzetme yapmak için Cem
2: Tercih
0: abi burada
2: meselesi.
0: olunca, Cem abi burada olunca Furkan biraz bu noktada ilham aldım.
2: Sen biraz
0: Yani
2: rol çalmak istedin sanki Cem abiden
0: yok
2: ama yani o çok mümkün değil biliyorsun.
0: Ya şöyle
1: Teşekkür ederim.
0: benim şahir ruhum ve edebi anlayışım
2: Güzel.
0: son sayfa yayınlarında genellikle o duruma denk geliyoruz.
2: Biraz
0: Daha
2: erken
0: çok
2: oldu farklı
0: yani
2: olarak.
0: ben 12-14 arasında biliyorsun radyoda yayın yapıyorum. Sonrasında gündüz kuşağında biraz daha ciddi oluyorum. Adeta bir tiyatrocu gibi. Zihni hocamızı da Allah rahmet
1: Allah rahmet
0: eylesin.
1: eylesin. Mekanı cennet olsun.
0: Rahmetli
2: Allah
0: analım.
2: rahmet eylesin.
0: Bu arada bir önemli bir haber yapmıştım bugün.
2: Birazdan konuşacağız.
0: Tamam,
2: Geleceğiz.
0: birazdan bir
2: Yani 3
0: kırmızı
2: saat
0: verelim.
2: 3 saat boyunca birlikteyiz. Geleceğiz. Yani
0: Evet.
2: Beşiktaş'ta başladık. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edelim. Birazdan Salim Manav'ın bugün yapmış olduğu bir haber vardı. Onu da detaylı olarak konuşacağız.
1: Oo.
2: Alexander Nübel oyuncu kartımız vardı. Arkadaşlarımdan rica edebilirsem onu bir görelim tekrar. Nübel'in biraz kariyerine ve rakamlara göz atacağız. Birazdan ekranlara yansıtacağız. Önemli bir kaleci. Neden önemli bir kaleci? Yani kariyeri, rakamları, Beşiktaş'ın da son yıllarda yaşamış olduğu kaleci problemini düşündüğümüzde önemli bir isim, önemli bir takviye.
1: Çok önemli.
2: Yani
1: Benim çok
2: Midyoland
1: beğendiğim
2: maçında
1: bir kaleci.
2: Nübel'in çıkacak olması bence önemli bir güven
0: Evet.
2: verecek unsur olarak görüyorum taraftarı. kalede.
1: Bundesliga'da kalesini son sezonda 11 kez gole kapattı diye hatırlıyorum. Gerçi geldi.
2: Evet, oyuncu kartımız da geldi bu arada. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. 29 yaşında Alman file bekçisi Alexander Nübel kariyerinde forma giydiği takımlar Schalke, Bayern Münih, Monaco ve Stuttgart. Son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Stuttgart'ta forma giymişti. Bonservisi Bayern Münih'te son sezon performansı 49 maçı var Stuttgart'ta ve 49'u da ilk 11, 70 gol gördüğü kalesinde. 14 maçta ise Nübel kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Tüm kariyer performansı 341 maç, 475 gol gördü kalesinde. 90 maçta kalesinde kariyeri boyunca gol görmedi yine Nübel. Milli takımda ise bu tabii çok doğal bir durum. Yani kafalarda bir soru işareti oluşmaması için söylüyorum. Almanya'nın özellikle yakın geçmişte çok önemli kalecileri vardı. Ter Stegen bir dönem formaya zorluyordu formayı Neuer'in arkasında. Neuer zaten çok uzun yıllardır kaleyi kapatan isim Almanya milli takımında. Yani çok da orada forma şansı bulamaması normal bir hadise. Buna da çok endişeyle bakmamak lazım.
1: Furkan Yıldız önemli bir özelliğini daha söyleyelim. Özellikle Beşiktaş bir libero kaleci aldı. Şimdi İtalyano oyunu sürekli öne yıktığında kalede arkaya atılan toplarda çıkıp bir libero gibi o topu uzaklaştıracak özelliklere sahip de bir kaleci. Bu çok kıymetli. Neden İtalyano'nun Nübel tercihi üzerine soracak olursak, bence bir özelliği de bu nedenle seçilmiş olabilir. Bir kere çok net olarak çıkıyor, hiç tereddüt etmiyor. Ve arkaya atılan toplarda zaman zaman bir libero gibi çok net o topları alıp tekrar oyuna ve doğru şekilde kazandırdığını görüyoruz. Kendine güveni çok yüksek, liderlik özelliği var ve Beşiktaş'ın biraz önce senin söylediğin çok kıymetli. Uzun süredir belki de oyuncuların böyle geriye dönüp kaleye baktığında zaman zaman tereddüt yaşayabileceği
2: yani
1: anlar
2: işte
1: oldu.
2: Fabri örneği veriliyor. Tabii Fabri'den bu yana yani bence Mert Günok dönem dönem o güveni vermişti Beşiktaş'ta ama yani çok da onun dışında bir isim hatırlamıyorum.
1: Fabri ile ilgili de ilginç aslında bir bölüm var. Yine Önder Özen hoca Beşiktaş'ta görevde. Sambade ile konuşuyorlar ki Fabri de böyle o dönem müthiş bir performansla falan gelmedi yani. Doğru. Geldiği dönemde. Bence burada da bir Önder Özen dokunuşu da olmuş da olabilir.
2: Ya Beşiktaş'ta bir futbol aklı şu an için, yani isimlerden bağımsız söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Bir plan doğrultusunda hareket edildiği bence çok aşikar. Yani Beşiktaş mesela yakın dönemde hep transfer konusunda süreçleri sonlandırmakta zorlanan bir kulüp haline gelmişti. Ama bu transfer döneminde şu ana kadar gündemini aldığı oyuncularla bir şekilde sonuç almayı başardı. Şimdi gözler tabii Santrafor'a ve Trossard'a çevrildi Salim. Leandro Trossard'la ilgili de şöyle bir bilgi var. Dünya Kupası'nda dün Belçika ABD'yi 4-1 mağlup etmeyi başardı ve son 8 takım arasında kaldı. Dünya Kupası'nda en çok kilit pas atan oyunculardı. Leandro Trossard 17 kilit pasta şu an zirvede bulunuyor. Yani Beşiktaş için aslında yine ne kadar doğru bir isim ve ne kadar doğru bir profil olduğunu gösteren bir istatistik Trossard'a dair bu kilit pas detayı. Hemen arkasında Muhammed Salah var, Eşref Hakimi var, Meksika'dan Roberto Alvarado var. Yani bu listede de bir numarada Leandro Trossard var. Beşiktaş ve Trossard arasındaki görüşmelerde de süreç olumlu seyrediyor.
0: Yani kilit pas istatistiği önemli, şöyle önemli. Dünya Kupası'nda biliyorsun genellikle takımlar, özellikle de bu bizim grubumuzda yarıştığımız takımlar, Paraguay buna bir örnek, yarıştığımız takımlar arasında Paraguay dışında kontrol ettiğimde Yeşilburun sürpriz galibiyetler alan, sürpriz tur aşamaları kat eden takımlar kapalı defans anlayışını tercih ediyor. Bu noktada Dünya Kupası'ndaki oyun anlayışının ben Türkiye'de Anadolu kulüpleri tarafından da benimseneceğini düşünüyorum. Bu yönüyle Trossard hamlesi gelirse Beşiktaş için attığı kilit paslar noktasında ön plana çıkacaktır. Bendeki bilgi zaten Efecan kardeşim de aktardı. 18 artı 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'la anlaşma sağlandı. Oyuncunun yetkilileri Beşiktaş kulübüyle görüşüyor. Beşiktaş'la görüşmelerini devam ettiriyor. Oyuncuyla alakalı şunu ekleyebilirim. Trossard transferini Beşiktaş taraftarı heyecanla bekliyor. Ancak oyuncu Beşiktaş'a transfer olsa da ben ilk oynanacak olan Midland maçında oynayacağını düşünmüyorum. Sebebini de açıklayayım. Trossard bilindiği üzere

0: yerden Declan Rice 12 kilit pas şu ana kadar turnuvadaki rakamlar bu şekilde. Liste başı Leandro Trossard.
1: Şunu söyleyelim, zaten Alvarado elendi.
0: Meksika elendi. Fas devam ediyor. Mısır'ın Arjantin'le bugün maçı var. Trossard son 8'e kaldı Belçika ile. Declan Rice da yine son 8'e kaldı İngiltere ile. Evet. Yoluna bu 5 isimden 4'ü devam ediyor şu an için.
1: Yalnız Dünya Kupası'nda da ilginç sonuçlar elde ediliyor. Bunu da söyleyelim yani, orayda oradaki futboldaki, yani futboldaki değişim bizim kulüplerimize umarım yansır. Oyunsal anlamda diyorum bunu. Tekrardan Trossard konusuna gelecek olursam, ilk maçta ben oynamasını beklemiyorum. İkinci maç belki bir ihtimal, çünkü oyuncu fiziksel ve mental anlamda çok yoruldu. Yorgun bir sezonun ardından Dünya Kupası'na gitti. Burada illaki bir dinlenme süresi talep edecektir. Gelirse katkı sağlayacaktır. Trossard hamlesi net bir şekilde katkı sağlayacaktır. Beşiktaş'ın bundan sonraki hamlesi de bence bir stoper hamlesi bekliyorum.
0: Stoper.
1: Evet.
0: Yani ayrılık.
1: Ayrılık değil,
0: bağlantılı mı stoper?
1: Yok, ayrılık.
0: Şu an çünkü 4 savunmacı var zaten.
1: Kimler?
0: Akbadu, Calo, Udokai, Emirhan.
1: Yani
0: 10 ben, artı 4 kuralında birinden,
1: ben bekliyorum.
0: En az birinden çıkmadan bir takviye yapmak kolay değil gibi.
1: Ben bekliyorum. Şu
0: yok, senin beklentine katılıyorum bu. Ama şunu hani bir beklediğin başka bir ayrılık mı var acaba? Onu soruyorum.
1: Ayrılıktan ziyade biz az önce kaleci transferi, ben defalarca kez yayında Beşiktaş'ın acil kaleci transferini çözmesi gerektirdim. Hatta kamp sürecini anlattım. Kaleci transferi tamamlandı. Beşiktaş bu stoper hattıyla da, hepsine saygı duyuyorum ama bu stoper hakkı ciddi derecede zafiyet verir. Furkan, bu stoper hattı sana güven veriyor mu Furkan? Net ol.
0: Yok, vermiyor ama...
1: Sana veriyor mu?
2: Bence değişimler olacak ama yani önce biz, bir çıkılması lazım.
0: İşte ben
2: o hareketliliği bekliyorum.
0: Yani ben sana muhalif bir görüş belirtmedim aslında.
1: Evet.
0: Seninle aynı fikirdeyim ama diyorum ki 10 artı 4 var. 4 tane zaten stoper var ve bunların 3 tanesi yabancı. Kimden çıkacak da stoper takviyesi yapacak? Yani Akbadu ya kaldı.
1: Bir de yanlış anlaşılmasın. Mesela Akbadu ilk geldiğinde de ifade etmiştim. Ben Akbadu'yu Rams takımında izlemiştim. Rimes'te. Sonrasında Premier Lig'e transfer yaptı.
0: Wolverhampton'a gitti.
1: Wolverhampton'a gitti. Wolves'de oynadı. Küme düşme durumundan dolayı devre arası transfer edildi. Zaten kimse yanlış anlamasın. Fransa Lig 1'de oynayan oyuncu Premier Lig'e transfer yaptı değil mi? Premier Lig'de ortalama bir takıma gitti. Zaten potansiyelini gösterebilirse, defolarını kapatabilirse bir sonraki durağı 5 büyük ligde ilk 5'e oynayan takım oluyor. Ya da Premier Lig'de ilk 5'e oynayan takım oluyor. Yolu zaten geçmiyor bizim buralardan. Yani bu noktada defolarının olduğunu düşünüyorum. Zaten oynanan Dünya Kupası'nda da insanlar yazdı, çizdi. İşte çok ağır kalıyor. Ya kardeşim, ağır kalıyor. Zaten hızlı olsa bizim ülkemizde Süper Lig'de oynamaz.
2: Salim çok özgüvenli. Zaman zaman bu özgüveni de ayağı temiz ama hata yapmasına neden oluyor.
1: Ya en ayağı temiz diyorsun ama ayağı temiz diyorsun. Mesela bu noktada ben Beşiktaş'ın, Furkan da bilir, sen de bilirsin. Ben Türkiye'de takım ayırt etmeksizin birçok maçı takip ediyorum. Yani ayağı temiz diyoruz. Bazen öyle bir paslar atıyor. Raket gibi pas atıyor yani.
2: Özgüveni bunu, çok fazla riske giriyor. Hep hat kram pas atmak istiyor. Hat kram pas atmak abi istedikçe de yani, hataya da teşne.
1: Abi bak, pası atarsın. Güzel söylüyorsun.
0: Hoş söylüyorsun.
1: Hoş söylüyorsun ama öyle bazen bir pas atıyor. Çat diye pas atıyor yani. Atar. Onu kontrol edecek de bir futbolcu var. Onu aldın, kontrol ettin. Yani ben stoper pozisyonuna takviye bekliyorum. Öyle ya da böyle Beşiktaş geçtiğimiz sezon Serdar Bey ve yönetimi bu işi çok iyi yaptı. Oyunculardan çıkabildiler. Doğru. Çünkü oyuncunun satışı da zor. Beşiktaş için stoper takviyesi bekliyorum. Santrafor noktasında birinci aday Vlahovic. Vlahovic konusunda da
0: güzel. Bak, soru var o zaman.
1: Tamam.
0: Güzel denk geldi. Erzincan'dan Mehmet Bey, teşekkür ederiz.
1: Evet,
0: demiş ki Dušan Vlahovic ile uğraşacağına acilen Beşiktaş Lukaku'yu almalı demiş.
1: Tamam, Lukaku ile ilgili de ben yayına girmeden
0: çünkü
1: önce,
0: çünkü Vlahovic biraz zaman harcayacak bir süreç gibi görünüyor.
2: Tabii.
0: Şu an.
2: Bekler, bekletir.
0: Evet.
2: Bekler, bekletir.
1: Ya Vlahovic ile ilgili şu var. İnsanlar Vlahovic'i, ben de dahil, birçok insan Vlahovic'i böyle 31-32 yaşında zannediyorduk. Okay.

0: 26 yaşında mı 27 yaşında
1: 26.
0: mı? 26 yaşında Vlahovic. Vlahovic'in handikapı da şu, piyasaya erken çıkması. Bazı oyuncular öyledir Cem abi.
1: Evet, 20-21'de zaten.
0: O da senin gibi.
1: Fiorentina'da.
0: Aynen, sen de piyasaya erken girdiğin için. Yok,
1: benim kadar değil, benim yaşım var ya.
0: Yani ama uzun yıllardır bu sektördesin, ondan dolayı.
1: Teşekkür ederim.
2: Furkan çok tecrübeli o konuda.
0: Yani bazı futbolcuların yaşı geçmese de yüzü eskiyebiliyor. Bunu yanlış anlaşılmasın.
1: Mesela Lukaku.
0: Lukaku kaç
1: 33
0: sonlu?
1: Yaşında. 33 ama 16 yaşında. Ama 16 yaşından 93 beri hayatımızda. 94'lü. İlk çıktığında 16 veya 17 yaşındaydı Anderlet'te. İnanılmaz bir çıkış yapmıştı o dönem. Evet. Yani fiziksel olarak çok güçlü bir görüntüsü vardı. Çok size'lıydı. Lukaku'nun oyuncu kartı varmış. Onu da o zaman hemen görelim. Beşiktaş'ın transfer listesindeki bir diğer santrafor Romelu Lukaku, 33 yaşında, piyasa değeri, güncel değeri 6 milyon euro mevkisi santrafor Belçika ile, o da tıpkı Trossard gibi devam ediyor Dünya Kupası yolculuğu. Tüm kariyer performansı 692 maç, 324 gol ve 100 asist, yani 424 skor katkısı var Lukaku'nun. Milli takım performansı 131 maç 93 gol. Oynadığı takımlar Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli. Napoli'de geçen sezonki performansı 7 maç 1 gol, bir sakatlık yaşamıştı. O yüzden Conte çok forma şansı vermedi Lukaku'ya geçtiğimiz sezon, ama bence burada Lukaku ile ilgili referans almamız gereken asıl nokta Dünya Kupası performansı.
0: Evet.
2: Çok iyi oyuncu ama benim hep aklımda o bir soru işareti, sakatlık konusu hep olacak. Yani bir ya riske gireceksiniz, zar atacaksınız, ama sakatlık her zaman Lukaku transferinde masanın böyle kenarında, not defterinde kırmızı kalemle altı çizilmiş bir noktada duracak. Salim Sever, bir benzetme daha yapalım. Trossard için soğukkanlı susturucu diyelim. Beşiktaş soğukkanlı susturucu alırsa...
1: Ben hemen Salim'e bakıyorum, yanlış anlıyorum.
2: rica ederim. Salim sevdiği için çok fazla betimleme yapıyorum.
0: Evet. Yalnız şunu söyleyeyim, çok doğru yere değindin. Bende bir bilgi var, birazdan aktaracağım Lukaku ile ilgili. Güzel.
1: Şimdi alalım, birazdan değil.
0: Tamam, hemen söyleyelim. Lukaku devre arasında da Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ülkemizdeki takımların gündemine geliyor. Lukaku'nun yıllık maaş beklentisi 10 milyon euro civarında.
1: Çok.
0: Yıllık maaş beklentisi Lukaku'nun 10 milyon euro civarında. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Daha doğrusu gündemine getirildi. Menajerler aracılığıyla önerilen bir isim. Yıllık beklentisi 10 milyon euro civarında. Bunu ifade edebilirim. Tekrardan haberimizi
2: kaç
0: verdik. Yorumumu ister yapacağım.
2: Kaç senelik sözleşme? 33 yaşında.
1: Ya o çok son ister de ne vermek herhalde lazım acaba? Yani ya, Lukaku'ya sorarsan 3 sene ister.
0: Bendeki imaj nasıl biliyor musun habercilik açısından? Ara ara yayında Furkan'la da oluyor. Normal muhabbet ederken arkadaşlarımla da oluyor. Habere giriyorum. Başka hangi pozisyonu düşünüyorlar? Ne kadar anlaştılar? Ben zaten bildiklerimi haberleştiriyorum. Yani direkt kendimi beni direkt haberi girdiğim için şey zannediyorlar, nasıl diyeyim?
2: Hepsini biliyor
0: gibi. CEO'su falan zannediyor.
1: Ama kaynaksın sen sonuçta. Tabii. O yüzden sana bunların sorulması normal.
0: Bir de mesela son dönemde şu var. Haber
1: güven
0: giriyorsun,
1: veren bir kaynaksın.
0: Haber giriyorsun. Tamam mı? Haber giriyorsun. Haber girdikten sonra direkt kulüpten yönetici arıyor. Kaynağın kim diyor. Geçen mesela bir diyalog oldu. Dedim ki direkt kaynak dedim gazetecinin namusudur dedim.
2: Güzel.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın dedim. Konser vardı. Konsere gidecektim. Konsere gidiyorum dedim. Telefonum çekmeyecek dedim. Gerçekten de öyleydi. Hiç zaten direkt yani insanlar haber yapıyorsun. Ben birincilik ve Süper Lig takımlarıyla ilgili haber yapıyorum. Haberim doğru oluyor. Doğru olduktan sonra insanlar sizi kaynağın kim diyerek ispiyoncu peki, olmakla.
1: O kadar tecrüben var, tamam. Evet. Yıllardır bu işin içindesin. Sana şöyle bir soru soracağım.
0: Evet.
1: Mevcut durumları baz aldığında haberler üzerinden gidelim hadi. Vlahovic ve Lukaku üzerinden, iki isim evet, üzerinden bir soru soracağım. Talepleri, işte süreçteki çıkan haberler vesaire, hangi transferin tamamlanmasını daha yüksek olasılık olarak görüyorsun?
0: Ya şunu söyleyeyim, Beşiktaş istesin Lukaku'yu bitirebilir.
2: Güzel.
0: Beşiktaş istesin Lukaku'yu bitirebilir ama Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Başkan Serdar Bey'in, Önder Hoca'nın, Gökhan Hoca'nın, yani direkt hocanın oyun modeline

0: yatan, hocanın daha önce çalıştığı bir isim Vlahovic. Vlahovic konusundaki olay da şu, bu bana özel bir bilgi değil, zaten devamlı gündeme de geliyor. Vlahovic masada şu an tekliflere bakıyor, bonservisi elinde.
1: Ama bu İtalyanlar da diyor ki Vlahovic'le ilgili, İtalyan medyası
0: ne diyor?
1: Vlahovic için diyor gelen Beşiktaş dışında bir teklif yok diyor. Şu an.
0: Yani
1: tek resmi teklif yapan kulüp Beşiktaş.
0: Evet.
1: Vlahovic bu konuda hatta bir hayal kırıklığı yaşıyormuş kendisi.
0: Evet.
1: Bu arada yani İtalyanların tabii söylediği %100 gerçek olarak da hani kabul etmemek lazım. Ben sadece hani örnek olarak verdim. Yani Vlahovic bekliyor ama beklediğini alabilecek
0: ya
1: mi bu konuda?
0: Benim mesela birazdan özel haber yapmıştım. Birazdan da söyleyeceğiz özel haberi. Bu basın mensupları şöyle mesela bakıyor. Cem Kerpiççiler haber girmiş. Güvenilir bir insan bu Cem Kerpiççiler. Bir arayalım bakalım menajerine, nedir durum. Ya bunun doğruluk oranı yüksek ama biz de bir iki detay ekleyelim diyor. Teyit haberciliğine döndü bu iş.
2: Önemli.
0: Yani Vlahovic noktasında bizim Efecan kardeşimiz Barcelona'nın gündemine geldi.
1: Bayern Münih'i söylemişti.
0: Bayern Münih'i söylemişti ve orada Efecan kardeşimizle alakalı sosyal medyada gördüm. Çok birebir de sevdiğim bir kardeşim. Hatta aradım. Tebrik ederim.
2: Güzel.
0: Kabul edilmemesinin sebebi direkt ben hissettim. Vlahovic o takımlara gitse yedek santrafor olacak.
1: Tabii.
0: Yedek santrafor olarak düşünüldüğü için golcü ve kaleci oynamak ister abi. Golcü ve kaleci net bir şekilde oynamak ister. Golcüysen, kaleciysen oynamak istersin. Doğru mu düşünüyorum? Soru
1: yani
0: geldi.
1: Ben her türlü oynamak isterim. Stoper olsam da oynamak isterim de hani ama doğru
2: Furkan,
1: haklısın.
2: Soru geldi. Çok
1: evet,
2: net.
1: O zaman Cem Kerpiçlere de teknik kısmına biraz dönmüş olayım. Yani Dusan Vlahovic mi yoksa Romelu Lukaku mu? Beşiktaş'ın hangisine daha çok ihtiyacı var?
2: Çok net. Vlahovic. Asla Lukaku riskine girmem. Karar alıcı konumda olsam.
1: Neden bu kadar risk olarak görüyorsunuz
2: sakatlıklar, Lukaku'yu? Sakatlıklar ve o sakatlıkların son dönemde yıpranmışlığı. Yani oyuncunun ben yıprandığını da düşünüyorum. Ayrıca ceza sahası içerisinde de o eski hareketlerinden bence eser yok. Yani bir şekilde onu ceza sahasında bulmanız gerekiyor ve orada ona gol vuruşunu yaptırmanız
1: ama
2: gerekiyor.
1: Ama çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi bu ligde 16 gol attı. Yani
2: tabii şöyle, asla kötü bir oyuncu olduğunu söylemem ama terazinin iki kefesine bir yere Vlahovic koyuyorsunuz. Ben de Vlahovic ağır basıyor. Vlahovic sonrasında da sizin bir hikayeniz olabilir. Ama
1: tabii yaş olarak da.
2: Yaş olarak baktığınızda son durak olur. Ya bir de Vlahovic'te de bence şöyle bir durum var. Bir türlü o istediği aşamayı da aşamadı, gelemedi. Yani
0: aynen.
2: Bir merdivende takıldı. Ya Beşiktaş'ta da gelip aslında burada müthiş bir performansla kendi içinde kutasını başka bir yere.
1: Ama çok erken yaşlarda çok üst seviyeyi gördü Lukaku. Bence bu, evet. Bununla ilgili de bir noktadan
0: ya
1: sonra
0: Lukaku
1: problem yaşadı.
0: Ya Lukaku noktasında ben Lukaku'nun golcülüğüne, kafa toplarındaki bitiriciliğine zaten arkadaşlarımız Transfer Mark'ı açıp kontrol edebilirler. Lukaku'nun takımlarına kazandırdığı bonservis miktarı 150 milyon euro üstünde diyebiliyorum. Belki toplarız yani çok çok önemli bir oyuncu.
1: Yani o rakamlar belki daha yüksek
0: belki
1: olabilir.
0: Belki de daha yüksek. Ben direkt en alt baremden konuştum. Şöyle ki Lukaku golcülük noktasında, duran toplarda mesela, ortalar noktasında, birebir de kaldığında tek vuruşlarda önemli bir oyuncu. Ancak Cem abiyle aynı görüşteyim. Lukaku'nun sakatlık problemi var. Yaşı 33. 33 yaşından sonra ağır bir sakatlık geçirdiğinde nasıl ya çekilmez bir hale gelir. Mutsuz bir evliliği risk uzatmak gibi olur.
2: Tabii.
0: Bak, şey net söylüyorum.
1: Mutsuz.
0: yani çekilmez bir hale gelir.
1: Çekilmez.
0: Ve burada sıkıntı yaşayabilir. Şu yapılabilir mi? Vlahovic'i aldın. Transfer pazarında süreç ilerledi. Uygun maliyette Lukaku. Ben yok demem.
2: Şöyle.
1: Peki son cümleyi alayım, reklama gideceğim.
2: Sonradan girdiği maçlarda hep gol atıyor. Mesela Dünya Kupası'na da
1: evet,
2: bakabiliriz.
1: Dünya Kupası'nda yani bu anlamda hani Dünya Kupası performansıyla ben hala iş yapabilirim. Yani düşüncesini yaratıyor kafalarda.
2: İyi bir santrafor. Yanınızda oturtun Lukaku'yu. 60'tan sonra atın. Size gol yağmuruna tutar.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ı transfer gündemini değerlendirdik. Nübel ve Doğan Alemdar bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak demiştik. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapalım. Bir

Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.

0: Reklam.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın transfer gündemiyle spor gündemine bugün başlamıştık. Siyah beyazlı ekipte bugün iki kaleci birden akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Bir kez daha tekrar edelim. Saat 19.45'te Alexander Nübel, saat 18.40'da ise Doğan Alemdar İstanbul'da olacak ve resmi prosedürlerin ardından iki isim de Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacaklar. Daha önce Ouattara ve İlhan Fakılı'yı resmi olarak Beşiktaş kadrosuna kattığını açıklamıştı. Salih Özcan'la yine her konuda anlaşma sağlandı. Salih'in de tahmin ediyorum ki yine 10 Temmuz gibi Slovakya kampına katılması öngörülüyor ve Nübel'le Doğan takviyesiyle Beşiktaş takviyelerini, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım bir sonraki isim kim olacak? Beşiktaş'ın transfer gündemine dair de tüm gelişmeler yine transfer dönemi boyunca Alspor ekranlarında olacak. Biz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşmaya başlayalım. Cem Kerpiççiler, son olarak Nathan Ake takviyesi Fenerbahçe'de gerçekleşti. Tıpkı aslında Beşiktaş gibi Fenerbahçe için de bir sonraki takviye kim olacak, hangi bölgeye olacak, bu çok fazla merak ediliyor. Giresi ismi çok uzun bir süre konuşuldu ama son birkaç gündür özellikle Oli Watkins ve Mason Greenwood üzerinden okunan bir gündemi var Fenerbahçe'nin. Nasıl yorumlarsınız Fenerbahçe'nin transfer gündemini?
1: Fenerbahçe Nathan Ake ile çok doğru bir hamle yaptı. Fenerbahçe uzun süredir birinci bölgeden ikinci bölgeye doğru bir şekilde çıkamıyordu. Bunun bedelini de şöyle ödüyordu. 2-6 numarası veya 8 numaraları Kante, Guendouzi stoperlerin arasına girip top çıkartmak zorunda kalıyordu. Şimdi üst düzey bir oyun kurucu Nathan Ake ve oradan oyun başladığında Fenerbahçe artı biri bulmakta daha rahat edecek. Özellikle oyuncu winner karakteri var. Sürekli kupalar kazanan takımlarda oynamış, kendini geliştiren ilginç bir özelliğini

0: söyleyelim oyuncunun. Covid dönemi çok canı sıkılıyor. Salim Manav sever böyle ayrıntıları. Ne yapabilirim diyor Covid dönemi. Çok sıkılıyor. YouTube'dan piyano öğreniyor. Ve şu an iyi derecede piyano çalıyor. Ve geçtiğimiz dönemlerde kulübünde bir organizasyon sırasında da onun bu özelliğinden yararlanıyorlar. Fenerbahçe doğru zamanlarda doğru notaları çalan, doğru tuşlara basan bir savunmacı transfer etti. Eksik yönlerini de söyleyelim, pozitif yönlerini anlatırken. Ben zaman zaman hava toplarında sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ki bu önemli bir problem Fenerbahçe savunmasında. Geçtiğimiz dönem Fenerbahçe çünkü çok fazla duran toptan ve kornerden, uzun toplardan gol yedi. Bu önemli bir ayrıntı. Ve oyuncunun bir önemli özelliği, aslında bu oyuncu gelirken Fenerbahçe'de transfere dair bize bir şifre veriyor. Bunu aslında okuduğumuzda şöyle, bana kalırsa Nathan Aké'nin gelmesi Ederson'un da kalması anlamına geliyor. Çünkü uzun süre birlikte oynadılar ve savunmada bir alışkanlık,
1: bir ezberi var.
0: Bir ezberi var.
1: İsmail Kartal bu arada Ederson'la devam etmek istiyormuş. Haberler bu şekilde.
0: Aziz Bey de uzun süredir, hatta seçimden önce de Ederson gelsin konuşacağız. Ben bütün bunları aslında bir yapbozun parçaları olarak değerlendirip savunmada da bir ezber ve birbirlerini tamamlayan oyuncular açısından bunu mantıklı olarak görüyorum. Ama Fenerbahçe'de konuşulması gereken ve herkesin beklediği, merak ettiği konu Greenwood. Fenerbahçe çünkü kanatta Greenwood gibi bir çilingire ihtiyacı var. Fenerbahçe kapanan savunmaları Greenwood'la açar. Çok net olarak. Her iki ayağında çok iyi kullanır. Delici bir kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin çok net ihtiyacı var. Hele Oli Watkins ismi konuşuluyor. Oli Watkins'le inanılmaz bir ikili olurlar.
2: Evet.
0: Mason Greenwood sadece kanatlarda delici olmakla kalmaz. Zaman zaman santroforların en fazla sıkıntıya girdiği gol yükü konusunda da o gol yükünü sırtlanır. Ve Fenerbahçe'nin her iki kanadı da 20'ye yakın gol katkısı verdiğinde ön taraftaki santroforun da o üzerindeki yükü alırlar. Fenerbahçe doğru isimlere gidiyor mu? Evet, gidiyor. Greenwood transferinin ben olacağını düşünen taraftayım. Çünkü bütün o bilmece tablosunu önümüze koyduğumuzda o atılan adımlar bu transferin bende olumlu sonuçlanacağı intibasını veriyor. Ve özellikle Greenwood'un olmazsa olmaz özelliği, Fenerbahçe'nin ön tarafta bu kapalı savunmalara karşı çok zorlandığını görüyoruz. Musaba'yla Fenerbahçe denedi. Hani yapabilir miyiz? Ama istenilen performansı ne kadar verdi tartışılır. Sizin önünüzde masada bir Greenwood tercihi varsa onu Fenerbahçe mutlaka değerlendirmeli. Tabii bütün bunları söylerken ben saha içine bakarak konuşuyorum. Oyuncunun kendi özel hayatıyla ilgili yaşanan durum da başka bir boyutu. Hani onunla ilgili çok tartışılacak konu var. Ama ben saha içinde, bizim işimiz saha içine yönelik olduğundan ben saha içine anlatayım, ama bu konuya da böyle bir kenara bir not düşeyim o bölümüne dair. Onu apayrı tartışılan bir konu.
1: Zaten saha dışındaki o süreç olmasaydı bambaşka muhtemelen kariyeri olurdu. Çok daha farklı bir noktada olurdu. Belki bugün Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosunda olurdu hatta. Yani herhalde mevcut dünya üzerinde şu an aktif olarak devam eden futbola en yetenekli 2-3 İngiliz oyuncudan biri olabilir. Bir transfer gelişmesi, tam Greenwood'dan bahsederken çok enteresan bir aslında tesadüf. Roma Greenwood'la anlaştı. La Gazzetta dello Sport'un haberi, Roma 45 milyon euro teklif edecek. Marsilya 50 milyon euro istiyor. Yani eğer aradaki fark 5 milyon euroya kadar geldiyse, düştüyse iki takım arasında bu iş artık tamamlanmaya çok yakın gibi görünüyor demektir. Tabii bu bir İtalyanların transfer iddiası. Roma'nın Mason Greenwood'la her konuda anlaşmaya vardığını La Gazzetta dello Sport haberleştirmiş Cem Kerpiçiler.
0: Fenerbahçe
1: tam Greenwood'dan konuşuyorduk.
0: Tabii ki tam üstüne geldi. Burada aslında Fenerbahçe'nin iki rakibi var gibi gözüküyordu. Ama Atletico Madrid Lee Kang'ini alınca aslında teke düştü. Burada Fenerbahçe'nin Roma'yla aslında tırnak içinde bir savaşı vardı. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediği yönünde çok fazla haberler okuduk. En iyi teklifi Fenerbahçe'nin verdiğini okuduk. Bana kalırsa bu isim bu kadar konuşulduktan

0: sonra Fenerbahçe o Roma ile girdiği savaşta kazanmak için gereken adımları atabilir diye düşünüyorum. Yani henüz her şeyin bitmediğini düşünen taraftayım ki Fenerbahçe'de bence bu kadar önemli bir oyuncuya bu kadar yaklaştıktan sonra kolay kolay masadan kalkmaz.
1: Salim, sen nasıl bir süreç öngörüyorsun Mason Greenwood konusunda? Sendeki haberler yani, ne yönde?
2: Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik, Roma ve Fenerbahçe masadaki en güçlü adaydı. Roma teknik direktörü Gasperini net bir şekilde istiyordu, Greenwood'u. Hatta Roma adına sürecin uzamasının sebeplerinden birisi, bir buçuk hafta önce yayında bahsetmiştim, Roma'da sportif direktör noktasında bir değişim olmuştu, futbol idaresi noktasında bir değişim olmuştu. Gasperini'nin daha önce çalıştığı isimler göreve gelmişti. Bu sürecin uzamasının sebebi bu süreci yöneten kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasıydı. Doğru. Dünya Kupası nedeniyle. Burada Greenwood transferinde Marsilya'nın net bir tavır göstermesinin ana sebeplerinden birisi oyuncunun ikinci satışından Manchester United'ın %50'lik pay sahibi olması.
1: Evet, haklarının yani, yarısına hala İngiliz evet. kulübü sahip.
2: Evet, bir de dikkat edersen devamlı 50 milyon euro, 55 milyon euro bandında ücretler konuşuldu. Greenwood Manchester United'dan Marsilya'ya 26 milyon euro karşılığında gelmişti. Yurt dışında bu tarz transferlere bakış açısı şöyle: biz bu oyuncuyu sattığımız zaman ilk etapta zarar etmeyelim, sonrasında zarar etmeyelim ve sonrasında da süreçte kar elde edelim mantalitesi vardı. Önemli bir oyuncu. Aynı fikirdeyim Greenwood noktasında. Henüz 23 ya da 24 yaşında olması 24. lazım. 24 yaşında. Manchester United altyapısından yetişti. Ardından Getafe'de kiralık dönemi vardı. Sonrasında bir sezon Manchester United'da oynadıktan sonra Marsilya'ya transfer oldu. Fransa Lig 1 ve İngiltere Premier Lig, La Liga tecrübesi olan bir isim. Gelecek vadeden bir isim. Fenerbahçe Greenwood noktasında kulübüyle anlaşırsa oyuncuyla da 4 yıllık bir sözleşme imzalanması planlanıyor. 4+1 de olabilir bu sözleşme durumu. Fakat burada belirleyici olacak olan Marsilya'nın tavrı.
1: Fenerbahçe'nin de bu arada ilk resmi maçına 15 gün var. Evet. Yani 2 hafta sonra hemen hemen bu sezonki ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe. Greenwood olmazsa peki?
2: Yani Greenwood olmazsa peki? Birçok isim öneriliyor, gündeme geliyor. Daha önceki yayında söylemiştim, Riyad Mahrez önerildi demiştim ama ben Fenerbahçe'nin bu tarz transferler yapacağını
1: ilk aşamada... Şu anda serbest oyuncu.
2: Şu anda serbest bir oyuncu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadı son olarak.
1: Evet, El Ahli'deydi.
2: El Ahli'deydi. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen oyuncularla ilgili özellikle de ilk 3-4 aylık süreçte fiziksel adaptasyon problemi olabiliyor. Ben bu noktada ilk etapta, ilk transfer sürecinde sıcak bakılacağını düşünmüyorum. Watkins isminden bahsettin. Bendeki bilgi şu şekilde.
1: Santrafor'a.
2: Santrafor pozisyonda. Oli Watkins noktasında da Fenerbahçe'nin planı kiralık zorunlu satın alma şartıyla kadroya dahil etmek. Harcama limitlerinden dolayı böyle bir planlama söz konusu. Kaleci pozisyonundan bahsettin. Kaleci noktasında İrfan Caner-Bayat ayrılacak. Yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler var. Tarık Çetin kadroda kalıyor. Mert Günok kadroda kalıyor. Ederson şu an için. Yani bu bir süreçtir. Süreç dahilinde iyi teklifler gelebilir. Ederson da şu an kadroda kalması planlanıyor. Kaleci rotasyonu Fenerbahçe'nin Ederson, Tarık Çetin
1: Ederson'la
2: ve Mert Günok
1: olacak. Ederson'la ilgili Juventus iddiaları vardı.
2: Evet, vardı.
1: Bir süredir. Yine dış basında da özellikle çok fazla yazılıyordu ama çok fazla o süreç somut bir hale gelmedi gibi görünüyor.
2: Evet. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen teklifler vardı oyuncuya. Oyuncuyla alakalı transfer girişimleri vardı ama şu an için daha önceki yayınlarda bahsetmiştik, basında da yer aldı. Aziz Bey'in menajeriyle seçimi kazandıktan sonra bir görüşme yaptığını biliyoruz. Yani bu noktada Fenerbahçe de gelecek oyuncular kadar ayrılacak oyuncular da önemli. Livakovic konusu var. Tamam. Livakovic, Dinamo Zagreb'in zaten bir isteği var.
1: Evet, gidiyor gibi artık Dinamo Zagreb'e.
2: Evet, Dinamo Zagreb'in ciddi bir şekilde

0: 3
1: milyon
0: var.
1: Euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş Dinamo Zagreb. Bizde de evet. Bu yönde bir haber vardı. Zaten oyuncuyla anlaşma sağlamıştı Dinamo Zagreb birkaç gün önce. Bu transferin tamamlanması bekleniyor. Yani bir aksilik olmazsa Livakovic yeni sezonda da Dinamo Zagreb forması giymeye devam edecek. Zaten kiralık olarak oynamıştı.
0: Doğrusu da olur Furkan Yıldız. Turnuva kalecisi aslında Livakovic. Geçtiğimiz dönemlerde turnuvalarda inanılmaz performanslar gösteriyor. Ama bizim ligimizde bir türlü o istenilen performansı ortaya koyamadı. Bir takım duygusal kırılmalar da yaşandı. Fenerbahçe'nin elinde önemli iki kalecisi var. Ama benim penceremden ben Ederson'la Fenerbahçe'nin devam edeceğini düşünüyorum. Eğer Ederson çok büyük bir problem yaratmazsa, kendisi mutlaka ben gitmek istiyorum deyip sonuna kadar başka kulüpleri kovalamazsa ben Ederson'la Fenerbahçe'nin devam edeceğini düşünüyorum.
2: Bu arada La Gazzetta dello Sport'un hemen şunu da söyleyelim. La Gazzetta dello Sport'un haberinin detaylarında Greenwood'la da yıllık 4,5 milyon euroya net 4,5 milyon euro maaşı anlaştığı söyleniyor.
1: Yani bizdeki rakamlar neydi? Hatırlamıyorum. Yani Hakan Bey'in işte anlaştığı rakamlar bir dönem çünkü basına yansımıştı. Evet. Seçim sürecinde yapmış olduğu anlaşma ama çok şu anda rakamlara hakim değilim. Ama 4,5 milyon euro yani Roma seviyesi için, İtalya koşulları için net 4,5 milyon euro iyi bir yıllık ücret.
0: Bir de Gasperini farkı da var orada. Gasperini özel olarak Greenwood'da konuşuyor. Kendisine oyunda ne roller vereceğini, planlamalarını, hatta kendisinin orada başarılı olduktan sonra nerelere çıkabileceğine dair de oyuncuyla birebir görüşmeler yapmış. Tabii sonuçta Fenerbahçe masada kaldığı süreçte bence sonuna kadar bir şansını zorlayacak.
1: Sen bu gelişmeye rağmen hala Fenerbahçe masada diyorsun.
0: Ben Fenerbahçe'nin sonuna kadar zorlayacağını düşünen taraftayım. Çünkü piyango her zaman çıkmaz. Ben Greenwood'u önemli bir piyango olarak görüyorum. Ve size bir piyango çıkarsa gidip onun sonuna kadar koşturursunuz. Çok önemli bir fırsat Fenerbahçe adına.
1: Bu arada sana şöyle hak veriyorum ve katılıyorum aynı zamanda da. Aslında Greenwood'la anlaşmak çok burada haber değeri olan kısım değil. Zaten Fenerbahçe de Greenwood'la anlaşma tamam. sağlamıştı kişisel şartlarda. Burada asıl konu kulüplerin anlaşması. Yani Marsilya'nın çok yüksek bir bonservis beklentisi var ama burada tabii La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre arada sadece 5 milyonluk bir fark kalmış. Hani burada iki kulübün anlaşma sağlaması biraz daha mümkün görünüyor Fenerbahçe'ye oranla.
0: Şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım kanunları devreye girdi demiştik hep. Fenerbahçe'de bizim bildiğimiz Aziz Yıldırım Bey ise aradaki o farkları da kapatır. Eğer oyuncuya tamamen aklı yattıysa orada masada oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırmak için her şeyi yapar. Ki gelen haberler de aslında Fenerbahçe yönetiminin Greenwood'a yönelik ilgisinin çok net olduğu. Tabii transfer çok hareketli bir süreç. Neler olabileceği bazen dakikalar içerisinde bile değişiyor. Ama Fenerbahçe'nin oyununa baktığımızda, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de özellikle kapanan takımlara karşı sıkıştığında orada Greenwood gibi bir delici kanat oyuncusunu bünyesine kazandırması bence gelecekte Fenerbahçe'nin o hep altını çizdiği şampiyonluk yolunda yürürken çok önemli bir silah olarak değerlendirilebilir.
2: Evet.
0: Tabii ki dünyada Greenwood'un dışında da çok oyuncu var. Ben Greenwood dışında da BC planlarının devrede olduğunu düşünüyorum. Bir de Aziz Yıldırım Bey ve yönetiminin bir sürprizleri var. Sürekli Greenwood ismi konuşulurken bambaşka bir isimle de Fenerbahçe imzalar. Bunu radyodan, Fenerbahçe YouTube'dan duyarsak da şaşırmam. Onu da altını çizeyim.
1: Tabii böyle yeni yeni isimleri konuşuyoruz. Güzel ama Fenerbahçe'nin de yüzleşmesi gereken başka bir tablo daha var. Şu evet. anda zaten takımda 23 tane yabancı oyuncu evet. var Fenerbahçe'de ve yani ayrılık noktasında da şu an için çok öyle somutlaşmış Livakovic dışında bir süreç
0: Doğru.
1: yok gibi Fenerbahçe'de. Doğru. Burada nasıl bir matematik yapacak Fenerbahçe yönetimi?
0: Bir kere çok doğru sadeleşmek gerek. Senin altını çizdiğin konu çok kıymetli. Bunu da yapabilmek için özellikle dünyada bu transfer dönemi Dünya Kupası varken zor. Çok doğru isimlerle çok doğru hareket etmek gerekiyor. Aslında kıymetli oyuncularınız var. Diego Carlos mesela Fabregas'la birlikte Como'da bence gayet iyi bir sezon geçirdi. Şimdi buraya dahil ettiniz. Ben Fenerbahçe'deki asıl sorunun çok kalabalık bir kamp kadrosu olduğunu düşünüyorum.
1: 36 oyuncu gitti kampa.
0: Yani bazı oyunculardan vazgeçip ya illa kamp

0: kampta görmeniz gerekmiyor oyuncuyu. Kim? Mesela Cengiz Ünder. Ben kampta mesela görülecek bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Zaten gördük yani. Yine örnek vereyim. Tek isim üzerinden olmasın.
1: Yani ne gösterebilir bu kampta mesela Cengiz?
0: Ne farklılık yaratabilir mesela? Mesela Fred de benim penceremden. Fred geldiği dönemde bence ilk sezonunda müthiş oynadı. Ve sonra hep ama aşağıya doğru evrilen bir çizgisi var. Hani yabancı kuralı ortada. Hani bazı oyuncularınızdan bence bir şekilde çıkacaksınız. Ve bunu doğru yapabilmek için de en az hasarla çıkabilmeniz için onlarla çok doğru hedeflerle bence yol almak gerekiyor. Çok kalabalık o kadro. Yani bir kamp için net örnek verelim, anlaşılsın yani. Ben Solskjaer dönemini hatırlıyorum Beşiktaş'ta.
1: Oradaydım. 35 oyuncu vardı.
0: Sen anlatır mısın Furkan? Yani... Öyle bir kamp olabilir mi ya?
1: Ya şöyle, gerçekten hani zaten görüntü itibariyle de o karmaşayı anlamak çok mümkündü o kampta. 35 tane oyuncu vardı Beşiktaş'ın. Solskjaer dönemindeki Avusturya kampıydı yanlış hatırlamıyorsam bölgeyi. Ve zaten aynı aslında tıpkı Fenerbahçe'nin bu dönemde yaşadığı gibi yeni sezonda kadroda olmayacağı neredeyse kesin olan her oyuncu, yani bütün yabancı oyuncular o kampın kadrosundaydı. İşte Onana'lar, Nusratiler, sonra João Mario vesaire, onlar da ayrılmıştı ilerleyen dönemde. Ama yani kalabalık aslında antrenman performansını biraz olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Ama burada tabii İsmail Hoca'nın belki aklında daha farklı bir düşünce olabilir.
0: Tabii ki onu bir kenara koyuyoruz ama çift kaleye oynasanız yani giremeyecek oyuncu var. Doğru. O kadar kalabalık. Bir de şunu düşün, empati yapalım. Beni kampa götürdün. Ben biliyorum ki bir şekilde olmayacak. Ben orada çıkma yolları alıyorum sürekli. Ne kadar antrenman kalitesini yükseltebilirim? Aklım hep neredeyim, nereye gideceğim? Bazı kararları da ya oraya gitmeden de verebilmeniz gerekiyor. Ya zaten oyunu takip ediyorsunuz. Zaten Fenerbahçe'yi takip ediyorsunuz. Gerek yok yani o kadar kalabalığa. Yani
1: ısrar iyi ama fazla ısrar bazen çok anlamsız olabiliyor Salim. 36 oyuncuyla kampa gitmesini konuşuyoruz Cem Kerpiçlerle. Senin bu konuya bakış açın nasıl olur?
2: Yani bu noktada yani direkt şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de çok fazla, yani zaten arkadaşlarımız da ifade etmiş, yabancı oyuncularla ilgili problemler var. Livakovic'in ayrılacağını söylemiştik. Kaleci pozisyonunda yerli noktasında da fazlalık olan bölümler var. İrfan Can Ayırbayat gidecek.
3: Gidecek.
2: Orta saha noktasında kalabalık bir orta saha. Stoper pozisyonunda Carlos geldi, tekrardan döndü Diego Carlos. Bu oyuncular kampta ama bu oyunculara teklifler gelmesi bekleniyor. Yani oyuncuların aldığı maaşlar da yüksek. Yine Fenerbahçe bu süreçten en az kayıpla çıkmak isteyecektir. Kante ile de ben görüşme olacağını biliyorum. Kante ile de bir görüşme olacak.
1: Kante ile neyin görüşmesi olacak? İndirim mi?
2: İndirim.
1: Yani
0: bana o çok anlamsız geliyor.
1: Hani yani neden ben oyuncuyum. Kabul etsin oyuncu.
0: Ben o sözleşmeyi yapmışım, oturmuşuz, evet, konuşmuşuz, sizi zorla da ben ona ikna etmemişim, haklarımı almışım, gelip bana indirim istiyorsunuz. Ya bana biraz garip geliyor, bilmiyorum, hayatın olan şartlarına da aykırı geliyor.
2: Yani bendeki bilgi bu abi, indirimi ben talep etmeyeceğim.
1: Yani... yani ben de biraz Salim
3: hedeflenmeyeyim Salim ya. Salim hedef sen değilsin. Ama...
2: Yani şöyle bir durum var, yine bir bilgi niteliğinde verelim. Paris FC'nin,
3: evet,
2: Kante'ye bir ilgisi önemli vardı. Bu ilgi devam edecek gibi. Tekrardan gündemlerini aldılar.
1: Orada 2,5 yılmış Kante ile sözleşme. Şimdi onun detaylarına bakıyorum. Evet. O dönem imza parası 14.4 milyon euro verilmiş. 2025-26 sezonu, yani yarım dönemlik ücreti 5,5 milyon euro, evet, ve tam yıl, yani iki tam sezon boyunca da her bir yıl için 11'er milyon euro.
2: 11, 22, 27,5, 14, 4, 42 milyon euro.
1: 2,5 yıllık maliyeti şu anda, evet, Kante'nin. Tabii bu sadece açıklanan şey rakamlar. Yani imaj hakları vesaire buna dahil değil. Tabii.
2: İmaj hakkı vesaire bunlara dahil yani değil.
1: Bu Fenerbahçe kulübünün net kasasından çıkacak olan ücret. 2,5 yıllık maliyeti 42 milyon euro Kante'nin.
2: Evet. Yani şunu söyleyebilirim. Kante ile ilgili ilgiler var. İndirim talep edilecek. Bu noktada benim görüşümü soruyorsan, yorumlamam gerekiyorsa, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen oyuncular...
1: Hangi kulüp demiştin Kante'ye?
2: Paris FC.
1: Paris FC'nin de yeni teknik direktörü Liam Rosenior oldu.
2: Hayırlı uğurlu olsun.

0: Chelsea teknik direktörü. Aha. O da yeniden Fransa'ya döndü.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Bilgiyi aktardığın için teşekkür ederim. Benim yorumumu soracak olursanız, bu Kant özelinde ya da herhangi bir oyuncu özelinde, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden geldikten sonra ilk 3-3,5 ay bir adaptasyon, fiziksel anlamda bir adaptasyon süreci oluyor. O sürecin ardından oyuncular fiziksel anlamda kendine geldiğinde iyi bir performans sergiliyor. Sezonun son çeyreğinde Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı, şampiyonluk yarışına havlu attı. Geçtiğimiz yıl için söylüyorum bunu. Fakat ben Kante'nin performansını sezonun son bölümünde çok beğenmiştim.
2: Tabii yükseliş gösterdi. İnanılmaz oynadı son dönemde.
1: Yükseliş gösterdi.
2: Tabii Guendouzi Kante ikilisi merkezde sizi her türlü savaşta galip çıkarır.
1: Bu arada bana dün şunu söylediler. İsmail Yüksek konusunu araştır dediler. Hmm. İsmail Yüksek'e de gelen tekliflerin olabileceği.
0: Peki bir haberimiz var, o zaman izleyelim mi onu?
1: Komo'nun bir ilgisi var, evet, onu söyleyeyim.
0: İsmail Yüksek'le Avrupa'nın 4 büyük liginden takımların ilgilendiği haberimiz var. İsmail tabi yeni sezonda daha fazla ilk 11'de forma şansı bulmak istiyormuş. İsmail Kartal'la da konuşup oyuncu kararını verecekmiş. Haberimizi bir evet. izleyelim, sonrasında Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken transferde de yoğun bir mesai yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki transfer ekibi takıma katılacak oyuncular için temaslara devam ediyor. Forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendiren Sarı Lacivertliler sağ kanat ve bir forvet transferi daha yaparak kadrosundaki temel eksikleri tamamlamak istiyor. Ancak Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili. Özellikle orta saha mevkiinde ciddi bir kalabalık var. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred ve İsmail Yüksek'in yer aldığı orta saha rotasyonunda 4 isimde 11 potansiyeli taşıyor. A milli takımla Dünya Kupası'na katılan İsmail Yüksek, bu sezon daha fazla forma şansı bulmak ve takımın as oyuncusu olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi gösteren takımlar var. Nottingham Forest, Bayer Leverkusen, Como ve Marsilya İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe İsmail'le yola devam etmeyi düşünse de deneyimli futbolcu kendisine ilgi gösteren takımlara kapıyı kapatmıyor. Başarılı oyuncunun İsmail Kartal'la görüşüp yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Geçen sezon 32'si ilk 11'de olmak üzere 47 maça çıkan İsmail Yüksek 2 gol 3 asist kaydetti.
0: Evet, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, Avrupa'nın 4 büyük liginden kulüplerin ilgisi devam ediyor. İngiltere'den Nottingham Forest, Almanya'dan Leverkusen, İtalya'dan Como ve Fransa'dan Marsilya milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor Cem Kerpiçler. İsmail Kartal'la ilgili planlama nasıl olmalı? İsmail Yüksek'le ilgili özür diliyorum.
2: Rica ederim. İsmail Yüksek'i hiçbir yere göndermem. İsmail Yüksek varsa benim elimde, ben bir kere Kante'den çıkarım. Orada büyük bir boşluk yaratırım. Mali anlamda. Fenerbahçe oyuncu transferine gidecek. Fenerbahçe Kante'ye bence çok büyük bir yatırım yaptı. Ki elinizde sizin Guendouzi var. İsmail var. Fred'den vazgeçmeyeceğiniz söyleniyor. İsmail bence Fenerbahçe'de üst üste formayı giydiğinde asla bırakmayacak bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. Zaman zaman sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Ama Fenerbahçe'de ben İsmail'in çok önemli bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin merkezinde Guendouzi ile çok iyi bir ikili olurlar. Zaman zaman üçlü oynattığınızda Fred, Guendouzi, İsmail sizin merkezde işinizi görür. Fenerbahçe bir şekilde bazı oyunculardan feragat edecek. Siz Mason Greenwood'u alacaksanız bazı oyunculardan çıkacaksınız. Sonuçta oyun bir bütçe meselesi. Bana kalırsa benim elimde Asensio varken ben Talisca'dan da çıkma ihtimalini düşünürüm.
0: Elazığ'dan Samet Bey demiş ki İsmail ederini bulunca hemen gönderilmeli, çıkabileceği seviyeye zaten çıktı demiş. Yani eğer aslında hep konuşuyoruz bunu, özellikle yerli isimler için hani rakamları, seviyeyi bulmuşlarsa eğer o rakamlar.
2: O çok önemli izleyicinin söylediği.
0: Orada sanki o riski almamak
2: tabii,
0: lazım.
2: Yani. Eğer ya neden bahsediliyor? Hani ne?

0: Nereye kadar? Şimdi ben mesela 20'ye İsmail'i vermem. Çok net söyleyeyim ya. Ben İsmail'in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin merkezinde, Fenerbahçe'nin ön tarafında. Çok kaliteli ve kıymetli bir oyuncunuzu ben olsam, ama izleyicimize şöyle %100 katılıyorum. Çok iyi bir rakam gelirse elbette çıkılır. Ama Fenerbahçe'nin ben yabancılardan çok doğru bir şekilde sadeleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Tarışka çok iyi bir oyuncu mu? Bence iyi bir oyuncu. Gol problemini zaman zaman Fenerbahçe'nin çözdü mü? Çözdü. Ama siz transfer yapacaksanız, farklı oyunculara gidecekseniz, yabancılar alacaksanız sadeleşmeniz gerekiyor ve bunu da kadife eldivenle yapamazsınız. Demir yumruk gerekiyor. Bir karar alacaksınız ve o kararın arkasında duracaksınız. Burada Tarışka mı gider? Bence gidebilir. Asensio var elinizde. Fred mi? Bana kalırsa ben Fred'den çıkılır.
1: Çok özür dilerim. Lafını böldüm abi.
0: Rica ederim.
1: Talişka ile ilgili Hull City iddiası gündeme geldi. Kendi oyuncu bu iddiaları doğrulamadı. Sen de takip etmişsindir. Yani şöyle ki, Talişka'ya saygı duyuyorum. Önemli bir yetenek, önemli bir oyuncu. Ancak Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğunda Talişka'nın performansının yükselmesi için bir mevsim beklendi.
0: Tabii, doğru.
1: Yani ben Talişka saygı duyuyorum. Yetenek noktasında çok çok iyi. Duran toplar noktasında çok çok iyi. Tabii. Ancak fiziksel anlamda Talişka'nın Premier Lig seviyesinde bir takıma uygun olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani çıkmanız gereken oyuncular var. Mesela Mivović diye Fenerbahçe'nin bir transferi var. Kimse göremedi. Hiçbirimiz göremedik.
2: Hiç süre almadı
0: resmi maçlar. Hiç almadı.
1: Hiç almadı.
0: Ve bu da aslında Fenerbahçe işlerin ne kadar olumsuz yönetildiğini bize gösteriyor geçtiğimiz dönemlerde.
2: İşte bu yüzden
1: biraz Mivović şey gibi oldu ya, bu uzun zaman böyle görünmeyen, yani böyle bildiğiniz ama görmediğiniz kişileri gördüğünüzde bir replik gelir. Kurtlar Vadisi'nde Palan'ın repliği. Baba Yiğit, bize senin için öldü dediler diyor ya. Aynı onun gibi. Yani,
0: Abdüley'e söylüyor.
1: Abdüley'e söylüyor. İzledin galiba.
0: Az biraz biliriz. Aynen.
2: Yani kusura bakma.
1: Abi adam her masada var.
2: Yani Cem Kerkükleri hafife alıyorsun.
1: Hatta şey çok oldu bugün Emre Kaplan'la konuşuyordum. Bir konuyla ilgili yayına geleceğim dedim. Kimin nesin dedi. Dedim şahir ruhlu insan Cem Kerpikçilerle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama sevdiğim için bunu dile getirdim. Direkt söyleyeyim abi.
0: Teşekkür ederim Salim. Yani, ben de sizleri çok seviyorum.
1: Allah razı olsun abi.
0: Allah sizden
1: yani
0: razı olsun.
1: Yani ben Talişka konusunda haklısın. Yani düşüncene saygı duyuyorum. İsmail noktasında da saygı duyuyorum ama İsmail için sıkıntı şu. İsmail tamam performansını yükseltti ama İsmail yani Genduzi ile birlikte Kante kaldığını düşündüğümüzde Sofyan Amrabat'ı unutma. Sofyan Amrabat da geri dönüyor.
0: Tabii %100 haklısın.
1: %100 yani Fenerbahçe'nin orta saha.
2: İşte 23 tane yabancı oyuncu
1: yabancı var. Evet.
2: 16 artı 7 yani artı 4 kuralına uyan da 7 tane isim var. Hadi orada Mimović yok diyelim.
1: Tabii.
2: İşte Aziz Fayet var. Yok diyelim.
1: Tabii.
2: Yeni transferlerden Amara Diouf var. Belki kiralanacaktır.
0: Bir de evet, tutacaklar onu.
2: Ya artı 4 kısmı hani çok problem değil ama 16 tane şu anda zaten kurala uymayan oyuncunuz var.
0: Ya Furkan Yılmaz
2: ve
0: benim aklıma yatmıyor.
2: Takviye yapacağınız mevkiler de var.
0: Çok net söyleyeceğim. Benim aklıma yatmıyor. Sizin yatıyorsa tartışalım. Bekao'yu biz neden Avusturya'da kampta göreceğiz? Biz neden mesela topuk yazısında Bekao'yu gördük? Daha önce biz yeteri kadar görmedik mi Bekao'yu?
2: Doğru. Şu ana kadar aslında Bekao'yla ilgili sorun çözülmeliydi. Yani mesela evet, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya gitmişti kiralık. Yine benzer bir çözüm bulunabilirdi.
1: Ya şunu söyleyeyim ya yani.
2: Fenerbahçe biraz bu konuda sanki ya gelecek isimlerden ziyade gidecek isimlerle ilgili süreç biraz sanki ağır işliyor gibi Fenerbahçe'de.
1: Bu olay nasıl biliyor musunuz? Detaylı bir şekilde anlatabilir miyim?
0: Tabii.
1: Müsaade var mı?
2: Estağfurullah.
1: Tamam, dediğiniz doğru. Fenerbahçe Bekao'dan çıksın, Sofyan Amrabat'tan çıksın, Fenerbahçe Livakovic'den çıksın, İrfan Can Ayırbayat'tan çıksın. Buradaki sorun şu. Bu oyuncuların kulüpte Fenerbahçe'de sözleşmesi devam ettiği için aldığı ücretler var. Burada isim vermiyorum. Yani herhangi bir cephe oluşturmamak adına. Burada ben sistemi eleştiriyorum. Bu oyuncuların alacağı ücret, örnek veriyorum. Tamamıyla afaki rakam. Yani emsal veriyorum. 5 milyon euro. Bu oyuncuya Süper Lig'den yıllık hiçbir kulüp 5 milyon euro maaş vermez.
0: Vermez.
1: Emsal veriyorum. Yani burada rakamlara takılıp kalmayalım. Bu oyuncular ne yapıyor biliyor musun? Ben bunu geçen paylaşmıştım yayında. Yerli oyunculara Beşiktaş'tan Can Keleş'e teklif geldi. Can Keleş Gençler Birliği'nden 40 milyon

0: Ayrıca ayrıldığı için orada kota problemi olduğu için kendi takımından da ücret alıyor. Yani burada amaç üzüm yetiştirmek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Ben burada size soruyorum. Kurallar çok çok önemli ancak başta Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kulüplerin bu konuya bir el atması gerekiyor. Ben yani mesela arıyorum Anadolu Kulübü'nden bir yöneticiye.
1: Türkiye Futbol Federasyonu neye el atsın? Mesela Fenerbahçe'nin şu anda 23 tane yabancısı varsa bu federasyonun
0: sorunu. Ona demiyorum. Yerli oyuncular noktasında yerli oyuncular çok ciddi ücretler talep ediyor. Buna el atması gerekiyor. Bir kota belirlesinler. Kulüpler de kendi arasında anlaşmalı. Mesela arıyorum Anadolu'dan bir kulübü. Transfer var mı? Görüşmeler nasıl diyorum. Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Messi'yi mi alacaksın abi? Ben sana soruyorum. Yani burada temel problem bu. İyi bir sistem oluşturmak lazım. Ben de istiyorum yerli oyuncularımız yurt içinde, yurt dışında takımlarımızda forma şansı bulsunlar, ülkemizi temsil etsinler. Ama buradaki olay bazı insanlar yani bu kurallardan dolayı, bu durumlardan dolayı, kulüplerimizin bu durumdan dolayı kazanım elde etmemeli. 1 lira alan oyuncu 1,5 lira alabilir ama 1 lira alan oyuncu 5 lira alamaz. Benim düşüncem bu. Ben burada düşüncemin ana temel sebepleri, ana temeli de şudur. Cem abi kimse yanlış anlamasın. Kulüplerimiz var olduğu sürece, ülke futbolumuz kalkınır, güzel bir şekilde ilerler, futbolcu kazanır, gazeteci kazanır, teknik direktör kazanır, yönetici olur, popülaritesini yapar. Yapsın. Hiç yani popülizm zaten bu işin en temel sebeplerinden birisi. Yapabilir. Ama kulüplerimiz var olmalı. Yani kulüpler burada kurumlar kişilerden ağır basıyor. Benim düşüncem bu. Eleştiren olabilir. Düşüncemi dile getirdim. Yani adam bekliyor. Kampta güzel takılıyor. Tatilini yapıyor. Transferin son günü Süper Lig'den X takıma gidiyor. Hem oradan ücret alıyor. Hem kulübünden alıyor.
2: Ama burada şöyle bir fikir
1: düğmeyi baştan yanlış ilikleyince
0: aynen hep yanlış gidiyor.
1: Tamamı sonra hata olarak devam ediyor.
0: Ben ama
1: ediyor.
0: Ne diyorum yanlış gitmesin.
2: Yani kulüpler burada doğru organizasyonu kurmalı. Siz doğru organizasyon yaparsanız bu transfer obezitesinden de kurtulursunuz.
0: Evet. Son bu tanımı ilk defa dile getirdin, güzel bir tanımdı.
2: Rica ederim. Evet. Fenerbahçe'nin son dönemde inanılmaz sayıda transferi var. Eski başkan Ali Koç döneminde bir ara sayıldı o transferler.
0: Mimović dedim, ben unutmuştum mesela Mimović'i.
2: İnanılmaz transfer yapıyor ya. Oyuncular evet, hani oyuncu penceresinden sana katıldığım noktalar var. Ama kulüpler de bir doğru organizasyon kurup o transfer fazlalığında kurtulmaları gerekiyor.
0: Mesela burada şu da oluyor. Mesela örneğin kulüplerimiz bir futbolcuyla görüşüyor. Futbolcuyla görüşürken bizler gazeteciler olarak direkt haberi buluyoruz. İç basında, dış basında, ulusal ve uluslararası basında bu oyuncuların ne kadar alacağı da konuşuluyor. Hemen mesela diyor ki ya kardeşim diyor Furkan Yıldız diyor 5 milyon euro olacak diyor. Ben diyor 1 milyon euro mu diyor, bırakmam diyor. Benim hayatım boyunca yani en sevmediğim bir davranış oldu. İnsanların aldığı ücretle uğraşmak vesaire. Herkes kalbinin ekmeğini yer, rızkını yer, nasibini yer. Yani böyle şeyleri de kovalıyorlar. Mesela transfer yasağı olan kulüpler transfer yasağını kaldıracak ya. Ön protokol imzaladıkları oyuncuların duyurulmasını istemiyorlar. Sebebini söyleyebilir miyim? Sebebi
1: nasıl
0: şu.
1: Yani?
0: Mesela transfer yasağı var. X bir kulübün transfer yasağını açacak. Transfer yasağını açarken de oradan mevcut parayı toparlarken de kamp olduğu için kamp çalışması ne yapıyor? Kamp çalışmaları olduğu için mevcut kadrosuna takviye yapıyor. Ön protokol imzalıyor. Örneğin Furkan Yıldız'la, Salim Manav'la, Cem Kerpiççiler'le bu ön protokol imzalandığını duyurmuyor basına. Gizli tutuyor. Sebebi nedir? Sebebi şu. Daha önceki oyuncularla o transfer yasağı dosyasıyla 3 liraya anlaşmışsa pazarlık yapıp bunu duyduğunda menajeri, avukatı, futbolcu ya diyor kardeşim bunlar Furkan Yıldız'ı almış, Salim Manav'ı almış, Cem Kerpiççiler almış. 3 istemiyorum, 5 istiyorum.
1: Ya şu mudur yani
0: diyor.
1: Senin bana da Cem abiye de borcun var. Hadi diyelim ki.
0: Evet.
1: Bana borcunu ödüyorsun ama diyorsun ki bunu sakın duyurma. Cem abi de benden borcunu istemesin sonra.
0: Öyle değil. Olay şu. kulüplerin transfer yasağı var. Transfer yasağını açarken pazar

0: pazarlık yapıyor. Pazarlık yaptığında da o zaten faizli bir ücret olarak yansıyor. Pazarlık yapıyor. Faizli ücrete 5 milyon euroysa 2,5'a anlaşıyor. Ardından kadroya takviyeler yapıyor. Takviyeler yaparken kamp sürecinde ön protokoller yapılıyor. Transferi açıklayabilmesi için uzlaşma sağlaması lazım bütün dosyalarla. Duyurulmamasının sebebi de duyan futbolcular, menajerler, avukatları.
1: Ya kardeşim, bu çok alt liglerde yaşanılan hadiseler.
0: Yok, Süper Lig'de Süper Lig'de de yaşanıyor.
1: Yani Fenerbahçe'yi konuşuyoruz mesela. Fenerbahçe'nin böyle bir durum
0: Fenerbahçe'nin ihtimali şöyle var. Bakıyor mesela futbolcu, Greenwood için bu kadar miktar bahsediliyor. Direkt diyor ki ben diyor kazandığım para bu kadar. Gitmem. Gidersem de ücretimi ödeyin diyor. Bekayı falan sen ondan dolayı görüyorsun.
1: Ama işte yani burada bu sadece aslında bu yönetimin de bir sorunu değil. Yani
0: evet.
1: Bu geçmişten bugüne yapılan hataların
0: ben zaten
1: birikimi,
0: sistem
1: sonucu,
0: eleştirisi yapacağımı söylemiştim.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin yeni yönetimi bir kadro kurmak zorunda.
2: Tabii, zorunda.
1: Şampiyonluk mücadelesi vermek zorunda. İşte 22 Temmuz'da ilk maçına çıkacak. Bugüne
2: çok
1: kadar Muriç'i almış. Diouf'u, genç oyuncuyu bir kenara koyuyorum hadi. Ake'yi getirmiş.
2: Tabii,
1: hala santrafor acaba alacak mı almayacak mı bu konuşuluyor. Sağ
0: Vedat Muriç'e yetişir mi bilmiyoruz.
1: İsmi konuşuluyor. Ama elinde de bir enkaz var. Şimdi bu yönetim ne yapsın?
2: Doğru sadeleşmek zorunda. İlginç bir haber okudum geçenlerde. Aslında
0: nedir?
2: Sizlere tartışmak isterim. Fenerbahçe Salah da yazılıyor. Şimdi elinizde Greenwood varken Salah'a gitmek büyük bir delilik yani. Eğer Fenerbahçe öyle bir işe imza atarsa çok tartışılır. Evet, Salah inanılmaz bir oyuncu. Çok büyük bir karakter. Evet, kabulüm. Ama 24 yaşında ve geleceğinde neler yapabileceğini bize bu esintileri Premier Lig'de de gösteren, Lig 1'de de gösteren bir oyuncu varken artık hikayesinin sonuna yaklaşmış bir Salah mı? Beraber tartışabiliriz. Bana kalırsa ben Greenwood'u
1: Fenerbahçe'de bir önceki yönetimin bir teması olduğu haberleri vardı Muhammed Salah'la o dönemde. Yani seçimden önceki süreçten bahsediyorum.
2: Ya ben anlamakta zorlanıyorum. Yani Salah evet büyük bir hikaye yazdı. Bana kalırsa artık o hikayenin de sonlarına geliyor. Ya her seferinde bu hikayenin sonu bizim Türkiye'de mi yaşanmalı ya? Bizim topraklarımızda mı bu hikaye bitmeli veya bizden sonra artık en son Suudi coğrafyasına doğru
1: yani
2: açılıyor.
1: Yani eğer Mason Greenwood maliyetleri yüzünden tamamlanamıyorsa bu transfer, Salah'ın maliyetleri çok daha fazla olur. Yani Salah şimdi bonservisi elinde ama imza parası isteyecek. Yıllık ücreti muhtemelen yüksek olacak.
2: %100. Artı oyun planına bakalım. Asensio gibi mesela hani durağan ama bir oyun aklı. Koşar mı çok fazla Asensio?
1: O kadar.
2: Hani o belge.
1: İyi,
2: ön alanda pres, dünyada oyunun dinamiklerine bakın. Hadi Asensio'yu kaldırıyor takım. Şimdi bir de Salah gelecek. Hani Salah'ın son durumu. Salah genelde ayağına ister yani.
1: Doğru. Bir soru var. Jamie Bino Gittens, İngiliz oyuncu, Chelsea'de bonservisi. Fenerbahçe ile ilgili böyle bir olasılık konuşuluyor. Bazı haberler var ama gerçeklik payı sizce nedir?
2: Bence
1: profil,
2: zor gözüküyor.
1: Profil doğru profil mi?
2: Ya, profil çok iyi oyuncu. Hani benim beğendiğim bir oyuncu. Adeyemi ismi de mesela konuşuluyor.
1: Evet, Dortmund'dan.
2: Dortmund'da. Mesela Adeyemi de iyi bir oyuncu. Eğer o bölgede mesela benim aklıma yatan profillerden biri. Ama Fenerbahçe'de hep dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta çok fazla isim var ama masada Greenwood varken sonra büyük bir pişmanlık yaşanmasın diyorum ben. Yani bir böyle bir ihtimal varken evet diğer oyuncular tabii ki eğer olmuyorsa bakılacak. Hani bir Richarlison ismi de konuşuluyor. Onu da söyleyelim. Hani tamam. O da ilginç bir oyuncu.
1: Santrafor.
2: Santrafor ama mesela sol kanada da atabilirsiniz.
1: Doğru.
2: Zaman zaman solda da oynatıyorlar. Topu atarsınız kalır. Güçlü, stoperleri bezdirir hayatından. Ama planlamanın ben nasıl gideceğini aslında bu santrafor planıyla anlayacağız. Bir de şunu da tartışabiliriz. Ben şundan yanayım. Mason Greenwood'u al. Vedat önde santrafor. Solda Kerem. Yanına Şerif. Acaba böyle bu şekilde ön hatla devam edebilir misin? Vedat'ın yanına Bertu alarak.
3: Evet.
1: Yani senin yorumun nasıl olur mesela bu konuda?
0: Yani Vedat Muriç ile ilgili şunu söyleyebilirim. sakatlık süreci yaşamasa.

0: aydı. Net bir şekilde ilk maçta oynayacaktı. İkinci maça yetiştirilmesi planlanıyor. Bendeki bilgi Bertu ile ilgili.
1: Ha, önemli.
0: Evet. Bertu noktasında başkanlar düzeyinde bir sözlü görüşme olmuş.
2: Fenerbahçe.
0: Evet, Fenerbahçe.
1: Çok önemli bilgi.
0: Başkanlar düzeyinde bir görüşme olmuş. Bertu dışında o dönem görüşmede Eldor Şumuradov'la ilgili de bir görüşme olmuş. Bertu biliyorsun Başakşehir'e gelmişti. Renden geldi. Doğru değil mi? Yanlışım
2: doğru,
0: varsa.
2: Doğru. Doğan'la beraber geldi.
0: Doğan'la Doğan birlikte önemli. Geldi Renden. Yani burada başkanlar düzeyinde bitebilecek bir transfer gibi masada duruyor. Bertu Yıldırım konusu.
2: Sen olumlu bir beklentin var. Fenerbahçe'nin Bertu konusunu bitirebileceğini düşünüyorsun o zaman.
0: Yani benim düşüncem Fenerbahçe'de santrafor rotasyonu Vedat Muriç. Vedat'la birlikte yabancı bir santrafor. Yerli isim olarak da Bertu ön plana çıkıyor.
1: Oli Watkins girer mi? Vedat, Oli Watkins, Bertu üçlüsü mü?
2: Peki Bertu mesela Galatasaray için konuşulduğunda üçüncü santrafor olarak yine adı geçiyordu. Evet. Ve Bertu acaba bunu kabul eder mi diye tartışılıyordu. Şimdi aynı önemli. Durum aslında söz konusu evet. Fenerbahçe'de de.
0: Yani ben Bertu'nun yeteneklerine inanıyorum. Bertu özellikle de Başakşehir'de iyi bir süreç geçirdi. Başakşehir öncesinde Sarıyer'den Hatay'a gitmişti. Orada da iyi bir süreç geçirdi.
2: Çıkışı Hatay'da yaptı.
0: Çıkışı Hatay Spor'da yaptı. Güvendiğim bir santrafor. Bertu ilk 11'de de sonradan oyuna dahil olduğunda da bence farklı bir santrafor. Farklı meziyetleri var. Ben Bertu bu noktada zaten bir santrafor yerli ise net bir şekilde ifade edelim. Yerli santrafor Türkiye Ligi'nde yedek olarak düşünülüyor. Bu bir gerçek. Anadolu kulüplerinde de, önemli kulüplerimizde de direkt yedek olarak düşünülüyor. Bunu söyleyebilirim.
2: Ama zaten milli takıma bakınca santrafor yok yani. Zaten evet, milli takımın santraforu yok. Yani nasıl Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yerli santrafor planlaması yapacak ki? Zaten evet. Bir bu konuda problem yaşıyoruz. Bu
0: bir
2: konuda
0: problem
2: bununla
0: yaşıyoruz.
2: Bağlantılı olarak da Başakşehir'in Bartu Elmas'a bir ilgisi var Fenerbahçe'deki genç orta saha oyuncusu. Bence eğer bu transfer bir sonraki aşamaya geçilecekse görüşmelerde takas evet. Artı bonservis üzerinden tamamlanabilir ki sen zaten sürecin olumlu gittiğinden bahsettin. Belki Bertu Elmas artı bir miktar
0: hatta
2: para karşılığında 10 saniyemiz var.
0: Hatta şunu söyleyeyim, Bertu'nun ismi Galatasaray'la anılırken bana direkt güvendiğim bir kaynak Salim Topabas Fenerbahçe olabilir dedi. Bundan yaklaşık bir ay önce.
2: Güzel, bunu enteresan bir bilgi. Güzel. Peki,
0: ben de topa bastım. Şu an süreci bekliyorum. Bilgilerimi de aktarıyorum.
2: O zaman biz de bir topa basalım. Bir reklama gidelim değerli izleyenler. Reklamların evet. Ardından bu kez Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündemini konuşacağız.
3: Evet. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor başlıyor.
1: Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferdeki gündemini konuştuk. İki ekip de sezonu erken açacak. Fenerbahçe 22 Temmuz, Beşiktaş ise 23 Temmuz'da ilk resmi maçlarını oynayacaklar. İki takımın da transferdeki hareketliliği devam ediyor. Takviyeler, bakalım bundan sonra hangi mevkileri olacak? Yine bu ekranlardan paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bir virgül koyuyoruz ve Galatasaray'a geçiyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'da Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira aslında bundan birkaç gün önce, birkaç hafta önce daha doğru ifadeyle yine kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulunmuştu Lucas Torreira, ama yine yapmış olduğu açıklamalar var. Arjantin basınına konuştu Uruguaylı oyuncu ve Galatasaray'daki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız.
2: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Evet, Lucas Torreira diyor ki yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor, kulübü seviyorum ve amacım Galatasaray'da kalmak diye de ekliyor Torreira.
2: Çok beğendiğim bir oyuncu. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluklarında 4 sezonda gizli özne Lucas Torreira. Pasörlü var mı var. Merkezde var. Çata çat basar mı basar. Ön tarafa gider mi gider. Gol yollarında son dönemde etkili mi etkili. Böyle bir oyuncu elinizdeyken kafanızı kaldırıp başka yerlere neden bakasınız? Galatasaray bence Lucas.

0: Astoray'la mutlaka devam etmeli. Ki ben Galatasaray'ın merkezde de özellikle iki kutu arasında gidip gelen yüksek tempolu aynı zamanda teknik bir oyuncuya da yöneleceğini düşünen taraftayım. Ama Lucas Torreira bence bizim ligimiz için çok kıymetli ve muadili olmayan bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın Torreira'nın bu açıklamaları yaptıktan sonra Torreira ile birlikte bir yol yürüyeceğini kesinlikle düşünen taraftayım ve bu da çok doğru bir tavır olur Furkan Yıldız.
1: Ama şöyle de o zaman bir soru sormak istiyorum. Elbet. 30 yaşında Torreira, 26 yaşında gelmişti. 4 yıldır burada, 4 şampiyonlukta kesinlikle çok büyük pay sahibi var. Ama Galatasaray'ın artık bir yeniliğe gitmesi de gerekmiyor mu? Yani 30 yaş daha ne kadar devam edebilir Torreira ve yeni sözleşme, bu sürekli artan, yükselen fiyatlar, kontratlar bir noktadan sonra bir problem olmayacak mı Galatasaray'da? Evet.
0: Belli bölgelerde mutlaka değişim gerekiyor ama ben merkezde elimde Torreira varsa en az 3 sene daha Torreira ile devam etme yolunu seçen tarafta olurum. Ama şunu da söyleyeyim. Alternatif olarak çok fazla isimler dolaşıyor ama bir Odegaard ismi var ki Norveç'in bando şefi. Saha içerisindeki oyunu başka, liderliği başka. Her maçtan sonra Norveç kazandıktan sonra davulun başına geçip o verdiği bir konser, lider, resital inanılmaz. Evet. Ki Odegaard noktasında da hem tekniği çok kuvvetli bir oyuncu, hatlar arasında, bölgeler arasında gelip özellikle Galatasaray'ın eksik olduğu Mertens sonrası tedavinin başlangıcı Odegaard olur mu sorusuna çok net olarak Odegaard olur yanıtını verebilirim.
1: Lucas Torreira devam edecek gibi görünüyor. Çok fazla spekülasyon vardı Ocak ayından bu yana özellikle ama son dönemdeki açıklamaları burada devam etmek istiyor gibi görünüyor Torreira'da.
2: Yani Lucas Torreira'nın hayali ülkesinde futbolu bırakmak, bunu söyleyelim yani hedefi. Ancak şu anda Torreira ayrılmayacak. Torreira'nın ayrılığı benim için sürpriz olur. Aynı görüşteyim sizlerle. Galatasaray 6 numara pozisyonunda Torreira'dan yararlandı. Zaten Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi iyi bir 6 numara demektir. Şampiyon olmak istiyorsan 6 numaran iyi olacak. Torreira özelinde bir 6 numaran olacak. Dikine pas atabilen, alan kapatan, adam adama savunmada geçit vermeyen ve bununla birlikte Torreira'nın geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon skora katkıları da oldu. Sürpriz puanlar kazandırdı. Skora net katkılarının olduğu maçları ve derbileri hatırlıyoruz. Torreira'nın ayrılacağına dair bilgi bende yok. Oyuncu Galatasaray'da mutlu, ancak oyuncu özelinde şunu söyleyebilirim. Oyuncu duygusal bir karakter. Duygusal bir karakter olduğu için de zaman zaman duygusal yönü ağır olduğu için kırılmalar yaşayabiliyor. Biz insanlar yani bizler de böyle. Yani zaman zaman istemesek de duygusal yönümüzü işimize yansıtabiliyoruz. Babasının yaşamış olduğu bir rahatsızlık vardı. Bu da
0: çok
2: süreçte kendisini etkilemiş olabilir. Fakat gelinen noktada Odegaard konusunda bendeki bilgi şu. Galatasaray sadece oyuncu hakkında bilgi almış. Olabilir mi diye düşünülmüş. İsmi telaffuz edilmiş. Bunu söyleyebilirim.
1: Odegaard, olabilir mi?
2: Yani olabilir mi? Ben bu transferleri yani böyle biraz gerçekçi konuşmam gerekiyor.
0: Tabii.
2: Bu transferler hadi gel anlaşalım şeklinde olmuyor. Oyuncu şu anda Dünya Kupası'nda
1: iyi de bir turnuva geçiriyor.
2: İyi bir turnuva iyi geçiriyor. Takımıyla birlikte Arsenal'ın en önemli oyuncularından birisi. Arsenal'la birlikte önemli başarılar elde etti. Arsenal'ın olmazsa olmaz isimlerinden birisiydi. Yani oyuncu bakıyorsun istatistiklerine, hiç oynamadığı sezonda 30 maç oynuyor. Yani ben
1: takım
2: Odegaard,
1: kaptanlarından birisi Arsenal.
2: Takım kaptanlarından birisi.
1: Yani sen çok o zaman ihtimal vermiyor gibisin. Zor
2: yani
1: görüyorsun.
2: Olma ya ihtimalini doğru zor ifade görüyorum. Galatasaray geçtiğimiz transfer döneminde Victor Osimhen bir hayaldi. Bu hayal gerçekleşti. Fakat oradaki hayalin gerçekleşmesindeki en temel unsur serbest kalma bedelinin yanı sıra Victor Osimhen'in Galatasaray'ı benimsemesi ve tabii, Galatasaray'ı benimserken gelmek istemesi.
1: Victor Osimhen'i almak bu kadar zor değildi. Neden biliyor musun? Zaten bir yıl önce kiralık oynamıştı burada.
2: Burayı biliyordu.
1: Ve zaten çıkış maddesi var. Yani 75 milyon euroyu verdiğinizde sizin artık

0: tek muhatabınız oyuncu oluyordu. Ama evet. Odegaard belki daha düşük maliyetli bir oyuncu olsa da Arsenal'dan oyuncuyu koparabilmek kolay değil. Yani bu yüzden bence Osimhen mesela daha kolay bir transfer süreciydi.
1: Yani burada bonservis miktarı ifade ettiğin gibi Osimhen'in altında bir ücret. Telaffuz edilen miktarlar 40-50 milyon euro bandında ücretler. Miktar olarak düşük bir miktar. Victor Osimhen'in bonservisine baktığımızda ancak oyuncunun Türkiye hakkında, Galatasaray hakkında bilgi alması gerekiyor. Yabancı futbolcular genellikle ülkemizi yaz aylarında tercih ediyorlar. Antalya, Bodrum. Yaz turizmi noktasında ülkemiz tercih ediliyor. Fakat
0: 98 doğumlu bu arada Odegaard. Evet. 27 yaşında.
1: Odegaard çok çok önemli bir oyuncu. İyi bir turnuva geçiriyor.
2: Çok tecrübeli.
1: Ama Galatasaray'daki temel eksiklerden birisi, Galatasaray orta sahada 6 numara pozisyonunda Lemina ve Lemina ile birlikte Torreira bu açığı kapatabiliyor. Galatasaray 8.5 numara diyeceğim ben. Çünkü Gabriel Sara'nın da iyi bir 8 numara olduğunu düşünüyorum. 8.5 derken şunu ifade etmek istiyorum. Galatasaray'ın maç kilitlendiğinde ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde o kilidi açabilecek ayağa ihtiyacı var. Mertens bunu muhteşem yaptı.
2: Tabii %100.
1: Fiyat performans anlamında, yani maliyet fayda anlamında düşünelim. Mertens geldi, camiayı benimsedi. Galatasaray'a hem asist noktasında hem de attığı goller noktasında katkılar sağladı. Galatasaray geçtiğimiz yıl Mertens'in boşluğunu aradı. İlkay Gündoğan kariyerine, kişiliğine inanılmaz bir saygım var. Ama olmadı. Sakatlık sürecinden sonra olmadı. O Mertens'teki tadı veremedi. Yani bakın diyorum, kimse yanlış anlamasın. Kariyerine, karakterine, kişiliğine muazzam bir saygım var. Muazzam bir insan, son derece saygım var. Ama olmadı. Galatasaray'ın şimdi ne yapması gerekiyor? Galatasaray'ın ifade ettiği gibi, Furkan'ın bize sorusunda sorduğu gibi, artık bir değişim yapması gerekiyor. Bu değişimler bir anda olmuyor. Yavaş yavaş. Nasıl mesela santrafor hattında Icardi bayrağı devretti Victor Osimhen'e. Orta sahada Oliveira vardı. Ardından Gabriel Sara geldi. Stoper hattında Nelson vardı. Davinson Sanchez geldi.
2: Tabii Sanchez çok önemli.
1: Yani burada sol stoper noktasında ben takviye olması gerektiğini düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı hem milli takımda hem de Galatasaray'da tüm maçlarda oynadı, artık yoruldu bu oyuncu.
0: Birazdan Davinson'un ayrılığı sonrası neler yaşanabilir, bunu tekrar konuşuruz ama şunu sormak istiyorum. Tabii aynı ki maliyetlerle Ödegaard mı yoksa Can Uzun'la mı gitmeli Galatasaray mesela?
2: Şimdi bir yana Ödegaard, bir yana Can Uzun'a koyduğumuzda, ben mesela aynı maliyetlerle denirse ben Can Uzun'a giderim. Niye diyeceksiniz? Can Uzun 10 numara kanatta da oynatabilirsiniz. Can Uzun Galatasaray'ın ön tarafta artık öngörülebilir bir oyunu var. Ama Can Uzun Galatasaray'ın o oyunu öngörülemez hale getirir. Neyi kastediyorum? Kanatta topu alır, içeri gider. Kanatta alır, çizgiye gider. Kanatta alır, sıfıra iner, dışarıya çıkartır. Ceza sahası dışından şut tehdidi var. Ve oyun bilgisi çok yüksek. Golün nerede olacağını kokluyor. Orada oluyor, bitiyor. Ve gelişime çok açık. Galatasaray'da bu oyununun gelişimini daha da yukarı seviyelere çıkarma potansiyeli var. Can Uzun varsa masada, çok net olarak ben Can Uzun'a giderim. Burada Odegaard kötü oyuncu asla anlama gelmez. Ki ben çok beğendiğim bir oyuncu. Hani Mertens sonrası da öyle bir tercih yapılsa ona da asla hayır demem, ama Can Uzun'la Galatasaray'ın yürüyecek yolu çok daha uzun olur. Ve oyuncudan çıkıldığında da Galatasaray'a orada da bir kar sağlar, fayda sağlar. Ki ben Can Uzun'u çok beğenen taraftayım. Oyunun çok daha gelişeceğini, kendini çok daha geliştireceğini düşünüyorum ki şunu da söyleyeyim. Okan Buruk Hoca Gabriel Sara'dan hep ceza sahasına o 8 koşuları ister. Evet. Ki Gabriel Sara bunları veremedi. Evet. Ama Can Uzun bunları yapar. İç koridora da o koşuyu atar. Ayrıca hem atar hem kendisi o koşuyu yapar.
0: Aslında ikinci bir santrafor oyununu Can oynamaya %100 daha uygun.
2: Altını çiziyorum. Çok doğru tanımlama. Osimhen'i de en sevindiren transfer Can Uzun olur. Eğer Can Uzun gelirse

0: topları orada Osimhen'le buluşturur. Ayrıca rakip savunmaların aklını bence alır, dağıtır. Bütün dikkatini dağıtır. Osimhen de çok daha rahat eder.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz? Can biraz daha 9.5 doğru gibi. Ödegaard ise aslında biraz daha 8-10
0: evet,
1: 8 gibi bir ofansif evet orta saha. Yani. Evet.
2: 8.5. Ödegaard evet net evet bir 8.5.
0: Savunmaya da çok fazla yardım olur.
1: Doğru.
0: Ödegaard.
2: Yani hatta şöyle ben kaldığın yerden paylaşmak istiyorum. Can Uzun geldiği zaman Osimhen'le birlikte ileride 4-1-4-4-1-1 anlayışı vardır. Diziliş anlayışı. İleride hücum hattında 1-1 oynayabilirler önlü arkalı. Katılıyorum. Milli takımda özellikle Paraguay maçından sonra girdikten sonra oyunu hareketlendirdi. Ceza sahasında etkili bir oyuncu. Hem yeteneği hem de hızı, bununla birlikte çalım yeteneği yüksek bir oyuncu. Fakat burada da hemen bir haber paylaşalım. Önemli. Galatasaray'ın son teklifi bonuslarla birlikte 35 milyon euro civarındaydı. Sonraki satıştan %15, %20 pay şeklindeydi. Can Uzun'un ailesi ikna oldu. Fakat Can Uzun için Frankfurt takımı net 50 milyon euro istiyor. Bu da gayet normal. Oyuncunun performansı ortada.
1: Yani 50 bu milyon euro.
2: Evet, 50 milyon euro talep ediliyor. Bir de orada yani mesela
1: Frankfurt'un bunu talep etmesi tabii ki normal ama normal. Galatasaray için o rakamlar yani
0: çıkmaz. Dursun Özbek yani başkan sonuna kadar bekler.
2: Galatasaray'la ilgili benim bildiğim şu. Galatasaray bu transferde Can Uzun noktasında 30 milyon bonservis, tabii bu bonservis miktarı taksitli oluyor. 5 milyon euro bonus artı %15 ya da %20 pay şeklinde.
1: Tekrar eder misin?
2: 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus, sonraki satıştan %15, %20 pay şeklinde.
1: Yani 35 milyon euro bir paket.
2: Evet, 35 milyon euro. Bu arada pay. Şunu da söyleyeyim, bu teklif sözlü olarak yapılan bir teklif. Resmi teklif yapılabilmesi için biliyorsun direkt yazıyorsun kağıda. Tamam. Kağıda kulüpler arasında fakslar gidip geliyor, mailler gidip geliyor. Zaten ilk başta bir nabız yoklarsın. Menajerler aracılığıyla, kulüp yetkililerle görüşür. Tasarrufunuz nedir? Ondan sonra yazılı bir teklif çıkar. Çok düşük yazılı bir teklifse bu ilk teklifler zaten reddedilir. Burada Frankfurt 50 milyon euro istiyor. 50 milyon civarında bir ücret istiyor. Tabii bu transfer süreci bekleyip görmek lazım. Geçtiğimiz hafta yayında anlattım. Konya Spor Adil Demirbağ için ilk başta 6-7 milyon euro bandında bir ücret istiyordu. Bir ay sonra bu talep 3 milyon euroya düştü. Yani burada değişkenlikler olabiliyor. Bendeki haber bu şekilde. Can Uzun ve ailesi Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Hatta şunu da ilave edebilir miyim?
1: Tabii ki.
2: Gurbetçi oyuncular, özellikle de yurt dışında yaşayan oyuncular belki istisnalar olabilir, örnek verebilirler. Ülkemizi gerçekten çok çok seviyorlar ve ülkemize karşı bir özlem var. Bunu ifade etmek istiyorum. Ülkemize bakalım karşı bir özlem var. Gurbetçi arkadaşlarımda da ben bunu sıklıkla yaşıyorum. Ülkemiz gerçekten çok güzel. Evet. Kıymetini bilmek lazım. Sık güzel sık de bağladım.
1: Sık sık yaz tatillerinde tabii burayı tercih evet etmelerinden de anlayabiliyoruz. Evet. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Peki Can Uzun'la ilgili süreci göreceğiz. Şunu sormak istiyorum. Icardi defteri artık tamamen kapandı evet mı? Ne zaman resmi bir açıklama gelecek Icardi konusunda?
2: Icardi ile ilgili sen de birebir de şahitsin. Yayına girmeden önce bir telefon trafiği yaşamıştım. Icardi ile alakalı uzlaşma sağlanamamasının ana sebebi şuymuş. Devamlı gündeme geldi. Oynama garantisi istiyor. Oynama garantisiyle birlikte ücretler noktasında sıkıntılar yaşanıyor şeklinde hep gündeme geldi. Şunu söyleyebilirim. Icardi ile ilgili temel problem, somut problem. Icardi 2 yıllık sözleşme talep ediyor. Galatasaray 1 artı 1 yıllık teklif yapıyor. Icardi konusunda problem bu. Galatasaray Icardi'ye 1 artı 1 yıllık teklif ediyor. Oyuncu cephesi düz 2 yıl sözleşme istiyor.
1: Yani Galatasaray'ın da burada teklifinde değişikliğe gitmemesi aslında çok da ısrarcı olmadığını anlayabiliyoruz Icardi ile ilgili olarak.
0: Evet. Icardi meselesi kabak tadı vermeden çözülmeli. Ben Dursun Özbek Başkan'ın bir

0: buzdolabı projesi olduğuna inanıyorum. Önüne gelen sorunları, kriz çıkabilecek noktaları soğutarak Dursun Özbek Başkan çözüyor. Ki burada da ben aslında Okan Buruk Hoca'nın Icardi ile devam etme yönünde bir fikri olduğunu düşünmeyen taraftayım. Ama Dursun Özbek Başkan Icardi'nin Galatasaray'a katkılarından dolayı bu meseleyi biz yollamayalım, kendisi gitsin minvalinde özetleyebileceğim bir fikirle, bir ideolojiyle çözmek istiyor. Bunu da biraz zamana yayarak çözülüyor. Ama şunu da söyleyeyim, ben özellikle sosyal medyada bir yangın görüyorum. Galatasaray adına transferler nerede kaldı? Galatasaray çok geç kalıyor. Bunu da çok anlamsız buluyorum. Neden? Bunu anlatayım. Bir kere Galatasaray geçtiğimiz dönemlerde de sonuna kadar bekleyip çok doğru adımları attı. Kaleci meselesi, Uğurcan Çakır, Galatasaray taraftarları Ederson isterken, çıldırırken hep Dursun Özbek Başkan çok sakin hareket etti. Evet. Bir hedef seçti, sonuna kadar bekledi ve doğruyu buldu. Ki Galatasaray sezonu diğer takımlardan daha sonra açacak. Bu çok büyük bir avantaj.
1: Bu arada Galatasaray'ın ilk antrenmanı da bugün.
0: Çok önemli.
1: Bu akşamki antrenmanla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Galatasaray. Saat 20'de yapacağı antrenmanla başlayacak. Antrenmanın da bir kısmı basına açık olarak gerçekleşiyor. O görüntülerde A-Spor ekranlarında olacak. Yeri gelmişken hatırlatmak istedim. Lütfen buyurun.
0: Teşekkür ederim. Çok önemli bir hatırlatma ki bence bu idman öncesi de mutlaka açıklamalar da yapılacaktır.
2: Evet.
0: Sürece
2: evet.
0: dair. Benim burada sadece şunu söylemem gerekir. Galatasaray'ın sadece bir yol haritasını, sadece bu yol haritasındaki önemli noktaları anlatarak kamuoyuyla da paylaşması gerekiyor. Taraftar evet çok heyecanlıdır, sürekli ister ki sürekli eleştirir ki bu bir noktada da doğrudur ama bunun dozu önemlidir. Ben bugünkü idman öncesinde de yapılan açıklamalarla da Galatasaray taraftarına aslında bir mesaj verileceğini düşünüyorum. Ki Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyon. Eğer doğru hamleleri bu zamana kadar yapamasalardı tablo bu olmazdı. Biraz daha sakin olmaları gerekiyor bence taraftarlarında. Evet çok net olarak isteyebilirler. Oyuncu isteyebilirler. Kimi yerlerde değişim isteyebilirler ama 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk Hoca var. Dursun Özbek Başkan geldiği günden bu yana Galatasaray'a çok kıymetli işler yapıyor. Sağ içi, sağ dışı bir Kemerburgaz tesisleri var. Yani Avrupa'da birçok takımın öyle tesisleri yok. Yani sağ içinde aynı zamanda sağ dışında Galatasaray doğru adımlar atıyor. Bana kalırsa ben kendi penceremden şunu çok net söylerim. Biraz daha sakin olmak ve süreci izlemek gerekiyor. Galatasaray doğru adımları doğru zamanda atacaktır düşüncesindeyim.
1: İki sorum var. Şimdi Galatasaray'la ilgili özellikle bu transfer döneminde ağırlıklı olarak dış basında iddialar okuyoruz ve görüyoruz. Davinson Sanchez için bu kez Inter iddiası var. Tutto Mercato'dan, İtalya'dan yine bir iddia geldi. Çünkü uzun bir süredir Como iddiaları vardı Davinson'la ilgili. Bu kez Inter'in adı yazıldı İtalya basınında ve bir başka iddia ise Galatasaray için İngiliz basınından Curtis Jones iddiası var. Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones. Bu iki iddiayı biraz yorumlayabiliriz Cem Kelpikçiler.
0: Bir kere Galatasaray'ın son dönemki başarılarında ben Davinson Sanchez'in inanılmaz bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle takımın boyunun kısalması adına takımı ön tarafa çıkartan bence nadide isimlerden biri. Ve geri dönüşlerde de hızıyla birlikte takıma çok fazla şey katıyor. Ben Galatasaray'da karar alıcı konumda olsam kolay kolay Davinson Sanchez'den ayrılmam. Davinson Sanchez'i tutmaya çalışırım. Biraz önce transferlerle ilgili o cümleyi kurarken Galatasaray bir de takımını bozmadığı için o cümleleri çok rahatlıkla söyledim. Galatasaray oyuncularını da tutuyor. Galatasaray'da eğer kayıplar olsa başka cümleler kurulur. Ama Galatasaray'ın merkezi, ön tarafı, bir Icardi şu ana kadar belki de tartışılan noktada isimler var. Galatasaray savunmasını da tutuyor. Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Galatasaray sadece zaman zaman bazı bölgelerinde yükseltmeler yapmak zorunda. Ki bunları da yapabilir. Ama ben Davinson'un inanılmaz bir stoper olduğunu düşünüyorum. Ki Türkiye Ligi'nin yabancı anlamında en iyi stoperlerinden biri. Çok hızlı, çok iyi refleks veriyor, lider özelliği var, tam bir patron. Ve kolay kolay Galatasaray bir patrondan da ayrılmamayı düşünmemeli Furkan Yıldız.
1: Salim Anal.
3: Davinson Sanchez, Como'da Cesc Fabregas'ın listesinde birinci sırada. Inter durumunu ben doğrulatamadım. Şu anda kendisi çok iyi bir performans ortaya koyuyor takımıyla birlikte. Dünya Kupası'nda
1: İsviçre ile maçları var onların da.
3: Evet, İsviçre ile karşılaşacaklar. Son 16 turundalar. kazandıkları takdirde çeyrek

0: finale kalacaklar. Yani şu anda net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Davinson'la ilgili. Davinson'u zaman zaman eleştirsem de Davinson ayarında bir stoperi getirmek 40 milyon eurodan aşağı olmaz. 30-40 milyon eurodan aşağı olmaz. Yani bu noktada benim düşüncem ilgi var. Doğru. Como'nun ilgisini net bir şekilde biliyorum listede. Birinci sırada bu oyuncudan çıktıktan sonra yerini doldurabilecek misiniz? Önemli olan bu. Yani doldurabilecekseniz
1: kolay
0: eğer
1: değil,
0: kolay
1: yani,
0: değil bu.
1: Bu arada Galatasaray'ın
0: bu arada hatırlıyor musun Furkan?
1: 20 milyon euroluk teklifi kabul etmediği vurgulanmış.
0: Evet. Tutlama yani şunu söyleyelim. Yani Davinson Sanchez transfer sürecini hatırlayalım. Tottenham'dan Ndombele ile birlikte gelmişti Davinson Sanchez ve transferin Ndombele son gününde gelmişti. Hatta her iki oyuncuyla alakalı da transfer haberini takip ederken Türkiye Futbol Federasyonu'nda lisanslama işlemi başlatılmıştı. Kulüp ismi verilmemişti. Ardından hemen bu transfer yetiştirilmişti. Zaten siz bu tarz transferleri son dakika yapabiliyorsunuz. Bence bu noktada Davinson'u göndermek şu aşamada yani ederini bulan futbolcu gönderilsin ama o boşluğu doldurabilecekseniz önemli gönderilmeli.
1: Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor takviyelerine devam ediyor. Milli oyuncu Aral Şimşir'i kadrosuna katmayı başardı Trabzonspor. Aral da bugün saat 19.30, 19.40 sularında yanlış hatırlamıyorsam eğer saat değişmediyse Trabzon'da olacak akşam saatlerinde. Yine Aral'ın da Trabzon'daki ilk görüntüleri Aspor ekranlarında olacak. Fırtına gibi bir transfer dönemi yaşıyor Trabzonspor tabiri caizse. Çok hızlı başlamışlardı. Neredeyse eksik tüm bölgeler, ihtiyaçlar giderildi şu ana kadar. Özellikle Onana hamlesi çok kritik hamlelerden birisiydi ve birçok kulübün de peşinde olduğu bir isim Aral. Yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek.
2: Furkan Yıldız mükemmel tanımladın. Bana şu soruyu sorsan, şu ana kadar transferin şampiyonu kim desen, şu güne kadar çok net Trabzonspor derim. Çok önceden hazırlanmışlar, çok doğru oyunculara gittiler ve oyuncuları aldılar. Malinovski'den Saviola'ya kadar çok anlatırız yani oyuncuları. Çok iyi oyunculara gittiler, potansiyelli oyunculara gittiler ve Trabzonspor öyle bir organizasyon kurdu ki ben gelecek yıllarda bu organizasyonun meyvelerini çok daha fazla yiyeceklerini düşünüyorum. Fatih Tekke Hoca ile birlikte özellikle doğru adreslere ve doğru oyunculara gidiyorlar. Ya Cabral'ı burada saatlerce anlatırız. Evet, anlatmaya gerek yok. Dünya Kupası'ndaki golü müthiş gördünüz. Sol bek, sağ bek, sağ ön, sol ön her yani yerde oynatabileceğiz bir oyuncu.
1: Attığı golde bu arada pastadaki çilek oldu. Yani zaten çok iyi turnuva geçiriyordu. Takım olarak da damga vurdular zaten turnuvaya ama attığı golde şu ana kadar Dünya Kupası'nın herhalde en güzel golünü attı. Evet, Sidney Lopez Cabral. Aral Şimşir oyuncu kartına bir bakalım. Sonrasında evet. Salim'in yorumunu alacağım. 24 yaşında henüz Aral. Kariyerinde Norveç'te Lillestrøm forması giymişti ama son kulübü tabii Midtjylland kulübü özür diliyorum. Orada gösterdiği performansla çıkış yapmayı başarmıştı. Son sezon performansı 54 maç 12 gol 21 asisti var. Tam 33 gol katkısıyla tamamladı Danimarka'da geçtiğimiz sezonu Aral Şimşir. Tüm kariyer performansı 243 maç 58 gol 59 asist. Tabii Trabzonspor'un Aral katkısı biraz Beşiktaş'ı dolaylı olarak etkileyen bir gelişme oldu. Midtjylland ile Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya gelecek. Aral o takımın en büyük kozlarından birisiydi. Midtjylland'in Aral'ı kaybetmesi önemli bir artı Beşiktaş için de. Salim.
0: Hemen gelelim. Yani hemen gelelim. Aynı şöyle ki bir haber, bir özel haber geldi de Trabzonspor'dan sonra paylaşalım.
1: Bak sana bir soru gelmiş.
0: Nedir?
1: Ankara'dan Birkan Bey demiş ki Salim Bey'in ekran süresini merak ediyoruz demiş.
0: Bizim o şey esprili olaylardan dolayı.
1: Olabilir evet. Ama sen aktifsin sosyal medyada. Demek ki gözünden kaçmıyor izleyicilerimiz. Evet nedir özel evet. Haber? Önce Aral'ı konuşalım mı?
0: Önce Aral'ı konuşalım.
1: Bekleyebilir mi haber? Yani acil yok. Hemen.
0: Acil değil.
1: Tamam o zaman önce Aral'ı konuşalım.
0: Aral'ı konuşalım. Aral'la ilgili düşüncem şu. Trabzonspor net bir takviye yaptı. Trabzonspor'un transferlerini çok beğeniyorum. Trabzonspor planlama dahilinde transfer yapıyor. Trabzonspor bu sezonu değil, gelecek sezonu da planlıyor. Gelecek sezonu planlarken, gelecek sezon herhangi bir değişim olmazsa kural 8+6 olacak. Trabzonspor bu doğrultuda takviyelerini yapıyor. Aral Şimşir önemli bir oyuncu. Danimarka Ligi önemli bir lig. Danimarka Ligi'nden Türkiye'yi tercih ediyor olması, ülkemizi tercih ediyor olması, Trabzonspor'a geliyor olması bence çok çok önemli. Çünkü Danimarka Ligi'nde, Norveç Ligi'nde forma şansı bulan oyuncuların ikinci durağı Bundesliga olabiliyor. Bundesliga'dan sonra da Avrupa'nın diğer 5 büyük ligine transfer yapabiliyorlar. Sol kanatta ben beğendiğim bir oyuncu, hatta milli takım kadrosunda geniş kadroda yer aldı ama ana kadroda yer almadı. Olmasını beklediğim isimlerden birisiydi. Trabzonspor için hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor'la alakalı Olay'ın satışını bekliyor Trabzonspor. Trabzonspor burada şu şekilde abi. Bilmem katılır mısınız? Trabzonspor son 1,5 sezonda mantalitesini değiştirdi. Ertuğrul Bey, Fatih Hoca. Trabzonspor'un mantalitesi tamamıyla değişti. Trabzonspor artık oyuncuları maliyet fayda anlamında düşük ücretlere alıyor. O oyunculardan performans elde ediyor. Performans elde ettikten sonra bu oyuncular bonservis miktarlarıyla satılıyor. Yakın dönemde Augusto 20 milyon euroya gitti. Zeynep. Geldiği ücret 5 milyon euroydu. Yani %75'lik bir kar söz konusu. Olay noktasında Barcelona'nın izlediğini ifade etmiştim. Barcelona noktasında Leipzig'in teklifi vardı. Nottingham'ın ilgisi vardı. Oyuncu vermiş olduğu röportajda Paris Saint-Germain'i hayal ettiğini söylemişti. Ben ilerleyen günlerde Olay'ın satışı noktasında da hareketli saatler olacağını düşünüyorum. Aral Şimşir'in de net bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de Chubuke Vivu, o oyuncuya da Fulham'ın ilgisi vardı. Teklifler gelecektir. Trabzonspor özelinde mesela bunlar çok çok önemli. Olay'ın Trabzonspor'dan herhangi bir takıma gitmesi ülkemizin takip edilirliği anlamında önemli.
1: Peki Trabzonspor'un zaten gelecek. Stoper eksiği var. Zaten, hatta Stefan Duran gelen konuşuluyor. Evet. Adil Demirbağ konuşuluyor. Hatta Ahmet Can Kaplan eski oyuncusu Trabzonspor'un.
0: Ahmet Can Kaplan gelecek muhtemelen. Resmi görüşmeler devam ediyor Ahmet Can Kaplan konusunda Ajax'la. Van Dron gelenle ilgili de birazdan bir bilgi elde edebilirim.
1: Ahmet Can Kaplan'la resmi olarak görüşüyor ve evet, muhtemelen gelecek diyorsun Trabzonspor'a.
0: Evet.
2: Güzel haber.
0: Benim bir huyum var, söyleyebilir miyim?
1: Nedir?
2: Tamam.
1: Senin çok burada fazla kendimi, huyum var da hangisi?
0: Kendimi de eleştireceğim. Haber noktasında şöyle. Ben çok fazla telefon trafiği yaptığım için telefon trafiğiyle de birlikte futbol camiasında yaklaşık 10-12 yıldır görev alıyorum. Bazen böyle meslek körlüğü demeyeyim ama kendimi eleştiriyorum burada. Yani böyle haber değeri taşıyan şeyler bana bazen laf arasında konuşurken Furkan'la sohbet ediyoruz böyle yayında söyleseydin ya falan diyor. Beni bu konuyla ilgili uyaran yönetmenim de olmuştu. Onun için artık notlar yazdım Furkan.
2: Güzel.
0: Unutmamak adına. Direkt kağıt kalem yanımda.
1: Ya bu haberi yapanlar var. Bu yüzden mi kendine kızıyorsun? Yani aslında bildiğim bir haberdi. Başka yok, yok. Haberleştirenler mi oldu? Ya Ahmet Can Kaplan konusunda.
0: Yok, Ahmet Can Kaplan konusu zaten bilinen bir şeydi. Resmi görüşmeleri de başlandı. Ajax'la görüşmeler devam ediyor. Ahmet Can Kaplan'ın gelme olasılığını ben yüksek görüyorum. Bununla birlikte Van Dron gelenle ilgili Panathinaikos'un bir teklifi olmuştu. Samsun Spor bu teklifi kabul etmemişti. Başkanlar düzeyinde de bir görüşme oldu. Bu sadece bir öngörü. Muhtemeldir ki geçtiğimiz hafta Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Kulüpler Birliği toplantısında Ertuğrul Bey ve Yüksel Bey görüşmüş olabilirler. Kulüpler Birliği toplantısında çünkü genellikle geçtiğimiz yıllardan biliyorum. Başkanlar direkt birbirleriyle selamlaştıktan sonra nasılsın, iyi misin? Ya sizde bu oyuncu var, durumu nedir, biz talibiz şeklinde diyaloglar olabiliyor. Bu da gerçekten güzel yani kulüplerin
2: tabii
0: bu denli sıcak temaslı olması, direkt oyuncunun sözleşmesi devam ederken.
1: Şu ana kadarki takviyeleri Trabzonspor'un İşte aralığı bahsettik. Yaklaşık 10

0: 6-9-10 transfer şu ana kadar.
1: Furkan Prestiani ismi konuşuluyor.
0: Var mı bilmiyorum. Evet, bu arada
1: Benfica'dan Gianluca Prestiani. Çok çok iyi bir oyuncu. Onun da tabii ki yani sağ içi dışı bir hani
0: ırkçılık meselesine bir olayla gündeme gelmedi ama çok genç,
1: çok iyi oyuncu. Evet. Trabzonspor'un öyle bir oyuncu profiline ihtiyacı var. Baskı altında topu çok rahatlıkla çıkartabiliyor. Driplingle rakiplerini çok rahat geçebiliyor, ekarte edebiliyor.
0: 2006 doğumlu.
1: Prestiani Trabzonspor'a çok faydalı olur eğer olursa. Yani çok kıymetli bir oyuncu.
0: Görüşmelerin devam ettiği haberleri var, hatta bizde de bu yönde bir haber var.
1: Önemli.
0: Emre Sel'den gelen.
1: Çok önemli.
0: Biraz tabii maliyetli bir oyuncu, evet. Ama bence bu maliyeti karşılayabilecek yeteneklere sahip, dediğim gibi yani biz son dönemde biraz tatsız bir olayla gündeme, evet, geldi. Vinicius, evet, Junior'la yaşamış olduğu diyalogtan dolayı, ama yetenekleri gerçekten üst seviye olan bir isim. 2006 doğumlu olduğunun da altını çizmek lazım. Gianluca Prestiani Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden birisi Salim.
2: Yani daha önce gündeme geldi. Teklif yapıldığı da ifade edildi. Bu transferle ilgili Ahmet Can Kaplan konusunda direkt net bilgiler aktardım ama bu transfer konusunda net bilgiye sahip değilim. Bu noktada Trabzonspor'la alakalı eklemek istediğim şu. Trabzonspor kazanım elde
0: bak,
2: etti.
0: Bak bizdeki detayları aktarayım mı?
2: Tabii
0: sana?
2: Ki.
0: Trabzonspor bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu aşan bir teklif sunmuş Benfica kulübüne. Her iki kanatta ve 10 numara bölgesinde oynayabilen bir isim Gianluca Prestiani. Benfica ile de 2029'a kadar sözleşmesi var. Ya Trabzonspor'un bu rakamlara son dönemde çok çıktığını görmüyoruz. 15 milyon eurolar önemli bir rakam. Trabzonspor'un yeni kadro planlaması anlayışından bahsediyorum. Transferi gerçekleşirse mutlaka katkı sağlayacaktır.
1: %100 katkı sağlar. Arjantinli oyuncu özellikle zaman zaman Trabzonspor baskı altında olduğunda o topu oradan çok rahat çıkartabilir. Ön tarafa götürebilir. 10 numara evet oynar. Kanatlarda faydalanabilirsiniz. Hırslı bir oyuncu. Şuradan eleştiriliyor. Biraz kısa boylu bir oyuncu ama zaman zaman oyunda, o kısa boyunda özellikle hız almada, özellikle daha rahat hareketlenmede de artı özellikleri var. Benim beğendiğim bir oyuncu. Hani o saha içindeki hikayeyi, evet, bir kenara koyalım. Trabzonspor'a çok faydalı olur.
0: Bu arada olursa Serdar Saatçı da Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu, evet, ayrıldı. O da çok büyük beklentilerle gelmişti Trabzonspor'a ama çok beklenilen performansı veremedi. Evet. Ahmet Can Kaplan için Salim Trabzonspor'a yakın. Yani ben Trabzonspor forması giyeceğini düşünüyorum dedi. Zaten görüşmeler devam ediyormuş. Senin bir haberin vardı. Birkaç, evet, dakikamız kaldı. İstersen onu paylaşabiliriz.
2: Yani peş peşe o zaman verelim haberleri.
0: Verelim.
2: Bunu ilk kez ulusal basında, uluslararası basında da yer aldı. Haberleştirmiştim yayın
0: tebrik
2: öncesinde.
0: Tebrik
2: ederim. Çorum FK Aubameyang'la anlaşma sağladı.
1: O önemli.
2: Oyuncu İstanbul'a geldi. Kişisel şartlarda anlaşma sağlandı.
0: Çok önemli bir kariyer bu arada.
2: Evet.
0: Son kulübü Marsilya ama geçmişte Borussia Dortmund'da oynadı. Arsenal'da
2: çok uzun yıllar oynadı.
0: Doğru, bir dönem, yanlış hatırlamıyorsam Barcelona'ya da hatta.
2: Evet, Barcelona'da gitti, da oynadı, doğru.
0: Kısa dönem ama yaşına rağmen, ilerleyen yaşına rağmen oynayan aktif bir oyuncu, evet, Aubameyang. 89 doğumlu, yani 37 yaşında. Marsilya ile bir yıl daha sözleşmesi var ve Salim Anam diyor ki Çorum Futbol Kulübü Pierre-Emerick Aubameyang için oyuncuyla transferi için anlaşmaya vardı.
2: Bu arada Fenerbahçe ile ilgili bir özel haberim var. İstersen paylaşayım. Fenerbahçe'de altyapı koordinatörü Şenor Çorlu ayrıldı. Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevi için en güçlü aday Özcan Kızıltan.
1: Özcan Kızıltan.
0: Özcan Kızıltan teknik direktör müydü?
2: Teknik direktör. Hatta kariyerine de baktığımda bir dönem Fenerbahçe'de altyapıda görevde almış. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
0: Peki.
2: Bununla birlikte bir haberim daha var. Söyleyebilir miyim?
0: Tabii, çok süremiz yok ama, evet, hızlı bir şekilde alalım.
2: Richarlison'un maliyetini öğrendim. Tottenham'da oynayan Richarlison'un maliyetini öğrendim. 30 milyon euro bonservis bedeli, 10 milyon euro net maaş.
0: 30 milyon euro bonservis, 10 milyon euro maaş.
2: Evet.
0: Richarlison'u isteyen kulüplere duyurulur. Salim Manav özel haberini paylaşmış oldu ki Süper Lig'den birçok kulüple adı anılıyor, evet, Richarlison'un.
2: Hatta unutmayayım diye de tüm bilgileri de yazdık.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim önerileriniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik değerli izleyenler.

0: Cem Kerpiçliler çok teşekkürler.
1: Ben
0: Salim
1: çok teşekkür
0: Manav teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Spor gündemini noktalıyoruz. Birazdan saatler 18'i gösterdiğinde ana haber A Spor ekranlarında olacak. Yere ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
10: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: az spor radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak...

0: kullanacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yapardık, ederdik, toplardık derken baktım ki yola çıkmış bir...

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Bankam Tombank kartım hadi.
1: Reklam.
5: Aspor Radyo.
1: Tutku. İnanç. Güç. Zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Spor Radyo.
1: İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir son dakika bilgisiyle başlıyoruz. A Spor Radyo ortak yayınındayız. Bizi radyodan da takip edenler için hemen seslendirelim. Ardından Yunus Emresel bizimle birlikte olacak. Trabzonspor Tolu Arokodare için kiralama teklifi yaptı. Yunus Emresel şu an bizimle birlikte. Bu gelişmeyi konuşacağız. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk Koray. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyoruz. Detaylar için sözü sana bırakayım.
2: Evet Koray, Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar 10 transfer bitirdi Bordo Mavi takım adeta. İlk 11'i yeniden kurdu ama durmakta bilmeyecek. Bir forvet oyuncusu, bir sağ kanat, bir defansif orta saha yapacak Trabzonspor. Forvet pozisyonda da şu anda önemli bir isim Tolu Arokodare için Trabzonspor kulübü Wolverhampton'a resmi bir kiralama teklifinde bulundu. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Trabzonspor oyuncunun kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Tolu Arokodare 25 yaşında, 1.90'da vatandaşı Paolo Nacho ile birlikte Nijerya milli takımında görev yapıyor. Aslında Nijerya milli takımının iki ismini bir arada buluşturmaya çalışıyor Trabzonspor. Şu an itibariyle görüşmelerin, kiralık görüşmelerinin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'la Wolverhampton arasında satın alma opsiyonu olacak mı, olursa rakam ne olacak, bu gibi detaylar henüz netlik kazanmadı. Ama Trabzonspor'la Wolverhampton arasındaki görüşmelerin şu an itibariyle olumlu yönde, kiralık görüşmelerinin olumlu yönde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir diğer transfer, Benfica'dan Arjantinli sağ kanat oyuncusu Cristiani için de Trabzonspor aradaki makası ciddi oranda daralttı şu an itibariyle. Bu oyuncuyu da transfer etmeyi çok istiyor Bordo Mavililer ve Cristiani'nin kendisiyle alakalı zaten çok ciddi bir sorun gözükmüyordu. Oyuncunun kulübüyle maddi anlamda, yani bonservis bedeli noktasında bir farklılıklar vardı. Orada da makas şu anda kapanabilecek seviyeye oldukça yaklaştı. Bu konuda da 1-2 gün içerisinde bir hareketlik yaşanmasını bekliyoruz. İki önemli isim, hem Tolu Arokodare hem de Cristiani transferlerini kısa süre içerisinde bitirmek ve teknik direktör Fuat Tekke'ye teslim etmek istiyor Başkan Ertuğrul Doğan. Stoper pozisyonu içinde bir yandan Van Drongelen, bir yandan Ahmetcan Kaptan, Adil Demirbağ ve farklı alternatifler üzerinde de duruyor Trabzonspor. Ama yabancı kontenjanı konusu bu stoper pozisyonunu biraz etkileyebilir Koray. O da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak bir durum gibi gözüküyor şu an itibariyle.
1: Yunus Emresel, şeyle ilgili çok fazla iddia var. Onuaçu ile ilgili olarak, dilersen onunla ilgili de elinde bilgi nedir? Onu sorayım. El Hilal'in teklif yapacağı, yani Arabistan'dan teklif geleceği yönünde bu transfer hamlesi onun bir ön çalışması gibi mi okumak lazım? Nedir Onuaçu ile ilgili durum?
2: Kesinlikle hayır. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu konudaki tavrı oldukça net. Paolo Nacho'yu kesinlikle takımda tutmak istiyor ve geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan bu oyuncunun gelecek sezon planlamasında da çok ciddi bir katkı yapacağını düşünüyor. Aslında ondan bağımsız ilerleyen bir süreç Tolu Arokodare süreci, ama tabii ki Suudi Arabistan'dan oyuncuya yönelik iki farklı takımdan bir ilgi var. Onaçu'nun şu ana kadar Trabzonspor'dan ayrılma yönünde bir talebi yok. Yönetim kurulunda oyuncuyu satma yönünde bir durumu şu an itibariyle yok. Bundan bağımsız ilerleyen bir süreç olarak söyleyebiliriz Arokodare sürecini. Ama tabii transfer gündemi, her an her şey değişebilir. Bunları da ilerleyen süreçte bekleyip göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emresel. Aktardıkların için kolay gelsin diyelim. Transfer gelişmesini bir kez daha özetleyecek olursak, Trabzonspor 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor Arokodare için kiralama teklifi yaptı Bordo Maviler. Wolverhampton'ın Nijeryalı santrforunu kadrosuna katmak istiyor. Detayları Yunus Emresel bize aktarmış oldu. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertli taraftarların en çok merak ettiği isimlerden birisi Mason Greenwood. Greenwood'la ilgili Fenerbahçe taraftarını biraz endişelendirecek bir haber İtalyan basınından geldi.

0: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood, 26 gol, 11 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe'de geçen sezon performansı en çok tartışılan isimlerden birisi kaleci Ederson'du. Sarı lacivertli kulübün hem yeni yönetimi hem de teknik direktör İsmail Kartal Brezilyalı kaleciyle devam etmek istiyor.
1: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli filebekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
0: Fenerbahçe hazırlık çalışmaları kapsamında ilk özel maçını Avusturya ekibi Admira Wacker'le yarın oynayacak.
2: Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor. Sarı lacivertliler bu kapsamda ilk hazırlık maçını Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle oynayacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Sarı lacivertliler 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogoń Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK'la hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacak. İlk maç 21 veya 22 Temmuz, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.
0: Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Curtis Jones'a olan ilgisi sürüyor.
1: Galatasaray'ın Curtis Jones ısrarı sürüyor. İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones da yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
0: Son şampiyon Galatasaray topbaşı yapıyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına bu akşam 20'de yapacağı antrenmanla başlayacak. A-Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.
3: Galatasaray 2026-2027 sezonu için sahaya iniyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de son 4 sezonda üst üste şampiyon olan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde start verecek. İstanbul'da 16 gün çalışacak Galatasaray sonrasında 23-29 Temmuz'da çalışmalarına Avusturya'nın Windischgarten kasabasında devam edecek. Sarı Kırmızılılar Avusturya'da 24 Temmuz Cuma günü, İtalya'nın Monza ve 27 Temmuz Pazartesi günü de aynı ülkeden Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Avusturya kampı sonrası İstanbul'a dönecek Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'nın Villarreal takımını özel maçta konuk edecek. Sarı Kırmızılı takım sezonun ilk resmi maçına ise Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak Süper Lig'de çıkacak.
0: Beşiktaş Trossard transferinde son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar Arsenal kulübüyle anlaşırken oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde de ciddi mesafe kat etti.
1: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
0: Beşiktaş kaleci sorununu çözdü. Siyah beyazlar Alexander Nübel'i transfer etti. Alman kaleci bu akşam İstanbul'a gelecek. Beşiktaş kaleci transferine noktayı koydu. Siyah beyazlar uzun süredir ilgilendiği Alexander Nübel'i kadrosuna kattı. Yönetim Alman file bekçisi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Nübel bu akşam 19.45'te İstanbul'a gelecek. Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen Nübel 49 maçın 14'ünde kalesini gole kapatırken 70 gol yedi. Kariyerinde Schalke ve Monaco'da da görev yapan 29 yaşındaki kaleci Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Beşiktaş bir başka kaleci Doğan Alemdar için de Başakşehir'le anlaşma sağladı. Birinci kaleci olarak Alexander Nübel'le anlaşan Beşiktaş rotasyonunu da güçlendirdi. Siyah beyazlar Başakşehir forması giyen kaleci Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. 18.40'da İstanbul'a gelecek 23 yaşındaki kaleci sözleşme imzaladıktan sonra kampa katılacak. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor. Siyah beyazlar Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında MT 1904 KFT ile berabere kaldı.
4: Beşiktaş'a güzel bir sezon diliyoruz. Bahri Kerem Mort'a geldi. Bir dokunuş dışarıya. Çok güzel bir gol olabilirdi Semih. Mehes. Mehes'in pası. Tekrar Mehes aldı. Tehlikeli geldiler Emir. İkinci pozisyon Mehes kaçırdı. Önce Emir'in kurtarışı ardından Mehes. Sait fırsattan yararlanamıyor. Calo derin oynadı. Tekrar Fahri Kerem'e indirdi. Tekrar Fahri Kerem'e doğru. Çaprazla Fahri Kerem vurmadı. Çevirmek istedi kaleci. Montman. Olaytan. Kaleyi düşündü Olaytan. Dışarıya. Fena vurmadı. Rıdvan. Felix. Kartal Cengizer açtı önünü. Kartal. Dışarıya. Şimdi sağ kanada iyi top. Kartal Kayra. Ali Pağda yetişti. Ali kesti içeriye. Bir vuruş dışarıya Ozan Sevim. Yani keşke ağlara gitseydi. Hazırlık maçı golünün önemi yok ama nefis bir gol olacaktı. Rıdvan'dan orta Mustafa Erhan. Az farkla dışarıya. Ya skor önemli değil tabii ama hiç galibiyet önemli. Galibiyettir. Bir gol güzel olur. Orta Ali Pağda'dan iyi yere kafa Mustafa Erhan. Bir kez daha kafayla yaklaştı gole. Uzun yolladı Asım Efe içeriye. Mustafa Erhan'a gelmiyor ve maç bitiyor. MT 0 Beşiktaş 0 maçın sonucu. Güzel bir hazırlık maçı izledik İtalyano dönemine dair.
0: Borsa İstanbul'la devam ediyoruz. Spor endeksine bakacağız. Bugün kulüpler günü nasıl tamamladı hep birlikte bakalım. Borsada bugün spor endeksinde 0,61'lik bir düşüş yaşandı. Tek tek kulüp hisselerine bakacak olursak Beşiktaş, AŞ, Futbol AŞ 1,660'lık değerini korudu. Fenerbahçe'de dün yükseliş vardı. Bugün %1,61'lik bir düşüş söz konusu. Galatasaray'da yine 1,010'luk değerini koruyarak günü tamamlamış oldu. Trabzonspor'da da 0,91'lik değer sabit bugün kaldı. Borsa İstanbul'da verileri size aktardık. Amilli basketbol takımımızla devam ediyoruz. Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son haftasında İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek grubu 6'da 6 yaparak tamamlamayı başardı 12 dev vatan. Dünya Kupası Avrupa elemeleri C grubu son haftasında Amilli basketbol takımı İsviçre'yi konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Ay Yıldızlılar 95-72 kazanarak 2027 Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı. Milliler ikinci turda D grubundan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda iki kez karşılaşacak. Takımların birinci turda aldıkları galibiyetler ve puanlar ikinci turda silinmeden hanelerine eşlenecek. İkinci turda grupları ilk 3 sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. FIBA 2027 Dünya Kupası 27 Ağustos 12 Eylül tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Mücadelenin ardından yapılan açıklamaları izliyoruz.
5: 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarılar nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta tabii 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten iyi işler yaptılar. Milletimizi de sevindirdiler. Teknik heyeti de tebrik ediyoruz. müthiş bir çıkış yakaladılar. Grupta Sırbistan gibi basketbolda ekol olan bir ülkeyi iki maçta da yenerek grup liderliği 6'da 6 üste taşınan puanlar. Tabii bir sonraki ayakta da öbür gruptan gelen takımlarla beraber büyük bir avantaj. İnşallah Katar'daki 2027 Dünya Kupası'na takımımız katılmayı hak edecek. Onun için gerekli adımları atıyorlar.
6: Amirli takımımız tabii Sayın Bakanımızın da söylediği gibi geçen seneden beri çok güzel bir ivmeyle, güzel bir grafikle devam ediyoruz. Hocamızın 100. maçına çıkması, galibiyetle bu maçı noktalamamız bizim için de çok değerli. Hocamızın bu takımda çok büyük emeği var. Sporcularımızın burada çok büyük bir emeği var. Onlar şu an bulundukları yeri gerçekten oynadıkları basketbolla, verdikleri özveriyle gerçekten sonuna kadar hak ediyorlar. Bu grubu gerçekten birinci bitirmek çok değerli, çok önemli. Ama dünya şampiyonasına gitmek için de bir grup daha, bir altı maçımız daha var. Orada da aynı istikrarla, aynı motivasyonla olacaklarına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi sporcularımız şu an bulunduğu yeri gerçekten hak ediyorlar ve onlar da bunun bilincindeler. Ve inanıyorum ki onlar da bu seviyede kalmak için elinden gelen iyisini yapacaklardır. Biz de her daim onları desteklemeye devam edeceğiz.
7: Evet, basketbol milli takımımız şu anda Avrupa'nın en iyi takımı durumunda. Bunu ben söylemiyorum. Bunu resmi Uluslararası Basketbol Organizasyonu FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz şu anda. Ve bunun hakkını da verdik bu grupta. 6'da 6 yaptık. Çok önemli bir kere. İki Sırbistan galibiyeti var. Ki deplasmandaki Sırbistan galibiyeti çok önemli. Bosna galibiyeti çok önemli. Şimdi bir sonraki gruptan İtalya, İzlanda ve Litvanya gelecek. O gruba da lider başlayacağız. Orada da tabii ki hedefimiz büyük. Kalan maçlarımızda da yani kazanıp hepsini kazanıp ama şu anda 6 galibiyetteyiz. Yani 3 galibiyet bile bizi 2. Dünya Kupası'na taşıyacak. Oyuncuları kutluyorum. Bir kere her şeyden önce hepsi büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla bu milli takıma giriyorlar. Nerede oynuyorlarsa oynasınlar yani. NBA'de oynasınlar, Euroleague'de oynasınlar, Avrupa Kupalarında, Türkiye'de. Bunu diğer milli takımlarda zor görüyoruz diğer ülkelerde. Biz bunu başardık bir aile olarak. Tabii ki burada Türk halkının basketbol milli takımına olan sevgisi, desteği yıllar sonra tekrar zirveye çıktı. Geçen yılki Avrupa ikinciliğinden sonra biz de bunun sorumluluğuyla en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Evet tabii benim için ben de bugün öğrendim. Sizler istatistik tutuyorsunuz. Amirli takımdaki 100. maçımızmış. Gururluyum bu konuda, gururluyum ama önemli olan maç sayısı değil, önemli olan Türkiye'yi en iyi şekilde başarılarla temsil etmek. Geçen yıl kıl payı biliyorsunuz Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. 25 yıl sonra ilk kez bir Avrupa şampiyonasında gümüş madalya aldık. Şimdi hedefimiz önce Dünya Kupası'na katılmak adım adım. İnşallah oraya katılırsak geçen yıldan kalan bir hesabımız var. Onu kapatmaya çalışacağız. İnşallah Doha'da önümüzdeki sene ama önce adım adım gidip ayaklarımızı yere basıp Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Ben de tabii ki Türk milli takımında 100. maça çıkmış olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Evet, U17 milli takımımız büyük bir başarıyla dünya dördüncüsü oldu. Kolay değil arkadaşlar. Yani dünya dördüncüsü olmak ve kıl payı bence madalyayı da kaçırdı. İşte buradaki özellikle Sırbistan maçında son saniyelerde yaşanılan bir anlamsız bir hücum fauller. Ama en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiler ve işlerinde 2-3 tane de çok ileriye dönük oyuncu var. Bunlardan daha önce de dediğim gibi önümüzdeki dönemde A milli takım kadrosuna da almayı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle 2 oyuncuyu A milli takım kadrosuna, inşallah bir sağlık sakatlık problemi olmazsa A milli takım kadrosuna da davet edeceğiz. Türk basketbolu iyi oldu arkadaşlar. Türkiye bir basketbol ülkesi. Türkiye'de çocuklar basketbolu seviyor, aileler basketbolu seviyor. Bugün bunu gördük. Yani saat 7'de İstanbul'da hafta içinde İsviçre maçı, ki yani çok önemli bir maç değil. Burada 18 bin kişi, Sinan Erdem spor salonu dolu. İnşallah biz de bunun hakkını vermeye devam edeceğiz. Altyapıdan üst yapıya kadar.
8: Ya gerçekten gururluyuz. Bu takım parçası olduğum için çok mutluyum. Bugün de gerçekten çok iyi basketbol oynadık. İlk yarıda biraz aksadık ama ikinci yarıda ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Hedefimiz Dünya Kupası'na gidip orada madalya kazanmak. Bence en önemli kısmı da atlattık. Bundan sonra üst grupta kalan maçlarımızı kazanmaya çalışacağız.
9: Ya aslında biz son 2-3 sene o basketbol kültürünü çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Çok fazla bir şeyler değiştirmeden planlarımıza sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü her gün öne çıkan oyuncularımız zaten belli. buradaki ekstra oyuncularımızın da vereceği katkılar önemli oluyor. Özellikle bir sonraki gruptan itibaren çok daha zor maçlar olacak. Oradan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum.
10: Ya öncelikle bütün takımı tebrik ediyorum. Çünkü ilk Bosna maçıyla birlikte bu gruptan 6'da 6 ile çıkıyoruz. Diğer grupta karşılaşacağımız takımlar da beklenmedik mağlubiyetler de aldılar. O yüzden bugünkü maç da ekstra önemliydi. Çok saygı duyarak oynadık aslında. Çünkü bu tarz maçlar böyle zor olabiliyor. Özellikle son periyota girdiğinizde bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama biz ciddiyetle maçın sonuna kadar profesyonel bir şekilde oynadık.
0: Evet, ana habere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından Dünya Kupası ile birlikte devam edeceğiz.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün...

0: bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Awesome.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1985 yılının 29 Mayıs günü dünya spor tarihinde kara bir gün yaşanıyordu. Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı, dönemin kupa seviyesindeki en büyük ve en önemli maçıydı. Maç başlamadan önce Liverpool taraftarı, kendi bölümlerinin yanına alınan Juventus taraftarlarına sözlü sataşmalara başlamıştı ki, bu sataşmalar bir süre sonra fiziki aksiyonlara dönüşmeye başladı. Önce atılan maddeler ve daha sonra topluca Juventus tribünlerine yönelen Liverpool taraftarları İtalyanların tek bir bölüme sıkışmasına neden oldu. Çıkan panik ve siyah beyaz taraftarların tek bir alana yüklenmesi nedeniyle Juventus tribünlerinde bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan ve bir Belçikalı taraftar hayatını kaybetti. Stadyumda yaşanan dramı, soyunma odasında maçın başlamasını beklerken öğrenen futbolculardan Liverpool forması giyen Mark Lawrence'ın, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini bildirse de devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanması kararının alındığını söyleyerek oyuncuların maça çıkmalarını sağladı. Neticede böyle sarsıcı bir olaya rağmen 1985 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçı oynandı ve Juventus, Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip gelerek kupayı müzesine götürdü. Tarihe Heysel faciası olarak geçen bu hazin olay sonrası Liverpool oyuncusu Alan Hansen, "O geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizin farkında bile değildim." diye konuşarak maçın bu şartlarda oynanmasını eleştiriyordu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Heysel faciasının ardından İngiliz takımları 5, Liverpool ise 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası alıyor. Ayrıca Heysel Stadyumu'nun ismi Kral Boden olarak değiştiriliyordu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Yetenek, tutku.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: getir.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: Tatil Sepeti.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: İspanya Portekiz'i son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
2: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den. Sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı. Portekiz sağ kanadı kullanıyor. Felix kafayı vurdu, Simon, Ronaldo, bir kez daha Unai Simon. Adeta uzadı Unai Simon. Korneri kullandı Mendes. Felix'ten bir kez daha Mendes'e, savunmadan sekti, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pedro Porro, onun müdahalesi, top direğe çarptı. Yamal bu kez frikiyi kullandı. Portekiz kalecisi Diego Costa başarılı. Uzaktan bir vuruş Portekiz'e, atak devam etti. Fernandes yan ağlar. Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90 artı 1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: İspanya Portekiz karşılaşmasının ardına gidiyoruz ve yapılan açıklamaları izliyoruz.
3: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Merino'nun 90 artı 1'de attığı golle çeyrek finale çıkmalarını son saniyeye kadar mücadele ve yedek oyuncuların katkısı olarak özetledi.
4: Her iki taraf için de olağanüstü bir maç oldu. Dünyanın en iyi ve benzer felsefeyi paylaşan iki orta sahası karşı karşıya geldi. Ne yazık ki birinin turnuvadan elenmesi gerekiyordu. Skorun son dakikalarda belli olmasının getirdiği heyecanı da eklerseniz harika bir maçtı. Son saniyeye kadar böyle mücadele eden bir takıma sahip olduğumuz için şanslıyız. Aynı hedefi paylaşan özverili bir takıma sahip olmak bir teknik adam için çok önemli. Özverili, uyumlu, cömert ve birbirini destekleyen bir gruba sahibiz. Herkes görevinin bilincinde. Yedek oyuncularımızın katkısı da muhteşem oldu. En üst seviyede 26 futbolcumuz var. Golümüzü atan Mikel Merino asla hayal kırıklığına uğratmayan güvenilir bir oyuncu. Bize daha önce de Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

0: Echar la vista atrás, porque quiero decir simplemente porque son circunstancias que han marcado la historia de este grupo.
1: Oyuna girdikten birkaç dakika sonra takımını çeyrek finale taşıyan Merino da golünü büyük bir rahatlama olarak tanımladı.
2: Bueno, pues mucha alegría,
3: müthiş bir sevinçle birlikte büyük bir rahatlama yaşadık. Bu tür maçlar uzatmaya gidince hem sahada futbolcular hem de bizi izleyen taraftarlar zorluk çekiyor. Bu yüzden maçın son dakikasında böylesine kritik bir anda takıma yardımcı olabilmek çok güzel. Takımda kararları veren hocamız ne yaptığını bilen biridir. Bize duyduğu güven de hak ettiğimiz bir şeydir. Onunla birlikte olduğumuz her zaman elimizden geleni yaptık ve uzun yıllar çok iyi performans sergiledik. Birbirimize karşı hissettiğimiz güven ve birlik duygusu da böyle zor zamanlarda öne çıkan şey oluyor.
2: Y creo que como selección lo hemos hecho muy bien durante muchos años. Entonces,
1: Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez 3,5 yıldır başında olduğu takımına veda etti.
0: Terminamos con tristeza porque no es el resultado que queríamos.
4: Portekiz milli takımıyla son maçıma çıktım. Buradaki odak noktam Dünya Kupası'nı kazanmaktı ve bunu başarmadan devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Portekiz halkından aldığımız güç ve enerjiyi hayatım boyunca unutmayacağım. Oyuncularımı da çalışkanlıkları ve milli takıma bağlılıkları nedeniyle takdir etmek istiyorum. Milli takımda iyi oyunculara sahip olmak kolaydır. Ancak önemli olan bir takım kurabilmektir. 45 maçta gol ve puan açısından Portekiz tarihinin rekorunu kırdık. İspanya maçına gelin Dünya Kupası'nda favori olan bir rakiple karşılaşmamız oyun planımızı engellemedi. Çok iyi savunma yaptık, agresiftik. Ama Dünya Kupası maçlarını tanımlayan anlar vardır. Topun direkten dönmesi, 90. dakikada hızlı bir kontratakta oluşan fırsatlar gibi kritik detaylar. Örneğin Milletler Ligi finalini penaltı atışlarıyla kazanmıştık. Bunlar olur. Ama başarısızlık, çaba göstermemek demektir. Oysa biz son dakikaya kadar mücadele ettik.
5: Tabii dün de hüzünlü bir an vardı. Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımı kariyerine bu maçla birlikte gözyaşlarıyla noktaladı.
1: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz turnuvaya veda ederken maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de son buldu. Portekiz formasıyla son kez Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu 20 yıllık turnuva serüveninde önemli rekorlara imza attı. Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 2006 yılında Almanya'da çıktı. O zamanlar 21 yaşında olan Portekizli forvet 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Portekiz 2006'da 4. olurken bu aynı zamanda Ronaldo'nun da Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi ile beraber 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo 6'sında da gol atan tek futbolcu oldu.

0: 41 yaşındaki yıldız Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Cristiano Ronaldo bu zamana kadar yer aldığı 6 Dünya Kupası'nda 27 maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı. Josebio'yu geçerek Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçiren Ronaldo İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Normal, triste por salir así del mundial.
2: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü. Ben her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım. Bu bir futbolcunun hayatı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ama yoluna devam etmelisin. Evet, bu benim son Dünya Kupam'dı. Yarın da bugünkü gibi uyanacağım. Vicdanım rahat. Portekiz'le 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz tek bir şampiyonluk bile kazanamamıştı. Bu arada 2016 Avrupa şampiyonluğumuz benim için Dünya Kupası ile aynı ağırlığa sahip. Bu yüzden vicdanım rahat. Hayat devam ediyor.
1: Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016.
0: Cristiano Ronaldo çok uzun milli takım kariyerinde dünya futbol tarihine geçen rekorlar kırdı. Portekiz milli takım formasıyla 233 maça çıkan ve 146 gol atan süper yıldız iki kategoride de rekorları eline geçirdi. Ronaldo

0: Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Efsane yıldız Portekiz milli takımıyla Euro 2004 ikinciliği, Euro 2016 şampiyonluğu, 2019 ve 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
1: Cristiano Ronaldo dünya futbol tarihinin en özel oyuncularından birisi şüphesiz. Bu turnuvayla birlikte Dünya Kupası kariyerine noktaladığını söylemişti. Milli takımda bakalım yine boy gösterecek mi veya bu fikri değişecek mi, onu hep birlikte göreceğiz. Ama artık yaş itibariyle de bir sonraki turnuvada bulunabilmesi artık mucize gibi gözüküyor. Dile kolay. Hakikaten 2006'dan 2026'ya kadar 6 farklı Dünya Kupası'nda yer aldı Cristiano Ronaldo. Bu alanda da bir ilki gerçekleştirdi. 26 maçta 11 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fakat bir Dünya Kupası şampiyonluğu Portekiz'le birlikte yaşayamadı. Biz de Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası serüvenine şöyle bir bakalım dedik. İlk Dünya Kupası heyecanını 2006 yılında yaşadı Portekizli futbolcu ve burada yarı final heyecanını gördü. Yarı finale kadar yükselmeyi başardı Portekiz. 6 maçlık serüveninde 1 gol attı genç Cristiano Ronaldo. Ardından 4 yıl sonra bu kez 2010 yılındaki Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımıyla birlikte 4 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilerken Portekiz 2010 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselip ardından veda etti. 2014 yılında grup aşamasında erken bir veda oldu Portekiz için. Burada Ronaldo'nun performansı 3 maçta 1 gol 1 asisti. Daha sonra 2018 Dünya Kupası yine Cristiano Ronaldo için sahneye çıktığı bir başka yerde. Burada da Portekiz son 16 turuna yükselmeyi başardı. Ronaldo 4 maçta 4 gol atarak Dünya Kupası'ndaki maç başına en yüksek gol ortalamasını yakaladığı dönemi geçirdi. Ardından 2022 Dünya Kupası çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı Portekiz. Çeyrek finalde yoluna devam edemedi. Cristiano Ronaldo burada da 5 maçta 1 gol atarak yine bu turnuvada takım adına etkili olmaya çalıştı. Performans ama yine beklentilerin altındaydı ve son olarak içinde bulunduğumuz 2026 Dünya Kupası'nda da Portekiz son 16 turunda İspanya'ya mağlup olarak yoluna devam etti. Cristiano Ronaldo bu şu ana kadarki en golcü ikinci Dünya Kupası performansını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki organizasyonda gerçekleştirdi ve 5 maçta 3 gol attı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahibi olduğu 2026 Dünya Kupası bir devrinde sonu anlamına geldi. Neymar'ın ardından, Luka Modric'in ardından bir başka süper yıldız da Dünya Kupası'na veda etti. O da Cristiano Ronaldo'ydu. Özleyeceğiz. Üzücü yani, futbolu seviyorsanız böyle yıldızlar gittikçe insan da üzülüyor ama yerlerine yenileri de inşallah bir an önce gelir diyoruz. Dünün merakla beklenen bir başka mücadelesi, daha doğrusu bu sabahın ilk saatlerinde oynandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika arasındaydı karşılaşma. Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi bu maçın önüne geçen hadiselerden biriydi. Ne olacaktı? Amerika yoluna devam mı edecekti ev sahibi ülke, yoksa Belçika mı kazanacaktı? Sorusunun cevabı da belli oldu.
2: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika Seattle'da karşı karşıya geldi. Belçika milli takımı baştan sona domine ettiği maçı Ketelaere'nin 2, Van Aken ve Lukaku'nun birer golüyle 4-1 kazanarak turlayan taraf oldu. ABD'nin tek golü ise Tillman'dan geldi. Cuma akşamı oynanacak çeyrek final karşılaşmasında Belçika ile İspanya kozlarını paylaşacak. Bu arada Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ertelenmesiyle büyük tartışmalara neden olan Balogun, ABD 11'inde sahaya çıktı. Maçtan önce karar hakkında 1 Nisan şakası benzetmesi yapan Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, karşılaşmanın ardından şunları söyledi.
3: Bu benzetmeyi motivasyon gibi bir niyette söylemedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 11'i ne olursa olsun bizim için önemli olan oyun planımızdı. Rakibimiz dinamik ve enerjik bir takım. Bu geceki sonuçtan bağımsız olarak harika bir Dünya Kupası geçirdikleri için kendilerini tebrik etmek istiyorum. Biz maçta hep önde oynamak istedik ve attığımız gollerle bunu başarmış olduk. Çeyrek finallere yükseldiğimiz için bizim için harika bir gece olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Belçika'da sabahın 4'ünde uyanık kalıp bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

0: Belçika kaptanı Youri Tielemans daha ileri gitmek istediklerini vurguladı.
1: I'm very happy, very proud of the team.
2: Takımımın ortaya koyduğu çabadan dolayı herkesle gurur duyuyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuna sonradan giren yedek oyuncularımız da farkını ortaya koydu. Yani gerçek bir takım performansıydı. İspanya ile daha önce karşılaştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz. Daha ileri gitmek istiyoruz. Dolayısıyla İspanya'ya karşı da aynı mücadeleyi göstereceğiz.
0: Turnuvaya veda eden ABD'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ise Balogun olayının kendilerini etkilemediğini savundu.
3: I think we were not good enough.
4: Yeterince iyi ve günümüzde değildik. Kalitemizi ortaya koyamadık. Etrafımızda gelişen olayların takımı etkilediğini düşünmüyorum. Bazen hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler olabiliyor ki bu da öyle bir maçtı. Neticede Belçika bizden daha iyiydi. O kadar. Bahane aramaya gerek yok. Balogun konusunu FIFA zaten açıkladı. Kurallar nedeniyle böyle bir karar verildi. Benim görevim takımı çalıştırmak. Eğer Balogun hazırsa, disiplin kurulu veya FIFA oyuncuyu kullanmamıza izin veriyorsa kullanırım. Ama kişisel olarak çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ortalığı karıştırıyorlar. İşin içine siyaset katıp manipülasyon yapıyorlar. Halbuki etik olmaktan ve dürüstlükten bahsediyoruz. Geleceğimle ilgili olarak konuşmam gerekirse burada çok mutluyum. Federasyonla çok iyi bir ilişkimiz var ve ne zaman isterlerse konuşmaya başlayabiliriz.
0: Savunma oyuncusu Tyler Adams, takım arkadaşı Balogun'la ilgili kararın kendileri için de sürpriz olduğunu aktardı.
5: Yes, it stings. I don't like to be eliminated.
6: Dürüst olmak gerekirse olayı biz de sizinle aynı anda öğrendik. Temiz başvurusunun olduğunu bile bilmiyordum. Dolayısıyla sizin için olduğu kadar bizim için de sürpriz oldu. Bu olayın bizi hiçbir şekilde etkilediğini düşünmüyorum. Aksine bizi daha da motive etmiş olabilir.
7: Az önce bahsettik, Birleşik Amerika'ya karşı oynanacak maç öncesi Belçika cephesinin başta olmak üzere tüm futbol dünyasının tepkisini çeken bir hadise yaşandı. Balogun'un kırmızı kart cezası ertelendi ve tüm dünyada da bu tartışmalara neden oldu.
0: Sadece 2026 Dünya Kupası'na değil, belki de futbol tarihine geçecek olaylardan birini geride bıraktık. Son 32 turunda oynanan ABD-Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun, son 16 turundaki Belçika maçında cezalı duruma düştü. Ancak her ligde ve dünya futbolunun her aşamasında uygulanan bu değişmez kural artık eskisi kadar katı değil gibi görünüyor. FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece turnuvadaki 3 golüyle ABD'nin en skorer oyuncusu olan Balogun, Belçika maçında oynayabilecek duruma geldi. Gelişmenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakınlığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği önlediği için FIFA'ya teşekkür ederim mesajını paylaştı. Infantino'yu aradığını söyleyen Trump, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı. Spordan çok iyi anlarım. Pozisyon sadece iki sporcunun çarpışması. Faul bile değil. O hareketi bilerek yapamazsınız. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamadığını söylediklerinde şaka mı yapıyorsunuz dedim. Bu kadar saçma bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu olay Messi'nin başına gelse Arjantinliler ne düşünürdü? Ancak kararın güncellenmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından FIFA ve Infantino'ya tepki yağdı. Avrupa futbolunun yönetici kurumu UEFA, dünya futbolunun patronunu eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve savunulamaz, kırmızı çizginin aşılması ifadeleriyle eleştirdi. Belçika Futbol Federasyonu karara itiraz ederken şaşkınlıkla izledikleri durumu FIFA talimatlarının ihlali olarak değerlendirdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, federasyonlar, teknik adamlar ve futbolcular başta olmak üzere futbol camiasından gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Her başkanla görüştüğüm gibi Trump'la da görüştüm diyen Infantino, kendisine konuyla ilgili sürecin devam ettiğini anlattım. Karar bağımsız ve özerk bir şekilde alınmıştır ifadelerini kullandı. Belçika maçında forma giyen Balogun gol atamadı ve ABD 4-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Olayın kahramanı Birleşik Amerikalı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada "Sorumluluğum sahada görevimi yapmak. Ceza verildiğinde de ertelendiğinde de kabul ettim. Bu kararın tartışılması bence normal. Bu yüzden şaşırmadım" şeklinde konuştu. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise onun kabahati yok dediği Balogun'un maçtan sonra kendisiyle konuşmaya geldiğini, oyuncuyu bu hareketi nedeniyle takdir ettiğini söyledi. Çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşayan Belçika milli takımı sosyal medya hesabı da 4-1'lik galibiyetin ardından bunu da değiştirin paylaşımı yaptı.

0: yaptı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunun son günü Arjantin-Mısır karşılaşmasıyla başlayacak.
2: Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le mücadele ettiği J grubundan 3'te 3 yaparak çıkan Arjantin son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile karşılaştı. Arjantin rakibini uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Son dünya şampiyonu Arjantin Afrika ülkelerine karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Güney Amerika temsilcisi Afrika takımlarına karşı oynadığı son 8 maçın tamamını kazandı. Arjantin'in Mısır karşısındaki en önemli kozu Lionel Messi olacak. 4 maçta 7 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncu, gol krallığı yarışında zirveyi Kylian Mbappe ve Erling Haaland'la paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, tellerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini söyledi.
3: Cuando esta selección hace años que viene jugando.
4: Bence takımımız iyi bir seviyede. 4 maçın 4'ünü kazandık ve bundan memnunuz. Elbette geliştirmemiz gereken yönler var. Turnuvanın favorileri şu ana kadar beklenen performansı tam olarak ortaya koyamadı. Dünya Kupası'nı kazandığımızdan beri her maça favori olarak çıkıyoruz. Ama futbolda her zaman istediğiniz oyunu oynayamazsınız. Böyle zamanlarda mücadele gücü, karakter ve takım ruhu devreye girer. Yeşilburun Adaları karşısında da bizi ayakta tutan bunlar oldu. O karakteri göstermeseydik elenebilirdik. Messi'nin durumu iyi görünüyor. Geçen karşılaşmada 120 dakika oynadı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Mısır çok kaliteli ve oturmuş bir oyun düzenine sahip. Bizi zorlayacak güçlü bir rakiple karşılaşacağız.
2: G grubunda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte yer alan Mısır 5 puanla 2. sırada yer alarak bir üst tura yükseldi. Son 32'de Avustralya ile eşleşen Mısır rakibini normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek son 16 bileti aldı. Tarihinde ilk kez bu aşamalara gelen turnuvanın yenilgisiz takımlarından Mısır'ın Arjantin karşılaşmasında en büyük kozu Muhammed Salah olacak. Mısır teknik direktörü Hossam Hassan Arjantin karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
5: قدامنا فريق ايا كان المنافس ما بالك طبعا منتخب الارجنتين كل الاحترام والتقدير لي كل اللاعبين
6: Son 16 turundayız ve artık karşımızdaki rakip kim olursa olsun en iyimizi ortaya koymalıyız. Arjantin çok güçlü bir takım. Messi gibi bir efsaneye sahipler ama biz tüm rakiplerimize aynı saygıyla yaklaşıyoruz. 2,5 yıldır oyuncularımla kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmak için çalışıyoruz. Brezilya, İspanya ve Belçika maçlarında bunu gösterdik. Dünya Kupası her zaman karşınıza çıkmaz. Burada hem kendimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu anın hayalini uzun yıllardır kuruyordum. Hayatımı futbola adadım ve tek isteğim milli takımımın başarıya ulaşmasıydı. Sonuna kadar mücadele edip halkımıza gurur yaşatmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum.
2: Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının kazananıyla karşılaşacak.
1: Mısır milli takımının teknik direktörü Hüsam Hassan, Filistin halkına verdiği desteği de yineledi. Hüsam Hassan, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.
4: Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesinde konuşan Mısır teknik direktörü Hüsam Hassan, Filistin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Avustralya galibiyetini Filistin halkına ithaf eden ve maç sonu Filistin bayrağı açan 59 yaşındaki Hassan, İsrail medyası tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bir Türk gazetecinin Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hassan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor," dedi. Hassan, İsrail saldırıları altında

0: Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkat çekerek, bizler yazın klimaya, kışınsa ısıtıcıya ihtiyaç duyarken Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor ifadelerini kullandı. Duruşunun tamamen insani gerçeklere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur. Ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır diye konuştu. Hasan tüm sporculara seslenerek, Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum. Lütfen dünyaya şu mesajı gönderin. Bırakın Filistin halkı yaşasın. Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak dedi.
1: İnsan, zeynasıyla bitmut, çelben adminiyle bitmut.
2: Ne güzel konuşmuş değil mi? 2026 Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final mücadelesi için İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek.
0: 2026 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, Güney Amerika temsilcisi Kolombiya ile karşılaşacak. BC Play Stadyumunda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B grubunu 7 puanla lider tamamlayan İsviçre, son 32 turunda Cezayir'le eşleşti. İsviçre rakibini 2-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kolombiya maçı öncesi açıklamalarda bulunan Murat Yakın, kendilerini sert bir maçın beklediğini söyledi.
3: Man spielt ya nicht alltäglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft und es ist ein großer Freude nicht nur für mich persönlich.
4: Güney Amerika takımlarının çok fiziksel olduğunu biliyoruz. Onların enerjisine karşılık vermemiz gerekiyor. Geri adım atmamalı ve onların bizi kışkırtmasına izin vermemeliyiz. Açıkçası en agresif maç olacak. Fark yaratabilecek birkaç oyuncuları var. Ama biliyorum ki bizde de bu nitelikler var. Birlikte çalışırsak, topa sahip olursak, iyi geçiş anları yakalarsak, rakip için çok tehlikeli olabileceğimizden eminim.
3: Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann können wir gegen jeden Gegner in Bedrängnis stellen und
0: Kolombiya ise K grubunu Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın önünde 7 puanla lider tamamladı. Güney Amerika ekibi son 32 turunda Gana'yı John Arias'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, İsviçre'nin organize bir takım olduğunu söyledi.
5: Taktik disiplinimize sadık kalmalıyız. Çünkü Kolombiya çok iyi organize olmuş bir takım. İyi hücum ediyorlar, iyi savunma yapıyorlar ve yıllar içinde oyunlarını geliştirdiler. 10 oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda da oynadı. Birçoğu Avrupa'nın en iyi kulüplerinde, Premier Lig'de ve İtalya'da oynayan deneyimli oyuncular. Bu yüzden çok iyi bir takıma karşı zorlu bir maç olacak.
0: Kolombiya'nın forveti Luis Suarez ise kendilerini kolay bir maçın beklemediğini söyledi.
6: Turu geçmenin hayalini kuruyorum. Bireysel performanslardan ziyade kolektif olarak düşünmeliyiz. İsviçre harika bir rakip ve onlara büyük saygı duyuyoruz. Dünya çapında oyuncuları var, maçın kolay olmayacağını biliyoruz.
0: Mücadeleden galibiyetle ayrılan takım çeyrek finalde Arjantin-Mısır eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
2: Fransa'nın Paraguay'ı elediği maçın ardından kaleci Orlando Hill'in elini sıkmayan Mbappe kendisine ırkçı hakaretlerde bulunan Paraguay senatörüne cevap verdi.
0: Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Penaltıyı gole çevirerek maçtaki tek golü atan Kylian Mbappe'nin maç bitiminde Paraguay kalecisi Orlando Hill'in elini sıkmaması birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kaleci Hill sadece rakibini tebrik etmek istediğini söylemiş, Mbappe ise Paraguay'ın sert oyununu ima ederek smokinle oynayacağımızı sandılar. Gerekirse elimizi pisletiriz ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından Paraguay senatörü Celeste Amarilla, Mbappe ile ilgili fikirlerini bu kaba hedef yazı yazmayı bile öğrenmiyor.

0: öğrenmemiş. Anne sütü yerine Hindistan cevizi içerek büyümüş. Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Kolonyal bir Kamerunlu Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu şeklinde sivri ve ırkçı bir dille ortaya koydu. Paraguay'da marjinal söylemleriyle tanınan senatörün bu paylaşımına Mbappe ise "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konumu hak etmiyorsunuz. Dünya Kupası'nda tutku ve onurla mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Küstah ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın bu tarihi çabasını unuttu. Bunun yerine ülkesinin imajını bozan beceriksiz bir kadını ortaya çıkardınız. Sizin gibilerin nefretini ve ırkçılığını dünyaya yaymasına asla izin vermeyeceğim" şeklinde sert yanıt verdi. Kamerun asıllı Fransız futbolcuya en büyük destek Emmanuel Macron'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Kylian Mbappe'den bir gol daha, bu sefer ırkçılığa karşı paylaşımında bulundu.
1: Tartışmaların bir türlü bitmediği bir Dünya Kupası. Bakalım son 16 turunda adını çeyrek finale yazdıran son takımlar bugün itibariyle ve yarın sabahın ilk saatleri itibariyle hangi ekipler olacak, merakla takip edeceğiz. Dünya Kupası köşemizi noktalıyoruz. Minik bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ana habere devam ediyoruz. Galatasaray orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı kırmızıların listesinde bulunan isim Liverpool'dan Curtis Jones.
1: Galatasaray'ın Curtis Jones ısrarı sürüyor. İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones da yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
0: Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira kulüpteki geleceği ve yeni sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar

0: bana bazen şarlatan diyor ama bu Boko'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Beşiktaş Trossard transferinde geri sayıma geçti.
2: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
1: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Udokai'ye Alman ekibi Schalke talip oldu.
0: Beşiktaş Felix Udokai ile yol ayrımında. Siyah beyazlı takımda yeni sezon planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuya Alman ekibi Schalke talip oldu. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Schalke'nin Felix Udokai için nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaş 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman savunma oyuncusunun olası satışından 3,5 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilen Felix Udokai'nin transfer süreci Schalke'nin resmi adım atmasının ardından şekillenecek. 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Augsburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Udokai, siyah beyazlı takımda 58 karşılaşmada forma giydi.
1: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve yeni yönetim kaleci Ederson'la devam etme kararı aldı.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli filebekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı.

0: eski takım.
1: Evet, Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir Türkiye'de sıcağı sıcağına açıklamalar yapıyor. Hep birlikte Aral'ın yaptığı açıklamaları dinleyeceğiz. 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllığını anlaştı Trabzonspor. Üzerinde yeni sezon Trabzonspor formasıyla Aral Şimşir'i görüyoruz. Aral'ın ilk açıklamalarına kulak vereceğiz. Önemli bir takviye yaptı Trabzonspor. Milli takıma da geniş kadroya seçilmişti Aral Şimşir. Dünya Kupası'ndaki az kadroda bulunamadığı için hatta tepkiler de oluşmuştu. Geçen sezon
2: bambaşka bir serüvene geldin. Danimarka'da önemli çok önemli işler yaptın. Yeni futbolcu seçildin ve akabinde de Trabzonspor serüveni bugün itibariyle başlamış oldu.
3: Yani tek diyeceğim şey, burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Aynen.
4: Avrupa kulüpleri ve Türkiye'de de bir iki tane kulüp seninle alakalı temaslarda da bulundular. Ama Trabzonspor'a uzanan bu süreçle alakalı seni Trabzonspor tercihinde bulunmaya ne itti?
3: Tabii ki ilk önce çok büyük bir kulüp olduğunu, çok iyi takıma sahip oldukları. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı.
2: Ben 2021'i de soracağım. İlk kez gelmiyorsun Trabzon'a. Mithat kulübüyle beraber farklı bir galibiyet alarak gitmiştiniz ve Trabzonspor taraftarlarının o gün de göz bebeğiydin.
3: Aynen. Doğru, aynen. 4 sene oluyor dediğin gibi. UEFA Youth League maçındaydı. Diyeceğim pek bir şey yok. Kazandıydık ama şimdi buradayım. Bak Allah'ın işine yani. Ne diyeyim? Nasip öyle buymuş demek yani.
5: Aslında geçen sezon Avrupa Ligi'nde gösterdiğin başarı sahip olmazsa da yine takımın önemli ismiydin. Trabzonspor'un sezon Avrupa Kupalarında yer alacak. Hem Avrupa Kupalarındaki hedefin hem de milli takımdaki hedefin.
3: Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya. Ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya.
2: Fatih Hoca ile beraber bir görüşme gerçekleştirdim. Özellikle hibrit bir oyuncusun ve birçok mevkide de forma giyebiliyorsun. Kendini en rahat hissettiğin mevki neresi sana göre?
3: Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen, o iki pozisyonda oynamayı seviyorum.
4: Trabzonspor anlamda yeteneklerin çok konuşuluyor. Gerçekten özellikle hücum hattında Trabzonspor'un da önemli bir konuşması var. Onunla beraber spor anlamda çok önemli bir konuşma. Bununla ilgili neler söyleyecek? Trabzonspor takımında takım arkadaşlarının ne kadar tanıyorsunuz?
3: Polona Çevi FC Mücülen'den tanıyorum zaten. Andre Onanasavic çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet, öyle.
2: Ben son olarak taraftarı sormak istiyorum. Daha öncesinde tabii ki Trabzonspor taraftarları sen de ekranlardan izliyorsun. Şu anda da onlar seni çılgınca karşılamak için kapıda bekliyorlar. Onlar için neler söylemek istersin?
3: Vallahi buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun ve bunu yaptıkları için gerçekten elimde gelen en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahadan. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
2: Forma numarası 58 mi yine?
3: İnşallah öyle olacak ya.
2: Öyle olur.
3: İnşallah. Rica ederim şeyde.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir az önce açıklamalar yaptı. 10 numara ve sol kanatta oynamayı çok sevdiğini dile getirdi. Yeni sezonda 58 numaralı formayı giyeceğim dedi Aral Şimşir. Duyduğu heyecanı dile getirdi. Şimdi açıklamalar yaptıktan sonra kendisini bekleyen Trabzonspor taraftarının olduğu bölüme doğru ilerliyor. Orada da yoğun bir kalabalık kendisini bekliyor. Aral Şimşir gördüğünüz üzere. Şimdi kendisini bekleyen taraftarların olduğu bölüme doğru gidecek. Havalimanından çıkış yapacak.

0: Ve orada da yoğun ilgi alaka olduğunu söyleyebiliriz. Hem basın mensupları tarafından hem de Bordo Maviller tarafından. İşte kendisi çiçeklerle karşılanıyor. Aral Trabzon'da 24 yaşındaki milli oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldı. Geçen sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koymuştu Aral. Ve bu performansı da ona yılın oyuncusu ödülünü getirmişti Danimarka'da. 20 Haziran 2002'de Danimarka'da dünyaya geldi. Türk bir ailenin çocuğu Aral futbol eğitimini Danimarka'da aldı ve küçük yaşlarda ülkenin Danimarka futbolunun önemli altyapılarından biri olan Midtjylland Akademisi'ne katıldı. Aral şimdi taraftarla birlikte tezahüratlar var. Bir yandan da bir Trabzonspor atkısı da kendisine doğru atıldı. Aral Şimşir kendisine doğru atılan atkıları yine boynuna doluyor. Çiçeklerle karşılandı dedik. Yoğun ilgi alaka var. Genç futbolcuya sol kanat asıl mevkisi Aral'ın. Şimdi bir üçlü çektirecek sanırım. Kulak verebiliriz. Şimşir ilk üçlüsünü havalimanında çektirdi. Görüyorsunuz çevik kuvvet ekipleri orada, yoğun bir ilgi alaka var. Bu kalabalığın içerisinde kendisini alacak araca doğru ilerlemeye çalışıyor. Çiçekler takdim edildi. İlk tezahüratlar yapıldı. Aral Şimşir asıl kanat sol bek, sol açık dedik, özür diliyorum. Sol açıkta oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor Aral Şimşir. Trabzonspor'un yeni transferi an itibarıyla şehirde Trabzon'da. Ve 24 yaşındaki oyuncu yeni sezonda da Bordo Mavillerin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmaya çalışacak. Sahadaki performansıyla birlikte uzun süre bekledikten sonra milli takım tercihini de Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde oynamasına rağmen amili futbol takımından yana kullanmıştı. Modern futbolunda aradığı özelliklere sahip bir kanat oyuncusu Aral Şimşir. Artık Trabzonspor forması için ter dökecek. Yoğun ilgi vardı. Araca da bindi Aral. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hem Trabzonspor için hem de kendisi için. Trabzonspor'a dair bir başka transfer haberiyle devam ediyoruz. Bordo Maviller, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani için Portekiz kulübüne teklifini sundu.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanat hattına takviye yapmayı hedefleyen Bordo Mavililer, Benfica forması giyen Gianluca Prestigiani'yi kadrosuna katmak istiyor. 20 yaşındaki Arjantinli yıldız için Benfica ile görüşmeler devam ederken Trabzonspor bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu aşan bir teklif sundu. Yeni teknik direktörü Marco Silva ile kadro planlamasını sürdüren Benfica'nın Prestigiani'nin geleceği ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcunun Portekiz ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Arjantin ve İtalya vatandaşlığına sahip Prestigiani geride kalan sezonda Benfica formasıyla 14 maçta görev alırken 1 gol 1 asist katkısı sağladı.
0: Trabzonspor transferde hızlı devam ediyor. Bordo Maviller altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan için Hollanda ekibi Ajax'la temaslara başladı.
1: Trabzonspor yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig'de uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda savunma hattına yerli takviye yapmayı planlayan Bordo Mavililer, eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibi altyapısından yetiştirip 2022 yılında 9,5 milyon euro bedelle ayak

0: Ajax'a gönderdiği 23 yaşındaki stoper için Hollanda temsilcisiyle temaslara başladı. Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren Ahmetcan Kaplan 30 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti. Performansıyla dikkat çeken genç savunmacının Ajax'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Ahmetcan Kaplan'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
1: Trabzonspor Serdar Saatçı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Trabzonspor 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Çorum ekibi transfer için Trabzonspor'a 500 bin euro artı KDV'nin yanı sıra bir sonraki satıştan %50 pay verecek. Serdar 2024 yazında geldiği Trabzonspor'da 19 maçta forma giymişti. Fatih Karagümrük Cenk Tosun'u transfer etti.
2: Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Kasımpaşa'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki golcü Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı kulüp bu transferi çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz açıklamasıyla duyurdu. Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başlayan Cenk Tosun, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giydi. Kulüp kariyerinde 462 maça çıkan Cenk Tosun, 160 gol atarken 50 asist üretti. Cenk A milli takımdaysa 53 müsabakada 21 kez fileleri havalandırdı.
1: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
3: Saha dışında hem de sahada da çok stratejik bir oyuncuydu Marco ve gerçekten bu şehre uzun yıllar hizmeti olan bir oyuncuydu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü teknik anlamda ben dahil herkesinin yerinin dolabileceği bir oyun futbol ama dediğim gibi çok önemli bir özel bir karakterdi. Maalesef olumlu sonuçlanmadı görüşmeler. 5 ana transfer yapmak istiyoruz bugün itibariyle. Bir stoper almak istiyoruz. Bir orta saha oyuncusu almak istiyoruz. Bir sol bek almak istiyoruz. Ve 2 tane de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Yönetim kuruluyla tabii ki bu sezonun planlaması için 2 kere Konya'da bir araya geldim tatilde. Burada ya iyi bir takım oluşturalım. Taraftarımıza heyecan veren bir takım oluşturalım ve başarılı olalım. Meydan okuyan bir Konyaspor oluşturalım noktasında birleştik.
1: Beşiktaş'ta kaleci transferi meselesi çözülmüştü. Siyah beyazların kadrosuna kattığı Doğan Alemdar da İstanbul'a geldi. Hemen o sıcak görüntüleri ekrana yansıtıyoruz. İşte Doğan Alemdar, Beşiktaş yeni kalecilerinden birisine böylece kavuşmuş oldu. Siyah beyazlar Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı ve Doğan Alemdar havalimanında Beşiktaş taraftarının da ilgisi ve yoğun sevgisiyle karşılandı. İşte ilk kartal pençesi pozu da bu şekilde geldi. Siyah beyazların bir diğer kalecisi Alexander Nübel de birazdan İstanbul'da olacak. Alexander Nübel'in ilk görüntüleri de sıcağı sıcağına canlı olarak A Spor ekranında sizinle paylaşılacak. Hemen bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Doğan Alemdar Kayseri Spor altyapısında futbola başladı. Yurt dışında da forma giydi. Fransa'ya gitti. Fransa'da da oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Ve son olarak Başakşehir forması giyiyordu. Genç filebekçisi. O ilk görüntüleri sıcağı sıcağına sizinle paylaşmış olduk. Ama Beşiktaşlar bir yere ayrılmasın. Birazdan Alexander Nübel'in de ilk görüntüleri canlı yayında ekrana gelecek. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ana habere yine devam ediyoruz. Edson Álvarez, Alman ekibi Köln'ün gündeminde. Köln transferi tamamlamak için geri sayıma geçti.
2: Edson Álvarez kariyerine Bundesliga'da devam etmeye hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga ekibi Köln 28 yaşındaki Meksikalı futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. West Ham'la görüşmelerde sona gelen Köln'ün Edson Álvarez'i hem ön libero hem de stoper pozisyonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren futbolcu Şubat ayında geçirdiği ayak bileği ameliyatı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyememişti. West Ham'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edson Álvarez, Fenerbahçe formasıyla 14'ü ilk 11'de olmak üzere 18 maça çıktı ve bir asist katkısı sağladı. Meksika milli takımının vazgeçilmez isimlerinden Álvarez, ülkesi adına çıktığı 103 maçta 7 gol kaydetti. Deneyimli futbolcunun Köln'e transferinin bu hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
1: Evet, Alexander Nübel'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. İşte havalimanından canlı görüntüler. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı burası görüyorsunuz. Spor şubedeki görevli memurlar yine yerlerini aldılar. Basın mensuplarının yoğun bir ilgisi var. Herkes pozisyonunu aldı. Birazdan bu kapıdan siyah beyazların yeni transferi Alman kaleci dışarı çıkacak ve belki de soruları yanıtlayacak. Yanıtladığı takdirde de yine canlı şekilde açıklamaları ekrana getireceğimizi söyleyelim. Alexander Nübel, Alman kaleci, an itibariyle artık İstanbul'da. Pasaport işlemleri gerçekleştiriliyor. Kısa bir süre içerisinde çıkış yapacak. Ekran başından ayrılmayın. Kendisi geldiğinde de hemen sıcağı sıcağına o görüntüleri ekrana getireceğiz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Ve haberlerle yine devam ediyoruz ama hem arkadaşlarımızın hem de bizim gözümüz kulağımız Atatürk Havalimanı'nda, dediğimiz gibi o görüntüleri canlı olarak ekrana getireceğiz. Başakşehir'den ayrılan Miguel Crespo, Suudi ekibi El Halij'de sözleşme imzaladı.
2: Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu. Başakşehir'le yollarını ayıran Portekizli orta saha kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Halij, 29 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Başakşehir formasıyla 63 resmi maça çıkan Crespo, 5 gol 14 asistlik katkıda bulundu. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan deneyimli orta saha, Sarı Lacivertli ekipte Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de toplam 104 maça çıkan Crespo, 5 sezonun ardından Türkiye'ye veda etmiş oldu.
1: Dünya Kupası son 16 turunda İspanya Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
4: Dünya Kupası'nda son 16 turunca Portekiz'i İspanya kozlarını Dallas'la paylaşıyor. Roberto Martinez ekrana yansımıştı. İspanya etkili başladı. Oyarzabal dışarı attı. İlk tehlike İspanya'dan. Net bir şans ama Olmo'nun pası sonuç alamıyor. Mikel Oyarzabal. Top kaybı İspanya'da. Ronaldo ceza sahasında, açı dar. Ronaldo vurdu. Unai Simon. Pas Bruno Fernandes'den sağına çekti, vurdu Ronaldo ama Simon iyi yer tuttu. Savunmanın arkasına etkili bir pas. Yamal ceza sahasında, Yamal vurdu. Kaleci başarılı, atağın devamında bir kez daha müdahale yaptı Diego Costa. Önce Yamal'a, sonrasında da Baena'ya şans tanımadı Diego Costa. İspanya atakta, kale önünde net bir şans ama top dışarı gitti. Bu pozisyondan sonra offside bayrağı da havaya kalktı.

0: Serbest vuruşu kazandı İspanya. Artı altılık ekleme. İspanya hızlı başladı. Ferran Torres nefis bir ara pas, gol şansı ve top ağlarda. Mikel Merino 90+1'de sahne alıyor. Mikel Merino derinlik kayboluyor Portekiz savunmasında. Merino karşı karşıya pozisyonda affetmiyor. Hakem kamerasından İspanya'nın golü ekranda. Son anlarda beraberlik arıyor Portekiz. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bernardo Silva. Son bir şans Portekiz için. João Neves sonuç alamıyor. İspanya 1-0 kazanıyor ve çeyrek finalist oluyor.
1: Portekiz milli takımının eski futbolcusu Ricardo Quaresma İspanya mağlubiyetinin ardından sert eleştirilerde bulundu.
2: Ricardo Quaresma 2026 Dünya Kupası'na veda eden Portekiz'i eleştirdi. Portekiz'in İspanya maçında sönük kaldığını söyleyen Quaresma, herkes bu takımın Portekiz tarihinin en iyisi olduğunu söylüyordu. Ama ne kazandılar? Orta sahada gerçekten de yetenekli oyuncular var. Ama hem hücumda hem de savunmada çok dağınık oynadılar. Turu resmen İspanya'ya hediye ettik dedi. Bu turnuvada hiçbir şey doğru gitmedi diyen Portekizli eski futbolcu, "Yavaştık, isteksizdik ve sahada sadece dolaşıyorduk. Çok fazla yana ve geriye pas yaptılar. Topa sahip olmak maç kazandırmaz" ifadesini kullandı. Kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş, El Ahli, Kasımpaşa ve Vitória Guimarães formalarını giyen Quaresma, Portekiz milli takımıyla 80 maçta 10 gol kaydetmişti. Quaresma 2016'da milli takımla Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika'ya elenmesiyle birlikte Dünya Kupası'nda ev sahibi ülke kalmadı.
2: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika Seattle'da karşı karşıya geldi. Belçika milli takımı baştan sona domine ettiği maçı Ketelare'nin 2, Van Aken ve Lukaku'nun birer golüyle 4-1 kazanarak turlayan taraf oldu. ABD'nin tek golü ise Tillman'dan geldi. Cuma akşamı oynanacak çeyrek final karşılaşmasında Belçika ile İspanya kozlarını paylaşacak. Bu arada Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ertelenmesiyle büyük tartışmalara neden olan Balogun, ABD 11'inde sahaya çıktı. Maçtan önce karar hakkında 1 Nisan şakası benzetmesi yapan Belçika teknik direktörü Rudi Garcia, karşılaşmanın ardından şunları söyledi.
3: Bu benzetmeyi motivasyon gibi bir niyette söylemedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 11'i ne olursa olsun bizim için önemli olan oyun planımızdı. Rakibimiz dinamik ve enerjik bir takım. Bu geceki sonuçtan bağımsız olarak harika bir Dünya Kupası geçirdikleri için kendilerini tebrik etmek istiyorum. Biz maçta hep önde oynamak istedik ve attığımız gollerle bunu başarmış olduk. Çeyrek finallere yükseldiğimiz için bizim için harika bir gece olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Belçika'da sabahın 4'ünde uyanık kalıp bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.
2: Belçika kaptanı Youri Tielemans daha ileri gitmek istediklerini vurguladı.
4: I'm very happy, very proud of the team.
5: Takımımın ortaya koyduğu çabadan dolayı herkesle gurur duyuyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuna sonradan giren yedek oyuncularımız da farkını ortaya koydu. Yani gerçek bir takım performansıydı. İspanya ile daha önce karşılaştık. Zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz. Daha ileri gitmek istiyoruz. Dolayısıyla İspanya'ya karşı da aynı mücadeleyi göstereceğiz.
2: Turnuvaya veda eden ABD'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ise Balogun olayının kendilerini etkilemediğini savundu.
6: Yeterince iyi ve günümüzde değildik. Kalitemizi ortaya koyamadık. Etrafımızda gelişen olayların takımı etkilediğini düşünmüyorum. Bazen hiçbir şeyin yolunda gitmediği günler olabiliyor ki bu da öyle bir maçtı. Neticede Belçika bizden daha iyiydi. O kadar. Bahane aramaya gerek yok. Balogun konusunu FIFA zaten açıkladı. Kurallar nedeniyle böyle bir karar verildi. Benim görevim takımı çalıştırmak. Eğer Balogun hazırsa, disiplin kurulu veya FIFA oyuncuyu kullanmamıza izin veriyorsa kullanırım. Ama kişisel olarak çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ortalığı karıştırıyorlar. İşin içine siyaset katıp manipülasyon yapıyorlar. Halbuki etik olmaktan ve dürüstlükten bahsediyoruz. Geleceğimle ilgili olarak konuşmam gerekirse burada çok mutluyum. Federasyonla çok iyi bir ilişkimiz var ve ne zaman isterlerse konuşmaya başlayabiliriz.

0: Savunma oyuncusu Tyler Adams, takım arkadaşı Balogun'la ilgili kararın kendileri için de sürpriz olduğunu aktardı.
1: Yes, it stings. I don't like to be eliminated.
2: Dürüst olmak gerekirse olayı biz de sizinle aynı anda öğrendik. Temiz başvurusunun olduğunu bile bilmiyordum. Dolayısıyla sizin için olduğu kadar bizim için de sürpriz oldu. Bu olayın bizi hiçbir şekilde etkilediğini düşünmüyorum. Aksine bizi daha da motive etmiş olabilir.
3: Belçika maçı öncesi Amerikalı futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi dünya çapında tartışmalara yol açtı.
0: Sadece 2026 Dünya Kupası'na değil, belki de futbol tarihine geçecek olaylardan birini geride bıraktık. Son 32 turunda oynanan ABD-Bosna-Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun, son 16 turundaki Belçika maçında cezalı duruma düştü. Ancak her ligde ve dünya futbolunun her aşamasında uygulanan bu değişmez kural artık eskisi kadar katı değil gibi görünüyor. FIFA Disiplin Kurulu bu cezayı hemen uygulamak yerine bir yıllık deneme süresi kapsamında askıya aldı. Böylece turnuvadaki 3 golüyle ABD'nin en skorer oyuncusu olan Balogun, Belçika maçında oynayabilecek duruma geldi. Gelişmenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakınlığı bilinen ABD Başkanı Donald Trump, doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği önlediği için FIFA'ya teşekkür ederim mesajını paylaştı. Infantino'yu aradığını söyleyen Trump, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı. Spordan çok iyi anlarım. Pozisyon sadece iki sporcunun çarpışması. Faul bile değil. O hareketi bilerek yapamazsınız. Kırmızı kart gören oyuncunun sonraki maçta oynayamadığını söylediklerinde şaka mı yapıyorsunuz dedim. Bu kadar saçma bir şey olduğunu...
3: Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel İstanbul'a geldi. Sıcağı sıcağına o görüntüleri ekrana getiriyoruz. Alman kaleci sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alexander Nübel havalimanından çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Yoğun tezahüratlar var, ilgi var. Alman kaleciye ve Alexander Nübel kendisini havalimanından götürecek aracın içine giriş yaptı. Yine yanında ailesini görüyoruz. Küçük bebekleriyle birlikte İstanbul'a geldiler. Alexander Nübel. Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği dikkat çekici kalecilerden birisi. Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya geldi. 1.93 boyu var. Alexander Nübel'in hava toplarındaki hakimiyeti, refleksleri ve ayaklarıyla oyuna katkı sağlayabilmesiyle dikkat çekiyor. Alman file bekçisi Bayern Münih'ten kadrosuna kattı Beşiktaş. Alexander Nübel'i 2026 Dünya Kupası kadrosunda da Alman milli takımında yer alıyordu. Alexander Nübel. Doğan Alemdar'ın gelişini de ekrana yansıtmıştık. Beşiktaş aynı gün içerisinde iki kaleciyi birden İstanbul'a getirdi. Beşiktaş'a da hayırlı uğurlu olsun diyelim bu transferler. Aral Şimşir'in de yine Trabzon'a gelişini vermiştik, paylaşmıştık. Ana haber içerisinde 3 yeni transferin görüntülerini size ulaştırdık. 2026 Dünya Kupası'nda artık son 16 turunda son gündeyiz. Ve bundan sonrası için yol nasıl olacak dilerseniz hep birlikte ona bir göz gezdirelim. Çeyrek final eşleşmeleri tek tek artık belli oluyor. Yolun bir tarafında gördüğünüz gibi Paraguay Fransa eşleşmesini Fransa kazanmıştı. Ardından Fransa Fas'la eşleşti. Fas da Kanada'yı eledi. Ev sahibi Kanada'yı saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Diğer az önce zaten özeti de verdik. Portekiz-İspanya maçında son dakika golüyle kazanan taraf İspanya oldu. Belçika'da yine bu sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni eledi ve bir diğer ev sahibi saf dışı kaldı. Orada da çeyrek finalde eşleşme İspanya-Belçika şeklinde oldu. Diğer bölümde ise Brezilya-Norveç eşleşmesinde kazanan Norveçli Vikingler adını çeyrek finale yazdırdı. Meksika-İngiltere karşılaşmasında kazanan İngiltere oldu ve Meksika'da 3 ev sahibi ülkeden 3'ü de çeyrek final göremeden

0: turnuvaya veda etti. Bugün oynanan maçlarda Arjantin'le Mısır karşı karşıya geliyor. İsviçre-Kolombiya mücadelesi oynanacak yine. Arjantin-Mısır eşleşmesinin kazananıyla İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibi çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Ardından da yarı final yolu olacak. Örnek veriyoruz, Fransa-Fas maçının kazananıyla İspanya-Belçika maçının kazananı yarı finalde oynayacak. Diğer tarafta ise yolu zaten hep birlikte görüyorsunuz. Norveç-İngiltere eşleşmesinin galibiyle Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya, bu dört takımdan birisi karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Paraguay'ı elediği maçın ardından kaleci Orlando Hill'in elini sıkmayan Mbappe, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunan Paraguaylı senatöre ağır bir cevap verdi.
1: Fransa milli takımı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Penaltıyı gole çevirerek maçtaki tek golü atan Kylian Mbappe'nin maç bitiminde Paraguay kalecisi Orlando Hill'in elini sıkmaması birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kaleci Hill sadece rakibini tebrik etmek istediğini söylemiş. Mbappe ise Paraguay'ın sert oyununu ima ederek smokinle oynayacağımızı sandılar. Gerekirse elimizi pisletiriz ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından Paraguay senatörü Celeste Amarilla Mbappe ile ilgili fikirlerini, "Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine Hindistan cevizi içerek büyümüş. Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler olmuş. Kolonyal bir Kamerunlu Fransızmış gibi davranıyor. Kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve korkudan ödü kopuyordu" şeklinde sivri ve ırkçı bir dille ortaya koydu. Paraguay'da marjinal söylemleriyle tanınan senatörün bu paylaşımına Mbappe ise "Bayan Celeste Amarilla, siz iğrenç bir kadınsınız ve bulunduğunuz konumu hak etmiyorsunuz. Dünya Kupası'nda tutku ve onurla mücadele eden Paraguay'ı temsil etmiyorsunuz. Küstah ırkçılığınız nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın bu tarihi çabasını unuttu."
0: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bu akşam başlıyor. Antrenman öncesi Dursun Özbek konuşuyor. Ana haberi noktalıyoruz. Dursun Özbek'e sözü bırakıyoruz.
2: 5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Amacımız zaten... Galatasaray bugün Türkiye'nin en iyi futbol oynayan, en iyi futbol takımı. Amacımız bu sezonda da Avrupa'nın en iyi takımlarından birisini yaratmak için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Gerekli mevkilerimize gerekli takviyeleri de tek tek yapacağız. Değerli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla taraftarlarıma şu mesajı göndermek istiyorum. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Hepinizin malumu, hepiniz takip ediyorsunuz. Daha önce de 2015-2018 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde de başkandım. Şimdi sizlerin bilgisine dayanarak şunu soruyorum. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Feguli'yi, Mariano'yu, Fernando'yu. 2017 senesinde kurduğumuz bu takım bildiğiniz gibi üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. Bu seneye gelirsek, daha doğrusu ikinci döneme gelirsek, 2022'de başlayan ikinci döneme geldiğimiz zaman, hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? söylenenler

0: Hatırlayın geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde Osimhen'i alacak mı, Osimhen'i getirecek mi, bunu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Şimdi ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üstte şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır. Taraftarlarımıza, Galatasaray'ı sevenlere, herkese çok daha iyi bir Galatasaray, çok daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tamam. Ben iş odaklı bir insanım. Daha çok vadeden değil ama icraat yapan, gerçekleri savunan ve Galatasaray Spor Kulübü'ne faydalı olmak için arkadaşlarımla beraber en güzelini yapmak için her zaman çalışıyoruz. Sözlerimi uzatmadan bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Atasözleri bildiğiniz gibi geçmişteki yüzyıllar boyu deneyimlerden sonra oluşmuş veciz sözlerdir. Onun için konuşmamı şöyle tamamlıyorum. Aynesi içtir kişinin, lafa bakılmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Arası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim, her zaman olduğu gibi o günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. C.C. Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe C.C. Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni, Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mu abi yanındaki de?
1: Evet, sanki evet Ertuğrul mi? Evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan Bilgiç'in. C.C. Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size C.C. Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor o koça. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: O civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. O koça şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası. O konularda son derece iyiydi. Adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin.

0: Nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek? O transfer sürecini de C.C. Okoço'nun futbolunu da elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 96. 96. Bugün 2016, demek ki 22 sene
0: 22
1: olmuş.
0: 22 sene olmuş.
1: Futbol 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okoça biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitime itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin, o tip bir oyuncuydu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu. Fenerbahçe'de goller attı, attırdı ama şampiyonluğu yok,
0: yok
1: diye hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışından mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Ali Şen de buna çok sinirlendi.
0: İki yıl sonra zaten 98'de Ali Şen'in geldiği dönem, işte o kazandı. Paris Saint Germain'e satılıyor ki onu, o da çok yüksek bir para, 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: onun
0: evet.
1: Dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın çünkü... Aziz Yıldırım'ın hemen yeni dönem, Ali Şen mi dedim ben?
1: Ha, 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okoçay'ı.
0: Okoçay'ı Paris Saint Germain'e iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba, evet, milyon dolar, yanlış aklımda kalmıyorsa sattı. Hatta biraz da eleştiri aldı. Ya Okoça gibi adam satılır mı falan filan diye, ama yani şöyle,
0: Paris Saint Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: Tabii İngiltere'de biraz daha şey, çünkü şöyle, İngiltere'de Okoça takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için
0: biraz futbol stilini de değiştirmeye,
1: Türkiye'de tamam, hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam yani. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
0: Evet. Evet,
1: Nijerya'da kaptanlık yaptı.
0: Doğru.
1: Goller attı.
0: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu
1: seçildi.
0: BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış, hatırlıyorum.
1: Seçildi. Yani.
0: Şöyle, benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in, Boliç'in falan şöyle görüntüsü, evet, var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
1: Tabii yarı. Yani 2 maçta bir gol
0: iki
1: atmış.
0: 2 maçta bir gol atmış.
1: Olacak, tabii.
0: Yani asistleri, şimdi asisti de yok elimde ama onları da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
1: Tabii.
0: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
1: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla, bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın, hani ünlü futbolcular işte büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de o kadar güzel bir liste yapmış ki 100'ün üzerinde isim.
0: Evet.
1: Beğen beğen al. Okoça bunların arasındaydı.
0: Var, var.
1: Pele'nin listesindeydi. Ama yani sıralama diye bir şey yok yani.
0: Şöyle orada bir yazmış. Şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım
1: tabii, tabii,
0: diyor.
1: Tabii. Hiç
0: çok
1: öyle
0: enteresan.
1: Bir şey yok yani.
0: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
1: Yok, öyle bir şey yok.
0: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün, yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
1: Tabii.

0: Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatya Spor'un teknik direktörü. Evet. Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi iyi beraber yani yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
1: Evet.
0: Yanında şey var bizim Boliç. Saffet. Değil mi?
1: Evet.
0: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programı. Evet. İlker Yağcıoğlu.
1: Kemalettin.
0: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
1: Hakikaten öyle.
0: Tabii. O koça var orada. Tayfun Korkut.
1: O aradaki de Sabin İlye.
0: Sabin İlye evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye.
1: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
0: Tayfun tabii.
1: Şimdi gittikten sonra da şeye Stuttgart'a bayağı iyi takım.
0: Bak bu Sabin İlye var ya çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
1: Hı hı. İlyan İlye.
0: Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı, ne yaptı, bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar, daha fazla yazdırmadılar, kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim, adam dediler hazırlık maçını Eintracht Frankfurt'a mı ne 2 gol attı.
1: Olabilir, belki o koçayı aldılar diye
0: yanlış
1: onunla oynadılar.
0: Hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun, altında benim imzam var kardeşim dedim.
1: O kadar.
0: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok, NTV Spor diyor. Yok, NTV tabii. Var. Orada da söyledim, Alişan bağlandı. Telefona. Ne yapıyorsun sen dedi ya dedi, işte dedi adam Frankfurt'a gol attı. Dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Binnesine istersen. Oynarsa sen kazanırsın. Oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor, oynayamaz dedim. Aynen böyle. Türkiye'de tek yazım söyleyen adam benim. Oynayamadan gitti. Gitti. Hiçbir yerde de oynayamadı. Sadece Fenerbahçe değil. Çünkü adam arızalı. Ha abisi iyi topçuydu.
1: İyi topçuydu.
0: Şeydeki.
1: Onda sakatlık problemleri.
0: Sakatlıkları oldu. Ama o İto koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti.
1: Evet.
0: Hiçbir yerde oynayamadı ha.
1: JJ Okocha'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler çok severdi onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olan bir futbolcuydu.
0: Tabii.
1: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okocha'yı hatırladık. Geçelim bakalım. Geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız siz? İlhan Başkan, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın bu en... çok para alan 10 kişilik ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun. Bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya. Nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
0: 5 milyon. Euro. Kaç paraya alındı biliyor musun?
1: 150 bin mi?
0: 50 bin.
1: Öyle bir şeydi.
0: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
1: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
0: Tabii.
1: 50 bin
0: düşünemiyoruz. 5 milyon ya. Yalnız bunlar
1: 100 katı.
0: 5 milyon
1: bunu euroya evirmişler listede. Dolar
0: bu yalnız 5 milyon dolara gitti.
1: Dolara mı?
0: Tabii 5 milyon dolara gitti Real Madrid'de. Ne olacak, 50 bin dolara alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
1: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye.
0: Onlar
1: Mustafa Pek demek.
0: Eurolar dolar arkadaş.
1: Dolar değil mi bunlar?
0: Evet.
1: Ya da acaba doları euro olarak mı, dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar listeyi?
0: Ama
1: euro olarak
0: zaman,
1: yapmak
0: o
1: için
0: o zaman daha büyük para oluyor Jeremy. Ama onu net
1: ama
0: biliyorum 5
1: olduğunu biliyorum. O zaman bunları dolar olarak düşünelim.
0: Evet.
1: Tarık Daşgün, Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a,
0: tabii.
1: Orhan Şan falan, Haminu vardı Lokomotiv, iyi oyuncuydu yalnız.
0: Tabii.
1: He. Draman Amin'e. Josip Skoko, o Avustralya asıllı evet. Sırp mıydı yanılmıyorsa, o da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5'a Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı yeni. Ali Eren Beşiktaş'a giden ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler. Daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç, bizim yorumcular Gökhan Gönül, Süleyman Yula
0: tabii.
1: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederick Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona. Tabii. Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
0: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen ya, daha güzel olur.
1: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
0: Vallahi,
1: bazı oyuncular yani düşünsene.
0: Tabii.
1: Moshe yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe ondan sonra bayağı bir oynadı
0: toprağı
1: yani
0: bol olsun,
1: Türkiye'de.
0: Biliyorsun 3-4 sene evvel kaybettik.
1: Maalesef genç yaşta yenik düştü.
0: Evet. Çok ya, önemli bir oyuncuydu Moshe.
1: Ya.
0: Moshe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların
1: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
0: Abi tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül hala oynuyor.
1: Gökhan Gönül hala oynuyor. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
0: Evet. Evet, evet, aynen öyle.
1: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti, oynadı. Oradan devam etti, İngiltere'ye gitti.
0: Tabii.
1: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
0: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın.
1: Biz
0: ne olur abi, Gençler Birliği'nde oynar beleşe. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem doğru. De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya, başka abi nereye gidecek yani? Moshe Fener'e geldi.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'de ne bileyim Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular
1: Gökhan öyle.
0: Gökhan Gönül yani, hala tabii. Yani oyuncular hani ya aldı
1: Serkan Balcı
0: öyle. Yani idare ediyor. Onun için aldılar değil.
1: Değil
0: büyük
1: değil.
0: Takımlara giden bir sürü oyuncu
1: yani,
0: var burada.
1: Kariyerini aynı çizgide hatta daha da ileri daha taşıyarak ileri. Sürdüren oyuncular
0: tabii.
1: Var.
0: Tabii İlan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani bizim Doğan Ersavaş Ankara'da kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela. Jeremy söylüyor. İnan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldıydı. 5 milyon dolar para. Yeah. Büyük para ha.
1: Tabii.
0: O zaman.
1: O zaman büyük para.
0: Yani keşke bugün bütün kulüpler, Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü 50 metre evet. Diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin. Bedava evet. Bulacaksın, getireceksin, eğiteceksin, yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın
1: doğru.
0: Abi.
1: Doğru.
0: Yani bu bugün.
1: Yoksa 10 küsur milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş tabii. Belli yani o futbolcu.
0: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası Ajax yapıyor bunu mesela Hollanda. Başta.
1: Portekizliler yapıyor.
0: Portekizli Porto, kıyamet gibi.
1: Porto inanılmaz yapıyor.
0: Kıyamet gibi. Bir adam çıkıyor. Ulan bu nereden çıktı diyorsun. 25 milyon euroya bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro. Hemen alalım. Dur bir dakika ya.
1: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda? Onu bir düşünün yani.
0: Ender'cim Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği. İlhan abinin zamanında.
1: Ama şimdi pek öyle değil.
0: Bilmiyorum
1: diyorlar.
0: Şimdi. İlhan abinin zamanında.
1: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
0: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim üç büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun.
1: Evet.
0: Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Hı hı. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o

0: sınıf için konuşuyorum.
1: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri ve Transfer Fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri. Hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız. Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzü de inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz dedik ki tamam şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim. Bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar? Biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet. Efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu. UEFA Kupası. Roma 10, Altay 1.
0: Evet.
1: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı. Centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
0: O zaman şöyle Ender'cim İtalyan futbolu da bayağı.
1: Roma'da Roma diyorsun.
0: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim. Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
1: Bu maçı hatırlıyor musun abi sen?
0: Ya hatırlıyorum tabii de yani seyretmedim ama. Hı-hı. O zaman televizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi. Yani.
1: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına Göztepe. 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
0: Evet. Şimdi nerede 1860 düştü Liberal'a sonra çıktı mı?
1: 1860 Münih'e en son Pereira düşürmüştü abi biliyorsun.
0: Evet. Fener'in ünlü antrenörü.
1: Oradan da geçti bir Pereira.
0: Bravo, iyi hatırlattın.
1: Üçüncü en farklı skor Beşiktaş için. Liverpool mücadelesi 8-0'lık evet. Maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum burada zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
0: Ben bu maçı
1: 7-0'lık
0: yerinde
1: maç.
0: Seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
1: Onu anlattık değil mi?
0: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
1: 7-0.
0: Evet yani şöyle Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
1: Eşbakay kaç yazmış bak.
0: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye rahmetli İslam Çupi ben. Hı. Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mu ne kazandılar. Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat o Benfica söylenildi gibi düşüşte değil diye.
1: Öyle mi diyorlardı?
0: Öyle diyorlar. Diyorlardı bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar mesela Kolunalar falan Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse tabii.
1: Vay görüntülere bakın.
0: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero Emin stoper oynayacakmış. Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Hı-hı. Sohbet ederken dedik ki biz böyle hani seyrettik bak Coşkun Özer işte.
1: Aman.
0: Yani şey yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz Emin dedik ya bu çocuklar. Yani bu mevkilerde hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alpaslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alpaslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar gidiyorlar. Alpaslan hiç ilgilenmiyor.

0: E o bir gol var. Altıncı gol galiba. Yahut yedinci.
1: Çoğu maç galiba.
0: Olabilir. Bir, evet. Ya altıncı ya yedinci gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim iki parmağı yoktu şöyle.
1: Evet, evet anlatmıştım.
0: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya Santra'da hani sizde. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santra'ya düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
1: Evet 92-93'te 1-7 gollü yenilgisi daha var. Sigma Olomouc maçı Fenerbahçe'nin evet. 7-1.
0: Golü Aykut attı onu da söyleyeyim.
1: 72-73.
2: Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
3: Var tabii ki sayıyı yakalayabilmek adına antrenman sayısını yakalayabilmek ve oyuncuların da tabii ki sezon öncesinde durumlarını görebilmek adına. Kiralıktan dönen oyuncular bir kısmı buradalar. Victor Nelson'un antrenmana çıkmadığını, tesise gelmediğini söyleyelim. Kira süreci bitti ama Galatasaray'dan ayrılması planlanıyor. Victor Nelson'un ve Okan Hoca'nın da zaten planlarında yer almayan bir oyuncu olduğu için antrenmanlarda yer almadığını ifade edelim. Halil Dervişoğlu'nu gördük. Onun da kontratının son senesi. Yine kiradaydı. Galatasaray kampına katıldı ama tabii ilerleyen süreçte onunla ilgili de bir aksiyon alınması bekleniyor. Takımdan ayrılığıyla ilgili bir aksiyonun oluşmasını beklediğimizi söyleyelim. Dediğimiz gibi Galatasaray ilk antrenmanını, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. 4 yıl üst üste şampiyonluğun ardından yeni sezonu bugün itibariyle açtı sarı kırmızılılar ve yine geçtiğimiz sezon olduğu gibi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Kemerburgaz'da Metin Oktay tesislerinde antrenmanların büyük bölümü gerçekleşecek. Yurtdışı kampı daha çok hazırlık maçlarının oynanacağı bir planlamayla kurgulandı. Az önce de ifade ettiğim gibi iki hazırlık maçı oynayacak sarı kırmızılılar Avusturya'daki kamp boyunca ve sonrasında da İstanbul'da yine Rams Park'ta İspanyol ekibi La Liga temsilcisi Villarreal'le karşı karşıya gelecek. Şu an planlanan 3 tane hazırlık maçı var Galatasaray'ın sezon öncesinde. Devamında da sezonun ilk maçında, ilk resmi maçını ligin ilk haftasında oynayacak Galatasaray takımı. Devamında da artık tabii ki Şampiyonlar Ligi mesaisi, Şampiyonlar Ligi mücadelesi için önce kura sonra da beklemeye başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi bir yandan da saha kenarına da bakıyorum. Sayın Başkan dediğimiz gibi antrenman öncesinde buradaydı. Açıklamalarda bulundu. Onlar da yine antrenmanı takip ediyorlar. Ve sezonu bugün itibariyle sarı kırmızılılar açmış vaziyette. Serhan Türk yanımızda antrenmanı birlikte takip ediyoruz. Serhan abi sezonun ilk antrenmanı hayırlı olsun diyelim.
4: Hayırlı olsun. Hem Galatasaray'a hayırlı olsun hem bize hayırlı olsun. Gerçekten bir yeni bir dönem. Hem bizim çok fazla uğraşacağımız hem Galatasaray'la beraber en çok fazla hedef olabileceğimiz bir yeni döneme giriyoruz. Hayırlısı olsun inşallah.
3: Sezonun o mevsimi geldi. Başkan açıklamalarda bulundu ki birkaç gündür özellikle transferlerle ilgili konular çok fazla sosyal medyayı meşgul ediyor. Evet. Eleştiriler var. Başkan bir anlamda bunlara bir yanıt vermiş oldu.
4: Evet başkan ben takım başındayım. Herkes müşteri olsun. Taraftarlarımız da bize kulak kassın. Biz en iyi takımı kuracağız. Daha önce yaptıklarımızı mı yapacaklarımız temin atılır dedi. En önemli isimleri getirdik. Herkes bir Osimhen'i hayal kurarken biz Osimhen'i takıma getirdik. Ve üstte 4 sene şampiyon yaptık. Daha önce geldiğimizde de 2 sene şampiyonluğumuz vardı. Yani çok önemli işler yapıyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde biz doğru oyuncuyu doğru zamanda doğru transfer şeklinde yapmak istiyoruz. Ve para arayacağız tabii ki. O parayı doğru oyuncuya ve doğru zamanda yatırmak istiyoruz şeklinde bir demeci oldu. Bunlar gerçekten önemli. Ama dedim ya iletişim o kadar önemli ki. İletişimini geç yaptığın zaman sosyal medya baskısıyla, taraftar baskısıyla maruz kalıyorsun. Ama derdini yanıtınca, düşünceni anlatınca daha farklı yerlere gidebiliyor. Burada artık bu saatten sonra başkanın demeçleri başkanı bağlamıyor. Bütün tarafı bağlıyor. Galatasaray'ı bağlıyor. Bu anlamda ben de Sayın Dursun Özbey'in söylediği

0: Emir doğrultusunda iyi işler yapacağını düşünüyorum.
1: Aslında önemli bir noktaya temas ettin Serhan abi. İletişim konusu transfer dönemlerinde hep espriyle karışık bunu söyledik tabii o mevsime geldik diye ama bu aylarda taraftarın tabii ki bir beklentisi oluyor. Bunun sonucu olarak bazı eleştiriler oluyor. Geçtiğimiz yıllarda çok bu iletişimin yapıldığını ya da bir sorumlunun işte başkan olabilir ya da transferden sorumlu yönetici olabilir çok da çıkıp açıklamalarda bulunduğunu görmemiştik. Bu anlamda bir yenilik de olmuş oldu Galatasaray adına. Hemen daha yani yangın çok büyümeden aslında başkan bir müdahale etmiş oldu gibi duruyor.
0: Ya tabii ki ama yangın bu hafta özellikle oyunculara teklif edilen o kiralık formülleri, satılama opsiyonunda kimler alınabilir bunların konuşulması bir anlamda bu açıklamayı da artık zorunluluk hale getirdi. Tabii ama şu açıklamanın en üst mertebeden başkanlık makamından olması ben taraftarın gönlünü rahatlatacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra transfer tabii ki. Yani Galatasaray'ın şu an çok acil transferlere ihtiyacı var mı? Yani diğer takımlara baktığımız zaman bu zaman biraz daha rahat geçirebileceği zaman. Ama tabii ki taraftar isteyecek. Taraftar istediği zaman da kulübün başkanı bunu yapmakla yükümlü. Çünkü o taraftar o formayı, o kombineyi ve takım her türlü desteği bu yüzden yapıyor. İyi oyuncular ve iyi takımı izleyebilmek için. Tabii ki başkanın burada gövde gösterisi yapması, yanına Abdullah Kavukçu'yu biliyorsun, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'yu alması, Maruf Güneş'i alması, sportif her şey başkan vekili. Çok önemliydi, çok değerliydi. Biz işimizin başındayız. Bu takım bizim takımımız ama bu takım Galatasaray'ın takımı. Galatasaray'a yakışır bir kadroyu yapacağız şeklinde bir anlayış içerisinde olduğunda net bir şekilde görebiliyoruz. Ama şu bir gerçek, biz ne kadar bunları konuşalım. Taraftar transfer bekliyor, isim bekliyor. Ben taraftarı isim gelene kadar da bu baskıyı sürdüreceğini düşünüyorum.
1: Oyuncu havaalanında görmeden taraftarın tabii ki sadece açıklamayla içini rahatlaması çok mümkün tabii değil.
0: Sen bunu daha iyi bilirsin. sonuçta bizim bir havalimanına gidip bu büyük transferi taraftarlarla karşılamamız lazım. Demeçler çok güzel ama demeçlerin sonunda artık bir realize edilmesi gerekiyor. Bu anlamda başkan biz işimizin başınızdayız dedi. Bu süreç iletişim süreci işte değil mi ya? Doğru zamanda doğru şeyi anlatman lazım. Bir 10 gün sonra yine ortada yangın yeri olacak. Nerede kaldı bu transferler denecek. Ama işte bu 10 gün süreyi güzel bir şekilde gerçekleştirip iyi bir oyuncu getirmeleri gerekiyor.
1: Şu tartışma da herhalde biraz bugün itibariyle son bulmuş oldu. Seçimden sonra hep şu konuşuldu Galatasaray'da. Özellikle futbol görevlendirmeleriyle ilgili bir değişiklik olacak mı? İşte geçtiğimiz 2 sezonda Sayın Abdullah Kavukçu vardı orada. İşte yeni biri eklenecek mi ya da kendisinin buradaki yetkileri kısıtlanacak mı falan gibi birçok tartışma vardı. Ama bugün gördüğümüz fotoğraf sanki geçen seneki sisteminde devam ettiğini bize gösteriyor. Yani başkanın Sayın Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş'le birlikte buraya gelip açıklama öncesinde onlarla o fotoğrafı vermesi sanki bir şeyleri de gösteriyor bize.
0: Başkan diyor ki bu takımın başkanı benim. Transfer komitesinin başkanı da benim. Ve transferde görevlendireceğim isimler olur. Ve şu an futbol şubesinde geçen sene olduğu gibi Abdullah Kavukçu görevli. Maruf Güneş de futbol şubesinde beraberler. Abdullah Kavukçu geçen sene sessiz sedasız bir şekilde seneyi geçirdi. Ve geçen sene herkesin hayal kurduğu Osimhen transferi gerçekleşti. Yani bir anlamda başkanın hayal ettiği ama almak istediği ve görevlendirdiği ve görevin sonunda da iyi bir tablo görebildik. Sonuçta birebir müdahale ettiği bir Uğurcan transferi var. Yani bu açıdan baktığımız zaman başkan ben görevimin başındayım. İyi bir transfer dönemi geçireceğiz. Transfer dönemindeki ekip arkadaşlarım da Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş şeklinde bir çıkarma yaptığını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi yani bu üçlünün yanında Sayın Başkan'ın ve yanındaki yardımcıların yanında bir de flash transfer lazım. O transferi de biz de bekliyoruz. Ama o transfer gelmediği süre içerisinde iletişim iyi kullanılmadığı süre içerisinde sancılı dönem yine başlar diye düşünüyorum.
1: Serhan abi peki herkesin merak ettiği kısma gelelim biraz daha.
2: Kim bu transferler?
1: Yani evet daha böyle genel bir çerçevede konuştuk ama kim olabilir ya da mevkisel anlamda Galatasaray'ın öncelikleri konusunda sen nasıl adımlar atılmasını bekliyorsun? Ya da ya buralarda tabii süre konuşabilmek çok kolay değil. Herkes kampa transferin yetişmesini istiyor ama bağlayıcı bir şey de söylediğimiz zaman biz de mahcup olabiliyoruz. Kesinlikle. Çünkü işler değişebiliyor ama senin beklentin nedir?
0: Ya tabii ki Galatasaray'ın şu an acil olarak gördüğümüz transfer Icardi'nin durumu en son ne olacak bizim için çok önemli. Buraya gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bizi izleyenler şunu söyleyebilir. Başkana niye soru sormadınız? Sen bunu açıkladın mı Emre?
1: Yok. Çok doğru bir
0: evet,
1: yere geldi.
0: Lütfen onu sen açıklarsan. Başkana biz niye soru sormadık?
1: Şöyle yani tabii ki bu planlı bir başkan bir konuşma metni hazırlamıştı ve o metni okudu öncesinde.

0: bekliyorum. Orta sahada Leslie var biliyorsun. Leslie transferinde biraz hareketli olan bir döneme geçildi ve bu transferdeki önemli isimlerden birisi Osimhen. Osimhen bu transferde ön ayak oluyor, onu da söyleyelim. Bu transferin bitirilmesi ve Galatasaray kazanılması için Leslie transferini oyuncu tarafında bütün bağlantıları hepsini Osimhen yardımcı oluyor Galatasaray'a. Burnley tarafında da Burnley'nin de şöyle bir isteği var. Ben bu oyuncu 22 milyon pound'u aldım, 30 milyon eurodan aşağı vermem. Galatasaray'da ben işte satın alma opsiyonuna kiralamaya gideyim. Şu an için satın alma opsiyonuna kiralamalara çok sıcak baktıklarını düşünmüyorum. İşte burada başkanın artık ben satın almayla hemen gidin şu paraları verin, bu transferleri yapın, kiralamayla bunları verin diye bir yol haritası çizeceğini düşünüyorum. Bu anlamda 3 bir de fırsat transferi olursa bir stoper takviyesi yapmasını bekliyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Lemina ile 1+1 yıllık anlaşması yapan Galatasaray Lemina'yı stoperde rotasyonda da kullanmak istiyor. Bu da bir Galatasaray'da artı olarak görebiliyoruz. Bu anlamda herkes şunu söyleyebilir. Kanat nerede kardeşim? Sağ bek nerede? Bunu da herkes konuşabilir. Ama bunda Galatasaray'ın şu an öncelikleri ve ondan sonra fırsatlarına bakmak lazım. Öncelik olarak saydığımız zaman 3 maksimum 4 mevkiye önceli olan Galatasaray var ve hızlanması gereken de bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Saran abi. Hem yorumlar hem bilgiler için. Galatasaray dediğimiz gibi sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Bir anlamda bir sezon açılışı yaptı bugün Sarı Kırmızılılar. Biz de hem öncesinde Sayın Başkan'ın açıklamalarını ekrana getirdik hem de antrenmandan görüntüler eşliğinde Galatasaray'daki son durumu aktarmaya çalıştık. Transfer çalışmaları tabii ki çok fazla merak ediliyor. Transfer raporu programında da Aspor'da Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmelere dair Serhan Türk'ün aktardıklarının dışında yine yeni gelişmeleri bulabilecek izleyicilerimiz. Biz şimdilik buradan iyi akşamlar diyelim. Kemerburgaz'dan Metin Oktay tesislerinden yayınımızı sonlandıralım.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo. A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını hep birlikte A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bugün stüdyo konuklarımız Hayri Beşer ve Burak Kural. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olasın.
0: Bu arada yani nefes kesen bir mücadele geride kalmak üzere Dünya Kupası'nda. Biz de yayından önce tabii o maçı takip ediyorduk. Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta son 10-15 dakikalık dilimde arka arkaya bulduğu 3 golle uzatmalara 3-2 üstün girmeye başardı. Birkaç dakika kaldı diye tahmin ediyorum artık. Birazdan muhtemelen mücadele sonuçlanacak.

0: enteresan bir Dünya Kupası oluyor. Yani birazdan tabii transfer raporu programındayız. Transferi konuşacağız ama bir ufak bir Dünya Kupası da aslında konuşabiliriz. Çok enteresan sonuçların çıktığı, benim açıkçası beklentilerimin üstünde keyif veren bir Dünya Kupası oldu. Bu yeni formatla beraber.
1: %100 katılıyorum. Benim de beklentimin üzerindeydi. Katar'daki kupa da bence güzeldi ama bu bir tık daha üzerine çıktı diye söyleyebilirim. Sürpriz yapan takımlar ve işte Norveç'in Brezilya'yı elemesi, yani tahmin edilebilir bir sürprizdi bu arada. Hani evet, çok çok büyük bir sürpriz değil bence. Ama bugün Mısır eleseydi hem çok güzel olacaktı hem de çok güzel bir sürpriz olacaktı. İşte Fas'ın Hollanda'yı elemesi, bunlar çok önemli. İşte Yeşilburnu Arjantin, yani Yeşilburnu'nun o kadar yani mücadele
0: nefis
1: vermesi.
0: Nefis mücadele ettiler gerçekten.
1: Anti futbol oynuyor diye eleştirilse de ben gücüne göre çok iyi iş yaptığını düşündüğüm ve saygı duyduğum bir hoca takımı Paraguay'ın Almanya'yı elemesi. Bunlar bence çok ekstra durumlardı. Kupaların ve şampiyonaların bence en keyifli tarafı böyle plase takımların favori takımları elemesi. Bu anlamda da bence çok güzel bir turnuva oluyor. Bir de işte önümüzdeki çeyrek finallerden itibaren çok daha keyifli bir turnuva olacak diye düşünüyorum.
0: Peki Ayr abi, senden de kısa bir değerlendirme alayım çünkü birazdan Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız. Kısa senden Dünya Kupası yorumunu, görüşünü alayım. Beşiktaş'ta transfer raporuna başlayacağız.
2: Ya aslında Dünya Kupaları bir yönüyle kültürlerinde sunumu olarak değerlendirilecek büyük organizasyonlar. Ben 2002'yi canlı olarak yaşamıştım. Orada da hani işin kültür tarafının etkileyiciliği aslında futbolla başa baş bir noktadaydı. Burada da hani işin bir taraftan farklı kültürler, gerçekten adını karşılayan bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani Dünya Kupası,
0: evet,
2: farklı kültürler, farklı ülkeler, sürprizler. İşte Messi, Ronaldo, yani hem bireyler üzerinden hem ikonlar, doğru, üzerinden hem de sürprizler üzerinden değerlendirilecek bir arena, çok da keyif verici bu akşamki mücadele dahil.
0: Evet, Dünya Kupası bu şekildeydi. Heyecan tabii devam ediyor. Biz kulüplerin transfer gündemini konuşmaya başlayalım. Transferin hızlı takımı Beşiktaş bugün akşam saatlerinde iki kalecisi birden İstanbul'a geldi. Doğan Alemdar ve Alexander Nübel Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiler ve sözleşme sürecinin ardından iki isim de Siyah Beyaz ekibin Slovakya kampını katılacaklar. Tabii bir yandan devam eden Trossard süreci var Beşiktaş'ta. Santrafor konusundaki planlama ve gelişmeler ne yönde olacak? Bunu da konuşacağız ama Burak Kural'dan özellikle bir Nübel ve Doğan Alemdar değerlendirmesi alarak başlamak isterim. Kaleci rotasyonunu tamamen değiştiren bir Beşiktaş görüyoruz yeni sezonda hocam.
1: Tabii iki tane önemli isim, iki önemli transfer. Doğan zaten burada çok ciddi bir çıkış yakalayıp Avrupa'ya gitmişti ve tekrar ülkeye dönüyor. Bu anlamda baktığınızda önce Doğan'dan başlamak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Müsaadenizle. Tabii burada esas olan tırnak içinde Nübel ama Doğan Alemdar da bizim evladımız olduğu için onunla başlamak istedim. Zaten çok potansiyeli yüksek, çok iyi bir kaleci. Zaten erken yaşlarda da Avrupa'ya transfer yaptı. Burada Beşiktaş'la birlikte de tabii bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa'da da olacağını ümit ediyoruz. Geçen sene gibi olacağını düşünmüyoruz. Ve Avrupa'da da Beşiktaş'ı gördüğümüzde kupası var, ligi var. Bu anlamda iki tane iyi kaleciniz olması lazım. Biliyorsun şimdi hep şu konuşuluyor. Birinci kaleci okey, mutlaka net bir kaleci alıyorsun ama ikinci kalecin de çok önemli. Furkan, ikinci kaleci orada rekabet oluşturabilecek veyahut da işte sakatlık olduğunda veya bir sıkıntı olduğunda orayı doldurabilecek bir kaleci kritik. Bu anlamda Doğan Alemdar bence önemli bir transfer. Nübel'e gelirsek de Nübel tam bir istikrar abidesi. Yani son herhalde 2 sezonda 100 maç neredeyse, yani neredeyse 100 maç oynamış.
0: İstikrarlı bir kaleci.
1: Tabii.
0: Yani şu Stuttgart'taki son sezonu hocam 49 maç, 49'u da ilk, evet, 11'de oynamış. Daha önce Monaco'da da aslında, tamam, yine benzer bir durum söz konusu. Devam edeceğiz. Sizden Nübel konusunda da yorumlarınızı almaya sürdüreceğim. Merak ediyorum neler ekleyeceğinizi de ama Efecan hazırmış. Alspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda o da özellikle son günlerde biraz yoğun bir transfer dönemi geçirmeye başladı. Efecan, kolay gelsin öncelikle, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Fukan Yıldız. Sana da iyi yayınlar diliyorum konuklarına beraber.
0: Teşekkür ederiz. İki kalecisi birden Beşiktaş'ın İstanbul'a geldi artık. Nübel ve Doğan resmi sözleşmeyi bekliyor Beşiktaşlı taraftarlar. Sen de bugün Nübel'i karşılamak için Atatürk Havalimanı'ndaydın. Öncelikle iki transfere dair aktarabileceğin detaylar neler? Bunlarla başlayalım istersen. Sonrasında da Beşiktaş'ta sıradaki hamle nedir? Bunu da merak ediyoruz.
3: Evet, Beşiktaş bizim de uzun bir süredir aslında aktardığımız gibi yaklaşık 3 haftalık bir süreç. Alexander Nübel transferinin süreci. Beşiktaş oyuncu tarafıyla 10 Haziran'da menajerle Süperlig Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede taraflar anlaşmıştı. Daha sonrasında Nübel'in Dünya Kupası'nda olması nedeniyle süreç uzamıştı. Daha ondan hemen sonra da Almanya elendikten hemen sonra hem Nübel hem Beşiktaş tarafı Bayern Münih'e bir baskı oluşturdular. Nübel oldukça ısrarlı bir şekilde ayrılma isteğini yeniledi ve Bayern Münih kulübü de bu ısrara dayanamadı. Ardından siyah beyaz ekip yaklaşık 2 gün önce Alman ekibiyle anlaşma sağladı. Beşiktaş Nübel için yaklaşık 5-6 milyon euro civarı arasında bir rakamda bonservis ödeyecek. Oyuncu tarafıyla da sözleşme süresi 3 sene olacak. Alexander Nübel 3 senelik kontrata imza atacak. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonrasında 10 Temmuz'da Beşiktaş'ın kamp yaptığı Slovakya'ya gidecek ve antrenmanlara başlayacak. Midland maçına kadar da hazır olmasını bekliyoruz. Tabii zaten Dünya Kupası'ndan Almanya'nın erken elenmesi sonrasında tatilini tamamladı ve bundan sonraki süreçte de Beşiktaş antrenmanlarına çıkmış olacak Alexander Nübel. Doğan Alemdar konusu da oldukça sıcak bir konuydu. Ben dün saat 18'de yaptığım bağlantı esnasında bu transfere Beşiktaş'ın girdiğini öğrenmiştim ve Alspor ekranlarında biz bunu duyurmuştuk. Başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleşti dün. Akşam saatlerinde Sayın Başkan Serdar Adalı Göksel Gümüşdağ'la bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından bu transferde gece geç saatlerde tamamlandı. Beşiktaş Doğan Alemdar için Başakşehir'e 2 milyon euro ödeyecek. Doğan'la da Beşiktaş arasındaki sözleşme süresi de yaklaşık 4 sene olacak. Bu bilgileri verebilirim bu iki transfer adına ki Beşiktaş'ın Midnight maçına kadar kaleci rotasyonunu artık resmen tamamladığını söyleyelim. Ersin Destanoğlu'na da Beşiktaş veda edecek. Veda etmiş olacak. Resmi siteden de yakın bir zamanda bunun da duyurulmasını bekliyorum. O da kariyerine artık Avrupa'da devam edecek gibi gözüküyor Furkan Yılmaz.
0: Efecan, Salih Özcan ne zaman İstanbul'da olacak? Bununla ilgili bir bilgin var mı?
3: Tabii Salih Özcan da erken geliyor. 8 Temmuz'da İstanbul'da olacak ve ardından o da Slovakya kampına gidecek.
0: Yani yarın evet. Geliyor o zaman.
3: Evet, Salih Özcan da yarın İstanbul'a geliyor. Yaklaşık saat olarak da 23.05 gibi İstanbul'da olacak. Yarın gece geç saatlerde İstanbul'da olacak. Ardından 9 Temmuz'da da Beşiktaş'ın kamp yapacağı Slovakya'da kampına geçiş yapacak Salih Özcan da. Kaptan Orkun Kökçü de tatilini zaten erken bitirecekti ama ekstra daha bir erkene çekmiş durumda. O bilgiyi de vermek istiyorum. Kaptan Orkun Kökçü de yarın gerçekleştirilecek Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampına katılacak ve İzin hakkı olan o 3 günü kullanmayarak aslında Slovakya kampına Beşiktaş'ın gelecek. Burada da aslında kaptanlık göstergesini yapmış olacak ki Salih de Orkun'dan aslında konuşarak erken geliyor. Salih Özcan da Beşiktaş'a şu an kamp yapacağı döneme erken geliyor. Onlara 10 Temmuz'a kadar izin verilmişti. 10 Temmuz'u beklemediler ve daha erken gelerek Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacaklar bu payımcı.
0: Ouattara, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Nübel ve Doğan. Sırada kim var Beşiktaş'ta?
3: Evet, Beşiktaş'ta artık gözler tamamen sol kanat transferine çevrilmiş durumda. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hayalini kurduğu isimlerden bir tanesi Trossard. Biz bunu sürekli olarak aslında söylüyorduk yayınlarımızda. Bir ara alternatif isim belki Llorente mi bize bir adım önde diye konuşmuştuk. Ama şu anda Beşiktaş'ın en net, en ciddi adayı Trossard. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve onlar da Trossard'da Beşiktaş artık yavaş yavaş anlaşma düzeyine doğru ilerliyor. Buradaki en büyük engel ve süreci yavaşlatan konu da şu. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etmesi. Dün Amerika karşısında önemli bir performans sergiledi Leonardo Trossard. Asist katkısı da sağladı hatta. Şu anda İspanya ile oynayacakları bir karşılaşma var. Siyah beyaz ekibin taraftarları ve yöneticileri de artık Belçika'nın yavaş yavaş bu karşılaşmayla beraber Dünya Kupası'na veda etmesini bekliyorlar. Trossard sürecinde de Beşiktaş yıllık kontrat süresinde anlaşma sağladı. Daha önceki yayınlarımızda bir sorun olduğunu ve menajerin absürt istekleri olduğunu söylüyorduk. Trossard bunu duyduktan sonra menajerine oldukça sinirlenmiş ve durumu düzeltmesini istemiş. Haberi yokmuş bu kontrat süresinden ve Beşiktaş'tan istenen imza parasından. İmza parası da ortadan kalkmış durumda. Ama şu an son pürüzler sadece mali anlamda. Beşiktaş'ın teklif ettiği bir rakam var. Trossard'ın istediği bir rakam var. Ortak noktada buluşulmaya çok yakın rakamlara doğru gelinmiş durumda. Artık adım adım Beşiktaş'a diyebiliriz Trossard için. Bu süreç artık Belçika'nın da Dünya Kupası elenmesi sonrasında net bir şekilde artık yavaş yavaş Beşiktaş formasını giyecek diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş durumda Furkan Yalnız. Onu da söyleyebilirim. Beşiktaş Sayın Başkan Serdar Dalı Beşiktaş adına şunu söylüyor Trossard'a. Biz birkaç gün içerisinde siz Dünya Kupası'na devam ederseniz de etmeseniz de gel bir ön sözleşme yapalım diyor. Bu bilgiyi de vereyim Furkan Yalnız. Yani 1-2 gün içerisinde eğer Dünya Kupası süreci bitmeden de bu transferin bitme ihtimali şu an var. Leonardo Trossard çok İstanbul'a gelmek istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı teklife çok sıcak bakıyor. İçeride İtalyan adaydı. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. Beşiktaş'ın projesi anlatılmış. Onları da söyleyebilirim. Artık dediğim gibi yavaş yavaş Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor Leonardo Trossard.
0: Efecan, şunu da sormak istiyorum. Hep gelecek isimleri konuşuyoruz ama ayrılık konusunda beklediğin gelişmeler nedir? Hangi isimlere veda etmeyi planlıyor Beşiktaş?
3: Şu an ayrılık konusundaki en net iki aday var. Felix Udokai ve Milot Rašić'a, ki Milot Rašić'in da antrenmanlarda oldukça iyi bir performansı da varmış. Ama Beşiktaş'ın sağ kanada bir transfer yapma isteği var. Yabancı kuralından dolayı da o bölgeye şu an Milot Rašić ile Vaslav Çelni dolduruyor. Bu sebepten dolayı da şu an Beşiktaş'ın kadrodan çıkarmayı düşündüğü isimlerden bir tanesi Milot Rašić olarak yer alıyor. Stoper bölgesinde de yabancı oyuncu konusunda sıkıntı yaşandığı için kontenjan konusunda Felix Udokai ile yolların ayrılması isteniyor. Kendisine de zaten kulüp bulması söylendi ve oyuncu tarafı da aslında hiçbir tepki vermedi ve bunu anlayışla karşıladı. Yakın bir zamanda ben Felix Udakai'ye resmi teklifin gelmesini bekliyorum. Kendisine iki tane kulübün ilgi duyduğunu söyleyebilirim. İlgi kağıdı yollanmış. O da takım arıyor kendisine. Yakın bir zamanda yolların ayrılacağını söyleyeyim. O stoper bölgesine de Felix Udakai ayrıldığı takdirde Beşiktaş bir yabancı ve bir yerli transfer yapmak istiyor. Sağ kanat bölgesine de bir yabancı oyuncu düşünülüyor ama öncelik kontenjan olarak düşünülüyor sağ kanat tarafında, ki burada ismi çıkan bir Fatavu ismi var. Leicester City'nin oyuncusu. Orada Beşiktaş Milot Aysa'dan çıktıktan sonra da Fatavu ismine gitmeyi planlıyor diyebilirim Furkan Yılmaz.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Efecan Öztaş Beşiktaş'ın transfer gündemini bizler için aktarmış oldu. Efecan'a iyi akşamlar dileyelim. Biz onun aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda gündemini konuşacağız siyah beyazların. Hocam, siz Nübel'le ilgili bir yorum yapacaktınız. Oradan devam edelim lütfen.
1: Tabii ki, memnuniyetle. Nübel özellikle zaten çok kuvvetli, size'lı ve uzun bir kaleci. Ve birebirlerde o size'a rağmen birebirlerde çok etkili bir kaleci. Gerçekten. Ve sezileri de kuvvetli. Özellikle büyük takımların biliyorsun defansı önde kurma noktasında, özellikle arka tarafta kalecilerin o libero gibi çıkıp o topları süpürebilmesi çok önemli. Bu anlamda bu özelliği de var Nübel'in. Ve çok istikrarlı bir kaleci. Çok uzun süredir, uzun sezonlardır çok fazla 35 maç barajını aşmış. Çok deneyimli, çok iyi bir kaleci. Kalede de biliyorsun tecrübe her zaman iyidir. Bu anlamda da hem bir tecrübeli, çok tecrübeli bir kaleci, hem de genç bir kaleciyle kaleci rotasyonunu tamamlamış gözüküyor Beşiktaş. Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun.
0: Hayri Beşer, nasıl değerlendirirsiniz takviyeleri? Nübel ve Doğan yeni sezonda Beşiktaş'ın kalesi. Bu iki isme emanet. Tabii genç Emre de var ama onunla ilgili planlama nasıl olacak bilmiyoruz. Belki kiralık olarak yine ayrılabilir. Ya da Emir var, yine genç bir kaleci. Ama şu an için herhalde kağıt üstünde Nübel birinci kaleci, Doğan da ikinci kaleci olacak gibi görünüyor.
2: Ya bence mükemmel hamleler kale açısından. Yani Doğan Alemdar, bir defa sizin rotasyondaki eldiveniniz kaldı ki kaleyi teslim etseniz dahi çok da endişeli olmazsınız. bildiğimiz bir kaleci ve yerli, bu yönüyle hani yerli kaleciyle Nubel'in yedeklenmesi bence çok doğru bir tercih. Kaldı ki Nubel'de az önce Burak Hoca anlattı, tecrübeli bir kaleci ama yaş itibariyle de bence çok makul seviyede. Yani 29 yaşında yıllarca size hizmet edebilecek uluslararası standartta bir kaleci. Belki şöyle tarif etmek de mümkün Nubel'i. Yani modern kalecinin tarifi, tanımı diyebiliriz rahatlıkla. Bir defa Italiano'nun işte geriden oyun kurmasına yönelik kalecilerin ısrarcı isteğine cevap verebilecek nitelikte. Bu anlamda çok soğukkanlı. Yani iki boyutta da bence iyi bir kaleci. Hani tecrübe zaten heybesinde var olan bir şey. Onun ötesinde çizgide başarılı, reaksiyon gücü var. Öbür taraftan da baskı altında bocalamayan bir kaleci. Baskı altında soğukkanlılığını koruyan, oyunu geriden hem iyi okuyan, örgüyü hem de topu iyi çıkaran bir kaleci. Dolayısıyla Beşiktaş hani kaleden yana dizilimi, kurulumu çok sağlıklı yapmaya başladı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş transfer ettiği kalecilerle ve şu ana kadar kadrosuna dahil ettiği ve dahil etmeye çalıştığı isimlerle ben bu yarışın içerisinde varım iddiasını çok güçlü bir şekilde seslendiriyor.
0: Salih Özcan yarın saat gece 23 sularında İstanbul'da olacakmış. Efecan'ın aktardığı bilgi o. Dünya Kupası kadrosundaydı. Bodrum'da tatilde olduğunu, İstanbul'a gelecek. Resmi sözleşme ve Slovakya kampına Orkun'la birlikte katılmasını beklediğini söyledi Salih Özcan'ın. Salih takviyesi Beşiktaş'a ne kazandırır?
1: Tabii iyi bir Salih çok fazla şey kazandırır. Geçen sezonu hemen hemen boş geçti Salih Özcan. Onun da bir çıkışa ihtiyacı var. Henüz futbolunun geriye düşeceği bir yaş değil. Hani belli biliyorsun 33'ü geçer bir oyuncu. Ufak ufak düşüşler başlar, 30'u geçer. O ayrı konu. Hem fiziksel düşüş başlar hem kariyerde bir ihtimal bakabilirsin ama henüz çok erken Salih için. Bu boş geçmiş sezonun acısını Beşiktaş'ta çıkarması gerekiyor. Oyuncu zaten bildiğimiz bir oyuncu ama tekrar söylemek gerekirse orta sahanın yükünü alan, savaşçı, sert, agresif, baskıları iyi yapan, top çalabilen, alanına girdiğinde markaj bilgisi de olan, rakipleri bozma noktasında çok ciddi iş yapan bir oyuncu Salih Özcan. Fiziksel oyunu iyi oynayan, enerjisi çok yüksek bir oyuncu. Bu anlamda Beşiktaş'ın böyle bir isme ihtiyacı var mıydı? Kesinlikle vardı. Yerli olması çok da ciddi bir avantaj. Orkun'la birlikte, şimdi Orkun gibi bir oyuncunun hücumcu bir merkez orta sahanın yanında böyle savaşçı bir orta sahanın olması biliyorsun kaçınılmaz olması gerekiyor.
0: Akıllara da hocam hep tabii İspanya deplasmanındaki o maç geliyor. Salih ve Orkun'un orta sahada yakalamış olduğu uyum ve hatta Dünya Kupası'nda gruptaki son maçımız ABD maçı yine Orkun ve Salih'in birlikte oynadığı bir mücadeleydi. İki maçta da tabii bir beraberlik bir galibiyet aldık. Oyun olarak fena bir görüntü vermemişti bu ikili. Beşiktaş taraftarı bu transfer sürecinde hep Orkun-Salih uyumu üzerinden süreci okumaya çalıştılar. Bu anlamda da Salih takviyesi biraz bir heyecan yaratmış durumda.
1: Çok önemli bir isim. Yine daha önce de yazıldı. Bir de bizim için çok önemli maçlardan biriydi. Hırvatistan deplasmanı. Orada İsmail ile ikisi oynamıştı. Ve o da çok önemli bir maçtı. Hırvatistan ki hep dünya üçüncü, o dönemlerde dünya üçüncüsü diye hatırlıyorum. Çok önemli bir Hırvatistan karşısında önemli bir performans göstermişti. O maçın yıldızlarından biriydi. Salih Özcan hem Avrupa'da çok ciddi derecede size katkı sağlayabilecek hem de ülkede. Ama tabii Salih'in de tekrar o şeyi ortaya koyması gerekiyor. Onun için de yeni bir challenge olacak tabiri caizse. Aç olarak da geleceğini düşünüyorum. Belki çok maç oynayıp gelse farklı bir şey olabilirdi. Ama bu anlamda daha hırslı olup kendini bir kere daha burada ispatlamak isteyecektir diye düşünüyorum.
0: Şöyle yapalım mı Ayrı abi? Trossard konusuna geçeceğim. Senin yorumunu merak ediyorum Trossard konusunda ama sürece dair son durum ne aşama demiş. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Beşiktaş'ta bugün Nübel ve Doğan İstanbul'a geldi ve artık gözler özellikle Fecan'ın da ifade ettiği gibi Aspor muhabiri Fecan Öztaş'ın sol kanat bölgesine yapılacak olan takviye çevrildi. Beşiktaş, Trossard ve Arsenal üçgeni arasındaki görüşmeler ne düzeyde? Haberimizi bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ta Trossard olasılığını konuşmaya devam edeceğiz.
4: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
0: Evet, Beşiktaş'ta Leandro Trossard sürecindeki son durum bu şekildeydi. Haydi Beşer, kulüpler arasındaki anlaşma yüksek ölçüde tamamlanmış gibi görünüyor. Hatta 18 artı 2 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Ve oyuncunun da tabii devam eden bir Dünya Kupası süreci var. Son 8'e kalmayı başardı Belçika. Bu nedenle biraz tabii görüşmeler aksayabiliyor. Arada çok ciddi bir saat farkı da var. Yani zaten oyuncunun bütün motivasyonu, konsantrasyonu Dünya Kupası'nda, bir de arada ciddi de bir saat farkı var. Bu anlamda süreç bundan etkilenmesi çok normal ama süreç olumlu seyrediyor gibi görünüyor. Trossard Beşiktaş'a nasıl bir katkı sağlar?
2: Yani işler tam olumlu ilerlesin, o fark ortadan kalkar rahatlıkla Furkan. Çok heyecan verici bir transfer olur. Yani Türkiye'deki bütün futbol severlerin izlemekten keyif alacağı, heyecan duyacağı bir profil. Bir defa bunu vurgulamak gerekiyor. Şimdi Italiano'nun oyun anlayışında işte çizgide görev alan isimlerin böyle birebir oynamanın ötesinde içeriye koşular yapmalarını, işte skor katkısı vermelerini genel anlamda istiyor oyuncularından. Şimdi Trossard zaten üst düzey bir isim. Mikel Arteta tedrisatında hem taktik sadakat hem de dar alan becerisi itibariyle dikkat çekmiş bir isim. Birkaç özelliği üst düzey nitelik taşıyor. Mesela çizgideyken bu oyuncuyu aynı zamanda bir oyun kurucu olarak, hücumu organize eden bir oyun kurucu olarak nitelendirebilirsiniz. İçeriye yöneldiğinde, kat ettiğinde iyi bir bitiriciye dönüşüyor. Öbür taraftan aynı şekilde ön alan baskısını da üst düzey bir bilgiyle, bilinçle yapan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın bir defa hücum organizasyonlarını, takım organizasyonunu tam anlamıyla seviye atlatacak bir isim. İşte kalede Nübel'le başladınız. Salih Özcan'ı dahil etmeye çalışıyorsunuz ki Salih'le de ilgili parantez içerisinde şunu söyleyeyim.
0: Buyurun.
2: Evet, belki bir durağanlığın içerisinde yine bir meydan okuma yapması gerekiyor Burak Hocam'ın söylediği gibi. Ama ben sanki onunla ilgili, hani evet kelam ettik ama onunla ilgili kelamdan daha fazlasını hak ettiğini düşündüğüm bir isim. Hani bazen bizim ön kabullerimiz vardır. Daha doğrusu hissettiklerimiz vardır. Öngörülerimiz vardır. Ben bu oyuncuyla ilgili öngörü olarak beklenenden daha fazlasını yapacağı kanaatini taşıyorum. Daha doğrusu iddiasını ortaya koyabilirim. Salih Özcan
0: Beşiktaş
2: buraya gelecek. Beşiktaş'a gelecek. ve düşünülenden daha fazlasını yapacak diye ümit ediyorum. Ya Trossard'a gelirsek, yani buradaki hani kurulum hocadan başlayan, kaleden devam eden, orta saha, sol bek, işte Trossard hedefi gerçekten yani rahatlıkla işte şampiyonluğa oynamanın ötesinde işte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle mücadele edebilecek bir Beşiktaş kompozisyonunu vaat ediyor. Yani Trossard'ın nihayetinde aslında bize kurduracağı, bana kurdurabileceği en şey öz cümle bu. Yani Trossard'a gelirse şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu şeyle birlikte, bu korelasyonla birlikte bu Beşiktaş, evet, daha önce mücadele edemedikleriyle artık mücadele edebilir diyebiliriz.
0: En azından sezon başlangıcında taraftarına, camiasına o umudu verebilecek bir kadro biraz oluşmuş olacak. Çünkü son şampiyonluk sezonu 2020-21 yılı, 5 sezon artık geride kaldı. Ciddi başarısızlıklarla geçen 5 sezon. Yani kötü kadro planlamaları, şampiyonluğun çok uzağında kalan bir Beşiktaş ve ben aslında hep şundan bahsediyordum Burak Hocam. Bu 5 yıllık başarısızlıktan sonra biraz artık isimlerden ve performanslarından bağımsız Beşiktaş'ta yüzlerin değişmesi gerektiğini söylüyordum. Özellikle yerli oyuncu noktasında bunu söylüyordum. İşte Doğan takıma katıldı. Salih takviyesi yine yapıldı. Beşiktaş bu anlamda İlhan Fakalı'yı da hani oraya ekleyebiliriz. Ve veda edilen ve edilecek olan isimlere de baktığımızda o kabuk değişikliğini sanki bu transfer döneminde yaşayacak gibi görünüyor.
1: Kesinlikle çok önemli bir noktaya parmak bastın. Hani şampiyonluğu bırak, ikincilik konusunda bile herhalde yok değil mi? Şampiyonluktan sonra ikinciliği de
0: yok. Hayır. Hocam yani şöyle 35-40 puan zirvenin dışında kaldığı sezon var Beşiktaş'ın.
1: İki sezon önce değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Baktığında hakikaten böyle bir durum söz konusu. İstikrarlı bir şekilde orada etkili olamama, sonuç alamama ve tepeden uzak kalma durumu var. Bunu da bir şekilde değiştirmek istiyorlar. Şimdi sportif direktör değişikliği oldu, teknik adam değişikliği oldu ki teknik adam çok iddialı geldi. Ciddi de bir bütçeyle geldi ve tamamen kendi yabancılarıyla, hiçbir yerli teknik adamı da ekipte istemedi. Ve böyle bir ne diyelim, teknik ekip de kuruldu. Şimdi bahsetmiş olduğumuz isimler var. Şimdi Trossard gibi bir isim de tabii burada çok önemli bir noktada ön plana çıkıyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde en son finalde asisti var Trossard'ın. Yani buradan teknik taktik analize girmeden.
0: Bu arada hocam ligdeki şampiyonlukta da çok kritik bir golü var.
1: Doğrudur mutlaka.
0: Yani son hafta o şampiyonluğun geldiği, ilan edildiği maçta da Trossard'ın çok böyle sıkışan maçta, sıkışan oyunda yine kritik bir golü vardı.
1: Yarı finalde de Atletico Madrid'de oynadılar, doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğru, evet.
1: Mesela yarı finalde de iyi performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu. Oyuncunun özellikleri, Hayri abi de bahsetti, İçe çalımı çok etkili. Gerçekten iki kanatta da oynadığında içe çok rahat girebilen, çalım atabilen, kafası hep yukarıda, vizyonu yüksek, oyunu görebilen bir oyuncu. Doğru tercihleri yapan bir oyuncu. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de çok adamlı hücuma çıkmayı seven bir hocayı aldı Beşiktaş. Bu ne demek? Bekler de çıkacak. Kenar oyuncusu iç koridorda daha çok topla buluşacak. O iç koridor oyununu oynamayı bilen bir isim. Bu ne demek? Bekleri çıktığında, içe devrildiğinde şutu var. Daha iyisi servis özelliği çok iyi. Ara pas, çok iyi ara pas atabilen bir oyuncu. Topu arka direğe iyi kaldırabilen bir oyuncu. Ayakları iyi bir isim. Bu anlamda bu sezon herhalde 10 asisti vardı Premier Lig'de, yanlış hatırlamıyorsam. Gol hazırlama noktasında çok etkili. Asist öncesi paslarda
0: kilit
1: çok etkili.
0: Pas. Hocam o zaman çok güzel bir noktaya pas atmış oldunuz, konuyu getirmiş oldunuz. Bir grafiğimiz var, arkadaşlardan da rica edeyim. Dünya Kupası'nda şu ana kadar geride kalan süreçte en çok kilit pas atan oyuncu Leandro Trossard. Toplam 17 kilit pası var ve Muhammed Salah 16 kilit pasta ikinci basamakta ki onun Dünya Kupası serüveni birkaç dakika önce son bulmuş oldu. Eşref Hakimi 15 kilit pası var. Roberto Alvarado Meksikalı oyuncu 13 kilit pas ve Declan Rice 12 kilit pas yapmış bu sürece kadar, bugüne kadar. Trossard 17 kilit pasla bu listede, zirvede bulunuyor. Aslında Beşiktaş'ın ne kadar kritik bir oyuncuyu kadrosuna katabileceğinin de önemli bir göstergesi bu grafik, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bir de şu çok önemli. Tabii Salah da tepede. Özellikle şimdi Rice olur, efendime söyleyeyim Eşref Hakimi, tabii onlar da çok önemli ama özellikle 3. bölge oyuncusu olup da işte anahtar pas noktasında tepede olmak başka bir şey. Çünkü yani 3. bölgede risk biliyorsun. Yani öne oynamak iş zaten. 3. bölgede öne oynamak iş. Merkezdeki öne hat kırıcı pas atmak tabii çok değerli ama daha fazla ne diyelim aksiyon alanınız var. Çok fazla oyuncu var. Düşünsenize merkezdesiniz. Kenar oyuncum var. Bekinileri çıkmıştır. Santraforum var. 10 numaram var. 8 numaram var. Ama kenar oyuncusunun, bir kanat oyuncusunun bu kadar çok anahtar pas vermesi, ne kadar yetenekli olduğunu, ne kadar iyi bir servisçi olduğunu, ne kadar iyi bir oyun vizyonunun olduğunu da gösteriyor. Çünkü anahtar pas atmak için tekniğin olacak, ayağın olacak da kafan da olacak. Onu göreceksin yani. Kafan yukarıda olacak. Bu anlamda bu arada bu şey grafimizi bilmiyordum. Bilmeden de gelmiş olması ama çok güzel oldu.
0: Aslında ne kadar işte kıymetli evet. bir isim olduğunuzu da yani konuyu aslında ne kadar doğru okuduğunuzu görmüş olduk. Biz zaten bu grafiği bekletiyorduk ama Burak Hocam sağ olsun konuyu kilit basa getirmiş oldu. Teşekkür ederiz size.
1: Eyvallah. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Bu anlamda çok değerli bir transfer olur. Ben artık şu bir önceki yayında da konuşmuştuk da ben şunu istiyorum artık Furkan. Ya bizim takımlarımız işte konferansa gidiyorsa bir final görelim. Avrupa Ligi'ne gidiyorsak çeyrek final görelim, yarı final görelim. Buraları
0: bu
1: görelim
0: sezon
1: artık.
0: Konferans Ligi finali
1: aynen.
0: Beşiktaş Stadyumu'nda.
1: Evet, görelim, bir şeyler yapalım. Ha, gönül ister Avrupa Ligi'nde oynasın Beşiktaş. Yeri orasıdır, en az yeri orasıdır. Yeri Şampiyonlar Ligi'dir de Beşiktaş'ın. Baktığımızda bu tip oyuncular bize bunu getirebilir. Bir de 35 yaşında gelmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin
0: tabii. Sen 30 yaşında.
1: Çok güzel bir katkı sağladın. Dedin ki Premier Lig'deki şampiyonluk maçının en kritik maçlarından birinde golü var dedin.
0: Hocam dün de bu arada Amerika maçında yine çok müthiş muazzam oynuyor. Bir oyunu vardı.
1: Müthiş oynuyor.
0: Yani kritik anlarda gerçekten sorumluluk da almaktan çok kaçınmayan yani oyun içinde saklanmayan bir oyuncu Trossard.
1: Çok çok önemli. Son şöyle bağlayayım. Bu oyuncu bizim ligimizde neden çok önemli onu söyleyelim. Rafa Silva'nın ilk sezonunda o iyi sezonundaki ne kadar önemliyse o performans, niye direkt dikine oynuyordu adam. Rafa Silva dikine oynuyordu. Dikine oynayan oyuncular hele şu dönemimiz eskiden çok vardı. Hacılar vardı, Alexler vardı, Beşiktaş'ta Delgado vardı değil mi? Çok oyuncu vardı. Ama günümüzde o kadar fazla oyuncu yok dikine oynayan. Sadece dribbling açısından söylemiyorum. Topu da koşturan. Bu anlamda Trossard'ın burada kapalı savunmaları aşmak anlamında da çok ciddi faydası olacak. Çünkü Beşiktaş'a karşı hemen hemen ligin değil mi %90'ı zaten kapanıyor. İşte doğru. Oynanılan derbiler hariç çoğu takım, arada Başakşehir kapanmaz. Efendime söyleyeyim şu an aklıma gelmiyor. Bir takım ön plana çıkarsa, her sezon bir takım ön plana çıkıyor. O takım belki bir maçta içeride kapanmaz ama büyük takımlar haricinde herkes kapanıyor. O zaman da ne akla geliyor? Bu tip çilingir oyuncular devreye giriyor. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir transfer olur. Ligimize de katkı sağlar. O bahsetmiş olduğumuz Avrupa serüveninde tecrübesi de yeteneğiyle takımlarımıza destek olur.
0: Hayri Beşer, ekleyeceğiniz durum, yorum ne olur Trossard konusunda? Galatasaray'a geçeceğim bu arada birazdan.
2: Şunu söyleyeyim. Rafa Silva'dan söz açılmışken.
0: Buyurun.
2: Şimdi bir tane Rafa Silva transfer etmek ya da bir tane Trossard transfer etmek meseleyi çözmez. Yani o takım bütünlüğünü sağlamak önemli. Burada bir Rafa Silva serüveni daha yaşamayacak Beşiktaş. Şu kurulumdan bu ilhamı alabiliyorum rahatlıkla. Bir de Trossard gibi bir oyuncuya sahip olmak şu açıdan da avantaj. Şimdi çok fazla hayal kırıklığı yaşadı siyah beyazlı camia. Yani Dolmabahçe'nin tribünleri son yıllarda sürekli, yani erken vedalardan dolayı biraz erken demoralize olmaya adeta aşina. Dolayısıyla Trossard işte kapalı rakiplere karşı oyunun tıkandığı, tribünlerin de belki negatif sendroma geçmek üzere olduğu süreçlerde de devreye girebilecek, size oyunu ve skoru alabilecek bir oyuncu. Açıkçası bu kadar kıymetli bir oyuncuyu Beşiktaş koparıp alabilirse, ki ben yaş itibariyle de çok makul bir seviyede olduğunu düşünüyorum, çok büyük bir iş yapmış olur.
0: Peki Beşiktaş'ı daha konuşmaya çok devam edeceğiz. İlerleyen günlerde Trossard ve Santrafor konusundaki gelişmeleri yine Al Spor ekranlarından paylaşacağız. Şimdilik bir virgül koyuyoruz Beşiktaş'a. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'a dair ise bugün İngiltere basınından bir iddia vardı. Sarı kırmızılı kulüp, özür diliyorum. Transferde biraz sessizliğini koruyor. Bugün

0: dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones da yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora ile doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
1: Evet, Curtis Jones iddiası İngiltere basınından geldi. Galatasaray'ın dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da oyuncuyla ilgilendiği detayı var haberde. 25 yaşında Curtis Jones. Hocam, doğru bir profil mi?
2: Curtis Jones müthiş oyuncu. Fizik gücü çok üst düzey, çok koşan, inanılmaz dinamizmi olan, ciddi fark oluşturur.
1: Liverpool 30 milyon euro seviyelerinde bir rakam talep ediyormuş haberin detaylarına göre.
2: Ciddi fark oluşturur. Tabii şöyle, Galatasaray'ın bir de o Mertens'ten sonra oradaki boşluğu kapatmak adına Yunus Akgün orada çok iyi iş yaptı bu arada. Onu da altını çizelim, hakkını verelim ama oraya bir yabancı düşünüldüğü söyleniyor. Bu anlamda arka tarafını sağlama alma noktasında çok etkili bir oyuncu olur. Lemine'yi daha çok stoper rotasyonunda düşünecek dendiği noktaya da bakarsan Jones gerçekten fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. Biz de burada Galatasaray maçında da gayet iyi performans sergilemişti hatırlarsan. Çok gerçekten atletik performansı, kapasitesi, dayanıklılığı, kuvveti, gücü üst düzey bir oyuncu. Çok mücadeleci. Onun için özellikle orada Mertens tarzı oyun anlamında orayı rahatlatacak bir daha böyle Sara'da oynadı ya oralarda. Sara'da çok değerli oyuncu ama daha hücumcu, salt hücumcu, daha fazla hücumu düşünen ve yüksek skor ve asist katkısı yapabilen bir oyuncunun geldiği noktada arka tarafını iyice sağlamlaştırmanız lazım. Zaten elinizde bir Torreira var. Zaten elinizde bir Lemina var ama Lemina'nın da arka tarafta biraz da rotasyona gireceğini düşünürseniz Jones orayı çok ciddi derecede zenginleştirir. O da istikrarlı bir şekilde oynayan bir oyuncu. Bu anlamda ve 2001'li 25 yaşında yani orta saha için çok da güzel bir yaş. Burada da ciddi bir performans gösterip iş yapabilir. Şampiyonlar Ligi maçlarında da benim izlediğim maçlarda en azından oldukça
1: biraz,
2: bir performans sergilemiş.
1: Çok yönlü de bir oyuncu. Yani gerektiğinde kanatlarda da oynayabilen. Hatta ya tabii bu çok belki ekstra bir durum ama sağ bekte de oynadığı maçlar var. Arne Slot döneminde özellikle onu sağ bekte kullanmıştı zaman zaman Arne Slot ama tabii ki asıl verimli olduğu yer merkez orta saha. Yani 8'li ve 10'u iyi oynayabilen bir oyuncu. Galatasaray için gündeme gelen son isim, daha doğrusu iddia edilen son oyuncu dış basında Curtis Jones oldu. Hayır abi.
3: Ya yaş bir defa çok cezbedici. Yani 25 yaşında oyuncu özellikleri Burak Hoca da sen de anlattın. Gerçekten etkileyici. Bir defa işte hani çok yönlülükten bahsettin ya, zaten Okan Hoca'nın en çok da istediği ve bize gösterdiği bir şey bu.
1: Doğru.
3: Yani birçok oyuncu
1: seviyor hoca.
3: Ha, farklı pozisyonlarda gördük işte. Stoperi sağ bek gördük. Orta sahayı stoper gördük.
1: Kanattan bek yaptığını
3: evet,
1: gördük.
3: Sol önü sağ bek gördük vesaire. Ama Jones zaten birçok pozisyonunda oynayabilen ve de başarılı olan bir oyuncu. İşte hani bir 8 olarak nitelendirebiliriz, sol iç olarak nitelendirebiliriz. Oyuncu bir defa ön alan baskısını çok iyi yapıyor. Topun rakipten geri kazanılmasında çok iyi bir katalizör. Premier Lig gibi bir üst düzey arenada %90 pas kalitesiyle oynuyor. Hani kolay kolay top kaptırmıyor. Baskı altındayken dahi topu saklamasını, korumasını, yani topa sahip olmasını çok iyi biliyor ve dikine de gidebiliyor. Yani çok yüksek skor üreten, gol atan ya da asist yapan bir oyuncu değil ama oraya giden yolda size çok fazla katkı sağlıyor. İşte Galatasaray'ın orta saha seviyesini yani bir adımdan daha fazla yukarıya taşır diye düşünüyorum. Yani zaten Galatasaray ön alan baskısını çok iyi yapan,

0: Torreira gibi hakikaten Dinamo olarak tarif edebileceğimiz oyuncuya sahip bir takım, bir orta saha merkezine sahip. Bu oyuncuyu da aldığı zaman işin içerisine biraz daha ince işçilik, işin içerisine biraz daha akıl, işin içerisine biraz daha seviye katmış olur. Hakikaten büyük iş yapılmış olur. Bir de şunu söyleyeyim, hani 25 milyon euro teklif ediyorsa Galatasaray, işte 30-35 milyon euro bandındaysa bu transferi bitirmek mümkün olabilir. Çünkü Galatasaray, evet, hani
1: çok imkansız gibi görünen bir transfer değil.
0: Yani Singo için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Sonuçta Singo bir savunma oyuncusu.
1: Doğru. Uğurcan Çakır için aynı şekilde.
0: Aynı şekilde. Ki böyle bir transferi 25 yaşında Premier Lig'de çok önemli, Premier Lig'in ilk 3 takımından birinde üst düzey forma giyen bir oyuncuyu bu rakamlara transfer etmek de yani hiçbirimizin eleştiri konusu yapacağı bir durum olmaz.
1: Buyurun
2: çok,
1: hocam.
2: Çok özet bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Şunu da söyleyelim. Oyuncu Hayri abi de değindi. Şimdi bir ben fizikten bahsettim biraz daha. Hani özellikle mücadele gücünden, dayanıklılığından, oyuncunun zaten fizik olarak da yüksek bir oyuncu, koordinasyonundan. Ama şunu da yabana atmayalım. Soğukkanlı bir oyuncu. Topla da ilişkileri iyi, top tekniği gayet iyi. Şey gibi de söylemeyelim yani, sadece savaşçı bir oyuncu değil yani. O zaman haksızlık etmiş oluruz oyuncuya. Evet, fizik güzel, fizik olarak atletik performans anlamında çok yeterli. Çok dinamik, kemik gibi tabiri caizse bir oyuncu, ama soğukkanlı ve top tekniği de olan bir oyuncu. Evet, çok fazla skoru yok. Bu doğru. Ama arka tarafta o bağlantı oyunlarında ve topa sahip olma oyunlarında, pas destek oyununda, büyük takım oyununda son derece etkili. Çok tabii ki her oyuncunun eksikleri var ama bence bizim ligimizde ciddi fark oluşturacak bir oyuncu.
1: Galatasaray'da bugün Lucas Torreira'nın Arjantin basınından El Intransigente'ye yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sarı kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında açıklamalar yaptı Lucas Torreira. Tabii özellikle biraz daha kış döneminde onun takımdaki geleceği biraz daha belirsiz gibiydi ama son dönemde yapmış olduğu açıklamalarla sıklıkla burada kalacağının mesajını veriyor Lucas Torreira. Bugün yapmış olduğu açıklamalar nelermiş peki? Torreira'nın açıklamalarını bir izleyelim, sonrasında açıklamalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
3: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Evet, Lucas Torreira diyor ki Galatasaray'da mutluyum ve amacım burada kalmak, sözleşme görüşmelerimiz de devam ediyor diye ekliyor Torreira.
2: Yani Torreira mutluysa bence hiçbir sorun yok.
1: Kalmalı mı? İstediği sürece devam etmeli mi hocam?
2: Ya istediği sürece değil. İstediği sürece ve verim verdiği sürece. Bence yine geçen sene iş yaptı. Özellikle Lemina geldikten sonra onun biz biraz daha hücum yönünü idrak etme şansı bulduk.
1: Daha çok gol aramaya başladı.
2: Aynen öyle. Aslında bir ara hatta kamuoyunda şöyle bir algı vardı. Torreira tek yönlü bir oyuncu. Yani sanki sadece topu kazanan, yanına veren öyle bir oyuncu olmadığını zaten Arsenal'de de göstermişti. Ara ara dile getiriyorduk ama beni kurtardı yani. Lemina transferi bizim bu yorumumuzu açığa çıkardı. Yani Torreira'nın biraz daha hücumda iş yaptığını gösterince benim de dediğim bir şeyler oturmuş oldu. Bu arada Torreira'ya da Lemina'ya da o anlamda teşekkür edeyim. Tabii işin latifesi ama Torreira özellikle duran toplarda katkısı işte...

0: Bizim şeyde de dönüyor ekranda uzaktan attığı goller, öne oynadığı toplar gerçekten bu anlamda Torreira oralarda da etkili olduğunu bize tekrar göstermiş oldu. Ve çünkü ilk bölümler Galatasaray'ın şampiyonluk serisinin ilk yıllarında tamamen geçiş savunma geçişini yapan oyuncu olarak örümcek gibiydi. Hatırla lütfen kontraları engelleyen bir oyuncuydu yani. Topu pozisyon alışı, oradaki pas aralarıyla birlikte çok önemli top kazançları vardı. Ama burada tabii son dönemde hücum katkısını da gösterdi. Daha iki yönlü bir performans gösterdi. Sürekli oyuncuyla ilgili işte kendisinin de altını çizdiği işte
1: Evet.
0: Boca Juniors'ta değil mi?
1: Evet, ama oynamaya hiç yaklaşmadım diyor Boca'da.
0: Öyle demiş. Bir de Boca Juniors'ta bu paralar yok zaten. Bu paraları kazanamaz orada. Baktığınızda burada kalmak istiyorsa bence Galatasaray için son derece güzel bir haber. Yine bu sezonda Avrupa performansı da bence gayet iyiydi Torreira'nın.
1: Peki.
0: Bazı düşüşler olsa da bence kalması faydalı olur.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz. Haydi Beşer'den dönüşte Torreira konusundaki görüşünü, düşüncesini alacağım ama reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa aramız var. Ardından transfer raporu devam edecek.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk saat diliminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmuştuk. Bu saat diliminde ise ağırlıklı olarak Fenerbahçe ve Trabzonspor'a değineceğiz. Fenerbahçe'ye dair de önemli bir gelişmeyle aslında bu saat dilimine başlıyoruz. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'ta telefon attığımızda gelişme şu şekilde. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Hilal forması giyen Malcom Fenerbahçe'ye önerildi ve sarı lacivertlilerse Brezilyalı sağ kanatın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdem Akbaş telefon attığımız. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan Yıldız, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bu gelişmeye dair detaylarla istersen başlayalım.
2: Fenerbahçe'de yoğun bir transfer dönemi var elbette. Sağ kanat için belirlenen isimler var. Liste var, aday oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Malcom. Bir süre önce Fenerbahçe'ye önerilmişti oyuncu. Temsilcisi de bugün İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle de bir teması oldu. Şunu söyleyebilirim ki 18,5 milyon dolar bir maaşı var El Hilal'de Malcom'un. Bir yıllık kontratı var. Buradan çıkışıyla alakalı yollar nasıl oluşabilir? Aslında birazcık bu konular değerlendirildi. Şu an için Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıradır, bitiyordur gibi bir durum söz konusu değil. Ama Greenwood'la hali hazırda Fenerbahçe'nin zaten devam eden ve belirli aşamaya getirmiş olduğu görüşmeler var. Malcom da adaylardan bir tanesi. Transfer süreçlerinde kabul edebiliriz ki eş zamanlı olarak 2 ya da 3 farklı ya da 4 farklı isimle

0: yürütebiliyor kulüpler. Böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Greenwood konusu kapanmış değil Fenerbahçe için. Malcolm konusu da gündeme gelen, önerilen bir isim. Bu süreçte bu tarz farklı oyuncular da ilerleyen günlerde gündeme elbette gelecektir Furkan Yıldız. Bugün temsilcisi de İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe için süreç sağ kanat transferini hızlı bitirme noktasında ilerliyor. Adaylar geldikçe biz de öğrendikçe paylaşmaya çalışacağız diyelim. Sözü sana bırakayım.
1: Teşekkür ederiz Erdem Akbaş'a. Fenerbahçe'ye dair transfer gelişmesiyle bu saat dilimine başladık. El Hilal forması giyen Malcolm'un temsilcisiyle Fenerbahçe'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini Erdem Akbaş bizlere aktarmış oldu. 29 yaşında kariyerinde daha önce Zenit'te, Barcelona'da tabii yine biraz daha geçmiş yıllarda ülkesinde Corinthians'ta forma giymiş. Hatta Fransa'da bir dönem Bordeaux forması da giymişti yine Malcolm'a. Ağırlıklı olarak Zenit'te özellikle gösterdiği performans da biraz akıllarda kalmıştı. Bir sağ kanat arayışı var Fenerbahçe'nin. Mason Greenwood çok uzun süre gündemi meşgul eden bir oyuncu oldu. Sağ kanat için bu transfer döneminde gündeme gelen herhalde ikinci isim oldu Malcolm ve bu transfer süreci neler katar geldiği takdirde Fenerbahçe'ye Burak Hocam?
2: Tabii Malcolm'da en kritik nokta belki de Erdem'in söylediği gibi aldığı maaş, şu an El Hilal'den tabii aldığı maaş bizim için korkunç bir maaş. Yani bizim ülkemiz açısından çok yüksek bir maaş. Oyuncu özeline dönecek olursak da oyuncu zaten bildiğimiz bir isim. Topla haşır neşir, özellikle dribbling anlamında çok etkili bir oyuncu. Çok rahat çalım atabilen, dribbling ile rakipleri eksiltebilen çok etkili bir oyuncu. Top tekniği yüksek bir oyuncu. Zaten kısa bir oyuncu. Top hakimiyeti çok kuvvetli. Çevikliği de çok iyi. Yön değiştirmesi, topla dönüşleri falan oldukça etkili bir oyuncu. Fake'li çalımları, vücut çalımı olan bir oyuncu. Bu anlamda etkili. Ama tabii biraz da bir takım oyunu noktasında falan eksikleri olan bir isim. Yani oyun zekası noktasında da tercihleri manasında o kadar mahir değil. Zaten o noktalarda da İyi olsa halen en üst düzeyde oynayabilecek bir oyuncu. Ve tabii özellikle sağ kenarda oynayan solak bir isim. Etkili bir o anlamda. İçeri devrilişleri, içe çalımı çok etkili bir oyuncu. Yani sırtını çizgiye verip içe doğru girdiğinde skor üretebilen, hazırlayıcılık tarafı da olan bir oyuncu. Taraftarın seveceği bir profil yani. Özellikle çalımlarıyla dar alanda da etkili bir oyuncu olması da avantajları. Ama bahsettiğim dezavantajları da var. Artık bu dakikadan sonra da özellikle teknik anlamda İsmail Hoca'nın ve ekibinin vereceği karar çok çok daha önemli.
1: Hocam ama herhalde profil olarak bir tutarlılık söz konusu diyebiliriz. Yani Mason Greenwood'da, Malcolm'da çok benzer profilde kanat oyuncuları. Ters ayakla sağ kenarda oynayan, işte skor özelliği, skor katkısı yapma potansiyeli yüksek iki isim aslında.
2: Doğru, çalımı olan, top tekniği yüksek, driplingi olan benzer oyuncular. Tabi ayrıştığı noktalar tabii ki var ama Malcolm da bu anlamda önemli bir isim. Ama tabi bu işin özellikle İsmail Hoca ve ekibi ne diyecek veyahut da işte ikisi arasında bir seçim mi yapılacak? Mutlaka bir üçüncü aday da çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama sağ kenara önemli bir adam ve driplingli bir oyuncu gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin en önemli problemlerinden biri çok uzun yıllardır driplingli kenar oyuncusunun olmaması. Sen Maximen geldi ama devamlılık olmadı biliyorsun. Tam verim veremedi. Öbür tarafta dribbling, top tokatlayarak gitme noktasında etkili bir oyuncu Musaba'yı aldılar. Ama Musaba da dar alanda etkili değil. Alan isteyen bir oyuncu yani. Ama bu iki isim de Greenwood'da, Malcolm'da dar alanda etkili oyuncular.
1: El Hilal rakamları 138 maç 46 gol 41 asist. Zenit rakamları 109 maç 42 gol 24 asist. Bordeaux rakamları 96 maç 23 gol 16 asist. Corinthians'ta 70 maçı var 10 gol 5 asist ve Barcelona'da ise 24 maçta 4 gol 2 asisti var. Özellikle El Hilal ve Zenit dönemleri tabii çok daha parlak geçmişti Malcolm'un. Bir yıl kontratı kaldı El Hilal'le. Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
3: Tabii buradaki pazarlık süreci önemli. Fenerbahçe makul rakamlara çekmek isteyecektir. Çünkü kadronun total maliyeti malum. Ama yani oyuncunun özellikleri bir defa tribünler açısından heyecan verici. Artı takıma

0: katkı açısından da heyecan verici. Bir defa bu oyuncu Fenerbahçe'de, Türkiye Ligi'nde çiftli rakamları rahatlıkla görebilecek bir oyuncu. Hem atacağı gol hem yapacağı asistlerle o seviyeye çıkacaktır. Bir de farklı farklı pozisyonlarda oynayabilmesi de önemli. Yani orijini sağ kanat olsa da 10 numara pozisyonunda da yine sol kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Sol ayağını etkili kullanan, dar alanda iş yapabilen, hızlı kat eden, hızlı eksilten. Karar mekanizması zaman zaman belki istenildiği düzeyde olmayabiliyor. Ama yani sahip olduğu diğer özelliklerle bir paket halinde oyuncuyu değerlendirdiğimiz zaman artı yönlerinin ben daha ağır bastığı kanaatindeyim ki Fenerbahçe'nin eksikliğini hissettiği tarzda oyuncu profili. Yani mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yoktu.
1: Doğru.
0: Yani onun ötesinde Greenwood ya da bu ikisinden bir tanesi bence olacaktır diye düşünüyorum. Yani iki oyuncunun bir arada transfer edeceğini pek öngörmüyorum. Ki Greenwood bana göre bir adım önde. Yani transfer edilse onun katkısı daha fazla olur. Artı bu iki oyuncu da özellikle Greenwood, hani Fenerbahçe'nin forvetini Vedat Muriç ya da benzer ilk 11'de oynayan bir başka forvet olarak kabul edersek, orada forvetin indireceği toplara yapabileceği patlayıcı gücüyle yapacağı koşular, ki Greenwood'un ceza sahası dışından hangi ayağıyla vuracağını çok kestiremeyeceğiniz o muazzam şutları da etkili olur. Bu oyuncu da aynı şekilde etkili olur diye düşünüyorum. Özetle yani takımlarımız Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de iyi oyuncular peşinde. Umarım yaş itibariyle de hani hiçbirimizi hani son adres olarak değerlendirip eleştiri pozisyonunda bırakacak isimlere yönelmezler inşallah. Şu andaki isimler bu açıdan da
1: İyi
0: bana
1: gidiyoruz.
0: Son derece pozitif
1: evet.
0: geliyor.
1: Şimdi bugün Malcolm'dan bahsettik ama Fenerbahçe'de o bölge için çok uzun süre gündemde olan oyuncu Mason Greenwood'tu ve bugün İtalya basınında La Gazzetta dello Sport'ta bir iddia vardı. Mason Greenwood'la ilgili olarak Roma üzerinden tabii bir iddia söz konusuydu. Bu haberimizin detaylarını bir izleyelim, sonrasında özellikle Mason Greenwood konusunda acaba Fenerbahçe ihtimali tamamen masadan kalktı mı sarı lacivertler? Bunu konuşacağız. Önce İtalyanların Mason Greenwood iddiasını izleyelim.
2: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood 26 gol 11 asistlik performans sergilemişti.
1: Evet, İtalyanlar diyor ki Roma oyuncuyla yıllık 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Yani Mason Greenwood'un Roma'ya daha yakın olduğunu iddia ediyor İtalyan basını ve bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacakmış Roma. Marsilya zaten ilk günden itibaren Greenwood için 50 milyon euro istiyordu. Eğer haber tabii bir iddia olduğu için bunu söylüyorum, doğruysa aradaki fark 5 milyon euroya kadar gerilemiş. Çok yüksek olasılıkla sanki Greenwood Roma'ya doğru gidecek gibi görünüyor Burak Hocam.
3: Evet, bu haber onu gösteriyor. Tam da en büyük çıkışını yakaladı geçen sene. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi. Bu anlamda Roma'da her zaman iddialı kadrolar kurmayı tercih eden İtalya'nın en büyük kulüplerinden biri. Bu rakama da çıkabiliyorlar. 5 milyonluk bir şey kaldıysa, yani La Gazzetta'nın haberi doğru ise, bu da pek bir şey değil, pek bir rakam değil açıkçası. Ve bu transfer herhalde olacak gibi gözüküyor. Ki o hemen Malcolm hususu da devreye girdi. Demek ki öyle bir bu haber Fenerbahçe yönetimine ulaşmaz olur mu? Yani mutlaka

0: ciddi derecede böyle bir bilgi gelince hemen de BC planını devreye sokmak istemiştir Fenerbahçe yönetimi. Ama bu sezon gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Yani %100 sahaya kendini verdiğinde farklı bir oyuncu. Çok ekstra bir oyuncu yani. Sağ noktasında.
1: Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu.
0: Çok ekstra oyuncu. Yani %100 kendini verip o ait hissederse kendini burada. Şimdi tek başına maç almak tabii ki çok doğru bir söz olmasa da hakikaten hayatın gerçekleri var. Dünya Kupası'nda görüyorsun işte Messi'nin tek başına aldığı maçları görüyorsun. Osimhen'in aldığı maçlar vardı. Önceki yıllarda Icardi'nin aldığı maçlar vardı. Trabzonspor'un şampiyonu Vakayeme'nin aldığı maçlar vardı. Baktığında Uğurcan'ın aldığı maçlar vardı. Muslera'nın ya hakikaten maç alan oyuncu çok değerli. Greenwood'da o tarz. Evet çok yani öncesi için çok konuşacağımız şey var. Mental oyunu için çok konuşacağımız şey var. Bencilliğiyle ilgili, farklı noktalarla ilgili, topu paylaşma noktasındaki sıkıntılarıyla ilgili ama 4-4'lük oyuncu yok ki en iyi oyuncuyu bile değerlendirdiğin zaman eksikleri vardır. Bu anlamda çok güzel bir tanımlama. Greenwood hakikaten X faktör diyorlar ya yani batıda çok güzel bir terim. Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum ama Hayri abi o konulara daha mahir. Belki bize yardımcı olur. Gerçekten o tarz bir oyuncu.
1: Hayri Beşer, Mason Greenwood Roma'ya daha yakın gibi görünüyor şu an.
2: Evet.
1: Ayrıca X faktörü nasıl çeviririz onu da bir yanıtlarsanız çok mutlu oluruz.
2: Biraz düşündüm ama vazgeçtim.
0: Hayır abi o topa girmek istemedi.
1: Sorumluluk almak istemedi şu an Hayri.
2: Ya o X'lerden Y'lerden çok çekmiştik vaktiyle. Benim şimdi aklıma Z'ler o geldi. X ve X denince Y denince aklıma çok güzel şeyler gelmiyor benim. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya 45 milyon euro gerçekten Roma verir mi? Veriyorsa hani oyuncunun 4,5 milyon euro maaş alacağı haberin içerisinde
1: evet,
2: geçiyor.
1: İddia o yönde.
2: İddia o yönde daha doğrusu. La Gazzetta della Sport'un haberi değil
1: evet
2: mi? Ya şimdi bizde mesela alacağı maaş bir defa çok daha yüksek olur.
0: 12-13 alır herhalde.
2: Ve artı işin vergi tarafını da dikkate aldığımız zaman.
0: Orada nettir ama abi 4,5.
1: Vergili 4,5. Net rakamı evet.
0: Vergili 4,5'a gitmez zaten bence.
2: Ha, öyle olmalı. Normalde İtalya'da da benim bildiğim vergiler %43 ya da %45 bandında olması lazım.
0: Net dur abi.
2: Net değilse zaten hani 3 milyon euro.
1: Seçim döneminde Hayri abi Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi o dönem Greenwood'la zaten anlaştığını bizzat kendisi açıklamıştı.
2: Söylemişti doğru.
1: Ve detaylar şu şekildeydi. Daha sonra basına yansımıştı o anlaşmanın detayları seçimden sonra. Yıllık 12 milyon euro garanti ve 3 milyon euro bonuslarla toplam 15 milyon euro maaş karşılığında 4 yıllık bir anlaşma sağlanmış seçim döneminde Greenwood'la Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi arasında. Yani basına yansıyan iddialar bu şekildeydi. Tabii resmi birinci ağızdan değil bunlar ama seçim sona erdikten sonra anlaşmanın detayları basına bu şekilde yansımıştı. Bugün 5 milyon euro pardon 4,5 milyon euro net rakamdan bahsediyoruz Roma için ama Hakan Bey'in anlaştığı iddia edilen rakamlar 12 milyon euro garanti artı 3 milyon euro bonus yani 15 milyon euro yıllık ücret yani ve 4 yıllık bir anlaşma.
2: 3 katından da fazla.
1: Evet.
2: Bu durumda.
1: Evet.
2: Yani 4
1: yaklaşık 4 katı neredeyse.
2: Evet. Yani bu şartlarda yani oyuncu cephesinden bakarsak hani parayı tercih etmesi olarak da değerlendirmek biraz haksızlık olur bu kadar fark büyükse. Ki Fenerbahçe'de nihayetinde hani zaten Türkiye'deki yeri belli. Yani Avrupa'da da göz ardı edilebilecek bir kulüp değil Fenerbahçe'de.
1: Tabii ki.
2: Şimdi buradan bakınca yani Hakan Safi'nin yapmış olduğu bu anlaşma nerede duruyor şu anda? Tamam siz Fenerbahçe'nin başkan adayıydınız. Madem böyle bir anlaşma yaptınız. Yani Fenerbahçe'ye böyle bir armağanda bulunun mesela. Bunu bekler.
1: Ama bence burada mevcut yönetim Sayın Başkan Aziz Yıldırım bonservis konusunda bence bu rakamlara çıkmak istemiyor.
2: Kanaatimce yani 45
1: yani
2: milyon.
1: Yani benim en azından anladığım tahmin.
2: 45 milyon euroyu Sayın Aziz Yıldırım'ın verebileceğini pek düşünemiyorum.
1: Yani verebileceği değil de yani vereceğini değil.
2: Vermek
1: evet,
2: isteyeceğini.
1: Evet doğru hani tercih edeceğini
2: tercih etmez diye düşünüyorum. De. Yani çünkü çok yüksek bir rakam. Kaldı ki getirdiğiniz zaman
1: bak bonservis işte, rakam bunları da pazarlıkların o dönem Hakan Bey ile Marsilya arasında 50 artı 5 milyon euro seviyelerindeymiş. Yani yine bir 55 milyon euro da bonservis içinde. Yani... Toplam paket Hakan Bey'in anlaştığı rakamlar, iddia edilen rakamlar, altını çiziyorum. Mason Greenwood toplam maliyeti 100 milyon euroya yakın bir maliyet olacakmış.
2: Doğru, ben de tam onu söyleyecektim. Şimdi 100 milyon euroluk bir maliyetin altına Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi sokmak istemez.
0: Bence de girmesin.
2: Bir oyuncu.
0: Yani başkan daha iyisini bilir de Sayın Başkan.
1: Ya oyuncu çok iyi, çok yetenekli. Az önce zaten konuştuk, yani lige gelse buradaki dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu ama çok ciddi bir maliyet. Yani
2: 100 milyon da
1: dengeleri bunu yaşadı Fenerbahçe.
2: Doğru, şimdi Kante'nin maliyeti 40-50 milyon euro, öyle değil
1: 2,5
2: mi?
1: 2,5 yıllık maliyeti, evet. Yazık net ya. Bu arada. Yani
0: çok, o da çok gereksiz.
2: Düşünebiliyor musun? Yani şimdi 40-50 milyon euro maliyeti al kenara koy. Fenerbahçe müthiş bir kasa kolaylığı imkanına kavuşmuş olur. Şimdi oyuncunun özelliklerini zaten anlatmaya çalıştık. Burak Hocam da gayet güzel özetledi. Birçok defa da konuştuk. Hakikaten ligde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Sürekli üzerine koyan bir oyuncu. Çok da iyi bir sezon geçirdi. Oyuncu özellikleri tam bana hitap ediyor. Birçok futbol severe de hitap eder. Ama şu şartlarda konuşacaksak bu transferi çok fazla konuşma imkanımız yok. Yani Roma 45 milyon euro bonservise razı oldu. Noktasındaysa iş, hani Fenerbahçe'nin transfer edebilmesi için 45'ten fazla vermesi gerekecek. Ve oyuncuya da en az 10 milyon euro yıllık vermesi gerekecek. O zaman hani bu transferi şu şartlarda konuşmak rasyonel olmaktan bana göre çıkmış durumda. Tabii ki La Gazzetta Della Sport'un haberi doğruysa, yani Fenerbahçe burada işte atıyorum yani 30 milyon euro bandına inerse bonservis bedeli, ki ben yine de Aziz Yıldırım'ın yıllık 10 milyon euro üzerinde bir maaşı da vereceğini tahmin etmiyorum öyle de olsa. Yani 5 ile 10 arası 7-8 bandında bir maaş verir en fazla Fenerbahçe diye düşünüyorum. O zaman gerçekçi olabilir. Ama oyuncunun da gideri var, ederi var. Öyle
1: fazlasıyla
2: var.
1: Maalesef. Yani çok cazip bir oyuncu gerçekten. Hani futbol severleri cezbedecek birçok meziyete sahip bir oyuncu Mason Greenwood. Tabii çok bizim konumuz değil ama saha dışında da çok farklı ve nahoş konularla son dönemde biraz gündeme gelmişti. Hatta kariyerinin de zaten biraz bu denli düşüş yaşamasındaki tek sebep, hatta o konularda İngiltere'de yaşamış olduğu saha dışındaki gündemdi. Ederson'u beğeniyor musunuz hocam?
0: Ederson tabii çok iyi bir kaleci.
1: Derbide beraber galiba burada skorboard'da yayındaydık. Evet, o Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden bahsediyorum. Ederson'un kırmızı kart gördüğü anlarda biz çok hani Ederson'un o an hatta ya, o ısrarını anlayamamıştık canlı yayında. Ve şöyle kendi aramızda Fenerbahçe'deki son maçı hatta diye de konuşmuştuk sonrasında. Fakat seçim sürecinde biraz Ederson'la ilgili durum önce adaylar tarafından yumuşatıldı. Şimdi İsmail Kartal'ın da yeni sezonda Ederson'u takımda görmek istediği yönünde bilgiler var.
0: Ya belki elden çıkaramadılar.
1: Yani elden o da ihtimallerden biri.
0: Çok
1: tabii.
0: Yüksek maaş alıyor.
1: Doğru.
0: Kim verecek o maaşı? Tek bir ülke verir, Suudi Arabistan verir. Başka kimse o maaşı o oyuncuya veremez. Vermez daha doğrusu. Veremez derken vermez diyelim. O anlamda. Ya benim kanaatim Ederson çok büyük bir kariyer tabii ki. O noktada bir şeyimiz yok. Hani belki çok tepki çekeceğim ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ederson'un en büyük alameti farikası ayakları soğukkanlılığı. Hiçbir zaman kalecilik meziyeti anlamında tap bir kaleci olmadı. Hiçbir zaman bir oblak olmadı. Alisson Becker olmadı. Bunu da söylemek lazım. Bir Neuer olmadı. Ayakları soğukkanlılığı. O son derece etkili, inanılmaz geriden uzun top çıkabilen, ayağa çıkabilen, Pep Guardiola'nın pas destek oyununda muazzam bir oyuncuydu. Kalecilik meziyetleri tabii ki belli bir seviyenin üzerinde ama tekrar altını çizeyim, hiçbir zaman asıl unsur kaleciliğinin en top seviye olması değildi. Buraya geldiğinde de mesela Ederson'u seçmek gerçekten doğru bir karar mıydı? Bu tartışılır. Onu söylemek istiyorum. Fenerbahçe noktasında. Çünkü bizim ligimizde ayağından önce mutlaka kalecilik meziyeti daha üstte olması gerekiyor. Tabii ki ayakları iyi olsun. Bunu demiyorum ben, ayakları iyi olmayan. Tabii ki büyük takım kalecisinin ayakları iyi olacak. Ama önce daha ağır basan noktası kalecilik meziyetleri olması lazım. Evet, o gün yayındaydık. Hatta kulaklar için Burçin de

0: Biz de birlikteydik.
1: Evet,
0: 3
1: üç
0: idik.
1: kişi beraberdik, doğru.
0: Burada biz oy birliğiyle son maçı diye burada.
1: Yani öyle bir tahminde bulunmuştuk.
0: Tahminde
1: hani artık,
0: tabii ki. İşin
1: taraftar
0: yani.
1: Nezdinde, taraftarın tabii. gözünde oradan evet. çok toparlaması kolay olmaz diye konuşmuştuk.
0: Ama bir de işin de gerçekleri var Furkan. Şimdi eğer oyuncu elden çıkarılamıyorsa,
1: hatta
0: bilmiyorum.
1: Hocam o gerçekler daha ağır basıyor.
0: Onu söyleyeyim de hemen topu geri bırakayım sana. Şimdi bazı gerçekler var. Hani o gerçekleri de bilmiyormuş gibi burada yorum yaparsam o da doğru olmaz. Çıkmıyorsa elden, çıkartılamıyorsa elden bundan faydalanacaksın. Elindeki kaleci de Ederson. Bir şekilde oynatmak durumundasın. Konuşmuşlardır belki, özür dilemiştir. Herkes hata yapar. Evet, ben yanlış yaptım demiştir. Bu sene daha farklı olacak demiştir belki. O zaman da Ederson'dan faydalanmak lazım.
1: Bu arada Nathan Ake transferinde de Ederson'un aracı olduğu yönünde gelen bilgiler var yine. Hatta haberimizi bir izleyelim. Sonrasında Hayri Beşer'in de Ederson konusundaki yorumlarını merak ediyorum.
2: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kaleciye sahip çıkma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Brezilya'nın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından izin dönüşünde Ederson'la bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme yapacak. Yönetim, deneyimli filebekçisini yeniden kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Ederson'un takımda kalmasını istediği ve tecrübeli kalecinin yeni sezonda yeniden en iyi performansına ulaşabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake'nin gelişi Ederson için pozitif etki oluşturdu. Hollandalı yıldız Manchester City'den eski takım arkadaşı Ederson'la görüştü. Ake hem kulüp hem de yeni sezon hedefleriyle ilgili Ederson'la fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı kaleci transfer sürecinde aktif rol oynadı. Eski takım arkadaşlarının yeniden aynı takımda buluşacak olması her iki oyuncu için motivasyon kaynağı oldu. Manchester City'de birlikte çok önemli başarılara imza atan Ederson ve Ake, Fenerbahçe formasıyla da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe'de kadroda şu anda kontratlı 5 tane kaleci var. Ederson, Livakovic, Mert Günok, İrfan Can Eribayat ve Tarık Çetin. Bu anlamda epey bir zengin rotasyona sahip aslında Fenerbahçe. Bu arada hepsi de aslında belli bir seviyede isimler. Ama Ederson'la ilgili kalacak, devam edecek gibi görünüyor yeni sezonda. Ake transferiyle beraber de oyuncunun da işte Nathan Ake ile Ederson'un oynama alışkanlığı da fazla. Yani bir ezber de var aralarında özellikle City döneminden. Bu durumun artı bir değer katabileceğini düşünüyor İsmail Kartal.
3: Mutlak anlamda. Çünkü hani oyuncunun Ake'nin transferinde de etkili olduğu iddiası söz konusuysa hiç de ayakları yere basmayan bir iddia değil. Şunu söylemek isterim Ederson'la ilgili, aslında Burak Hoca'nın yapmış olduğu analiz tam da oyuncuyu anlatan bir analiz. Orada gerçekçi olmak lazım. Yani bilemiyorum, Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe camiası yani bu anlamda bir alıngarlık ortaya koymamalı diye düşünüyorum. Hiçbir zaman çizgi üzerinde Ederson top seviyede bir kaleci olmadı. Yani müthiş reaksiyona sahip bir isim değil. Soğukkanlı, hatta biraz fazla soğukkanlı. Hatta ağır kaleci olarak tabir edebileceğim bir isim. Öyle çok hızlı reaksiyon gösteren bir kaleci değil. Ve Fenerbahçe'de artı şunu bize gösterdi. En azından benim gözlemim o yönde. Sanki bir konsantrasyon ve sahiplenme problemi de yaşadı. Zaman zaman sanki kalede değildi. Zaman zaman sanki sahada değildi, mutsuzdu, isteksizdi, hani kerhen oradaydı gibi değerlendirebilecek görüntüler verdi. Ama öbür taraftan da Ederson'u şöyle de tarif etmek mümkün, tam bir büyük takım kalecisi. Yani oynayan, üreten, savunma yaparken bile pozitif futbolun bütün edimlerini ortaya koyan bir takımın kalecisi olması gereken bir isim gibi tarif edebiliriz. Zaten bu da bizi City'ye götürüyor. Yani o yüzden City'de o kadar kabul görmesi, o yüzden diye düşünüyorum. Yoksa hani reaksiyon gücü açısından, kurtarış açısından katılıyorum. Yani çok etkileyici, çok kurt

0: tarıcı bir kaleci değil Ederson. Şimdi Fenerbahçe'nin ortaya koyacağı bütüncül anlamdaki takım savunması, öbür taraftan da yine savunma hattının performansı da Ederson'un Fenerbahçe'ye neler kattıklarıyla ilintili olarak belirleyici olacak noktalardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe iyi savunma yapan, önleyici savunma yapan bir takım noktasına gelemezse, yani Ederson'un kurtarıcılığı sayesinde zaman zaman ayakta kalabilecek ya da yarışta farkını ortaya koyabilecek bir takım olamayabilir, olması zor. Şimdi mesela Galatasaray'ın işte son atıyorum 15-20 yıllık periyotta çok fazla şampiyonluğu var. Son 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Onun öncesinde de şampiyonlukları var, aralar var ama çok fazla şampiyonluk var. Ve bu şampiyonluklarda biz birçok defa kaleci farkını ilk sıraya yazdık. Yani Muslera'yı ilk sıraya yazdık.
1: Doğru.
0: Yani Muslera öyle bir kaleciydi.
1: Şampiyonluğa etki edebilen,
0: şampiyonluğa direkt etki edebilen bir kaleci. Uğurcan da öyle bir kaleci. Mesela seviye olarak tutup Ederson'un üzerine koymak durumunda değilsiniz ama bizim ligimizin şartları içerisinde, ligimizin gerçekliği içerisinde Trabzonspor'un şampiyonluğunda da belirleyiciydi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda da yine geldi, belirleyici oldu. Onun ötesinde kazanılan birçok karşılaşmada belirleyici oldu bu kaleciler. Yani Muslera da, Uğurcan da ve benzer kaleciler. Ederson öyle bir isim değil. Geriden çok iyi top kullanabilir. Pas örgüsüne katılır. Oyunu okur. Ama o istek var mı bilemiyorum. Bir taraftan da hani bu maliyetle, hani bu oyuncuyla nikah kıyılmış olması da şu anda belki yaşanan mecburiyetin ya da Ederson'a olumlu bakmanın karşımıza çıkardığı özel bir durum. Yani işin bu tarafı da tartışılmalı. Ama şunu söyleyeyim ben. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe Ederson'la yolları ayırdı. Livakovic'le devam ediyor. Çok büyük majör bir fark mı? Yani Ederson'a ödenen maaş kadar bir majör fark ben göremiyorum.
1: Dürüst açıkçası. Olayım mı?
0: Ol tabii.
1: Bence çok majör bir fark. Yani Livakovic de çok iyi bir kaleci ama yani Ederson kötü bir sezon geçirdi, kabul ediyorum. Ama ikisinin, ya şöyle yapalım, ikisinin de en iyi performansını verdiğini varsayalım. Ederson çok fark yaratabilecek bir isim. Ya
0: Ederson onun çok önünde. Ama Ederson,
1: Livakovic bence iyi bir turnuva kalecisi. Ama mental anlamda çok uzun soluklu yarışta kırılganlıklar yaşayabiliyor.
0: Bence ikinci sezonunda daha iyiydi. İlk sezonu evet gerçekten defoları çok fazla vardı. Ama Ederson yılda 12 milyon euro kazanmıyor mu?
1: Evet, o rakamlar hemen hemen.
0: Şöyle düşünelim. Ya Ederson sayesinde Fenerbahçe şampiyonlukta yarıştığı rakiplerine fark atabiliyor mu?
1: İşte atamadı ilk sezonunda. Bunu yapamadı. Beklentiyi
0: atma ihtimali de çok yüksek değil. Düşünelim ki Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan var. Trabzonspor'un Onana'yla devam ettiğini düşünelim. Beşiktaş'ta kimi getirdi?
1: Nübel.
0: Nübel'i getirdi.
1: O da iyi bir kaleci.
0: Yani burada çok büyük bir fark ortaya çıkmıyor.
1: Ama burada tek başına Ederson'un performansı üzerinden değerlendirmek de çok haksızlık olabilir oyuncu.
0: Şöyle yalnız.
1: Çünkü Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon çok iyi bir futbol A takım organizasyonu yoktu.
0: Bunu anlayabiliyorum ama şimdi mesela tamam, Galatasaray Uğurcan'a yüksek bonservis bedeli ödedi ama 3 milyon euro civarında bir maaşla oynatıyor.
1: O zaman şöyle bir soru sorayım size. Yanlış anlamasın kimse. Uğurcan Çakır'la Ederson'u yer değiştirelim. Geçtiğimiz sezon, geride bıraktığımız sezonu varsayalım. Ederson Galatasaray'da Uğurcan'ın verdiği performansı verir miydi? Uğurcan'ın da performansı Fenerbahçe'de Galatasaray'daki performansı kadar iyi bir performans olur muydu?
0: Şöyle değerlendireyim. Ederson Galatasaray'da bence Fenerbahçe'deki performansın üzerine çıkardı. Şimdi burada iklim de önemli. Yani Galatasaray'ın iklimi biraz daha avantajlı. Bunun sebeplerine girmeyelim. Uğurcan'a sıra gelince ben Uğurcan'ın Galatasaray'da gösterdiği performansı Fenerbahçe'de de gösterme ihtimalinin Ederson

0: Ceko'nun Fenerbahçe'deki performansının üzerine çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Uğurcan biraz oynadığı takımın şartlarından bağımsız da performans gösterebiliyor. Yani mesela Trabzonspor'un kötü olduğu dönemlerde de biz çok iyi bir Uğurcan izleyebildik. Her zaman değil ama izleyebildik. Uğurcan konsantre olduğu zaman bunu yapabiliyor. Ama Ederson isteyecek mi? Yani Fenerbahçe'nin iklimi, şartları daha iyi olursa bu sezon daha iyi bir Ederson izleriz. Ama şimdi şöyle hayal edelim. Fenerbahçe savunma anlamında istemiş olduğu kaliteyi yakalayamadığını varsayalım. Tamam, Ake'yi transfer etti ki bence hem üçlüde hem de dörtlüde başarılı oynayan iyi bir sol stoper. Burada iyi bir zaten girdi yapmış oldu Fenerbahçe. Skriniar da var. Aslında Fenerbahçe savunma problemlerini çözme konusunda da epey yani avantajlı. Yani burada yapacağı belki bir takviye ile savunma problemlerini çözer diye düşünebiliriz. Zaten iyi bir sağ beke sahip. Ya Ederson'u ben şöyle düşünüyorum. Önündeki savunma ve takımla birlikte kalitesini ortaya koyabilen kalecilik tekniği ve oyunculuk tekniği açısından gerçekten çok elit bir seviyede. Ama bunlar yerli yerinde olmadığı zaman, yani takım savunması ve takımın bizzat defans üçlüsü ya da dörtlüsü istenildiği gibi olmadığı zaman ve Ederson da geçtiğimiz sezonki konsantrasyonuyla oynadığı zaman, o zaman Ederson bir kurtarıcı olmaktan maalesef uzak kalır. Yani peki, biz söyleyebilir miyiz? Geçtiğimiz sezon Ederson Fenerbahçe'de işte 3 maça damgasını vurdu, 5 maça damgasını vurdu gibi bir cümle kurmakta bence zorlanırız.
1: Peki hocam, ekleyeceğiniz varsa lütfen rica edeyim, yoksa Trabzonspor'a geçeceğim.
2: Yok, bir şey eklemeyeceğim.
1: Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de bugün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi ve milli oyuncu Trabzon'da ayağının tozuyla da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O açıklamaları bir izleyelim, sonrasında Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz.
3: Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı. Hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya. Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum. Polonya FC Mikulen'den tanıyorum zaten. Andre Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle. Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahadan. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir'in ilk açıklamaları ve havalimanında taraftarlarla yaşamış olduğu coşku bu şekildeydi. 24 yaşındaki milli oyuncu geride bıraktığımız sezon Midtjylland'de 12 gol ve 21 asistlik bir skor katkısı vermeyi başardı. Muazzam bir sezonu geride bıraktı Danimarka Süper Ligi'nde. Artık yeni sezon itibariyle Trabzonspor forması giyecek ve diyor ki Aral, onu açıya gol attırmak için elimden geleni yapacağım.
2: Çok iyi bir transfer bence gerçekten. Özel bir oyuncu. Topa çok hakim. Top tekniği oldukça yüksek. Seyir zevki üst düzey bir oyuncu. Trabzonspor'un tribünleriyle birlikte olunca gerçekten güzel enstantaneler ortaya çıkabilir. Böyle bir oyuncuyu da ligimizde izleyeceğimiz için son derece şahsım adına keyifliyim. Milli takımda da daha fazla şans bulacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'da iyi bir performans gösterirse orada da ihtiyacımız olan bir oyuncu. Gerçi tabi orada en büyük yıldızımız yani.

0: Yani bir anda giderken işte hızlanırken deselerasyon, yani hızını kesebilme, tekrar hızlanabilme, bu tip özellikleri var ve rakip bekleri uğraştıran bir oyuncu. Bu anlamda ligdeki bek oyuncular da, özellikle sağ bekler, biraz uğraşacaktır Aral'la diye düşünüyorum. Ama bizim açımızdan oyun zevki, seyir zevki anlamında değerli bir oyuncu. Umarım Türk futboluna ve Trabzonspor'a faydalı olur.
1: Hayır abi, geçtiğimiz sezon özellikle Trabzonspor kanat rotasyonunda biraz zorlanmıştı. Yani Zubkov ve Vakayeme, zaman zaman Felipe Augusto, Muçi gibi isimlerin dahil olduğu bir rotasyon vardı. Bu sezon şu ana kadar Saviolo takviyesi yapıldı yine kenar bölgesi için. Metehan ligimizin deneyimli isimlerinden biriydi. Aral var. Muçi yine zaman zaman kenarda oynayabilen bir isim. Bu sefer yani yeni sezonda kanat rotasyonunu güçlendiren bir Trabzonspor görüyoruz.
2: Kanat rotasyonunu güçlendirmenin ötesinde bence kanat etkinliğini Trabzonspor çok ciddi anlamda güçlendirmiş oldu. Şimdi geçtiğimiz sezon Vakeme 22 golle mi? 22 ya da 23 golle kral oldu.
1: Onacho.
2: Pardon, Vakeme diyorum.
0: Vakeme seni andı abi.
2: Vakeme aklımdaydı. Aslında biraz Aral da aslında
0: yeni benziyor bir, değil mi biraz?
2: Tabii tabii.
1: Oyun yani, stili benziyor.
2: Yani nihayetinde ondan elde edilmek istenen faydayla Vakeme'nin Trabzonspor'a sağlamış olduğu katkı ve vermiş olduğu fayda arasında bir korelasyon kurabiliriz. Şimdi şunu söyleyeyim. Onacho evet yani 22 gol attı. Çok güzel kafa golleri attı ama Trabzonspor'un kanatlardan aslında yeterince besleyebildiği bir oyuncu değildi Onacho. Niçin? Şimdi Pina'yı bir kenara çıkarırsak Vakeme'nin o özelliğine hitap eden kenar ortaları çok fazla gelmedi. Mesela Zubkov içeriye devrildiğinde zaman zaman Pina orayı çok iyi işledi ve evet, o klasik sağ ayağıyla dışarıdan içeriye yaptığı ortalarını gördük.
1: Trabzonspor'un bir numaralı oyun seti geçtiğimiz sezon hep Pina'nın çizgiye böyle yakın konumlandı veya çizgiye bastığı sanki ataklar gibiydi.
2: Tabii işte Pina'nın çizgiye bastığı ataklar ya da içeriden dışarıya yaptığı ortalar. Yani siz kaleyi cepheden gördüğünüz pozisyonda yaptığı ortalar. Şimdi bu mesela, bunları biz soldan hiç görmedik. Şimdi zaman zaman son dönemlerde Vakeme dakika aldı ama eski Vakeme değildi. Zaten Vakeme de genelde ortaları ters ayağıyla yapan bir oyuncu. Şimdi Aral da belki öyle yapan bir oyuncu ama şunu söylüyor, Onacho'ya çok gol attıracağım diyor. Aslında Onacho evet o krallık listesinde ilk sıraya çıktı ama kendisine hitap eden oyun formatından da o kadar faydalanamadı Vakeme. Faydalanamadığı halde çok gol attı çünkü Onacho sadece kafayla atan bir forvet değil. Ayağıyla da çok iyi goller atan, çok da iyi servisler yapan bir forvet. Dolayısıyla bu açıdan da ben heyecanlıyım. Yani son olarak Aral'ın transferi de ayrı bir heyecan veriyor bana.
0: Ara pası da var abi. Onacho'nun koçularına çok iyi ara toplar atabilir. Sadece orta anlamında değil, o ara pasları da çok iyi servis edebilen bir oyuncu.
2: Ara pasları zaten hani 21 asistle sezonu tamamlamış. Sezonunda oyuncusu seçilmiş.
1: Doğru.
2: Galiba Danimarka'da.
1: 12 gol 21 asist. Yani MVP'si müthiş oldu ligin.
2: Yani müthiş. Yani içeriye kat ediyor. Çok güzel vuruşlar yapabiliyor ve ön alan baskısına da sonuçta katkı yapıyor. Aslında yani Vakeme mesela çizgide oynuyordu ama bir oyun kurucuydu. Çok sıra dışı bir oyun kurucuydu.
1: Doğru.
2: Bu da öyle. Ve daha doğrusu şu anda takımlarımızın peşinde sürüklendikleri, getirmeye çalıştıkları ya da getirmek üzere oldukları oyuncularda görebildiğimiz ana tema Aral'da da var. İşte Trossard'da da bunu konuştuk. Greenwood gelse aynı şey olacak. Yani
1: Galatasaray'da Sané'yi belki oraya örnek
2: evet,
1: verebiliriz.
2: Evet yani benzer profilleri. Sané zaten çok üst düzey bir
1: onda
2: profil.
1: Onda da çünkü bir böyle oyun kurucu, playmaker özelliği var.
0: Hocam Sané'de olmayan özellik var.
2: Yani, tabii Sané müthiş bir, büyük bir oyuncu.
0: De büyük maçlarda inanılmaz oynadı. Tüm ligi kassa çok farklı bir şey olur da o biraz yani günahını almayalım da maç seçiyor demeyelim de büyük maçlara daha iyi motive oluyor diyelim.
2: Aslında evet, motive olmakla ya da istikrarlı olabilip olamamakla ilgili.

0: şey, bazı insanlar tabiatları gereği ya da bazı oyuncular bu anlamda istikrarlı olamayabiliyorlar. Sane de öyle ama hani
1: olsa profil, kalır zaten.
0: Bu profil yukarıda. Şunu anlıyoruz ki bu profil her geçen gün daha da değer kazanıyor. Kesinlikle. Yani teknik adamlar şunu istiyorlar. Yani çizgiyi kullansın, birebir oynasın değil, içeriye koşu yapsın, içeriye kat etsin, sürpriz paslar çıkarsın, derin paslar çıkarsın, şutlar çıkarsın, goller atsın, attırsın ve takım savunmasına bulunduğu yerde başlasın. Yani bulunduğu yerde yapsın. Bir de şimdi hani bu futbol eğitimini dışarıda alan oyuncuların şöyle de bir avantajı oluyor. Bunu kabul etmemiz lazım ki yani futbolu bilmek, futbolun kitabı tarafına sahip olmak açısından çok avantajlılar. Yani pozisyon almak. Şimdi pres denilen şey de sadece önde koşmak, enerji koymak, ondan sonra coşkulu oynamak falan değil. Yani onu da bir taktik disiplin içerisinde.
1: Açıları
0: bir,
1: var değil mi?
0: Tabii tabii, bir taktik anlayış içerisinde. Mesela tek başınıza yaptığınız presin bir kıymeti yok ki. Bu gereksiz enerji sarfiyatı anlamına da gelebilir. Dolayısıyla orada bir korelasyon olması gerekir. Yani Onaçu'nun ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne yapmak istediğini Aral bilecek. Öbür taraftan işte Savio olabilecek. Arkasındaki olayı bilecek vesaire. Yani bu korelasyonu oluşturma açısından da eğitimi dışarıda olan oyuncular kabul etmeliyiz ki bir adım önde. Bu Trabzonspor şartlarında da ciddi bir yatırım. Yani burada sadece sıcak verilecek bonservis bedeli 13 milyon euro civarındaki, işte bonuslarla 15 milyon euroya çıkacak. Trabzon şartlarında değerlendirdiğimiz zaman evet yüksek rakam zaten.
2: Doğru.
0: Sayın Ertuğrul Doğan da 20 milyon eurolara çıkabileceğini söylemişti.
2: Gerekirse çıkabiliriz demişti. Evet.
0: Yani işte bu transferleri aslında çıkılabildiği şeklinde de okumak lazım.
2: Yani bu tip, ben aslında böyle oyuncuların transferini şu açıdan da kıymetli görüyorum. Şimdi bu futbolun bence doğasında olan bir rekabet. Yani Süper Lig'de belki diğer kulüplere haksızlık gibi oluyor ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında geçmişten gelen bir rekabet söz konusu ve bu anlamda şampiyonluk mücadelesi veren kulüpler arasında özellikle işte yerli oyuncuları, yetenekli yerlileri kadroya katmak, kadroda bulundurmak, bence bu da işin biraz psikolojik anlamında da değerli diye düşünüyorum. Mesela rakibinin değil ama senin alman, yani senin güçlenmen ve aynı zamanda rakibin güçlenmemesi anlamına da gelebiliyor. Bu yüzden de Aral transferi, yani Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da, belki Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olabilecek, yani kadrosunda bulunsa kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna katmayı başardı.
1: Bence de çok değerli bir transfer. Bir de baktığınızda özellikle birebir oynamayı da beceren bir adam olduğu için rakip eksiltme noktasında da fark oluşturabiliyor. Dünya Kupası'na da bugün baktığında, modern futbola da baktığında bir eskisi gibi adam eksiltebilen oyuncu çok fazla yok. Eskiye dönsek 2000'li yıllara, 90'lı yıllara, o zaman çok fazla oyuncu sayarız. Ezberden 15-20 oyuncu sayarız. Şu gün 5 tane ezberden saymamızda problem çıkabilir.
2: Hocam bu işin en bereketli topraklarından biri Brezilya mesela. Onlar bile zorlanıyorlar artık. Değil mi? Bu profilde isim çıkarmakta.
1: Değil mi? Daha çok atıp giden, doğru, noktasında, yani süratle geçen noktasında. Biz burada dar alanda tekniğiyle geçebilen, hem tekniği hem çevikliğini kullanabilenden bahsediyoruz. Bu anlamda Aral fark oluşturabilen bir oyuncu. Birebir oyunu oynayabilmesi de son derece değerli. Artı bir de ne değerli burada? Top tutabiliyor. Topu saklayabiliyor. Topla rakip arasında vücudunu çok iyi koyabiliyor. Bu önemli meziyetlerden biri. Takımın da özellikle savunma oyuncularının öne çıkması, efendime söyleyeyim topun biraz sizde kalması, biraz git gel oyunun, yani yeni tabiriyle geçiş oyunlarının daha azalması her zaman sizin performansınızı, atletik performansınızı daha ekonomik kullanmanızı sağlıyor. Bu anlamda bu tip top tutan oyuncular, daha az top kaybeden oyuncular son derece değerli. Umarım iyi bir performans sergiler. Milli takım açısından da zorlu maçlarımız var önümüzde. Orada da daha çok faydalanırız Aral'dan.
2: Trabzonspor'un Ahmetcan Kaplan için de yeniden oyuncuyu takıma kazandırmak için girişimde olduğu haberleri var. Bir stoper arayışı var Trabzonspor'un. Batagov'un çünkü dönüşü biraz daha Kasım'ı hatta Aralık'ı bulabilecek gibi görünüyor. Çok uzun süredir yok zaten. Savic var, Çibuike var, Samet takıma katıldı. Bir stoper daha, minimum bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor Trabzonspor. Ahmetcan Kaplan geri dönerse bu kez daha olgun bir Ahmetcan Kaplan performansı görürüz herhalde, değil mi?
0: Kesinlikle görürüz. Bir de o da sol stoper aslında. Batagov'un pozisyonunda oynayabilecek. Aslında teknik açıdan da benzerlikleri var iki oyuncunun. Tabii Batagov'dan da herkes razıydı. Şunu itiraf etmeliyiz ki Ahmetcan Kaplan tam Trabzonspor'un yetiştirdiği bir değer. Trabzonspor'dan Ajax'a transfer oldu, hem de çok kısa bir sürede çıktı ve gitti.
2: Evet.
0: Ama yine de Batagov öyle bir efekt bıraktı ki Trabzonspor'un oyun yapısında.
2: 2022 gelip, yılında 9,5 milyon euro bedelle gitmiş.
0: Yani Ajax'a. 2022 yılındaki 9,5 milyon euroyu şimdiki 20 milyon euronun üzerine bir rakam gibi düşünmek lazım. Arada çok fark var. Zaman belki çok geçmedi. 3-4 yıllık bir periyotta çok şey değişti. Onun altını çizelim. Yani Trabzonspor şu anda açıkçası yani hiçbir kapıyı açık bırakmak istemiyor. Yani her pozisyonun içerisini asıyla, yedeğiyle, rotasyonda kullanabileceği, ilk 11'de kullanabileceği oyuncu itibariyle doldurmak istiyor. Burada da hani sizin bünyenizden çıkmış, hem aidiyet duygusuyla oynayacak hem de yerli statüsünde oynayacak. Tabii. Bir stoperi alıp getirmek çok akıllıca olur.
2: Sizin DNA'nızı çok yakından bilen.
0: Kesinlikle öyle ve Trabzonspor'da oynadığı süreçte de başarılı oldu.
2: Doğru.
0: Aynı şekilde
2: bu arada.
0: Bir de şunu söyleyeyim, bak biz mesela Dünya Kupası'nda niye elendik? Yerleşik savunmaya karşı çözüm üretemediğimiz için elendik. Ve transfer edilmeye çalışılan işte Aral Şimşir ve diğer işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği oyuncularda da bunu görüyoruz. Yerleşik savunmaya karşı çözüm üreten oyuncular çok kıymetli.
2: Doğru.
0: Bu açıdan da Aral Şimşir transferi Trabzonspor açısından evet kıymetli.
2: Peki çok teşekkür ediyorum.
0: Ben Aile teşekkür Beşer, ederim.
2: Burak Kural, ağzınıza sağlık. Çabuk geçen bir iki saat oldu. Aslında konuşabileceğimiz tabii daha çok konu vardı ama bir sonraki transfer raporu programına saklamış olalım. Değerli izleyenler, yayınımızı noktalıyoruz. Birazdan Son Sayfa programında Koray Baloğlu ve konukları sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: A Spor Radyo.
1: Son sayfaya hoş geldiniz. İyi geceler diliyoruz. Ben Koray Baloğlu. Bugün İbrahim Yavuz ve Kaya Temer'le birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Güzel, keyifli, eğlenceli bir program. Siz değerli A Spor TV izleyicilerini ve A Spor Radyo dinleyenlerini bekliyor diyelim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, seni sormalı. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederiz. Şimdi savunma ağırlıklı oynadığın için aynı kişiyle sürekli yan yana olmak performansı yukarı çıkarıyor değil mi?
3: Tabii tekrar burada değerlidir de hep söylüyoruz ya, savunmacıların evet, beraber oynaması önemli. Biz de Kaya ile üçüncü programımız evet, burada. Bu da biraz daha uzun soluklu ve biraz daha 12'den sonra daha da zor olduğu için bu işi yapmak. O yüzden
1: geri geldiğinde
3: uyum belirleyici oluyor burada.
1: Birazcık dürtüklersiniz gerekirse. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Her şey yoluna, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sağ olun, ben deyim. Kaya sen?
4: İyiyiz çok şükür. Bir yaramazlık yok. Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Evet. Hala devam ediyor. Bugün bir hayal kırıklığına uğradım yani. Evet. Yani Mısır'dan farklı bir sonuç beklerken gelen sonuç şaşırttı bizi. Ama Messi pes etmiyor işte. Böyle bir oyuncu gösteriyor yeteneklerini sahada. Mısır da çok çabuk pes etti yani. Oyunu bıraktı. Konuşuruz zaten daha detaylı ama güne şaşırdım. Konu buydu benim yani.
1: Doğru söylüyorsun. Yani sen nasıl buldun?
3: Ya şöyle aslında yani bizim yani talip olduğumuz şey hem gol hem oyun. Yani maçın öngörüsü işte Mısır'ın daha çok kendi savunmasında oyunu kabul edeceği, ama o planlama normalde insanları sıkar. Hani bir takımın sürekli topun arkasında kaldığı hadise. Doğru. Ama devamıyla ilgili planları çok sağlıklı. Evet, yaslanan, bekleyen ama kazandığı toplarla, hızlı ataklarla Arjantin'e problem çıkarmayı planlayan bir Mısır oyunu vardı. O ana kadar çok sağlıklı gitti. Ben maçın hani ya kırılma anda demeyeyim, şimdi kendime de çelişmeyeyim, çok doğru bulmam o kırılma anların da. Mısır adına en olumsuz an sağ kanattaki Hasan'ın sakatlık değişikliği. Mecbur kaldı, adalesiyle ilgili bir sorun yaşadı. Orada Trezeguet'i aldı oyuna hoca. Şimdi o saatten sonra tamamen artık evet yine yaslanan Mısır oyunu vardı ama rakibe tehdit oluşturacak oyuncu kalmadı. Artık Arjantinli oyuncular tamamen özgür bir şekilde öne doğru gelmeye başladılar. Yani savunmada o her zaman bir tehdit de onlar için. Onu sakatlandığından sonra

0: peş peşe zaten golleri yediler ki zaten ya bu tarz durumlarda artık teslim oluyorlar. Yani hani bu gol yeme hadisesini uzatabildiğimiz kadar uzatalım, anca o şekilde maçı bitiririz düşüncesi. Ben tabii şey, yani özellikle Messi tarafıyla ilgili, çünkü Messi Ronaldo hadisesinde ben Messi'nin Arjantin'e yardım ettiğini düşünüyorum. Diğer tarafta Portekiz Ronaldo'ya yardım ediyordu. O bir yerden sonra tıkandı. Portekiz dışarıda kaldı. O yüzden yani Messi tarafıyla alakalı çok da keyif aldım oyunun bütününden.
1: Evet, Messi'ciler mutlu bugün. Ronaldo'cular üzgün dünden bu yana bir yandan da. Onu da söylemiş olalım. Fayda var. Kaya sen?
2: Ya ben daha çok Ronaldo'cuydum, açık konuşacağım yani. Ama bugünkü oyunda da tabii Messi'nin, iki oyuncu da çok farklı karakterde oyuncular. Bunu hep söylüyoruz. Tarzlar, stiller farklı olabiliyor. İşte Ronaldo'nun topa vuruş stili daha farklı, daha dinamik bir futbolcu. Messi daha çok topla adam eksiltme, çalıma yönelik, zeka desen her şey var. Bugünkü oyunda da şunu gördük net olarak. Hani Mısır'ın daha çok geriye yaslanması, 2-0 öndeyken oyunu bir anda bırakıp savunmaya döndüğünüzde, yani Arjantin 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4. de golü bulur yani. Öyle bir gece oldu. Tabii Messi için şu an her şey çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidebilecekler. Burası çok çok önemli tabii. Messi'nin illaki bir hayallerinden bir tanesi de bu sezonu kupayla tamamlamaktır, Dünya Kupası'nda. Rakipler de artık zorlaşacak. Gittikçe zorlu rakipler, birbirleriyle oynayacağı maçlar, daha doğrusu herkes bu maçları bekliyor. Daha keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. İçeride de sohbet ettik aslında. Dünya Kupası'nda da hani tadını varabildiğimiz maksimum 3-4 maç vardı.
0: Maç sayısı az. Yani bir de Messi'nin de aslında şimdi bu kadar en üst seviyeleri deneyimlemiş bir oyuncunun yaşında bir aile ilerlemesine rağmen maç sonunda o duygularının dışa vurumu, gözyaşlarını aslında maçın içinde yaşadığı stresi de biraz anlatıyor. Evet. Penaltı kaçırmışsınız, beklenti çok fazla, 2-0 geriye düşmüşsünüz. Orada kısa da şeyle ilgili söyleyeyim, biz çok fazla kırılma anlarından bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Yani mesela bizde olsa atılan ikinci golden sonra, Mısır'ın attığı golden sonra hemen şöyle bir şey söylenecek. Yani ikinci yarı o golü yemeseydik aslında maçın hikayesi farklı olabilirdi. Yani yine belirleyici olan, yani düdük çaldı ve maçın sonuna kadar ki süreçtir. Yani asla maçın kırılmasıyla ilgili bir hadise yok. 2-0 geriye düşmüş ve 79. dakikaya kadar bu skorla devam eden bir oyun. Evet. Ama tamamen taktik disipline sadık kalan, asla planın dışına çıkmayan bir oyun. Sonuçta bir şekilde oyunu değiştirebiliyor. Yani maçta aslında kırılma anı olmuyor. Planlamana sadık kaldığında bir şekilde oyunu tekrar kendi lehine çevirebiliyorsun yani.
1: Ya ama golü yiyince çok dağıldı sanki Mısır ya bir anda. Yani biz eyvah maç mı gidiyor havasına girdiler gibi. Mesela Yeşilburnu Adaları hiç şey yapmadı, konsantrasyonu bozmadı. Evet. Oyuna ortak oldu. Mısır'da
2: karşılık
1: böyle
2: verebilmişti, evet.
1: İlk golden sonra böyle bir anormal panik havası sezdim.
2: Ya ikinci gol de çok basit bir goldü bana göre. Ortadan savunmanın net hatası yani. O oyuncuyu orada arkasında görüp de topa yükselememesi mesela. Martinez açtı yanılmıyorsam ortayı orada. Yani vurdurması bana çok tuhaf geldi. Yani, Mısır savunması.
0: De kolay da değil şimdi. Yani Mısır'daki oyuncuların kariyerlerine baktığında bu tarz, bu üst seviye maçları oynama alışkanlığı konusunda öyle bir deneyimleri yok. Şimdi tabii Arjantin'e karşı 2-0, hatta işte goldeki sevinçleri de biraz aslında içinde bulundukları durumu da anlatıyor yani. Hani
1: evet,
0: çok ağır favori bir takımla, çok üst düzey oyuncularla bir arada olan bir takımla oynuyorsunuz. 2-0 yakaladıktan sonra hala düşünce şu onlarda. Yani koruyalım içgüdüsü. Aslında yine yani Arjantin'in sana problem çıkarma hadisesi konusunda daha telaşlı olacağı bir durum var. Daha
2: kendi
0: fazla
2: oyunun
0: topa sahip olmayı
2: sorun yaşamayacaktı.
0: Ya biraz tabii ilk yarı bittiğinde hepsi yere yığıldığında biraz şey yaşadılar. 1-0 içeri girdiklerinde. Ya biraz hani o maçın ağır favorisi rakibin olması, çok önemli yıldızların olması. Ya o baskıyı da idare edemediler ama bence oyuncular adına şahane bir deneyim yani. Müthiş evet, bir deneyim yani. Mısır, bir daha bu tarz oyunları nasıl oynamaları gerektiği konusunda da önemli bir ders yani.
1: Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki kendi adına en iyi performansı zaten. Sonuçta da Arjantin'e elendiler yani. Sürpriz zaten favori Arjantin'di. Evet. Çok da sonuç olarak şaşırtan bir şey yok ama 2-0 öndeyken gitmesi onlar adına tabii bayağı üzücü bir senaryo oldu.
0: Hikaye yazabilirlerdi aslında yani. Çok doğru, da yaklaştılar.
1: Şimdi transfer gündemini konuşacağız. Haberleri yine masaya yatıracağımızı söylemiştik. Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazlar iki kaleciyi birden bugün İstanbul'a getirdi. Detayları haberde bir bakalım.
3: Kenara Hıdır. Beşiktaş kalecilerine kavuştu. Bayern Münih'ten transfer edilen Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar arka arkaya İstanbul'a geldi. Alman kaleci Nübel havalimanında kartal pençesi pozuyla taraftarı selamladı. Doğan Alemdar ise Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
4: Doğan hayırlı olsun, neler hissediyorsun?
5: Çok teşekkürler, çok mutluyum.
3: Beşiktaş yöneticisi Toygun Batallı da transferlerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.
4: Transferler devam edecek mi?
6: Transferler devam ediyor, dört koldan.
4: Şuradaki mevki ne?
6: Futbol komitesi onların cevabını verecektir size.
1: Evet, iki kaleci de İstanbul'a geldi. Doğan Alemdar, Alexander Nübel. İbrahim Yavuz, nasıl buldun bu takviyeleri?
0: Yani Beşiktaş sezona çok sağlıklı bir planlamayla başladı. Yani bundan önce yani futbol aklı diye teslim oldukları bir sistemden çabuk vazgeçiyorlardı. Ve o Beşiktaş'ın ciddi anlamda son zamanlarda ayağına dolandı. Önder Hoca ile başlayıp onun devamında İtalyano ile planlama ve eksik buldukları bölgelere çok da acele etmeden hani bizdeki en büyük problemlerden biridir. Hemen biri gelsin taraftarın o tepkisini dindirelim hadisesi genelde problem oluyor. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın bu planlamasının çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ama yine belirleyici olan sabır olacak. Yani çok kolay değildir. Tamam, teknik direktör, yeni oyuncular, önemli takımlarda süre almış oyuncular ama bunlar tek başına belirleyici olmuyor. Burada beraber oynama o alışkanlığı, teknik direktörün oynatmak istediği sistemle alakalı tekrara muhtaç bir durum. O yüzden biraz Beşiktaşların bu anlamda bu planlamaya sabır göstermeleri gerekiyor. Yani bu şöyle bir durumdur. Lig başlar çok beklenmedik bir skorla karşılaşabilirsiniz. Kendi sahanızda ilk maçta. Asla bir karamsarlığa kapılmadan, çünkü sizin adınıza belirleyici olan hadise bu olacak. Vazgeçerseniz bu planlamanızdan geçtiğimiz sezonlardaki durumu yaşarsınız. Kasım olmaz, Aralık olmaz, Ocak olur. Evet. O yüzden yani şu ana kadarki planlama gayet sağlıklı. Şimdi ne diyorduk sportif direktörle alakalı? Ya bir takımda sportif direktör teknik anlamda donanım olması gereken biri. İşte işin teknik direktörlük tarafı ile ilgili çok fazla derdi olmaması gereken biri. İşte teknik direktörle oturup teknik planlama yapması gereken biri. Atıyorum X bir bölgeye bir oyuncu alacak. Onun neden gelmesi ya da diğerinin neden gitmesiyle alakalı bir istişare yapması gerek, bir tartışma yapması gerek. Onun için de teknik donanımın olması lazım. O planlamaya hakim olman lazım. O yüzden şu ana kadar o planlamanın çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ama yine belirleyici olan, mümkün olduğunca idareci tarafında olan insanların teknik anlamda bu işe çok fazla müdahale etmemeleri. Çünkü orada Önder Özen'in, İtalyano'nun oyuncularla geçireceği teknik ve idari kısım belirleyici olacak Beşiktaş'ta.
1: Gökhan Keskin de bu arada mesela da
0: Gökhan Hoca da oldu.
1: Gökhan evet. Hoca da yine aynı şekilde Önder Özen'le birlikte görev yapıyor. Aslında biraz daha böyle idari kadro işi sporun içinden, futbolun içinden gelenlere devretmiş gibi gözüküyor. Kaleci takviyelerini sen nasıl buldun?
2: Bence çok yerinde iyi transferler gerçekleştirdi burada Beşiktaş. Nübel zaten Bayern Münih'ten bildiğimiz bir kaleciydi. Daha çok kiralanarak son sezonlarını geçirmişti ama 29 yaşında olan bir kaleci ve Süper Lig'de net olarak etkisini gösterebilecek kalecilerden bir tanesi. Tabii ki yedek ağırlıklı olarak Doğan Alemdar hamlesi de bence çok yerinde oldu. Çünkü Beşiktaş'ta bir iskeletten bahsediyorsak eğer, bu kaleden başlayıp santrafor noktasına kadar kusursuza yakın isimlerle kurmanız gerekiyor. Son 4 sezona baktığımızda Beşiktaş golcü transferlerini iyi yapsa da savunma ve kale mevkisinde ciddi sıkıntılar çekti. Yaşamaya da devam etti. Yani Mert Günok, Ersin ikisinin arasında kalarak sezonu tamamlamaya çalışan bir Beşiktaş vardı geçtiğimiz sezonlarda. Fakat şu an Beşiktaş'ın hem kaleci hem de savunmadaki ikilisinin tandemini oluşturabilirse Nübel de yeni sezonda çok fazla rahat edebilir. Bu hazırlık maçlarında, kamplarda daha olumlu yansıyacaktır. Hoca tabii ki bunların hepsini deneyecektir. Katılıyorum, Beşiktaş yeni sezon başlangıcında olumsuz sonuçlar alsa bile hemen bir kötü bir noktaya bu konuyu çevirmemek lazım. Çünkü 4 sezondur olumlu olan takımda çok az bir nokta var. Yani nedir? Orkun Kökçü transferi, iyi bir yatırım yapıldı. Geçtiğimiz sezonun sonlarında, daha doğrusu ikinci yarısından sonra etkisini gösterdi. Onda da Beşiktaş taraftarı çok fazla sabırsız kalmıştı Orkun'da. Ama şu an kale bence emniyette Nübel kendini gösterebilecek. Hep deriz ya, Süper Lig'de atanınızın ve tutanınızın iyi olması lazım. Yani iyi bir kaleci aldığını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama tekrar altını çiziyorum, savunma kurgusunun da kusursuz olması gerekiyor.
1: Beşiktaş'ın geçen sezonki performansında kaleci etkisi ne kadardı mesela, kötü performansta?
0: Ya ben tabii bir bölgeyle anlatırsam çok sağlıklı bir şey ortaya çıkmaz. Yani bir bütündür.
1: Bu değişime gerek,
0: ya bu bütündür. %100 var. Ya %100 bir değişim yapmak zorunda yok elinde zaten bir kalecin yani. O anlaşılabilir bir durum ama bütün oyunu bir mevkiden, kaleciden ya da forvetten okursan ki mesela Fenerbahçe'de şu an sürekli santrafor üzerinden geçtiğimiz sezonun olumsuzluğu okunuyor. Santraforla ilgili ya gol atmayla ilgili bir sorun olmadı Fenerbahçe'nin. Evet, planlamada eksik santraforla yarıştı Fenerbahçe. Evet, o planlama konusunda yanlıştı ama Fenerbahçe oyunun bütününe baktığında gol atmayla ilgili bir sorun yaşamadı ki. Fenerbahçe'nin analizi işin savunma kısmıydı. Ama o tarafla hiç ilgilenmek istemediler. Sürekli santrafor almadım, bak bu takım ne hale geldi. Galatasaray'a kadar atmış ya. Niye orayı dert ediyorsun? Savunmada çok değişime gittin. Şimdi Beşiktaş'ın durumuna baktığınızda bu kadar teknik direktör, bu kadar kulüp başkanı, bu kadar oyunun değişimine giden bir organizasyondan zaten iyi bir şey çıksa bizim bu şaşırmamız lazım. Nasıl çıksın? Bir teknik direktör geliyor, başka bir sistem üzerinden bir şey anlatıyor. Şimdi Sergen Yalçın'la sezona başlasaydı Beşiktaş, şu an konuştuğumuz bambaşka şeyler konuşacaktık ya. Şimdi böyle bir yapıda bir bölge üzerinden anlatamazsın ama sonuçta kaleci planlaması nedir? İşte az kaleci vardır, hani oynama ritmi. Çünkü şöyle bir şey olmaması lazım ki öyle olanlar başarısız oluyor. Hani bizde bazen anlatılır. Ya ikisi de birbirine yakın kaleci olsun, hatta işte sezonu yayalım. 15 maçı oynasın gibi, evet. Planlamayı sağlıklı gibi de anlatıyorlar. Ben onun doğru olduğunu düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe bir dönem o sorunu çok fazla yaşadı. Yani sezonun bütününe baktığında neredeyse yarı yarıya oynayan kaleci Altay'ın olduğu dönem performansı vardı. O da çok işe yaramıyor. Bence bir takımın birinci kalecisi vardır. İşte Galatasaray'da Muslera kötü gittiği dönemde bile, değil mi yani, kötü gidiyordu Muslera. O ara bir sakatlıktan ya da cezadan değişim olmuştu.
2: Şu örneği verelim çok uzağa gitmeden. Zaten Galatasaray'ın Süper Kupa mücadelesinde de Uğurcan Çakır normalde birinci kaleci oynaması gerekirken Günay'la çıkılmıştı.
0: Mesela Muslera zamanında yani. Hatırlayalım, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Muslera ciddi performans olarak kötü gidiyordu. Günay iki defa onun yerine geçti ve şahane performansı vardı. O dönem hatta ciddi de bir tepki vardı. Ama Okan Hoca tekrar teslim etti. Ya bu takım birinci kalecisi budur, evet. Zor dönem yaşıyordur. Bence de doğrusu odur. Şimdi Beşiktaş da ona karar vermiş belli. Yani Doğan bu anlamda hem deneyimi olan hem de potansiyel bir kaleci. Yani Beşiktaş'ın bugün işte kaleci rotasyonu planlamasına baktığında gayet sağlıklı ama tek başına bir bölgeyle anlatırsa yanılırlar diye düşünüyorum. Çünkü bütünü belirleyici olacak. Tamamı belirleyici olacak.
1: Doğru. Oynadığın dönemde mesela böyle birbirine yakın kalecilerin olduğu takımlar denk geldin mi?
0: Hep başarısız yani.
1: Kötü
0: eşit oynadığı zaman benim denk geldiğim, yani kalecilerde sürekli yani o mu geçsin bu mu geçsin dedi. Ben hiç daha bir başarılı bir şey görmedim ama birinci kalecisi net olan takımların büyük, bak aklıma da şimdi konuşurken Sivas Spor geldi. Küme düştüğünde Hırvat bir kalecisi vardı. Bir de yerli bizim Türk kaleci vardı. İkisi yarı yarıya oynamış. Tesadüf, dikkat ettim. Bak tam anlamıyla şey yani. Küme düştü o sene takım. Çünkü kale ritmini yakalaman çok önemlidir. Kalede çok fazla rotasyon,
2: kale değişmez çok fazla.
0: Bir durum değildir yani. Çok.
1: Bir de en yüksek konsantrasyon isteyen yer.
0: Yani zor kalecilik mesleği. Yani her bölgenin bir şekilde hatası telafi edilebiliyor işte. Sen ayağının altından kaçırırsın, diğer stoper girer ya da bek girer ama kalede böyle bir hadise olmadığı için
1: direkt yani, skora etki ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Yaptığın her
0: hata. Yani orada çok fazla değişimin olmaması lazım ama bu planlamayı sağlıklı buldum ben Beşiktaş'ın.
1: Beşiktaş kaleci sorununu en azından hızlı bir şekilde çözdü. Bu da zamanlama olarak da kaya herhalde, değil mi? Doğru, hızlı
2: bence
1: ilerledi yani.
2: Tam yerinde, çünkü ön eleme maçları oynayacak şu an Beşiktaş. Hem kamp takvimine denk getirmesi, takım arkadaşlarıyla kaynaşmaları, özellikle savunma kurgusunu anlayabilmesi, bunlar çok çok önemli. Çünkü Galatasaray'da Uğurcan Çakır Galatasaray'a geldiğinde geçen sezon bu kadar çok başarılı olma nedenlerinden bir tanesi de savunmanın çok kuvvetli olmasıydı zaten. Kaleciye de ekstra özgüven katabiliyor burada. Yani takım arkadaşları da. Bu yüzden Beşiktaş'ın şu an çok geç kaldığını düşünmüyorum. Tam zamanında takvime uygun bir şekilde transfer yaptı. Farklı mevkilere de zaten transferlerini gerçekleştirdi ama benim net olarak gördüğüm, her ne kadar Ersin geçen sezon beğenilse de nacizane ben çok böyle beğenmiyordum Ersin'in performansında. Tamam, kötü giden bir sezonlarda 4 sezon üst üste elinden gelen budur. Mesela Mert de Beşiktaş'ı çok taşıdığı sezonlar oldu. Ama artık o Mert'in bıraktığı sezonlarda Ersin'in tekrardan ön plana çıkmasıyla Beşiktaş toparlamaya çalıştı biraz daha. Çünkü takım olarak takım oyunu ortada yoktu.

0: savunması da düşüktü. Kaleci ne yapabilir diyebilirsiniz burada. Ama yine de en pozisyon alma konularıyla alakalı sıkıntılar oldu. Yani Ersin'de de oldu. O yüzden bu noktada Nübel takviyesi bence yerinde oldu Beşiktaş için. Süper Lig'de de ben başarılı olacağına inanıyorum. Yani iyi bir isim transfer gerçekleştirdi Beşiktaş. Yedeği de bildiğimiz kaleci zaten Beşiktaş'ın. O yüzden bu sezon o konuda bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum ben.
1: Burası şey de önemlidir mesela. Geçtiğimiz sezon ki bence yine Beşiktaş'ın en büyük hatalarından biriydi. Mesela Solskjaer o anlamda beni çok şaşırtmıştı. Çok kalabalık gittiler. 36 kişi falan gittiler. Evet. Ve bunda bir problem olmadığını söyledi. Aslında ilk itiraz etmesi gereken teknik direktör. 36 kişinin olduğu bir yerde ne çıkacak ortaya ya? İki tane takım tabii yapsan bir o kadar insanı dışarıda göndereceksin. Dışarıda gönderdiklerini yarın bir daha o işin içine sokacaksın. Belirleyici olan antrenman ya. Ben eğer testi burada iyi yapmazsam sahada nasıl sağlıklı geri bildirim alacağım?
0: Yani 24-26 ile gitmesi gerekirken ya, 10 kişi fazla.
1: Ya mümkün değil yani.
2: Ya tesisin oradan içini düşünsene. Şimdi ha, ben senin yanında şey yapmayayım da yemek yemeye girdiğini düşünsene abi. Normal otelde ana restorana inmişsin gibi bir şey olur. Her yerden bir adam var yani.
1: Her var. Yani çok çok sağlıksızdı mesela. O başlangıç bile aslında birilerinin o dönem belki Önder Özen sezon, geçtiğimiz sezon o takımın bir parçası olsa ilk itiraz edeceklerden biri olabilir. Ya böyle olmaz yani. Bu kadar kalabalığın oradan olduğu yerden sağlıklı antrenman çıkmaz.
2: Doğru.
1: Burada mesela ilk dikkat ettiğim İtalyano'dan duymuştum onu. Biz 8 oyuncuyla hemen bir şey yaptılar değil mi? Yani biz oraya çok kalabalık evet gitmeyelim. Yani gerekirse biraz daha az gidelim ama takviyelerle çoğalalım. Şey de çok önemlidir. Senin biraz önce söylediğin zamanlama çok önemlidir. Çünkü sezon başı kampıdır belirleyici olan. Yani orada yapacağın tekrardır. Orada yapacağın antrenman yüklemesidir belirleyici olan. Futbolcuların sezon başı kampı çok değerlidir. Sezon başı kampını kötü geçiren oyuncunun büyük bir çoğunluğu sezon boyunca çok fazla fiziksel sorunlar yaşar ama o dönemi iyi geçiren oyuncular da kolay kolay problem yaşamaz. O yüzden yani hem teknik hem idari, yani bugüne kadar Beşiktaş'ta hiç olmadığı kadar son zamanlarda, çünkü öyle şeylerle karşılaşıyorduk ki Beşiktaş'ta. Bu sene o yüzden Beşiktaş'ın bu durumu beni heyecanlandırıyor. Talep de ediyoruz çünkü ya sıkıldık değil mi? Yani sadece tabii Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin o işin içinde olmasından, ki Beşiktaş'ın da olduğu zaman ligin de kalitesi öyle artıyor. Yani Avrupa'da biz ortalama takımlara sorun yaşıyorsak burada ligde yaşadığımız sorunlarla yani alakalıdır. Burada ne kadar yorarsan Anadolu takımları, büyük takım dediğimiz takımlar, orada o kadar zorlarlar. Ama burada yarım saatte 3-4 oluyor maç. Sen diyorsun ki benim organizasyonum şahaneymiş. Bir gidiyorsun sen Jülen'e, seni tanınmaz hale getiriyor. Demek ki bu taraf yeterince seni zorlayamamış yani.
2: Ya bir de rakibin kadar sen de güçlüsün yani. Bu bir gerçek. Seni zorlayan biri olmadığı sürece sen de daha rahat davranırsın. Bu her zaman böyle. Yani takım arkadaşın yedekte çok zayıf biri olsa futbolcu kasmaz. Ne tabii bileyim, oynadığın karşındaki takım zayıf olsa kendin belki daha hafif görürsün.
1: Şimdi İyi olduğunu zannediyorsun tabii yani. Çünkü seni zorlayan bir şey yok. Sen kendinle alakalı olduğunu düşünüyorsun. Yine orada bizim şeylere de bir eleştiri olsun, teknik direktörlere. Sen şimdi İlhan Palut olarak çıkıp Fenerbahçe maçından sonra, 5-0'lık Fenerbahçe maçından sonra, ya bu acayip bir organizasyon, biz darmadağın olduk, bir şey yapamıyoruz dersen, onlar da gerçekten öyle bir şey olduğunu zanneder. Aynı şey Emre Belözoğlu'nun, Osimhen varsa haksız rekabet var, biz bir şey yapamıyoruz. Yapıyor işte bu Young Boys'lar, Sparta Praglar. Bunlar senin haksız rekabet dediğin kadrolarla gayet iki tane maç yapıyor. Mesela Young Boys, Azi Akman iki maç yaptı değil mi Galatasaray'la? Eledi Galatasaray'ı. Ama aynı Türkiye'deki takımlar diyor ki bu haksız rekabet diyor. Demek ki haksız tabii rekabet değil. Senin planlamanda bir problem var yani.
2: Yani Yeşil Burun Adaları işte İspanya'ya yenilmedi. Tabii. Uruguay'a yenilmedi. Arjantin'e
0: veda ederken de nasıl etti ama yani.
2: Erken ettiği veda şekli ortada. Yani 90 dakikada yenilmedi hiçbirine. Onların elinde de.
1: Onlara diyebilir değil mi yani? Ya biz yani İspanya'ya karşı tabii ne yapabiliriz? Haksız rekabet var burada. Demek ki öyle olmuyormuş. Yani onların artılarını sen kendi işte mücadelenle ya da analizinle ortadan kaldırabilirsin yani. Ve tam olarak da öyle o oyunlar ortaya çıkıyor.
2: Doğru. Gerçi ya, belki şey diyenler olabilir ya, turnuva sonuçta kısa maraton, 3 maç 4 maç diye düşünenler olabilir ama ligde de yine elinden geleni yapabilirsin. Ya, rekabet demişken mesela oyuncular açısından da diyorum ya, işte takımlardaki gibi. Şimdi Messi olmasa Ronaldo böyle makinaya dönüşmezdi belki de.
0: Tabii rekabet
2: veya
0: zaten
2: işte
0: yani.
2: Messi bu kadar üst düzey durmak bilmedi ikisi de. Çünkü diğeri durmuyor yani. Birazcık dursan yerinde öbürü bayrağı alıyor, arayı farkı açıyor diye. Bireysel anlamda da öyle, takım olarak da öyle. Lig ne kadar zorlu olursa, güçlü olursa, Galatasaray mesela Şampiyonlar Ligi'nde daha rahat eder. Fenerbahçe kesinlikle katılırsa daha rahat eder. Veya Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde. Bu bir gerçek. Onu söylemiş olalım. Ersin açısından da bir bakalım bu sürece. Nasıl değerlendirirsin mesela Ersin'in Büyük ihtimalle artık başka bir takımda yoluna devam edecek.
0: Ayrılır zaten yani şu an bu noktada hem...

0: Doğan hem de Nübel zaten birinci kaleci olacak.
1: Zaten Doğan
0: yedeği olacak.
1: Almazdı Beşiktaş.
0: Evet. Yani bu ayrılığın sinyalleri net olarak. Ama Ersin tabii fena kaleci değil, kötü kaleci değil, iyi kaleci. Sonuç itibariyle Süper Lig'den illaki talipleri olur, yurt dışından da olur net olarak. İsteyen çok fazla, Ersin'e teklif yapabilecek kulüpler buradaki yüksek sayıda olabilir. Şu var biraz daha kalecilerde, şimdi antrenmanları da farklı oldukları için bu kalecilerin. Şimdi Ersin bu sezon rekabete girebildi mi Beşiktaş'ta? Rekabete girilecek bir ortam oluştu mu ya da? Diğer oyuncular, diğer mevkilerle alakalı oluşmadı tabii ki. Şimdi Ersin'in önünde sağlam bir kaleci olsaydı, şu anki işte transferlerle beraber Ersin bu takımın ikinci kalecisi ya da rekabete girseydi, belki daha da çok kendini gösterebilecekti. Antrenmanlarda da şunu anlatmak istedim. Avrupa'da daha çok bu yapılıyor. Kum sahada da çalışıyor kaleciler ekstra antrenman yapmak için. Burada sadece işte antrenman ağırlıkları farklı tabii ki futbolculara göre, saha içerisindeki stoperiydi, işte santraforuydu. Onlar farklı antrenman yaparken kaleciler de doğal olarak farklı bir antrenman gerçekleştiriyor. Burada kalecileri tekrardan reflekslerin de kuvvetlenmesi gerektirecek noktalarda da kum antrenmanı da önemliydi. Çünkü bunu şuradan biliyorum, gün ayında böyle bir siteyi olmuştu Galatasaray'dayken. Yani Uğurcan'ın gelmeden önce Muslera'nın tam ayrıldığı durumlarda böyle bir isteği oldu Kemal Ruhgaz tesisleri kurulurken. O yüzden böyle konular çok, hani ufak detaylar olsa da kalecilerin gelişiminde ekstra bir katkı sağlayabilir. Konuyu da çok fazla dağıtmayacağım. Yok. Ama Beşiktaş'ın net olarak bu sezonki kurgusunda bence Ersin olmayacak tabii. Ayrılacaktır.
2: İkinci kaleciliği de belki isteme dersin.
1: Yüksek ihtimal, yüksek diyeyim. Ama şöyle, ya Ersin'in zaten Beşiktaş taraftarıyla o şampiyonluk sonrasındaki sezonla alakalı bir sorun, evet, oldu. Bir türlü o durumu halledemedi. Aslında bence kariyer planlamasıyla alakalı. Evet, kalıp mücadele etmek, savaşmak değerlidir, kıymetlidir ama ya bir şeyleri de halletmeyle ilgili sorun yaşıyorsun. Çok belli, yaşın da genç. Ki kalecilikte oynama tekrarı da çok önemlidir. Hani şimdi futbolcuk her türlü o süreyi bir şekilde buluyorsun ama kaleci yedek olduğu zaman sezonun bütününde oynama sayısı çok az oluyor. Sanki o kariyer planlamasını o sorun yaşadığı dönemde Avrupa'da sürdürebilirdi. Menajerini tanıdığım için söylüyorum. Hı hı. O ara Avrupa'dan teklifler olmuştu. Çok yanaşmadı. Yani işte bizim yani buradaki oyuncuların temel sorunu, yani burada yeterli görüyor. Ya yine burada kalayım diyor. Bir şekilde belki şans gelir diyor ama yani biraz cesaretli olmak lazım. Bir denemek lazım. Ya acaba buralarda da yapabilir miyim? Kariyerim bambaşka bir yere de gidebilir düşüncesinde olması lazımdı.
2: Ekonomik kısmı mı kafa karıştırıyor?
1: Bence temel o oluyor. Yani çünkü çok ciddi burada para kazanıyorlar otursalar bile. İki, genelde bir ürküyorlar. Bilmedikleri kültür, bilmedikleri bir dil. Öyle de bir hazırlıkları da yok. Ondan da çekiniyorlar. Burayı, doğru, daha güvenli liman görüyorlar. Ama sonuçta bir değişim, yani gelişimle alakalı bir değişime ihtiyacın oluyor zaman zaman ki burada çok fazla problem yaşadı yani. Hatırlayalım o dönem Ersin'de. Tamam. Hala son ana kadar geçen en ufak bir şey dedim yani, en ufak bir şeyde çok sorun yaşamıştı. Ya üzüldüm çünkü onun şampiyonluk yaşadığı dönem çok gençti, performansı çok iyiydi. Ondan sonraki süreci çok daha sağlıklı götürebilirdi.
2: Ersin hala genç bu arada tabii bir kaleci için, onu da söyleyelim. Ama dediğin şey kısmı doğru. Muhtemelen zaten burada aldıkları ücretlere yurt dışında veren olmuyor. Hem bir konfor alanının içindesin, ailen, arkadaşların, ne bileyim evliysen eşinin, ailesi, herkes burada. Evet. Zaten kendi yerindesin yani, huzurlu hissettiğin bir yer oluyor doğal olarak kendi memleketin olduğu için. Bir yandan da kazancın da mesela ciddi şekilde düşecek. O zaman insan şeyi düşünüyor da olabilir. Yani oraya gideceğim ben, hem daha az kazanacağım hem ne olacak, rahat edeceğim mi etmeyeceğim mi?
0: Düzenimi bozmayayım düşüncesi oluşabiliyor.
1: Bilinmezlik ürkütüyor yani. Doğru. Bir de genç. Temas ettikleri insanlar çok belirleyici oluyor işte bu kariyer planlaması yapılırken. Yine o ara hatırlıyorum, yine şimdi aklıma geldi. Bir Kasımpaşa durumu da vardı. Kasımpaşa da talip oldu o ara. Hı-hı. Oraya da gitmek istemedi. Aslında onun için mesela bu sürece baktığımda, tabii şimdi olumsuz olduğu için böyle yorum yapıyoruz. Kalıp bambaşka bir hadise olsa bugün de farklı şey söylerdik. Derdik ki bak adam kaldı, savaştı. Şimdi evet, başka bir yere gitti. Olumsuz geçtiği için bu süreci, keşke o süreçleri değerlendirmiş olsaydı diyorum yani.
2: Ersin peki mesela böyle şampiyonluk yaşamış bir kaleci, bu soru sorulmaz normalde de, Ersin'i yeterli mi görmüyor peki yani insanlar? Yoksa Ersin zaten bizim çocuk işte, altyapıdan çıktı.
0: Ya Sergen Hoca ile beraber
2: imajdan dolayı mı kaybetti yani?
0: Şöyle bakmak lazım. Sergen Hoca ile beraber tekrardan çok fazla şans bulmaya başladı Beşiktaş'ta. Geçen sezon zaten geldikten sonra benim kalecim Ersin dedi, şampiyonluk yaşadığı sezondan dolayı da. Yani burada Ersin'in istikrardan yana, bu yani geçtiğimiz sezondan bahsetmiyorum, onun öncesinde istikrardan yana da problem olduğu için çok fazla Ersin de kendindeki yeteneği fazla gördüğü için yedek kalmayı kabul etmiyor doğal olarak. Ama teknik adamlara göre de Ersin Beşiktaş'ın birinci kalecisi değildir düşüncesine kapılabiliyor. Bundan dolayı da kaleci tabii ki sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyecektir. Yani yine Günay'la alakalı bir örnek verelim. Galatasaray'a transferi gerçekleşmeden önce Galatasaray yani şöyle anlatayım bunu, Muslera'nın aktif olarak forma giydiği dönemde Muslera'ya yedek bir kaleci arıyor Galatasaray. Günay'a gittiğinde Günay Muslera var, ben Galatasaray'a gelmem diyor. Ama artık Muslera'nın performansı düşüğe geçtikten sonra bir sezon sonra Galatasaray'a tekrardan şansını deniyor Günay için. İkinci kaleci olur musun? Günay şu ana kadar ben bütün takımlarda birinci kaleciyim. Ama tabii ki Muslera'nın da artık yaşı da doluyor, ondan sonra bana geçecekse ben kabul ederim gibi bir anlaşmayla Galatasaray'a geliyor zaten. Gelinen noktada Muslera ayrılığı, Günay kısa bir dönem. Ardından Uğurcan Çakır transferi bu şekilde ilerleyebiliyor.
1: Yine kale geçmedi ona.
0: Tabii ama geçmeme nedeni de şu. Burada çünkü yani. Az önce konuştuk ya biz. Kalecilerin yedek kalması çok olumsuz etkiliyor kalecileri zaten.
2: Doğru.
0: Sürekli oynamanız gerekiyor. Şimdi bir stoper sakatlandığında ya da bir orta saha oyuncusu sakatlandığında öyle ya da böyle sakatlanmasa bile hoca bir 15-20 dakika göreyim diyor.
1: Tabii.
0: Her mücadelede oyunu atabiliyor ama kalede böyle bir şey yok ki. Yani kalecinin de psikolojik olarak sağlam durması lazım. Ya gerçekten bu büyük takımlar içinde en önemli noktalardan bir tanesi bence bu. Bir kaleci diğer kaleciyi desteklemesi lazım. Desteklemediği anda zaten psikolojik olarak sahada düştüğünde sıra bana gelecek. Tabii ki umutlanacaktır. Rekabet ortamı tabii ki olacaktır ama bu işin de destekle yürüdüğünü görebiliyoruz yani. Beşiktaş'ta da Ersin'e tekrardan formanın gelme durumu bence Sergen Hoca'yla başlayan bir senaryoydu. Farklı bir yabancı hocayla devam etseydi Ersin'e yine forma geleceğini ben düşünmüyorum Beşiktaş'ta.
2: Nübel tercihini mesela duyduktan sonra siz Ersin'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Böyle bir ayrılık düşünür müydünüz yoksa devam etmeyi ister miydiniz?
1: Yok yani kesin zaten onunla bu işin olmayacağını anladıktan sonra muhtemelen o transfer görüşmesi başlamıştır. Ya Ersin'in bir de yine sıkıntılarından biri Kaya'nın söylediği o psikolojik süreci idare etmeyle alakalı. Ya onu da idare edemedi yani orada biraz
0: zorlandı.
1: Destek almanız lazım. Bizim oyuncuların yine sorunlarından biri yani. Her şeyi tek başına halledebileceklerini düşünüyorlar. Kolay değil yani. Şimdi Beşiktaş'ta oynuyorsun. Bir de şimdi senin söylediğin kendi oyuncusuna da çok acımasız davranıyor taraftarlar. En çok kendi evladına.
0: Yani
1: biraz onu da kabul edemiyorlar. Çok acayip bir şey var. Mesela altyapıdan çıkan bir oyuncunun sözleşmesi artınca acayip bir saldırıya geçiyorlar değil mi? Hani,
2: doğru.
1: Hani mesela her oyuncuya kabuller hiç sorun değil. Yabancı istediği parayı alabilir ama altyapıdan bir oyuncu işte Yunus yaşadığı sorunu, işte Barış Alper sözleşme yenilemede yaşadığı kabul edemiyorlar yani. Sizin maaşınız artarsa, performansınızla ilgili bir sorun olursa hemen çökeriz üstünüze gibi bir düşüncesi oluyor ciddi bir kalabalığın. Ya onu da idare edemiyorlar bizim oyuncuların büyük bir çoğunluğu. Bu tek başına Ersin'in sorun değil ama Ersin zaten sezon başı çünkü yani okuduğumuz haberlerden onunla ilk başta anlaşmak istediler. Bir iki seferde bir diyalogları da oldu. Ama evet. Muhtemelen o onlardan şunu talep etti. Ya ben evet kalırım ama birinci kaleci pozisyonunda yani benim üstüme yabancı bu tarz bir kaleci alacaksınız. Olmaz diye. Bak ben bir olay yaşadım hazır Ersin konusu varken. Aslında Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi hiç Ersin'in ismi geçmiyordu.
2: Evet.
1: O dönem Murat Şahin de Sergen Yalçın'ın yardımcısı. Benim de takım arkadaşım Murat abi. O ara bir Asbir Begoviç ile ilgili bir şey var, diyalog var. Ben de böyle bir diyaloğum vardı. Ya ulaşabilir misin oyuncuya falan dedi. Ben konuşurum dedim. Beşiktaş da istiyor Asbir Begoviç. Chelsea'de miydi o ara? Kiralık İngiltere'de bir yerdeydi. Bournemouth'ta da olabilir. Ben aradım. İşte tanıttım kendimi. Dedim böyle böyle Beşiktaş dedim. Yani sizinle ilgili bir düşünceleri var işte takım arkadaşım. İşte menajeri ne söyledi? Ya onunla konuşursun falan. Maaşı çok yüksekti. Aslında normalde Beşiktaş şampiyon olduğu sene Asmir Begoviç'i alacaktı.
2: Anladım.
1: Uğraştılar, alamadılar. Alamayınca da Sergen Hoca işte Murat abiye diyor ki ya hiç tamam kimseyle uğraşmıyoruz. Ben Ersin'i oynatacağım diyor. Yani aslında Ersin'in başlama hikayesi de biraz oradan oluyor. Beşiktaş birkaç yere gidiyor. Asmir Begoviç gibi yüksek maaş kabul etmiyorlar. Etmeyince Sergen Hoca da diyor ki yani çok da böyle hani daha düşük olsun bilinmez bir oyuncuya gideceğimize ben Ersin'e teslim olacağım diyor ve aslında Beşiktaş'ta Ersin'in kariyeri bu şekilde başlıyor.
2: Evet. İlginç o da. Zaten genelde ne yazık ki ilginç demeyeyim de böyle
1: plansız değil mi? Yani
2: gençlere böyle genelde şanslar geliyor. Ya yokluk zamanı ekonomik anlamda ya da böyle son dakika bir şey olmuyor.
0: Bir deneyelim. Öyle yani
2: deneyelim
0: dönüyor,
2: bir görelim evet. Oluyor. Ama o sezon şampiyon oldukları sezon bizde Alspor'a telefonla bağlanmıştı hoca. Şeyi çok net hatırlıyorum yani almayacağım ya dedi. Devre arası kimseyi almayacağım kaleci dedi. Ersin'le devam edeceğim dedi. Rıdvan'la devam edeceğim dedi. Öyle de şampiyon olmuşlardı. Bir ara verelim. Aranın ardından son sayfaya devam edeceğiz.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Okuyacağım, yayında paylaşacağız, konuklarımıza da soracağız ve üzerine de sohbet edeceğiz. Özellikle transfere dair sorular var. Zaten transfer dönemi içinde olduğumuzda en çok aldığımız sorular onlar. Kaya nasıl, yolda çeviriyor mu yine izleyiciler?
2: Tabii.
1: Her zamanki gibi.
2: Yani her zamanki gibi.
1: En çok sorulan soruyu ben sana söyleyeyim şu an sana.
2: Tabii.
1: Ne zaman transfer yapacağız?
2: Hep soruluyor. Ya bu transfer zaten bizde, yani ülke genelinde çok yaygın. Sezonla alakası yok. Yani devre arasıydı, sezon sonuydu, ligler oynanıyor. X bir oyuncu mesela, yani Galatasaray'ın gündeminde yok. Ama şu oyuncu geliyor mu, bu oyuncu geliyor mu? Kaç tane transfer yapılacak? Ne zaman transferler gelecek? Hep böyle hani merak sürekli, biz de bu transfer obezliği diyoruz ama bununla yaşıyoruz yani.
3: O biraz içerisinde olan direktörlerle alakalı bir durum. Sen şimdi transferden bahsetmeyen bir teknik direktör gördün mü? Dikkat et teknik direktörlere. Sezon başlar bir zaman isterler. Uyumdan bahsederler. 3-5 hafta geçer hemen devre arasını işaret ederler. Devre arası gelir derler.

0: ki zamanımız yok, bütçe uygun değil. Bir de sezon başını bize verin. Şimdi bu kadar transfer üzerinden oyunu anlatmaya çalışan bir teknik direktörün fazla olduğu bir organizasyonda ister istemez taraftar da onun sadece onunla alakalı olduğuna inanıyor. Çünkü en sağlıklı anlatması gereken o, değil mi? Şimdi mesela Galatasaray'la ilgili de Sayın Başkan'ın açıklamalarını dinliyorum, değil mi? Mesela en iyi takımını oluşturacağız diyor. Aslında en iyi takımsın şu an. En değerli olan hadise sende. En fazla tekrarı olan takımsın. Bu kadar transfer konuşmana gerek yok aslında, ama sen kulübün başkanı olarak ya da teknik direktör olarak sürekli transfer, ki Okan Hoca'nın geçtiğimiz sezon söylediği şey aklıma geliyor. Taraftar çıldırdı. Değil mi? Mikrofon elindeyken başkanım taraftar çıldırdı. Transfer istiyor gibi bir ifade kullanmış.
1: Ederson istiyor diye.
0: En fazla tekrarı olan, en fazla şampiyon olmuş takımın teknik direktörü bu dili kullanırsa taraftar da ister istemez onu talep edecek yani. Onların biraz o işin tek başına transferli olmayacağını anlatması gerekir.
2: Bir de normalde mesela şimdi bizim acelemiz yok. Biz zaten 4 sene şampiyon olduk. Kadromuz iyi. Birkaç transferle takım daha da iyi hale gelir diyenlerden de bazılarında şunu gözlemliyorum. Mesela böyle giriyor, sezon başlıyor. Bir bakıyor Fenerbahçe birini getirdi, Beşiktaş birini getirdi.
1: Transferler
2: ya
1: nerede?
2: Sanki böyle şey, yani nasıl diyeyim, indirimde bir şeyler var da ben alamayacağım, kaçırıyorum gibi bir panik havasına giriliyor. Onun da etkisi, onu görüyorum. Yani şimdi uçak indikçe İstanbul'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a biz geç mi kaldık şeyi de daha yüksek sesle de söyleniyor.
0: Şeyde seçiyoruz ya, sezon başı en çok transferi yapan, en isim oyuncuları alan önce bir şampiyon ilan ediliyor.
2: Doğru.
0: Hemen basında, hemen değil mi? Yani Beşiktaş kesin bu sene ya da Galatasaray, Fenerbahçe kimse. Lig başladıktan sonra eğer lehteyse o takımların durumu, diğeri oradan dert yanıyor. Diyor ki bak ama o aldı, biz alamadık diyor.
2: Evet.
0: Ama tersi olduğunda da bu sefer yine kendini ön plana çıkartıyor. Benim tekrarım belirleyici oldu, acele etmeyin diyor. Yani her halükarda bizde teknik direktörlerin hani genel oyunun bütününde anlatısına baktığında onlar hiç başarısız olmuyor zaten. Yani.
1: Ya panik burada çok fazla oluyor. Şimdi Galatasaray'ın çok fazla panik yapılması ya da taraftarın bu kadar çok panik yakmasını gerektirecek bir ortam şu an için var mı? Yok. Ama taraftarın başına her sezon benzer durumlar geldiği için transferde, bundan dolayı kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Şimdi Galatasaray'ın zaten net olarak 3-4 transfer yapacağı ortada takımı kuvvetlendirmek için. Fakat şu var, akşam pazarını beklemek yerine, son günü beklemek yerine ihtiyacımız olan mevkiler nerelerse buralara hızlı bir şekilde, hani 3 tane transfer yapacaksak bunun bir tanesini takvime göre yapalım, kampa göre yapalım ya da işte kampta biz bu transferleri görelim, son gün nasıl olsa bize oyuncu düşer mantığıyla hareket etmek yanlış olabilir düşüncesinden dolayı taraftar da burada çok fazla yangın yapabiliyor. Ben şunu sık sık söylüyorum son dönemlerde Galatasaray nezdinde, her ne kadar sosyal medyada bu kadar çok transferlerle alakalı ya da Sayın Başkan Dursun Özbey'e karşı alınan hedeflere karşı başkan sosyal medyaya hiçbir türlü kulak asmıyor. Bugün zaten bunu gösterdi. Ben hani bunu geçtiğimiz programlarda da dile getirdim. Şimdi burada Galatasaray taraftarını ciddiye almıyor ya da taraftarı önemsemiyor demek değil bu konu. Çünkü başkan şunun farkında. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar zaten bir kural olacağı ortada aşikardı. Bunun için işte kaleci yerliye çevirdi. Uğurcan Çakır transferi yaptı. Ya da işte Singo transferi gerçekleştirdi. İyi bir bonservis harcandı ama şu an sadece bir mevkide oynayabiliyor Singo. Şu anki düşünce şu. Biz yine iyi isimler alalım. Kuvvetli isimler alalım tabii ki. Takımı güçlendirelim. Ama bunun içinde bizim çok fazla acelemiz yok. Şu da oluyor Galatasaray'da. Şimdi Ocak ayını da hatırlatmak gerekiyor. Ocak ayında ne söylendi? Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar netleşsin. İşte son 16'ya kalacak olan, son 8'e kalacak olan oradan çok iyi bir orta saha transferi yapacağız dedi yönetim.
3: Doğru.
1: Yapılmadı. Şimdi taraftar bunu bekliyor. Bundan dolayı bu kadar çok taraftar hani şu andan ya işte kombini alıyoruz, bilet alıyoruz, bir ürün çıkarıyorsunuz, storlara saldırıyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama konu transfere gelince de kiralık mı alacağız ya da bonservisi alacak gücünüz yok mu gibi düşünceler taraftarı daha çok burada soru işaretine ve acaba'ya düşürüyor. Aslında durumun şu olması lazım burada. Galatasaraylı yöneticilerin çıkıp bu durumu anlatmaları gerekiyor. Bizim bir takvimimiz var, planladığımız oyuncular var ve bu plan üzerinden gidiyoruz. Fakat burada bir plansızlık oldu ortada.
0: Yok, o yüzden açıklayamıyorum.
1: Yani bir plansızlık var net olarak. Taraftar da bu yüzden tepki gösteriyor. Bunun hani Türkçesi bu derler ya, bu işin Türkçesi bu. Ya siz şimdi 10+4 kuralına göre

0: transferi planlamadınız. Nasıl olsa esner dediniz. 2010'lu ve sonrası oyuncuları çok fazla gittiniz. Listenizde bulundurdunuz. 10+4 kuralı şu an Türkiye'de en fazla bence Galatasaray'a yarar. Çünkü en az yabancı oyuncusu Galatasaray'da var. 4 büyük takımlar içerisine baktığımızda. Daha ilerini almak istiyorsan sat. Onun yerine daha iyisini al. 4 kontenjanını da faydalı bir şekilde kullan. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için bu kuralın koyulması bana göre de saçma. Bütün kulüplere denilsin o zaman, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani bu yerli oyuncuyu parlatmak için yapılan bir hamle gibi görülüyor ama bence bu da hata. Bunu ortak noktada bir buluşturmak gerekiyor kulüplerde. Galatasaray'daki durum da şu an bundan ibaret yani. Taraftarın beklentisi de bundan dolayı artıyor.
1: Evet. Galatasaray bugün antrenman yaptı. Sezonu açtı Sarı Kırmızılar. Başkan Dursun Özbek de Metin Oktay tesislerinde Kemerburgaz'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4 senede nasıl şampiyon olduysak bu senede öyle olacak. Üst üste 5. kez şampiyon olacağız dedi. Transfere dair de açıklamaları var. Bir izleyelim.
2: Hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, De Roysane, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bunu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alan oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması hasebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in antrenman öncesi yapmış olduğu açıklamaları ekrana getirdik. Başkan diyor ki ihtiyacımız olan her mevkiye transferimizi yaptık. Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek durumundayız. Daha önce nasıl aldıysak yine aynı şekilde transfer edeceğiz diyor. Gayet kendine emin bir duruşu var.
3: Zaten onların saydığı isimler planla gelmedi Galatasaray'a. Mesela Icardi Galatasaray'da kaçıncı hafta oynadı? Şeyle mi geldi sezon başı mesela?
1: Sonra doğru geldi.
3: 9. hafta falandı galiba Icardi. İlk Galatasaray formasını giydiğinde. Hatırla o dönemi.
0: Yani Icardi... Hepsi fırsat transferleri gibi.
3: Fırsat değil, çaresizlik aslında. Şimdi bize fırsat diyelim. Fırsatın sebebi şu. Bir başarı çıktı ortaya. Diğerleri de fırsat adı altında girdi. Onlar halledemedi o işi. Ya bu doğru bir planlama değil zaten. Aslında başkanın doğru diye örnek verdiği şeyin hiçbiri doğru değil. Doğru planlama şudur. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımın en azından transferle ilgili 3 aşağı 5 yukarı planlama ile ilgili bir elinde bir şey olması lazım, değil mi? Adım gibi eminim yani. Tamamen biz böyle başarılı olduk. Plansızlıkla başarılı olduk. Fırsat transferi adı altında işte kulübüyle sorun yaşayan, Avrupa'da istediği fiyatı bulamayan oyuncuları buraya getirerek başarılı olduk. Yine bu oyuncuları getiririz. Çünkü Süper Lig'de oyuncu kalitesi çok belirleyici oluyor düşüncesiyle. Mesela şeye katılmam. Bu oyuncuları buraya getirmek çok büyük başarı değil. Oyuncuları buraya getirirsin. Şampiyon oluyorsun. En çok parayı sen veriyorsun. Vergi yok. Avrupa'da bu paraları zaten alamıyorlar. Önemli olan bu oyuncuların maaşlarını ödemeyle ilgili bir sorun yaşamamak. Şampiyon olmadığında da herhangi bir sorun yaşamamak. O yani bütçelerini hazırlıyorsan Galatasaray'ın sürdürülebilir Osimhen'in maaşını, Icardi'nin maaşını bugüne kadar neyse o maaşları şampiyon olmadığında, Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğinde de sürdürülebilir hale getiriyorsa eyvallah, bir itirazım yok. Çünkü biz benzer durumu Beşiktaş'ta da gördük. Aynı durumdu. Avrupa'nın en önemli oyuncularını izledik Beşiktaş'ta. Namalüp şampiyon oldu Beşiktaş, değil mi? benzer ifadeleri dinliyorduk. Beşiktaş aldı gidiyor, burada falan rakip kalmadı. Bütçemiz, ekonomimiz şahane, her şeyi öderiz, hiç sorun yok dendi. Aynı yorumları dinledik. Yanlış anlaşılmasın, o da öyledir demiyorum. Ama şimdi önümde bir tane böyle bir olumsuz örnek oldu, benzer durum olduğu için. İster istemez, umarım öyle olmaz. Umarım işler biraz kötü gittiğinde, ya bu ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değil, vazgeçelim bu oyunculardan ya da farklı bir hadise olmaz.
1: Geliri sabitlemediğin sürece dediğin doğru. Zaten Beşiktaş'ta gördük. Trabzonspor şampiyon oldu. Ertesi sezon çok daha fazla transfer yapıldı. Takım bir yerden sonra dağılmak durumunda kalıyor. Çünkü diyorsun ki Şampiyonlar Ligi geliri yok, karşılayamıyorsun. Ama son dönemde Galatasaray özellikle bu gayrimenkul projeleriyle,
0: evet,
1: yani Osimhen'i getirmek bence, tabii ki yine paraya bakıyor sonuçta bu iş belki, ama bir yerde de sadece para da yetmediği yerlerde de sanki çözümler üretiyor.
0: Ya şimdi şöyle, Sayın Başkan'ın açıklamalarını ben şöyle okuyorum. Başarılı oldukları, planlı oldukları transferler de var. Hakkını burada yemeyeceğim, teslim edeceğim tabii ki doğal olarak da. Sane transferi. 6 aylık bir görüşme istese Ocak ayında ya da işte yaz transfer dönemini beklemeden de bitirebilirdik dediği transferlerden bir tanesiydi. Fakat verdiğiniz rakam ortada. Rakamla sana performansı uyuşuyor mu? Geride bıraktığımız sezonda uyuşmadı. Bu birincisi. İkincisi, Osimhen konusunda Galatasaray'ın zaten hedeflediği projeler, sponsorlar hepsiyle gelinebilecek bir noktayla, hani yapılan çalışmalarla daha doğrusu gerçekleşen transferdi. Hepimiz dahil burada, ben de dahil, Galatasaray 75 milyon euroya Osimhen'i alamaz demiştik yani. Buna hiç kimse inanmıyordu ama Galatasaray'ın bu son dönemlerdeki başarısı, üst üste şampiyonluklar, gelirlerin artması, onlar bunlar, bunların hepsini bir kenara bırakmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın aynı transferleri her yıl Osimhen tarzında bir transfer yapabilecek güce sahip olması için bayağı bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bayağı bir yol alması gerekiyor. Bunu ben neden söylüyorum? Her sezon siz yani 45-50 milyon euro, 75'leri de çıkmayacağım, bir bonservis rakamı harcayıp o oyuncuya 10-15 milyon euro maaş ödeyebilecek istikrarı ve sürdürülebilirliği bu şekilde sağlayamazsınız zaten. Ve şu anki Dursun Başkan'ın açıklamalarından da ben şunu anlıyorum. Biz zaten Galatasaray için zamanında Belhandalar, Gomisler yaptığımız transferler ortada derken, bu saydığı isimler arasında Galatasaray formasını 4-5 yıl giyen futbolcular oldu. Yani biz yatırım yaptık mı, sağlam yatırım yapıyoruz dedi. Ve nereye geleceğim burada? Uğurcan Çakır transferi, Victor Osimhen transferi, Singo transferi. Biz bu oyuncuları önümüzdeki sezon içinde aldık. Evet. Zaten bu yatırımı biz bundan dolayı yaptık. Bunu anlatmaya çalışıyor başkan. Burada katılıyorum. Ama diğer yandan da eğer ki sizin bir planlamanız varsa, bence de yok bu arada. Bu konuda ben de eleştiriyorum transferde. Çünkü bunu sağlıklı bir şekilde taraftara anlatmanız gerekiyor. Bizim elimizde bunlar, bunlar var. Biz bu yaz transfer döneminde aceleci davranmayıp, işte örnek veriyorum, kontenjan oyuncusu değil, bazı mevkilerde böyle oyuncuyu ama bazı mevkilerde de kontenjan oyuncusuna gideceğiz. Ne dedi Okan Hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda? Biz yabancı kuralının değişmesini bekledik dedi. Yani 2000 ve sonrası olan doğumlular üzerinden Galatasaray'ın listesinde çok fazla oyuncu adayı vardı. 2003 doğumlu ve sonrası oyuncular transferlerde hem rakamsal boyutta kulüplere zorluk çıkarıyorlar, hem de burada satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalıştığınızda, adamın iyi oyuncusu varken sana kalkıp tamam bu yıl al, kiral, önümüzdeki yıl opsiyonu kullan demez. Yani bol servisiyle satmak ister sana. Ve evet, şu an Galatasaray'daki gelinen durum da bu. Açıkçası transferlerin neden hala açıklanamadığı ya da işte bir isimde sona gidinlememe nedeni bu. Siz ilk önce şuna karar vermeniz lazım. Bol servisiyle biz bu oyuncuları alacak mıyız, yoksa kiralık olarak mı devam edeceğiz? Ama bendeki bilgi şu: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 10 numaraya ve orta saha transferine direktmen, daha doğrusu orta saha transferine bir bütçe ayırdı. Bol servisiyle orta saha transferi Galatasaray zaten yapacak. Diğer mevkiler için işte fırsat transferi adı altında yıldız transferleri belki kiralık olarak satın alma opsiyonuyla transferini gerçekleştirebilir. Ama burada da akşam pazarını beklersem yine ağzın yanar senin.
1: Evet.
3: Ya benim anlatmak istediğim aslında bu fırsat transferi hadisesi doğru planlama değildir. Burada şampiyon olabilirsin çünkü diğeri senden çok fazla hata yapıyor. Mesela başkan isimleri sayıyor ya. Biz de sayalım: Gelert, Cuesta, Yusuf, Endombele, Ziyet, Tata, Tete, Zae. Yani bunlarla neyle? Bunlar da bir maliyet ya. Yani bunları yok sayıyorsun. Niye şampiyon oldun? Hedefin Icardi ve Osimhen. Çünkü o şampiyonlukların en önemli pay sahibi oyuncuları. Onlar da o fırsat dediğin transferle geldiği için ister istemez onun sağlıklı bir şey olduğunu anlıyor.

0: atıyorsun değil. Sen hiç gördün mü City'nin fırsat transferini yaptığını? Açıklıyor mu onlar mesela fırsatları?
1: Fırsat kovalayacak bir durumları yok gerçi.
0: Ama çünkü planlamayla gidersen fırsata ihtiyacın olmaz. Galatasaray fırsat transferi diyor. Geleceğe mesela bir toplantıda dinlemiştim. Geleceğe yatırım yapacağız dedi. Çok sağlıklı geleceğe. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Geleceğe yatırım yapacağınız oyuncunun maliyeti 40-50 değil mi şey? Can. 40-50
1: can
0: 60 uzun, neyse.
1: Konuşulan.
0: Kulübünün beklenti o. Bir de talep de var değil mi? Tabii. Hepimiz biliyoruz.
1: 30'da 50 arası
0: sen şimdi
1: rakamlar konuşuluyor.
0: Bu tarz oyuncunun geleceğine yatırım yapmak mı o rakamlarla mantıklı? Yoksa kendi öz kaynaklarından, akademinden bir oyuncunun gelişimine talip olmak mı? Onu da söyleme sebebim, bilmiyorsun seneye akademi olarak nerede antrenman yapacağını. Tesisle alakalı sorunların var. Kimse işin bu tarafına bakmak istemiyor. Galatasaray'ın o akademisinin ne kadar değerli olduğunu geçmiş dönemler biliyoruz değil mi? Yani yok bak Galatasaray akademisiyle ilgili tek kelime etmiyor. Geleceğe
1: yakın tarihte
0: mı?
1: Çıkan oyuncu da
2: 4 yıldır zaten yok.
0: Hani çünkü oraya çaba yok. Sarf etmiyorsun. Bak Ceyhun Müderrisoğlu, yine örnek vereyim. Çok doğrudur çünkü çok önemli bir örnektir. O akademinin her yaş kategorisinde o dönem çok uzun süre çalışmış. Anlatıyor işte, diyor ki Fatih Hoca hiç yapmasa bir yarı gelip izliyordu diyor altyapı maçlarını. Ya bu o kadar önemli ki. A takım teknik direktörü gelip yerinde o maçı izlemesi, orada kimsenin göremeyeceği ya da gözünden kaçacağı bir oyuncunun geleceğine dokunması.
1: Tabii.
0: Şimdi kim talip oluyor ona? Can'ın 60 milyon eurosuna talip oluyorsun. Osimhen'le Icardi'yi doğru planlama gibi anlatıyorsun. Hoşuna gider taraftarın, herkes ister. Ben de bir izleyen olarak Osimhen'i izlemekten keyif alıyorum ama senin geleceğin orası değil. Orası seni bitirir. Senin geleceğin akademin. Senin oradan bir oyuncunun geleceğine dokunman lazım. Nereden çıktı Arda Turan? Nereden geldi Arda Turan? Senin o kaynaktan gelmedi. Tabii. Teknik direktörün nereden geldi? Mesela şeye de katılmıyorum. 10+4 Şampiyonlar Ligi'nde yarışla alakalı etkiler. Niye etkiliyor? Galatasaray UEFA Kupası'nı, Süper Kupayı kazandığında 4 tane 5 tane yabancı vardı. Tamamı Türktü.
1: İşte dönem değişti artık.
0: Niye diyorlar. Değişti dönem? Dönem değişmedi
1: makas
0: aslında.
1: Makas açıldı diyorlar.
0: Makas hiçbir şey açılmadı. Sen işin kolayına tembellik. O sana onu öğretti sana. Tembelliği öğretti. Var senin altyapında o kaynağı. Barış Alperler nereden geldi?
2: Tabii hayır, mesela onu diyecektim. Ben sen benden önce söyledin. İlla ki kendi üretmene de gerek yok. Şimdi sen bu sene Liverpool'u burada yendin. Osimhen dışında en bence bireysel performans Barış Alper'deydi Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Tabii.
2: Gittin Keçiören gücünden buldun getirdin. Yani. Kerem Aktürkoğlu'nu alt liglerden aldın. Gayet faydalı oldu.
0: Aldın. Demek getirdin. Ki oluyormuş yani.
2: İsterse hani bunlar yapıyor yani o artı dört kısmı. Senin dediğin gibi biraz daha işi süreci kolaylaştırmak yani, adına.
1: Bir yandan da şu var. Son 4 yıla baktığımızda şimdi altyapıdan Okan Hoca da gidip maçlar izliyor. Bakıyor. Hani oyuncu davet ediyor. Şimdi her sezon kampta şunu görüyorum ben. Altyapıdan oyuncuları dahil ediyor. Kampa götürüyor. Şimdi mesela 7 Temmuz bugün başladı çalışmalar. Full genç oyuncu. Çünkü yabancı oyuncular, özel izinli olanlar var. Bir takvim belirlendi. Bazı oyuncular o tarihte gelecek. Şuraya geleceğim. Her sezon başı biz bu oyuncuları görüyoruz ama bu oyuncuların süre aldığını göremiyoruz. Ya da işte Can Armando Güner gibi bir transfer yapıldı. Yetenekli de bir oyuncu ama biz süre aldığını göremedik.
0: Çünkü dertleri yok, öyle bir dertleri yok Kaya. Yok ki mesela
1: hedef onunla, farklı yani.
0: Öyle derdi yok. Diyor ki ben niye uğraşayım ki onunla diyor. Alırım Ziyech'si, Tete, Zaha. Yanılsam tabii. Da problem değil. Yanılsam da derim ki arkadaş ben ne yapayım? Ziyech yapamadıysa burada bende sorun yok. Ama Arda sorumluluk istiyor. Arda yapamazsa orada sana bir sorumluluk. Sen talip olmuyorsun ki şimdi Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Arda'nın o kamp, sezon başı kampındaki performansı, sezon planlamasına, sezon planlamasında olmayı hak etmiyor muydu? Nerede gördük biz Arda'yı ondan sonraki planlamada? Yok. Saint-Julien maçında çaresizlikten, yokluktan attık, kırmızı kart gördü, yıkıldı ortalık. Sanki iyi bir şey yapmış gibi. Sonra bir daha Arda yok. Bak Arda ile ilgili hiçbir şey duymuyoruz. Bak ben Galatasaray'da 2004 yılında Galatasaray'a transfer olduğumda Hacı'ydı teknik direktör. Amerika'ya kampa gittik. Arda Turan, Uğur Uçar, Ferhat Solbek. Bak tamamı Galatasaray'ın o Uğur Uçar, kim vardı bir de başka?
1: Sabri.
0: Cafercan, işte Sabriler. Ya yani tamamı, bak tamamı altyapıdan ve hepsi o Erik Gerez şampiyonluğunda çok önemli oyunculardı. Şimdi onlar da diyebilirdi o dönem. Arkadaş ben işte Arda'yla mı uğraşacağım, Uğur'la mı uğraşacağım, diğeriyle mi uğraşacağım? Getireyim şimdiki kadar verseydin o özgürlüğü. Getirirlerdi, uğraşmazlardı.
1: Tabii.
0: Yani aslında o kısıtlama dediğimiz ben de doğru bulmam. Kısıtlamayla bir şey olmaz ama o engelleme de en azından seni biraz daha oraya bak buraya kafa yor diyor. Burada birileri var. Bu kadar tembellik yapma diyor. Kopya çekme diyor.
1: Ha, kiralık verdikleri oyunculardan şöyle örnek vereceğim bu arada. Yetenekli oyuncu çok var. Berat Luş var. Esenler Erok'ta bu sezon forma gidi kiralık olarak. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu.

0: Galatasaray'ın altyapısından çıkan bir oyuncu büyük ihtimalle bu sezon kiralanması istenecek. Mesela kaleci de Jankat Yılmaz Eyüp Spor'un kalesini korudu bu sezon. Başarılı maçlar çıkardı. Bir önceki sezon Adana Spor'da tam takımın dengesi çok, kalesini gole kapatamadı. 26 tane gol yedi. Yanılmıyorsam 20 üzerinde gol yedi o kaleci. Şimdi Galatasaray'ın böyle bireysel olarak zaten ön plana çıkan oyuncular var ama şimdi bu oyuncularla alakalı Galatasaray'da kim çıkıp da ya biz bu sezon kiralık olarak gönderdiğimiz yerli oyuncular, genç oyuncular, hani yabancı oyuncuların zaten istatistikleri geliyor. Ama bu genç oyuncular kim, nerede, ne yapmış? Bu çocuklara o kulüpler nasıl davranmış? Ben bunu 2 yıldır söylüyorum. Yani bu da 3. yıl olsun. Yani net olarak anlatmaya çalışıyorum. Bunun mesela, da bir takvimi olması lazım
1: yine
0: mesela.
1: Yine benzer bir durum mesela. Yine böyle kiralık gönderdikleri oyuncular, işte teknik direktör olan arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ya arkadaş hani ya diyor ki ben diyor şimdi geliyorum bir kulübe, benim zamanım yok diyor. Bunlar da çok eksik geliyorlar diyor, pozisyon bilgisi. Yani kimse aslında çocukların gelişimine dokunmak istemiyor.
2: Zaman kimse için yok ki ama.
1: Ama işte birilerinin artık bir şey yapması lazım. Yani artık nasıl yapacaklar bilmiyorum ama kurtuluşun burası. Kendi öz kaynağın.
2: Doğru.
1: Yani bak Lucescu geldiğinde amil takıma hatırla, yani ciddi anlamda bir değişime gitmişti. Yaş ortalamasını düşürdü. Çağlarlar, Zeki Çelikler hepsi burada TFF 2'de falan oynuyorlardı. İşte Altın Ordusu, İstanbul Sporu. Ama geldi biri yaptı ya, ama yine bizden biri yapmadı. Başka bir yerlerden gelen biri senin evladını, senin göremediğini o gördü. Çok kısa bir şey anlatayım mı? Zamanımız var değil mi? Kusura bakma. Çok,
0: yok yok estağfurullah.
1: Örnek neden bizim çocuklar yetişmiyor ya da oradaki farkı anlatmak için. Zeki Çelik şeyde oynuyor. İstanbul Spor'da. TFF 2. Lig. Hacettepe ile oynuyorlar. Hacettepe'de de orta saha vardı ya, şey Galatasaray'a gelen Taylan.
2: Evet.
1: Taylan orada. Biz de maçı izlemeye gittik işte, eski futbolcu arkadaşlarımız falan. Yine bizim bir abimiz, mil takımlarda görevli bir abimiz işte yanımızda, hayırdır abi. Dedi ki ya bu Zeki ile Taylan'ı söylediler dedi. Ben de izlemeye geldim dedi. 50. dakika gitti. Baba bunların ikisinden de hiçbir şey olmaz dedi. Bak 50. dakika gitti.
2: Ben de tam tersini düşünüyorum biliyor musun? Zaten şey olmuş bunlar
1: dedi.
2: Diyeyim.
1: Bak, hiçbir şey olmaz dedi. 50'de gitti. O ara ben de İstanbulsporlu Furkan abi var, başkanın kardeşi. Sohbetim de var. Biraz sohbet ediyoruz o süreçte. Dedi ki Zeki Lille takip ediyor dedi. Bak Fransa'dan biri geliyor. Bak nereden geliyor? Senin gözünün önünde bir değeri görüyor, tespit ediyor, gelişimine de talip oluyor. Senin dibinde mil takımlardan sorumlu, ikisi de aynı göz. Bak ikisi de aynı göz. Belirleyici olan bizim arkadaşımız olsa gitti Zeki. O geliyor Fransa'dan, tabii, alıyor, götürüyor. Bak orada belli bir seviyeye getiriyor. Senin talip olmadığın eğitimine de talip oluyor. Öğretiyor da bir bek nasıl oynar. Sonra diyor ki al sana diyor amil takım oyuncusu diyor. Oynat diyor. Şimdi acaba tek başına problem şeyde mi, oyuncuda mı? Biz de antrenör olarak olabilir mi yani?
2: Zaten şimdi öyle bir mesaj var. Ben sana onu okuyayım tam üstüne o zaman. Burak Atakan yazmış. Şöyle diyor, akademi bu ülkede boş bir iş. Türk gençlerinin yetenekleriyle alakalı değil ama onlara düzgün eğitim vermeyen hocalara güvenilmiyor diyor.
1: Aynı fikirdeyim. Mesela ben
2: hoca kaynaklı olduğunu düşünüyorum diyor yani Burak.
1: Yine bir
2: Bey.
1: Gün antrenmanda izliyorum Galatasaray'ın altyapı antrenmanını. Bayağı zaman geçtim. Bir tane bek pozisyonunda oynayan çocuk. Ben de bek oynadığım için daha bakıyorum hani genç yaşta pozisyon, evet, hatalarını görmeye. Çocuk pası verdi. Ben sana verdim pası. Sen daha tam anlamıyla sahibi olmadan bindirdi. Sen de topu kaptırdın. Kaptırınca ikimiz birden oyundan düştük. Ben de merak ettim hocasını. Alkışladı. Çok iyi, aferin oğlum falan böyle. Ya aferin olur mu sen? O ara düzelttin. Gitti, o doğru bir şey yaptığını zannetti.
2: Tabii. Bundan sonra her pası verdi.
1: Ya Guardiola düzeltiyor. City'de Guardiola adam gol atıyor, tutuyor onu, sallıyor, düzeltiyor değil mi? Yanlış bir şey yaptı diyor. Doğru. Çünkü diyor ki bak bu aksiyon sana bir tane gol attırır. Ama bizim atacağımız 10 golün önüne geçersin diyor. Şimdi demek ki senin eğiticinde bir sorun var. Bence Sayın Hacı Osmanoğlu'nun şampiyonaya gitmeden önce burada yaptığı röportajda en değerli söylediği şeylerden biriydi. Eğitici konusunda eksiz dedi. Antrenör yetiştirmemiz lazım dedi. Bence çok doğru.
2: Doğru.
1: Çocukları teknik anlamda çok eksik yukarı gönderiyoruz. Yukarı gönderince öteki de diyor ki ben talip olamam, benim zamanım yok diyor.
0: Risk almak da istemiyorlar. Garanti oyuncu varken.
2: Haktan yani. Bey diyor ki, Ayas Haktan, abi beni oku lütfen demiş, okuyorum. Galatasaray bir transfer yapmalı bence, kaç gün oldu yani demiş. Özetle şimdi Haktan Bey'in şeyiyle soracak olursam, geç kaldığını düşünüyor musun şu an sen? Daha bugün topbaşı yaptı Galatasaray, tekrar edeyim. Daha bugün başladı.
0: Ben geç kalındığını düşünmüyorum ama plansızlık tedirgin ediyor Galatasaray taraftarını. Bunu da görebiliyorum.
2: Yani ya onu plan varsa da onu şu an net aktaramıyor.
0: Evet. Ya çünkü plan

0: İllaki var. Bu planlamada yok tabii. Bu planlamada şöyle. Bu 10+4 kuralı değişirse bu isimler, değişmezse tabii ki güncelleyeceğiz bu isimler. Bunlar üzerinden çalışma yürüteceğiz diye düşünülüyor. Şu an zaten hani çok fazla acele edilmemesini gerektirecek nokta şu aslında. Bugün zaten takım topbaşı yaptı. Takımın %80'i, %90'ı, daha doğrusu %95'i altyapıdaki oyuncular. Kiralık olan kiralık olarak dönen gençler.
1: Evet.
0: Bunlar şimdi Okan Hoca'nın buraya kampa kadar Galatasaray'ın belirleyici olan oyuncularının transferlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Hadi gelecek oyuncuları bir kenara bırakalım. Elinizdeki gönderecek olan oyunculara da bir türlü planlama sağlayamadınız ki. Bunlardan bir tanesi Icardi. Icardi'nin keyfini mi bekliyorsunuz hala mesela burada? Icardi'ye bir teklif yapıldı. Menajeri zaten geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Satır arasında anlaşamadığını ifade ediyor. Bu sezona Galatasaray'da istekli bir şekilde başlamak isteyen ya da Galatasaray'ın teklifini kabul edecek olan Icardi bugün bu antrenmana gelirdi. Yani tatilimi yapayım, Temmuz sonunda kararımı bildiririm, kalacaksam da kalayım. Hani bakış açısıyla mı ilerlemesi gerekiyor burada? Elinizdeki oyuncuları çıkarmanız gerekiyor o zaman. En az yabancı oyuncu sizde. Icardi yollarınızı ayırın. İşte Sara satışı yapacaksanız yapın, orta sahaya dahi transfer düşünüyorsunuz ki yapmayı mesela 8 numara ya da 10 numara alınacak. 10 numara için Dünya Kupası'ndan Galatasaray'ın takip ettiği oyuncular zaten var. 10 numarayı onu bekleyin. Size hiç kimse bir şey söylemez burada ama. Genel olarak buradaki taraftarın tepkisi bu. Ben geç kalınıldığını düşünmüyorum. Plansızlık tedirgin ediyor. Yani net bu olsun benim cümlem.
1: Doğru. Galatasaray bu arada topbaşı yaptı dedik. Antrenman görüntülerini de bir yandan rica edelim. Onun üzerine de sohbet edelim. Hem gelen gidenleri görmüş oluruz. Futbolcuların yeni kamp dönemleri ilk geldiklerinde özellikle biliyorsunuz en çok dikkat edilen noktalardan birisi İlkay Gündoğan. Nereye getireceğim sözü biz baktığımızda izlerken göz yanılgısı olabilir, orada değildik. Sen gittin mi bugün?
0: Ben gidemedim. Gidemedin. Yayın var diye.
1: Gittiğinde görürsün evet. Zaten yine ilk basına açık antrenmanda.
0: Takip ettim ama.
1: Gabriel Sara bize birazcık kalın gözüktü.
0: Doğru.
1: Yani hafif. Kilo fazlası varmış gibi geldi. Şimdi birazdan görüntülerin içerisine denk geldiğinde sizden de rica edeceğim. Görüntüye bakarak ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama bu arada sezon başında da olabiliyor bu değil mi? Yani anormal ya, bir durum değil.
2: Eskiden evet öyle bir durum vardı. Çünkü eskiden çok fazla ara veriliyordu. Ve şimdiki gibi bir planlamayla bizi göndermiyorlardı. Evet. Gidin diyorlardı. Sonra geliyordun tatil falan. Bir de bu konuda da antrenman bilimi konusunda da bu kadar ilerlememişti. Şimdi oyuncuları gönderirken bir planlamayla gönderiyorlar. İşte Polar Saat dedikleri oyuncuların antrenman planlamalarını takip ettikleri bir durum var. O yüzden tabii şaşırıyorum. Yani o planlamayla kilo alıyorsa demek ki bir şeyleri eksik yapmış.
1: Ya nasıl olsa telafi ederim diye de düşünüyor olabilirler. İşte
2: o telafi sakatlığa götürüyor.
1: Ya bu süreç içerisinde.
2: Tabii çünkü daha hızlı o süreci kısaltman gerekiyor. Evet. O seni sakatlığa itiyor.
1: Şimdi Lucas Torreira da erkenden geldi mesela. Bu da baktım sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarı tarafından da takdir edilmiş. İstese biraz daha ekstra izin almak istese hoca verirdi rahatlıkla ama erkenden gelmiş.
0: Icardi'ye gönderme var orada. Gerçi sözleşmesi bitti Icardi'nin tabii Galatasaray'la resmi olarak ama.
2: Varken de gelmediği için evet, çok önemli değil. Yani.
0: Torreira dikkat ediyor buna ama Sara'da var evet bir fazlası şimdi var onu bugün ben de dikkat ettim.
1: Görüntüye de gelecek Okan Buruk yönetiminde İstanbul'da. Tabii İstanbul'da da hava sıcak bir yandan Gabriel Sara. Şimdi diğer oyunculara göre baktığınızda okuyabiliriz görüntüyü. Zaten diğerleri de kadraja girip çıkıyor. Normal mi?
0: Ya yüzünden anlayabilirsiniz. Hiç fiziğine bakmadan yüzü zaten biraz yüzünden, dolgun yani.
3: Evet, yüzü daha şey.
1: Sanki biraz kilo almış gibi geldi.
3: Brezilya'da biraz.
0: Yemeği seviyor zaten evet. Sara ya. Sürekli sezon boyunca hatırlıyorsunuz. Ha. Yani röportajlarda da sürekli bir şeyler yiyor yani o yüzden. Ama verir. Sara çok disiplinli bir oyuncu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü takvime uygun çalışıyor. Ama yaz tatil olunca da esnetebiliyor da burada. Fakat işte örnek veriyorum diğer oyuncularla alakalı da burada sezonu iyi bir şekilde hazırlayan geçtiğimiz günlerde ben özellikle şunu vurguladım İlkay çok hazır yine mesela bugün ekranlardan da gördüğümüz gibi şu an
1: evet.
0: Fit görülüyor İlkay yani kendine dikkat eden oyuncuların başında geliyor.
1: Evet yani kas kütlesiyle mi alakalı Sara yoksa?
0: Ya bence dikkat etmemiş.
1: Yok, biraz fazlası var.
0: Biraz var. Değil mi? Biraz var.
2: Yüzü zaten
1: ya
2: direkt.
1: Arkaya da Ahmet falan gelince kadrajı evet. Daha net şey oluyor.
2: Yani diğerleri.
1: Veya Metehan'ı falan bak görüyorsun.
2: Daha fit.
0: Ki Metehan da biliyorsunuz zaten durumunu sonrasında doğru. Hızlı bir şekilde toparladı. Ekstra idmanlar, antrenmanlar da yaptı. Onunla alakalı da bilgi var zaten. Western

0: Carlo'ya transferi bekleniyor. Çünkü Emin Bayram Başakşehir'e transfer oluyor. Her konuda anlaştılar. Bir doğru. Sıkıntı yok burada. Metehan için de Türkiye'den, Süper Lig'den Gençler Birliği ve Westerlo Kulübü Belçika'dan talip olmuştu. Şu an Westerlo ile görüşme halindeler. Büyük ihtimal Westerlo Kulübü'ne transferi gerçekleşecek Metehan'ın da. Ama bu sezon planlamasında da ben de şuraya geleceğim. İlla ki bütün oyunculara bir dikkat edilmesi gerektiği için spor amaçlı bir planlama yapılıyordur ve veriliyordur. Ve tabi oyuncular esneklik de sağlayabiliyor ama sonuç itibariyle sezon başından hazırlık maçlarına kadar da sarada ne kadar çok fazlası gidecek onu da hep beraber görmüş olacağız yani.
1: İbrahim Yavuz, sen eski bir futbolcu olarak bizi biraz daha bilgilendirir misin bu noktada? Günceli de takip ediyorsun durumu muhakkak. İlk gün geldi, ne yapılıyor? Kilo ya şöyle, ölçümü, yağ kas ölçümü
2: eskiyle
1: vesaire.
2: Eskiyle bugünü anlatayım. Eskiden bir 10 gün hatta biraz daha fazla tamamen işin kardiyo kısmıyla, işin koşu kısmıyla alakalı antrenmanlar yapılıyordu. Şimdi artık o söylediğim planlamayla alakalı olduğu için, yani oyuncular o yaz döneminde aktif dinlenme dediğimiz programı uyguladıkları için çok kısa sürede hem işin uzun süreli koşular ve topla beraber artık bütün planlamaları yapıyorlar. Tabii o dönemle bu dönem arasında ciddi bir değişim var ama milli takımda oyuncular da geldikten sonra daha işte hem hazırlık maçı planlaması, bir de mesela şey de olur, onu da çok soruyorlar, onu da anlatayım. Mesela sezon başı hep zayıf takımlarla oynanır.
1: Evet.
2: Yani neden oynanır diye hani soru oluyor. Orada sezon başı kampları çok sert geçtiği için, günde çift antrenmanla geçtiği için ister istemez fiziksel yorgunluk var ama taktik anlamda da bir planlamayı da görmek istiyor hoca. O yüzden daha kalite olarak daha düşük, daha alt lig takımlarıyla oynuyor ki, çünkü fiziksel olarak yorgun takımın üzerine bir de güçlü bir takımla oynatırsan hırpalar takımı.
1: Genelde istediğin taktik şeyi de uygulayamazsın.
2: Çünkü iyi fiziksel anlamda tabii, iyi durumda, tam fit durumda değilsin. Planlamalar genelde bu şekilde yapılıyor.
1: Bu çünkü önemli. Şimdi zaten bakılacak yine önce, bak şurada mesela arkası dönük ya Sara'nın. Bayağı iri duruyor, evet. Yani. İlk defa gelmiş olsa iri bir oyuncuymuş derim ama önceden tanıdığımız için kilo almış diye düşündük ama yanılıyor muyuz bilmiyorum. Canlıda bir görmek lazım tekrar.
0: Yok yani, çok fazla yanılacağımızı düşünmüyorum. Değil bugün böyle, arkadaşlarım da oradaydı, konuştum. Yani
1: satışı gündemde mi? Konuya sürekli
0: var,
1: şeyine
0: var,
1: odaklamayayım.
0: Evet. Gündemde Sara'nın satışı da. Gelen teklifler şu an hala Galatasaray'ı tatmin edici bir seviyede değil. Zaten bu 8 numara transferiyle alakalı da bütçeyle alakalı daha çok, Sara satışı artı kenara ayrılan bütçeyle bir transfer yapılması planlanıyor. 10 numarada kontenjanla alakalı Galatasaray'ın bir sıkıntısı yok. Yani orada 2003 doğumlu ve sonrası olsun denilmiyor. Orada Galatasaray 10 numara için iyi bir 10 numara transferi yapacak. Orta sahada da Sara satışı gerçekleşirse 8 numarayı da Galatasaray iyi bir oyuncu almayı düşünüyor. Bunlardan bir tanesi de Papsar, Tottenham forması giyen. Hala Galatasaray'ın üzerinde durduğu oyunculardan bir tanesi. Sara ayrılırsa Sar ihtimali de yüksek. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım tekrar.
1: Gabriel Sara'yı beğeniyor musun İbrahim Yavuz? Özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesindeki ve zorluk derecesi yüksek maçları için
2: soruyorum. Özellikle geçtiğimiz sezon başlangıçta İlkay'ın çok ön planda olduğu dönem bir hayli geride kalmıştı yani. İlkay'ın sakatlık sonrası yaşadığı performansının beklentinin altında kaldığı dönemde çok iyi maçlar oynadı. Özellikle işte Liverpool maçları onun adına şahane geçmişti. Yani geçtiğimiz sezonun bütününe baktığında özellikle orta sahada oyunu iki yönlü oynama olayı çok değerlidir. Özellikle evet, büyük takımlarda artık bu işin tek başına savunma tarafına ya da hücum tarafına talip olmak yeterli olmuyor. Sara da bu anlamda Galatasaray'ın hem işin savunma kısmı hem de hücuma zenginlik katma kısmı konusunda en iyi oyuncularından biriydi.
1: Kaya, peki bu satış o zaman, şimdi yani normalde çoğu kişiye sorsan Sara kötü oyuncu diyen çok az çıkar. Yani yeterli değil diyen de bence çok az çıkar. Bir kere mükemmel bir duran top kullanıcısı. Zaten Galatasaray'a bayağı faydası oldu. Sadece kullandığı duran toplarla bile. Galatasaray'ın buradaki satma niyetine artık bizim seviyemiz daha yukarı çıktı, daha da iyisi için mi? Yoksa ekonomik olarak hazır teklif geliyorken değerli bulursa satalım mantığı, biraz daha mali açıdan mı?
0: Geride bıraktığımız sezonda da Saray'la alakalı istikrardan yana bir sorun olduğu da düşünülüyor. Çünkü Sara bir türlü istikrar yakaladığında, ivme yakaladığında sürekli yukarıya giden bir oyuncu olmadı Galatasaray'da. Bazı maçlarda düşüşleri de oldu. Hani Galatasaraylı taraftarlar en çok Sara'nın performansını nerede tatmin edici

0: bulmuştur Fenerbahçe derbilerinde. Özellikle Kadıköy deplasmanında mesela ve ligde de kullandığı duran toplar tabii. Ama buradaki planlama şu: Saray'a zaten bizim beklediğimiz ve hedeflediğimiz bir bonservis teklifi gelirse biz satıp ondan daha iyisini alalım düşüncesi var Galatasaray'da, orta sahada. Çünkü Lemina elinizde olan oyunculardan bir tanesi, daha çok savunma kurgusunda da Okan Hoca'nın düşündüğü. Fakat işte Torreira, Saray, Lemina üçlüsünde burada en çok Okan Hoca'nın vazgeçtiği oyunculardan bir tanesi Sara oldu. Bazen çok ısrar ettiği oyuncu da Sara oldu. Burada bir enteresanlık var. İlkay'ın sakatlanından sonra zaten tekrardan bir performansı arttı ama İlkay sakatlanmadan önce kalitesini göstermişti. Sara da zaten çok fazla yedek kaldığı için Galatasaray'da hani mutsuz da demek istemiyorum burada ama bu konu hoşuna gitmiyor oyuncunun yani. Çünkü ilk vazgeçilen, sürekli yedek kulübesine giden Sara oldu. İlkay'ken Sara geçti, Lemine'yken Sara geçti. Yani iyi oynadığı maçlarda da, Torreira varken keza o şekilde. Yani diğer yandan da şunları da konuşmamız gerekiyor tabii ki. Lemina bugün yoktu mesela. Yani evet. Özel izinli. Ama tabii Lemina'nın maaşına düzeltme yapıp yeni sezonda Lemina'dan beklentiniz varsa, Lemina'nın da bu düzeltme istiyorsa bugün bana göre Kemalburgaz'da olması gerekiyordu. Torreira nasıl bugün geliyorsa, maaşında bir düzeltme istiyorsa Lemina'nın da olması lazımdı. Şimdi ekstra izin vermiş olabilirsiniz.
1: Torreira ne kadar kazanıyor ki daha düzeltme istiyor?
0: Torreira 3.7 yanılmıyorsam. 1 milyon euro'da sponsorluk anlaşması var, 4.7.
1: Daha önce düzeltilmedi mi zaten, öyle hatırlıyorum ben.
0: Yine bekliyor, bir beklenti var Torreira'da.
1: Torreira kaç senedir burada? Şu an işte 4 şampiyonlukta da var. 4, evet. Az 4 sezondur burada. 4 sezon.
0: 2 yılı daha var.
1: Zaten ilk sene imza attığın için bir şey bekleyemezsin. At onu. İkinci sene zaten ne zaman yenilendi? İkinci şampiyonluktan sonra mı yenilendi?
0: Galiba o zaman yenilendi ama şu beklenti oldu. Şimdi Galatasaray işte Torreira'nın, Lemina'nın bu maaşta düzeltme istemesinin sebebi şu: single transferi geldi, yüksek maaş.
1: Ya o bozdu işi diyorsun.
0: Tabii ki. Yani işte Icardi istisnaydı, Osimhen istisnaydı, Sané istisnaydı hani. Böyle evet, örnek evet, verelim. Anladım. Tamam, okey. Ama işte geri kalan baktığınızda savunmada bu oyuncu bu kadar. Davinson Sanchez 5 milyon euro artış sağladınız ve bu sefer Torreira'da çıkıp şunu söyleyebiliyor: bu takımın 4 yıldır en iyi oyuncusu benim, ben de o seviyede maaş istiyorum. Ya da işte Lemina da böyle bir düşünceye kapılabiliyor.
2: Ama şey demiyorlar mesela, 7 milyon alıyor, 1 milyonluk performans varken ya ben mahcup oldum, 7 aldım, bunu düşürelim demiyorlar.
0: Tabii.
2: Artışa hemen talip oluyorlar.
0: Tabii.
2: Ya böyle planlama, ben gerçekten şu kulüplerin şeyini de anlamıyorum ya. O kadar aldı, bana da fazla vereceksin. Ya bu kadar oyuncu odaklı gider mi kulüpleri?
1: Vermezsen ama bu sefer problem çıkarmıyorlar.
2: Kabul ediyorum
1: mı?
2: Ama senin planın olması gerekiyor. Öyle şey olur mu? Ya da getirirken oyuncuyu bunun bu sorunu yaşayacağını biliyor olman tabii lazım. Yani yine planlamayla ilgili bir sorun var. Çünkü onun önüne geçemezsin. Yarın yine birini alacaksın, öteki gidecek, onu aldın, bana bu kadar ver.
1: Yo, Torreira kendi açısından haksız de, diyemem
2: haksız
1: ki ben.
2: Haksız demiyorum oyuncu ama senin planlamandaki eksiklik yani.
1: Tabii. Bunu ya senin... Singo'yu sen getirirken düşüneceksin yani, ben bu kadar da bir sonra veriyorum. Torreira'ya bunu veriyorum. Bunlar illa ki
2: yerli
1: oyuncuları söyleyecek diye.
2: Yerli şimdi Yunus'u düşün. Barış'ı düşün.
0: Barış zaten o yüzden düzeltme yapıyor.
2: Haklılar ama şimdi onlar da. Sen bir de bunlar TL üzerinden konuşuyor yani. Şimdi olur mu yani? Onlara gelince ama kıyameti koparıyorsun. Onlar o maaş değişimini olunca, biraz performans sallanınca yerden yere vuruyorsun yani.
1: Bunlar sezon içi performansları da etkiliyor bu arada.
0: Kesinlikle. Zaten yani sezon sonunda Torreira'nın bence etkilenme nedenlerinden bir tanesi de buydu. Tamam, yapılacaktı ama sezon sonu yapılacağı söylendi. Çünkü beklenti içerisinde olan bir Lemina vardı. Torreira vardı. Şu an zaten yanılmıyorsam yabancılar arasında en düşük maaşı Lemina alıyor Galatasaray'da. 2,5 milyon euro seviyesinde. Şimdi o da bir beklenti içerisine girdi. Maaşa gelince bir beklenti talebin olursa, bugün de o zaman ilk Kemerburgaz'a gelecek futbolculardan bir tanesi olmak zorundasın. Eğer ki bu durum bu şekilde ilerleyecekse, o zaman Sara satışı dışında Lemina'dan da çıkarım, kontratı da yenilemem, iyi bir orta saha alırım düşüncesine kapılır. Bu sefer taraftarların düşüncesi de bu yönde yani, insanlar da bu şekilde düşünüyor. Evet. Benim anlayamadığım nokta zaten burada bu. Evet, iyi performans sergileyen oyuncuya yine bir düzeltme yapabilirsiniz ama zaten kontratı belli. Uğurcan Çakır'a mesela 4-5 yıllık bir kontrat imzalattırdınız. Her yıl oyuncunun zaten belli bir kademeye göre artışı var. Bütün oyuncularda böyle zaten. Yerli oyuncularda da böyle. Ezdirmiyor zaten hani seni. Bu takviyeyi yapmaya çalışıyor. Ama işte Ocak ayında bir transfer gerçekleştirdiğinizde, bu sefer takım içerisinde bu huzursuzluğa yol açıyor demiyorum ben. Oyuncu şunu düşünüyor. Bu oyuncu geldi 5 milyon euro alıyor. Ben takımın 4 yıldır en iyi oyuncusuyum.

0: ama 3.7 alıyoruz.
1: Biz aramızda oynarken şöyle deniyordu. Söyleme diyorlar. Gerçekten mi? İdareciler diyordu bak aman sakın gidip menajerine ona buna sakın bir şey söyleme.
0: Maaşını çünkü söyleme diyorlar.
1: Söyleme diyorlar. Evet,
2: bu kap var zaten.
0: İş yerlerinde de öyledir bu iş hayatında.
1: Kontrol altında tutamaz onu.
2: Doğru. Ya ben Torreira'ya bir şey demiyorum. Kendi açısından haklıdır da şey de yani baktığında sonuç itibariyle de 4 sezondur buradasın. Ortalama 2 sezonda bir para artıyor. Masasına oturuyorsun. O da doğru değil ama o da şunu diyordur. Yani empati yapıyorum. Ya bu adam geldi daha dünkü çocuk Monaco'dan alıyor 5 milyon. Bir var bir yok zaten oynuyor mu oynamıyor mu belli değil. Aynen. İlk 11 mi değil mi belli değil. Ben düzenli oynuyorum. Şer şampiyonlukta varım. Sürekli oynuyor. Katkı da veriyor. Ben niye o kadar almıyorum diye %100 düşünür. İnsandır yani düşünürüm. Yani şey diyemem o yüzden de.
1: İşte bu da yine idareci
2: tabii
1: tarafına gidiyor.
2: İlk getirirken yani, o dengeleri evet, gözetmek lazım.
1: O dengeyi
2: lazım.
1: Ayarlayacaksın. Yoksa işin için o kapıyı açtın herkes girer o kapıdan içeri. Yani.
2: Doğru. İşte mesela o Gomis dönemi çok eleştirilmişti Galatasaray yönetimi ama bence kesinlikle doğru yapmışlardı.
0: Evet.
2: Çünkü bir ona da verseydin bir anda bütün takım bir anda herkes isteyecekti yani.
1: Tabii önüne geçen
2: yani aslında yani. Orada diyorlar yani Gomis'e işte ne olurdu 2 milyon fazla verseydin. 2 milyon da olmuyor ki o iş. 2 ona derken 20 tabii, oluyor bir anda.
0: Dengeyi
1: yani
0: bozuyorsun
1: yine
0: yani.
1: Yine Koray şeye dönüyor. Yani o dönem bir başarısızlık geldiği için bir de santrafor konusunda çok sorun olduğu için bak orada 2'yi tabii vermedin gittin atıyorum daha fazlasını verdin. Tabii. Şimdi senin dediğin çok doğru. Sen 2'yle bitmiyor ki orada ona verdiğin an diğerlerine de zincirleme dokunmak zorundasın.
2: Doğru.
1: Yani.
2: Toplam rakama bak.
1: Aslında yine taraftar kısmında şey. Taraftar bilmiyor ki o işin o planlamasını. O sürekli bir şey talep ediyor. Onun derdi şampiyon olmak. Ben şampiyon olayım da diyor. İçeride nasıl yönetiyorsan yönet. Tabii. İşte idarecilik orada devreye giriyor. Ya anlatacaksın. Çok taraftarla ilgili bir derdin varsa anlat taraftara bu işin nasıl yapıldığını. Ya da duymayacaksın yani. Sen idarecisin. Sen taraftarı planlamayla ikna edeceksin. İşte Göztepe bence o anlamda en iyi örnek.
2: Evet.
1: Hiç bulaşmıyorlar bir şeye. Taraftar şeye ikna oluyor. Evet bu oyuncularla da bu bütçeyle de yarışılabiliyormuş. Gayet de iyi oyun oynanabiliyormuş.
2: Onu da gösterler. Biraz tabii gördüler örneğinde Göztepeliler de. O yüzden şu an daha inanmış bir şekilde ilerliyorlar. İsa Sağlam, İbrahim Hocama yürekten teşekkür etmek istiyorum. Düşünceleri çok hoşuma gidiyor. Mümkünse evet, söyleyin demiş. Söylemiş olduk biz de. Teşekkür ediyoruz. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle bir çay kahve tazeleme molası verelim. Şöyle Bayern Münih'in geçen sezonki güzel maçlarıyla birlikte ardından son sayfaya devam edeceğiz.
3: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern Ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor, dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
4: Son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klasik yere başlıyor. Formayı almış durumda. Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson.

0: Kimi, Kimi, Joshua Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişi Luis Diaz. Yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise. Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Mı? Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzunluk.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi orta bir ayak. İçinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti. İlk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı.

0: attı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa, Nusa, Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
1: Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz, Diaz, Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise, Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende, Diomende, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Aktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
2: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
1: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegeman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, Kimi şut şansı, Kimi vurdu Kobel.

0: Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı. Svensson kafa, gol! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve Bordak kaybediyorlar.
0: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
0: Sabitzer. Virus'un topta, ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kalıcı Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı, Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar, Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi'yi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem Atalanta maçındaki hatası ve sonucu Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Güzel bıraktı.

0: Musiala'dan sağa, şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi, çevirdi Olise. Gelişine Kevin gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: Son sayfa tüm hızıyla devam ediyor. İbrahim Yavuz ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemi konuşuyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Yine X kullanmayanlar varsa Instagram'dan da mesaj atabilirler. Koray Baloğlu hesabına, onu da söyleyelim. Hep güzel mesajları okumuyorum biliyorsunuz. Arada böyle eleştiren mesajları da. Beşiktaş konuşuyorlar. Transferler, o ne güzel. Beşiktaş güçleniyor. İki kaleci geldi. Planlı transferler. Gel gel. Galatasaray konuşuyorlar. Transfere ne gerek var? Futbolcu maaşları. Devamını okuyamıyorum. Devamını
1: sadece futbolcu maaşlarını konuşmadığımızı düşünüyorum. Yani bütün detaylı bir şekilde anlattık transferin neden Galatasaray'da geciktiğini. Bir planlama var mı yok mu?
0: Transfere ne gerek var demedi ki kimse burada.
1: Tabii.
0: Planlı yani transfer yapması lazım Galatasaray'ın.
1: Evet, sadece maaş üzerinden demildi. Bir konuşma gerçekleştirdiğimizi düşünmüyorum yani ben de bu konuda.
0: Tamam, transfere ne gerek var diyor musun? Bir daha sorayım, belki kaçırmıştır orayı.
1: Demiyorum tabii ki.
0: Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok diyor musun?
2: Biz öyle bir şey söylemedik, tam tersi. Bunun planlamayla yapmaları gerektiğini söyledik ki Beşiktaş aslında o şekilde değerlendirmemiz, yani Galatasaray'ın gözü kapalı 7-8 oyuncusu var değil mi ideal 11'de. Beşiktaş yeniden bir yapılanma evet. içerisinde olduğu için baştan bir planlamayı konuşuyoruz kalecisinden en uca kadar. O yüzden Beşiktaş'la Galatasaray yorumu aynı olmuyor. Galatasaray'da 3 aşağı 5 yukarı ideal bir kadro var. Ben zaten şurada bir ilk 11 yazdım. Biraz önce soruldu ya. Şahane bir ilk 11 çıkıyor aslında Galatasaray'da alternatiflerle beraber. Yani Galatasaray'ın öyle anlattıkları gibi bir durumu yok. Onlardaki itirazımız şu. Fırsat diye anlatılmaması lazım. Bir planlamayla anlatılması lazım. O daha sağlıklı bir durum. Gelecek adına sağlıklı bir durum. Evet. Günü kurtarırsın, önemli değil. Geçmişte de senin gibi yaptı birileri. Günü kurtardı, işine yaramadı. Bizim anlatmak istediğimiz o ama genelde anlayabiliyorum. Çünkü şöyle yani bir konuda bir takımı eleştiriyorsan orada hemen o takıma karşı bir art niyetin olduğunu düşünüyorlar. Maalesef bizim de öyle bir problemimiz var. Eleştiriye ciddi anlamda kapalıyız yani.
0: Doğru. Biz eleştiriye açığız. Yazabilirsiniz. Sıkıntı aynen. yok. Hakaret olmaz.

0: olmadığı sürece eleştiri ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey biliyorsunuz.
1: Sağlıklı analiz edildi de gelişir de faydası da olur yani. Şimdi sen beni sağlıklı bir şekilde eleştirdin, eksik gördüğüm bir konuda eleştirdiğinde bunun bana faydası olur. Yani bu bizde böyle acayip bir eleştiri olduğunda hemen insanların ve altında lan sen bunu söylüyorsun ama başka bir planın var düşüncesine itiyor.
0: Hayır, eleştiriyle şey artık birbirine karıştı. Ben onu tekrar edeceğim bundan sonra sürekli. Milli takım sürecinde de çünkü ben de çok üzüldüm. Maç saati inanılmaz sinirlendim. Nasıl çıkamadık edemedik vesaire. Mesela futbolcuları işte eleştirmeyelim mi diyor ya. Eleştir zaten futbolcu da diyor beni eleştir de. Hakaret etme yani. Aşağılamak. Hakaret etmek ayrı bir şey. Eleştirmek ayrı bir şey. Sen Merih'e mesela şunu diyebilirsin. Eski defterleri açmak için söylemiyorum, sadece örneklendirmek için. Merih ya sen neden Serie A'da oynarken gittin Suudi Arabistan'a kardeşim? Futbolun geriye gitmiş mesela. Orada da seviye düşük. Tamam. Serie A gibi değil demek. Mesela bu bir eleştiridir. Merih der ki ya evet doğru mu söylüyorlar, veya der ki ya ben ekonomiyi tercih ettim der. O ayrı bir şey ama sen ya Merih ne anlarsın? Sen git şöyle yap böyle yap. Şimdi hakaretleri aşağılamaları birebir söyleyemeyeceğim için detaylandırmıyorum ama yani başka yerden vurmaya çalışırsan o eleştiri olmuyor yani. Kimseye bir faydası olmuyor sadece.
2: Eleştiri yapmak için eleştiri yapmak da biraz tabii can sıkıyor yani böyle durumlarda. Transfer dönemlerinde çok fazla görebiliriz böyle şeyleri. Alışkınız, bizim mesleğimiz bu. Sıkıntı tabii ama hakaret olmadığı sürece. Şöyle ben genç oyuncularla alakalı iki bilgi paylaşayım. Evet. Galatasaray'dan. Can Armando Güner'e Samsun Spor talip oldu ama Okan Hoca şu an için oyuncuyu geçen sezon çok fazla süre veremediği için kamplarda görmek istiyor. Bu yüzden herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Diğeri Jankat Yılmaz, Eyüp Spor'da kiralık olarak forma giymişti bu sezon, kaleyi korumuştu. Üçüncü kaleci olmayı istemiyor Jankat burada. Ama tabii ki bu kampta da bu oyuncuyla alakalı da karar verilecek. Mete Han'la alakalı da zaten ilk yayında söylemiştik, Westerlo'yla kiralık görüşmeleri devam ediyor diye. Şu an gençlerle alakalı böyle bir planlama da var. Kamptaki son durumlarında bakılacak.
0: Soru geldikçe yine her takımdan konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe ile bu bölüme birazcık sürdürelim. Çünkü çok mesaj da var. Özellikle fazla merak ediliyor bu konu. Fenerbahçe ne durumda transferlerde? Kimlerle sona yakın demiş Esat Baki. Greenwood'u merak eden izleyicilerimizden birisi. Yine birkaç tane daha mesaj var. Greenwood ne durumda diye. Fenerbahçelilere böyle birazcık daha bu transferi isteyenler için söylüyorum. Morelini, keyfini birazcık kaçıracak bir haber İtalya'dan geldi. Dilerseniz La Gazzetta dello Sport'un iddiası neymiş, bir haberi izleyelim, üzerine konuşalım.
3: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood, 26 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.
0: Mason Greenwood çok yetenekli bir futbolcu. Doğal olarak tabii ki en azından bize gelen mesajlarda ben bu transfere karşıyım diye ben bu sezon daha bir şey görmedim. Ona istinaden söylüyorum tabii. Bütün Fenerbahçe taraftarına tek tek sorma imkanım yok ama hep yani bir ilgi, alaka var. Bu transferde gerçekleşsin isteyenler var. Bunun aslında ilk ateşi seçim döneminde başladı. Hakan Safi Bey'in ilk transfer hedeflerinden birisi olduğunu söylemişti. Anlaştıklarını da söylemişti ama tabii oyuncunun dışında Marsilya'nın çok ciddi beklentisi var. 50 milyon euro civarında bir beklenti var. Roma ile şu anda Fenerbahçe yarış halinde gözüken o. İtalyanların iddiası oyuncunun Roma ile anlaştığı ve adım adım Roma'ya doğru ilerlediği yönünde. Sen
1: yani şimdi ister istemez tabii Şampiyonlar Ligi ve hoca ile ilgili söyledikleri, yani bu haber üzerinden değerlendiriyorum. O evet, tarafı biraz daha ona yakınlaştırır. Ya Fenerbahçe aslında yani işin hücum organizasyonu tarafında o işi zenginleştirecek, enerjik atacak oyuncuya ihtiyacı var. geçtiğimiz sezonlar benzer davranışları yaptılar tabii ki. Yani mesela John Duran bu anlamda yaş

0: ortalamasını düşürüp atletizmi yukarı çıkarma anlamında isim olarak sağlıklı bir oyuncuydu ama burada onun davranışı belirleyici oldu. Sana gelene kadar çok fazla bu yaşta takım değiştirmiş oyuncuların o psikolojik yaşadıkları sorun. Sende de Ceyhan'da aynı sorunları yaşadı Fenerbahçe'de de. Şimdi ben aslında Fenerbahçe'nin yani bugüne kadarki sürece baktığında yapılacak transferden çok eldeki oyuncularla vedalaşma konusunda ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar fazla oyuncusu var ki geçen gün burada bir
1: program 23 galiba.
0: Yani, inanılmaz yani hani çok zor bir süreç yani oyuncularla vedalaşmış. Mesela şimdi Galatasaray ile ilgili bir kadro planlaması yaptık değil mi? İdeal bir 11 ve alternatif oyuncuları koyduk. Hiç zorlanmıyoruz. Oraya 1-2 oyuncu değişebilir. Bir teknik direktör için çok büyük avantajdır bu. Ama Fenerbahçe'de korkunç bir bilinmezlik var. Mesela neye talip olacak Fenerbahçe? İsmail Kartal kendi döneminde zirve yaşadığı oyunculara mı talip olacak yoksa mevcut Kante ve Guendouzi gibi potansiyel ve maliyet yüksek oyunculara mı talip olacak? Şimdi birinden vazgeçmek zorunda. Hem İsmail, hem Guendouzi, hem Kante, hem Fred, hem Asensio. Orada o zenginlik dediğin hadise ayağına dolanır. Çünkü orada iki tanesini, üç tanesini maksimum oynatıyorsun. Hadi biri o rotasyonda olsun. İki fazla olacak. Şimdi bunları idare etme durumu da var. Yani Fenerbahçe'nin önce o ideal kadro üzerinden gidecekler konusunda bir planlama yapması lazım. Önce onlardan bir kurtulup çünkü he deyince de olmuyor, git deyince de gitmiyor. Onların maaşını da ödemen lazım. Hala antrenmanda mesela Cengiz'i, Çağlar'ı görüyorum. Fenerbahçe daha Cengiz'le, Çağlar'la kaybedecek zamanı yok Fenerbahçe'nin. Hala o organizasyonun bir parçası bu oyuncular. O yüzden Fenerbahçe'nin evet tabii ki transfer ihtiyaçları var, bu konuşulacak ama daha önemlisi Fenerbahçe için eldeki oyunculardan çıkmak. Bu çok belirleyici olacak Fenerbahçe için. O zenginlik dediğin o da gelsin, o da gelsin. Bak oyun da öyle bir hani adil değil üzerine konuşma yapılıyor ya. Mesela ben orada Muriç'in sakatlanmasını biraz şeye bağladım. Ya o kadar kötü davrandılar ki Şerif'e. İşte başkan da seçim döneminde çok yüksek bulduğu transfer dönemini ki o onunla alakalı bir durum değil. Yani ona verilen bonservis bedelinin oyuncuyla bir alakası yok. Teknik direktörü de tuttu benzer ifadeyi o toplantıda söyledi. Çok yüksek maliyet. Şimdi oyunda geldi bir yerden seni cezalandırdı. Tam anlamıyla santrafor bir tane o kaldı yine elinde. En kritik Şampiyonlar Ligi öncesi.
1: Yani doğru.
0: Gerek yok. Çok fazla o da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Bir yerden yine seni eski oyuncularına muhtaç ediyor. Önce oraları hallet. Bak geçmişte çok fazla hata yaptı Fenerbahçe. Benzer bu yorumu yaptığında bir arkadaşımız mesaj atmış. İyi de zamanı yok Fenerbahçe'nin. Bu düşünce sizi 12 yıldır şampiyon yapmadı. Daha hala niye aynı şeyleri yapıyorsunuz?
1: Yanlış yerden başladılar bana göre de. Eldeki şey oyuncuları göndermesi gerekiyor ki yer açıp bu transfer. Mesela şimdi Greenwood'u biz konuşurken bonservis rakamını konuşmuyoruz. Ya da konuşuyoruz, görmezden geliyoruz. Bence Fenerbahçe için hani Greenwood isminin olmamasının nedenlerinden bir tanesi burada Roma'nın teklifinin tamam daha caziptir, maaşı yüksektir ya da bonservis rakamı yüksektir diye. Fenerbahçe eğer ki bu oyuncu 50 milyon euroya tamam dese bile şu an Fenerbahçe'nin böyle bir harcama limiti yok. Oyuncudan çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Hani kaçırılan nokta da bu burada. Şimdi ben Galatasaray kısmında şunu anlatmaya çalıştım. Lütfen hiç kimse beni yanlış anlamasın da futbol her alanda rekabet. Şu an en çok yabancı kuralından dolayı sıkıntı yaşayan kulüp Fenerbahçe. 23 tane yabancı oyuncusu var. Şimdi Galatasaray'ın daha az. O yüzden ben kalkıp da bu kural esnesin diye bu kadar çok mesai harcamam. Rakibim bununla uğraşsın derim. Benim işim daha kolaydır burada mesela. Galatasaray cephesinden baktığımda. Çünkü elinizdeki oyuncuları gönderip de transfer yapmanız gerekiyor. Hala Fenerbahçe elinden oyuncu göndermeden Vedat Muriç ve stopere yıldız bir oyuncu takviyesi yaptı. Mesela şu an yani oyunculardan çıkmanız gerekiyor. Bu oyuncuya da her konuda maaşta anlaştınız. Greenwood zaten Fenerbahçe'ye gelmeyi de kabul etti. Burada bir problem yok. Ama bonservisle alakalı ciddi bir sorununuz var sizin burada. Bu kısmı nasıl çözmeye hedefliyorlar? Çünkü bunu 4-5 taksit yaptığınızda harcama limitinizde o taksit sayısı evet yansıyor. Ama bunu kulüp kabul edecek mi? Burası da sıkıntı. Yani her sezon Fenerbahçe'de zaten çok iddialı isimler alınıyor bu arada transferde. Ciddi isimler kadroya katılıyor. Planlamada ciddi anlamda bir sorun oluyor Fenerbahçe'de de. Yoksa evet. Fenerbahçe'nin geniş kadrosuna baktığımızda şu an bu yabancı oyuncular dahil 3 tane takım çıkarır.
0: Fenerbahçe ile ilgili bir kadro yapalım. Şahane bir kadro ortaya çıkıyor. Şimdi savunmayı düşünebiliyor musun? Skriniar'la Ake merkezde çift stoper oynuyor.
2: Evet.
0: Sağ tarafta Semedo var, Mert var. 2 tane mil takım oyuncusu. Şimdi merkeze geliyorsun. Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsü. Yani bir tarafta Kerem var. Yani ne olursa olsun.

0: Bence potansiyeli çok yüksek ama geçtiğimiz sezon o anlamda onun adına çok kötü geçti. Ve yapacağın takviyeleri düşünelim yani. Aslında Fenerbahçe'de oyuncu kalitesi anlamında acayip bir zenginlik var. Ama sen hala o bahsettiğim oyunculardan çok, yüksek maaşlı oyunculardan çok geçmişe talip oluyorsun. Sürekli derdin 99 puan. O dönemki İsmail'i arıyorsun, o dönemki Fred'i arıyorsun. Zaman geçti, onlar aynı oynama ritmi yakalayamadılar. Ya bugün bir sayfanın haberini izledim. Ya şey çok önemlidir. Yani çok ciddi kalabalığa hitap eden insanlar çok önemlidir. Ya da işte evet, sosyal medya platformları çok önemli. Çünkü siz doğru yönlendirmek zorundasınız. Şimdi İsmail Kartal'ın bir videosu. Dar alanda bir oyun oynanıyor, tamam mı? Dar alanda oyunlarda işte 3 takım oynar, bir takım ortadadır. İşte pas yaparlar. Kim kaybederse o yelekteki herkes içeri girer onun peşine ve çok yüksek şiddette oynanır. Çünkü alan dar olduğu için, zaman kısa olduğu için hemen bir haber yapmış. İşte İsmail Kartal gelmesiyle beraber Fenerbahçe'de ciddi antrenman değişimi, işte aidiyet, oyunun hızlanması, topa sertlik, şuna sertlik. Şimdi ya anlıyorum, tamam, insanların bu hoşuna gelmiyor. Yanlış yönlendiriyorsunuz ya. Ya orada öyle bir oyun yok. O bahsettiğim planın hiçbiri yok. Yani en son zaten hiç kabul etmediğim, asla işe yaramayacak hadise, aidiyet ve inanma. Bak, bu aidiyet, inanma, özgüven, bunların hepsinin altını doldurman lazım. O özgüven dediğin hadise ciddi tekrarla geçer. Galatasaray'ın özgüvenini anlarsın. Kaç tane antrenman vardır Okan Hoca'yla, Barış Alper'in, Yunus'un, Sanchez'in, Abdülkerim'in, değil mi?
1: Tabii.
0: Kaç antrenman tekrarı vardır yani. Oradaki özgüveni anlarım. Çünkü o dönüp arkasına der ki, siz daha kadro kurarken bak biz aynı oyuncularla tekrar yaptık. Planlamayla tekrar yaptık ama... Yani şimdi altını doldurmayacaksın. Sonra biz o senin söylediğin şeylerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Normal olarak teknik bir gözle yanlış diyoruz. O senin bahsettiğin şeyi yok. Mesela topa ve rakibe sert oyunu artık oynayacak Fenerbahçe. Yani. Mesela topa serti de anlamıyorum. Topa niye sert, rakibe niye sert? Hep böyle taraftarın satın alabileceği ama asla oyunla uzaktan yakından alakası olmayan şeyleri büyük bir kalabalığa inandırmaya çalışıyorlar. Bence özellikle bizim gibi ya futbol oynamış insanların, hani teknik tarafta deneyimi olan insanların oyunu teknik anlamda anlatması gerekir. İşin duygu tarafı zaten yani bizim en sevdiğimiz, talip olduğumuz şey. Çünkü dinleyen de en azından o bakış açısıyla kadro planlamasına bir baksın. Mesela bir takımda asla 4 tane birbirine yakın stoper olmaz. İşte neden olmaz planlamada? Şimdi 4'ünü oynatamıyorsun, 2'sini oynatacağım. Bir tane yarışmacı olacak. O 4. dediğin oyuncu altyapıdan çıkan, o yarışmaya dahil olabilecek, aday olabilecek. İşte Arda'dan örnek verdik mesela, evet, geçtiğimiz. Böyle oyuncularla planlama yapar. 4 tane birbirine yakın oyuncu alırsan o senin antrenmanını paramparça eder. Şimdi biz bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bu gözle bakın acaba hani bu planlamaya. Çünkü size anlatılan gibi zenginlik diye anlatılıyor. Çünkü diyor ki 4 olsun zengin diyor. O zenginlik diye anlatılan yapıların hiçbirinden sağlıklı organizasyon
1: çıkmıyor. Kelimenin tam doğru karşılığı orada aslında zenginlikten ziyade kalabalığa dönüyor iş. Belli bir bölgede birikme olduğunda.
0: Faydasını görmüyorsun tabii yani.
1: Yani kalabalıkta da bir şey çıkmıyor. Alternatifler, her bölgede alternatifli iki isim olsa neyse, bazen Fenerbahçe'de 4-5 sene önce şeyi sürekli orta saha, merkez orta saha alıyordu ya. Bir yer eksik, sürekli merkez orta saha. Takımda bir sayıyorsun 5 tane, 6 tane, 7 tane orta saha. Merkez oynayabilecek isim yani var mesela. O hatalardan ders çıkarmak lazım.
2: Devre arasını düşünebiliyor musun? Yani Genduzi sende, Kante sende, İsmail sende, Fred sende. Ya şimdi toplasan 2 tanesi. Hadi üçlü orta saha oynattım, 3'ü oynayacak. Zaman belli.
3: Hani... Asensio, Talisca hepsini düşündüğümüzde.
1: Hep şey elzem bir bölge var mı Fenerbahçe için şu an? Santrfor dışında.
0: Şimdi net bir santrafora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Vedat da sakatlandığı için yani zaten.
0: Zaten şöyle bak. Ben şey anlamında söylemiyorum. Hani planlama anlamında bir takımın santrafor planlamasına baktığında sayı eksik Fenerbahçe'de. Mesela Galatasaray için şeyi yok demem. Mesela Ahmet Kutucu, şimdi herkes yok sayıyor değil mi? Osimhen'in dışında bir oyuncu yokmuş gibi konuşuyorlar. Ahmet Kutucu da sana gelirken o vaatle gelmemiş miydi? Hani o ligin Eyüp'te en iyi oynayan oyuncusuydu. Hatta gelecek ve ciddi katkı sağlayacak dedin. Biraz da seninle alakalı bir durum. Sayısı olarak orada çok problem yok. Bir tane daha oyuncu katacak. Ama Fenerbahçe'de Şerif'in dışında şimdi Muriç'in bir sakatlığı var. Net bir oyuncun yok yani.
1: Talisca'yı nasıl konumlandırıyorsun peki kafanda sen? Yani orada aslında bir soru işareti, bir bilmece var orada.
2: Talisca'yı
1: konuşulmuyor bence, üstüne konuşulması gereken yer. Evet. Asensio varken Talisca fazla kalabalığa mı çeviriyor işi, zenginliğe mi çeviriyor? Bence bunun bir kere net bir kararının verilmesi lazım.
2: Ya %100 problem.

0: şöyle problem. Şimdi Talişka'yı geçtiğimiz sezonki istatistiğine bakarak herkes değerlendiriyor. Gol istatistiğine. Hatta bence sözleşmeyi de apar topar o yüzden yaptılar. Hiç gerek yoktu o sözleşmeyi yapmaya Talişka'yla. Bugün zaten Talişka'ya git desen senden daha fazla para veren ya da talip olan bir takım çıkacak. En fazla kendi ülkesine gider, oralarda bir yerde oynar. Çünkü işin atletizm kısmında sana hiçbir şey katamıyor. Bak Benfica, Rangers, Galatasaray hiçbir maçta bir şey yapamamış ki. Atmış Erzurum'a, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya, Antep'e, bütün o kupa maçlarında istatistiği yukarı çıkarmış. Sen de hemen satın almışsın. Bak o olmasa biz hiçbir şey yapamazdık diyorsun. Bir şey yapmamış ki zaten o sana. 4 tane attın maçta, 2 tane atmış Antep'e. Ama seni hedefe götürecek maçların hiçbirinde yok. Zaten fiziksel olarak Talişka'yı ben teknik direktör olsam mesela nerede oynatacağım Talişka'yı? İkilinin arkasında oynatayım ya da ikinci forvet gibi oynatayım. Takım savunmasına asla katkı sağlamayacak. Onu çok iyi biliyorum. Şimdi o da lükstür. Bir oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması, işte Portekiz'de Ronaldo gibi bir oyuncunun bile katkı sağlamaması ne kadar etkiliyor? Bir oyuncu değişen oyunda. Direkt santrafor oynatsan iki stoperin arasında zaten kendi oynamıyor. Dikkat et, sürekli kaçıyor onlardan. Sürekli, doğru. Kaçıyor, merkeze geliyor. Şimdi ben nerede oynatacağım ya? Niye kontrat yeniliyorsun böyle bir oyuncuyla?
1: O yüzden özellikle sordum. Bence bu üstüne mesela kesinlikle Fenerbahçe'de konuşulması gereken
2: net kalabalık. Yani net kalabalık. Yolların ayrılması gereken
1: isimlerden bir tanesi. Gol sayısı yanıltıcı olabilir. Şimdi mesela Talişka'nın ilk geldiğinde Beşiktaş'a daha da gençti yaşı bir kere. Fiziksel olarak da daha iyiydi.
2: Kıyas edemeyiz bile şu an.
1: O zaman bile bak şeyi izledim. YouTube'da vardır, bulabilirsiniz. Oğuzhan Özyakup'un bir açıklaması var orada. İşte Mete Can yaptığı programda Mete Can diyor ki ya Talişka'dan bahsediyorlar filan. Onu da kısaca anlatayım. Mesela ilk fitness'a girmişler. İç bacak çalışıyorlarmış. Ondan sonra Talişka gelmiş. Necip'le Oğuzhan çalıştıktan sonra aletle almış, direkt ağırlığı en alta takmış. Talişka'yı da biliyorsun. Biliyoruz yani, böyle bacaklar incecik. Bir oyuncu böyle kaslı filan, bir bacağı yok. Bunlar görmüş ya, ne yapıyor bu demişler. Tamam mı? Yani ne ayak, nasıl yapacak yani en ağırını. Ondan sonra hiç dedi sektirmeden tak tak yaptı mesela. Allah vergisi iç bacak kasları yani inanılmaz. Hı. Zaten ayaküstü abanır gibi mesela plase vuruyor adam.
0: İç üstünü zaten o kasın gücü.
1: Yani 30 metreden falan böyle ayak içi zaten eliyle inanılmaz serşutlar çıkarabiliyor. O anatomik bir onun şeyi, Allah vergisi meziyeti. Ama mesela şeyi söylüyor ya, çok iyi değil mi diye orada soruluyor. Olsam diyor ki tabii diyor çok iyi diyor. Ama diyor sen gel diyor bir de onu bize sor diyor. Onun diyor boş bıraktığı yerleri diyor kapatacağız diye diyor. Bizim de diyor geride diyor canımız çıkıyordu diyor. Yani inanılmaz bir efor sarf ediyorduk onu o konforu sunmak için diyor.
0: Çok güzel. Hatta bir örnekte yine şey olsun. Yani sen de söylediğin için biraz önce hani atan ve tutan üzerinden anlatıyor ya.
2: Evet.
0: Şimdi Galatasaray'da hep atan tutan değil mi? Git bir de Torreira'ya sor bakalım. Atan tutan nasıl oluyormuş akşam eve gidince? Sonra anlatsın sana atanı tutanı bakalım. Onu öyle kolay mıymış?
2: Tabii açıkları kapatmaya çalışıyor.
0: Arkadakilerin senin o özgürlüğü ona tanıyor ama arkadakilerin orada canı çıkıyor yani.
1: Doğru.
2: Takım oyunu dediğimiz durum işte yani burada. Hem orta saha savunma. Biz tabii
0: kurtaranı gördük ve atanı daha kutsadığımız için ama bütünüdür belirleyici olan. Evet. O atıyorsa o golü, oradaki ciddi bir emek vardır savunmadan oraya gidene kadar ya da diğeri kurtarıyorsa.
1: Biraz sorulara bakacağım tabii, bir yandan onlarla da devam edelim. Murat Bey diyor ki Greenwood iyi bir sezon geçirdi ama 45-50 milyonun aşırı derecede fazla olduğunu düşünüyorum. Sağ kanat ihtiyacın var mı? Talişka 10 numarada, Asensio sağ kanatta oynuyor zaten. Bu iş Lukman ve Kante işine döndü taraftar baskısıyla demiş. Greenwood konusunda Asensio sağ kenarda oynayamaz mı? Böyle bir formülle denenebilir mi iki isim birden aynı anda, İbrahim Yavuz?
0: Ya şöyle, Asensio tabii ki kariyerinde çok kez orada oynadı ama şu anki fiziksel durumuna baktığında sağ kanatta o işi halledebilecek durumda değil. Asensio'ya biraz daha o santraforun arkasında, o aslında oyunun şu an çok müsaade etmedi ama bizim ligde o işin çok rahat halledilebildiği, ki aslında Asensio'nun istatistiği de onu anlatıyor bize. Geçtiğimiz sezonun hani geç gelmiş olmasına rağmen Fenerbahçe adına hücum organizasyonlarında en iyi oyuncusu.
2: Oyun kurma yönünde.
0: Ama o da hiç şeyde yok. Avrupa Ligi'nde hiçbir maçta yok.
2: Gol sayısı çok yok. Sıfır. Yani sıfır yani, evet.
0: Oyunda yok. Mesela oradaki tempo ona müsaade etmedi o yeteneklerini sergileyemem. Ama burada halletti. O zaman tabii ki sezon başı kampı çok etkili olacak. Yani onun için çok belirleyici olacak. Ama ben olsam Asensio'yu şu an fiziksel olarak o durumda olmadığı için daha çok o ikinci, üçüncü bölgede o zenginlik katma konusundaki hadisede biraz orada ona özgürlüğü verdim. Hiç kenarda falan kullanmazdım. Çünkü
1: evet,
0: ya oturmuyor düşünceme. Fiziksel olarak çok iyi durumda olmayan, çünkü beki takip etmek zorundasın. Hani ucuma gideceğin hem beki takip

0: Ciddi bir alan kat etmek zorundasın. Onun sanki fiziksel durumu çok o işi halledebilecek gibi değil.
1: Ya bu tabii oyuncunun kendi görüşüdür. Hoca nerede derse orada oynayacak. O ayrı bir konu ama geçen sezon Erdem'e bizim röportaj vermişti. Özel röportaj. Orada bu soru sorduğumuzda 10 numarayı açık açık tersine direkt söyledi. Yani orayı tamam, ben yani daha çok seviyorum dedi.
0: Çünkü o da biliyor fiziksel durumunu oradaki evet yapabilecek.
2: Yani başka oyunculara yer açmak amacıyla zaten sağ tarafta deneyip de orta sahada işte örnek veriyorum Gendüzi, Kante, önünde artık İsmail mi, Fred mi ya da işte Talişka mı? O yüzden daha çok sağ tarafa atıyordu ama kendi mevkisinde oynadığında daha rahat hissedeceği tarafta. Bu evet arada Sensi oynayabiliyor, sıkıntı yok. Yani sağda da oynuyor, 10 numarada
1: da
2: oynuyor.
1: Başarılı da oynadığı
2: evet,
1: maçlar da var.
2: Oynuyor ama takım oyununa baktığımızda katılıyorum, savunma yönüyle de çok fazla ön plana da çıkması gerekiyor bu sefer. Ya benim aslında merak ettiğim konu Kante ile alakalı ne yaşanacağı. Şimdi hem maaş çok fazla görülüyor, hem Fenerbahçe'nin orta sahasında ciddi anlamda bir kalabalık durum var. Yani orada da belki İsmail Hoca bir tasarrufta bulunabilir yani.
1: Bence yani en son zaten öyle haberler de vardı, maaşında bir düzeltme gibi. Fenerbahçe talibi olsa hiç bir dakika düşünmez bırakır gibi duruyor şu an.
2: Olur mu?
1: Yani o fiyata,
2: o kontrat.
0: Ben yani mesela orada şöyle düşünüyorum. Ben Fenerbahçeli idareci olsam asla onunla bu tarz diyaloğa girmem yani. Hiç gerek yok. Çünkü o talibi bulamayacak. O paradan da düşmeyecek. Hiç gerek yok oyuncuyla o tarz bir diyalog yaşama. Oyuncu ne olursa olsun senin bu sene çok rahat işini görür. Ben bir de canlı da stadyumda izledim. Bu kadar her dakikasını, her anını planlı oynayan bir oyuncu uzun zaman.
1: Bence yani biraz mali şahane açıdan bir zaten düşünüyorlar. Yoksa ben derbide aynı senin dediğin gibi Beşiktaş derbisine gittim işte. Kante geldikten sonra ilk maçta canlı izlerken işte yanımda Fenerbahçeli muhabir arkadaşlar da vardı. Dedim ki Ömer her programda Kante'ye sallıyor herkes dedim. Bu adam dedim bence gayet iyi oynuyor şu an. Dedi ki onlar da dedi ki abi bu maç çok iyi oynuyor. Yani öncekilerde bu kadar değildi herhalde. Bugün çok iyiydi. Beşiktaş maçında yani çok iyiydi.
0: Pozisyon bilgisi, ya merkezi boşaltmaması, duygularına yenilmemesi. Çünkü bizde vardır mesela.
1: Tabii.
0: Çok fazla duygu. Mesela İsmail bu anlamda aslında enerjisini en yanlış kullanan oyuncu. Acayip bir potansiyeli var ama sürekli gitmemesi gereken yerlere gidiyor. Çok fazla dağılıyor. Bence Fenerbahçe'nin hiç, yani çünkü bu, ben sağlıklı düşünelim şimdi. Kante'ye gidiyoruz biz. Şimdi Kante'ye desek ya arkadaş sen bizim biraz sorunlarımız var ama biz Greenwood'a da bu parayı vereceğiz yani. Bir 50 milyon da vereceğiz ama senden de indirim istiyoruz. Ya sen Greenwood ya da X bir oyuncu ben niye indiriyorum ki, onun sorumluluğunu niye ben alıyorum? Geçtiğimiz sezon başka bir idarecilerle ben bu kontratı yapmam. Kabul etmeyecek yani. Satalım desen gitmeyecek. Göndersen evet bir yerlere gider, yine fazlasını sen ödemek zorundasın. Şimdi elinde de böyle bir potansiyel varken niye uğraşıyorsun ki onunla? Git oradan vazgeçen bir tane oyuncu var. Maalesef Fred. Yani evet kabul ediyorum orada oyunu iki yönlü oynama anlamında özel bir oyuncusuydu ama İsmail Kartal'dan sonra kaybetti oynama ritmini. Çok da zaman kaybetti. Şimdi hepsini bir araya getirdiğinde yani burada gidecek tek oyuncu var sende. Fred'le vedalaşmak zorundasın. Çünkü İsmail hem yerli olması hem de o bütününe baktığında evet, senin o rotasyonunda Asensio, İsmail, Gendüzi, Kante. Bitti, zaman kaybetmeye
2: gerekiyor. İkinci de Talişka. Yani görülen o şu an.
0: Talişka ile hemen bak Fenerbahçe'nin aslında yani işte bize buradan konuşmak kolay işin idareci tarafı ama empati kuruyorum. Sonuçta bu seçime giderken bu kadrolar belli değil mi? Yani idarecilere evet, bu kadrolar veriliyor ya da teknik direktör oraya gelirken biliyor. O da biliyor. Biliyorsun o zaman senin bir hazırlığın olması gerekiyordu. Yani Çağlar'la zaman kaybı, Cengiz'le zaman kaybı. Ya şimdi Cengiz'in neyine talip olacak Fenerbahçe? Yani ben şey haberleri okuyorum mesela. Kampın en iyileri. Ya kamp başlamamışlar. Nerede gördünüz en iyi? Hangi tempoda en iyi olmuş?
1: Her sene
0: oyuncu
1: zaten her takımda ya var ya.
0: Birinci kolej etap dediğimde var yani.
1: Kemik
0: birinci
1: sesleri,
0: birinci etap havası, birinci viteste gidiyor yani. Yani evet doğru, birinci vitesin en iyisi Cengiz olur, anlayabilirim bunu. Çünkü o birinci viteste gidiyor. Ama 2-3'te gitmeyecek Cengiz. Onu biliyorlar yani.
1: Aslında o medyanın ve basının eski bir dili vardı, ortak dili. İşte kolej havası, kampta kemik sesleri. Mesela örnek veriyorum, yeni hoca geldiyse oyuncular hep şey der, ben hayatımda böyle çalışmadım işte. Yok komando eğitimleri bilmem ne. Sürekli aynı birkaç kalıp var onlar. Şey Ramazan'da haberler olur ya işte, iftarı ne ile açmak lazım, sahurda ne yemek lazım. O haber mesela klasiktir, her sene yapılır. Bu da spor basınında klasik tabirlerden. Mesajlardan Mehmet Taş'tan diyor ki Koray Bey, Fenerbahçe yorumcuların söylediğiyle değil, camiasıyla başkanıyla bir yola girdi. Evet, onları da anlamakla birlikte Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım ilk kez bu işi yapmıyor. Biz ona güveniyoruz. Teşekkürler demiş. Aziz

0: Yıldırım'a duyduğu güveni dile getirmiş izleyicimiz. Onun dışında yine bir başka mesaja bakalım. Ne varmış? İslam Parlak, Greenwood Fenerbahçe detayları ve gelişmeleri neler söylerseniz çok sevinirim demiş. Az önce La Gazzetta dello Sport'un iddiasını verdik. Roma'nın Greenwood'la anlaştığını ve bu transfer noktasında görüşmelerin devam ettiğini. Oyuncunun da Roma'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmişti Serie A'da. Şampiyonlar Ligi ve Gasperini ayrıca Roma'nın oyun şekli nedeniyle tercihini oradan yana kullanacağını söyledi. Şimdi bu haberle birlikte biraz ümitler kırılıyor gibi ama başka bir haber daha gözüme çarptı. Bu da Fransa kaynaklı. Foot Mercato. Hangisine daha çok inanırsın Kaya? Sen okuyorsundur gazetelerden. La Gazzetta dello Sport mu, Foot Mercato mu?
1: Ben ikisine de çok
0: şey yapmam
1: tek
0: diyorsun.
1: Güvendiğim
0: ben
1: de
0: kendi kaynağıma bakarım.
1: Bild yani.
0: Bild yazıyorsa.
1: O sağlamdır diyorum yani yazdığında.
0: Şeyini görmedim. Tutmadığını,
1: evet,
0: çıkmadığını görmedim.
1: Onun dışında diğer ikisinin de hani tutmayan haberleri var yani.
0: Foot Mercato, Fenerbahçelerin ümitlerini tazeleyeceğim şimdi bir yandan. Onlar da diyor ki İngiliz yıldız Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere iddiası var. Habere göre 48 saat içinde transfer resmileşebilirmiş. Detayına bakıyorum hemen. Detayı Fenerbahçe Marsilya'nın transfer için taleplerini kabul etti. 48 saat içinde bitebileceği iddia ediliyor. Burada biliyorsunuz tabi şimdi algı oyunları diye bir şey de var. Ya İtalyan kaynaklardan öyle çıkıyor, Fransa'dan öyle çıkıyor. Bu pazarlıklar kızışsın diye de yaptırılan, servis edilen bilgiler de olabilir. Bilerek veya bilmeyerek gazetecilerin kullanıldığı da olabilir. O yüzden şu an için biraz daha devam edecek. Bir resmi açıklama gelene kadar bence Fenerbahçe'den bu hikaye imza atana kadar oyuncu konuşulur.
1: Evet, en azından bonserviste bir pazarlık bekliyordu. Yani pazarlığa çok fazla yanaşmamasından dolayı Greenwood şu an soru işareti olarak kaldı. Çünkü oyuncu evet istiyor Fenerbahçe'ye gelmeyi bu arada. Burada bir problem yok. Ama bonservis rakamı 50 milyon euro ve taksit olmazsa işte az önceki benim de anlattığım durum da var. Yani hem kontenjan hem harcama limiti. Bunlar da bir şekilde düşünülmesi lazım. Fenerbahçe'nin hızlıca elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Limitleri tazelemesi de gerekiyor burada. E tabi bunun matematiğini Sayın Başkan iyi bir şekilde yapmıştır. Bu olayın farklı bir yüzü ama oyuncu ikna olsa bile bonservis rakamı düşündürüyor şu an.
0: Evet. Hızlı hızlı birkaç tane soru var, onları cevaplayalım. John Duran transferinde son durum ne? Emirhan Bey sormuş. Kaya,
1: şu an net
0: sorayım.
1: Bir şey yok. Hani %100 Galatasaray'a gelecek diye bir durum da yok. O noktada Galatasaray'da farklı oyuncular da listeye girmeye başlayacaktır. Çünkü Emin Bayram'ın Başakşehir'e gitmesiyle beraber Bertu durumu tekrardan Galatasaray'da ön plana çıkabilir yedek santraforda. Şu an John Duran'la alakalı kulübünün, daha doğrusu burada John Duran'ın kulübünün bol servisi zorunlu yapması, rakamsal boyutta da Galatasaray'ın istemediği bir seviyede olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu kiralamak istiyor. Ama kulübü bol servisiyle göndermek istiyor. Burada bir anlaşmazlık var. O yüzden net bir şey yok John Duran'la ilgili.
0: Fenerbahçe'ye dair Watkins ismi sorulmuş. Oli Watkins, Yusuf Bey soruyu soran kişi. Girassi, Watkins zaten konuşulan isimler ama somut herhangi bir bilgi yok. Yani bir aşamaya geldi diye.
1: Watkins daha yakın gibi ama.
0: Sanki şu an
2: Girassi. Yani ilk Girassi ile ilgili değil mi? Çok yani
0: evet.
2: Bitti üzerine bayağı bir değerlendi. Mesela o yani çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşündüğüm oyuncular. Hem atletizm hem beceri. Hani biz hep bir şeye talip oluyoruz yani, atılan gol anlamında tamam önemlidir ama oyunun bütününe talip olduğunda işin takım savunması, Osimhen bu anlamda çok önemli örnek değil mi? Bir bakıyorsun işin takım savunma kısmında çok ciddi katkı sağlıyor. Bu da bu anlamda çok Fenerbahçe'nin bütününde çok işine yarayacak. Yani hem skor anlamında, hem takım savunması anlamında, hem işin atletizm kısmı anlamında. O ara ben bayağı yani ilk haberi çıktığında ya Fenerbahçe burada çok ciddi katkı sağlayacağı bir oyuncuya gitmiş dedim ama sonra bir onda da bir belirsizlik.
0: Bonservis meselesi, evet, orada da yine aynı şekilde süreci uzattı. Hasan Zengin, Malcolm Fenerbahçe gerçekleşirse faydalı olur mu? Malcolm hakkındaki fikriniz nedir demiş. Erdem de transfer raporunda da paylaştı bizim. O herhalde Mason Greenwood'a alternatif olarak Fenerbahçe'nin konuştuğu isimlerden birisi. El Hilal forması giyiyor. Suudi Arabistan'da
2: oradan oyuncu.
0: Yani yeterince
1: uzak durmak gerekiyor Fenerbahçe.
0: Suudi Arabistan kotasını bence Fenerbahçe doldurdu son iki sezon.

0: onda diye düşünüyorum.
1: O kadar kesinlikle. Olumsuz örnek var önünde yani bir daha gidip aynı şeyleri yapmaya gerek
0: Talisca'yı
1: yok.
0: Talisca'yı olumsuz örnek sayar mısın Kante ile ikisini?
1: Kante'yi şöyle yani ayırabilirim. En azından Kante buraya geldikten sonra evet kısa sürede biraz sorun yaşadı ama sonrasıyla alakalı bitime geldiğinde hani katkı sağlayabilecek durumdaydı. Ama şey yakalayamadı o ritmi. Talisca yani sert geçen maçlardan sonra da mesela çok fazla kas sakatlığı yaşadı. Yani o bir türlü o şeyi veremedi. 1,5 senelik bir süreç. Onunki de az bir zaman değil yani artık konuyu Arabistan'a falan bağlamak için şey de çıktı ondan. Yani antrenman zamanıyla alakalı bir hayli fırsatı vardı Fenerbahçe'nin ama hep hatırla o dönem. Tam fiziksel olarak en fit dediğin dönemde bir haber okuyoruz. Talisca işte bir küçük bir sakatlık yaşadı. Yine sert bir maç oynuyor bakıyorsun Talisca yine bir sorun yaşadı. Yani bir türlü o güçlü oyun ritmine dahil olamadı Talisca.
0: Evet. John Duran, Kante, Talisca hep yakın dönemde Fenerbahçe'nin Arabistan'dan getirdiği isimler.
1: Bir de şey de var mesela Galatasaray'la ilgili söylüyorlar ya, ya geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın bu dönemlerde programlarda konuştuğumuz isimleri bir hatırlayalım. Yani ne kaleci isimleri geldi geçti değil mi? Yani o olacak, bu olacak, o olacak. Doğru. Fenerbahçe'de Uğurcan'la ilgili bir plan yapıyordu. Galatasaray Ederson'la ilgili bir plan. Bambaşka bir senaryo oldu. Şimdi bu kadar isim konuşuyoruz ya. Yani bu söylenenlerin dışında da adım
2: günün
1: gibi
2: sonunda
1: inip,
2: ne
1: günün
2: olacak?
1: Sonunda bir şeyler gelecek evet. Yani.
0: Bir ben kimim yapalım o zaman. İbrahim Yavuz nasıldı aran en son?
1: Ya şöyle aslında ben A-Spor izlerken bu ben kimim programlarında çok kötüydüm. Gerçekten ya
0: evde.
1: Ki bir güne orada olsam kesin hiçbir şey yapamam diyordum. En son katıldığım programda çok yani kendime de şaşırdım. Bayağı iyi bir performans.
2: Performans arttı yani.
0: Güzel.
1: Son programda iyiydim yani. Ondan önce Kaya ile bir iki programda fena değildim. Yani beraber evet, bitmişti evet. Öyle bir şey.
0: Biz gıcık bir gibi... şey değil mi? Bilemediğinde de kitlenip kalıyorsun böyle. Ben şimdi bana bazen yapıyor yukarıda.
2: Ben acayip
0: soruyorlar.
2: Takılıyorum ya.
0: Ondan sonra bugün işte şunu hazırladık falan diye soruyorlar. Benim de kafam durdu mu hiçbir şey gelmiyor aklıma.
1: Ya şeyi bildim mesela bir önceki programda Rebrov'u bildim. Hem de bayağı şey.
0: O güzel.
1: Rebrov. Hani bir zor anda
2: tabii.
1: Söyledim.
2: Zordur tabii.
1: Evet. Daha hiçbir şey yoktu hatta izleyenlerden de. Bir...
0: Bugün ben yardımcı olacağım. İpucu vereceğim size.
1: Bugün kesin performans düşer yani benim.
0: İzleyicilerimizden de mesajları bekliyoruz bu arada. İlk ben kimimizi yapalım eğer uygunsa. Yusuf bugün editörümüz Yusuf Başyeşil. Bakalım neler hazırlamış. İlk ben kimimiz? Trafiğiyle ünlü bir şehirde dünyaya geldim. Türkiye'de 6 farklı coğrafi bölgede de futbol oynadım. Sakatlıklar bir türlü peşimi bırakmadı. Bambaşka bir kariyer yaşayabilirdim. Quaresma'ya karşı kazanmak hiç kolay değildi. Raşit Çetiner'in benim için özel bir yeri vardır. Ben kimim?
2: Trafik. Ünlü bir şehirde dünyaya geldim.
0: Hangi şehirler olabilir?
1: İstanbul.
0: İstanbul olabilir.
1: Net İstanbul.
2: İstanbul dışında başka Türkçe yani, Türkse yoktur herhalde yani.
0: Londra, New York filan,
2: Japonya, Çin
0: yani
2: vesaire.
0: Onları değilse bilmiyorum başka.
2: Yani ben de o yüzden orada kaldım. Yabancı
1: filmler yani. Deyince bizim Ümit Milli Takım aklıma geldi. Hani Raşit Hoca'nın bizim Ümit Milli Takım'da oynadığı. Quaresma'da bizim yine Ümit Milli Takım'da Portekiz'le o Ronaldo'lu Quaresma'lı kadroyu hem İstanbul'da hem de Portekiz'de yenmişti. Yine bir Ümit Milli Takım oraya gittim. Sakatlıklar ve Türkiye'de 6 farklı coğrafya.
0: Maddeler. Quaresma'ya karşı oynadın mı?
1: Ben miyim yoksa?
0: Hayır öyle bir şey yaptın ki dedim ki sen misin?
1: Ben oynadım Quaresma'ya karşı. Ümit Milli Takım'da.
0: Ümit Milli'de. Kimler vardı karşınızda Portekiz'de?
1: İşte Ronaldo, Quaresma, Postiga, Bosinga bayağı şey.
0: Yıldızlar
1: 2008 zaten amil takımla bizim 2008'de oynadığımız Portekiz neredeyse Ümit Milli Takım'la o kadro hemen hemen yakın kadroydu.
0: Karşılıklı mıydınız Quaresma'yla?
1: Ben karşılıklıydım. Yani Serkan Balcı ile beraber ikimiz oynuyorduk. Birimiz sağ bek, birimiz sol bek. Quaresma canı sıkıldı.
2: Değiştiriyordu.
1: Yani bizim bayağı bir hırpalamıştı bizi onu hatırlıyorum.
0: Abi ne diyeyim abi Allah yardımcınız olsun diyeceğim de geçmiş gitmiş yani geçmiş olsun diyeyim. Kabus gibi bir şey.
1: Güzel bir anı bıraktı bize ya. Yani.
0: Şey var yani böyle komedi filmlerinde adam bizi işte dövdü. Bayıldı kaldırdı bir daha dövdü hani onun gibi olmuş Quaresma. Yani yatırıp kaldıracağı
1: Quaresma'nın bir Quaresma'nın şöyle en bir de popüler yani Barcelona'ya gitmişti o dönem yani. Hani Ronaldo onun kadar popüler değildi bizim oynadığımız dönem.

0: Onun bir de
1: abi
0: çok ekstra
1: inanılmazdı
0: bir durumu
1: ya.
0: vardı.
1: O şeyi nasıl yapıyor sence? Neyi diyeceksin? Hangi birini diyeceksin? De. Mesela böyle bir patlayıcı güçle inanılmaz, mesela aynı anda beraberiz diyelim. Ben şimdi Kovarejma'yım diyelim. Ben kendime rolü aldım. Bir anda bir kopuyor ya böyle. Sen kovaladığında zınk diye saniyede duruyor mesela. Bir adım kaymadan defans gidiyor yani. Topu böyle ayağıyla terse doğru atıyor ya.
0: Dün bizim Kemal Aslan'la sohbet ediyorduk. O maçlara gittik. Portekiz maçına. Suat Usta da Galatasaray'dan, hatırlarsınız Suat Usta'yı. Onu aradık. O da direkt arayınca dedik ya, inşallah dedi, Portekiz maçını konuşmuyorsunuz. O kadar fazla konuştu ki dün onun üzerine. Şöyle Kovarejma'yla, şimdi ben çabuk bir oyuncuydum. Yani çabukluğuma da güveniyordum. Şimdi Kovarejma ile oynadığımda diyordum ki ya hani problem değil. En kötü çabukluğumla biraz mesafe vereyim, hallederim diyordum. Sonra birkaç dakika sonra onun öyle olmadığını deneyimledim. Yani ben çabuk olduğumu zannediyormuşum yani. Sonra İbrahim Toraman benim yanımda oynuyordu, yakın olduğu için. Sonra baktım öyle halledemiyorum, biraz onun yanına kaçayım. Hani tek yakalamasın bari bizi. Onda en çok zorlandığım şeyler şu oluyordu. Hani mesela bir oyuncu üstüne gelir ya, bir hamle yapar, tamam hani 3 aşağı 5 yukarı çok kısa mesafede bir şey öngörebilirsin. Onun üzerine bir tane daha planı var. Hani yani ne yapabilir dersin bu kadar kısa alanda.
1: Ve saniyeler içinde.
0: Ve çok çabuk yapıyor. Ve ondan sonrasıyla ilgili de ciddi planları olan bir oyuncuydu. Ya. Çok acayip bir oyuncu.
1: İnanılmaz
0: yani, birkaç opsiyonu birden, yani süratiyle eksiltebiliyor, sağından atabiliyor, üstüne direkt gelebiliyor, çizgiye götürebiliyor seni. Geniş alanda yakaladığında tabii seni ciddi anlamda çaresiz bırakan bir oyuncu.
1: Balıyor. Ben büyük hayranıyımdır bu arada, yani inanılmaz sevdiğim oyunculardan biri. Allah vergisi de muazzam bir yeteneği var. Müthiş. Yani demek istediğim o, inanılmaz patlayıcı gücüyle mesela fırlıyor. Ama adam saniyede mesela yön değiştirebiliyor yani.
0: Mesela şeye aldanıyorsun. Mesela o dediğini yapıyor, çizgiye gidiyor, diyorsun ki bu topuyla düzeltecek, çekecek diyorsun mesela.
1: Evet.
0: Hani bekliyorsun o hamleyi ondan. Ya onu yaparken o anda bir daha ikinci bir vurup, yani çok şey,
1: acayip
0: ekstra bir oyuncu.
1: Biraz zaman kazandırdık Kovarejma şeyiyle birlikte. Kaya, ne durumdasın? Sohbetinle iyi yerden
2: yok.
1: İzliyorsun.
2: Ben düşünüyorum ama arka planda düşünüyoruz.
1: Yani. Kaya programı en iyi yerden izleyen izleyicimiz şu anda.
2: Keyifliydi, güzeldi.
1: Çay var, kahve var. Oh, tabii. Güzel. Rahatsın Kaya.
2: Ama kim olabilir yani? O
1: Türkiye'de 6 farklı coğrafi bölgede de futbol oynuyor.
2: Yabancı mı, yerli mi?
1: Yani Türkiye'de 6 farklı coğrafi yerlidir. Bölgede oynadığına göre.
2: Tamam
1: yani.
2: İstanbullu, trafik. Başka?
1: İstanbul'da 6 farklı bölgede bölüm. Oynamış. Kovarejma'ya karşı kazanmak hiç kolay değildi diyor. Siz kazandınız mı?
0: Kazandık.
1: Ya bütün bunlara rağmen.
0: Ya şu.
1: Kovarejma yine kendini oynamış.
0: Eksik kaldık bir de mesela.
2: Ben izlemeye devam edeyim biraz.
0: Bizde o maçta Selçuk Şahin, yanlış hatırlamıyorsam atıldı. Hı hı. Eksik kaldık, ona rağmen kazandık. İnönü'de oynamıştık, kazandık. Ya şöyle şimdi. Ben de çok fazla sakatlık yaşadım da. Biraz şey mi? Ne başka bu kadar farklı yerde oynamamışımdır diye düşündüğüm için bir türlü...
1: Kaç bölgede oynamışsındır?
0: Gerçi Adana, Ankara, Kayseri. Evet, oynamışımdır galiba.
1: İniyor 6'ya doğru
0: gidiyor. Evet, gider doğru.
1: Var mı cevabınız? Bir tane cevap alalım hadi. Bayağı tutturdun ya saydıklarından.
0: Ben o zaman sen söyle.
2: İbrahim yapmış o zaman yani.
1: Evet Kaya, durdun. Ve muazzam bir şekilde bildin.
2: Ben olabilirim diyor. Bu neye döndü biliyor musun? Güven Çocuğu'yu hatırlıyor musun? Bir programda da Güven Çocuğu burada fotoğrafı ekrana geldi. Duruyor hoca böyle bakıyor. Ya diyor, bu ben olabilir miyim falan.
1: İbrahim Yavuz'du sorumuz. Ama bildi sayıyorum ben ya bayağı. Sordular mı daha önce geldiğinde? Yok.
2: Yok, hayır.
1: Tamam, iyi ki olmuş oldu. Genelde bilemiyorlar.
0: Ben de Raşit Hoca deyince direkt bizim Ümit Milli Takım jenerasyonundaki oyuncuları düşünmeye başladım.
1: Doğru. Mert Nobre'ye sormuş mesela arkadaşlarımız burada, bilememiş kendine. Ters sordukları için insan şüpheleniyor tabii. Diğer ben kimime geçelim mi? Logolara geçelim, tamam. Logolardan devam edelim. İlk logo. Bu logo kimin? Nasıl logolarla aranız bu arada?
2: İşte. İdare eder yani.
1: Logolar da zor.
2: Bu zor. Bu hiçbir fikrim yok. Yok yani.
1: Düşün biraz ya. Renklerden git. Bu kulübün logosu biraz yeni güncellenmiş. Bildiğiniz bir kulüp de. Hangisi olabilir? Türkiye

0: De değil, yurt dışında.
1: Yurt dışında.
0: Çok kolay şey kopyalar vereceğim. Biraz bekliyorum sizin için. Yoksa söyleyeyim, daha anda bileceksiniz. Yani bu logoyu bilmeden çıkma ihtimaliniz yok burada.
1: O kadar diyorsun.
0: Tabii tabii, kesin.
1: Eski logo olabilir miydik peki?
0: Eskisi de buna yakın aslında ya. Biraz yeşil beyaz renkli.
2: İskoçya mı?
0: Değil. Yeşil beyaz renkleri var.
2: Yeşil beyaz.
1: Kim olabilir?
0: Yetenekli futbolcular çıkıyor buradan. Böyle Avrupa futboluna bayağı futbolcu çıkarmışlığı var.
1: Bu ülke logosu değil herhalde.
0: Değil takım. Yani. Takım logosu.
2: Ülke hangi ülke?
0: Ülkeyi söylersem hemen bilirsiniz. Tabii tabii. Oradan da bir ipucu olarak algılayabilirsiniz bunu.
1: Yetenekli oyuncular.
0: Yetenekli oyuncular çıkıyor. Para kazanıyorlar. Kim olabilir? Bu logo hangi takıma ait?
2: Fransa'dan.
0: Evet, doğru. Bizden bir Türk futbolcu da bir ara oynadı orada. Sonra gitti. O da zıpladı o kulüpten sonra. Ayberk Bey bilmiş. Son sayfa etiketine gelen mesajlara bakıyorum X'te.
2: Yok mu Kaya?
1: Yok.
0: Çok yani. Aa diyeceksiniz yani.
1: Aslan şeyi var böyle. Aslan mı kaplan mı ne diyeyim?
0: Bir sıfırlayın şu an zihninizdeki bütün
1: düşünceleri. Sıfırlayamıyorum.
0: Şu an sıfırla.
1: Tamam. Şu an kafa durdu yani.
0: Bir sudan için. Bir derin nefes alın. Çok iyi futbolcular çıkarıyor.
1: Tamam.
0: İyi para da kazanıyor. Renkleri yeşil beyaz. Avrupa'da bir kulüp.
2: Bizden de birini yok.
0: Bizden biri geçti. Çok kısa oynadı ama bizden birine çok takılmayın, hatırlamayabilirsiniz. Yanıltmasın sizi. Tamam. Sürekli yani çıkan bir şey yok. O tek bir numunelik örneği ama yetenekli futbolcular çıkarıyor. İbrahim Yavuz onlardan biriyle karşılıklı oynadı bile. Oynadığında orada
2: Sporting
0: değil.
2: Mi?
0: Evet, Sporting. Doğru cevap geldi. Kolaydı demiştim.
2: Onu dedin, evet.
0: Dedim.
1: Ama logosu sanki
0: güncellenmiş. Bu olmuş. Yusuf, önceki halini bulursan onu da bir ara göster. Onu da hemen hazırlıyorlar. Sporting. Quaresma, Ronaldo.
2: Evet, öyle.
0: Bizden değil. Oyuncu da Merih.
1: Doğru, doğru.
0: Merih Demiral da oynadı ya bir ara. Sonra
2: doğru.
0: O da oradan İtalya yaptı. O da enteresan mesela. Buradan Sporting'e
2: anlatayım biraz gidiş hikayesini. Menajeri arkadaşım olduğu için.
0: Evet.
2: Fenerbahçe altyapısı.
0: Doğru.
2: Orayı öneriyor, burayı öneriyor, söylüyor. Yok, kimse ilgilenmiyor. Sonra diyor ki ya ben seni diyor Portekiz'e götüreceğim diyor çocuğa. Gelir misin? Çocuk da şey yani hani cesaret ediyor. O yaşta biri normalde gitmez oraya. Gidiyor. Bayağı da zaman harcıyor, ilgileniyor. Sonra yine Türkiye'ye öneriyor. Götürüyor birkaç kişiyi Portekiz'e. Türkiye'den birkaç yöneticiyi götürüyor. Diyor. Yani olmaz diyorlar Türkiye'ye. Sonra bu menajerin Alanyaspor'la ilişkileri çok iyi. Alanyaspor'un transferlerini falan yapıyor. O ara Alanyaspor stoper arıyor. Alternatif yerli stoper arıyor. İşte oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yok yani hani kimse o maaşın altına düşmüyor. En son başkana diyor ki ya böyle böyle bir oyuncum var. Bütün sorumluluk bana ait. Getirelim bunu diyor. Hoca da Mesut Bakkal o dönem Alanya'nın.
0: Evet.
2: Geliyor. Stoperlerden biri sakatlık yaşıyor. Normalde alternatif diye getiriyorlar bunu. Ve şahane oynuyor. Sonra Sergen Hoca falan devre arası İtalya'ya gidiyor. İlk hangi takıma gitti unuttum İtalya'da. Sonra Juventus'a gidiyor oradan.
0: Doğru. Merih Demiral. Var mı eski hali? Geçebiliriz de bir sonrakine. Yeni hali gelecek Merih Demiral. Ne olur bundan sonra Merih için? Toparlar mı?
2: Çok zor. Yani Çağlar'ın yaşadığı sorunu muhtemelen o da aynı sorunu yaşayacak. Yani bayağı o iş onu geriletmiş yani. Bir kere duygularına yenilme anlamında, pozisyon anlamında yani çok fazla geriye gitmiş yani.
0: Çok da üstüne gidildi bu arada.
1: Sakatlık yani. Geçmişte yaşadı, toparlamaya çalışması.
0: Şey yani. Kısmı da var yani mental açıdan da mücadele evet. Etmesi gerekecek.
2: Çok zor. Ne
0: Hakan'la ikisi baya yani bütün turnuvanın bence en ağır faturası ikisine çıkarıldı gibi bir şey var. Ya benim şahsi fikrim olarak bana göre değil de.
1: Yani doğru
0: ama
1: doğru bakıyorsun.
0: Genelde yani onların üstüne ya kaldı.
2: Genelde
0: şey.
2: Öyle oluyor. Şimdi yani daha abi pozisyonunda olan oyuncular bir de içeride o iletişim konusunda da çok fazla sorun yaşandığı için maalesef olumlu bir şey olduğunda da onlar çok ön plana çıkacaktı. Yani.
0: Doğru. Merih Demiral bundan sonrası için inşallah toparlarlar, devam ederler. Hakan da o da aynı şekilde.

0: Evet, buradan hemen.
1: Yani o yüzden çok değişmiş. Sporting Portugal. Bu da yeni halini de bir daha verelim. Bu eskiydi. Yenisi nasıl olmuş? Yenisi de bu.
2: Evet ya, değişmiş ya, bayağı değişmiş bence. Tam logo, figür aynı
1: Süreyya
2: ama.
1: Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi.
2: Çok iyiydi.
1: Evet. rengiyle oynamışlar. Üstünü de biraz değiştirmişler. Biraz daha modernleştirilmiş hali. Eskisi bence daha güzel miydi bilmiyorum ki.
2: Bence de daha güzel. Eskisi.
1: Neyse, vardır bildikleri. Grafik tasarımcılar. Bu logo kimin?
2: Zagreb.
1: Dinamo Zagreb mi diyorsun? Değil.
0: Dinamo Kent. Değil. Yok, şey Zagreb o zaman.
2: Zagreb mi gerçekten? Bu G ne?
0: Gornik Zagreb mi?
1: Gornik Zabrze.
0: Zabrze. Evet. Zabrze, pardon.
1: Kabul ediyoruz. Doğru cevap. Fenerbahçe'nin rakibi. 22 Temmuz ilk maç. Bir diğer logoya geçelim.
2: Palermo.
1: Evet. Doğru. İtalya'da. Palermo. Şık, ilginç formaları olan yüzüde kulüplerden birisi. Bir ben kimim daha yapalım. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Ayvasıyla ünlü bir şehirde doğdum. Var mı aklınızda öyle bir şehir? Ayva. Hangi şehir? Düşünürken diğerlerini okuyayım. Ayva. Türkiye'de egale edilmesi zor bir şampiyonluk yaşadım. Taraftarın aşina olduğu yumruk şovu sevmezdim. Kendime has bir tavrım vardı. Umulmadık anlarda attığım gollerle tarihi adımı yazdırdım. Bir nesle rol model olmak benim için bir gururdur. Ben kimim? Ayvasıyla ünlü şehir hangisi?
0: Evet, oradan.
1: Oradan bir düşünelim. Ünlü şehrimiz. Yusuf. Evet, dur. Ha, dur. Evet. Güzel. Söylersem direkt çıkar. Söylemiyorum. Söyle. Dur, söylemeyeyim, hemen bulunabilir.
2: Biraz nerenin daha... Ayvası meşhur daha.
1: Abi hiç takım adı yok. Hoca adı yok. Bir tek ayva var.
2: Nereden bulacağız ki ayvada?
1: Yani ayva sever değilse bilemesin kimse bunu.
0: Agresif olmayan daha böyle şey oyuncular var ya. Muhtemelen evet, öyle bir oyuncu.
1: Bir dakika.
0: Umulmadık anlarda gol atmış.
1: Yumruk şov sevmezdim. Kendime hastalığım vardı. Şampiyonluk yaşamış Türkiye'de. Ve unutulmadık anlarda attığı gollerle adını tarihe yazdırmış. Ya bu yani şey, bir futbolcu. Böyle... Necati Kartal, tebrik ediyoruz. Daimi izleyicimiz bilmiş.
0: Bravo.
1: Necati Bey'e teşekkürler.
0: Tamam, yani o şehri biliyor.
1: Ya
0: şehirden.
1: Ayva'dan.
0: Gitmiştir.
1: Ayva'yı sever misiniz?
2: Severim. Ben şu an ona takıldım, biliyor musun yani? O bulmam lazım o şehri mesela.
1: Ayva mı bulman lazım bu saatte, yoksa
2: şehri bulmam lazım.
1: Abi yani... Ayva deyip durmayalım. Şimdi canı çeken olur filan, bu mevsimde de zor. Hadi kolaylaştırıyorum. İpucunu veriyorum. Ayvasıyla ünlü şehir Sakarya.
2: Hiç aklımın ucundan geçmedi.
0: Fransopoğlu mu?
1: Değil.
0: Direkt ben Fenerbahçe'ye gitti. Sakarya ise Fenerbahçe.
1: Sakarya. Sakarya'dan çıkan unutulmaz futbolcularımızdan birisi.
2: Tuncay nereliydi?
1: O da oralı ama Tuncay Şanlı değil.
0: Bulmadık golleri.
1: Tuncay Şanlı yumruk şovu sevmiyor mu?
2: Ben şu an oradan. Ben şu an Ayva'dan gidiyorum. Ayva ve Sakarya.
1: Tuncay Şanlı yumruk şovu bayağı seviyor.
0: En sevdiği şeyler.
2: Başka kim olabilir Fenerbahçe?
0: Bulmadık gol. Sakarya'dan Fenerbahçe'ye gidenler.
1: Fenerbahçe'de böyle lakabı da var. Herkes tarafından bilinen bir lakabı. Türk futbolunun efsane isimlerinden birisi.
2: Daha ne söyleyeyim diyor bak. Yani
0: Rambo Yusuf diye isim geliyor.
1: Değil. O kadar biraz daha. Kaçlıydın bu arada?
0: 82.
1: Bizim hatırlamamız lazım. Yani bizim kuşağın gerisi değil. Hatırlaman lazım.
2: Sakarya.
1: Böyle genç ilk şey yıllarımızda.
0: Bizim çocukluk yıllarımızda.
1: Evet.
0: 90'ların başı.
1: Orta saha oyuncusuydu.
0: Tamam, zaten umulmadık gol atıyorsa çok gol atan orta sahalardan değildi. İşin böyle, daha savunma kısmında.
1: Daha teknik kısmı olan bir oyuncu.

0: Teknik özellikleri de olan.
1: Yani Fenerbahçe'ye kilitlendiğim için o böyle, o
2: Cumhur Şovu sevmezdim.
0: Eski program mesela. Arkadaşım bile olabilir.
1: Oğuz Çetin.
0: Evet. Direkt sana bak, sana evet. Torpil yaptık bu ipucuyla Kaya.
1: Teşekkür ederim.
0: Oğuz Çetin şu an Fenerbahçe'de önemli bir görevde kendisi. Türk futbolunun imparator lakaplı futbolcularından. En sevilen bölüme geçiyoruz. Golü koklayanlar. Gol mü değil mi? %50 ihtimal var zaten bilmeniz için. Bu pozisyonda sizce ne oldu? Ceza sahasına, orta arka direğe bomboş bir ayak içi görüyoruz. Gol mü oldu yoksa kaçtı mı bu pozisyon? Tahminlerinizi bekliyoruz. İlk kim gol. Cevap vermek ister? Gol mü diyorsun?
1: Yani net direğin dibinden, yani kalecinin sağ tarafından direğin dibinden gol diyoruz.
0: İkiniz de gol diyorsunuz. Sol ayak içi.
2: %100 gol.
0: Ben de bilmiyorum bu arada. Ben gol değil diyorum ya.
2: Sen gol de ya.
0: Ha ben bilmiyorum zaten, merak etme.
2: Tamam ben gol diyorum.
0: Sen gol mü diyorsun?
2: Evet.
0: İbrahim Yavuz.
1: Ben de sen... gol diyorum. Kalecinin kapattığı köşeden. Hani uzak köşeden. Yemiş gibi yakın, yakın direğe sanki.
0: Ben de sanki kalecinin üstüne vurmuş gibi geldi ama. Bakalım
2: yanacak,
0: mı cevabı?
2: Yanacaksak hep beraber yanalım. Bu yüzden %100 gol diyorum.
0: Bir cevaba bakalım o zaman. Hadi gelsin.
3: Lyon atak geliştiriyor bu kez. Orta geldi. Arka direğe Şerki vurdu, top direkten döndü.
0: Oo, Şerki bir de kaçıran.
2: Ben forma numarasından oyuncunun ismini hatırlayamadım. O dedim vurduysa kesin goldür. O yüzden yüzde izledim ama değilmiş.
0: Doğru köşeyi tutturmuş İbrahim Yavuz evet. Aslında ama kaçırmış Ryan Şerki.
1: Direği geçemiş.
0: Bir sonraki pozisyonla devam edelim. Gol mü değil mi bakalım. Ceza sahasına yine bir orta. Kafa vuruşu bayağı kaleye de yakın. Şuradan da bakalım. Braga. Gol mü değil mi sizce?
1: Normalde gol olması lazım. Sanki üstüne mi vurdu acaba?
2: Bunda bir iş var ya, bence değil.
0: Değil mi diyorsun?
2: Değildir yani.
1: Ben gol diyorum.
0: İbrahim'imiz gol diyor.
2: Ben değil diyorum.
0: Kafayı vurduğu yere bakar mısın? Sanki beyniyle vuruyor gibi. Yani beyinde şu tepesinin üstüyle, üstüyle evet, gibi.
1: Yani iyi vurmuyor aslında.
0: Üstten dışarı gibi geldi olabilir, ama yanıltmayayım.
1: Evet. O da olabilir.
0: Gol de, sonra gol çıkarsa sen yanılttın demeyin yani.
2: Değil diyorum ben.
0: Değil diyorsun.
1: Ben gol diyorum.
0: Gol diyor İbrahim Yavuz. Hadi bakalım o zaman buna da.
1: Ama sen zaten vuruş olarak...
0: Çünkü şu kafasının üstüyle
1: oradan oraya vurma şansı doğru.
0: Burayla vuran birinin topu indirme tabii ihtimali yok.
1: Çok zor yani.
0: Ama yakın olduğu için bir şüphelendim de.
1: Ben yine yakın mesafeden ona güvendim ama çok bu,
0: bak yani. Kim vuran şutu yalnız. Tanıyacak mısın Kaya?
2: Yok.
0: Vinicius.
2: Vinicius mu?
0: Evet.
2: Aa,
0: ara transferde geldi ya Galatasaray'a evet, evet. Hatırlıyorsunuz.
2: Tanıyamadım.
0: Mesela bak o geldi. Tanıyamadığın adam bile
2: şampiyonluk golünü attı evet, ama. Yani. Kasımpaşa maçında. O var yani. Ya,
0: hakikaten öyle bir şey var yani. Tanıyamıyoruz diyoruz ama tanıyamadığın oyuncu bile Galatasaray'a katkı vermiş son 4 senede. Bir maç da olsa bunları da çok aldılar.
1: Muhtemelen tesiste yani. Çalışanlara da sorsan onlar da tanımış olabilir.
0: Çok, çok yabancı geliyor gidiyor. Artık hatırlayamıyoruz bile. Bir pozisyon daha var herhalde. Ona da bakalım. Sizce bu pozisyon gol mü değil mi? Ceza sahası içine güzel bir pas. Pas güzel yalnız değil mi? İbrahim Yavuz ne diyorsun?
1: Pas müthiş ama kontrolde nefis yani.
0: Kontrol de iyi.
1: Kontrolde nefis.
0: Tam sırtı dönükken tekte kontrol yani ederek dönüyor galiba.
1: Bak, sırtı dönükken bak nasıl hop. Çok tek iyi. Vuruş için hazırlıyor.
0: Süper pozisyon
1: yani.
0: Almış.
1: Daha üçüncü düzeltme yok. Bu kesin gol yani.
0: Evet. Çok iyi, güzel pas, güzel kontrol. Ben de gol olmasını temenni ederek gol diyorum.
2: Değil.
0: Kaya değil diyor. Bakalım cevabı o zaman.
1: Pas atan oyuncunun da...
4: Yine atak.

0: River Plate. Ceza alanında tehlike. Borre.
1: Hiç yakışmadı bu kontrol.
2: Evet ya.
1: Vuruş hiç yakışmadı.
2: Doğru. Kayabildi.
1: Kontrol vardı.
2: Nokta alıyoruz. Teşekkür ediyoruz İbrahim Yavuz, Kaya Temel. Ağzınıza sağlık efendim. Son sayfayı tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını hep birlikte Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikte konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bugün stüdyo konuklarımız Hayri Beşer ve Burak Kural. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olasın.
0: Bu arada yani nefes kesen bir mücadele geride kalmak üzere Dünya Kupası'nda. Biz de yayından önce tabii o maçı takip ediyorduk. Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta son 10-15 dakikalık dilimde arka arkaya bulduğu 3 golle uzatmalara 3-2 üstün girmeye başardı. Birkaç dakika kaldı diye tahmin ediyorum artık. Birazdan muhtemelen mücadele sonuçlanacak. Enteresan bir Dünya Kupası oluyor. Yani birazdan tabii transfer raporu programındayız. Transferi konuşacağız ama bir ufak bir Dünya Kupası da aslında konuşabiliriz. Çok enteresan sonuçların çıktığı, benim açıkçası beklentilerimin üstünde keyif veren bir Dünya Kupası oldu. Bu yeni formatla beraber.
1: %100 katılıyorum. Benim de beklentimin üzerindeydi. Katar'daki kupa da bence güzeldi ama bu bir tık daha üzerine çıktı diye söyleyebilirim. Sürpriz yapan takımlar ve işte Norveç'in Brezilya'yı elemesi yani tahmin edilebilir bir sürprizdi bu arada. Hani evet, çok çok büyük bir sürpriz değil bence. Ama bugün Mısır eleseydi hem çok güzel olacaktı hem de çok güzel bir sürpriz olacaktı. İşte Fas'ın Hollanda'yı elemesi. Bunlar çok önemli. İşte Yeşilburnu Arjantin. Yani Yeşilburnu'nun o kadar yani mücadele
0: nefis
1: vermesi.
0: Mücadele ettiler gerçekten.
1: Anti futbol oynuyor diye eleştirilse de ben gücüne göre çok iyi iş yaptığını düşündüğüm ve saygı duyduğum bir hoca takımı Paraguay'ın Almanya'yı elemesi. Bunlar bence çok ekstra durumlardı. Kupaların ve şampiyonaların bence en keyifli tarafı böyle plase takımların favori takımları elemesi. Bu anlamda da bence çok güzel bir turnuva oluyor. Bir de işte önümüzdeki çeyrek finallerden itibaren çok daha keyifli bir turnuva olacak diye düşünüyorum.
0: Peki Hayır abi, senden de kısa bir değerlendirme alayım çünkü birazdan Beşiktaş'ı konuşmaya başlayacağız. Kısa senden Dünya Kupası yorumunu, görüşünü alayım. Beşiktaş'ta transfer raporuna başlayacağız.
2: Ya aslında Dünya Kupaları bir yönüyle kültürlerinde sunumu olarak değerlendirilecek büyük organizasyonlar. Ben 2002'yi canlı olarak yaşamıştım. Orada da hani işin kültür tarafının etkileyiciliği aslında futbolla başa baş bir noktadaydı. Burada da hani işin bir taraftan farklı kültürler, gerçekten adını karşılayan bir Dünya Kupası izliyoruz. Yani Dünya Kupası,
0: evet,
2: farklı kültürler, farklı ülkeler, sürprizler. İşte Messi, Ronaldo, yani hem bireyler üzerinden hem ikonlar, doğru, üzerinden hem de sürprizler üzerinden değerlendirilecek bir arena, çok da keyif verici bu akşamki mücadele dahil.
0: Evet, Dünya Kupası bu şekildeydi. Heyecan tabii devam ediyor. Biz kulüplerin transfer gündemini konuşmaya başlayalım. Transferin hızlı takımı Beşiktaş bugün akşam saatlerinde iki kalecisi birden İstanbul'a geldi. Doğan Alemdar ve Alexander Nübel Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiler ve sözleşme sürecinin ardından iki isim de Siyah Beyaz ekibin Slovakya kampını

0: katılacaklar. Tabii bir yandan devam eden Trossard süreci var Beşiktaş'ta. Santrafor konusundaki planlama ve gelişmeler ne yönde olacak? Bunu da konuşacağız ama Burak Kural'dan özellikle bir Nübel ve Doğan Alemdar değerlendirmesi alarak başlamak isterim. Kaleci rotasyonunu tamamen değiştiren bir Beşiktaş görüyoruz yeni sezonda hocam.
1: Tabii iki tane önemli isim, iki önemli transfer. Doğan zaten burada çok ciddi bir çıkış yakalayıp Avrupa'ya gitmişti ve tekrar ülkeye dönüyor. Bu anlamda baktığınızda önce Doğan'dan başlamak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Müsaadenizle. Tabii burada esas olan tırnak içinde Nübel ama Doğan Alemdar da bizim evladımız olduğu için onunla başlamak istedim. Zaten çok potansiyeli yüksek, çok iyi bir kaleci. Zaten erken yaşlarda da Avrupa'ya transfer yaptı. Burada Beşiktaş'la birlikte de tabii bu sezon Beşiktaş'ın Avrupa'da da olacağını ümit ediyoruz. Geçen sene gibi olacağını düşünmüyoruz. Ve Avrupa'da da Beşiktaş'ı gördüğümüzde kupası var, ligi var. Bu anlamda iki tane iyi kaleciniz olması lazım. Biliyorsun şimdi hep şu konuşuluyor. Birinci kaleci okey, mutlaka net bir kaleci alıyorsun ama ikinci kalecin de çok önemli Furkan. İkinci kaleci orada rekabet oluşturabilecek. Veyahut da işte sakatlık olduğunda veya bir sıkıntı olduğunda orayı doldurabilecek bir kaleci kritik. Bu anlamda Doğan Alemdar bence önemli bir transfer. Nübel'e gelirsek de Nübel tam bir istikrar abidesi. Yani son herhalde 2 sezonda 100 maç neredeyse. Yani neredeyse 100 maç oynamış.
0: İstikrarlı bir kaleci.
1: Tabii.
0: Yani şu Stuttgart'taki son sezonu hocam 49 maç, 49'u da ilk 11'de oynamış. Daha önce Monaco'da da aslında yine benzer bir durum söz konusu. Devam edeceğiz. Sizden Nübel konusunda da yorumlarınızı almaya sürdüreceğim. Merak ediyorum neler ekleyeceğinizi de ama Efecan hazırmış. Alspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda. O da özellikle son günlerde biraz yoğun bir transfer dönemi geçirmeye başladı. Efecan kolay gelsin öncelikle. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fukan Yıldız. Sana da iyi yayınlar diliyorum konuklarına beraber.
0: Teşekkür ederiz. İki kalecisi birden Beşiktaş'ın İstanbul'a geldi artık. Nübel ve Doğan resmi sözleşmeyi bekliyor Beşiktaşlı taraftarlar. Sen de bugün Nübel'i karşılamak için Atatürk Havalimanı'ndaydın. Öncelikle iki transfere dair aktarabileceğin detaylar neler? Bunlarla başlayalım istersen. Sonrasında da Beşiktaş'ta sıradaki hamle nedir? Bunu da merak ediyoruz.
2: Evet, Beşiktaş bizim de uzun bir süredir aslında aktardığımız gibi yaklaşık 3 haftalık bir süreç. Alexander Nübel transferinin süreci. Beşiktaş oyuncu tarafıyla 10 Haziran'da menajerle Tüpraş Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede taraflar anlaşmıştı. Daha sonrasında Nübel'in Dünya Kupası'nda olması nedeniyle süreç uzamıştı. Ondan hemen sonra da Almanya elendikten hemen sonra hem Nübel hem Beşiktaş tarafı Bayern Münih'e bir baskı oluşturdular. Nübel oldukça ısrarlı bir şekilde ayrılma isteğini yeniledi ve Bayern Münih kulübü de bu ısrara dayanamadı. Ardından siyah beyaz ekip yaklaşık 2 gün önce Alman ekibiyle anlaşma sağladı. Beşiktaş Nübel için yaklaşık 5-6 milyon euro civarı arasında bir rakamda bonservis ödeyecek. Oyuncu tarafıyla da sözleşme süresi 3 sene olacak. Alexander Nübel 3 senelik kontrata imza atacak. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonrasında 10 Temmuz'da Beşiktaş'ın kamp yaptığı Slovakya'ya gidecek ve antrenmanlara başlayacak. Midland maçına kadar da hazır olmasını bekliyoruz. Tabii zaten Dünya Kupası'ndan Almanya'nın erken elenmesi sonrasında tatilini tamamladı ve bundan sonraki süreçte de Beşiktaş antrenmanlarına çıkmış olacak Alexander Nübel. Doğan Alemdar konusu da oldukça sıcak bir konuydu. Ben dün saat 18'de yaptığım bağlantı esnasında bu transfere Beşiktaş'ın girdiğini öğrenmiştim ve Alspor ekranlarında biz bunu duyurmuştuk. Başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleşti dün. Akşam saatlerinde Sayın Başkan Serdar Adalı Göksel Gümüştağ'la bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından bu transferde gece geç saatlerde tamamlandı. Beşiktaş Doğan Alemdar için Başakşehir'e 2 milyon euro ödeyecek. Doğan'la da Beşiktaş arasındaki sözleşme süresi de yaklaşık 4 sene olacak. Bu bilgileri verebilirim bu iki transfer adına ki Beşiktaş'ın Midnight maçına kadar kaleci rotasyonunu artık resmen tamamladığını söyleyelim. Ersin'de Esanoğlu'na da Beşiktaş veda edecek. Veda etmiş olacak. Resmi siteden de yakın bir zamanda bununla duyurulmasını bekliyorum. O da kariyerine artık Avrupa'da devam edecek gibi gözüküyor Furkan Yıldız.
0: Efecan, Salih Özcan ne zaman İstanbul'da olacak? Bununla ilgili bir bilgin var mı?
2: Tabii Salih Özcan da erken geliyor. 8

0: Temmuz'da İstanbul'da olacak ve ardından o da Slovakya kampına gidecek.
1: Yani yarın evet. Geliyor o zaman.
0: Evet, Salih Özcan da yarın İstanbul'a geliyor, yaklaşık saat olarak da 23.05 gibi İstanbul'da olacak. Yarın gece geç saatlerde İstanbul'da olacak, ardından 9 Temmuz'da da Beşiktaş'ın kamp yapacağı Slovakya'da kampına geçiş yapacak Salih Özcan da. Kaptan Orkun Kökçü de tatilini zaten erken bitirecekti ama ekstra daha bir erkene çekmiş durumda. O bilgi de vermek istiyorum. Kaptan Orkun Kökçü de yarın gerçekleştirilecek Beşiktaş'ın Slovakya'daki kampına katılacak ve izin hakkı olan o 3 günü kullanmayarak aslında Slovakya kampına Beşiktaş'ın gelecek. Burada da aslında kaptanlık göstergesini yapmış olacak ki Salih de Orkun'dan aslında konuşarak erken geliyor. Salih Özcan da Beşiktaş'a şu an kamp yapacağı döneme erken geliyor. Onlara 10 Temmuz'a kadar izin verilmişti. 10 Temmuz'u beklemediler ve daha erken gelerek Beşiktaş Slovakya kampına katılacaklar bu sayımcı.
1: Ouattara, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Nübel ve Doğan. Sırada kim var Beşiktaş'ta?
0: Evet, Beşiktaş'ta artık gözler tamamen sol kanat transferine çevrilmiş durumda. Sayın Başkan Serdar Adana'nın hayalini kurduğu isimlerden bir tanesi Trossard. Biz bunu sürekli olarak aslında söylüyorduk yayınlarımızda. Bir ara alternatif isim belki Llorente mi bir adım önde diye konuşmuştuk. Ama şu anda Beşiktaş'ın en net, en ciddi adayı Trossard. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve onlarla Trossard'da Beşiktaş artık yavaş yavaş anlaşma düzeyine doğru ilerliyor. Buradaki en büyük engel ve süreci yavaşlatan konu da şu: Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etmesi. Dün Amerika karşısında önemli bir performans sergiledi Leonardo Trossard. Asist katkısı da sağladı hatta. Şu anda İspanya ile oynayacakları bir karşılaşma var. Siyah beyaz ekibin taraftarları ve yöneticileri de artık Belçika'nın yavaş yavaş bu karşılaşmayla beraber Dünya Kupası'na veda etmesini bekliyorlar. Trossard sürecinde de Beşiktaş yıllık kontrat süresinde anlaşma sağladı. Daha önceki yayınlarımızda bir sorun olduğunu ve menajerin absürt istekleri olduğunu söylüyorduk. Trossard bunu duyduktan sonra menajerine oldukça sinirlenmiş ve durumu düzeltmesini istemiş. Haberi yokmuş bu kontrat süresinden ve Beşiktaş'tan istenen imza parasından. İmza parası da ortadan kalkmış durumda. Ama şu an son pürüzler sadece mali anlamda. Beşiktaş'ın teklif ettiği bir rakam var. Trossard'ın istediği bir rakam var. Ortak noktada buluşulmaya çok yakın rakamlara doğru gelinmiş durumda. Artık adım adım Beşiktaş'a diyebiliriz Trossard için. Bu süreç artık Belçika'nın da Dünya Kupası elenmesi sonrasında net bir şekilde artık yavaş yavaş Beşiktaş formasını giyecek diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş durumda Furkan Yalnız. Onu da söyleyebilirim. Beşiktaş Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş adına şunu söylüyor Trossard'a: biz birkaç gün içerisinde, siz Dünya Kupası'na devam ederseniz de etmeseniz de, gel bir ön sözleşme yapalım diyor. Bu bilgi de vereyim Burkan Yıldız. Yani 1-2 gün içerisinde, eğer Dünya Kupası süreci bitmeden de, bu transferin bitme ihtimali şu an var. Leonardo Trossard çok İstanbul'a gelmek istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı teklife çok sıcak bakıyor. İçeride İtalyanlı'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. Beşiktaş'ın projesi anlatılmış. Onları da söyleyebilirim. Artık dediğim gibi yavaş yavaş Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor Leonardo Trossard.
1: Efecan, şunu da sormak istiyorum. Hep gelecek isimleri konuşuyoruz ama ayrılık konusunda beklediğin gelişmeler nedir? Hangi isimlere veda etmeyi planlıyor Beşiktaş?
0: Şu an ayrılık konusundaki en net iki aday var: Felix Udokay ve Milot Rašić'a. Ki Milot Rašić'in de antrenmanlarda oldukça iyi bir performansı da varmış. Ama Beşiktaş'ın sağ kanada bir transfer yapma isteği var. Yabancı kuralından dolayı da o bölgeye şu an Milot Rašić ile Vaslav Černý dolduruyor. Bu sebepten dolayı da şu an Beşiktaş'ın kadrodan çıkarmayı düşündüğü isimlerden bir tanesi Milot Rašić olarak yer alıyor. Stoper bölgesinde de yabancı oyuncu konusunda sıkıntı yaşandığı için, kontenjan konusunda, Felix Udokay ile yolların ayrılması isteniyor. Kendisine de zaten kulüp bulması söylendi. Ve oyuncu tarafı da aslında hiçbir tepki vermedi ve bunu anlayışla karşıladı. Yakın bir zamanda ben Felix Udakai'ye resmi teklifin gelmesini bekliyorum. Kendisine iki tane kulübün ilgi duyduğunu söyleyebilirim. İlgi kağıdı yollanmış. O da takım arıyor kendisine. Yakın bir zamanda yolların ayrılacağını söyleyeyim. O stoper bölgesine de Felix Udakai ayrıldığı takdirde Beşiktaş bir yabancı ve bir yerli transfer yapmak istiyor. Sağ kanat bölgesine de bir yabancı oyuncu düşünülüyor ama öncelik kontenjan olarak düşünülüyor sağ kanat tarafında, ki burada ismi çıkan bir Fatavu ismi var, Leicester City'nin oyuncusu. Orada Beşiktaş Milot Aysa'dan çıktıktan sonra da Fatavu ismine gitmeyi planlıyor diyebilirim Furkan Yılmaz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Efecan Öztaş Beşiktaş'ın transfer gündemini bizler için aktarmış oldu. Efecan'a iyi akşamlar dileyelim. Biz onun aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda gündemini konuşacağız siyah beyazların. Hocam, siz Nübel'le ilgili bir yorum yapacaktınız. Oradan devam edelim lütfen.
2: Tabii ki, memnuniyetle. Nübel özellikle zaten çok kuvvetli, size'lı ve uzun bir kaleci. Ve birebirlerde, o size'a rağmen birebirlerde çok etkili bir kaleci. Gerçekten. Ve sezileri de kuvvetli. Özellikle büyük takımların, biliyorsun, defansı önde kurma noktasında, özellikle arka tarafta kalecilerin o libero gibi çıkıp o topları süpürebilmesi çok önemli. Bu anlamda bu özelliği de var Nübel'in. Ve çok istikrarlı bir kaleci. Çok uzun süredir, uzun sezonlardır çok fazla 35 maç barajını aşmış. Çok deneyimli, çok iyi bir kaleci. Kalede de biliyorsun tecrübe her zaman iyidir. Bu anlamda da hem bir tecrübeli, çok tecrübeli bir kaleci, hem de genç bir kaleciyle kaleci rotasyonunu tamamlamış gözüküyor Beşiktaş. Beşiktaş camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun.
1: Hayri Beşer, nasıl değerlendirirsiniz takviyeleri? Nübel ve Doğan yeni sezonda Beşiktaş'ın kalesi. Bu iki isme emanet. Tabii genç Emre de var ama onunla ilgili planlama nasıl olacak bilmiyoruz. Belki kiralık olarak yine ayrılabilir, ya da Emir var, yine genç bir kaleci. Ama şu an için herhalde kağıt üstünde Nübel birinci kaleci, Doğan da ikinci kaleci olacak gibi görünüyor.
3: Ya bence mükemmel hamleler kale açısından. Yani Doğan Alemdar, bir defa sizin rotasyondaki eldiveniniz kaldı ki kaleyi teslim etseniz dahi çok da endişeli olmazsınız. Bildiğimiz bir kaleci ve yerli, bu yönüyle hani yerli kaleciyle Nübel'in yedeklenmesi bence çok doğru bir tercih. Kaldı ki Nübel'de az önce Burak Hoca anlattı, tecrübeli bir kaleci ama yaş itibariyle de bence çok makul seviyede. Yani 29 yaşında yıllarca size hizmet edebilecek uluslararası standartta bir kaleci. Belki şöyle tarif etmek de mümkün Nübel'i. Yani modern kalecinin tarifi, tanımı diyebiliriz rahatlıkla. Bir defa Italiano'nun işte geriden oyun kurmasına yönelik kalecilerin ısrarcı isteğine cevap verebilecek nitelikte. Bu anlamda çok soğukkanlı. Yani iki boyutta da bence iyi bir kaleci. Hani tecrübe zaten heybesinde var olan bir şey. Onun ötesinde çizgide başarılı. Reaksiyon gücü var. Öbür taraftan da baskı altında bocalamayan bir kaleci. Baskı altında soğukkanlılığını koruyan, oyunu geriden hem iyi okuyan örgüyü hem de topu iyi çıkaran bir kaleci. Dolayısıyla Beşiktaş hani kaleden yana dizilimi, kurulumu çok sağlıklı yapmaya başladı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş transfer ettiği kalecilerle ve şu ana kadar kadrosuna dahil ettiği ve dahil etmeye çalıştığı isimlerle ben bu yarışın içerisinde varım iddiasını çok güçlü bir şekilde seslendiriyor.
1: Salih Özcan yarın saat gece 23 sularında İstanbul'da olacakmış. Efecan'ın aktardığı bilgi o. Dünya Kupası kadrosundaydı. Bodrum'da tatilde olduğunu, İstanbul'a gelecek, resmi sözleşme ve Slovakya kampına Orkun'la birlikte katılmasını beklediğini söyledi Salih Özcan'ın. Salih takviyesi Beşiktaş'a ne kazandırır?
2: Tabii iyi bir Salih çok fazla şey kazandırır. Geçen sezonu hemen hemen boş geçti Salih Özcan. Onun da bir çıkışa ihtiyacı var. Henüz futbolunun geriye düşeceği bir yaş değil. Hani belli, biliyorsun, 33'ü geçer bir oyuncu. Ufak ufak düşüşler başlar, 30'u geçer. O ayrı konu. Hem fiziksel düşüş başlar hem kariyerde bir ihtimal bakabilirsin ama henüz çok erken Salih için. Bu boş geçmiş sezonun acısını Beşiktaş'ta çıkarması gerekiyor. Oyuncu zaten bildiğimiz bir oyuncu ama tekrar söylemek gerekirse orta sahanın yükünü alan, savaşçı, sert, agresif, baskıları iyi yapan, top çalabilen, alanına girdiğinde markaj bilgisi de olan, rakipleri bozma noktasında çok ciddi iş yapan bir oyuncu Salih Özcan. Fiziksel oyunu, iyi oynayan, enerjisi çok yüksek bir oyuncu. Bu anlamda Beşiktaş'ın böyle bir isme ihtiyacı var mıydı? Kesinlikle vardı. Yerli olması çok da ciddi bir avantaj. Orkun'la birlikte, şimdi Orkun gibi bir oyuncunun hücumcu bir merkez orta sahanın yanında böyle savaşçı bir orta sahanın olması, biliyorsun, kaçınılmaz olması gerekiyor.
1: Akıllara da hocam hep tabii İspanya deplasmanındaki o maç geliyor. Salih ve Orkun'un orta sahada yakalamış olduğu uyum ve hatta Dünya Kupası'nda gruptaki son maçımız ABD maçı, yine Orkun ve Salih'in birlikte oynadığı bir mücadeleydi. İki maçta da tabii bir beraberlik bir galibiyet aldık. Oyun olarak fena bir görüntü vermemişti bu ikili. Beşiktaş taraftarı bu transfer sürecinde hep Orkun-Salih uyumu üzerinden süreci okumaya çalıştılar. Bu anlamda da Salih takviyesi biraz bir heyecan yaratmış durumda.
2: Çok önemli bir isim. Yine daha önce de yazıldı. Bir de bizim için çok önemli maçlardan biriydi. Hırvatistan deplasmanı. Orada İsmail de ikisi oynamıştı. Ve o da çok önemli bir maçtı. Hırvatistan ki hep dünya üçüncü, o dönemlerde dünya üçüncüsü diye hatırlıyorum. Çok önemli bir Hırvatistan karşısında önemli bir performans göstermişti. O maçın yıldızlarından biriydi. Salih Özcan hem Avrupa'da çok ciddi derecede size katkı sağlayabilecek, hem de ülkede. Ama tabii Salih'in de tekrar o şeyi ortaya koyması gerekiyor. Onun için de yeni bir challenge olacak tabiri caizse. Aç olarak da geleceğini düşünüyorum. Belki çok maç oynayıp gelse farklı bir şey olabilirdi. Ama bu anlamda daha hırslı olup kendini bir kere daha burada ispatlamak isteyecektir diye düşünüyorum.
1: Şöyle yapalım mı Ayla abi? Trossard konusuna geçeceğim. Senin yorumunu merak ediyorum Trossard konusunda, ama sürece dair son durum ne aşamadaymış? Bununla ilgili bir VTR'miz var. Beşiktaş'ta bugün Nübel ve Doğan İstanbul'a geldi ve artık gözler özellikle Fecan'ın da ifade ettiği gibi, Aspor muhabiri Fecan Öztaş'ın, sol kanat bölgesine yapılacak olan takviye çevrildi. Beşiktaş, Trossard ve Arsenal üçgeni arasındaki görüşmeler ne düzeyde, haberimizi bir izleyelim, sonrasında Beşiktaş'ta Trossard olasılığını konuşmaya devam edeceğiz.
4: Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona yaklaşıldı. Siyah beyazlı yönetim Arsenal'ın deneyimli kanat oyuncusunu kadroya katmak adına önemli aşama kaydetti. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için yaptığı 18 milyon euroluk bonservis teklifine Arsenal cephesinden olumlu yanıt geldi. İngiliz ekibinin onay vermesinin ardından transfer sürecinde artık oyuncu tarafıyla yürütülen görüşmeler belirleyici hale geldi. Edinilen bilgilere göre Leandro Trossard da Beşiktaş'ın sunduğu şartlara büyük ölçüde olumlu yaklaştı. Taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi için temaslar devam ederken anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması hedefleniyor. Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri ise Trossard'ın menajeri ve avukatının İstanbul'a gelmesi oldu. Beşiktaş yönetimiyle yapılacak son görüşmelerde sözleşmenin tüm detaylarının netleştirilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Belçika milli takımının Dünya Kupası serüveninin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması ve oyuncunun takıma katılması hedefleniyor. Planlamaya göre Leandro Trossard, Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Yönetim transferi en kısa sürede tamamlamak için son detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı ve 8 gol 11 asistlik performans gösterdi. Trossard 22 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sağladı.
1: Evet, Beşiktaş'ta Leandro Trossard sürecindeki son durum bu şekildeydi. Hayri Beşer, kulüpler arasındaki anlaşma yüksek ölçüde tamamlanmış gibi görünüyor. Hatta 18 artı 2 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Ve oyuncunun da tabii devam eden bir Dünya Kupası süreci var. Son 8'e kalmayı başardı Belçika. Bu nedenle biraz tabii görüşmeler aksayabiliyor. Arada çok ciddi bir saat farkı da var. Yani zaten oyuncunun bütün motivasyonu, konsantrasyonu Dünya Kupası'nda, bir de arada ciddi de bir saat farkı var. Bu anlamda süreç bundan etkilenmesi çok normal, ama süreç olumlu seyrediyor gibi görünüyor. Trossard Beşiktaş'a nasıl bir katkı sağlar?
3: Yani işler tam olumlu ilerlesin, o fark ortadan kalkar rahatlıkla Furkan. Çok heyecan verici bir transfer olur. Yani Türkiye'deki bütün futbol severlerin izlemekten keyif alacağı, heyecan duyacağı bir profil. Bir defa bunu vurgulamak gerekiyor. Şimdi Italiano'nun oyun anlayışında işte çizgide görev alan isimlerin böyle birebir oynamanın ötesinde içeriye koşular yapmalarını, işte skor katkısı vermelerini genel anlamda istiyor oyuncularından. Şimdi Trossard zaten üst düzey bir isim. Mikel Arteta tedrisatında hem taktik sadakat hem de dar alan becerisi itibariyle dikkat çekmiş bir isim. Birkaç özelliği üst düzey nitelik taşıyor. Mesela çizgideyken bu oyuncuyu aynı zamanda bir oyun kurucu olarak, hücumu organize eden bir oyun kurucu olarak nitelendirebilirsiniz. İçeriye yöneldiğinde, kat ettiğinde iyi bir bitiriciye dönüşüyor. Öbür taraftan aynı şekilde ön alan baskısını da üst düzey bir bilgiyle, bilinçle yapan bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın bir defa hücum organizasyonlarını, takım organizasyonunu tam anlamıyla seviye atlatacak bir isim. İşte kalede Nübel'le başladınız. Salih Özcan'ı dahil etmeye çalışıyorsunuz ki Salih'le de ilgili parantez içerisinde şunu söyleyeyim.
1: Buyurun.
3: Evet, belki bir durağanlığın içerisinde yine bir meydan okuma yapması gerekiyor Burak Hocam'ın söylediği gibi. Ama ben sanki onunla ilgili, hani evet kelam ettik ama onunla ilgili kelamdan daha fazlasını hak ettiğini düşündüğüm bir isim. Hani bazen bizim ön kabullerimiz vardır. Daha doğrusu hissettiklerimiz vardır, öngörülerimiz vardır. Ben bu oyuncuyla ilgili öngörü olarak beklenenden daha fazlasını yapacağı kanaatini taşıyorum. Daha doğrusu iddiasını ortaya koyabilirim. Salih Özcan
1: Beşiktaş
3: buraya önemli. Gelecek. Beşiktaş'a gelecek ve düşünülenden daha fazlasını yapacak diye ümit ediyorum. Ya Trossard'a gelirsek, yani buradaki hani kurulum hocadan başlayan, kaleden devam eden, orta saha, sol bek, işte Trossard hedefi gerçekten yani rahatlıkla işte şampiyonla oynamanın ötesinde işte Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle mücadele edebilecek bir Beşiktaş kompozisyonunu vaat ediyor. Yani Trossard'ın nihayetinde aslında bize kurduracağı, bana kurdurabileceği en öz cümle bu. Yani Trossard'a gelirse şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu şeyle birlikte, bu korelasyonla birlikte bu Beşiktaş, evet, daha önce mücadele edemedikleriyle artık mücadele edebilir diyebiliriz.
1: En azından sezon başlangıcında taraftarına, camiasına o umudu verebilecek bir kadro biraz oluşmuş olacak. Çünkü son şampiyonluk sezonu 2020-21 yılı, 5 sezon artık geride kaldı. Ciddi başarısızlıklarla geçen 5 sezon. Yani kötü kadro planlamaları, şampiyonluğun çok uzağında kalan bir Beşiktaş ve ben aslında hep şundan bahsediyordum Burak Hocam. Bu 5 yıllık başarısızlıktan sonra biraz artık isimlerden ve performanslarından bağımsız Beşiktaş'ta yüzlerin değişmesi gerektiğini söylüyordum. Özellikle yerli oyuncu noktasında bunu söylüyordum. İşte Doğan takıma katıldı. Salih takviyesi yine yapıldı. Beşiktaş bu anlamda İlhan Fakalı'yı da hani oraya ekleyebiliriz. Ve veda edilen ve edilecek olan isimlere de baktığımızda o kabuk değişikliğini sanki bu transfer döneminde yaşayacak gibi görünüyor.
2: Kesinlikle çok önemli bir noktaya parmak bastın. Hani şampiyonluğu bırak, ikincilik konusunda bile herhalde yok değil mi? Şampiyonluktan sonra ikinciliği de
1: yok. Hayır. Hocam yani şöyle 35-40 puan zirvenin dışında kaldığı sezon var Beşiktaş'ın.
2: İki sezon önce değil mi?
1: Evet.
2: Evet. Baktığında hakikaten böyle bir durum söz konusu. İstikrarlı bir şekilde orada etkili olamama, sonuç alamama ve tepeden uzak kalma durumu var. Bunu da bir şekilde değiştirmek istiyorlar. Şimdi sportif direktör değişikliği oldu. Teknik adam değişikliği oldu ki teknik adam çok iddialı geldi. Ciddi de bir bütçeyle geldi ve tamamen kendi yabancılarıyla, hiçbir yerli teknik adamı da ekipte istemedi. Ve böyle bir teknik ekip de kuruldu. Şimdi bahsetmiş olduğumuz isimler var. Şimdi Trossard gibi bir isim de tabii burada çok önemli bir noktada ön plana çıkıyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde en son finalde asisti var Trossard'ın. Yani buradan teknik taktik analize girmeden.
1: Orada hocam ligdeki şampiyonlukta da çok kritik bir golü var.
2: Doğrudur mutlaka. Yani son

0: hafta o şampiyonluğun geldiği ilan edildiği maçta da Trossard'ın çok böyle sıkışan maçta, sıkışan oyunda yine kritik bir golü vardı.
1: Yarı finalde de Atletico Madrid'le oynadılar, doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğru, evet.
1: Mesela yarı finalde de iyi performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu. Oyuncunun özellikleri, Hayri abi de bahsetti. İçe çalımı çok etkili. Gerçekten iki kanatta da oynadığında içe çok rahat girebilen, çalım atabilen, kafası hep yukarıda, vizyonu yüksek, oyunu görebilen bir oyuncu. Doğru tercihleri yapan bir oyuncu. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de çok adamlı hücuma çıkmayı seven bir hocayı aldı Beşiktaş. Bu ne demek? Bekler de çıkacak. Kenar oyuncusu iç koridorda daha çok topla buluşacak. O iç koridor oyununu oynamayı bilen bir isim. Bu ne demek? Bek ileri çıktığında, içe devrildiğinde şutu var. Daha iyisi servis özelliği çok iyi. Ara pas, çok iyi ara pas atabilen bir oyuncu. Topu arka direğe iyi kaldırabilen bir oyuncu. Ayakları iyi bir isim. Bu anlamda bu sezon herhalde 10 asisti vardı Premier Lig'de, yanlış hatırlamıyorsam. Gol hazırlama noktasında çok etkili. Asist öncesi paslarda
0: kilit
1: çok etkili.
0: Pas. Hocam o zaman çok güzel bir noktaya pas atmış oldunuz, konuyu getirmiş oldunuz. Bir grafiğimiz var, arkadaşlardan da rica edeyim. Dünya Kupası'nda şu ana kadar geride kalan süreçte en çok kilit pas atan oyuncu Leandro Trossard. Toplam 17 kilit pası var ve Muhammed Salah 16 kilit pasta. İkinci basamakta ki onun Dünya Kupası serüveni birkaç dakika önce son bulmuş oldu. Eşref Hakimi 15 kilit pası var. Roberto Alvarado Meksikalı oyuncu 13 kilit pas ve Declan Rice 12 kilit pas yapmış bu sürece kadar, bugüne kadar. Trossard 17 kilit pasla bu listede zirvede bulunuyor. Aslında Beşiktaş'ın ne kadar kritik bir oyuncuyu kadrosuna katabileceğinin de önemli bir göstergesi bu grafik, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bir de şu çok önemli. Tabii Salah da tepede. Özellikle şimdi Rice olur, efendime söyleyeyim Eşref Hakimi, tabii onlar da çok önemli ama özellikle 3. bölge oyuncusu olup da işte anahtar pas noktasında tepede olmak başka bir şey. Çünkü yani 3. bölgede risk, biliyorsun. Yani öne oynamak iş zaten. 3. bölgede öne oynamak iş. Merkezdeki öne hat kırıcı pas atmak tabii çok değerli ama daha fazla, ne diyelim, aksiyon alanınız var. Çok fazla oyuncu var. Düşünsenize, merkezdesiniz. Kenar oyuncum var. Bekin ileri çıkmıştır. Santraforum var. 10 numaram var. 8 numaram var. Ama kenar oyuncusunun, bir kanat oyuncusunun bu kadar çok anahtar pas vermesi, ne kadar yetenekli olduğunu, ne kadar iyi bir servisçi olduğunu ve ne kadar iyi bir oyun vizyonunun olduğunu da gösteriyor. Çünkü anahtar pas atmak için tekniğin olacak, ayağın olacak da kafan da olacak. Onu göreceksin yani. Kafan yukarıda olacak. Bu anlamda, bu arada bu şey grafiğimizi bilmiyordum. Bilmeden de gelmiş olması
0: ama
1: çok güzel oldu.
0: Aslında ne kadar işte kıymetli bir isim olduğunuzu da, yani konuyu aslında ne kadar doğru okuduğunuzu görmüş olduk. Biz zaten bu grafiği bekletiyorduk ama Burak hocam sağ olsun konuyu kilit pasa getirmiş oldu. Teşekkür ederiz size.
1: Eyvallah. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Bu anlamda çok değerli bir transfer olur. Ben artık şu, bir önceki yayında da konuşmuştuk da, ben şunu istiyorum artık Furkan. Yani bizim takımlarımız işte konferansa gidiyorsa bir final görelim. Avrupa Ligi'ne gidiyorsak çeyrek final görelim, yarı final görelim, buraları
0: bu
1: görelim.
0: Bu sezon
1: artık
0: Konferans Ligi finali.
1: Aynen.
0: Beşiktaş stadyumunda.
1: Evet. Görelim, bir şeyler yapalım. Ha, gönül ister Avrupa Ligi'nde oynasın Beşiktaş. Yeri orasıdır. En az yeri orasıdır. Yeri Şampiyonlar Ligi'dir de Beşiktaş'ın. Baktığımızda bu tip oyuncular bize bunu getirebilir. Bir de 35 yaşında gelmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin
0: ise sen 30 yaşında.
1: Çok güzel bir katkı sağladın. Dedin ki Premier Lig'deki şampiyonluk maçının en kritik maçlarından birinde golü var dedin.
0: Hocam dün de bu arada Amerika maçında yine çok müthiş muazzam bir oyunu vardı.
1: Müthiş
0: oyunu. Yani kritik anlarda gerçekten sorumlulukla almaktan çok kaçınmayan, yani oyun içinde saklanmayan bir oyuncu Trossard.
1: Çok çok önemli. Son şöyle bağlayayım. Bu oyuncu bizim ligimizde neden çok önemli? Onu söyleyelim. Rafa Silva'nın ilk sezonunda, o iyi sezonundaki ne kadar önemliyse o performans, niye? Direkt dikine oynuyordu adam. Rafa Silva dikine oynuyordu. Dikine oynayan oyuncular, hele şu dönemimiz, eskiden çok vardı. Hacılar vardı, Alexler vardı, Beşiktaş'ta Delgado vardı, değil mi? Çok oyuncu vardı. Ama günümüzde o kadar fazla oyuncu yok dikine oynayan. Sadece dribling açısından söylemiyorum, topu da koşturan. Bu anlamda Trossard'ın burada kapalı savunmaları aşmak anlamında da çok ciddi faydası olacak. Çünkü Beşiktaş'a karşı hemen hemen ligin, değil mi, %90'ı zaten kapanıyor. İşte oynanılan derbiler hariç çoğu takım arada Başakşehir

0: kapanmaz. Efendime söyleyeyim, şu an aklıma gelmiyor. Bir takım ön plana çıkarsa, her sezon bir takım ön plana çıkıyor. O takım belki bir maçta içeride kapanmaz ama büyük takımlar haricinde herkes kapanıyor. O zaman da ne akla geliyor? Bu tip çilingir oyuncular devreye giriyor. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir transfer olur. Ligimize de katkı sağlar. O bahsetmiş olduğumuz Avrupa serüveninde de tecrübesiyle, yeteneğiyle takımlarımıza destek olur.
1: Hayri Beşer, ekleyeceğiniz durum, yorum ne olur Trossard konusunda? Galatasaray'a geçeceğim bu arada birazdan.
2: Şunu söyleyeyim, Rafa Silva'dan söz açılmışken.
1: Buyurun.
2: Şimdi bir tane Rafa Silva transfer etmek ya da bir tane Trossard transfer etmek meseleyi çözmez. Yani o takım bütünlüğünü sağlamak önemli. Burada bir Rafa Silva serüveni daha yaşamayacak Beşiktaş. Şu kurulumdan bu ilhamı alabiliyorum rahatlıkla. Bir de Trossard gibi bir oyuncuya sahip olmak şu açıdan da avantaj. Şimdi çok fazla hayal kırıklığı yaşadı siyah beyazlı camia. Yani Dolmabahçe'nin türbünleri son yıllarda sürekli, yani erken vedalardan dolayı biraz erken demoralize olmaya adeta aşina. Dolayısıyla Trossard işte kapalı rakiplere karşı oyunun tıkandığı, türbünlerin de belki negatif sendroma geçmek üzere olduğu süreçlerde de devreye girebilecek, size oyunu ve skoru alabilecek bir oyuncu. Açıkçası bu kadar kıymetli bir oyuncuyu Beşiktaş koparıp alabilirse, ki ben yaş itibariyle de çok makul bir seviyede olduğunu düşünüyorum, çok büyük bir iş yapmış olur.
1: Peki, Beşiktaş'ı daha konuşmaya çok devam edeceğiz. İlerleyen günlerde Trossard ve Santrafor konusundaki gelişmeleri yine Al Spor ekranlarından paylaşacağız. Şimdilik bir virgül koyuyoruz Beşiktaş'a. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'a dair ise bugün İngiltere basınından bir iddia vardı. Sarı kırmızılı kulüp, özür diliyorum. Transferde biraz sessizliğini koruyor bugün. Hatta akşam saatlerinde de bu sezonki ilk çalışmasını gerçekleştirdi Galatasaray ve transfer konusunda nasıl bir adım atacak sarı kırmızılılar, bu da fazlasıyla merak ediliyor. İddia İngiltere basınından geldi. Orta saha bölgesi için Galatasaray'ın Liverpool'da forma giyen Curtis Jones'u gündemin aldığı haberi vardı. Bu detayları, haberimizi bir izleyelim, sonrasında Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Galatasaray'ın Curtis Jones ısrarı sürüyor. İngiliz basını Liverpool'un orta sahasıyla sarı kırmızılıların dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Liverpool, Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti. İngiliz ekibinin başarılı oyuncu için 30 milyon euro istediği kaydedilmişti. Liverpool'un Curtis Jones'la yolları ayırıp yerini Meksika'nın genç yıldızı Gilberto Mora'yla doldurmak istediği öne sürüldü. Curtis Jones geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.
1: Evet, Curtis Jones iddiası İngiltere basınından geldi. Galatasaray'ın dışında Inter ve Nottingham Forest'ın da oyuncuyla ilgilendiği detayı var haberde. 25 yaşında Curtis Jones. Hocam, doğru bir profil mi?
0: Curtis Jones müthiş oyuncu. Fizik gücü çok üst düzey, çok koşan, inanılmaz dinamizmi olan, ciddi fark oluştur.
1: Liverpool 30 milyon euro seviyelerinde bir rakam talep ediyormuş haberin detaylarına göre.
0: Ciddi fark oluşturur. Tabii şöyle, Galatasaray'ın bir de o Mertens'ten sonra oradaki boşluğu kapatmak adına, Yunus Akgün orada çok iyi iş yaptı bu arada, onu da altını çizelim, hakkını verelim, ama oraya bir yabancı düşünüldüğü söyleniyor. Bu anlamda arka tarafını sağlama alma noktasında çok etkili bir oyuncu olur. Lemine'yi daha çok stoper rotasyonunda düşünecek dendiği noktaya da bakarsan, Jones gerçekten fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. Biz de burada Galatasaray maçında da gayet iyi performans sergilemişti hatırlarsan. Çok gerçekten atletik performansı, kapasitesi, dayanıklılığı, kuvveti, gücü üst düzey bir oyuncu. Çok mücadeleci. Onun için özellikle orada Mertens tarzı oyun anlamında orayı rahatlatacak bir daha böyle Sara da oynadı ya oralarda. Sara da çok değerli oyuncu ama daha hücumcu, salt hücumcu, daha fazla hücumu düşünen ve yüksek skor ve asist katkısı yapabilen bir oyuncunun geldiği noktada arka tarafını iyice sağlamlaştırmanız lazım. Zaten elinizde bir Torreira var. Zaten elinizde bir Lemina var ama Lemina'nın da arka tarafta biraz da rotasyona gireceğini düşünürseniz Jones orayı çok ciddi derecede zenginleştirir. O da istikrarlı bir şekilde oynayan bir oyuncu bu anlamda ve 2001'li 25 yaşında, yani orta saha için çok da güzel bir yaş. Burada da ciddi bir performans gösterip iş yapabilir. Şampiyonlar Ligi maçlarında da benim izlediğim maçlarda en azından oldukça
1: biraz
0: bir performans sergilemiştir.
1: Çok yönlü de bir oyuncu. Yani gerektiğinde kanatlarda da oynayabilen. Hatta ya tabii bu çok belki ekstra bir durum ama sağ bekte de oynadığı maçlar var. Arne Slot döneminde özellikle onu sağ bekte kullanmıştı zaman zaman Arne Slot ama tabii ki asıl verimli olduğu yer merkez orta saha. Yani 8'li ve 10'u iyi oynayabilen bir oyuncu. Galatasaray için gündeme gelen son isim, daha doğrusu iddia edilen son oyuncu dış basında Curtis Jones oldu Ayra abi.
2: Ya yaş bir defa çok cezbedici. Yani 25 yaşında oyuncu özellikleri, Burak Hoca da sen de anlattın, gerçekten etkileyici. Bir defa işte hani çok yönlülükten bahsettin ya, zaten Okan Hoca'nın en çok da istediği ve bize gösterdiği bir şey bu.
1: Doğru.
2: Yani birçok oyuncu
1: seviyor hoca.
2: Hem farklı pozisyonlarda gördük işte. Stoperi sağ bek gördük, orta sahayı stoper gördük.
1: Kanattan bek yaptığını
2: evet,
1: gördük.
2: Sol önü sağ bek gördük vesaire. Ama Jones zaten birçok pozisyonunda oynayabilen ve de başarılı olan bir oyuncu. İşte hani bir 8 olarak nitelendirebiliriz, sol iç olarak nitelendirebiliriz. Oyuncu bir defa ön alan baskısını çok iyi yapıyor. Topun rakipten geri kazanılmasında çok iyi bir katalizör. Premier Lig gibi bir üst düzey arenada %90 pas kalitesiyle oynuyor. Hani kolay kolay top kaptırmıyor. Baskı altındayken dahi topu saklamasını, korumasını, yani topa sahip olmasını çok iyi biliyor ve dikine de gidebiliyor. Yani çok yüksek skor üreten, gol atan ya da asist yapan bir oyuncu değil ama oraya giden yolda size çok fazla katkı sağlıyor. Galatasaray'ın orta saha seviyesini yani bir adımdan daha fazla yukarıya taşır diye düşünüyorum. Yani zaten Galatasaray ön alan baskısını çok iyi yapan, Torreira gibi hakikaten dinamo olarak tarif edebileceğimiz oyuncuya sahip bir takım, bir orta saha merkezine sahip. Bu oyuncuyu da aldığı zaman İşin içerisine biraz daha ince işçilik, işin içerisine biraz daha akıl, işin içerisine biraz daha seviye katmış olur. Hakikaten büyük iş yapılmış olur. Bir de şunu söyleyeyim, hani 25 milyon euro teklif ediyorsa Galatasaray, işte 30-35 milyon euro bandındaysa bu transferi bitirmek mümkün olabilir. Çünkü Galatasaray evet. Hani...
1: Çok imkansız gibi görünen bir transfer değil.
2: Yani Singo için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Sonuçta Singo bir savunma oyuncusu.
1: Doğru. Uğurcan Çakır için aynı şekilde.
2: Aynı şekilde. Ki böyle bir transferi 25 yaşında Premier Lig'de çok önemli. Premier Lig'in ilk 3 takımından birinde üst düzey forma giyen bir oyuncuyu bu rakamlara transfer etmek de yani hiçbirimizin eleştiri konusu yapacağı bir durum olmaz.
1: Buyurun
0: çok,
1: hocam.
0: Çok özet bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Şunu da söyleyelim. Oyuncu Hayri abi de değindi. Şimdi bir ben fizikten bahsettim biraz daha. Hani özellikle mücadele gücünden, dayanıklılığından, oyuncunun zaten fizik olarak da yüksek bir oyuncu, koordinasyonundan. Ama şunu da yabana atmayalım. Soğukkanlı bir oyuncu. Topla da ilişkileri iyi, top tekniği gayet iyi. Şey gibi de söylemeyelim yani, sadece savaşçı bir oyuncu değil yani. O zaman haksızlık etmiş oluruz oyuncuya. Evet, fizik güzel, fizik olarak atletik performans anlamında çok yeterli, çok dinamik, kemik gibi tabiri caizse bir oyuncu ama soğukkanlı ve top tekniği de olan bir oyuncu. Evet, çok fazla skoru yok, bu doğru ama arka tarafta o bağlantı oyunlarında ve topa sahip olma oyunlarında, pas destek oyununda, büyük takım oyununda son derece etkili. Çok tabii ki her oyuncunun eksikleri var ama Bence bizim

0: ligimizde ciddi fark oluşturacak bir oyuncu.
1: Galatasaray'da bugün Lucas Torreira'nın Arjantin basınından El Intransigente'ye yapmış olduğu açıklamalar vardı. Sarı kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında açıklamalar yaptı Lucas Torreira. Tabii özellikle biraz daha kış döneminde onun takımdaki geleceği biraz daha belirsiz gibiydi ama son dönemde yapmış olduğu açıklamalarla sıklıkla burada kalacağının mesajını veriyor Lucas Torreira. Bugün yapmış olduğu açıklamalar nelermiş peki? Torreira'nın açıklamalarını bir izleyelim, sonrasında açıklamalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
2: Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor.

0: Arjantin basınından El Intransigente'ye konuşan Uruguaylı orta saha, adının sık sık anıldığı Boca Juniors iddialarına noktayı koydu. 30 yaşındaki futbolcu, Boca'da oynamaya hiç yaklaşmadım. İnsanlar bana bazen şarlatan diyor ama bu Boca'ya duyduğum sevgiden kaynaklanıyor. Yine de içinde bulunduğum gerçeğin farkındayım dedi. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini de açıkça dile getirdi. Torreira, Galatasaray'la önemli bir sözleşmem var. Bitmesine 2 yıl kaldı ve kesinlikle yenileyeceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum. Kulübü seviyorum. Yeni sözleşme görüşmelerimiz sürüyor ve amacım takımda kalmak ifadesini kullandı. Galatasaray'da 4 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Torreira, sarı kırmızılı formayla 175 müsabakada 11 gol 13 asist katkısında bulundu.
1: Evet, Lucas Torreira diyor ki Galatasaray'da mutluyum ve amacım burada kalmak, sözleşme görüşmelerimiz de devam ediyor diye ekliyor Torreira.
2: Yani Torreira mutluysa bence hiçbir sorun yok.
1: Kalmalı mı? İstediği sürece devam etmeli mi hocam?
2: Ya istediği sürece değil, istediği sürece ve verim verdiği sürece. Bence yine geçen sene iş yaptı. Özellikle Lemina geldikten sonra onun biz biraz daha hücum yönünü idrak etme şansı bulduk.
1: Daha çok gol aramaya başladı.
2: Aynen öyle. Aslında bir ara hatta kamuoyunda şöyle bir algı vardı. Torreira tek yönlü bir oyuncu. Yani sanki sadece topu kazanan, yanına veren öyle bir oyuncu olmadığını zaten Arsenal'de de göstermişti. Ara ara dile getiriyorduk ama beni kurtardı yani. Lemina transferi bizim bu yorumumuzu açığa çıkardı. Yani Torreira'nın biraz daha hücumda iş yaptığını gösterince benim de dediğim bir şeyler oturmuş oldu. Bu arada Torreira'ya da Lemina'ya da o anlamda teşekkür edeyim. Tabii işin latifesi ama Torreira özellikle duran toplarda katkısı işte bizim şeyde de dönüyor ekranda. Uzaktan attığı goller, önü oynadığı toplar gerçekten bu anlamda Torreira oralarda da etkili olduğunu bize tekrar göstermiş oldu. Ve çünkü ilk bölümler Galatasaray'ın şampiyonluk serisinin ilk yıllarında tamamen geçiş savunma geçişini yapan oyuncu olarak örümcek gibiydi. Hatırla lütfen, kontraları engelleyen bir oyuncuydu. Yani topu, pozisyon alışı, oradaki pas aralarıyla birlikte çok önemli top kazançları vardı. Ama burada tabii son dönemde hücum katkısını da gösterdi. Daha iki yönlü bir performans gösterdi. Sürekli oyuncuyla ilgili işte kendisinin de altını çizdiği işte
1: evet.
2: Boca Juniors'ta değil mi? Arjantin'de.
1: Evet, ama oynamaya hiç yaklaşmadım.
2: Evet. Evet.
1: Diyor Boca'da.
2: Öyle demiş. Bir de Boca Juniors'ta bu paralar yok zaten. Bu paraları kazanamaz orada. Baktığınızda burada kalmak istiyorsa bence Galatasaray için son derece güzel bir haber. Yine bu sezonda Avrupa performansı da bence gayet iyiydi Torreira'nın.
1: Peki.
2: Bazı düşüşler olsa da bence kalması faydalı olur.
1: Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Haydi Beşer'den dönüşte Torreira konusundaki görüşünü, düşüncesini alacağım ama reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa aramız var. Ardından transfer raporu devam edecek.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Bitsudoğan'ın koşu yoluna. Bitsudoğan.

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun!

0: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk saat diliminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmuştuk. Bu saat diliminde ise ağırlıklı olarak Fenerbahçe ve Trabzonspor'a değineceğiz. Fenerbahçe'ye dair de önemli bir gelişmeyle aslında bu saat dilimine başlıyoruz. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'ta telefon attığımızda gelişme şu şekilde. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal forması giyen Malcolm Fenerbahçe'ye önerildi ve sarı lacivertlilerse Brezilyalı sağ kanatın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdem Akbaş telefon attığımız. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan Yıldız, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bu gelişmeye dair detaylarla istersen başlayalım.
1: Fenerbahçe'de yoğun bir transfer dönemi var elbette. Sağ kanat için belirlenen isimler var. Liste var, aday oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Malcolm. Bir süre önce Fenerbahçe'ye önerilmişti oyuncu. Temsilcisi de bugün İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'de de bir teması oldu. Şunu söyleyebilirim ki 18,5 milyon dolar bir maaşı var El Hilal'de Malcolm'un. Bir yıllık kontratı var. Buradan çıkışıyla alakalı yollar nasıl oluşabilir? Aslında birazcık bu konular değerlendirildi. Şu an için Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıradır, bitiyordur gibi bir durum söz konusu değil. Ama Greenwood'la hali hazırda Fenerbahçe'nin zaten devam eden ve belirli aşamaya getirmiş olduğu görüşmeler var. Malcolm da adaylardan bir tanesi. Transfer süreçlerinde kabul edebiliriz ki eş zamanlı olarak 2 ya da 3 farklı

0: farklı ya da 4 farklı isimle süreç yürütebiliyor kulüpler. Böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Greenwood konusu kapanmış değil Fenerbahçe için. Malcolm konusu da gündeme gelen, önerilen bir isim. Bu süreçte bu tarz farklı oyuncular da ilerleyen günlerde gündeme elbette gelecektir Furkan Yıldız. Bugün temsilcisi de İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe için süreç sağ kanat transferini hızlı bitirme noktasında ilerliyor. Adaylar geldikçe biz de öğrendikçe paylaşmaya çalışacağız diyelim. Sözü sana bırakayım.
1: Teşekkür ederiz Erdem Akbaş'a. Fenerbahçe'ye dair transfer gelişmesiyle bu saat dilimine başladık. El Hilal forması giyen Malcolm'un temsilcisiyle Fenerbahçe'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini Erdem Akbaş bizlere aktarmış oldu. 29 yaşında, kariyerinde daha önce Zenit'te, Barcelona'da tabii yine biraz daha geçmiş yıllarda, ülkesinde Corinthians'ta forma giymiş. Hatta Fransa'da bir dönem Bordeaux forması da giymişti yine Malcolm, ama ağırlıklı olarak Zenit'te özellikle gösterdiği performans da biraz akıllarda kalmıştı. Bir sağ kanat arayışı var Fenerbahçe'nin. Mason Greenwood çok uzun süre gündemi meşgul eden bir oyuncu oldu. Sağ kanat için bu transfer döneminde gündeme gelen herhalde ikinci isim oldu Malcolm ve bu transfer süreci neler katar geldiği takdirde Fenerbahçe'ye Burak Hocam?
2: Tabii Malcolm'da en kritik nokta belki de Erdem'in söylediği gibi aldığı maaş, şu an El Hilal'den aldığı maaş bizim için korkunç bir maaş, yani bizim ülkemiz açısından çok yüksek bir maaş. Oyuncu özeline dönecek olursak da oyuncu zaten bildiğimiz bir isim. Topla haşır neşir, özellikle dribling anlamında çok etkili bir oyuncu. Çok rahat çalım atabilen, dribling ile rakipleri eksiltebilen çok etkili bir oyuncu. Top tekniği yüksek bir oyuncu. Zaten kısa bir oyuncu. Top hakimiyeti çok kuvvetli. Çevikliği de çok iyi. Yön değiştirmesi, topla dönüşleri falan oldukça etkili bir oyuncu. Fake'li çalımları, vücut çalımı olan bir oyuncu. Bu anlamda etkili. Ama tabii biraz da bir takım oyunu noktasında falan eksikleri olan bir isim. Yani oyun zekası noktasında da tercihleri manasında o kadar mahir değil zaten. O noktalarda da iyi olsa halen en üst düzeyde oynayabilecek bir oyuncu. Ve tabii özellikle sağ kenarda oynayan solak bir isim. Etkili bir o anlamda. İçeri devrilişleri, içe çalımı çok etkili bir oyuncu. Yani sırtını çizgiye verip içe doğru girdiğinde skor üretebilen, hazırlayıcılık tarafı da olan bir oyuncu. Taraftarın seveceği bir profil yani, özellikle çalımlarıyla. Dar alanda da etkili bir oyuncu olması da avantajları, ama bahsettiğim dezavantajları da var. Artık bu dakikadan sonra da özellikle teknik anlamda İsmail Hoca'nın ve ekibinin vereceği karar çok çok daha önemli.
1: Hocam ama herhalde profil olarak bir tutarlılık söz konusu diyebiliriz. Yani Mason Greenwood da Malcolm da çok benzer profilde kanat oyuncuları. Ters ayakla sağ kenarda oynayan, işte skor özelliği, skor katkısı yapma potansiyeli yüksek iki isim aslında.
2: Doğru, çalımı olan, top tekniği yüksek, driblingi olan benzer oyuncular. Tabii ayrıştığı noktalar tabii ki var, ama Malcolm da bu anlamda önemli bir isim. Ama tabii bu işin özellikle İsmail Hoca ve ekibi ne diyecek veyahut da işte ikisi arasında bir seçim mi yapılacak? Mutlaka bir üçüncü aday da çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama sağ kenara önemli bir adam ve driblingli bir oyuncu gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin en önemli problemlerinden biri çok uzun yıllardır driblingli kenar oyuncusunun olmaması. Sen Maximen geldi ama devamlılık olmadı biliyorsun. Tam verim veremedi. Öbür tarafta dribling, top tokatlayarak gitme noktasında etkili bir oyuncu Musaba'yı aldılar. Ama Musaba da dar alanda etkili değil. Alan isteyen bir oyuncu yani. Ama bu iki isim de Greenwood'da, Malcolm'da dar alanda etkili oyuncular.
1: El Hilal rakamları 138 maç 46 gol 41 asist. Zenit rakamları 109 maç 42 gol 24 asist. Bordeaux rakamları 96 maç 23 gol 16 asist. Corinthians'ta 70 maçı var 10 gol 5 asist ve Barcelona'da ise 24 maçta 4 gol 2 asisti var. Özellikle El Hilal ve Zenit dönemleri tabi çok daha parlak geçmişti Malcolm'un. Bir yıl kontratı kaldı El Hilal'le. Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
3: Tabii buradaki pazarlık süreci önemli. Fenerbahçe makul rakamlara çekmek isteyecektir. Çünkü kadronun total maliyeti malum. Ama yani oyuncunun özellikleri bir defa tribünler açısından heyecan verici.

0: Artı takıma katkı açısından da heyecan verici. Bir defa bu oyuncu Fenerbahçe'de, Türkiye Ligi'nde çiftli rakamları rahatlıkla görebilecek bir oyuncu. Hem atacağı gol hem yapacağı asistlerle o seviyeye çıkacaktır. Bir de farklı farklı pozisyonlarda oynayabilmesi de önemli. Yani orijini sağ kanat olsa da 10 numara pozisyonunda da yine sol kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Sol ayağını etkili kullanan, dar alanda iş yapabilen, hızlı kat eden, hızlı eksilten. Karar mekanizması zaman zaman belki istenildiği düzeyde olmayabiliyor. Ama yani sahip olduğu diğer özelliklerle bir paket halinde oyuncuyu değerlendirdiğimiz zaman artı yönlerinin ben daha ağır bastığı kanaatindeyim ki Fenerbahçe'nin eksikliğini hissettiği tarzda oyuncu profili. Yani mesela geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yoktu.
1: Doğru.
0: Yani onun ötesinde Greenwood ya da bu ikisinden bir tanesi bence olacaktır diye düşünüyorum. Yani iki oyuncunun bir arada transfer edeceğini pek öngörmüyorum. Ki Greenwood bana göre bir adım önde. Yani transfer edilse onun katkısı daha fazla olur. Artı bu iki oyuncu da özellikle Greenwood, hani Fenerbahçe'nin forvetini Vedat Muriç ya da benzer ilk 11'de oynayan bir başka forvet olarak kabul edersek, orada forvetin indireceği toplara yapabileceği patlayıcı gücüyle yapacağı koşular, ki Greenwood'un ceza sahası dışından hangi ayağıyla vuracağını çok kestiremeyeceğiniz o muazzam şutları da etkili olur. Bu oyuncu da aynı şekilde etkili olur diye düşünüyorum. Özetle yani takımlarımız Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de iyi oyuncular peşinde. Umarım yaş itibariyle de hani hiçbirimizi hani son adres olarak değerlendirip eleştiri pozisyonunda bırakacak isimlere yönelmezler inşallah. Şu andaki isimler bu açıdan da
1: İyi
0: bana
1: gidiyoruz.
0: Son derece pozitif
1: evet.
0: geliyor.
1: Şimdi bugün Malcolm'dan bahsettik ama Fenerbahçe'de o bölge için çok uzun süre gündemde olan oyuncu Mason Greenwood'tu ve bugün İtalya basınında La Gazzetta dello Sport'ta bir iddia vardı. Mason Greenwood'la ilgili olarak Roma üzerinden tabii bir iddia söz konusuydu. Bu haberimizin detaylarını bir izleyelim sonrasında. Özellikle Mason Greenwood konusunda acaba Fenerbahçe ihtimali tamamen masadan kalktı mı sarı lacivertler? Bunu konuşacağız. Önce İtalyanların Mason Greenwood iddiasını izleyin.
2: Mason Greenwood için İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın İngiliz oyuncuyla 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardığını yazdı. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacağı belirtildi. Marsilya'nın beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Haberde Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olması ve Gasperini'nin oyun planı nedeniyle Roma'yı tercih ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise görüşmelerini sürdürüyordu. Geçen sezon 45 maçta forma giyen Greenwood 26 gol 11 asistlik performans sergilemişti.
1: Evet, İtalyanlar diyor ki Roma oyuncuyla yıllık 4,5 milyon eurodan 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Yani Mason Greenwood'un Roma'ya daha yakın olduğunu iddia ediyor İtalyan basını ve bonuslarla birlikte 45 milyon euro teklif yapacakmış Roma. Marsilya zaten ilk günden itibaren Greenwood için 50 milyon euro istiyordu. Eğer haber tabii bir iddia olduğu için bunu söylüyorum, doğruysa aradaki fark 5 milyon euroya kadar gerilemiş. Çok yüksek olasılıkla sanki Greenwood Roma'ya doğru gidecek gibi görünüyor Burak Hocam.
3: Evet, bu haber onu gösteriyor. Tam da en büyük çıkışını yakaladı geçen sene. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi. Bu anlamda Roma'da her zaman iddialı kadrolar kurmayı tercih eden İtalya'nın en büyük kulüplerinden biri. Bu rakamı da çıkabiliyorlar. 5 milyonluk bir şey kaldıysa, yani La Gazzetta'nın haberi doğru ise, bu da pek bir şey değil, pek bir rakam değil açıkçası. Ve bu transfer herhalde olacak gibi gözüküyor. Ki o hemen Malcolm hususu da devreye girdi. Demek ki öyle bir bu haber. Doğru. Fenerbahçe

0: bütçe yönetimine ulaşmaz olur mu? Yani mutlaka, mutlaka. Ciddi derecede böyle bir bilgi gelince hemen de BC planını devreye sokmak istemiştir Fenerbahçe yönetimi. Ama bu sezon gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Yani %100 sahaya kendini verdiğinde farklı bir oyuncu. Çok ekstra bir oyuncu yani. Sağ noktasında.
1: Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu.
0: Çok ekstra oyuncu. Yani %100 kendini verip o bir ait hissederse kendini burada. Şimdi tek başına maç almak tabii ki çok doğru bir söz olmasa da hakikaten hayatın gerçekleri var. Dünya Kupası'nda görüyorsun işte Messi'nin tek başına aldığı maçları görüyorsun. Osimhen'in aldığı maçlar vardı. Önceki yıllarda Icardi'nin aldığı maçlar vardı. Trabzonspor'un şampiyonu da Vakayeme'nin aldığı maçlar vardı. Baktığında Uğurcan'ın aldığı maçlar vardı. Muslera'nın ya hakikaten maç alan oyuncu çok değerli. Greenwood'da o tarz. Evet çok yani öncesi için çok konuşacağımız şey var. Mental oyunu için çok konuşacağımız şey var. Bencilliğiyle ilgili, farklı noktalarla ilgili, topu paylaşma noktasındaki sıkıntılarıyla ilgili ama 4-4'lük oyuncu yok ki en iyi oyuncuyu bile değerlendirdiğin zaman eksikleri vardır. Bu anlamda çok güzel bir tanımlama. Greenwood hakikaten X faktör diyorlar ya yani batıda çok güzel bir terim. Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum ama Hayri abi o konulara daha mahir. Belki bize yardımcı olur. Gerçekten o tarz bir oyuncu.
1: Hayri Beşer, Mason Greenwood Roma'ya daha yakın gibi görünüyor şu an.
2: Evet.
1: Ayrıca X faktörü nasıl çeviririz onu da bir yanıtlarsanız çok mutlu oluruz.
2: Biraz tabii. Düşündüm ama vazgeçtim.
0: Hayır abi o topa girmek istemedi.
1: Sorumluluk almak istemedi şu an Ayrıca.
2: Ya o X'lerden Y'lerden çok çekmiştik vaktiyle benim Z'ler aklıma o geldi. X ve X denince Y denince aklıma çok güzel şeyler gelmiyor benim. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya 45 milyon euro gerçekten Roma verir mi? Veriyorsa hani oyuncunun 4,5 milyon euro maaş alacağı haberin içerisinde
1: evet,
2: geçiyor.
1: İddia o yönde.
2: İddia o yönde daha doğrusu. La Gazzetta della Sport'un haberi değil
1: evet.
2: mi? Ya şimdi bizde mesela alacağı maaş bir defa çok daha yüksek olur.
0: 12-13 alır herhalde.
2: Ve artı işin vergi tarafını da dikkate aldığımız zaman.
0: Orada nettir ama abi 4,5.
1: Vergili 4,5. Net rakamı evet.
0: Vergili 4,5'a gitmez zaten bence.
2: Ha, öyle olmalı. Normalde İtalya'da da benim bildiğim vergiler %43 ya da %45 bandında olması lazım.
0: Net durağı.
2: Net değilse zaten hani 3 milyon euro.
1: Seçim döneminde Hayri abi Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi o dönem Greenwood'la zaten anlaştığını bizzat kendisi açıklamıştı.
2: Söylemişti doğru.
1: Ve detaylar şu şekildeydi. Daha sonra basına yansımıştı o anlaşmanın detayları seçimden sonra. Yıllık 12 milyon euro garanti ve 3 milyon euro bonuslarla toplam 15 milyon euro maaş karşılığında 4 yıllık bir anlaşma sağlanmış seçim döneminde Greenwood'la Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi arasında. Yani basına yansıyan iddialar bu şekildeydi. Tabii resmi birinci ağızdan değil bunlar ama seçim sona erdikten sonra anlaşmanın detayları basına bu şekilde yansımıştı. Bugün 5 milyon euro pardon 4,5 milyon euro net rakamdan bahsediyoruz Roma için ama Hakan Bey'in anlaştığı iddia edilen rakamlar 12 milyon euro garanti artı 3 milyon euro bonus yani 15 milyon euro yıllık ücret yani ve 4 yıllık bir anlaşma.
2: 3 katından da fazla.
1: Evet.
2: Bu durumda.
1: Evet.
2: Yani 4
1: yaklaşık 4 katı neredeyse.
2: Evet. Yani bu şartlarda yani oyuncu cephesinden bakarsak hani parayı tercih etmesi olarak da değerlendirmek biraz haksızlık olur bu kadar fark büyükse. Ki Fenerbahçe'de nihayetinde hani zaten Türkiye'deki yeri belli. Yani Avrupa'da da göz ardı edilebilecek bir kulüp değil Fenerbahçe'de.
1: Tabii ki.
2: Şimdi buradan bakınca yani Hakan Safi'nin yapmış olduğu bu anlaşma nerede duruyor şu anda? Tamam siz Fenerbahçe'nin başkan adayıydınız. Madem böyle bir anlaşma yaptınız. Yani Fenerbahçe'ye böyle bir armağanda bulunun mesela. Bunu bekler.
1: Ama bence burada mevcut yönetim Sayın Başkan Aziz Yıldırım bonservis konusunda bence bu rakamlara çıkmak istemiyor.
2: Kanaatimce yani 45
1: yani
2: milyon.
1: Benim en azından anladığım tahmin.
2: 45 milyon euroyu Sayın Aziz Yıldırım'ın verebileceğini pek düşünemiyorum.
1: Yani verebileceği değil de yani vereceğini değil.
2: Vermek
1: evet,
2: isteyeceğini.
1: Evet doğru hani tercih edeceğini
2: tercih etmez diye düşünüyorum. Yani çünkü çok yüksek bir rakam. Kaldı ki getirdiğiniz zaman
1: bak,